0: rahat gitmesi lazım.
1: Yani deplasmana giderken biraz daha rahat gitmesi gerekiyor. Bunu da yapabilecek bence oyuncu grubu mevcut elde. Evet, yani belki bir santrafor, işte Vedat Muriç'in sakatlanması Fenerbahçe adına sezon öncesi kötü bir durum oluşturdu. Yani Greenwood sonradan geldi, işte ilk 11 seviyesinde değil, hani yavaş yavaş oyuna adapte oldu. Bunlar etkileyici unsurlar, kabul, ama kadronun içerisindeki diğer oyuncuların da performansını yukarı taşıyabilecek bir şey ortaya çıkması gerekiyor. Yani biz ilk iki maçta Kerem Aktürkoğlu'nu aradık. Asensio fiziksel olarak hazır değil, İsmail Hoca doğru söylemiş. Yani orada net, yani o oyuncusunu doğru analiz etmiş diyelim. Neden? İlk maçı hatırlıyorsunuz, Asensio işte hazırım, %100 hazır olduğunu söylüyor. Evet. İsmail Hoca'yı kendisine göre %70 olduğunu ifade etti. İkinci maçta oynadı, gayet de hani fiziksel olarak %100 olmadığını gördük. Belki bu maça mesela daha iyi noktadadır. Onun dışında Greenwood'u merak ediyorum. Bilmiyorum, muhtemelen 11'imiz var mı? Greenwood oynarsa muhakkak o sağ kanatta
0: 11 başlar bence artık bu karşılaşmada.
1: Bir tarafta Kerem'in hareketliliği, diğer tarafta Greenwood'un hareketliliği Fenerbahçe hücumda en azından ilk iki maça göre çok daha fazla efektif olmasını sağlar. Merkezden de bir katkı alması gerekiyor hücum anlamında. Yani ilk iki maç çok iyi bir sezon açılışı değildi oyun açısından. Skor açısından Fenerbahçe turu geçti. Sadece kendine yeterli bir skoru aldı ve turu geçti. Ama oyun olarak, yani çok öyle oyunu çok iyi oyun oynadı da hani öyle turu geçti diyebileceğimiz bir eşleşme değildi. Umarım Sturm Graz'da daha fazlasını yapar. Çünkü yapmak zorunda Graz'a karşı. Bu Gornik eşleşmesinde konuştuğumuz konuydu. Yani daha tur bitmemiştik. Oyunun, yani ilk maçın konuşurken ifade etmiştik. Yani Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe çok daha fazlasını ortaya koymalı ki Graz'ın kadrosunun içerisinde dediğim gibi kıymetli oyuncular var gelecek adına. Yani muhtemelen Bundesliga'da yarın bir sezon sonra, belki bu sezonun devam içerisinde, daha transfer dönemindeyiz, görebileceğimiz oyuncular var. Hem daha iyi savunma performansı, hem de yani ilk iki maçtakinden bambaşka bir hücum performansı gerekiyor.
0: Kağıt üzerinde zaten Fenerbahçe her iki takıma karşı da üstün. Yani genel olarak onu, kadro onu yapısına
1: baktığımızda
0: da biraz da bunun da rahatlığı belki oluşabiliyor saha içerisinde, ama yeni bir sezona başladınız. En iyi oyununuzu taraftara izletmeniz gerekiyor. Saha içerisindeki planlama, evet, sezon başındaki kamplarda yüklemeler, çalışmalar, bunların hemen artısını alamıyorsunuz. Biraz daha işte sezon başladıktan böyle 3-4 hafta sonra performanslar oyuncuların da sahaya yansıyabiliyor. Greenwood zaten sonralardan süre ala ala artık bu maçta belki hoca hazır görürse ilk 11'de başlatabilir. Ki bence ilk 11'de başlaması gerekiyor artık. Fenerbahçe taraftarı da çünkü merak ediyor 90 dakika boyunca oyundaki temposunu. İç sahada oynayacak olması yine taraftarının vereceği coşkuyla beraber Fenerbahçe illaki bu maçı yine koparmaya çalışacaktır. Ama tabii şuna katılıyorum, deplasmana gitmeden önce burada işi bitirmeniz gerekiyor. Çünkü oraya ne kadar artı katarak giderseniz daha rahat olabiliyorsunuz saha içerisinde. Ama Fenerbahçe'nin tabii şu var, benim her iki maçta da dikkatimi çeken nokta şuydu. Fenerbahçe kaptırdığı topları çok erken bir şekilde kazandı zaten saha içerisinde. Sıkıntı şu, sonuca gitme yolunda yine sorunlar yaşıyor. Evet, bir santrafor eksikliği var. Vedat Muriç'in bir sakatlığı vardı. Burada duran topta işte Talişka'nın ön plana çıktığını gördük. Kerem çok fazla etkili olamadı iler uçta olmasına rağmen. O eksik de giderildikten sonra, Greenwood form kazandıktan sonra Fenerbahçe'yi tabii sahada daha iyi görebiliriz. Fakat buradaki en önemli nokta takım savunması ve özellikle savunmadaki oyuncuların tandemi de burada önemli. Yani ikili tandem oluşturma bence çok çok önemli. Zaten Süper Lig üzerinde hep konuşuyoruz ama böyle Avrupa maçlarında da rakibi analiz ederek sahaya çıkmak çok değerlidir. Neden bunu söylüyorum? Rakip kim olursa olsun Avrupa takımlarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz geçtiğimiz sezon kuzey takımlarında da bunu gördük. 3 pasla kaleye gelebiliyorlar. Ve orta alandan çok dikine çıkabiliyorlar. İkili mücadelelerde ayakta kalabiliyorlar. Fiziki olarak yine ön plana çıkabiliyorlar. Maçı bırakmıyorlar. Fenerbahçe'nin bence bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki skoru avantajlı bir şekilde elde ederse rahat edeceği bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum.
2: Tabii biz
1: bu arada çok özür diliyorum, araya girdim. Yani şunu da unutmayalım. Hani Sturm Graz'ın bu tura gelirken elediği takım geçen sezon İskoçya Ligi'nin normal sezonunda lider bitirmiş takım. Hertz lider bitirdi. Şampiyona grubunda Celtic'e kaptırdı bir
3: puan. Evet, son maçta.
1: Evet. Yani hani İskoçya Ligi'ni lider bitiren takıma karşı
0: Diri bir takım.
1: Ne skorları aldı. Graz da geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni lider bitirdi. Normal sezonunu. Şampiyonada LASK üçüncülükten gelip lider oldu. Mesela orada Linz'in şampiyonluğu, sonradan şampiyonluk grubunda oldu. Normal sezonu mesela lider bitirmiş bir takım. O yüzden Gornik karşısındaki oyunun yetmeyeceğini düşünüyorum. Çok daha fazla.
2: Şöyle bir parantez açayım ben de. Dış basında okuduğum bir habere göre de Sturm Graz'ın bu tarz bir skorla bu turu geçeceğini kimse beklemiyormuş.
0: Bir yani de şu 6-0. Var zaten.
1: Yani biraz da çünkü geçtiğimiz sezonu çok iyi geçirmiş bir rakip var. Hani İskoçya Ligi'ni lider bitirmiş. Evet, normal evet. Sezonunu lider kimse bitirmiş bir takım. Yani Rangers ve Celtic'in önünde bitiriyor bu takım. O ligi. Sonuç itibariyle ada futbolu. Oradaki oyunun herhalde çok fazla tartışmamıza gerek yok. Özellikle biz Celtic'le Rangers'la karşılaşsak sıkıntı yaşarız değil mi? Yani o ligi lider bitiren bir takımla oynadığı için belki de 4-0, 2-0 gibi rahat geçeceğini düşünmediler. Ama çok iyi sonuç aldılar. Bence onun da özgüveni zaten bu turda olacak. Fenerbahçe'nin maçın ilk düdüğüyle birlikte net oyuna bir ağırlık koyup rakibini orada baskı altına alması gerekiyor. İlk maçta çok güzel bir tribün atmosferi vardı bence sezon açılışında. Gerçekten sahaya çok olumlu etki eden bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Görüntü en azından yazın ortasında bütün stadyum doluydu. Hiç boş koltuk ben en azından ekrandan bakarken görmedim. Biraz da yenilendi stadyum. Malum o koltuk yapısı değişti falan. Onun o da böyle daha taraftarı biraz daha işin içine çeken bir yapısı oldu. Futbolcu açısından hani çıkıp böyle güzel bir oyun oynamak isteyeceğiniz stadyumların bir tanesi öyle değil mi? Yani oyun için çok uygun bir zamanda, iklimde oynandı. Hava, yani her şey aslında oyuncular açısından çok iyi bir dönemdi. Ama oyun onu çok getirmedi, çok hoşnut kalınmadı. Zaten hemen peşine Fenerbahçe'de yani şu turun sonrasında tartışma oluyor. Sezonun başında bunu yaşıyor. Yani şimdi her sezon aynı dejavuyu yaşamak gibi oluyor Fenerbahçe'nin. Taraftarlar açısından da düşünün. Ve dolayısıyla yani bu biraz da oyunla alakalı olduğu için, biraz değil tamamen oyunla alakalı olduğu için bunu İsmail Hoca, futbolcular ilk maçı skor olarak aldılar, turu geçtiler ama oyun olarak alamadılar bence. Yani net böyle aldık götürdük diyebilecekleri bir şey değildi. Dolayısıyla Graz eşleşmesinde bunu çok farklı bir şekilde sahaya yansıtmaları şart.
2: Tabii biz de temsilcimize yürekten başarılar diliyoruz bu karşılaşmada. Şunu da değinmek istiyorum. Yine transfere döneceğim. Fenerbahçe için şu anda santrafor adayı arasında Yunan oyuncu Vangelis Pavlidis yer alıyor.
0: Evet.
2: Biraz da onu konuşmak istiyorum. Kendisi geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'yla da takım arkadaşlığı yaptı. 27 yaşında. 1.86 boya sahip. İyi bir oyuncu. Benim şahsi olarak beğendiğim bir oyuncu. Siz neler eklemek istersiniz?
0: Şöyle, bu transfere en çok Kerem Aktürkoğlu sevinir. Yani şüphesiz. Çünkü Galatasaray sürecinde Icardi ile beraber Benfica'da aynı şekilde uyum sağladığı bir oyuncuydu Pavlidis. Ve burada tabii Fenerbahçe'nin santrafor mevkisinde düşündüğü oyunculardan evet bir tanesi. Listesinde farklı isimler de var. Onları da paylaşırız ilerleyen dakikalarda santraforla alakalı. Ama net olarak bağlantı oyunlarında Kerem Aktürkoğlu ile beraber ön plana çıkan hem asist hem de gol yollarında çok etkili olan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin aradığı santrafor tarzı diyebiliriz burada. Çünkü hep şundan bahsettik biz. İleri uçta Fenerbahçe'nin takım oyununa katkı sunacak bir santrafora da ihtiyacı var burada. Evet, gol yollarında etkili olan çok fazla Fenerbahçe'de futbolcu vardı bu. En-Nesyri bence kötü bir tabela yapmamıştı bu ligde. Yine sezonu bitirdiğinde ıslıklanmıştı yani.
1: Mevzu sadece tabela olarak ya, bakarsak çok iyi tabela.
0: Tabii genel olarak ve bunun üzerine Jonduran gelmesi yine Fenerbahçe'de. Taraftarı tabii çok fazla tatmin etti mi? Gelişi evet etti. Ama aynı dozda sahada bir performans veremedi. Şimdi bu tarz bir oyuncuyu Fenerbahçe Pavlidis hamlesini gerçekleştirebilirse hem işin savunma kısmında da hem baskı yönünde de Fenerbahçe'ye tabii ki çok artı katacak bir oyunculardan bir tanesi. Burada daha çok işte şartlar masada netleştirebiliyor ya da işte düşünceler arasına girebiliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe 3 oyuncuya 138 milyon euro bir yatırım yaptı şu an. Sayın Başkan Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta zaten bu yatırımı söylemişti. Hem kanat hem santrafor ihtiyacı olan bir Fenerbahçe var tabii ki. Bu noktalara farklı farklı mı transfer yapacak? Yoksa

0: yazık.
1: Evet, evet, geçen sezon öyleydi işte.
2: Şu an Greenwood oldu.
1: Sadece bu tarafı yoktu işin. İşin bir kulüp tarihine geçen kısmı var. İki psikolojik tarafı var. O sürecin içerisinde. Ve sonuç itibariyle hani Kerem Aktürkoğlu öyle değil mi? Her sezon çift taneli tabela yapan, hem golde çift tane hem asiste çift tane yapan bir oyuncu. Beklenti çok büyük dahili. Şimdi tabelasına bakıyorsunuz, 15 gol 10 asiste kapattı. Yine aslında standartlarında bir tabela. Oyun açısından bu sezon, şimdi ne konuşuyoruz geldiğimiz tarihte? Bugün işte Ağustos'un ilk haftası, kanat ihtiyacı. Ve şöyle bir şey daha var. Fenerbahçe'nin 7 tane kanat oyuncusu var. Sağ ve sol toplamında. Yani ben yetişemediysem 8'e söyleyin, ben 7 diye hatırlıyorum.
3: Özellikle sağ tarafta.
1: Sağ tarafa yığılma var. Tabii sağ tarafa bir yığılma var. Ya işlerinde bu arada, kariyerinde Fenerbahçe'ye gelene kadar sol kanatta oynamış oyuncular tabii var. Yani sadece sağ değil. 7 tane kanat oyuncunuz var. 8.'yi alma arzusundasınız. Tabii gidecekler olacak o rotasyon içerisinden. Kimisi 6 ay önce gelen oyuncu gidecek. Yani daha önce çok büyük maliyetlerle aldığınız oyuncu gidecek. Ama bir yığılma yaşandı. Ve tüm bunların dışında aslında Kerem Aktürkoğlu özelinde, Kerem'in olduğu bölgeye bunun bir ihtiyaç hasıl olması, öyle görünmesi bence geldiğimiz noktada hem Fenerbahçe hem de Kerem adına üzücü bir durum. Oraya bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var durumu Kerem varken, hani ne dersiniz, normal şartlarda hiç bu sezonun ilk iki maçını bırak kenara. Tamam mı? Şunu dersin. Fenerbahçe'nin sağında Greenwood, solunda Kerem var. Arkasında da işte örnek veriyorum, birinde Oğuz Aydın var, diğerinde Nene var, İrfan Can var. Yani birçok oyuncu var ya kadrosunun içerisinde. Hani rotasyonu da var dersiniz. Şimdi rotasyonu düşünmezsin değil mi? Kerem'in performansı ile birlikte. Yani Kerem'in performansı var diyelim. Herkes güveni almış. O güveni almış Kerem'den. Herhalde rotasyonlu oyuncu bakmaz. Şu an ana plan düşünülüyor.
3: Ya ciddi bir soru işareti var o bölgede zaten. Çünkü performans anlamında beklenileni veremedi.
1: Üstelik bir tarafta 17, diğer tarafta 6, toplam 23 değil mi? Giden olmadı.
3: Evet.
1: Son birkaç güne giden oldu mu? Olmadı. 23 yabancı oyuncusunun olduğu yerde konuşuluyor bu.
3: Tabii.
1: 23 yabancınız var ve bu konuş.
3: Ya yerliler arasında da çok değerli futbolcular var tabii Fenerbahçe'de. Kanatlarda işte Oğuz Aydın'dan tut, İrfan yine kullandığı oyunculardan bir tanesi. Çok fazla oyuncu var ama burada hocanın oyun planına uyacak. İşte diyorum ya, geçen sezon evet rekor bir rakamla geldi Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye. Ama aynı performansı saha içerisinde yansıtamadı.
1: Peki ben bir şey merak ediyorum. Fenerbahçe kanat transferi yapacaksa Kerem ne olacak?
3: Herhalde rotasyon oyuncusu
2: rotasyon
3: olacak.
2: Rotasyon oyuncusu olur.
3: Ya Oğuz Aydın gibi mi olacak mesela şimdi?
1: Kaya, yani Galatasaray'ı yakından takip ettiğini biliyoruz. Kerem Aktürkoğlu da şurada iki sezon öncesinde kadar Galatasaray'daydı. Sonra oradaki süreçleri de...
3: Ama dönüşü aynı Kerem değildi Türkiye'de. Fenerbahçe dönüşü de aynı Kerem değildi. Bu performansla hani şahsen yanlış anlaşılmasın ama teknik direktör ben olsam Kerem Aktürkoğlu'na güvenmem o bölgede. Çok ciddi top kayıpları ve bitiricilik anlamında sıkıntı yaşıyor oyuncu. Evet, bağlantı kurabileceği bir oyuncuyla ön plana çıkabilen bir Kerem Aktürkoğlu zaten var. Ne diyoruz? Zaten Pavlidis ismi gerçekleşirse saha içerisinde Kerem'e en çok artı katacak oyunculardan bir tanesi. Tekrar Kerem belki kendini toparlayabilir. Zaten Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada da, ikinci karşılaşmada yanılmıyorsam, kaleciyle karşı karşıya evet kaldığı konuda
2: şimdi o pozisyonu
3: şimdi o pozisyonda şu tartışılıyor. Topa vurursunuz, top kaleye girer ya da girmez. Farklı bir konu. Topu ıskalamak zorunda kalıyorsunuz. Psikolojik olarak Kerem Aktürkoğlu'nun bir kere kendisini toparlamaya ihtiyacı var. Türkiye'ye döndükten sonra hatırlayın, Rams Park'ta olan karşılaşmada takımın en kötüsü Kerem Aktürkoğlu'ydu. Sahada hayalet gibiydi. Yani eğer böyle bir meydan okumaya giriyorsanız, Türkiye'ye iddialı bir şekilde geliyorsanız bu performans olmaz. Kendisini toparlaması lazım. Oğuz Aydın'ı mevcut performansından bahsediyorum. Alanya Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın üzerinde durulsa Kerem'den daha fazla bir verim alırdı Fenerbahçe.
1: Şimdi Pavlidis'i istiyorsanız herhalde Kerem'i de yukarı çekmeyi de bu tarz bir oyuncuyla birlikte Kerem'i de yukarı çekmeyi düşünüyorsunuzdur. Kerem'in yerine bir oyuncu daha aldığınız takdirde zaten 7-8 tane kanat oyuncusundan bahsettiğimiz noktada nasıl sezon içerisinde faydalanacakmış ki? Transfer

0: keyfi vardır arka planda.
1: Bilemiyorum. Tabii kadro mühendisliği çok önemli orada.
0: Bunu Fenerbahçe yakından takip edenler daha iyi bilir. Bu başka bir şey. Hani ona hazırlık olur. Bunlar farklı konular ama mevcut sözleşmeli oyuncunuz, gelecek sezona başlayacaksınız. Yerine de hamle düşünüyorsunuz ve maliyetli bir hamle düşünüyorsunuz bu arada. Rotasyona atmak, ya yani rotasyon olarak düşündüğünüz oyuncu sizin geçtiğimiz sezonda bu arada 30 milyon, yani 25 milyon euro bonservis. Kendisine de kaç, 5 milyon euro falan.
1: 5 milyon euro maaş olmuş.
0: Değil mi? 5-6 milyon euro, evet. Öyle hatırlıyorum. İşte ne 30-32 milyon neyse o miktarlarda yatırım yaptığınız.
1: Ya ceza yediniz bir de. Yani bunun üzerine FIFA'dan Fenerbahçe, evet, bu durumdan cezayla karşı karşıya kaldı.
0: Hayır, önüne konuşulan oyunculara bakıyorum bugün gündemde. 40 milyon euro, 50 milyon euroluk oyuncular mesela. E şimdi rotasyonu, bu sağlıklı bir rotasyon olmuyor bence. Hem yabancı sayınız açısından olmuyor, ekonomik açıdan olmuyor. Çünkü neden? Tamam, ben bu işin muhasebesi beni değil, yönetimleri ilgilendiren bir durum da. Sürekli şunlarla karşılaşacağız ki karşılaşmaya başladık. Sayın Başkan kendisi ifade ediyor toplantıda. Eksi de olduklarını söylüyor. Şeyde, finansal,
1: evet, evet,
0: kitapta. İşte ondan sonra zaten yakın zamanda alınan bir ceza var. Göndermek istediğiniz ve en önemli nokta benim nezdimde, aslında kadronda tutmak isteyeceğin, oynatmak isteyeceğin bir oyuncudan çıkmak zorunda kalabilirsin. Çünkü sayısal olarak bir problemin var senin. Kuralın çok ötesindesin. Ya daha yanına yaklaşabilecek pozisyonda değilsin. Yani 8, şu anki pozisyonda 8 oyuncu göndermesi lazım değil mi?
2: Doğru.
0: Kaç? 17 zaten bir tarafta var. 7 oradan. 2 de diğer tarafta. Özür dilerim. 17. 2. 7. 2 de oradan. Bak 9 oyuncu şu an göndermek zorundasın. 5 tanesini gönderirsin böyle. Zaten herkesin hemfikir olduğu. Geri kalan oyuncuları İsmail Hoca ne diyor? Yazıp çiziyoruz diyor. Biz de düşünüyoruz nasıl işin içinden çıkacağımızı vesaire. İşin sonunda şu olacak. Belki de yeni sezonda kadronda, planlamanda, oyununda önemli bir rol üstleneceğini düşündüğün bir oyuncudan çıkmak zorunda kalabilirsin. Ön tarafı güçlendireceğim diye düşünüp. Dolayısıyla hani bir tarafı iyileştirirken başka bir taraf zaaf gösterebilir bu kez. Aslında Fenerbahçe'nin şu an ama Pavlidis ama o tarz bir oyuncu diyelim.
2: Tamam.
0: Kanatları da oynatabilecek. Arkasındakini de oynayacak ve aynı zamanda bu arada şey değil. Kendisi de atan oyuncu. Bazısı vardır ya, çevresini oynatıyor ama kendisine çok bir hayır olmuyor tabela açısından. Yani
2: son 5 sezondur 20 golün altına düşmüyor.
0: Kendisi de atan oyuncu. Ya orada bunun tamamını icra edebilen bir oyuncu. Bu tarz bir oyuncuyu aldığı takdirde bence yani kanatta bugün konuşulduğu kadar bir ihtiyaç ortaya çıkmaz.
1: Şunu da ekleyelim. Pavlidis ismi olmazsa Fenerbahçe Feyenoord forması giyen Ueda'yı takip ediyor.
2: Ayaze Ueda.
1: Evet, Japon oyuncu. Dünya Kupası'nda da zaten çok ön plana çıkan bir oyuncuydu performans anlamında. Özellikle Kite bu transferde daha çok aktif rol oynaması bekleniyor.
0: Ben şimdi senden duydum.
1: Takip ettiği oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe'nin. Tabii dedim ya, geniş bir listesi var Fenerbahçe'nin santraforda. Adaylardan bir tanesi de Ueda tabii ki. İlerleyen günlerde bu konu hakkında da belki gelişmeler yaşanabilir. Öncelik her ne kadar Pavlidis transferi olsa da burada Fenerbahçe santrafor konusunda Vedat Muriç ile beraber hem rekabete girecek hem de onun önünde olabilecek isimlere de tabii ki doğal olarak gidiyor ama yine bu bağlantı oyununda ön plana çıkan bir oyuncu. Santrafor arkasında da oynayabiliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım.
0: Vedat Muriç de iyi futbolcu.
1: Tabii.
0: Ama tek başına yeterli olacak.
2: Devamlılık sağlayabilecek mi?
0: Yani her şey var futbolun içerisinde. Hastalık, sakatlık, yani Allah göstermesin ama yani her şey var sonuç itibariyle. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. İki tane iyi santraforunuz olması size sezon içerisinde çok büyük kolaylık sağlıyor. Bunu yakın dönemde en iyi yaşayan Galatasaray. En net ve en iyi yaşayan. Ve kötü bir deneyimin sonucunda da yaşadı bu arada. Icardi gibi bir oyuncunun üzerine Osimhen alınırken hepimiz konuştuk. Ya Icardi var. Osimhen nasıl yedek
1: nasıl olacak
0: derken bu arada yani sağlıklı bir şekilde devam etseydi yine onu tartışabilirdik. O tartışılacak bir konuydu. O bak o farklı.
1: Oraya geçemedik.
0: Döndükten sonra bile tartıştık onu. Sakatlıktan döndü. Evet. Icardi yedek kalmayı kabullenmiyor diye tartıştık. Ama ne yaşandı? Sakatlık yaşadı. Çok ağır bir sakatlık yaşadı. Ama ne oldu? Elimde Osimhen var dedi Galatasaray. Olmadığını düşün. O dönem Icardi var ve o transfer yapılmıyor. Düşük profilli bir oyuncu alınıyor. Ne yaşayabilirdi o sezon içerisinde? Sezon oyuncusu Osimhen oldu. sıkıntı yaşayabildi. Ama iki tane çok üst düzey santraforunun olmasının
1: oyununuzu çok etkiliyor bir kere zaten. Hani Osimhen'in sakatlığı

0: Andıktan sonraki o profilde bir oyun tarzı da zorluyor.
1: Geçtiğimiz sezon devre arası yaptığı santrafor operasyonu kimsenin aklı sır ermez.
0: Bir de şu var şimdi.
1: Aziz Başkan da aynı şekilde yaklaşıyor.
0: Sezon bittiğinde.
1: Ocak döneminde, Ocak-Şubat döneminde yaşanan santrafor konusuna bence kamuoyunun, yani Fenerbahçe'nin eski yönetiminin dışındaki genel kamuoyunu da bu şekilde yansıyor. Yani siz John Duran sorunlu, tamam gönderdiniz. Ennesi'den de çıktınız. Sedik Şerif'i aldınız ve böyle bir şampiyonluk yol haritası çizdiniz.
0: Ve bunun üzerine şöyle bir kıyaslama yapıldı. Fenerbahçe 77 gol, Galatasaray 77 gol. Şimdi Osimhen zaten ligde çok ciddi bir maç kaçırdı. Bu kolundan dolayı. Hı-hı. Çok fazla oynayamayan bir Osimhen vardı. Tabii ki bu sezon, daha doğrusu geçtiğimiz sezon Osimhen sahada Süper Lig'de birçok hani sezonu tamamlayabilecek, birden çok maça çıkabilseydi, sürdürülebilir bir performansı olsaydı, sakatlık yaşamasaydı zaten bu rakamlar böyle olmazdı. Şimdi yanılan nokta da bu. Fenerbahçe santraforsuz.
1: Puan kaybettiği 3 tane maçı hatırla. 2 tanesini zaten vermezse şampiyon oluyor.
0: Tabii tabii ya. Bir de savunma yönünde çok fazla sıkıntı çekti Fenerbahçe. Zaten gol bulduğunu söyleyemem.
1: Gol atamadı maç.
0: Ama oradaki hesaplamalar işte çok farklı yönlere çekilebiliyor orada. Osimhen etkisi net var Süper Lig'de. Bunu
2: hazır
0: altını çizmek lazım.
2: Osimhen, Icardi demişken Galatasaray'a da geçmek istiyorum izninizle. Evet. Sayın Dursun Özbey'in son yaptığı açıklamaları değerlendirmek istiyorum. Sevgili Kaya Temel'le. Bir aylık zamanın olduğunu söyledi son yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek. Nokta transfer yapacağız dedi.
0: Evet ya, son noktayı koyacak olan biz olacağız diyor Sayın Başkan burada. Net söylüyorum, kendinden çok emin. Çünkü 4 sezondur bu takımı şampiyon olmasında tabii ki çok büyük katkıları var. Ama taraftar da tabii son gün acaba Galatasaray'a hangi isim katılacak? Çünkü her zaman belirlediğiniz hedeflerdeki o akşam pazarındaki oyuncular size düşmüyor. Yani burada tabiri caizse piyango vurmuyor yani her sezon. Ve Galatasaray'ın da bu sezonki planlaması daha çok U23 oyuncular üzerinden ilerlemesi kontenjandan dolayı. Şu an kontenjanında sadece bir oyuncu takviyesi yapabiliyor. Yaşa takılmadan. Bu da 10 numara üzerinde. Beklentiler çok var. Burada da ön plana çıkan oyuncu Batrakov şu an. Galatasaray bir teklif yaptı ama bu reddedildi. Galatasaray tekrardan bu rakamı yükselterek bu oyuncuyla tekrardan masaya oturmayı planlıyor şu an için. Tabii şu var. Bu isim geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine geldi. Geçtiğimiz sezonlarda daha çok menajeriyle alakalı Galatasaray problemler yaşamıştı. Çünkü o coğrafyada daha çok bu menajerlik olaylarında gerçekten sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Sadece bir isimle bitiremiyorsunuz. Menajerin içerisinde bağlantı çok fazla olabiliyor. Galatasaray bunun için tekrardan bir kontak kuracak, oluşturacak tabii ki. Şu an en çok istenilen isim 10 numarada genç bir oyuncu Galatasaray için. Ama kanat bölgesi içinde çalışmalar sürüyor. İlerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde onları da paylaşırız.
2: Dilersen paylaşalım. David Neres ismi geçiyor yine. Bilgin varsa paylaşmanı isterim.
0: Evet, şöyle kanatla alakalı bendeki bilgiyi paylaşayım. Galatasaray hala arka planda Leao transferiyle uğraşıyor. Çünkü bol servis anlamında Milan kulübünün 50 milyon euro ya yakın, daha doğrusu 50 milyon euro bir beklentisi var burada. Ve tabii Milan kulübü de oyuncuyu direktmen satmak istiyor. Galatasaray satın alma opsiyonuyla bu işi bitirmek istiyor, kiralayıp. Ama şu an Galatasaray'daki bu formül son günlerde değişecek. Çünkü bütün oyunculara kiralık satın alma opsiyonuyla gitti Galatasaray. Burada bir sonuç alamadı. Bundan dolayı şu an için Galatasaray'da tekrardan kanat bölgesi için hem Leao hem de Can Uzun üzerinde Galatasaray duruyor. Barış Alper Yılmaz'ın tabii çok böyle ayrılık istediğine dair bilgiler bende yok. Tabii ki devre arasında maaşına yapılan düzeltme de Barış Alper Yılmaz'ı şu an tatmin etmiş bir durumda. Ama Galatasaray o bölgeyi kuvvetlendirmek için Leao hem de santrafor oynayabileceği için şu an Galatasaray'ın masasında olan oyunculardan bir tanesi. Can Uzun bunlardan bağımsız ilerleyen bir süreç. Çünkü yerli kontenjanını Galatasaray orada da kullanmak istiyor Can'la alakalı. Hem 10 numarada Galatasaray istediği bir profile tabii ki gidecek. Arka planda beklenilen Bruno Fernandes gibi isim var ama gerçekten hep söylüyoruz bunu, hayal gibi görülüyor şu an. Çünkü Manchester United Ocak ayından sonra performansı ortada. Oyuncunun şu an takımdan ayrılmak istemediği bilgisi var. Maaşı da gerçekten ciddi anlamda yüksek seviyelerde. Burada Galatasaray daha çok U23 üzerinden tabii ki planlamasını gerçekleştiriyor ama Herkesin merak ettiği konu burada 10 numaraya kimin geleceği. Batrakov geçtiğimiz sezonlarda zaten performans anlamında da çok fazla ön plana çıkan, hatta Paris Saint Germain'e de bu sezon transferi gerçekleşmesi beklenen isimlerden bir tanesiydi. Şu an Galatasaray'ın transfer listesinde

0: Can Uzun, Batrakova ve Leao ön plana çıkıyor. Bunlar üzerinden ciddi bir çalışma yapılıyor tabii ki ama stoper içinde şunu söyleyebilirim, Galatasaray'ın Beraldo düşüncesi vardı. Şu an net bir girişim şu an için henüz söz konusu değil ama tekrardan bu isim Galatasaray'ın gündemine gelebilir stoperde. Çünkü Abdülkerim Bardakçı'nın özellikle hazırlık maçlarında yaptığı hatalar da orada Galatasaray'ın da tabii yöneticilerin de dikkatini çekti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması Galatasaray'ın hem de lig temposunda oraya iyi bir stoper tabii ki gerekiyor. Rekabete girebilecek Abdülkerim Bardakçı'yla. Şu anki transfer planlaması Galatasaray'da bu şekilde şu var tabii. Hep söylüyorum ben bunu. Tabii taraftar da burada tepki gösterebiliyor. Taraftarın işi her zaman istemektir. Haklıdır. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de her sezon planlamasını en iyi şekilde yürütmeyi hedefliyor. Çünkü şimdi Galatasaray neden direktmen gidip bonservisle transfer yapmıyor? Şöyle açıklayayım bunu. Çok soru geliyor bu konuyla alakalı da. Galatasaray geçtiğimiz sezon Osimhen, Uğurcan Çakır, Singo. Bu isimleri taksitle bir yıl içerisindeki vadeyle yaptığı transferlerdi. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir, Galatasaray'ın kombineden, biletten, forma satışından elde ettiği gelirlerle bu oyuncuların zaten bonservisleri ödendi. Yani Osimhen'in 75 milyon euroya alındığı unutuluyor. Biraz da bu işin hani matematik hesap tarafı var. Tabii ki
1: bir yıllık mıydı
0: vadeli? Bizi ilgilendirmiyor ama bu konular. Hani taraftarlar hemen söylüyor ya muhasebeci misiniz diye son zamanlarda. Bu işin farklı bir yönü. Başkan da şunu söylüyor. İlla ki transfer yapacağız. Eksik bölgelerimizi biliyoruz. Bizim Eylül'e kadar zamanımız var. Şampiyonlar Ligi için bu kadroyu kuracağız. Ama her geçen gün pazardaki oyuncu sayısı azalıyor. Taraftarı da burada tedirgin eden o. Acaba Galatasaray kimi gidecek? Çünkü Trabzonspor'da Muhammed Salah, Fenerbahçe'de Greenwood, Beşiktaş'ta Trossard, Galatasaray'a soru sorulunca biz transferde yarışmıyoruz. Ya bu hiçbir bence doğru bir açıklama değil. Çünkü sizin ya 4 sezon şampiyon olduğunuz...
1: Sane var, Barış var.
0: Yok, sizin gibi. 4 sezon şampiyon olduğunuz kadronuz evet çok güçlüydü. Rakiplerinizin kadrosu bu kadar güçlü değildi. Ama bu sezonla beraber sizin rakipleriniz de güçlendi. Buna göre hamlelerinizi yapmak zorundasınız. Güncellemek zorundasınız. Tabii. Mesela Lemina ile kontrat yapıyorsunuz. Elinizde tuttuğunuz bazı oyuncular var. Performansını beğenmediğiniz oyuncuları, yerli isimler dahil, o eskiyen yüzleri yenilemeniz gerekiyordu.
1: Bak sezon yani, daha başlamadı. Hazırlık kampı bitti. Yeni transfer eleştiriliyor, tartışılıyor.
0: Bir şey göremediniz şu an oyuncudan şu an. Hani çok kısa vadede Goçuklu. Beklemek
1: bak,
0: de hata ama.
1: Maç yok ortada.
2: Goçuklu.
0: Fiziki olarak muazzam bir oyuncu bu arada.
1: Ben oyuncudan bağımsız konuşuyorum. Şu an Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu iklimi özetliyor. Kamptan çıkılmış oyuncunun kamp performansı şu an büyük tartışma konusu. Yarın öbür gün oraya bir transfer konuşsa yine Galatasaray şaşırmam yani.
0: Ya şu var.
1: O noktada bir iklimi var.
0: Şu an bu sorunun cevabı şu. Özür diliyorum. Sorduğumuzda saha içerisindeki takımın bu performansıyla alakalı kampta ciddi bir yükleme yaptık. Ve bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var diye bir cevap geliyor.
3: Peki dilerseniz şimdi Beşiktaş'a geçiş yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta ayrıca temsilcimiz Beşiktaş Perşembe günü önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Evet. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna çıkacak deplasmanda. Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Sevgili Ogün Şahinoğlu, sana bu karşılaşmayı sorayım.
1: Tabii. Beşiktaş aslında zoru geçti. Şimdi biraz daha nispeten kağıt üzerinde konuşuyoruz. Midland'a karşı baktığımız zaman Kralove biraz daha rahat görünen bir takım. Oysa bu tür eşleşmelerin yakın tarihler içerisinde çok ciddi sıkıntılar doğurduğuna şahit olmuşuzdur. Aynı Midland karşısındaki konsantrasyonu Vincenzo Italiano'nun taşıdığına net eminim. Yani en azından aldığımız geri dönüşler bu şekilde. Özellikle transfer süreçlerini bu maçın ardına bıraktığın teknik açıdan o süreçlerin içerisinde bulunuyorsun. İşte sürekli başkanla, futbol direktörü önünde özenli görüşme halinde oluyor. Bu maçın ardına bıraktığını biliyorum. İyi bir eşleşmeden ayrıldı Beşiktaş. Yani skorlar açısından da rahatlattı taraftarını. İlk maçın ardından böyle zaten ikinci maç içinde bir ümit vardı. İkinci maçta çok sorun yaşamadı. Yeni gelen transferlerin olumlu performansını izledik. Nübel, Salih Özcan, yani hatta İlhan'ın da bence genç oyuncu olarak gelecek vaat ettiğini gösterdiği bir eşleşmeydi. Yani Beşiktaş'ta şu an

0: maçlar özelinde konuşuyorum. Gayet güzel bir ikinci ön eleme turu. Özellikle hatta kura çekilirken hiç istenmeyen bir takıma karşı yaşanan gerçekleşen bu tur. Üçüncü ön eleme için bir ümit verdi. Yani ne var? Bu süreçte çok fazla buna yoğunlaşılamadı Beşiktaş'ta. Biraz işte transferde beklenti oluşmaya başladı. Çünkü son yapılan transferin ardından biraz zaman geçince 3 hafta kadar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani oraya biraz insanlar yoğunlaştı. Taraftarlar, camia. Ben şu Kralove maçının ardından yeniden ikinci etapın hareketliliğinin başlayacağını düşünüyorum. Yani burada biraz tabii ki Beşiktaş'ın eksiklerinin de görüldüğü bir eşleşmeydi. Sonuçları itibariyle sorunlu değildi ama eksikler ne var? Hani onlar biraz görüldü. İşte İlhan bir gelecek vaat ediyor ama yerinde Trossard olacak, bunu da unutmayalım. Tabii ki bu eşleşmede değil, yani listeye yazılmadı. Sonraki turlarda göreceğiz. Bir sağ kanat, santrafor, stoper gündemi ve orta saha gündemi var Beşiktaş'ın. Bu da ikinci etaptır. Onu da muhtemelen sonraki turda görürüz. Ben bu turu çünkü geçeceğine inanıyorum.
1: Peki yayınımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler.
2: Biz
1: ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Yarın Fenerbahçe'ye, temsilcimiz Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında başarılar dileyelim.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbol aleminin dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Dileyelim ki hani öyle bir 45 dakika 50 dakika olsun ki
1: İnşallah.
0: Siz de aa bu böyle miymiş diyebilin. Öyle bir program hazırladık sizlere. O zaman hiç vakit geçirmeden start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim. Efendim sizi 60'lı yılların sonuna götüreceğiz. Hem oradaki bir maça odaklanacağız hem de tarihi bir hataya. Aslında bu son dönemlerde de çok konuşuluyor malumunuz. Yani hakemler demek ki hani bu bizim iklimimizden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. O zaman da çok konuşuluyormuş, şimdi de çok konuşuluyor. Tarih 13 Kasım 1968 yani bu aylar yine. Böyle bu günler.
1: Benim yeni başladığım günler hemen hemen.
0: Öyle mi Kemal abi?
1: Evet.
0: Ve Galatasaray Kütahya Spor maçı. Türkiye Kupası'nın ilk turunda Kütahya'daki maçı 3-2 geriden gelip 4-3 kazanıyor dönemin ikinci lig takımı. O zaman süperlik yok, birincilik, evet. İkincilik. Yani bugünkü adıyla birincilik ekibi oluyor. Karıştırmayalım fazlaca. Dönemin ikincilik takımı Kütahya Spor Galatasaray'ı 4-3 yanıyor. İnsanlar diyor ki ya bu nasıl iş? Galatasaray'ı Dumlupınar'da Kütahya Spor kurşunladı 4-3. Türkiye Kupası'nda ilk sürpriz diye böyle bir Kütahya'dan bu haberi vermiş. Galatasaray'ın o kalesinde filelerinde gördüğü golle beraber bu haberi o dönemin gazetesi ve işte herkes şaşırıyor. Aa, nedir ne değildir. Efendim sonra rövanşı tabii ki Kütahya Spor avantajını koruma peşinde ve 13 Kasım 1968 günü enteresan tarihe geçecek bir maç oluyor. Onu biraz konuşacağız. Tabii o tarihe geçmenin sebebi olan şahsı konuşacağız. O günkü maçı da konuşacağız. Efendim o günkü maçı Galatasaray şöyle söyleyeyim, tabelada yazan değil ama fiilen kabul edilen skorla 2-1 kazanıyor.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray 4 gol atıyor, 2-1 kazanıyor. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Nasıl mı oluyor? İşte onu konuşacağız.

0: Yapacağız efendim. Maç 2-1. Dönemin o karşılaşmayı yöneten hakemi hemen tam adında hata yapmayayım da Nevzat Tansuk.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun hakemi?
1: Evet,
0: abi?
1: Evet.
0: Nevzat Tansuk diyor ki orada 4-3, burada 2-1, goller eşit, uzatmaya gider diyor. Kimse de bir şey demiyor. Halbuki yeni bir mevzuat var. O mevzuata göre deplasman golü kuralı geçerli ve Galatasaray deplasmanda 3 gol attığı için tur atlamalı zaten.
1: Arada bir fark var 2 maçta.
0: Evet. Dolayısıyla ama Nevzat Tansuk diyor ki 4-3 2-1. Yani bu tarafta 5 gol atmış, bu tarafta 5 gol atmış. 30'ar dakika, 30 dakika daha, o 30 dakikalık uzatmada 2 gol atıyor Galatasaray. Ama sonra bir anlaşılıyor ki aa, yanlış iş oldu. Boşuna oynandı o 30 dakika. Bir de kırmızı kart var bu arada Kütahyalı oyuncuya. İşte bakın Mithat Paşa'da cehalet anıtı dikildi diye Kahraman Babçum yazmış. İşte bu adam diye de bayağı bir başı hakemi Nevzat Tansu'yu hedef yapmışlar. Hatırlıyor musun olayı Kemal
1: şimdi
0: abi?
1: Tabii olayı hatırlıyorum da şimdi maçın hakemi var. İki tane de yardımcısı var. O zaman dördüncü hakem falan filan yok. Onlar yok. Beşinci falan filan yok.
0: Bu arada maçta çok zor geçmiş. Yağmur yağmış.
1: Tabii tabii seller gitti. Galatasaray
0: gol yiyor. 1-0 oluyor aslında.
1: Tabii.
0: Gökmen abi atmış gollerden tabii, birini. Tabii. Gökmen Özdenak.
1: Yani saha
0: çamura falan
1: zaten normal zamanda da oynanmazdı ya. Neyse bir de o haliyle öyle bir hale geliyor ki maç oynanırlıktan çıkıyor. Neyse netice itibariyle Galatasaray 2-1 şey yaptı, kazandı. Tur atladı statüye göre. Fakat hakem iki tarafta birer farkla birbirini yendiği için diye maçı uzatmaya götürdü. Şimdi
0: peki kimse bir şey demiyor mu?
1: Şimdi mesele orada. Bunun federasyon temsilcisi var, gözlemcisi var. Efendime söyleyeyim tribünde mutlaka oturan birileri var yani.
0: Takımların iki takımın görevlileri var.
1: Yani filan falan. Hiç kimse buna bir dakika ya biz Galatasaray tur atladı kardeşim bak rakip sahada atılan bir gol eşitlikte bir gol iki gol sayılıyor. Galatasaray daha fazla attığı için arada bir fark var. Galatasaray tur atladı demiyor kimse. Eyvallah diyorlar ve maç oynanıyor. Yani olacak şey değil yani.
0: Gökmen Özdenak, Ayhan Elmastaşoğlu evet, goller. Oktay Erdem kırmızı kart görmüş. Çok enteresan. Kemal Keskin Kütahya'nın golünü
1: evet,
0: atmış.
1: Evet.
0: Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak diyor ki maçtan sonra bu maç 2-1'dir. 2-1 olarak tercih edilmiştir.
1: Tabii.
0: Ama tabii karşılaşmanın hakemi yerden yere vuruluyor.
1: Dua etsinler de şimdi böyle biri yapmıyor bir şey. O zaman yine Turgan Ece Şener ile Zoroğlu'nu itham etti.
0: Hakemin dışında bulunan kişilerin karıştıklarını açıkladı. O zaman ya, dönemin yöneticisi Turgan Ece.
1: Evet.
0: Diyor ki bazı federasyon yetkililerinden direktif aldılar.
1: İşte yani burada
0: yani bize tamim bize ile ulaştırılmadı demiş hakem.
1: Ya ben diyorum ki
0: ama yani ulaştırılmadı sen bilmiyor musun?
1: Şimdi
0: yani?
1: Müsabakayı böyle bir müsabakayı yönetecek hakemin kupa maçını
0: statüyü bilmez mi?
1: Statüden haberi olması lazım. Bu bir. Diyelim ki bir anda ya insan adını bile unutuyor ya.
0: Olabilir.
1: Belli o. Yani orada kaç tane adam saydım demin yani yetkili olarak. Hop bir dakika aman hocam. Yani yardımcılar iki tane yardımcı var. Yani yan hakem eski deyimle. Hoca ya o zaman mikrofon falan yok da.
0: Tabii.
1: Yani dedi hocam ne yapıyorsun? Galatasaray tur atladı. İşte böyle böyle rakip sahada falan filan. Yalnız ve cesur hakem karar. Maçı oynandı yarım saat.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Rezalet.
0: Takımlardan falan da büyük tepki olmuş.
1: Tabii, tabii canım rezalet. Sen yine de dua etsinler de turu Galatasaray atladı.
0: Ya.
1: Kütahya atlasa var ya abo. Neler olmazdı neler.
0: Peki aynı hakem, aynı hakem. Bakın demek ki orada bir şey var ya şimdi. 1976 yılında bir Galatasaray Altay maçında yaptığı hatadan sonra zaten hakemliği bırakmış. 8 yıl sonra bırakmış. Kalenin üstünden dışarıya giden topu gol saymış.
1: Evet.
0: Sonra demiş ki yanlış

0: gördüm, iptal etmiş. Önce gol demiş, orta sahayı göstermiş. Sonra da hani şöyle bir açıklama yapmış. FIFA Başkanı Stanley Rose bile hakem için bir maçta %40 hata normaldir demiştir. Ama hani ben bırakıyorum.
1: Ha. Yani şöyle maazallah golü verseydi.
0: O maçı hatırlıyor musun abi?
1: Yok, o maçı görmedim. Hmm. Yani seyretmedim.
0: Acaba İzmir'de mi o maç? Yok, Galatasaray Altay.
1: Ha, yani git, demek ki görevli değilmişim oralara.
0: 76. Ha. Yoksa senin tam
1: tabii. Demek
0: o maçtan maça koştuğun dönem.
1: İçerideymişim demek ki, yani servisteymişim. O zaman böyle televizyon falan da yok.
0: Radyodan.
1: Ha, şeyden, radyodan dinliyorsun veya işte orada görevli olan arkadaş telefonla yazdırıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır birisi
0: dakika. Bununla yazıyorlar.
1: Bununla yazıyor. Biz tabii gidip de ya ne oldu ne yazdın diye bakmıyoruz. Sadece sonucu öğreniyoruz. Diyorlar ki işte 2-0, 1-0 neyse yani. Ama tabii yani hakem, ben bak birincisinde yani öyle bir kuralı, Türkiye Kupası maçı yönetiyorsan öyle bir kuralı sallayamazsın yani, mümkün değil.
0: Evet.
1: Ama burada hadi diyelim ki sana kimse de uyarıda bulunmaz, ama burada
0: üstten dışarı gidiyor top ya.
1: Üstten dışarı giden topu nasıl gol verirsin ya? Yani demek ki hakikaten hakem
0: var bir sıkıntı.
1: Yani bitirmiş olayı. Yani.
0: Evet, dolayısıyla bizim futbol tarihimizde de böyle enteresan bir maç, böyle enteresan bir hakem hatası ve böyle enteresan bir
1: tarihi olay var. Kahraman Babçum yazmış değil mi?
0: Evet.
1: Ne anım var biliyor musun? Kahraman Babçum'la. Bay bay bay.
0: Peki.
1: Acı bir hatıra.
0: Öyle mi? Bir gün konuşalım.
1: Tamam.
0: Peki, geçmiş zaman olur ki dedik. 60'lı yılların sonundaki Galatasaray-Kütahya eşleşmesini ve dönemin hakemi Nevzat Tansu'nun tarihi hatasını bu şekilde işlemiş olduk. Bir futbolcu bir hikayede bakalım, kimin hikayesine odaklanacağız? Evet, bugüne kadar yapmamamız enteresan. Ben geçmiş işleri takip ettim.
1: Yo,
0: özellikle ona ilişkin bir şey yapmamışız.
1: Özellikle aralarda geçti yani. İsrendiyar...
0: Ama enteresan yani yapmamış olmamız. Evet. Var ama yani aralarda
1: geçti
0: programların.
1: Yani şundan geçmiştir.
0: Neredeyse yüze gidiyoruz işte
1: İsrendiyar programda. İsrendiyar abi diyebilirim rahatlıkla. Bir şeyim vardı. Dostluğum vardı, hukukum evet. Vardı. Vapur iskelesinde özellikle sık sık.
0: İsfendiye, Galatasaraylı İsfendiyer'den bahsedeceğiz. Oradan girdik bir anda muhabbete hemen.
1: İskelede hele çok rastlardım İsfendiyer abiye.
0: Kadıköy
1: bizim o tarafta mı oturuyor? Bizim Kadıköy şeyinde konuşurduk, monuşurduk işte falan. Abi ne diyorsun bu hafta bilmem ne maçına falan diye böyle bir şeyimiz vardı. Yakınlığımız, hukukumuz vardı. Seyrettik tabii çok.
0: Değil
1: İsfendiyer
0: mi?
1: Abi çok seyrettik.
0: Şöyle zaten. Notlarıma bakıyorum. 18 kez milli olmuş. Galatasaray Vefa Galatasaray. Hıncal abi bir yazısında onun için şöyle bir, galiba ölümünden sonra olabilir bu yazı. Galatasaray camiasının, dikkat buyurun, futbol takımının değil camianın diyor, en saygın isimlerinden biriydi İsfendiyer.
1: Tabii.
0: İngiliz bu W şey o
1: oyunu
0: var değil mi? İngiliz tipinin sonuncu dev açıklarından biriydi. Hızlı driplinglerle çizgiye iner. Oradan orta değil gol pası verirdi. Tarihi Macar maçının ilk iki golünü Lefter ve Metin'e öyle
1: tabii
0: attırmıştı. İsfendiyar'ı seyretmeye yetiştiğim için çok mutluyum. Sahalardaki efendiliğinin aynen yaşamında da sürdüğünü, öyle bir insan olduğunu söylemeliyim diyor. Sessiz, öne çıkmaktan hoşlanmayan, kendi halinde bir insandı. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı dahi kimse pek hatırlamaz diye de eklemiş. Galatasaray'da iki dönem yönetim kurulu üyeliği de yapıyor İsfendiyar, açık söz. Evet abi.
1: Şimdi tabii burada o zaman gazeteci değiliz ama tribündeyiz. Hele ki Macar maçı önce ertelendi hava muhalefeti sebebiyle. Sonra ertesi gün oynandı. Ve İsfendiyar, hatta Suat yok o arada.
0: Biraz daha gençlik fotoğrafı.
1: Suat yok o milli takımda.

0: İsfendiyar Coşkun Metin, Kadri Solaçık kimdi? Onu dur şimdi hatırlayayım inşallah. Ama Suat yok o maçta. Meşhur Macar milli maçı işte 3-1 kazandığımız. Harika çizgiye gelip sağdan İnönü Deniz Kalesi'ne ortayı yaptı. Lefter voleyi çaktı.
1: Hep deriz ya Kemal abi, hani çizgiye kadar inip ortaya atmak başka bir şeydir diye.
0: Bir de üçüncü gol.
1: O tarz bir oyuncu.
0: Metin'in attığı golde de yine çizgiye indi çıkardı. Yani en büyük özelliği İsfendiyar Açık Göz'ün hakiki çizgi açığı.
1: Değil mi? Hakiki. Hani bugün hep konuşuyoruz ya. Ya içeri girerek oynuyor, kanat oynuyor bilmem ne falan. Kanat oyuncusu gibi kanat oyuncusu.
0: Hakiki çizgi oyuncusuydu. Sıfıra kadar gelir oraya, adamı geçer. Ya çalımla ya süratle. Oradan da birinin kafasına, ayağına kondururdu topu. İsfendiyar Açık Göz'ün en büyük özelliği bu.
1: Orta değil pas atardı diye anlatıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Bir Galatasaray şeyi var. 11'i de var orada, fotoğrafların arasında olacak.
0: Bakayım.
1: Bu değil.
0: Bu değil.
1: O şu resimlerin altındaki. Bu mu?
0: Olabilir. Coşkun Baba, Kadri, Ergun.
1: Bendeki bu değil.
0: Turgay. İsfendiyar işte Turgay'ın yanında hemen.
1: Evet, şurada oturanlar.
0: Hep böyle, hep böyle. Bak ötekiler nasıl çömelmişler, tamam mı? Bu bir dizini mutlaka yere koyardı. Yandaki Büyük Ali, Suat, Metin.
1: Coşkun Özer de var.
0: Coşkun abi tabii arkada, ortada. Ondan sonra en başta Saim galiba, yanlış görmüyorsam. Kadir Aytaç en başta, Ergun'un yanındaki.
1: Ne tarafta?
0: En başta ayakta duran Turgay abinin arkasındaki Ergun.
1: Tamam.
0: Ercins, onun yanındaki de Kadri Aytaç.
1: Vay, tabii, takıma bak be Kemal
0: tabii,
1: abi.
0: Tabii müthiş bir takım. Yani İsfendiyar, Metin, Suat, Kadri abi şuraya bak ya. Robero en başta solda.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Vay. Suat o Naci abi galiba, değil mi sarı? Evet. Bak İsfendiyar yine dizini koymak üzere bak. En başta
1: evet,
0: solda.
1: Evet, bu tarafta.
0: Anladın mı?
1: Demek ki stili oymuş.
0: Yani. Ondan sonra.
1: Sanıyorum bugün için bile referans olabilecek bir oyun şekli ya. Yani tabii, öyle oyuncuya
0: yok ki.
1: İhtiyaç var. Yok ama olmuyor
0: yok.
1: Yani.
0: Yok.
1: Olmuyor.
0: Öyle bir oyuncun yok. Yani çizgiye inecek de oradan birinin kafasına veya ayağına oturdu.
1: Genellikle çizgiye zaten pek inmiyorlar. Ya, orta sahayı geçince böyle şişiriyorlar ya,
0: aynen,
1: da.
0: Aynen.
1: Abi çizgiye indin, isabetli orta pas diyelim.
0: Tabii.
1: Hep gelmiyor. Öyle kale arkasına gidiyor, arkadan taça doğru gidiyor falan.
0: Tabii.
1: Bunlar aynen. Ne kadar değerli işler. Yani bu hale geldi maalesef.
0: Evet.
1: Sonrasında yönetim kurulu üyeliği falan da yapıyor.
0: Yönetim kurulu üyeliği de yaptı. İki dönem galiba, evet. Yanlış hatırlamıyorsam İsfendiyar abi. Şeyde de arada bir görüştük.
1: Bu hangi takım ya?
0: İsfendiyar abi bu orada. Metin orada tabii.
1: Evet.
0: Ne forması dur. Şili formasıydı galiba. Galatasaray onu kopya etti.
1: Bu kötü formaymış ama şimdi söylemek zorundayım yani.
0: Suat orada, Büyük Ali orada.
1: Peru.
0: Peru yani
1: forması
0: Peru diyor.
1: Bu, tamam hatırladım. Peru forması bu.
0: Muzaffer alıyor galiba çiçeği, öyle görüyorum. Yandaki Kadri.
1: Vay.
0: Ondan sonra en başta şu anda gözükmeyen adamın yanında Robert. Ondan sonra ya bu yani hakikaten hani deriz ya işte efsane takımlar falan filan tarihte.
1: Evet,
0: işte
1: bu öyle bir takım değil mi?
0: Efsane takımlarından.
1: Ve o takımın da çok önemli bir o çarkın çok önemli bir dişisiydi.
0: İşte, bak sana sayıyorum. İsfendiyar, Suat, Metin, Kadri gün gördü galiba yanlış hatırlamıyorsam solda. Bu da Macar maçı galiba mı? Bir dakika, Coca orada. Coşkun Özdar'ı. Lefter var tabii.
1: Vay be.
0: Değil mi?
1: Üstünde tabii. De imzalar he.
0: Tabii Nusret.
1: Fotoğrafın değerine bakın değerli izleyenler.
0: Turgay abinin yanında rahmetli, yanında Nusret. Kambur Ahmet oradan. Parantez bacakla
1: vay,
0: bak.
1: Vay.
0: Ondan sonra. Büyük Ali, Büyük Ahmet. Bak. Bek attı. Büyük Ali yani sağ bek pek oynamazdı bu maçta Büyük Ali. Ondan sonra santraf Nusret bir bek. Ondan sonra işte İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri forvet attı.
1: Vay vay.

0: Ha, Mustafa Ertan. Sağ bek. Şey, sağ af. Ankara Mustafa Ertan. Bak şurada en baştan Lefter. Gördün
1: Lefter
0: mü?
1: Dördüncü.
0: Yanındaki Mustafa Ertan. Onun yanındaki Coco, Coşkun abi. Yanındaki de Kambur Ahmet. Naci var ha. Tabii.
1: Vay be.
0: Naci Santraf.
1: Gerçekten.
0: Tabii. Efsanem. O efsane
1: unutul- bir takım.
0: Unutulmaz bir dönem. Bir maç.
1: Tabii. Ve çok önemli bir futbolcu. İsfendiyar açık söz.
0: Tabii.
1: 18. Türkiye-Brezilya milli maçında da o meşhur 1956 yılında İnönü stadında Dolmabahçe'de oynanan maçta da varmış.
0: Var var ama kaybettik o maçı.
1: Evet.
0: 1-0 kaybettik.
1: Ama yani o inanamamış insanlar öyle 1-0 bittiğinde.
0: Tabii.
1: Galiba.
0: Hatta ben hiç unut kalenin arkasından seyrediyorum o maçı. Gasane Kalesi'nin, o zaman Gasane Deniz evet. değil öbür tarafta. Bir frikik kazandık. O zaman o maçta Aydemir abi var, İstanbulsporlu. Tabii frikiye o atacak, çok güzel frikik atardı. Muhteşem bir frikik attı direğin dibine yerden. Jilmar kaleci uçtu çıkardı parmaklarının ucuyla. Çünkü ben tam kalenin arkasındayım yani neredeyse müdahale
1: tam
0: edeceğim.
1: Tam fotoğraflık görmüş
0: tabii.
1: Değil mi? Ha, şey koymuşlar galiba öyle mi Kemal abi? Prefabrik şey mi koymuşlar?
0: Tabii tabii ekstradan. Prefabrik tribün. Ondan sonra işte orada yöneticiler, yönetici akrabaları, ben işte yönetici çocuğu olarak kalenin arkasındayım. Harika bir frikik, müthiş. Nereden gördü de yattı oradan çıkardı parmağının ucuyla ya. Golü de Şükrü abi kaleci o maçta, Şükrü Ersoy. O kalede yedik golü. Sağdan Djalma Santos, meşhur Brezilya'nın sağ beki. İndi kapalı tribünlerinden bir orta attı bizim kaleye. Penaltıya doğru falan. Tamam mı? Şükrü abi de çıktı. Yani alacak topu. Abi sen top havada böyle bir döndü içeri girdi. Olacak şeydi. Golü öyle yedik yani. Anladın mı? Kadri bizim Santra
1: geçen,
0: o maçta oynadı.
1: Geçen yaptığımız Sasun'un şeyine benzemiş.
0: Aynen. Ama ne takım ha.
1: Tabii tabii.
0: Djalma Santos, Nilton Santos. Dur. Didi Saic. Yani Brezilya'nın müthiş takımı o.
1: Evet. Peki İsfendiyar açık sözü bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir başka bölüm unutulmaz anlar diyeceğiz. Bir maçın unutulmaz anına. Hatta bir filmin de unutulmaz anına gideceğiz. Maçı anladık da film nereden çıktı diye olabilirsiniz. Osman Arpacıoğlu'nun bir gol attığı bir maçtan bahsedeceğiz ama bir de gözüktüğü filmin bir bölümü var. Ondan da bahsetmek durumundayız. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz o filmi. Film Salak Milyoner. İşte Kayseriler dört kardeş gelir altın alıyor arıyorlardır ve çıkarlar. İşte Dolmabahçe'ye bakın o filmden bir sahne şimdi gelecek buraya o sahne.
2: Ne yaşadı lan?
3: Top sahasına çıkmışız.
1: Top sahasına çıktık diyor.
2: Şuraya bak.
3: Oğlum.
0: Hepsi rahmetli oldu.
2: Yardım ama sana arkadaşlar.
3: Ne yapayım kardeşim? Benim vazifem gol atmak biliyorsun.
2: Ya bırakın.
1: Evet. Benim işim gol atmak diyor.
0: Hakikaten öyleydi
1: oldu.
0: Ama.
1: Şimdi biz hangi maça gideceğiz? 19 Mayıs 1974'e. Fenerbahçe ile Beşiktaş çekişiyor. 74 yılı. Ve Fenerbahçe o dönem öncesinde Galatasaray'a kaptırıyor şampiyonlukları. Evet. Börşü Galatasaray değil mi?
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe bu kez Beşiktaş'la çekişiyor ama hemen hemen şampiyonluk böyle geliyor gibi. Ve karşılaşma İnönü Stadı'nda Ankara Gücü'yle.
0: Ama Ankara Gücü.

0: Ankara
1: var.
0: Ankara Gücü de Ankara Gücü. Galiba bu maçta Erman abi de var.
1: Takımlar kadrolar olsa sana söylerim. Erman'ın o önemli dönemlerinde Yılmaz'la beraber oyundan atıldığı bir maç var ama o değil galiba bu.
0: Bu o mu acaba ya? O değil galiba.
1: O değil galiba.
0: O da Erman abi açıp soramadık bak. Maç uzun süre 0-0 gidiyor. Hı. Uzun süre. 1974 ve hani sıkıntı şurada, Cemil orta sahada bir top kapıyor, Mustafa'ya veriyor, soldan Mustafa avuç çizgisine yaklaştığı sırada ortasını yapıyor, Ankara Gücü savunması yükseliyor, Osman daha yükseğe çıkıyor, diyor ki buradaki enstantane sanki havada asılı kaldı.
1: Öyleydi zaten.
0: Enteresan bir tekniği var. O maça gitmiş miydin Kemal
1: tabii
0: abi?
1: Tabii tabii. Gitmez miyim ya?
0: Bu da o dönemden. Bu galiba bir Beşiktaş maçı mı? Fenerbahçe'nin. Osman Arpacıoğlu. Ve 1-0 yenebiliyor. O maç öyle
1: o
0: bir maç.
1: Bu söylediğim Yılmaz'la Erman'ın atıldığı maç değil o.
0: He. 1-0 bitiyor maç. Herkes ondan sonra Didi Didi diye bağırıyor. Didi'ye hatta böyle omuzlara falan alıyorlar maçtan sonra. Ve Fenerbahçe o sezon şampiyonluğa gidiyor. Şampiyon oluyor bir hafta sonra zaten. Ve bu gol o şampiyonluğu mühürleyen gol diyelim 1-0 olarak. Fenerbahçe kazanınca böyle bir maç Osman Arpacıoğlu ve o unutulmaz Fenerbahçe Ankara Gücü maçı.
1: Şimdi
0: golü hatırlayabildim mi? Nereden hatırlayacağım diyorsun?
1: Ya hatırlarım yani biraz zorlarsam kendimi hatırlarım. Şimdi Osman Arpacıoğlu'nun esas unutulmaz maçı.
0: Esas.
1: İlk maçıdır. Fenerbahçe Adana Spor. İnönü Stadında lig maçı. Birinci evet. Maç. Maçın skoru Fenerbahçe 4. Adana Spor 0. 4 gol de Osman'dan. O zaman bir rekordu bu.
0: Vay.
1: Ve bu maç 4-0
0: bu maç mı? Bu maç şey işte o şampiyonluğu getiren maçın sonrası.
1: Ha olabilir. Ve bu 4-0'lık maç tabii ben o zamanlar devamlı şey geliyor gazeteye. L'Ekip gazetesiyle Frans Futbol onların mecmuası. Ve altın ayakkabı yarışması var Avrupa'da. Golcülerle ilgili.
0: Ha işte Didi ortada.
1: Didi ha. Sen biliyorsun değil mi? Didi Osman'ı da kadro dışı bırakmıştı.
0: Sen onu anlatmıştın.
1: Ha, onun ne vukuatları var daha. Neyse. Ve hep bir tane Türk futbolcu yok listede. Altın ayakkabı yarışması. Bir tek Türk futbolcu yok. O dört, bir maçta 4 gol olunca ben de dedim ki yalan dur şunları ben bir arayayım bakayım. Aradım telefonla. Gerard Erno o zaman. Genel yayın yönetmen yardımcısı. Hiç unutmam. Sağ mı bilmiyorum. Dedim böyle böyle dedim. Ben Türkiye'den arıyorum işte Kemal Belgin Tercüman Gazetesi'ne. Ha buyurun dedi. Dedim ya böyle böyle dedim. Bir futbolcu dün dedim bir lig maçında
0: 70'lerin başı falan mı bu?
1: Tabii 4-0 kazandı ve 4 golü de aynı oyuncu attı dedim santrfor'a. Aa öyle mi dediler ama dedim sizin dedim bu altın ayakkabı yarışmasında bir tane o Kamuran Osman ortada, Fethi mi o yanındaki? Ender solda. Ender Konca. O kim ya? Vahap mı kim o ya? Osman'ın ikisinin arasında. Neyse dedim ki ya 4 gol attı dedim. Yine yok dedim listede dedim. Öyle mi dedi? Evet dedim 4-0 bitti maç. Dördünü de aynı oyuncu attı dedim. Sen dedi bunu bana dedi bir şey olarak geçer misin dedi. Telex'le. Neyse ben de oturdum yazdım. Fransızca gönderdim. Dedim ki işte Osman Arpacıoğlu 9 numara 4 gol attı Adana Spor'a dedim.
0: Ondan. O zaman sen de aile ekibin temsilcisi değilsin.
1: Şimdi tabii bu ilginç gelmiş onlara. Ve hemen ilk hafta geliyor, devamlı geliyor gazete abone yani. Bir baktım Osman Arpacıoğlu liste başı altın ayakkabıda.
0: Frans Futbol'da.
1: Frans Futbol'da işte birinci Osman Arpacıoğlu Türkiye.

0: 4 gol. Bir maç 4 gol. Şeyde olurdu ya, yani oynadığı maç sayısı, attığı gol oranlar da tespit edilir. Evet. Öyle yapılırdı sıralama. Ondan sonra tabii biz hemen tercümanda bunu manşet yaptık. Osman Arpacıoğlu L'Ekip'te de işte Frans Futbol'da diye bütün Avrupa'yı geçti falan filan. Sonra işte beni aradılar. Dediler ki ya bizim Leon Fümelli muhabirimiz yaşlandı artık. Gözleri de görmüyormuş. Biz oradan sağlıklı bilgi alamıyoruz. Bizim artık Türkiye temsilcimiz sen ol dediler. Dedim ki ya ayıp olmaz. Hayır dediler. Biz konuştuk kendisiyle. O da yapamıyorum zaten artık, yani gözlerim de görmüyor, seyredemiyorum deyince. Ve ben o günden itibaren 13 sene L'Ekip'in ve Frans Futbol'un Türkiye temsilciliğini yaptım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi tabii Osman böyle olunca beni aradılar tekrar, aman dediler ha. Her pazar akşamı hatta. Maçlar, o zaman pazartesi falan evet. Maç yok. Her pazar akşamı maçlar bittikten sonra bize geç. Puan cetvelini geç. Türkiye Ligi'nin. Ve o haftanın rezümesini, özetini geç bize. Ben de geçiyorum. Osman tabii epey bir süre birincilikte kaldı. Fakat sonra bu meşhur teknik direktör Didi, Muharrem'i falan bunu kadro dışı bıraktı. E tabii oynamayınca aşağıdakiler oynuyorlar, atıyorlar, çıkıyorlar, atıyorlar, çıkıyorlar yukarı. Ve Osman birincilikten aşağıya yavaş yavaş inmeye başladı tabii. Oynamıyor ki adam, ne yapsın? İşte ondan sonra ben devam ettim tabii bunu 13 sene. Tanju girdi ve altın ayakkabıyı evet, kazandı evet. Biliyorsunuz. Ondan sonra...
1: Ama Didi'nin şeyi olmuş diyorsun ha?
0: Didi'nin gazabına uğradı. Evet. Ondan sonra... ya yani... Allah'a şükürler olsun. O günlerde de bunları bir tek yazıp, televizyon yok tabii o zaman, söyleyemiyoruz bir şey. Bunları bir tek yazan bendim. Didi'nin antrenmanlarını bir görseydin Ender, kahkahalarla gülerdin. Dere ağzında küçük bir saha vardı.
1: Taburede otururmuş değil mi?
0: Ne tabure? Dışarı bile çıkmazdı. Odasındaki panjuru eliyle böyle aralar. Antrenmana şöyle bir bakar. O zaman İlhan bizim rahmetli Ural Gil şeyi, yardımcısı. Ondan sonra camı açar. İlhan vamos. Taktik bu. İlhan abi zavallı çalıştırır. Anası ağlar terler. Didi oturur. 40 yılda bir sahaya çıkardı. Büyük sahaya. Orada da yaptığı şu. Ceza sahası yayının orada dururdu. Futbolcular santranın oralardan topu buna atarlardı. Bu da ama tabii müthiş bir futbol tekniği. Omzuyla, diziyle, göbeğiyle, karnıyla tak diye öldürür topu. Öldüren, attıktan sonra koşuya başlıyorsun. Öldürür, sen de gelir kaleye şut atarsın. Tek yaptığı antrenman buydu. Sahaya çıktı yani, büyük sahaya. Küçük sahaya da çıkmaz. Panjurdan böyle bakardı. Vamos derdi İlhan.
1: İlginçmiş.
0: Tabii. Sonra işte Fener Benfica'dan galiba.
1: Tabii.
0: 7 tane yiyince.
1: Vamos oldu.
0: Şöyle.
1: Adios olmuş pardon.
0: Emin Bey o zaman başkan İtalya'ya geçti. O zaman İtalya ile ticaret ilişkileri vardı. Fener Portekiz'e geldiğinde Didi'nin görevine son verilmişti. Evet. Fakat Emin abi döndükten sonra. Bak bunlar çok enteresan ha.
1: Yaptık bunu ama.
0: Yaptık değil mi?
1: Yaptık.
0: Namık abi milliyetin müdürü diyor ki sen ne yapıyorsun? Didi'yi nereden bulacağım bir daha diyor.
1: Siz haberi veriyorsunuz hop Didi kalmış.
0: Didi ertesi gün kalmış evet. Ama sonra ne oluyor? İki maç daha kötü gidince Semih Baba geldi yönetime. Langırt dedi, masaya yumruğu koydu. 5 dakika sonra Didi gitti.
1: Peki hadi biliyor muydunuz diyelim o zaman. Bakalım neyi bilip bilmediğimizi sorgulayacağız. Çok enteresan bir başlık bu. Şöyle enteresan. Hani biliyor muydunuz diyeceğiz de. Ben de araştırana kadar bilmiyordum tabii ki. Pek çok insanın da bildiğine emin değilim. Araştırmak lazım.

0: Beşiktaş'ın ilk siyahi yıldızını, işte ekrana gelen ortadaki Fercani Bey'i anlatacağız size. Fercani Bey, Türk. soyadı kanunundan sonraki adıyla Fercani Şener. 20'li yılların, 1920'li yılların Beşiktaş'ında en önemli oyunculardan biri. Beşiktaş'ın golcüsü, gol makinesi diyebiliriz hatta. 1924'te Beşiktaş'la birlikte o zamanki adıyla İstanbul Ligi'ni kazanıyor. 22 maçta 20 gol atıyor ya.
1: Tabii.
0: Öyle böyle bir şey değil. O dönemlerde hani Zeki Rıza'nın çok ön planda tabii olduğu zamanlar, ama 22 maçta 20 gol bayağı bir gol. 1924'te şöyle bir bakıyorum. Türk İdman Cemiyeti. Yani federasyonun daha şey hali, ilk
1: tabii,
0: hali.
1: Tabii.
0: Onlar bu Paris Olimpiyatları, 1924 Paris Olimpiyatları için hazırlık yapıyorlar 23'te. Diyorlar ki milli takım, futbol takımı da gidecek. O dönem bakayım ne gidiyormuş? Atletizm, bisiklet, halter, eskrim, güreş.
1: Güreş, evet.
0: Güreşten sonra İstanbul İl Şampiyonası düzenleniyor. O İstanbul İl Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyonu oluyor. Gol kralı Fercani Bey oluyor. Fercani Bey otomatik olarak milli takım aday kadrosuna davet ediliyor. Ama gidemiyor. Neden gidemiyor? İşte onu da şu bilgiden alacağız. Vala Somalı, biliyorsunuz, futbol tarihi konusunda rahmetli deryaydı. Yıllar sonra diyor, Fercani Bey'e sordum. Rengim siyah olduğu için beni kadrodan çıkardılar dedi. Olur mu canım öyle bir şey diye söyledim. O da bana böyle açıkladılar. Başkaca da bir bilgim yok diye cevap vermiş ki Fercani Bey asker. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylığa kadar yükselmiş. Sonra 1970 yılında da Beşiktaş divan heyetine seçilmiş Fercani Bey. Hani çarşı grubunun var ya, siyahla beyaz orta koymuş diye. Aslında çok güzel giden, hani Kartal'ın aşkına vurgu yapılacak bir birliktelik bu. Ama o dönemlerde de sıkıntılar varmış demek ki, bakın.
1: Tabii canım.
0: Eğer söylediği şekilde milli takıma girmesine rağmen, aday kadroda yer almasına rağmen bu yüzden dışarıda kaldıysa ne acı. Ne acı. Fercani Bey, hiç onunla ilgili bilgi falan hatırlıyor musun? Ya da rastlamışlığın var mı?
1: Yani rastlamışımdır ama yani şeyimde yok. Yani beynimdeki arşivde yok.
0: Göz tanığı değilim diyorsun. Yok, herhangi yok, bir şeye. Yok, yok. Ha, bir de madem Fercani Bey'i yaptık, o arada şunu da anlatalım bari. Onları karıştırırken hep bir şu arabacılar hikayesi vardır ya, Beşiktaş'a yakıştırılan. Tabii neymiş bu? Bunu tam söyleyebilecek miyim? Has ahır. Has ahır o dönem sarayın ahırı. O zamanki şahıs Beşiktaşlı, o kişi. Ve Serence Bey'deki idman sahasına o sarayın ahırında duran özel saray arabalarıyla gittiği için futbolcular, arabalılar geçiyor. Bak onlarınki ya aslında bir meziyet, artı bir üstünlük getirecek bir şey. Herkes yürüyerek idmana giderken, evet, o dönemin Beşiktaşlı futbolcuları saray arabalarıyla antrenmana gidiyor. Vay be, arabalılar gidiyor yine diyorlar ama arabacılar sonra oluyor arabacılar.
1: Tabii.
0: O yalnız o iş öyle değil işte. Arabacıların aslı arabalılar efendim. Hani Fercani Bey'den bahsederken onu da atlamayalım istedim ben. Bilemiyorum, var mı Kemal abi bunu eklemek istediğin?
1: Vallahi işte senelerce, yani şöyle, bizim gençliğimizde de yani Beşiktaş söz konusu olduğu zaman arabacılar arabacılar derlerdi. Yani ben hiçbir gün demedim Allah'a şükür de, ondan sonra öyle kaldı yani, ama epey bir zaman böyle kaldı. Sonradan da zaten unutuldu ve yeni seyirci profili, yani bunu çok az kullanırsa da bile çok az kullanıyor.
0: Aslında da biz açıklamış olduk işte o iş. Arabalılar aslında o dönemin bir meziyeti, bir farkıymış.
1: Tabii.
0: Has ahırda çalışan bir Beşiktaşlı sayesinde

0: sonu. Şimdi ya bu çok enteresan. Bunu çok iyi bildiğinden eminim.
1: Tabii canım, yaşadık.
0: Şimdi 80'li yıllar Brezilya milli takımı efsanevi takım. İşte o efsanelerden biri görüntüdeki Serginho bir Arjantin maçı. Bu galiba 82 mi? 86 mı? Bu galiba 82 Dünya Kupası'ndan. Ya bizler de çocuğuz. Ama hani futbolu takip ediyoruz. Şu Brezilya takımına bakın. Yani muazzam bir takım var. Zico orada. İşte buraya gelen Eder orada.
1: Tabii.
0: Yani Sokrates var ya. Tabii. Bakın solda topu elinde tutan Sokrates. Böyle bir takım bu. Zico da sağda topu elinde tutanın yanıncısı, onu tanıyamadım ama. Serginho var. Ya yani bu takımın yıldızları. Eder, Carlos, kaleci Carlos, o 86'da kaledeydi. Hı hı. Ve Serginho Türkiye'ye geliyor dediler. Lan nasıl olur?
1: Hayır, yani dediler de dedik ki Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a hangisine geleceğiz?
0: Kime geliyor?
1: O Malatya'ya.
0: Malatya Spor'a geldi dediler efendim. Malatya'ya. Şimdi birazdan gazete küpürleri falan da gelir. Nedir bu işin aslı? O dönemin çok enteresan bir başkan figürü var ki... Eder zaten bir maç kalıyor.
1: Tabii.
0: Bir maç. Bu işin aslında aslarını senden dinleyelim.
1: Vallahi Cemal. Aslında yani şöyle, o günün başkanı, burada ismi vardı, şimdi ben onu unutmuşum.
0: Şey,
1: Nurettin Güven.
0: Nurettin Güven, evet. Sonra yurt dışına falan kaçtı. Bir şeyler oldu.
1: Bir şeyler oldu. Bir ondan var. Sonra ha işte bak, diyor ki önce Maradona'yı alalım diyor.
0: Tabii. 12 milyona Maradona ile anlaştım. 9 milyonu benden, 3 milyonu da yönetimsiz verin demiş. Onlar... 3 milyonu vermediler, alamadım Maradona'yı diyor.
1: Kim verecek abi 3 milyon doları o zaman, mümkün mü? Ve tabii o yüzden de Maradona'dan vazgeçiliyor. Ve bu işte Eder sol açık, yanlış hatırlamıyorsam. Serginho,
0: fotoğrafları olacak, evet.
1: Serginho santrfor, öbürü de zaten kaleci. Bunları Malatya dedik ki, ya nasıl olur dedik, ciddi mi dedik falan, baktık. Hakikaten getirilmişler. Malatya'da fotoğraflar. Adamlar orada. Hatta biz şöyle...
0: Bu da Carlos. Bu Eder'le Serginho'dan biraz daha sonra geliyor, evet. Carlos. Önce Eder'le Serginho geliyor. Evet. Sonra Carlos geliyor. Eder falan inanılmaz oyuncular.
1: Yani ya. Bakıyoruz, diyoruz ki taklitleri mi geldi acaba? Hani çok yani benzer.
0: Neymar'ın gelmesi gibi bir şey mi?
1: Aynen,
0: aşağı yukarı.
1: Aynen. İnanamadık. Ha,
0: tamam, 4-5 yıl sonra geliyorlar ama...
1: Eder'e ne? Bak ya. Eder müthiş bir sol açık. 1500 dolar prim alacak. Düşünebiliriz yani, o zaman.
0: Şeylerin dışında. Transfer paralarının, aldıkları paraların dışında.
1: Vay anasını dedik ya. Vallahi bunlar hakiki galiba.
0: İnanamamış kimse zaten. Başkalarıdır o gelenler diye ki. Ya, ben tabii, ben hatırlıyorum. Ya, o değildir diye.
1: Taklit dedik biz ya.
0: Ya da getirecekler, gönderecekler ya, fotoğraflarını filan, çekecekler ya, falan.
1: Bir şeyler oldu.
0: Öyle yani, şovlar vardı o dönemde.
1: Yani hiç kimse Türkiye'de Malatyalı bile yakıştıramadı ya. Yok ya, daha neler falan filan diyordu. Malatya'dan arkadaşlarımız vardı. Baksana. Şuraya baksana.
0: Carlos imza atıyor şu an.
1: He. Yani.
0: Eder bir maç oynuyor. Tabii. Hemen bir para sıkıntısı var. Eder görüyor durumu.
1: Tabii, vın.
0: Aman diyor, kaçıyor. Bir maç.
1: Bir maç.
0: Bir tabii. Özel maçta oynuyor.
1: Vın.
0: Ama şöyle bir bakıyorum notlarıma. Serginho bir sezon oynuyor. Kaleci Carlos 2 sezon oynuyor.
1: Evet. Evet.
0: Bakın o dönemin Malatya takımı Ünal mı o ya? Ünal Hoca gibi görüyorum ama acaba
1: kalecinin yanındaki mi?
0: Yanlış mı görüyorum? Emin değilim. Değil herhalde ya. Değil. Yanlış görüyorum. O dönemde Serginho sağ başta.
1: Evet.
0: Eder de aşağıda.
1: Evet.
0: Carlos daha burada yok.
1: Yok tabii, kaleci olarak gelecek.
0: Şu Oktay'a benzettim ama.
1: Ve sanmıyorum bu Malatya acaba. Takımı kısa bir süre sonra küme düştü.
0: Bir yıl sonra.
1: Evet. İşte kısa bir süre.
0: Yani Carlos'un ikinci sezonunda kalıyor işte ya var. Carlos. Bakın Carlos var burada. Eder gitmiş artık.
1: Eder gitmiş tabii.
0: Sergi. Evet ya, işte Ünal Karaman işte orada. Ben... Sallamamışım demek ki de.
1: Serginho orada işte, en uzun boylusu.
0: Bu takım ilk yıl değil, bu transferleri yaptıktan bir yıl sonra küme düştü. Çünkü para, pul, bilmem ne falan, her şey gidiyor tabii nasıl oluyorsa. O işler. O
1: aldığın adamlara yetişmiyor ki para. Eder o yüzden bir maç sonra.

0: tüydü gitti. Baktı ki eyvah dedi, para tehlikede.
1: Değil ya mi? Brezilya olmaz böyle bu iş.
0: Abi Brezilya milli takımı solaçı ya herif. Az bir şey değil.
1: Şaka gibi değil mi?
0: Şaka gibi ya.
1: Siz nasıl vermiştiniz o dönem haberi?
0: Manşetten verdik. Türk futbolunda bilmem deprem, ne bileyim bir şeyler attıydık başlık yani şimdi. Bayağı baba bir başlık. Kaç gün verdik bunu işte, Eder şöyle yapmıştı, Sergio'ya böyle atmıştı. Efendim işte Carlos bir, yani Malatya'nın maçları hep ön plana çıkıyor.
1: Tabii.
0: Anladın mı yani?
1: İnsanlar Malatya şampiyon olacak artık falan diye
0: tabii,
1: düşünüyordu.
0: Tabii kesin öyle düşünüyorlardı. Yani dediler yani başka kim olur yani bu üç tane kaleci sağlam. Sol açık o biçim. Santrfor zaten öyle. Ama hiçbir şey olmadı. Bir de bir sene sonra küme düştü. Evet. Zaten başkan da dediğin gibi galiba yok oldu.
1: Evet, evet. Ortadan öyle bir şeyler var yani. Orada böyle bir
0: yani, öyle hatırlıyoruz yani inşallah.
1: Yurt dışına gitti diye hatırlıyorum.
0: İnşallah yani. Kötü hatırlamıyoruzdur oldu. Yani.
1: O dönem öyle bir takım enteresan işler olmuştu. Tabii. Ama 3 Brezilyalı yıldızın Malatya'ya transferi 80'li yılların sonuna damga vurmuştu. Bu adamlar 82 ve 86 Dünya Kupası'nın yıldızları çünkü.
0: Tabii. Ya düşün, adam diyor ki ben diyor Maradona'yı getiriyorum diyor. Bitti iş aşağı yukarı diyor. 9 milyon ben diyor vereceğim dolar. 3 milyon dolar da siz verin toplayın. 12 milyon dolara çünkü. Anlaşıyorlar. Kağıtta değil tabii, sözde. Ötekiler diyor ki biz 3 milyon doları nereden bulacağız deyince ben de almaktan vazgeçtim. Yani
1: evet, gerçekten enteresan bir hikaye.
0: Baksana abi fotoğrafa.
1: Gerçekten enteresan bir hikaye. Eder ve Serginho'dan sonra kaleci Carlos da Malatya Spor'da 1988 yazı efendim.
0: Yaz tabii, o zaman bir tek Temmuz'da var.
1: 89'dan işte 89'da da küme düşüyor.
0: Küme düşüyor. Evet.
1: Vay canına. Enteresanmış. Kemal abi ağzına sağlık.
0: Rica ederim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sizin de elinize sağlık. De,
1: bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam edecek. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikli olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmeninden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele mi burada?
1: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
2: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maç yaptık.
1: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'ı yenen Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom, oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı, Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı.

0: 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu, Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih hedef etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA kupasını da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
1: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
0: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz

İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadında oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bella Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Berg, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

0: Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
2: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvaladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin vurdu yerden gol. Çöründe galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi

0: için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kayganiç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kayganiç yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevenet kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle Klub Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabeu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
2: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
3: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
4: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
5: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet her şey.

0: Güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilerseniz etmeyin diye yalvardılar, imzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi, devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil, 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası, tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor. Efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor. Ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte, 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: Repare o lance, Kempis, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88'de kadar bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımlı santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük

0: rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, goller attı, final maçında dağıttı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla, yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar, bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Kros Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so his son is there. Will he get a shot in?

0: at everything. Hughes smiles. He lights up everything around him. He takes the cup, and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup.
1: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabéu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabéu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün konuklarımız Güvenç Kurtar ve Serhan Türk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hep birlikte güzel bir yayın olsun.
2: İnşallah.
0: Nasılsınız? Çok yakın zamanda da yine birlikte son sayfa yapmıştık.
1: Edirli büdü.
0: Ayrılamıyoruz.
1: Biz ayrılmıyoruz yani.
0: Biz ayrılamayız.
1: Biz ayrılamıyoruz.
2: Melike'yle beraberdik.
1: Buradan hocanın evine gidiyoruz. Evde oturuyoruz. Hoca sohbete devam ettiriyor. Sabah 9 oluyor. Hocam ben gideyim diyorum. Yok kal dedi. Öğleye kadar da kalıyorum. Sohbet hala devam ediyor. Hocamla sohbet etmek güzel.
0: Yayından önce de beni bir akşam yemeğe davet etti. Çok güzel yemek yapıyormuş. Evet. Birlikte aldım. Gidebiliriz.
1: Ben sana bırakayım. Yani. Haftada iki gün yetiyor değil mi hocam aramızda?
2: Yok.
1: Senin için yetmiyor.
2: Üç de olur, dört de olur.
1: Hocam
2: seni
1: ya.
2: Seviyorum biliyorsun.
1: Ben de seni
2: ya.
1: Çok seviyorum hocam.
2: Seviyorum ama.
1: Çok değerlisin benim.
0: Hocam anahtarlığın yalnız bak, böyle gözümü alıyor, bu, parlıyor yani.
2: Aldı bak bu cürüz.
0: Dünya kupası mı o?
2: Dünya kupası. Aha. Kupa, bildiğin kupa.
0: Kimden hocam? Şimdi, çok özel şimdi, değilse eğer.
2: Bu şimdi yok. Bakayım şöyle göstereyim ya. Ha. Melike.
1: Hocam
0: bizim Melike.
2: Melike. Bir dakika şimdi.
0: Aa,
2: Melike.
0: Doğru tabii. Amerika'da.

0: Melikeciğim Amerika'dan
1: bunu ben getirdim.
2: Doğru, evet.
1: Bunu ben getirdim. Şimdi Meleke diyor söylüyor. Bak o da şimdi, şey yapıyor.
0: Bak Pupa ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlar. Selamlar. Bir arkadaş da var sağ tarafımda. İsmi baş harfi Serhan.
2: Evet.
0: Tamam mı? Söylemeyeceğim ismini.
2: Evet. Şimdi Serhan Türk da, burada değilmiş gibi seslen hocam Serhan Türk'ü.
0: O da getirecekti bana ama gümrükte aldılar herhalde.
1: Hocam ben sana başka bir şey getirdim.
0: Yok. Gümrükte almışlar. Şimdi eskiden ne oluyordu biliyor musun?
2: Şimdi hocam seviyor musun böyle anahtarlık?
0: Tabii çok seviyorum. Ya Melike vallahi nereye gitse alıyor. Buna da söylüyoruz ama hiç getirecek inşallah. Nasıl önümüzdeki hocam, seneler maçlarda.
1: Hocam Galatasaray bayrağı diyorsun. Galatasaray bayrağı getiriyorum. Tamam. Galatasaray şey diyorsun forması diyorsun. Tamam. Galatasaray forması getiriyorum. Galatasaray onları, çorabı diyorsun. Galatasaray çorabı getiriyorum.
0: Tarafları iyi vallahi. Ha. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Biz Avrupa'ya giderken maçlara bize ısmarlarlardı bir şeyler. Herkes ama bir liste verirlerdi. 20 tane 30 tane şey. Nasıl getireceksin? Diyorduk ya gümrükte aldı.
1: Hocam ben yalnız hocamdan şimdi, bir şey istiyorum buradan herkese şahit olsun. Hocam senden çok güzel bir şey istiyorum. Bu da benim için olsun.
2: Hayırdır inşallah.
0: Şarkı marka falan deme sakın.
1: Trabzonspor Salah forması istiyorum hocamla.
2: Hocamdan?
0: Benden
1: tabii
0: mi?
1: Tabii hocam senden istiyorum.
2: Bence hocam. Ulaş bence hocam geri çevirmez bunu.
0: Ya, alalım hemen. Ulaş Özdemir. Deminden beri
2: hocam anlatıyorum. Şimdi senden istedi Serhat.
0: Tamam da ben Ulaş kimden abi alacağım? Ondan
2: ama
0: alacağım.
2: İşte onu da artık sen koskoca güvenç kurtarsın.
0: Ya alacağım ya şeyden alacağım. Ulaş'tan alacağım.
2: Ulaş ama zaten Salah forması siparişi çok olur. İşi zor bu anlamda.
0: Başkan da buraya getirir.
2: Trabzonspor, işte abilerimiz, meslek büyüklerimizin.
0: Evet. Hayırlı uğurlu olsun bu arada Salah.
2: Evet hocam başlayalım mı Salah'la?
0: Başlayalım
2: Salah'la. Günün sıcak transfer gelişmesi hayırlı olsun. Tabii ıslak imzayı görmeden hani yine de ne olursa olsun çok kesin konuşmamakta belki fayda var ama artık bu transfer noktalandı. Yarın yani çarşamba günü 5 Ağustos çarşamba günü öğle saatlerinde Salah'ın önce İstanbul'da olması ve akşam saatlerinde de Trabzon'da olması planlanıyor. Artık uçuş planı yapıldı Salah için. Zaten çok yakında bir süredir Yunanistan'da tatil yapıyordu Muhammed Salah. Artık bu transfer Beşiktaş mı olacak, Trabzonspor mu olacak diye bir süredir konuşuyorduk.
1: Ben Beşiktaş
2: 3 forma siparişi mi geldi?
1: Yani 3 formayı aldık.
2: Ha, aldık mı?
1: Aldık. Süper. Trabzonspor'un sponsorlarından.
2: Ercan ben dahil Ceylan'dan miyim o 3'e?
1: 3 tane
2: bize
1: forma
2: mi?
1: Aldık.
2: O süper. Ben de nasıl
1: hatta Ercan Ceylan'a söylüyorum.
2: Gece gece.
1: Rejiye de versin Salah formalarını.
2: Kim dedin?
1: Ercan Ceylan var benim arkadaşım Trabzonspor'un
2: sponsorlarından. Çok selamlar kendisine.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Vallahi çok
0: mutlu oluruz. Beni kurtardı.
1: Kurtardı.
2: Yani Salah çok büyük bir yıldız. Salah'ın formasında herkes ister ne yalan söyleyeyim. Yani ben de bir futbol sever olarak isterim. Bak rejideki arkadaşlar da ben de isterim diyorlar. Artık yani taraflı tarafsız futbolu seven herkes Muhammed Salah'ı Trabzonspor'da izleyecek olmanın keyfini çıkarmalı. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Yani neden bu kadar büyük bir oyuncu Salah? Neden bu transfer işte Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi diyoruz. Özellikle Liverpool'a gittikten sonra Salah neler yaptı? Hangi rekorları imza attı? Birazdan böyle detaylı olarak bakacağız ama bir transferle ilgili genel sizin yorumunuzu almak isterim hocam.
0: Şimdi bak,
2: nasıl katkı sağlar sence Trabzonspor'a?
0: Ya, süper katkı sağlar da önce şunu söyleyeyim. Bu Mısırlıları Türkiye'ye kim getirdi önce? Ha?
2: Sen?
0: Ben getirdim.
2: Evet, El Sakay'ın mıydı?
0: El Sakay'ı şeye söyledim. O Denizli'ye gitti. Ama ben
2: sen Ahmet Aslan'ı almıştın.
0: Ahmet Aslan'ı almıştım.
2: Kocaelispor'a.
0: Tabii Abdülaziz Ayman bir de Metat Atbel Hadi vardı stoper. O çok iyiydi o da.
2: Ayman da mı senin transferin?
0: Tabii, benim transferim.
2: Orta saha.
0: Evet.
2: Sonra Trabzonspor'a gitti hatta o da.
0: Gitti bir sürü yerlere gitti. Ziya hocam ona sahip çıktı.
2: Evet evet doğru Malatyaspor'a gitti yine Ziya Doğan'la birlikte.
0: Diyarbakır'a gitti.
2: Her doğru.
0: Gitti. O da çok iyi futbolcuydu. Ama tabii onların içinde Ahmet Hasan şeydi iki defa Avrupa Uluslar Kupası'nda Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın adamı seçildi. İki defa. Bak şimdi bombayı anlatayım.
2: Buyur hocam.
0: Kocaeli'de şimdi bizim gazeteci arkadaşlar vardı burada kulakları çınlasa onları bir el sallayayım ben. Bunları firavunlar falan diye yazılar yazdılar. Ben gittikten sonra adamı Denizlispor'a gönderdiler. Bak ciddi bu. Oradan gençlere oradan işte Beşiktaş'a.
2: Hocam
0: oradan
2: senin demek ki bu medya ile olan sorunun çok eski geçmişe dayanıyor.
0: İşte ama
2: hocam yani çok sever medyayı.
0: Benden daha iyi biliyorlar sağ olsunlar. adamı gönderdiler. Çok merak ediyorum. Orada bu da İzmit'ten bütün Kocaeli
1: Spor'a. Hocam ama şimdi salak geldi hocam. Bak şimdi muhteşem bak, de bir transfer geldi.

0: Herhalde. Şimdi bak ama orada ya,
1: bu arada bu transferle ilgili olarak da yani illa Trabzonspor taraftarı olmanıza gerek yok. Düşüncelerinizi yazın son sayfa etiketinde X üzerinden ya da Instagram üzerinden de bizlere yazabilirsiniz. Burada okumaya çalışacağım. Saat 02'ye kadar buradayız.
2: Yine biz konuşmuştuk bunu. Hatta evet, gündemdi. Hatta 5'in de geleceğini hep beraber konuşuyorduk kendi aramızda. Tabii uçuş planlaması
1: hazırlığı vardı.
2: Ama sesli olarak söylemiyorduk. Çünkü Trabzon cephesi de bunu söylemiyordu. Ama gerçekten olağanüstü bir transfer.
1: Ama çok zor bir transferdi.
2: Olağanüstü yani, bir transfer. Ya sosyoekonomik açıdan da çok önemli bir transfer. Öyle. Yani ben hep geçen gün çünkü olayın farklı tarafını söyledim. Özellikle spor turizmini tarafında konuştuk. Çok önemli. Yani oraya gelecek olan Arap turistler, oraya gelecek olan Salah hayranları, Salah'ın forması dünyanın her bir tarafında, Trabzonspor forması, bunun arkasında Salah ismiyle formalar satılacak, o formalarla gezenler olacak, İngiltere gezenler olacak, Mısır'da gezenler olacak biliyorsun. Arap turistlerin çok akın ettiği bir Trabzon'dan bahsediyoruz. Gerçekten doğa harikası, olağanüstü yerleri var, yaylaları var. Ve en önemlisi ise gerçekten güzel bir yerden, güzel bir şehirden bahsediyoruz. Futbolla atıp futbolla kalkan şehirde artık Salah rüzgarının esmesi ayrı bir havaya götürecek, ayrı bir duruma sokacak. Ve bu anlamda spor turizminde gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle hem Trabzon'u tanımak, hem ülkemizi tanımak, hem dünyadaki önemli yıldızın Trabzonspor'da oynaması hem Trabzon'a bir çığır açacağını hem de ülkemizin tanıtım açısından çok büyük bir katma değer getireceğini söylemek istiyorum. Hani ben dedim ya şimdi Salah ben çok beğendiğim ender futbolculardan bir tanesi ve onun Beşiktaş forması giyseydi Beşiktaş formasını almak isterdim.
1: Tabii
2: Trabzonspor formasını
1: giydi. Hangi takıma giderse gitsin.
2: Tabii ki yani örnek futbolcudan bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde şaibeye karışmamış, hiçbir şekilde bir şey karışmamış. Özellikle Müslüman olması beni çok fazla etkiliyor.
1: 9-10 yıldır yani Roma dönemini de hani katarsak hep üst seviyede kalmış, üst seviyede mücadele etmiş. Yani Liverpool'da geçen 9 sezon zaten işte rekorlar kırdı, rekorlar kazandı, şampiyonluklar. Bu arada şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Serhan Türk'ü destekleyecek de bir bilgi. Ya yani bir transferden çok daha fazlası. Neden öyle? Trabzonspor aslında bir anlamda bir futbolcuyla birlikte bir markayı da satın almış oldu. Sosyal medyada, sadece sosyal medyada Muhammed Salah'ın bugün yaklaşık 67 milyon takipçisi var.
2: Ya.
1: Programa girmeden önce baktım. Dünyada şu anda bağımsız 195 tane ülke var. 195 ülke arasında nüfusu 67 milyondan fazla olan sadece 23 tane ülke var. Yani böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor aslında zaten çok iyi bir oyuncu transfer etti ama çok büyük bir markayı da kadrosuna katmaya başardı. Ya
2: bir de Arap turizmi için çok büyük bir anlam ifade ediyordu Trabzon. Şimdi Salah'ın transferiyle beraber Müslüman bir futbolcunun buraya gelmesiyle beraber daha fazla anlam kazanacağını düşünüyorum. Bir de şu çok önemli. Ya bence bu saatten sonra Trabzonspor gönül verenler, Trabzonspor'la aşkı olanlar, Trabzon şehrine, Trabzonspor'a katma değer olan insanların hepsi forma almak için, formaları satın almak için muhtemelen hep sonu 61 ile bitecek. 10.061, 1.061, 561. Ya bu şekilde formaları sipariş edip dağıtacaklarını düşünüyorum. Yani forma artık daha değerli bir hale geldi. Çünkü arkasında Salah ismi var. Ama en büyük değer Trabzonspor'un kendi forması. O üstündeki Trabzonspor amblemi. Ve o amblemin arkasında da Salah'ın olması Trabzonspor'u farklı bir yere getireceğini düşünüyorum. Hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük katkı alacağı en önemli yıldızı transfer ettiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam bir rekorlarına bakalım mı Salah'ın? Liverpool'a geldikten sonra.
0: Zaten takip etmiştim ama bir
1: yani,
0: daha söyle.
1: Bakar mısın şu listeye? İnanılmaz. Salah'tan önce ve Salah'tan sonra diye ikiye ayırıyoruz. Salah'ın Liverpool dönemiyle birlikte. Tek tek şöyle hemen seslendireyim ben. Muhammed Salah Liverpool'a transfer olduktan sonra Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı oyuncu oluyor. Muhammed Salah 193 gole ulaşıyor. Premier Lig'de en çok asist yapan Afrikalı yine aynı şekilde 95 asist Muhammed Salah. Premier Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu 193 gol. Premier Lig'de sol ayakla en çok gol atan oyuncu Salah yine 143 gole imza atıyor sol ayağıyla. Premier Lig'den bir sezonda en az 10 asist, tam 6 kez bunu başarıyor. Yani 9 sezonda 6 kez minimum 10 asist yapmış Premier Lig'de Liverpool formasıyla. Bir sezonda en çok gol artı asist yapmış.

0: Hocam kimler kimler forma giymedi ki? Dalglish'ler, Fowler'lar, işte tarih boyunca işte Fernando Torres mesela çok hani büyük bir golcüydü. Michael Owen'lar. Yani birçok böyle önemli golcünün ve simge ismin ya gerçekten çok tarihi olan bir kulüp Liverpool hocam. Sen çok da hani iyi bilirsin. Ama buna rağmen Liverpool formasıyla Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu Muhammed Salah. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz kulübüyle en fazla gol yine Salah, 47 golü var. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncu 50 golü var ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla en çok gol atan oyuncu yine Muhammed Salah, 47 golü var. Yani Salah'tan önce mesela bu rekorlara sahip isimler, işte Drogba'nın olduğu bir rekor var, Ryan Giggs'in var, Fowler'ın var, Fabregas'ın var, Thierry Henry'nin var, Wayne Rooney'in var, Andy Cole'un var, Steven Gerrard'ın var. Yani hangi isimleri de rekor anlamında geride bıraktığını buradan da görüyoruz. Luis Suarez var yine aynı şekilde. Çok çok çok çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne kadar konuşsak, ne kadar abartsak az. Tabii ki bu lige çok önemli isimler geldi. Zaten en büyük transferlerden birisi diyoruz. Bu subjektif bir konu tabii ki de. Hani değişkenlik gösterebilir. İşte Roberto Carlos diyenler olabilir. Kante çok önemli bir kariyerdi. Drogba geldi, Snyder geldi, Hacı geldi. Çok önemli isimler geldi. İşte Guti'ler, Pepe'ler vesaire. Çok büyük oyuncular geldi ama Salah'ın gerçekten Türk futbol tarihinde bu transfer anlamında çok özel bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Sen bunları söylerken ne düşündün biliyor musun?
0: Ne düşündün hocam?
1: Liverpool taraftarları ne düşünüyor acaba? Ne kadar üzülmüşlerdir.
2: Bu saatten sonra Trabzonspor taraftarı ne düşünüyor ben onu merak ediyorum.
1: Ama yok da.
2: Çünkü başkan çok güzel bir şey söyledi bak. Başkan dedi ki, Ertuğrul Doğan başkan dedi ki, Trabzon'u dünyanın neresinde olursa olsun taraftarın göğsünü gere gere ben Trabzonsporluyum diyeceği, Avrupa'da ve dünyada tanınan ciddi bir marka haline getirmek için Salah'ı transfer etmişler. Ya bu mesaj gerçekten çok önemli. Çünkü artık bu saatten sonra dünyanın neresinde olsa olsun Trabzonspor taraftarı göğsünü gere gere Salah Trabzonspor'da, benim üstümde giydiğim formada Salah forması, Trabzonsporlu Salah'ın forması demesi gerçekten tabii çok değerli olacak
1: ama
2: hocam.
1: Zaten Trabzonlu taraftarlar zaten göğsünü gere gere bunları söylüyorlardı. Ama şimdi bir kat daha göğüslerini gere gere bundan bahsedecekler.
0: Birkaç yorum okuyayım mı? Sen tamamla hocam lütfen cümleni. Ben sonra birkaç hocam yorum bir şey okuyayım.
1: Yok. Salah ya Trabzon, yani bize her yer Trabzon diyorlar. Bize her yer Trabzonspor taraftarlarla dolu. İnanılmaz yerlerde bulundum. Köydü, kasabaydı bak. Hollanda'nın bir köylerinden tut, orada da var Trabzon'da. İngiltere'de var. Dünyanın her yerinde var ya. Şimdi tabii hakikaten Salah'la birlikte daha da bir de şey oldu, tanındık. Bak seneler evvel biz İngiltere dedik, Sinan Engin'de bak inanın bana Türkiye'yi tanımıyorlardı ya. Şimdi demin sen kaç ülke var dedin?
0: 195 tane bağımsız ülke var
1: tamam,
0: şu an.
1: 67 milyon.
0: 67 milyondan fazla nüfusu olan ha? Sadece 23 tane ülke var. Yani Salah yani dünyadaki 172 şimdi, ülkeden daha fazla sosyal medyada takipçisi bizi, var hocam nüfusundan.
1: İşte yani Türkiye'yi tanımayan da vardır belki de, tahmin etmiyorum ama şimdi hakikaten dünyaca ünlü bir futbolcuyu aldık. Türkiye'yi de, Trabzonspor'u da herkes tanıyor, bütün dünya tanıyor. Göğsünü yere yere biz Trabzonsporluyuz zaten diyorlardı. Şimdi inşallah başarılarıyla birlikte bunları konuşurlar. Bir de şampiyon falan olurlarsa inşallah olsun yani. Şimdi Galatasaraylar var, Fenerbahçe, Beşiktaşlar var ama yani şimdi bundan sonra bir Trabzonspor da senelerde şampiyon olamıyor. Gerçi hak eden kazansın da. Çok ünlü birisi. Çok bir de şimdi şey varmış mesela, bütün ya, yoksullara yardım ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor şeyde, yani sosyal medyada, sosyal yaşantıda da çok faydası var. Mısır'da, Kahire'de, her tarafa, Mısır'ın her tarafında. Onları da duyduk. Ya çok ne bileyim ya, sevindim. Çok sevindim geldiğine. İnşallah. Ama attığı gollerle, yaptığı asistlerle de burada ilk önce aynı sevgiyi görür.
2: İlk önce Beşiktaşlar sevindi, Salah geliyor diye heyecan yaptılar. Şimdi olmadı, Trabzonsporlar o heyecanı yapıyorlar ve artık seviniyorlar. Ya ben ne söyleyeyim yani, hani beni de çok heyecanlandırıyor Salah transferi. Gerçekten öyle bir transferden bahsediyorsun hocam.
1: Benim bir arkadaşım var Kadir Balık diye medyadan. Kaç gün evvel yaz bunu dedi ya, şeyle anlaştı dedi. Ya ben de tabii
2: hocam biz o gün biliyorduk ya işte söylemedik.
1: Bilme bakın, bu da

0: Yani aferin, bravo. Ya bir herhalde bir de başkandan falan haber almıştır. Tahmin edin. O da zaten Oflu falan galiba, oralardan bir yerden. Ya güzel oldu ya, çok güzel oldu. Beşiktaşlar artık üzülür mü, sevinir mi onu bilemem.
1: Yani Beşiktaş zaten masadan daha önce açıklamalar vardı. Kalktığını söylemişti. Artık hani Beşiktaş bundan sonra transferde nasıl bir planlama yapacak, bunu göreceğiz. Birkaç yorum okuyayım, sonra tekrar size döneceğim. Kadir Nizam demiş ki, Galatasaraylı olarak Trabzonspor'un Salah transferini büyük iş olarak görüyorum. İkon transfer ettiler. Tanıtım elçisi Galatasaray yönetimine de küçük bir uyarı. Transfer politikanız aynı fakat lig eski lig değil, bilginize demiş. Bu son kısma katılıyorum. Bu sezon daha zor bir yarış olacak Süper Lig'de. Hemen bakıyorum. Salah performans olarak belki olur belki olmaz, fakat net olarak söylememiz gereken, belki iddialı olacak, kariyer olarak lige gelmiş en iyi futbolcu, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun demiş bir izleyicimiz de. Galatasaraylı İbrahim Bey, Galatasaraylı olarak Salah'ın gelmesi hayırlı olsun. Seren abi, Galatasaray neden ilgilenmedi demiş Salah'la.
0: Evet, çok zor bir soru sordum.
2: Ha? Yani şimdi Galatasaray'a biz maliyetler yüzünden oyuncular okuyoruz ya. Zaten o maliyetlerde oyuncusu var Galatasaray'ın.
0: Galatasaray'ın tatmin olamadık.
2: Hocam ben nasıl tatmin edeceğim seni hocam?
0: Bu cevaba tatmin olamadık. Ya yöneticilerin düşüncesidir dersin veya ne bileyim ya.
2: Sen benim adıma söyle hocam.
1: Hocam tatmin olmuyor.
2: Sen benim adıma söyle hocam.
0: Şimdi başka mecralarda.
2: Söyle hocam.
0: Başka
1: hocam çok yükleniyorsun bu aralar.
2: Galatasaray zaten medyaya. Kanat oyuncusu aldı.
1: Bak sana çok darılıyorlar, ben söyleyeyim.
0: Ya kimse
1: duyuyorum.
0: Darılmaz bana ya. Başka kulvarlarda gezdi şey Galatasaray. O da belki daha iyisini alacak.
1: Yoktu ki ihtiyacı. Hocam var mıydı sence ihtiyacı?
0: Ya Salah'ın ihtiyacı olmayan bir
1: hocam,
0: takım
1: ama
0: var
1: şimdi Sané'yi yani mi oturtacak? Ne yapacak mesela kulübede?
0: Ya niye Sané? Ya bir yerlerden bir şeyler bulayım.
1: Hocam öyle olmuyor ama işte. Sonra elindeki...
0: Çok güzel ha. Bak ben aynı şeyleri söylüyordum. Siz diyorsun ki şunu da alsın, bunu da alsın.
1: Ama sen hocam sen ihtiyacı olanları almasın diyordun. Şimdi Galatasaray'ın hani bence yok. Hani ben burada tabii ki ya karar merci değilim ama.
0: Demin söyledim bak Serhan'a. Ya bu ne baskı arkadaş ya başkana ya. Vallahi üzülüyorum ben Dursun başkana ya. Arkada vallahi ben olsam dinlemem. Ne ya, illo baskı. Dur bir sabredin kardeşim. Zaten takımın var senin. Bir tane adam alacaksın veya iki tane adam alacaksın ya. Bir ortası 10 numara falan filan. Bir kere santraforun Osimhen'in yerine birisini alacaksın. Çok zor. Ya öbürünü alırsın. Yani Musa'ya hariç kaç duyuyorsun? Alırsın, parayı verir alırsın.
2: Trabzonspor iki tane adam sattı yani. Sattığı için alma durumu da var. Hatta İyi de para kazandı.
1: Zubkov gitti, evet, olaya gitti.
2: Olay gitti. Ya, çok güzel, çok güzel paralar kazandı yani.
0: Ya diyor ki yani şu
2: satmadan
0: anda...
2: Satmadan almayı yapamıyorsun
0: Serhan,
2: ki. Satman lazım.
0: 150 milyon euroluk satacak adam var diyor.
1: Evet, istesek satabiliriz diyor ama satmayacağız diyor. Çünkü yarışmak istiyorlar bu sezon. Zaten Salah hamlesinden de... Belli ki bu sezon Trabzonspor yarışta daha güçlü olmak istiyor.
0: Geçen sene son 5 maçı da kaybetti ya. Kazanacağı maçları kaybetti.
1: Galatasaray maçından sonra bir kazanamama serisi var işte. Deplasmanda Alanyaspor maçı.
0: Bir penaltı kaçırdı.
1: Yani Galatasaray'ı kendi evinde yendikten sonra, hatta o dönem şampiyonlukta böyle çok iddialı bir konuma geldiğini konuşuyorduk Trabzonspor'un. Devamını getirememişti. İşte Salah gibi hamleler de özellikle o final haftalarında, o böyle kritik süreçlerde çok etki edebilen isimler. Yani çok tecrübeli, çok winner bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir yorum okuyayım. Çorlu'dan Yakup Bey demiş ki, bence Türkiye'ye gelmiş en büyük transfer Kante'dir. Çünkü Dünya Kupası var. Salah da ilk üçte yer alabilir. İkisi de aynı yaşta geldiler. Demiş Çorlu'dan Yakup Bey.
0: Ya şimdi ya böyle mukayese etmesinler ya. Niye biliyor musun? O zaman Roberto Carlos'un kaç tane kupası vardı? Değil mi? Yani o belki de daha fazla.
1: Roberto Carlos'un da Dünya Kupası vardı.
0: Vardı Brezilya'da. Belki de iki tane vardı. Belki
1: tabii Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi vardı.
0: Falan filan, öyle mukayese etmesinler ya. İkisi de çok değerli oyuncu. Ya Salah şimdi burada.
1: Ya yani mesela benim birinci sıram böyle Carlos'la Salah arasında değişebilir. Ama hani İkisinin önünde bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani bir transfer olduğunu düşünmüyorum.
0: Ay sakın öyle bir şey söyleme, çok kızarlar. Hacı demediysen
1: Hacı'nın Hacı'nın yani buradaki etkisi belki daha büyük olmuştur ama bravo, burada hani bak, transfer olmadan önceki
0: bravo, bravo. Alex duruma bakacak şekilde olursak. Bugün ben seni dinledim. Alex'in de şeyler, istatistiklerine baktığın zaman var ya, uf aman Allah'ım, attığı goller şeyler falan müthiş, evet. Ama gelmeden evvelki dünyadaki kariyerlerine baktığım zaman Roberto Carlos ve tabii Salah. Tabii ondan sonra daha bir sürü Drogba'sı var, şusu var, bu
1: çok var, ama Anelka var.
0: Tabii burada, ama burada hakikaten Hacı çok bir artısı var. Yani Türkiye'deki performansı bambaşkaydı.
1: Hacı Galatasaray'a bir Avrupa Kupası kazandırdı. Hatta iki Avrupa Kupası kazandırdı.
2: Bir şey kazanan var mı?
1: Ama işte hani bak, etki anlamında buraya geldikten sonra yaptıkları anlamında ilk sıraya yazılabilir. Ona evet, asla itiraz evet etmiyorum. Ben sadece hani öncesi gelmeden, yani transferin tabii öncesi o zorluk, hani oyuncuyu buraya getirme anlamındaki duruma baktığımda, kariyer anlamına baktığımda önceki, ben Carlos'la Salah'ın önünde evet üçüncü bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani yoksa çok, tabii ki Drogba da çok büyük oyuncuydu. Anelka da öyle. İşte Guti geldi mesela Real Madrid full. Yani tek kariyeri Real Madrid'di Guti'nin. Snyder geldi. Ballon d'Or'a adaydı evet 2010 Dünya Kupası'ndan sonra. Quaresma çok yetenekli
2: kimler
1: bir oyuncuydu.
2: Geldi, kimler geçti?
1: Kimler geldi, kimler geçti? Orası öyle tabii.
2: Ama en önemli şey ise bu sene lig o kadar güzel olacak ki. Yani bütün çok iyi takımlar, kafayı oynayacak bütün takımların hepsi atanı da tutanı da buldu. Beşiktaş, Juvalovic, Fenerbahçe bir tane forvet peşinde. Atanları, tutanları gerçekten çok değerli bir lig olacak. Ben bu sene ligi özellikle hakemler üzerine okumazsak, oyuncu performansları üzerine okursak.
1: Hakemleri de konuşuruz bugün. Yaz semineri başladı. Yani. Anthony Taylor, eski İngiliz hakem, elit hakem direktörü olarak Merkez Hakem Kurulu'nda sanıyorum işte kısmen hani eğitmen de diyebiliriz. Hakemlere danışmanlık, eğitmenlik yapacak. Yeni bir dönem başladı Merkez Hakem Kurulu'nda. Bunun etkileri nasıl olur konuşuruz. Sen bugün gidebildin mi bilmiyorum.
2: Yok, ben
1: seminere
2: gidemedim. Bugün yoğunluk vardı. Galatasaray'da da biliyorsun transfer gündemi vardı. Onları takip ettik ama şu da bir gerçek. Şimdi Salah geldi diyoruz ya. Hacı var, Drogba var, Anelka var, Carlos var, Alex var, Popescu var, Schneider var, Schumacher var. Salah iyi oyuncu ama en iyisi demek şu an için doğru değil.
1: Ama dedim gerçekten ya, zaten bu subjektif bir konu. Yani aynen. Değişkenlik gösterebilir tabii ki.
2: Pepe'si var, Podolski'si var. Yani o yüzden çok fazla isim geldi geçti. Önemli olan katkı sağlaması ve güzel izler bırakabilmesi. Ben Salah'ın hem yaşantısı anlamında, hem karakter anlamında, hem de oyun disiplin anlamında çok şey katacağını Trabzonspor'a inanıyorum. Dedim ya, her oyuncu her takım için yıldızdır. Önemli olan o yıldız karakteriyle birleştiği zaman neler yapabiliyor. Bu anlamda baktığımız zaman son zamanlarda karakteriyle olağanüstü işler yapan Mertens'i sayabilirim mesela ben. Yani kalıcı şeyler bırakabilmek çok önemli. Aidiyet duygusu çok önemli. Önemlisi ise takıma vermiş oldukları katkı. Ben bu anlamda Salah'ın takıma maksimum katkı vereceğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor Salah transferiyle beraber de farklı bir kimyaya gitti. Daha böyle genç, daha böyle yani oyuncu fabrikası yerine bu sefer iddialı şampiyonluğa oynayacak bir takım için çok önemli bir transfer yaptığını görebiliyoruz.
1: Hocam sen peki mesela şampiyonluk yarışında bu dönem nasıl görüyorsun dengeleri?
0: Şimdi bak, Allah çok büyük katkı sağlayacak bu kesin. İnşallah da bunu gerçekleştirecek. Yalnız 10 gün kaldı değil mi ligin başlaması?
1: 14'ünde başlıyor, 14 Ağustos.
0: Bugün 4 değil mi?
1: Evet.
0: 10 gün kaldı. Şimdi yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Daha geçenlerde de söyledim. Salah var ya, tatilde bile çalışıyormuş kendi antrenörüyle. Yani hazır gelecek diye düşünüyorum. Çünkü onu daha evvel de Bodrum'dayken arkadaşım bizim Erol Tok söylemişti. Antrenörle gelmiş tatilde. Gözlerim yoruldu dedi ya, bu nasıl bir tatil dedi falan dedi. Belki hazır gelecek, hani çok geç kaldı falan ama herhalde ilk baştan itibaren başlarsa oynamaya çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Ya geçen sene zaten Trabzonspor son 5 maçta kaybetti. İnanmadılar diye düşünüyorum. Belki bir oynatçının bir penaltısı var, biliyor musun? Bir tanesi gol oldu, bir tanesi ayağına çarptı. Bir penaltı. Şimdi Salah penaltı atarken onu söyleyecektim. Salah iyi penaltı atıyor. Tam ortadan vuruyor, yukarı vuruyor.
1: Uğurcan'a kaçırdı ama. Şampiyonlar evet Ligi'nde.
0: Ya bir tane olur. Bak ama demin akıllandı.
1: Yakaladım demek hocam, bak hemen hatırlattım ya.
2: Hocam hatırlıyor musun?
0: Yok ya, onun açının kaçırdı.
1: Ama orada Uğurcan kırmadı, çıkardı, hakkını verelim. Salah neyse kaçırmadı aslında.
0: Ama
1: yani
0: yok, bak Salah Dünya Kupası'nda da attı. Ortadan vuruyor, yukarıdan vuruyor. Tamam, neyse, her neyse. Şimdi hazır gelecek diye düşünüyorum Salah'a. Zaten iyi bir takım kurdular. Şimdi geçen 1-0 yeniler bir tanesi bir takımı. Udinese'yle mi oynadılar, kimle oynadılar baktım. 1-0 yenmişler. İyi bir kadroya bakıyorum. Savic de oynuyor. Sakattı. Sakat.

0: Sakat sakat. Batagov yoktu. Batagov iyileşecek herhalde.
1: Kasım bilmiyorum. Gibi dönecek. Kasım Aralık yani, gibi dönebilir.
0: Yani, şeyi takviye de yaptılar. Tabii. Savunmaya. Çünkü o geçen sene oradan çok çektiler yani savunma eksiklerinden. Sol bek aldılar. Mustafa Eski Allaş da var orada. De bana göre iyi bir kadro yaptılar. Bir tane iyi bir adamları kaybettiler ama onun yerine aldıkları 33 yaşında o Ukraynalı futbolcu bana göre o çok tecrübeli, kaliteli bir
1: futbolcu.
0: Malinovski. Ya iyi şeyler yapacaklar. İyi bir şey var, yönetim var. Başkanlar mükemmel. Hoca çok çok iyi. Teknik heyet iyi. Artık maçlar başlayacak. Başarılar diliyoruz. Fazla da bir şey konuşmaya gerek yok.
1: Ertuğrul Başkan'ın da tabii, yani yönetimi de tabii ki akabinde. Şöyle kutlamak lazım. Bu transfer sürecinde nasıl yönetmesi gerekiyorsa süreci öyle yönetti. Çünkü karşı tarafta çok zor bir taraf vardı. Yani işte menajeri Remy Abbas, Beşiktaş'ta olan vardı. Süreci biliyoruz. Trabzonspor bu anlamda çok soğukkanlı yönetti. Son ana kadar hep anlaşmayı Sayın Başkan hatta işte inkar etti. Yani öyle bir anlaşma yok dedi defalarca. Aslında bir anlamda olması gerekeni yaptığını düşünüyorum ben. Hani tabii ki herkes çok büyük bir heyecanla, sabırsızlıkla bekliyordu ama Sayın Başkan bu süreci büyük bir sabırla yönetti Serhan abi.
2: Evet, yani aslında burada açıklamalar da çok önemliydi. Yerli yerinde bir açıklamalar vardı ve önemlisi ise biz bu işi yapmaya çalışıyoruz ama ayaklarımız yere basarak yapıyoruz. Bir anlamda iyi bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz, iyi bir oyuncu almaya çalışıyoruz ama alırken de oyuncunun tarafına tamamen teslim olmamaya çalışıyoruz diyen bir yönetim modeli sundular. Ben değerli olduğunu düşünüyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu an dünya ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmesi ve Trabzonspor'u seçmesi gerçekten çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda ben gerçekten iyi bir lig izleyeceğiz ve o ligde de Salah'ın oynadığı maçları, damga vurduğu maçları da göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, Muhammed Salah'ın Liverpool kariyeri 442 maç, 257 gol, 123 asist, toplamda 380 gol katkısı, 2 Premier Lig şampiyonluğu Liverpool'la, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FA Cup, 2 Lig Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 kez Premier Lig'de gol krallığı yaşadı ki Thierry Henry ile birlikte bu rekoru paylaşıyor Muhammed Salah. 2 kez Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi ve Liverpool tarihinin en golcü 3. oyuncusu. Artık yeni sezon itibarıyla Trabzonspor formasını giyecek Süper Lig'de. Yeniden döneriz Trabzonspor'a ama biraz karışık gidelim. Gelen sorular üzerinden de gitmek istiyorum. Özellikle Galatasaray'a dair. Tabii Serhan Türk bizimle birlikte olduğu için çok fazla soru var.
2: Ondan önce bir
1: bu arada Trabzonspor Kulübü'nden bir açıklama var ama sen lütfen Galatasaray'a aktarmaya başla, ben açıklamayı bir göz atacağım.
2: Galatasaray'dan önce ben bir Çankırı ile ilgili bir şey bahsetmek istiyorum.
1: Özür diliyorum. Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından bir piramit paylaşımı yaptı ve transferde artık
2: ateşi yaktılar.
1: Evet, ateşi yaktı Trabzonspor Kulübü. Zannediyorum ki birazdan da herhalde resmi açıklama Muhammed Salah için gelecektir. Artık hayırlı olsun diyebiliriz biz de gönül rahatlığıyla Trabzonspor'un bu paylaşımı üstüne. Sen lütfen Galatasaray'ı aktarmaya başla.
2: Çankırı ile ilgili bir şey bahsetmek istiyorum. Hocamla geçen gün biz tuz üzerine konuşmuştuk. Biliyorsun Çankırı da tuz ile ünlü. Bir de enişteleriyle ünlü, ben enişteyim oraya, eşim Çankırılı ve İsmail Hakkı Esen Başkan var, Çankırı Belediye Başkanı, çok da seviyorum, iyi bir insan, iyi de bir dostum, abim benim. İlk kez Tuz Festivali yapıyor ve o Tuz Festivali'nde spor aktiviteleri yapıyor, futbol, handbol ve voleybol yapıyorlar hocam. Bu yıl 100 takım ve 596 sporcu katılıyor. Açılışı Pascal Numa yapmış. Tuz Festivali, Tuz Spor Oyunları başladı. Alana 125 ton tuz dökülüp sağ kurmuşlar. Ben buradan tebrik ediyorum Çankırı Belediyesi'ne.
0: Ben de bugün şeydeydim. Berat Aslan var Çankırı. Tuz getiriyor bize zaten. Öyle buradan mi? Sen tabii İsmail Geliş'le birlikte. Onun oradaydım. Oradan geldim buraya. Şimdi bunlar ya bir anlatıyor. Bir mağara varmış. Tamam mı? Bu tuzların olduğu mağara. Ya inanılmaz. Buz gibi.
2: Evet, tuz mağarası. Tuz mağarası. Ben girdim, baktım.
0: Öyle mi? İçeri girmiş falan. Müthiş ya. Müthiş bir yermiş ya. Gidip görmek lazım esasında.
2: Hocam gidelim beraber. Ben yakın zamanda gideceğim önümüzdeki hafta.

0: gideceğim.
1: Bana tuz geliyor zaten.
0: Çorum şeyden, maçından sonra ben gideceğim Şankırı'ya. Başkanı da ziyaret edeceğim. Beraber evet, gidelim. Gidelim. Ben
1: buradan olursa. Çok selamlar onlara da. Evet.
0: Galatasaray'a gelirsek Çankırı'dan Galatasaray'a geçiyoruz. Ya Galatasaray'a ne dersek duygularımıza fazla tercüman olmuyor. Bir şey söylüyoruz, sıkıntı oluyor. Bir şey söylemiyoruz, niye söylemedin oluyor. Söylüyoruz, hani sen farklı bir şey söyledin oluyor. Ama artık Galatasaray'ın konuşma zamanı ve Galatasaray yakın zamanda konuşacak. Bunu bekliyoruz. Ve yani bir transfer gündemi var. Ve bu transfer gündemiyle ilgili Sportif AŞ Başkan Vekili ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi transferden sorumlu tek kişi Abdullah Kavukçu net bir şekilde durumu anlattı, isteklerini anlattı ve bir anlamayı anlattı. Bu anlamda tabii ki herkes transferi bekliyor ve bir an önce transferin olmasını bekliyor. Çünkü bir tarafta bakıyorsun Greenwood geliyor, bir tarafta bakıyorsun yani çok önemli yıldızlar alıyor. Bir
2: çok özür diliyorum.
0: Salah alıyor.
2: Çok özür diliyorum. Lütfen. Çok önemli bir son dakika gelişmesi var.
0: Severiz.
2: Trabzonspor kulübünden Muhammed Salah transferine dair resmi KAP bildirimi de geldi ve açıklamada bildirimde şöyle Trabzonspor kulübü bu transferi açıklıyor. Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur saygılarımızla diyor Trabzonspor kulübü ve Trabzonspor kulübü başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da telefon attığımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan, öncelikle hayırlı olsun. Herhalde bunu söylemek artık çok yanlış olmayacaktır. Şu anda da gerek Trabzonspor camiası gerek tüm Türkiye aslında sizin Muhammed Salah transferine dair neler söyleyeceğinizi çok büyük bir merakla bekliyorlar. Ben size bırakmak istiyorum sözü.
3: Ben öncelikle yerini söylemiyorum. Kimler var bilmiyorum yayınınızda. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar Başkan.
3: Değerli izleyicilerinize iyi akşamlar dilerim. Yani tabii çok güzel oldu yani onu hiç söylemek lazım. Tabii Muhammed Salah hakkında çok diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Bizim takımımıza böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı takım içerisinde. Çok genç oyunculardan kurulu bir takım. Biliyorsunuz geçen yıl bizim takımımızdan tecrübeli oyuncularımız ayrıldı. İşte Tony Vakayeme, Vizca gibi. Daha sonra Zupov. Dolayısıyla çok genç bir kadroya sahibiz ama tecrübeli oyuncularla da bunları hem genç oyuncuların gelişimini sağlamak açısından konuşuyorum ben bunu. Bizim açımızdan önemliydi. Böyle bir planlamamız vardı. Muhammed Salah da herhalde bu konuda tecrübesiyle, disipliniyle, yıllardır Premier Lig'de verdiği mücadeleyle, attığı gollerle, asistlerle zaten tüm dünyanın bildiği özellikle de şu anda herhalde dünyadaki en büyük, en önemli Müslüman futbolcu. Bu da çok önemli bizim açımızdan. Yani ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz tabii. Biz geçen yıl Sayın Fatih Tekke ile beraber hep bahsettiğim bir yeni bir organizasyon vardı. Yani biz yeni bir yol haritası çizmek zorundaydık. Bu yol haritasının ilk yılıydı. Gerçekten dediğim gibi ben burada tekrar geri gelmişken Sayın Fatih Tekke'ye ekibine teşekkür ederim. Bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak, bu yola çıkmayı kabul etmek aslında. Herkesin harcı değil. Dolayısıyla kendisini buradan tekrar tebrik ederim. Çok önemli oyuncular geliştirdi. Dediğim gibi ben geçenlerde Trabzon'da bahsettim. Trabzonspor ise şu anda 150 milyon euroyu bulan bir satış geliri sağlayabilir ki şu anda biz 70 milyon eurolara geldik yani diğer oyuncularla beraber hemen hemen. Bir sürü oyuncu talip var ama çok fazla oyun satma tarafında değiliz. Kafamızdaki şu andaki rakam 2 veya 3'tü. 2 oyuncu oldu. Gerisine bakacağız artık yolda. Eğer bir oyuncu daha satarsak zaten yerlerin oyuncuları da hazır hemen getirebiliriz. Tüm Türkiye bunu konuştu. Avrupa'da da birçok ülkede bu konuşuldu. Bu konulardaki başarımız. Ama artık genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Kime gidersek bu yapılanlardan sonra rahatlıkla her kapıyı çalabiliyoruz ve herkes bizi dinliyor. Yani o arada işimiz kolaylaşmaya başladı. Ama bunun yanında da Trabzonspor isterse her oyuncuyu da Trabzon'a getirebilir de göstermek lazım Avrupa'ya. Bu da başka bir vizyon. Biz hem istediğimiz genç oyuncuları Trabzon'a getirebiliriz. Hem de istersek en önemli yıldız oyuncuları da Trabzon'a getirebiliriz. Bu mesajı vermeye çalışıyoruz herkese, camiamıza, dışarıya. Bu açıdan Muhammed Salah transferi çok önemliydi. İnşallah camiamıza hayırlı olur.

0: Sayın Başkan, tabii ki çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir kariyer. Liverpool'da geçen 9 sezon, kırılan sayısız rekor. Şunu da sormak istiyorum. Kolay bir transfer süreci olmadığını tabii ki tahmin edebiliyoruz ama Trabzonspor Kulübü adına Muhammed Salah transferinde ilk temas ne zaman gerçekleşti sizler açısından ve bu transferde ilk fikir ne zaman doğdu Trabzonspor Kulübü adına?
1: Şöyle biz tabii yani transfer döneminde, her geçen yılın ortalarında bile biz kendi aramızda konuşurken tabii Avrupa'yı tarıyoruz. Hani neler olabilir, anlaşması biten oyuncular kimler, ne kadar tecrübeli oyuncular var, yani bir içeride değer katabilecek. Tabii görüntü itibariyle baktığımız zaman o zamanlar bize zor gözüken bir transferdi. Geçen de takdir ederseniz yani kimse bu transfere kolay bir transfer görüntü anlamında diyemezdi. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim Dünya Kupası sırasında gözlemlerimiz vardı oyuncu hakkında ama o zaman yani başka takımlarla da görüşmeleri vardı ama işte diğer takımlar artık devreden çıktıktan sonra biz konuda biraz daha hızlandık. Ben bir görüşme yaptım kendisiyle ve menajeriyle. Burada şunu da söylemem lazım, hem kendisiyle hem menajeriyle çok profesyonelce saygı çerçeveleri içerisinde iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme gerçekleşti. Yani görüşmeye başladıktan sonra düşünüldüğü gibi bir transfer olmadı aslında. Yani hem onlar hem biz konuştuğumuz konularda ankat kaldık. Yani bizden hani piyasada konuşulan bazı şeyler var. Hani Trabzonspor'a şimdi ben bakıyorum, bize de bizim basın ekibi de bilgi vermiş.
0: Evet.
1: Hani böyle konuşulan şeyler bizden hiç talep edilmedi zaten. Hani öyle bir anlaşmamız yok. Anlamda söyleyeyim. Dolayısıyla bizden menajeriyle hem kendisiyle çok profesyonelce ve çok iyi ilişkiler çerçevesinde yaklaşık bir 10 gündür ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Yani bir hafta 10 gün arasında bir süre. Dolayısıyla da dün itibariyle de netleştirdik artık her şeyimizi. Bugün de kontratların büyük kısmını tamamladık. Yarın da sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor. Tekrar camiamıza hayırlı olsun diyorum ben.
0: Sayın Başkan, tekrar teyit etmek adına soruyorum. Bu özellikle menajerinin yazıldığı gibi bir sıra dışı talebin olmadığını söylüyorsunuz. Doğru mu anladım?
1: Yani... Şimdi tabii tam olarak hangi konudan bahsettiğimizi tam şey yapamadım
0: çok
1: ama.
0: Çok fazla konuşulduğu için sormak istiyorum. Bu imaj hakları konusu, forma satışı konusu, böyle bir talep oldu mu, eğer olduysa da bunu bilmiyorum. Nasıl bir formülle çözüme kavuşturdunuz?
1: Ya açıklamayı yapacağız ama hani o konuşulduğu gibi hani formanın, yani bize de geldi bu sorular. Yani bana telefonumu yazmışlar şimdi, diğer basından da geliyor. Yani hani formanın %100'ünü o alıyormuş, yok %70'ini alıyormuş, yok %50'sini alıyormuş, bunun gibi şeyler hiç bizden talep edilmedi zaten. Dolayısıyla böyle bir gündem ve konu yaşanmadı. Ama nasıl bizle alakalı böyle bir bilgiye ulaştılar bilmiyorum. Bilgi sahibi değilim ama anlaşmamızda bizim böyle bir şey yok. Bir yüzde veriyoruz ama gerçekten çok profesyonelce saygı çerçevesi içerisinde düzgün bir şekilde yaptık. İki tarafta görüşmeler boyunca siz de fark etmişsinizdir. Ben de hiçbir konu hakkında hiçbir açıklama yapmadım. Biraz da basın mensuplarımıza karşı orada biraz mağlubiyetimiz var ama böyle bir önemli bir anlaşmada takdir edersiniz ki hani benim çıkıp bir şeyler demem olmazdı. İki tarafa da zarar verebilirdi, transfere zarar verebilirdi. Dolayısıyla biz bunu gizlilik dahilinde karşılıklı saygı çerçevesinde iki taraf da çok güzel yürüttü. Ben hem sayın menajere Remi'ye hem de Salah'a gerçekten teşekkür ederim burada. Yarın da inşallah sağlık kontrolünden geçecek. Önce İstanbul'da, daha sonra hep beraber Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da da bir gün sonra imza töreni yapıp yolumuza devam edeceğiz.
0: Sayın Başkan, Serhan Türk bizimle birlikte, size bir sorusu olacak.
1: Tabii ki.
2: Başkanım, Trabzonspor'u dünyanın neresinde olursa olsun taraftarın göğsünü gere gere ben Trabzonsporluyum diyeceği bir takımı kuruyorsunuz. Tebrik ederim ben öncelikle sizi.
1: Sağ olun.
2: İkinci olarak da gerçekten çok büyük bir transfer ve çok ses getirecek bir transfer. Şimdiden forma satışları için bir rakam belirlediniz mi? Yani bu kadar forma satışı olacak ya da böyle bir kampanya olacak mı? Ya da şu an forma yani formaları üretmeye başladınız mı? Çünkü çok büyük bir talep olacağını düşünüyorum ben de. Bir de transfer yapacak mısınız? Salah'tan sonra başka bir transfer yapmayı planlıyor musunuz?
1: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında bu konuya değinecektim, atlamıştım ben. Sorduğunuz iyi oldu. Onları da okuyorum böyle, bu sponsor

0: oluyormuş, bu sponsor oluyormuş, böyle konular. Şu an hiç öyle bir konu yok. Kimsenin bizi arayıp bir sponsor oluyorum dediği de yok. Ama ben camiama, taraftarıma güveniyorum. Ya burada bizi yalnız bırakmayacaklardır. Ben zaten her kapıyı çalan biriyim. Yarın imza, yarın sağlık kontrolü, sonra imza, öbürsü gün Trabzon'da olacağız. Ben Trabzon'dan tüm camiama, tüm Trabzon'un iş adamlarına, tüm arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını gidip tek tek çalacağım. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Ben beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. İş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Desteklerini bizden esirgemeyeceklerdir. Transfer konusunda da hocamızla konuşuyoruz. Evet, transfer bitmedi. Bitmedi, devam edecek. Ben hafta sonu Trabzon'da söylemiştim. Bizim kuruluş müdürümüz vardı. Sayın Fatih Tekke eksikli diyorsa o eksikleri almaya devam edeceğim.
1: Orta saha 6-8 numara diyordu o Fatih Hoca. Bir de Sörloth gündemi var başkanım. Sörloth gündemi var mı Trabzonspor'da?
0: Yok, öyle bir gündemi yok. Ama artışından kimi yok desem kesin alıyor diyecekler. Şimdi oraya da geldi iş. Ama gerçekten yok. Ama tabii şu anda bunu anlatsak da kimse inanmayacak. Şöyle iyi bir santrafor arayışımız var. Ama santrafor işi gerçekten çok zor. Herkes arıyor biliyorsunuz. Bizim de çok önemli bir golcümüz var. Boğdan Açı. Gerçekten çok önemli bir golcümüz var ama lig maratonu uzun. Avrupa var. Türkiye Kupası var. Dolayısıyla bizim bir arayışımız daha var. Bu santrafor da aldıktan sonra inşallah deyip veya hocamız önceliği hangisine verirse 6 numara derse önce 6 numarayı alacağız. 8 derse 8 alacağız. Santrafor derse santrafor olacağız. Yani orada bize ne derse onu alacağız. Şu anda bizim listemiz hazır. Görüşlerimiz de var. Sabit şu an. Yani arkadaşlar arka tarafta çalışıyor. Yani bizim planlarımızın tamamı hazır. Zaten çok hızlı bir şekilde girmiştik transfer sezonuna. Çoğu transferimizi de bitirmiştik. Bu tip oyuncular tabii biz takip ediyorduk ama tabii Dünya Kupası vesaire. Önemli transferler, zor transferler. Dolayısıyla onların süreci biraz daha uzun olabiliyor. Dediğim gibi yani taraftarımız rahat olsun. Zaten bugüne kadar herhalde bir 12 transfer bitti. Yanılmıyorsam yani söylemeyeyim. 11 veya 12 oldu. Çok olunca sayıyı karıştırıyorsun. Ama dediğim gibi üzerine basarak söylüyorum. Sayın Fatih Tekke eksiğimiz nerede diyorsa onun vereceği karar doğrultusunda yönetim kurulu gerekli transferler yapar. Bu transferde de özellikle belirtmek isterim. İbrahim Bey var, İbrahim Şahinkaya. Çok önemli uğraşlar verdi sağ olsun, onu söylemem lazım. Yerli transferlerde Ziyad Bey, Ziyad Kafas çok önemli uğraşlar verdi sağ olsunlar. Ben onlara da burada özel olarak teşekkür ediyorum. Bunun dışında da taraftarımız artık ricamız kombineler, formalar. Lütfen sahip çıksınlar takımlarına. Arkamızda o gücü göstersinler ki biz daha cesur hamlelerle bu işin üzerine daha farklı gidelim. Yani onlar beni ne kadar cesaretlendirirlerse ben onlardan iki katı daha cesaretli bu işin içerisine girerim. Onlardan ricam, taraftarlarımızdan ricam, değerli kardeşlerimden ricam. Lütfen bu takıma, Sayın Fatih Tekke'ye, çok değerli oyuncularımıza sahip çıksınlar.
2: Sayın Başkan, siz de aslında bahsettiniz. Ben de biraz bu konuya değinmek istiyordum. Özellikle Trabzon şehrine olsun, şehrin biraz daha tanınırlığına, turizm anlamında işte saha içinde kombine konusu, forma satışları konusu, sponsorluk konusu, Salah transferinin bu konulara nasıl etki etmesini bekliyorsunuz?
0: Pozitif yönde tabii. Yani hani bunun üzerine zaten bir transfer olarak kimi getirebilirsin? Kim yani kalkıp hani anladın demek istedim ya yani, bunun üzerine getirebileceğin transfer zaten hani iki elin parmaklarını geçmez artık yani hani üzerinde şu anda kariyer anlamında veya değil yani çok zor birini getirirsin. Çok önemli bir oyuncuyu getirdik. Önemli bir zamanda getirdik. Ben yanıyorum şehrimize, değerli taraftarlarımıza, Trabzonlu değerli iş adamlarına. Bu yolda bizi yalnız bırakmayacaktır.
1: Kaç forma satmayı planlıyorsunuz başkanım? Kaç milyon?
0: Vallahi milyon iddialı. Yani inşallah milyona yaklaşırız.
1: Teşekkürler başkanım.
2: Sayın Başkan, yani, tabii şu anda Trabzonspor taraftarları da merakla bunu duymak istiyordur tahmin ediyorum ki. İmza töreni konusunda netleşmiş bir gün ve saat var mıdır Muhammed Salah'ın?
0: Yok ama netleşmiş perşembe günü olacak. Perşembe günü olacağını söyleyeceğim. Akşam saatlerinde olacak, havalar çok sıcak biliyorsunuz ama tam saat netleşmedi. Yani oyuncunun Trabzon'a gelişi falan vesaire sağlık kontrolünden sonra Trabzon'a gideceğiz. Yarın

0: belirlemiş olalım. Yarın da yani taraftarlarımızı ilgilendiririz.
1: Yani İstanbul'da herhangi bir organizasyon var mı başkanım?
0: Yok. Sağlık kontrolü. Taraftarlarımız karşılamak istiyor oyuncuyu. Evet. Kulüple temasa geçtiler. Biz de bir bilgilendirme yaptık o yüzden. Ama bir organizasyon yok. Yani direkt oyuncumuz gelecek. Sağlık kontrolüne gidecek. Sağlık kontrolünü yapacağız. Beraber Trabzon'a uçacağız. Program bu.
1: Teşekkürler.
2: Başkanım, benim son bir sorum olacak affınıza sığınarak. Tabii bu ki, transferle birlikte artık Trabzonspor'un çok net bir şekilde hedeflerinin de büyüdüğünü görüyoruz. Yeni sezonda artık hedef şampiyonluk diyebilir miyiz? Buradan da taraftara, camiaya, Trabzon şehrine nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
0: Şimdi benim bu 9. yılım yöneticilikte. İkinci başkanlık, bir 3 yıl as başkanlık. Başkanlıkta da artık 3,5 yıl oldu. Bu tür söylemlerin ben hiç işe yaradığını görmedim. Trabzonspor zirve yarışının içerisinde olacaktır. Sayın Fatih hocamız çok iyi Trabzonsporlu, çok iyi Trabzonlu. Ben o herkesin kafasındaki tek şey zirve yarışının içerisinde olmak. Hiç kendimizi böyle baskılandırmanın, böyle isimlendirmenin faydasını hiç ben görmedim bugüne kadar. Dolayısıyla biz sakin olacağız. Şehrin içeride dengeli olarak birbirimize destek olacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Bu tek başına Ertuğrul Doğan'ın yapabileceği bir iş değildir. Değerli kardeşlerim, abilerim bana Trabzon'da destek olacaktır. Camiamız, eski yöneticilerimiz, eski başkanlarımız, değerli basınımız, Trabzonsporlu iş adamları, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi çok sağ olsun. Herkes bu işin içerisinde Trabzon'da. Herkes bir araya geldiği müddetçe Trabzonspor camiası çok farklı bir güçle hareket edecektir. O bizi nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Biz tüm iyi niyetimizle, mücadelemizi vereceğiz. Kendimiz, hocamız, oyuncularımız, camiamız. Demek dolmuyor bu işler. Emek vermek lazım. Dolayısıyla o emeğin sonu bizi nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Öyle diyelim.
2: Sayın Başkan, Güvenç Kurtar'ın bir sorusu olacak size.
0: Tabii ki.
3: Başkanım, bir kere müthiş işler yapıyorsun. Tebrik ediyorum.
0: Sağ ol hocam.
3: Yalnız camiamız beni biraz cesaretlendirsin dedin.
0: Evet.
3: Yani bunun ötesinde demek ki daha büyük transferler yapabileceğini burada ima ettin. Böyle doğru düşünceleriniz var. Vallahi kutluyorum sizi.
0: Doğru. Niyetimiz var. Görüştüğümüz oyuncular da var. İnşallah güzel şeyler olacak.
3: İnşallah.
1: Teşekkürler başkanım. Başarılar.
0: Sağ ol. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hayırlı olsun.
0: İnşallah. Sağ olun. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bizlerle birlikteydi. Muhammed Salah transferinden sonra da Sayın Başkan ilk açıklamalarını bu ekranlarda bizlere yapmış oldu. Teşekkür ederiz bir kez daha.
1: Çok net, ne güzel. Evet. Konuşuyor da.
2: Süreci anlattı.
1: Süreci de anlatıyor.
2: Beklentisini anlattı camiasından.
1: Trabzonspor'u net bir şekilde ifade ediyor. Trabzonspor'un projelerini anlatıyor. Başkana teşekkür ederim. Gerçekten çok samimi açıklamalar yapıyor. Ama önemlisi ise örnek takım haline geldi Trabzonspor. Trabzonspor Salah aldı. Fenerbahçe Grimwood'u aldı. Beşiktaş Trossard'ı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Anthony Taylor aldı.
2: Evet.
1: Galatasaray daha evet bir şey almadı.
2: Ne yapacak Galatasaray?
1: İşte yani süreç bu.
2: Nedir
1: yani
2: planlama?
1: Ya yani planlamanın yakın zamanda ben artık isim açıklamaya gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu anlamda zaten taraftarın da sabrı kalmadı. Ama diğer taraftan da Galatasaray yönetiminde net bir şekilde açıkladı. Biz bir süreç var. O süreci takip ediyoruz. O süreç içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Ama emin ellerde biz inanıyoruz. Son söz başkanın dedi Sayın Abdullah Kavukçu. Ve bu anlamda ben Galatasaray'ın artık gaza basması lazım ve transferleri bir an önce açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Ve hareketlilikte varmış gibi görüyorum. Yani ne desek artık biz de
2: hareketlilik var yani. Sen bir
1: hareketlilik var ama artık finalize edilmesi lazım. Yani Furkan, yani hareketlilik hep var. Sürekli görüşmeler var. Sürekli hem oyuncularla görüşmeler var hem kendi aralarına transfer görüşmesi var. Para var diyorlar. Para var. Limit var diyorlar. Tamam. Satman lazım. Satabilirsin. Oyuncular zaten değerli oyuncuların da var. Ama artık transfer yapman lazım. Ve o transferi acil bir şekilde yapmam lazım.
2: Abdullah Bey'in açıklamalarını nasıl buldun o gece?
1: Abdullah Bey...
2: Ren maçından sonra.
1: Ya biz hep şunu söyledik.
2: Biraz vücut dili...
1: Yok ya, vücut dili gayet
2: yani böyle rahat. Rahat mıydı? Nasıl
1: rahattı
2: gözlemledin?
1: Yani ben şöyle gözlemledim.
2: Bir panik yok, gözlemlemedin
1: bir panik,
2: değil
1: yok,
2: mi?
1: Yok, bir panik gözlemlemedim. Sadece biz hep şunu diyorduk. Galatasaray'ın sıkıntı aslında iletişim diyorduk. İletişimde Galatasaray'ın kendini daha iyi anlatabilmesi lazım. Evet. Hedeflerini ve projelerini anlatması bunu lazım diyorduk.
2: Evet.
1: Bu anlamda Abdullah Kavuç'un çıkıp merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. 2 Eylül'e kadar zamanımız var. Ama biz tabii ki bu zamana kadar transferi bekletiyoruz anlamında gelmiyor. Sadece doğru zamanda doğru oyuncuyu almak istiyoruz dediler. Artık o doğru oyuncu da gelsin. Ve ben artık yakın zamanda bir hasat zamanı olacağını düşünüyorum.
3: Hasat zamanı ne zaman?
1: İşte çok yakın. Yani hocam ya ne söylesek şimdi boş yani. Boş bir şey söylüyorsun.
3: Çok büyük
1: bir
3: baskı var ya. Ya sen de burada zor durumda kalıyorsun. Baskı var. Ya bırak, çok işini yapıyorlar. Doğru zamanda doğru adam alacaklar. Öyle şey mi var ya? Önüne gel hemen, yok işte Fenerbahçe bunu aldı, Beşiktaş bunu aldı, Trabzon
1: işte
3: bunu aldı. Kardeşim Allah Allah. Zaten iyi bir takımın var senin. Bu ne telaş ya? Bu ne, ben anlamadım yani. Bu kadar baskı, inanamazsın ya. Dedim ya geçenlerde.
2: Ama bizde bu işler biraz olma, psikolojik yürüyor ya hocam. Mesela ya işte dediği gibi şimdi. Serhan abinin de işte Greenwood'u aldı Fenerbahçe, Beşiktaş Trossard'ı aldı. Bugün Salah'ı aldı Trabzonspor. Yani Galatasaray 4 yılın İyice, şampiyonu evet ama.
3: Osimhen'i aldın,
2: hani
3: Sané'yi aldın.
2: Bu iş biraz
3: aldın,
2: da hocam böyle hani şov işi.
3: Zingo'yu aldın. Kimleri futbol almadın geçen sene ya yani?
1: Mesela ben bakıyorum. Şimdi Leicester'ı, Koçuk'u aldı Galatasaray değil mi?
2: Tek transferi şu an.
1: Yani tek transfer de elinde Niyagad gibi gelecek vadeden potansiyel bir oyuncu var. Şimdi Niyagad'ın ne eksiği var? O Kuçup'un Leicester'in ne fazlalığı var? Yani Leicester'in ne eksiği var? Niyagad'ın ne fazlalığı var?
3: Niyagad'la yani ilgili bir şey. Ben bu
1: anlamda Selam, bir tane yabancı oyuncuyu yanlış kullanıldığını düşünüyorum şahsıma.
3: Bak, ben de sana bir şey söyleyeyim. Bu Niyagad var ya, bal yapmayan arı.
1: Ya yok hocam.
3: Netice,
1: ya.
3: Allah Allah.
1: Yok
3: netice hocam. Ya bırak
1: hocam,
3: Allah
1: kaç
3: Allah.
1: Kaç defa izledim ben. Şey kampta ne izledim
3: ne yaptı,
1: hocam.
3: Ne yaptı? Kaç tane gol yaptı? Kaç tane asisti var ya?
1: Ya hocam daha yok, burada o, daha çok ya gelişiyor.
2: O kadar oynamadı ama hocam.
1: Tamam. Ama çok şey gördün hocam.
3: Ne?
1: Leicester'ın neyini gördün?
3: Şeyi görmedim zaten. Adı bile Foydon. Ne?
1: Ben ikisini Leicester Koçupu hocam.
3: Ne?
1: Leicester Koçupu.
3: Kuçupu mu? Kuçu kuçu der gibi. Tövbe yarabbim yani Sedat. Ne biçim? Ya neyse bak. Adam bak şimdi. Furkan.
2: Buyur hocam.
3: Şimdi futbolcu ne yapar biliyor musun? Gol atar. Gol attırır. Savunma yapar. 3 tane bundan başka hiçbir şey yapmaz. Bu dediğin arkadaşımız, bu genç kardeş futbolcu alıyor. Çok güzel hareketler, şunlar bunlar falan. Bir tane netice, bir tane gol attı sanki. Ya arkadaş olmaz. Bak o mesela, o benim bir tanıdığım biri olsa derim ki arkadaş bak icraat. Ya gol atacaksın, gol attıracaksın veya savunma yapacaksın. Bitti. Onun dışında var ya, neyse bir tane hikaye vardı, onu anlattı tüylerimde şey, dilimde tüy bitti.
1: Pelesenk oldu.
3: Bir daha söyleyeyim. Padişah bir yeni numara bulun diyor birisinden. Sadrazam işte neyse.
2: Yeni numara.
3: Yeni bir numara bulsun. Hep diyor işte şunu yapıyorlar, takla atıyorlar falan filan. Adam bir tane diyor ki ben dikiş iğnesini dikerim diyor. Tamam mı? 5 metre öteye ipliği atıp geçiririm diyor. Olacak şey mi? Neyse adam yapıyor. Padişah diyor ki buna 100 altın verin diyor. 100 de kırbaç. Ya diyorlar ki ya niye? Ya nedir? Ya bu diyor yapılacak hiçbir şey değil diyor. Yani zor bir şey. Ama ne işe yarar diyor. Verin kırbacı diyor. Şey adama diyor. Şimdi futbolcu hani iğne iplik gibi. Çalım atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Gol yok. Asist yok. Savunma yok.
1: Kimden bahsediyorsun hocam?
3: Şimdi adamından bahsediyorum işte.
1: Hangisi? Niyagad.
3: Ya yok.
1: Hocam oynattı mı hoca daha? Daha gördün mü?
3: Ya oynadı. Oynadı maçlar.
1: Peki Trabzonspor'la bu transfer üzerine bir sıkıntı olmadı mı? 2 milyon euro fazla verip almadı mı Galatasaray bu transferi, Niyagad transferini?
3: Ne bileyim ben?
1: İşte ya, anlatıyorum ben sana işte. Hocam işte Niyagad transferini.
3: Sen
1: bile
3: o var diyorsun.
1: Ya Niyagad işte olduğu yerde ben Leicester'in almasının biraz mantığına aykırı olduğunu
3: düşünüyorum. Ben ikisini de almazdım. Bana kalsa almam. Teknik olarak almam nasıl, ama Galatasaraylılar biliyorum ya, ne bileyim. Ya işte baskı yanlışlar yaparsın. Ha Dursun Özbek'e bir baskı yapıyor.
2: Baskı olmadığında da ama işte.
3: Ya olur mu ya, Galatasaray neler ya yapıyor? Galatasaray
2: 14'ünde maç var hocam.
1: Baskı var ama karşılık yok şu an.
2: 14'ünde maç var.
3: Olsun.
2: Hazırlık maçlarında beğendin mi Galatasaray'ı?
3: Ya öyle tam bir takım çıkartmıyor ki, bakıyorum ben ya.
2: Niye?
3: Bir tane adam bile takımın çeyresini değiştirir. Ya senin 10 numara arıyorsun değil mi?
2: Şu an Galatasaray'ın mesela ideal kadrodan bir eksiği yok Davinson dışında.
1: Evet.
3: Evet.
2: Tamam.
3: Yok ama öyle o tam oynatmıyor. Bak yani bir barış yok.
2: Hocam Real maçının 11'i nasıldı?
3: Direkt.
2: Hocam Real maçının 11'i kalede Uğurcan. Şalai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lezli, Sane, Yunus,
3: ya iki tane şu anda saydın.
2: Osimhen, diğer isim kimdi Serhan abi?
3: Neyse,
2: şu an
3: boş ver. İki tanesini zaten saydın. İlk
2: 11. oyuncu hatırlayamadım şu an.
3: Ya neyse.
2: Barış yedek kulübesindeydi.
3: Ya Allah Allah. İki tane oyuncu saydı Abdülke zaten.
1: Abdülke Okaçupu var. Torreira var. Gabriel Sara var.
2: Sara evet.
3: Ya Sara Sane Allah, ya işte var. Bak neyse.
1: Hocam, hocam nasıl olmaz ya? Hocam Uğurcan. Şal-

0: Vallahi Kaan, Abdülkerim, Eren, Lucas Torreira,
1: nerede Singo?
2: Hocam bir Singo mu?
1: Nerede Lemina? Nerede Singo? Nerede Sanchez? Allah Allah. Yeter 3 tane adam eksik, bitti. Hocam ya, siz ne zannediyorsunuz, bir tane niye aldın bu kadar adam ve para verdiniz?
2: Bugün de anlaşamayacağız.
1: Zaman?
0: Hocamla anlaşamıyoruz.
1: Anlaşamayız tabii.
2: Bir oyuncu
1: şeyin ama... menajeri gibisiniz be. Salan.
2: Abbas mı?
1: Ne bileyim, Abbas mı? Haydi Abbas.
0: Yolcudur Abbas.
2: Abbas.
1: Bağlasan durmaz.
2: Abbas yarın gelecek muhtemelen. O da Salah'la bakalım. Onu da ilk defa havalimanında göreceğiz hocam. Bir soru okumak istiyorum. Berkan Bey demiş ki İstanbul'dan. Galatasaray bu sene 3. olacak gibi gözüküyor.
0: Yok öyle bir şey.
2: Ben şahsen taraftar olarak hiçbir ürün almayacağım, destek olmayacağım, yönetime tepki olarak demiş.
0: Yanlış yapar. Sonuçta yönetime tepki yapmak demek... Galatasaray'a tepki yapmak demek. Yani ben yönetime tepki yapıyorum, oyuncuya tepki yapıyorum, hocaya tepki yapıyorum. Bunun kulüple ayrı tutmak lazım. Sonuçta o kulübün içerisinde yöneticilik yapan, başkanla yapan da taraftar. Sen de taraftarsın. O yüzden taraftar her zaman destek çıkmalı. Tabii ki yönetimde o transferlere bir an önce yapmalı. Transferler nerede dememeli. Ama o yanlış yaptı diye senin yanlış yapmayın, sen yanlış yaptın diyor, onun yanlış yapması, ben kabul etmiyorum. Bu çok farklı yerlere, farklı şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: İtalya medyasında Leao Galatasaray
0: daha değil.
2: Haberleri
0: yani,
2: yine
0: ya hep çıkıyor. Yani o menajer kaynaklı saattir. Haberler çıkıyor.
1: Ben
0: yani,
1: olsam almam
0: ya,
1: diyor.
0: Tabii ki bir yakınlaşma var. Bir yakınlaşma var. Ama nereye kadar gidecek onu bilmiyorum. Çünkü biliyorsun kulübü 45 milyon euro direkt satın alma istiyordu. Galatasaray zorunlu satın alma satın alma opsiyonu kendine kalmak kaydıyla bir kiralama formülüne girmek istiyordu. Bu anlamda ilerleyen günlerde biraz hareketlenme vardı.
1: Ya sen alır mısın Serhan? Ben almam şahsen.
0: Niye almasın hocam?
1: Almam arkadaş.
0: Şimdi Leao'yu oraya alırsan Can Uzun'da o zaman kontenjan olarak şeye koyman lazım. Can Uzun'da 10 numaraya koyman lazım.
1: Can Uzun abi.
2: Bir Can Uzun, bir de Leao transferi Galatasaray'daki bu olumsuz negatif havayı dağıtır mı?
0: Ya dağıtır tabii. Niye dağıtmasın yani?
1: Bu lüzumsuz para olur bana göre. Bak, lüzumsuz para olur ya. Bak burada baba eskiden Onur
2: Eriten doktor. Ama hiç,
1: bak bir dakika.
2: Sen
1: bak,
2: zaten hiç transferden yana Murat değilsin Yıldırım, ama.
1: Buna Galatasaray'da ne diyorlar bak şimdi. Biliyor musun? Bakayım kim var başka da.
0: Hocam şeyi beğenir ha. O Ren'in forveti var ya, 3 tane gol attı.
2: Le Pau.
1: Kim?
0: Le Pau var hocam.
2: Beğendin mi hocam onu?
0: Beğendin mi hocam?
1: Yok ya.
0: İzledin mi hocam peki?
1: İzlemedim. Tamam. İzlemedim. O diğer yamalak çıkan takımları bize bak. Fransa'dan Mehmet Daşel. Paris'ten.
2: Bak Reji'de.
1: Bunlar hepsi
2: Reji'de
1: şey.
2: Reji'de şöyle bir görüş var.
1: Ne, ha?
2: Bu negatif havayı dağıtacak Galatasaray'da tek bir isim var. O da Bruno Fernandes diyorlar.
1: Olsa... Olabilir. Bak buna katılırım şimdi. Tamam.
2: Çok şükür.
1: Bravo.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Hocam dinler Reji anlıyor biliyor musun?
2: Ya hocam bravo. Gerçekten ya, çok şükür
1: Reji'de
2: ya.
1: Reji'de aynı görüşteyiz.
2: Bak o gün var bizim yönetmenimiz. O da İzmitli Kocaeli'de. Muhtemelen siz oradan bir
0: frekans oradan
1: bir frekanslar tuttu oldu sizin. Belli bak o.
2: Yanmıyor futboldan İzmitli o gün.
0: Hocam bak şu çocuk, bak şu çocuk ettirik yapan bu çocuk hocam.
1: Ha ya bırak ettirik başıver. Galatasaray. Ya bir tane maçta ya ben bak onu seyretmedim inanır
2: mısın? Bruno Fernandes'i konuşalım biraz. Hala başkanın en büyük hayali mi gerçekten Bruno Fernandes?
0: Başkanın iki tane hayallerinden bir tanesi bir Can Uzun, biri de Bruno Fernandes. Zaten Bruno Fernandes'i ilk
2: ya bu transferin oluru var mı?
0: Ya tabii ki yani parayı verdiği zaman olur var.
2: Paraya bağlı. Bazen çünkü para da yetmez yani.
0: Paraya bağlı. Oyuncuyla daha önce temas kuruldu.
1: Ne diyor oyuncu?
0: Oyuncu bir önceki sezonun devre arasında oyuncuyla temas kuruldu. Van Dijk'le de temas kuruldu. Hatta Aspor ekranında ilk biz verdik. Hem Van Dijk'le hem Bruno Fernandes'le görüşüldü. Sezon sonu oturalım konuşalım dendi. Ve yani bu sonuçta paraya bakar. Yani ben bu sürecin yani Bruno Fernandes mi yoksa Can Uzun? Ben yine Can Uzun tarafındayım. Daha genç. Daha gelecek vaat eden, daha bir de yerli olarak kullanmak, bir de kontenjan. Ya bu anlamda iyi işler yapacağını düşünüyorum.
1: Ya Can Uzun var ya müthiş bir adam olacak da ben olsam şu anda Galatasaray yani antrenör olsam tamam mı Fernandes. Çünkü tecrübeli şu bu var müthiş bir adam. Can da öyle. Can var ya.
2: Orada antrenmanlara başlamış o da Manchester United'la. Yeni sezon çalışmalarına başlamış.
0: İki gün oldu yakından takip ediyoruz.
1: Fernandes mi başladı?
2: Evet. Hazırlanıyor hocam. Ya
0: ben burada biraz ben aslında Galatasaray'ın önceliğin ne olması lazım benim gönlümce? Sol stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Apo

0: 60 maçlık periyotta ne kadar orayı kullanabilir. Davinson Sanchez Apo'nun uyumunu konuşuyoruz ama Apo bir kötü olduğu zaman biraz toparlanması zaman alıyor. Ana Okan Hoca burada belki Lemina'yı stoper mevkisine kullanmak isteyecektir ama
1: müthiş ben yine Lemina.
0: Hocam müthiş 60 maçta
2: daha göremedik bu ya bir dönemde.
1: Bu dönemde nerede?
2: Henüz gelemedi hocam. 5 Ağustos.
1: Ben mi?
2: Yani sezon başlayacak. 9 gün kaldı.
1: Çıkmadı mı?
0: Sezon başı ben Apo'yu ve Uğurcan'ı biraz formsuz gördüm. Biraz toparlandıkları takdirde eski formlarını yakalayacağını düşünüyorum.
1: Yok, Lemina ile ilgili ya. Yani
0: Lemina daha yeni başladı hocam antrenmanlara.
1: Allah'ım yarabbim ya. Ya maçlar var, şu adam meydanda yok.
0: Nasıl yok hocam?
2: Ama geldi, süreç uzadı ya biraz.
0: Öyle yeni geldi. Kamptaydı hocam, kamptaydı ya.
2: Hocam sözleşmesi biraz hani o süreç uzadığı için. Uzadı
1: arkadaş.
2: Anlaşma hemen sağlanamayınca. Davinson Sanchez. Singo, neyse. Çok özür dilerim hocam. Ya. Singo Çorum Futbol Kulübü maçında yok mu?
0: Evet, çirkin. Yani şu an öyle bir gündem oluşuyor ama ben de tam takip edemedim.
1: Yok, sakatlığı geçti mi? Ne oldu? Geçmedi mi? Ama yani
0: yok yok, bireysel antrenmanları devam ediyordu zaten. Kampta da bireysel olarak devam ediyordu. Takım antrenmanları çıkmıyordu.
1: Ya şimdi sakatlığı geçmesi önemli değil ki Serhan. O tempoyu nasıl bulacak? O ritmi nasıl
2: Ben gerçekten şunu merak ediyorum. Yani asla hani burada lütfen yanlış anlama Serhan abi. Senin hani böyle zorlama gibi bir niyetim yok. Hani isim olmasa da yani en azından Galatasaray gerçekten işte kısa vadede olur, birkaç günlük süreç olabilir, belki işte 4 Eylül'e kadar olabilir. Ne planlıyor transfer döneminde? Ben Galatasaray'ın artık hani bir planı var mı yok mu biraz planı, çünkü ya, böyle yok, artık planı süreç var.
0: Ve ben
2: çok karıştı gibi geliyor bana.
0: Dün itibariyle tekrar bir son görüşme oldu ve orada başkan artık sat verdi. Yani ben yakın zamanda bir çok sıcak saatler yaşanacağını düşünüyorum. Bu anlamda da yani Galatasaray'da aslında transfer an meselesi. Ama şimdi bunu söyleyince de transfer an meselesi ceza taraftar altından bize yedirecekler. Canları sağ olsun. Ama hasat zamanı geldi. Galatasaray şu an hasat zamanı.
1: Peki santrafor ne düşünüyor lan? En önemli şey
0: hocam,
1: ya. İsim veriyoruz.
0: Tekrarlıyorum
1: isim
0: hocam. Kanat 10 numara santrafor, bir de sol stoper.
2: Dört mevkiye.
1: Peki Charlotte olabilir mi?
0: Olmaz hocam.
1: Niye? Hem sol.
0: Olmaz hocam.
2: Vlahovic olabilir mi mesela?
0: Olmaz.
2: Yani daha farklı bir isim.
0: Gündeminde yok.
1: Ya yedek oturmaz ama Charlotte'ı alırsın, sol tarafta oynadı. Dünya Kupası'nda. Hem solda oynadı. Şey oldu. Osimhen'e bir şey olsa oynadı. Santrafor'da oynat. Charlotte bana göre hem oturmayacak hem oynayacak sol kanatta hem santrafor'un yanında yerinde oynayacak Charlotte var. O işi görebilecek. Şimdi Osimhen Allah saklasın sakatlandı, grip oldu, oynamıyor. Onun yerine yokluğunu hissettirmeyecek kim var? Öyle bir adam alman lazım.
0: Alacak bana, işte hocam.
1: Ya alacak dediğin adam kenarda. Charlotte'u kenarda oturtur musun?
0: Mesela? Yok, oturtamazsın.
1: Tamam, ben de diyorum işte Charlotte'u alırsan sol tarafta da oynatırsın.
2: Hocam ben geri de bu konuyu anlamıyorum biliyor musun? Mesela neden kimse kenarda oturamıyor?
1: Oturamıyor. Sen bir antrenör ol da otur bakayım.
2: Oturabiliyor musun? Yani burası oyuncuyu memnun etme yeri değil ki.
0: Charlotte'u ne kadar
2: olur mu öyle ki şey? Performans veriyorsa
0: hocam, olmayacak. Charlotte'u ne kadar alırsın hocam?
1: Bilmiyorum ne
0: olur?
1: Ben.
0: Furkan ne kadar olur?
1: 35.
2: Bütçe? Yani ben en az 10-15 milyon euro maaş talep edeceğini düşünüyorum.
0: Aynen. Şimdi maliyeti diyelim 30 milyon euro. 30 milyon euroyu da yedek kulübesine koymaz. Sen de koymazsın, ben de koymaz.
1: İşte sola çıkıyor.
0: Oraya koyacaksın en azından.
2: Hocam sol oynamaz.
1: Oynadı ki.
2: Sağda oynadı.
1: Ya sağ.
2: Haaland vardı, oynadı mecbur. Etmez.
1: Burada da Osimhen var.
2: Oraya burada kontenjan alacak Sane var hocam zaten. Hocam. Burada yani ya, burada zaten orada oynayacak oyuncum var. Niye
0: bir kere biz hocayı ikna edemiyoruz.
1: Ya kenarda oynayacak. Ben de sizi ikna edemiyorum.
2: Cumartesi akşamı da böyleydi. Bugün de böyle ya, hocayı asla
1: ben transfer. Ben sizlerle anlaşayım. O gün imdat. Nerede o gün söylesin hemen. Rejiden destek bekliyorum Kocaeli'de, İzmit'ten.
2: Başaran Bey demiş ki Galatasaray 23 yaş üstü tek hakkını Leao'da asla kullanmamalı. Orası kaliteli bir 10 numaraya saklanmalıdır ama maalesef yönetimin bir planının olmadığının, kafasının karışık olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Niye? Yönetim açıklama mı yaptı? Ben şuraya kontenjan alacağım, buraya bunu alacağım diye bir açıklama mı yaptı?
2: Yok. Yani yönetimden herhangi bir açıklama yok zaten bu transferlerinde.
0: Bir yönetim transferleri indirsin, ondan sonra bir açıklama yapacaktır mutlaka. Yani ben yönetimin içinde olduğunu da düşünüyorum. Onların da bir açıklama yapacaklarını düşünüyorum. Ama bir görmek lazım.

0: Sturm Graz maçı, Fenerbahçe'nin çok önemli bir Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı. Artık son 2 aşama Fenerbahçe için. Sturm Graz'ı elerse de rakibi ya Sparta Prag ya da Lyon olacak playoff turunda. Bugün tabi iç sahada avantajı almak önemli. Nasıl bir maç bekliyorsun? İlk şimdi turda ki Fenerbahçe'ye kıyasla mesela nasıl farklılıklar olmalı sence?
1: Bir farklılar yok ki. İsmail Hoca'ya
0: vallahi, nasıl farklılıklar olmalı?
1: Olmalı. Ya şimdi elinden şimdi laf var biliyor musun? Ayranın budur. Yarısı sudur. İçersen de budur. İçmezsen de budur. Şimdi sol bekin yok. Sordum. Archie Brown daha hazır değilmiş, sakatlıktan çıkmış. Levent statü gereği yok.
0: Bu arada evet, Kante geride bıraktığımız gün yaklaşık 2 saat önce zaten son artık değişiklik hakkını kullanması için son saatte Fenerbahçe'nin maçtan. Çünkü 24 saat önceye kadar 2 değişiklik yapabiliyorsunuz. Kante'yi Fenerbahçe ekledi UEFA listesine. Yani maç kadrosunda zaten hoca olacağını söylemişti. Ama bu gelişmeyi de aktarmış olalım.
1: Neyse, o da lazım futbolcu. Neticede sol bek yok. Sol bek şimdi Osterwold oynuyor. Osterwold'un üretken bir şeyi yok. Yapısı yok. Yani teknik olarak öyle bir üretkenliği yok. Kuvvetli, fiziği iyi. Stoper oynuyor. Şimdi orada ne kadar sol kanadın kırık. Sağda Samet'e geçen maç o da iyi değildi. Ama yine sağ taraftan işlerler. Gider Fenerbahçe. Şimdi santrafor yine Talisca oynayacak. Yine takım aynı çıkacak yani. Füret, İsmail oynayacak. Gündüz oynayacak. Bu üçü çıkar, bu üçlü. Ya Asensio ne olacak? Asensio bana göre Asensio. Greenwood, Asensio, Talisca. İleri üçlü bana göre böyle çıkması lazım. İleri üçlü.
0: Nasıl hocam? Sen Greenwood, şimdi, Asensio, Talisca.
1: Talisca. İleri üçlü. Yani Kerem'in yerine Trabzonspor maçında çıkan ileri üçlü. Kerem'in yerine Greenwood, yine Asensio ile Talisca. Şey herhalde daha sakat santrforda, tahmin etmiyorum oynasın. Hazır da değildir. Ve Fenerbahçe'nin işte sağ bek, sol bir sağ bek biraz Samet'e iyi oynarsa Fenerbahçe o taraftan akınlardan bir gol bulabilir. Ama sol tarafta kanadı kırık bir Fenerbahçe var. Şimdi o ne geçenlerde misal verdim. İspanyol takımın sol beki Cucurella.
0: Nasıl gidiyor? Cucurella hocam.
1: Cucurella nasıl evet. Bir adam biliyorsun. İşte öyle iki tane bek lazım. Ya sağ beki aynı öyle. Müthiş bir takım. Ondan sonra da şampiyon oldu. Ne oldu? Adamlar gidiyor. Hani savunmada da çok iyiler. Çünkü gol yemediler. Bir tane gol yediler. Şampiyon oldular. Ya Fenerbahçe'nin sol tarafı kanadı kırık bir Fenerbahçe. Sol beki. Onun haricinde elindeki bir kadroyla çıkacak sahaya. Greenwood'un şeyi ne kadar bilmiyorum. Yani performansı ne kadar iyiyse Fenerbahçe için.
0: Bence yarın oynayabilir. Ben oynamasını bekliyorum 11'de.
1: Oynardan işte.
0: Şu an hani net kadro olarak, tabii ki bilmiyorum ama.
1: Fizik olarak hazır mı acaba? Greenwood fizik olarak hazır mı?
0: Yani onlar, ama artık bir yerde de hazır olması gerekecek ya bu oyuncuların.
1: Tamam da yani işte hazırsa bunlar Fenerbahçe ilerisi üçlü, müthiş bir ileri üçlü olur.
0: Sen Asensio'yu kanada attın ama yine.
1: Ya kanat diye bir yok şey diyeceksin. Yok ya.
0: Evet, bu cevabın yani, geleceğini biliyordum.
2: Kanat yok diyecek, forvet yok
0: bu diyecek, cevabın geleceğini biliyordum diyecek. Ama ben de hocam gerçekten Serdar merak ediyorum. Stoper kanat diyecek. Yoksa Asensio nerede oynayacak? Gezinecek mi öyle hocam serbest?
1: Peki, saha içinde. Ben, Sane nasıl oynuyor? Nerede oynuyor? Barış nerede oynuyor?
2: Kanatta.
1: Nerede kanatta ya? Hiç gördüm, ben kanatta görmedim.
0: Kim?
1: Demek santrfor gibi oynuyor.
2: Kim hocam? Barış izliyorsun ya.
1: Barış. Barış santrfor gibi oynuyor ya.
0: Hocam kanat forvet işte.
1: İşte kanat forvet oynayacak bu da.
0: Ama yok ki öyle bir özelliği. Asensio, nasıl oynayacak?
1: Nasıl yok?
0: Ya, sağda var hocam, solda yok.
1: Ya
0: hocam işte, yapma lütfen.
1: Bak işte anlaşamıyoruz biliyor musun?
0: Anlaşamıyoruz. Canın sağ olsun.
1: O gün imdat.
2: Bak, o gün mi? O gün bir su söyler misin?
1: Şimdi ne var biliyor musun?
0: Şey gibi oldu hocam bu.
1: Sağda solda bir şey yok. Bak şimdi. Bak kameraman arkadaşlar da beni dinliyor. Şimdi eskiden sol açık, sol ayaklı adam solda oynardı, tamam mı? Sağa koyduğumuz zaman olur mu falan derlerdi. Şimdi sağa, sol ayaklı adamı sola koyuyorsun, olmaz deniyor. Çok enteresan ya. Medya bu çok enteresan.
0: Hocam devir değişiyor.
1: Devir değişmiyor.
0: Neler değişmiyor ya ki hocam yani. Şimdi sol ayak, sağ ayak.
1: Ya fark etme, solda da oynar, sağda da oynar.
0: Hafif
1: ya.
0: Kalır.
1: Allah Allah. Ya şey, sol ayaklı mı?
0: Kim?
1: adını söyle. Grimo. Kerem. Kerem.
0: Kerem sağ ayak işte terste oynuyor o yüzden. Ya, mesela Kerem de sağda oynayamaz.
1: Ya niye oynuyor ya vallahi. Ya adam sağ ayakta.
0: Hiç oynamadı. Daha...

0: Çok disiplinli, fizik gücü yüksek takım. Bak, sen buradan mutlaka erken gol bulman lazım.
1: Ya hiç alakası
0: yok. İkincisi buradaki avantajı yakalaman lazım.
2: Zabze'ye oranla daha
0: zorlanırsın.
2: Zor bir eşleşme.
0: Ya zor bu takım da, kendi sahasında avantajı çok net bir şekilde kullanabiliyor arkadaşlar. Burada yani
1: ne avantajı burada ya? Oynanıyor maç.
0: Hocam deplasmana oynanmayacak.
1: Ya dur bir dakika.
0: Hocam,
1: gözünü seveyim ya. Önündeki hendeye bir atla bakalım da öbür tarafa bakalım.
0: İkinci maça avantajı yakalarsa iyi olur. Yoksa kendi sahasında şu durum biraz yenmek zor hocam.
1: Benim söylediğim üçlü çıkarsa ileriye. Hocam, tamam mı? Boş ver sen. Furkan sağda oynuyor.
0: Hocam son 5 maç performansı 5 galibiyet, 15 gol attı, 1 gol yedi.
1: Ya bak bu şeylere, istatistiklere.
0: Ya hocam ya. Ona bakma, buna bakma. Neye bakıyorsun hocam? Gözünü seveyim ya.
1: Hasata bakacaksın.
0: Yandık.
1: Ya bak. Onu dönüp dinlemiyorsun bak. Gelecek. Dinlemiyorsun.
2: Ben seni her zaman
1: şimdi,
2: dinliyorum aşk olsun.
1: Serhan da din. Üçünü de tutamazlar. Bak şey de dahil bunu. Ne o? Talişka da dahil. Greenwood bir tarafta. Fark etmiyor sağda solda. Tamam Asensio. Talişka bu üçlüyü tutamazlar. Orta sahada da Fred, İsmail, Gündüz'e oynayacak. Çok iyi. Stoperler zaten belli. Ama orada bir sol bek sıkıntısı var. Yani yumuşak karnı. Yani o da hücumda çok üretken değil. Fenerbahçe'nin başka çıkaracağı bir kadro da yok. Hani Fenerbahçe'nin ne lazım? Çok iyi bir stoper, şey sol bek lazım. Çok iyi bir sol bek. Kukureya gibi gidecek gelecek falan filan. Samet'e oynamazsa eyvah sağ tarafta. Yani sakatlanırsa eyvah. Yani öbür arkadaşların şeyi yok. Adını söyle savunması yok. Oğuz kadroda mı onu bilmiyorum.
2: Kadroda.
1: Yani, Oğuz'u ben Oğuz'u yani şu anda Samet'e varken Oğuz'da
2: onun da talipleri var hocam yurt dışından. İspanya'dan, Hollanda'dan.
1: Ya Oğuz çok iyi adam ya. Çok iyi adam ama bizim Türkiye'de biz kıymetini bilemedik. En son milli maçta da oynadı. Direkt oynadı ve iyi oynadı yani.
2: Evet ABD maçı.
1: Evet çok da iyi oynadı.
2: Hatta sağ bekle oynadı.
1: Evet.
2: Oynar. Yani üçlünün sağında, beşlinin sağında oynadı.
1: Gene oynar. Bana göre çok iyi bir futbolcu. Levent de öyle. Ama Archie Brown eğer forma girirse savunmada biraz eksiği var. Tamam mı? Ya onu da çalıştıracak ya ya. Şimdi geçen gün şey geldi bir tane internetten Upamecano'nun birebir nasıl savunma yaptığını gösteren o kadar güzel bir video ki herkes onu öğrense bizim futbolcular bizim Türkiye'deki bir de çalıştıracaksın tabi antrenörler ilk önce öğrenecek nasıl şey savunma yapıyor daha Haaland'la şeyin arasında var öyle bir videosu yani bunları çalıştıracak mesela Mert Müldür'ü ben olsa onu çalıştırsam kimse geçemez onu veya Archie Brown'a.
2: Bana öğrettin artık ben. Sen de nasıl duracağımı biliyorum.
1: Şey bilmiyor yalnız. Serhan'ın bunu öğretmem lazım.
2: Biraz pratik.
1: Evet.
2: Serhan. Bir tane fotoğraf şimdi ekrana getireceğim. Tamam. Bence sizin ikiniz için de çok unutulmaz bir anı olarak kalacak. Geliyor şimdi.
1: Hadi
2: sürpriz.
1: Bakalım gelsin.
2: Evet.
0: Ya. Çok güzel. Ay, ay, ay. Yazmış.
2: Hocam nasıl ama ben olsam
1: ne yazıyor
2: almam.
1: Orada ama ya.
2: Ben olsam almam.
0: Ama şey benziyor. Bülah'a benzemiş hocam ya.
1: Hasat'ı da vallahi bu orak da var ya. İyi bana doğru çevirme.
2: Leo, Bruno Fernandes, Batrakov, Can Uzun var Hasat'ta ama Güvenç hocam diyor ki ben olsam almam.
1: Yok Bruno'yu
0: harika
1: almam.
0: Ya.
1: Can'ı da alırım, Bruno'yu da alırım. Öbürlerini almam.
0: Ya benim Batrakov kollarım o kadar kılı değil ya.
1: Bruno ile Can Uzun'u alırım. Orada bir eksiklik
0: ya
1: var.
0: Hocam ya.
2: Hocam beğendin mi? Güzel olmuş
1: vallahi
2: mu?
1: Vallahi kim yaptıysa.
0: Kim yaptıysa bence güzel yapmış ya.
2: Şimdi kimin yaptığına bakıp vallahi söyleyeceğim.
1: Bravo.
2: Son sayfa etiketine gelmişti çünkü oradan gördüm. Teşekkür edeceğim hatta kendisine de. Bakayım orada, Murat Bey.
1: Murat 124 mü?
2: Amasya'dan.
0: Allah hocam ya.
2: Değil hocam 124.
0: Ah hocam.
1: Amasya annem Merzifonlu'ydu rahmetli ya.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize. Hemşerimiz sayıdır Amasya, Gümüşacı köy. Buraları bilmezsiniz.
2: Hocam artık böyle anılıyorsun farkında mısın? Ben olsam almam.
1: Abi ben olsam ama bak Bruno bir numara.
2: Hocam,
1: İkincisi.
2: Valla teşekkür canlı ederiz yani Bruno Fernandes'e izin verdiğin için.
1: Ama Leo ya o parayı verip de almam yazı günah ya.
2: Batrakov'u da almazsın sen.
1: Batrakov'u tanımıyorum.
2: Can Uzun'u alır mısın?
1: Ya Can Uzun'u alırım.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Can Uzun'u alırım ama yani Bruno mu derlerse teknik bak Galatasaray ileri

0: kendisi için, tamam mı? Buraya uzun vadede getir. Can. Ama şu anda
1: peki. Şöyle yapalım mı? Bu böyle güzel bir anı olarak kalsın hocama ve Serhan Türkiye böyle güzel bir sürpriz. Murat Artık Bey'in fotoğrafını ekrana getirmek istedik. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'ye dair santrafor konusunda bir haberimiz var. Vangelis Pavlidis, Yunan golcüsü Benfica'nın Fenerbahçe'nin santrafor adaylarından birisi olduğu konuşuluyor. Haberimizi bir izleyelim. Pavlidis ihtimalini ve gelirse nasıl katkı verir, bunu konuşacağız.
2: Söylüyorum, bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz.
3: Fenerbahçe'de santrafor arayışları sürüyor. Sarı lacivertlerin radarına giren son isim, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis oldu. Yunan golcünün menajeriyle görüşerek transferin koşullarını netleştirmeye çalışan Fenerbahçe yönetimi, şartlar uygun olursa Benfica ile resmi temaslara başlayacak. Portekiz basınından Abola'nın haberine göre ise Benfica teknik direktörü Marco Silva, Pavlidis'i takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor. Bu nedenle Portekiz temsilcisinin 27 yaşındaki santrforu satmayı planlamadığı belirtiliyor. Ancak reddedilmesi güç bir teklif gelmesi halinde Benfica'nın tavrının değişebileceği de ifade ediliyor. Pavlidis'le yalnızca Fenerbahçe değil, Barcelona'nın da ilgilendiği kaydedildi. İspanyol devinin Yunan golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İsmail Kartal'ın bağlantı ve ön alan baskısında nitelikli bir forvet talebi 27 yaşındaki golcüyü öne çıkarıyor. Başarılı futbolcu 2024-2025 sezonunda Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı uyumla birlikte 30 kez rakip fileleri sarsmış, 13 kez de arkadaşlarına gol pası vermişti. Skorerliği kadar hazırlayıcılığıyla takımına katkı veren Yunan forvetin sadece Kerem'e değil, Greenwood ve Asensio gibi oyunculara açacağı alan ve sağlayacağı bağlantıların yetenekli oyuncuları yukarı taşıyacağı düşünülüyor. Pavlidis, Benfica'nın ciddi kabuk değişimi yaşamasına karşın geçtiğimiz sezonda 30 gole imza atmış ancak asist sayısında 6'ya düşmüştü.
1: Benfica'dan Vangelis Pavlidis, Fenerbahçe'nin santrafor transferi için listesine giren isimlerden birisi. Abola Portekiz basınından onun haberine göre ise Marco Silva Pavlidis'ti. Çok göndermeye sıcak bakmıyormuş.
4: Bu arada bir haber daha var. Onu da söyleyeyim.
1: Nedir?
4: Sparta Prag Lyon'u 2-1 yenmiş. Sparta Prag bir sonraki turda Fenerbahçe'nin rakibi olacak gibi eğer geçerse.
1: İlk maçı 2-1 kazandı.
4: Evet.
1: Peki, ciddi teşekkür ederiz. Muhtemel iki rakibi evet. Fenerbahçe'nin Sparta Prag Lyon. İlk maçı Sparta Prag 2-1 kazanmayı başarmış.
0: Daha çok korkarım ya. Lyon'dan yani Lyon gelir.
1: Yani korktuğun değil. Lyon eski önemli. Lyon değil. Prag da çok hafife alınacak takım değil. Çok hani aralarında öyle bir artık uçurum yok. Santrafor için ne dersiniz Fenerbahçe'de? Yani Fenerbahçe'de de mesela bir santrafor bilmecesi var. Sayın Başkan.
4: Ama Pavlidis olma ihtimali Divan, var ya ben de duyuyorum.
1: Var mı ihtimali?
4: Var yani bayağı ciddi konuşuluyor Pavlidis ismi.
1: Sayın Başkan çünkü bu hafta bitirebiliriz dedi santraforu.
4: Eski
1: Divan
4: Başkan geri döndü.
1: Kurulu toplantısında konuştu Aziz Başkan. Bu hafta işaret etti. Bir santrafor beklentisi var Fenerbahçe'de.
0: Şöyle bir şey olur.
4: Herkes santrafor bakıyor fark ediyor
0: bu musun? Bu maçta gol atarsa
4: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, yedek Trabzonspor, Galatasaray.
1: Evet hepsinde bir arayış var şu an.
0: Şimdi bu gol atarsa bu hafta Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü veya
4: Vedat
0: neyse.
4: Muriç.
0: Ondan sonra Vedat Muriç daha oynayamaz ya herhalde. Tahmin etmiyorum yani iyileşse de yani o maç ritmini yakalayacak.
4: Şikayet alacağım.
0: Yani geldi diyelim Pavlidis'i aldın. Muriç de şey yaptı. İyileşti. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum ben.
4: Ben sanki Pavlidis'i Vedat'ı bir adım da önlemiş gibi görüyorum Pavlidis'ten ben.
1: Sen Vedat'ı Pavlidis'in önünde mi?
4: Sanki öyle hissediyorum ben yani. Hem de Fenerbahçe'yi biliyor. Yani
1: katılmıyorum ama tabii saygı
4: duyuyorum. Geçen sene çok güzel bir performans gösterdi.
1: Öyle mutlaka ama bence Pavlidis de hani belki Benfica'da bu istatistikleri yaptığı için hafife alınıyor olabilir ama iyi bir oyuncu.
0: Yok canım hiç kim hafife alacak ya?
1: Yani
0: ikisi de iyi santrafor bana göre. İkisi de yani. Şey yapacak o zaman hoca bir yazı tura atacak İsmail. Yazı mı tura mı diyecek bakacak koyacak bir de ikisi de iyi olursa. Bu da işte çok zor.

0: Bak Furkan, neyi şey yap, anlatıyorum sana biliyor musun? Birisini yedek bot tutturmak çok zor. Çift santrafor oynamak bu Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa kupalarında çok, o da çok zor. Çünkü orta sahada senin şeyin kalmıyor, direncin kalmıyor. Onun için de ikisini birden oynaması çok zor. Bir tanesini tercih edecek. Hangisini oynatmasan küsecek falan filan yani. İkisi de iyi adam. Veya bak bu haftayı bekler Aziz Yıldırım Başkan. Bu haftanın skoruna göre alır veya almaz. Baktı ters gidiyor. Santrafor'a illa ihtiyaç var. Tamam mı? Kesin revanş maçında bir tanesini alır. Şeyi falan beklemez artık. Yani Muriç'i falan yani beklemez.
1: Bu hafta zaten işte bir transferi bitirmeyi hedefliyor Sayın Başkan. İşte, bakalım.
0: Ya bu yarına kadar bitiremeyeceğine göre hayır, yarına.
1: Yok. Yani hafta derken hani pazar gününe kadar hafta boyunca. Ya,
0: diyorum ki
1: yarın, maçtan bağımsız.
0: Yok. Yarın akşam belli olur. Ya bu futbolda öyledir. Der ki ya biz şeyde iyileşiyorsa, bak onu da bilemiyorum.
1: Vedat
0: da.
1: Kadroda olacak.
0: Ya biz bunlarla idare ederiz ama mesela 2-0 yenmiş tamam mı? Falan hani gol atmış Fenerbahçe. Orta sahası gol atabilir. Önemli değil. O zaman almaz ama gol atamadı hemen pazara kadar kalmaz yani.
1: Serhan Türk gülüyor ve ben...
2: Bir telefon çalıyor da o yüzden.
1: Önemli bir...
2: Önemli bir telefon da.
1: Şu anda...
2: Hayırlısı yani, olsun.
1: Arayan kişiden biz özür diliyoruz Serhan Türk adına. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesi bugün saat 21'de başlayacak Kadıköy'de. Fenerbahçe'ye, temsilcimize başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu. Dileriz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birlikte boy göstermeyi başarabiliriz. Galatasaray zaten direkt olarak gidiyor lig etabına. Fenerbahçe ise önce 3. eleme turunda rakip Sturm Graz. Sturm Graz'ı da kupanın dışına itmeyi başarırsa playoff turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gidecek. Hocam Beşiktaş'ı konuşalım biraz. Beşiktaş'ı transfer konusundaki ihtiyaçları sence neler? Bunu konuşabiliriz. Yine Beşiktaş'ın da Perşembe akşamı önemli bir maçı var Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda. Deplasman'da bu kez Beşiktaş Radev Skralove ile oynayacak Çekya takımı. Tabii Miçulent'e kıyasla kağıt üstünde Beşiktaş'ın daha ağır favori olduğu bir eşleşme. Yani Miçulent belki de gelebilecek en zor kuraydı ikinci eleme turunda özellikle ama Beşiktaş zoru kolaya çevirdi. Bu kez rakip Radet Skralove. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Şimdi başkan Adanalı değil mi?
1: Evet.
0: Adana'da bir laf vardı, seni Allah kucaklamış diye biliyor musun? Beşiktaş'ı bu Zidat maçında Allah kucakladı. İki tane kırmızı kart var. Ha, tam olsaydı acaba ne olurdu bilemiyorum. Tamam ama
1: Beşiktaş... Hocam rakip de kırmızı görmeseydi.
0: Ya tamam da ya görmeyebilirdi yani. Ne ya 10 kişi böyle olsaydı
1: böyle
0: ne olurdu?
1: Böyle değerlendiremeyiz ki işte penaltı yok, yok. Olmasaydı, ya, kırmızı olmasaydı.
0: Hayır kırmızı
1: olmasaydı.
0: Kart 10 kişi kalmaz çok önemli bir
1: ama işte,
0: takım yani.
1: O da rakibin.
0: Neyse ama ya rakip ama bu ya bu öyle girmeyebilirdi yalnız. Belki hata yaptı yani. Ya
1: hocam ilk maç 4 olurdu burada. Bak, Beşiktaş biraz daha becerikli
0: 10
1: olsaydı.
0: 10 kişi kaldı da ondan. Adamların da 3 tane
1: rakip. Revanşa kalmazdı bile o iş.
0: Bir dakika 3 tane de karşı karşıya pozisyonu var rakip.
1: Bir tane var.
0: 3 tane.
1: Bir tane hocam son bir tane var Nübel'in çıkardı.
0: Bir tane şey
1: yok.
0: Geldi ne o ilk yarı?
1: İlk maçtan bahsediyorum ben
0: i̇lk
1: İstanbul'dan.
0: İlk maçta tamam. Burada şey bir tane de kademeye girdi sağ bek ya. Olur mu? 3 tane pozisyonu var. Yani neyse şimdi yani neticede Beşiktaş bir Trossard gelecek şu anda.
1: Evet, bu turda yok ama. Şimdi büyük ihtimalle yani şu an için UEFA listesinde hala yok. Hani maçtan önce eklenirse 24
0: acaba
1: saat önce değişebilir.
0: Antrenmanlara başladı mı? İdmanlı
1: yarın
0: mı?
1: Bu arada yani bugün Beşiktaş saat 16'da gidiyor Çekya'ya. Kamp kadrosu açıklanacak. Belki de kadroda Trossard olur bilmiyorum. Şu an ama yok.
0: Yani şimdi şu anda tek şey yapacak oyuna girecek tek adam veya 11'e girecek veya sonradan oynayacak duruma göre. Tabii hoca daha iyi biliyor. Beşiktaş'ta şimdi sağ bek çok iyi, sol bek çok iyi. Bu maçta iki stoper iyiydi. Orta sahası belli oldu zaten. Olaytan, kaptan, bir de Salih. Salih çok iyi oynuyor bana göre. Üçü de iyi oynuyor. İşte solda, sağda Çerni oynuyor. Solda genç çocuk oynuyor. Şimdi burada Trossard gelirse tabii o da sol tarafta oynayacak o da. Santfor oynuyor. Bana göre iyi bir adam. Şimdi şu anda Beşiktaş'ın yapacağı hiçbir şey yok. Konuşmalarımızda

0: belli. Çıkacak takım belli şu anda. Trossard'ın durumu ben tahmin etmiyorum ki ilk 11'de oynasın. Esasında Rıdvan da iyi bir formdaydı. Bir de sol bek aldılar. Yani neticede Midland'dan da tabii bu takım rakibi ben o kadar iyi tanımıyorum. Bir kere seyretmiş olsak derdik, bir şeyi verirdik. Bir kararı verirdik. Yani neticede ilk maç deplasmanda herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Deplasmanda. İnşallah oradan bunu da yener. Bu rakibi sen daha iyi tanıyorsun herhalde değil mi? Midland bundan daha iyiydi.
1: Yani Midland şöyle playoff turundaki
0: en zor
1: rakiplerinden bile, yani gelebilecek rakiplerinden bile zor bir rakipti. Çünkü orada seri başı değildi Beşiktaş bir de o turda. O yüzden çok zor bir kura çekmişti ama kolay geçti.
0: Şimdi inşallah bunu da kolaylıkla geçer. Sonra bir tur var daha değil mi?
1: Playoff var evet. Playoff var. Sonra lig etabı.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Ama zaten bu turu geçmeyi başarırsa en azından şöyle bir artısı oluyor. Avrupa kupalarını garantilemiş oluyor. Yani Avrupa Ligi'ne mesela hiç istemeyiz. Fakat playoff turunda eğlense de bu kez Konferans Ligi'ne garantilemiş oluyor. Orada yani mücadele ediyor.
0: Bunu geçerse diğerinde de geçer. Trossard geldiği zaman.
1: Şu an yolu açık görünüyor. Evet. Beşiktaş'ın.
0: Belki yani alacağı belki bir stoper alır. Bilmiyorum daha şimdi.
1: Bence almalı mı?
0: Ya bence almam. Ben almam. Güzel şey çizmişti arkadaş. Ben almam, burada almam.
1: Evet.
0: Udoka'ya önceki gitti mi merak ediyorum.
1: Henüz değil.
0: Yani bence onu bir de vermem. Belki de hoca diyecek ki Udoka'yı kalsın diyecek. Ben çünkü tuttuğum birisi geçen sene bir kupa maçlarında takımı yaktı. Atıldığı için ama. Fena oynamıyor. Birkaç tane hatası var. Ama fena da bir stoper değil. Bakarsın onu da beğenir. Şimdi işte Calo ile şey oynuyor, Emirhan oynuyor. Diğer bir tane de iyi bir stoperi daha var. O da milli takımdan geldi.
1: Agbadu.
0: Agbadu oynatacak mı oynatmayacak mı onu da bilemiyorum.
1: İki maçta da oynamadı.
0: İşte bu maçta yani bilemiyorum duruma göre, rakibin durumuna göre onu oyuna sokabilir. Eğer yapıda hatalarından bakar, değişecek bir tane şey varsa stoper, yine Agbadu'yu koyabilir. Yani Beşiktaş'ın şu anda yapacağı başka bir şey yok. Takım belli. Şimdi geçen hafta burada golü attı Raşisa'yı. Ben dedim ki Raşisa'yı ben tutuyorum. Şeyde Koray'ın kulağı çınlasın yavrucağım dedi. Hiçbir tane maçı yok falan. Neyse adam gitti golü attı. Bana göre şeyi var, kumaşı var tamam mı? Belli bir performans
1: gösterdi
0: var.
1: Gösterdi zaten Galatasaray'da
0: işte
1: da.
0: Neyse. Şimdi bu yaştan şuradan buradan fazla bir şey değil ki yani. Profesyonel yaşantısı varsa aynı formu tekrar yakalayabilir. Hocayla da ilgili bu. Hoca buna özgüvenini kazandırırsa iyi bir futbolcu. Çerni de var orada. Şimdi Beşiktaş bana göre iyi yolda. İnşallah bu turu atlar.
1: Ama işte sende Çerni var, Raşitsa var da işte rakiplerde kim var?
0: Ya bizimki bir takip ya gidip de şey yok ya. Ne o? Adını söyle.
1: Hocam birinde Greenwood var, birinde Sane var, birinde olsun. Salah oldu. Şimdi sen Raşitsa'yı mı bekleyeceksin? Ya nasıl niye yarışacaksın yani, mesela?
0: Peki evvelki sene Beşiktaş Fenerbahçe'yi iki sefer yenmedi mi? Galatasaray şampiyonu.
1: Hocam Fatih Karagümrük de yendi Fenerbahçe'yi. Bugün alt lige düştü.
0: Üç tane derbiyi kazandı.
1: Hocam Beşiktaş. Hiç önemli değil. Solskjaer döneminde mesela derbi kaybetmiyordu.
0: İşte onu söylüyorum.
1: Ama kaç puan farklı bitirdi?
0: Ya bırak ligi. Ondan sonra katılımlarla çıkmadı ki.
1: Nasıl hocam nasıl bırak?
0: Ya, neye bakacağız?
1: Derbi performansından
0: ya.
1: Bakalım Beşiktaş'ın.
0: Derbi performansından.
1: Ligi nasıl bitirmiş ona bakalım.
0: Ya bak doğru düzgün kadroyu kurdu. Yani hep bunu anlatmışımdır. Orada bir Rafa Silva vardı. O Rafa Silva'yı ileri üçlü oynattı. Orta sahayı dirençli bir orta saha yaptı. Üç maçı da kazandı. Ondan sonra ne akla hizmetse şeyi tekrar Rafa Silva'yı orta sahaya çekti. Tamam mı? Orada direnç kayboldu orta sahada. Performansı iyi gitmedi Beşiktaş'ın. Aşağı doğru indi. Ya o hocanın kabahati yani. Hocanın tercihiydi.
1: Hocam.
0: Onun için ya şimdi.
1: Senin dediğin senaryo çok.
0: Ya sen peki kimi bekliyorsun? Leo'yu mu alsın Beşiktaş? Ne bekliyorsun?
1: Leo'yu almayacak da sola Trossard'ı aldıysa. Yani iyi bir santrafor da alması gerekiyor. Mesela santraforu yok Beşiktaş'ın.
0: Niye bu sandalye?
1: Var da yani işte ya, hocam nasıl ya, yarışacak? Yani ligin yarışacak. Gerçekten ligin seviyesinin arttığını kabul edelim artık.
0: Edelim
1: hani,
0: de ya.
1: Yani geçen yıldan daha farklı bir lig. Fenerbahçe Ake'yi aldı, Greenwood'u aldı, Muriç'i aldı ve santrafor alacak bir tane daha. Pavlidis'i konuşuyoruz.
0: Tamam.
1: O olmazsa da başka isimler
0: tamam,
1: konuşuluyor.
0: Tamam bir dakika.
1: Galatasaray'ın zaten çok iyi bir hücum hattı var.
0: Tamam. Ne yaptı geçen sene Galatasaray Beşiktaş'ta?
1: Nasıl ne yaptı?

0: Ne hocam yaptı ya?
1: Ne fark et? Hocam bir dakika, derbi.
2: Hocam geçen sene kim şampiyon oldu?
0: Ya bırak maça bak ya şimdi. Ya
2: hocam maçı bırak sen. Beş maç üzerinden ne konuşuyorsun?
1: Hocam bu tamam, lig 4
2: sene boyunca kim şampiyon oldu hocam?
1: Lig 4 maçta bitmiyor ki.
0: Ya bak.
2: Hocam sana göre
0: bir
2: her şey
0: maç,
2: senin
0: bak,
2: söylediğin
0: bir tane maçta Beşiktaş daha üstün oynadı. Bilmiyor musun?
2: Hocam kim kazandı? Adam şampiyonluğu atıldı. Kim aldı hocam?
0: Ya şampiyonu bırak ben
2: tek
0: sana.
2: Tek maç üzerinden niye konuşuyorsun
0: ya,
2: hocam?
0: Futbolculara bakıyorum yani.
2: Hocam tek maç üzerinden konuşuyorsun ya.
0: Lig üzerinden konuşsana. Ya, bak madem kötü.
2: Ya lig üzerinden niye konuş. Yemedin? Lig üzerinden konuş.
1: Hocam tek maçtık. Aynı Galatasaray Liverpool'u yendi. İki kere.
0: Ya bak tek maç üzerinden ben futbolcuların şeyini... Kalitesinden konuşuyorum. Tamam belki Galatasaray
1: kadar... Ama ben sana katılıyorum ama ben de sana diyorum ki mesela ya, derbilerde bir performans ortaya koymuş. Tamam kabul ediyorum. Ama bunu sürekli olarak yapabilmesi için bu kalitenin artması gerekiyor işte. Sonra ne oluyor
0: ya,
1: biliyor musun?
0: Ya bir tane adamdan bahsediyorsun. Galatasaray'ı yeniyorsun. Bir tane adam alacak ya.
1: Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Trabzonspor'u tamam. Yeniyorsun.
0: Bir tane santrafor aldı bitti mi Beşiktaş yani?
1: Bir santrafor değil işte. Kanat sen diyorsun ya Çernli Raşit'sa işte yeterli. Ben de diyorum ki
0: kanat
1: nasıl
0: alacak?
1: Olacak? Ya, kim alacak? Greenwood'la Sané ile Salah'la nasıl rekabet edecek Beşiktaş?
0: Trasör ne?
1: Trasör hocam tamam ne? Başka? Hocam kaç Çerniz, tane üst seviye oyuncusu Çerniz var şu an Beşiktaş'ın? Hocam Beşiktaş şu an iyi iki tane maç çıkardı kabul ediyorum. Tamam. Fakat kadro anlamında bakalım kaç tane üst seviye oyuncusu var Beşiktaş'ın?
0: Beşiktaş'ın orta saha.
1: Trossard bir, Orkut 2, Salih fena başlamadı ama hani o kadar üst seviye oyuncu mu görmek niye? Lazım ama iyi başladı.
0: Tam görev adamı. Salih ya ne yapacak illa alıp da gol mü atacak, ara pası mı atacak, ne yapacak yani illa kreatif bir futbolcu olmasına gerek yok ki, koşan mücadele eden bir adam. Beşiktaş orta sahasının şu anda bu daha tamam, bunlar sakatlanırsa ne olur onu bilmem.
1: Çok teşekkür ederim Ferhan Türk, Güvenç Kurtar, ağzınıza sağlık. Muhammed Salah bugün artık gün içerisinde önce İstanbul'da olacak, ardından ise akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor. Bir kez daha Trabzonspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Biz son sayfayı noktalıyoruz efendim, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Öyle de o da pası yapmasın. Yani daha başlarken Bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk! ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
4: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
1: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika, Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
5: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
6: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
5: kayıt koşuyor. Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
6: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
5: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
6: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
5: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
6: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan kayıt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
5: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
6: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topalo bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım.

0: Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar, söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den Akaminko, o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı, Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Boffin.
2: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Boffin'in kurtarışı.
3: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşuyoruna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop, oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
2: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomasi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomasi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
2: Snyder attı.
0: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
3: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızı yılların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

0: o yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şami bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket. İki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Arun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol. Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak, Burak, Burak. Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
1: Bu golleri yersen mal olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursa Spor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski. Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor Muslera, ikinci hamle, kafa, direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Asçarak kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor.

Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbolseverler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Nihat Bajić topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor hata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Alparslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bajić vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu.

0: arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Josef kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden solda Ado'ya, ondan Alper'e, Alper'den sağ tarafa, Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
1: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda Ado'yla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez Arda Dire'ye doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
1: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve topu ağlara gidiyor. Gol, topu ağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
1: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağlarda. Topağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Yansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart. Yansen'e. aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
2: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
2: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
2: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor.

0: Sosa. Sol kanada doğru orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol!
1: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan atar sürükleyen isim Sørloth. Sørloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sørloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
2: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edervigin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa topu alarda gol. Sisa ama offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
2: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth!
2: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sørloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sørloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbolseverler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalyaspor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalyaspor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
3: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
3: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu.

0: Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozi'ye geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozi'ye hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozi'ye vurdu ve gol! Valentin Rozi'ye. 2-0 oldu skor. Rozi'ye kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi, onun bulduğum bölgeye. Atiba gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kezi iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski, Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı kaideden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol.

0: Ramazan Civelek. Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru. Tiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Tiam ve direkt. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivassporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler, uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen ofsayt çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam.
1: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sıyrılıyor ve topu ağlara.

0: kolluyor.
1: Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi.
0: Evet.
1: Michy Batshuayi.
0: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'e doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
0: Tamam da.
1: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
0: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
1: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 birlik Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş

0: Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1.
1: Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top ağlara mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona Çukale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Rezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
2: i̇şte,
1: hocam.
2: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
1: Yani
2: fazla bir şey dedik. Bu fair play değil mi?
1: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
2: ne güzel.
1: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
3: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan.
1: Savic fazla zorluyor şansını bence.
3: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
1: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
3: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde. İkinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasını Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen toparladı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisininki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
3: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortaya yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
3: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı ile Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var.
1: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
3: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş. Davinson var karşısında. Cezalarına Vişya. Vişya çevirdi. Antony Vakeme. Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
3: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasına Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti.

0: Dragoş Yanal'larda.
1: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: şampiyon Galatasaray Kupa'da upuzun veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet, tartışmasız bu Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor. Drone kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. Başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
3: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Naçu! Karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Büyük sevinç Trabzonspor'da. Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı. Topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
1: Deniz. Savunma arkasına doğru Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Kümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserves top istemişti. O Uğurcan'a. Gevtoviç aldı. Gevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi.

0: Abi ortasını yaptı Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol. Çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı.
9: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
6: Spor Radyo.

Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen çok flaş bir gelişmeyle başlayalım. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine Trabzonspor imza attı. Bordo Mavili kulüp adı bir süre Beşiktaş'ta anılan ve sonra o transfer iptal olmasının ardından dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah kadrosuna kattığını duyurdu. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Bordo Mavililer sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli oyuncu ardından Trabzon'a geçecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Muhammed Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktı, 41 karşılaşmada 12 gol 10 asist kaydetti. Salah 2026 Dünya Kupası'nda da Mısır'ın son 16 turu oynamasında 1 gol 2 asistle katkı sağladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor canlı yayınında Muhammed Salah transferini duyurdu ve değerlendirmeler yaptı.
1: Tabii çok güzel oldu yani, hani bunu söylemek lazım. Tabii Muhammed Salah hakkında çok diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Bizim takımımıza böyle bir oyuncu ihtiyacımız vardı takım içerisinde. Çok genç oyunculardan kurulu bir takım. Biliyorsunuz geçen yıl bizim takımımızdan tecrübeli oyuncularımız ayrıldı. İşte Tony Vakayeme, Vizca gibi. Daha sonra Zupov. Dolayısıyla çok genç bir kadroya sahibiz ama tecrübeli oyuncularla da bunları hem genç oyuncuların gelişimini sağlamak açısından konuşuyorum ben bunu. Bizim açımızdan önemliydi. Böyle bir planlamamız vardı. Muhammed Salah da herhalde bu konuda tecrübesiyle, disipliniyle, yıllardır Premier Lig'de verdiği mücadeleyle, attığı gollerle, asistlerle zaten tüm dünyanın bildiği, özellikle de şu anda herhalde dünyadaki en büyük, en önemli Müslüman futbolcu. Bu da çok önemli bizim açımızdan. Yani ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz tabii. Biz geçen yıl Sayın Fatih Tekke ile beraber hep bahsettiğim bir yeni bir organizasyon vardı. Yani biz yeni bir yol haritası çizmek zorundaydık. Bu yol haritasının 2 yılıydı.

0: gerçekten dediğim gibi ben burada tekrar askere gelmişken Sayın Fatih Tekke'ye ekibine teşekkür ederim. Bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak, bu yola çıkmayı kabul etmek aslında herkesin harcı değil. Görüntü itibariyle baktığımız zaman o zamanlar bize zor gözüken bir transferdi. Siz de takdir edersiniz yani kimse bu transfere kolay bir transfer görüntü anlamında diyemezdi. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim Dünya Kupası sırasında gözlemlerimiz vardı oyuncu hakkında ama o zaman yani başka takımlarla da görüşmeleri vardı. Ama işte diğer takımlar artık devreden çıktıktan sonra biz konuda biraz daha hızlandık. Ben bir görüşme yaptım kendisiyle ve menajeriyle. Burada şunu söylemem lazım. Hem kendisiyle hem menajeriyle çok profesyonelce saygı çerçeveleri içerisinde iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme gerçekleşti. Yani görüşmeye başladıktan sonra düşünüldüğü gibi bir transfer olmadı aslında. Yani hem onlar hem biz konuştuğumuz konularda ankat kaldık. Yani bizden hani piyasada konuşulan bazı şeyler var. Hani Trabzonspor'a şimdi ben bakıyorum bize de bizim basın ekibi de bilgi vermiş.
1: Evet.
0: Hani böyle konuşulan şeyler bizden hiç talep edilmedi zaten. Hani öyle bir anlaşmamız yok. Anlamda söyleyeyim. Yani hani formanın %100'ünü o alıyormuş, yok %70'ini alıyormuş, yok %50'sini alıyormuş. Bunun gibi şeyler hiç bizden talep edilmedi zaten. Dolayısıyla böyle bir gündem ve konu yaşanmadı. Ama nasıl bizle alakalı böyle bir bilgiye ulaştılar bilmiyorum. Bilgi sahibi değilim ama anlaşmamızda bizim böyle bir şey yok. Bir yüzde veriyoruz ama zaten bunu açıklayacağız biz hani. Dolayısıyla hani böyle bir rakamlar söz konusu değil. Hocamızla konuşuyoruz. Evet, transfer bitmedi. Bitmedi. Devam edecek. Ben hafta sonu Trabzon'da söylemiştim. Bizim kuruluş dönemimiz vardı. Sayın Fatih Tekke eksikli diyorsa o eksikleri almaya devam edeceğim.
2: Orta saha 6-8 numara diyordu o Fatih Hoca. Bir de Sörloth gündemi var başkanım. Sörloth gündemi var mı Trabzonspor'da?
0: Yok, öyle bir gündemimiz yok. Ama Marsilya'dan kimi yok desem kesin alıyor diyecekler. Şimdi oraya da geldi iş. Ama gerçekten yok. Ama tabii şu anda bunu anlatsak da kimse inanmayacak. Şöyle iyi bir santrafor arayışımız var ama santrafor işi gerçekten çok zor, herkes arıyor biliyorsunuz. Bizim de çok önemli bir golcümüz var, Boğdan Açı. Gerçekten çok önemli bir golcümüz var ama lig maratonu uzun, Avrupa var, Türkiye Kupası var. Dolayısıyla bizim bir arayışımız daha var. Bu santrafor da aldıktan sonra inşallah deyip veya hocamız önceliği hangisine verirse, 6 numara derse önce 6 numarayı alacağız. 8 derse 8 alacağız. Santrafor derse santrafor olacağız. Yani orada bize ne derse onu alacağız. Şu anda bizim listemiz hazır. Görüşlerimiz de var. Sabit şu an. Yani arkadaşlar arka tarafta çalışıyor.
3: Dünya futbolunda yetenek, başarı ve istikrar denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Muhammed Salah değerli izleyenler. Şimdi gelin dünyaca ünlü yıldızın kariyerine biraz daha yakından bakalım.
4: Muhammed Salah'ın futbol yolculuğu yalnızca kazandığı kupalarla değil, geride bıraktığı hikayelerle de dünya futbolunun en özel başarı öykülerinden biri. Mısırlı yıldız bugün geldiği noktaya uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı. Mısır'ın Nagri köyünde büyüyen Salah, futbola El Mokavlon El Arab altyapısında başladı. 14 yaşından itibaren her gün saatlerce otobüsle Kahire'deki antrenmanlara gitti. Bazen gününün 9 saatini yollarda geçiriyordu. Genç yaşlarında yedek kaldığı dönemlerde futbolu bırakmayı bile düşündü. Ancak babasının çalışmaya devam et sözleri kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kısa süre sonra takıma geri döndü. Yeteneği onu Avrupa'ya taşıdı. İsviçre ekibi Basel'de özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Salah, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer oldu. Ancak İngiltere'deki ilk deneyimi istediği gibi geçmedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan Mısırlı yıldız, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için İtalya'nın yolunu tuttu. Önce Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi, ardından Roma'ya geçti. Başkent ekibi başarılı performansının ardından 2016 yazında 15 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Roma'da geçirdiği iki başarılı sezonla kendini yeniden kanıtlayan Kuzey Afrikalı yıldız, 2017 yazında kariyerinin dönüm noktalarından birini daha yaşadı ve Liverpool'a imza attı.

O dönemde Jürgen Klopp yönetiminde yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefleyen Liverpool, hazır süperstarlar yerine gelişime açık oyunculara yatırım yapıyordu. Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan oluşan hücum hattı Klopp'un sistemiyle birlikte Avrupa futboluna damga vurdu. Liverpool hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da yeniden zirveye yükseldi. Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile futbol tarihine geçen şampiyonluk yarışları yaşadı. Beklenen zafer ise 2020'de geldi. Salah'ın başrolünde olduğu Liverpool 30 yıllık Premier Lig hasretine son verdi. Mısırlı yıldızın başarısı sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. 3 kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayan Salah, 2019'da Tottenham karşısında açılış golünü atarak Liverpool'u 14 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine taşıyan isimlerden biri oldu. Klopp sonrasında da başarısını sürdüren deneyimli futbolcu Arne Slot yönetiminde bir Premier Lig şampiyonluğu daha yaşadı.

0: şampiyonluğu mimarlarından olan Muhammed Salah, kariyerinin zirve noktasını yaşadı ve uzun süre Ballon d'Or'un favorisi konumunda kaldı. O sezon 34 gol, 23 asistlik performans sergileyen ve 4. kez gol krallığına ulaşan Salah için 2025-26 sezonu Liverpool kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Takımın dalgalı performansı ve yeni hücum hattına uyum süreci Salah'ın da etkisini azalttı. Sezon sonunda takımdan ayrılan Mısırlı yıldız, Liverpool tarihinin en golcü 3. futbolcusu olarak kulübe veda etti. Ayrıca Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 2026 Dünya Kupası'nda ise Mısır'ı son 16 turuna taşıyarak hala en üst düzeyde mücadele edebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Salah'ı diğer yıldızlardan ayıran en önemli özellik sahadaki disiplini ve profesyonelliği. Antrenmanlar dışında da kendine çok iyi bakmasıyla bilinen yıldız forvet, beslenmesinden uykusuna, rehabilitasyondan ek antrenmanlara kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyor. Esnekliğini korumak için yoga ve pilates yapıyor. Meditasyon ve satrançla zihnini geliştiren Salah, evinde kurduğu rehabilitasyon alanında iyileşme sürecine özel önem veriyor. Sahadaki başarısı kadar karakteriyle de takdir topladı. Mısır'da kurduğu vakıf aracılığıyla yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara destek oldu. Milyonlarca çocuk için bir umut ve ilham kaynağına dönüştü. Liverpool'da ise sadece bir futbolcu değil, şehrin sembollerinden biri haline geldi. Müslüman kimliğini her zaman gururla taşıyan Salah, farklı kültürler arasında kurduğu köprüyle de dünya çapında saygı kazandı. Yıllar önce insanların sevdiği bir futbolcu olmak istiyorum diyen Muhammed Salah, bugün kazandığı kupaların yanı sıra mücadelesi, çalışma disiplini ve mütevazi kişiliğiyle dünya futbolunun en örnek sporcularından biri olarak gösteriliyor.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemeleri yolundaki yeni rakibi Sturm Graz.
3: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
2: Sarı lacivertliler 3. tur ilk maçında Avusturya ekibini Kadıköy'de ağırlayacak. İç sahada alacağı skorlar rövanşı avantajlı gitme hedefindeki Fenerbahçe'de Muriç ve Nene iyileşti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Sarı lacivertliler Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elemişti. Sturm Graz ise İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 ve 2-0 yenerek tur atlamıştı. Fabio Ingolitz'in çalıştırdığı Avusturya ekibi yerel ligdeki ilk maçında deplasmanda Tirol'le 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Sturm Graz tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde turu geçen taraf Fenerbahçe olmuştu. Çobanlı Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 11 Ağustos'ta Avusturya'daki rövanşın ardından turu geçen ekip playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve tecrübeli futbolcu Milan Škriniar Sturm Graz maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
4: Rakibimizin

0: gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz. Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz. Berat Muriç'i kadroya alacağız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette. Ceydin Ostarabel'de daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Ostarabel'deyi tercih ediyoruz.
1: Merhaba. We know how important.
2: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
1: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable player he is, big experience.
2: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil bütün takım çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynamak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır. Bu evet birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
1: It works very good. Like I said, of course.
2: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
3: Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Rafael Leão'nun durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ruben Amorim Portekizli Yıldız Leão hakkında açıklamalarda bulundu.
4: Milan teknik direktörü takımdan ayrılıp başka bir yerde kariyerine devam etmek istediğini söyleyen oyuncunun durumunu değerlendirdi. Amorim, Leao Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı. Bu yüzden

0: yaşlarında 23 yaş altı oyunculara yöneldi. Bruno Fernandes ve Brahim Diaz da istediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, scout ekibinin listesindeki genç futbolcular için girişimlere başladı. Galatasaray'ın gündemindeki isimler, Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov. Sarı kırmızılılar takımında süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Mora için menajeri üzerinden harekete geçti. Batrakov içinse Rus ekibine resmi ilgi kağıdı gönderildi. İlk teklifi reddeden Lokomotiv Moskova 30 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 5 milyon euro ücret beklentisi var. Galatasaray iki genç futbolcudan birini kadroya katıp 10 numara sorununu çözmeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano özellikle yerli futbolcuların performansından memnun kaldı değerli izleyenler. Hatta bu memnuniyetin transfer stratejisini de değiştirmesi bekleniyor.
2: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yerli oyuncuların önemi her geçen gün artıyor. İtalyan çalıştırıcı özellikle Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Emirhan Topçu'yu takımın temel taşları olarak görüyor. Savunmanın solunda sergilediği performansla dikkat çeken Emirhan, teknik heyetten tam not aldı. Agresif oyun tarzı, mücadele gücü ve savunmayı yönlendirme becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Vincenzo Italiano'nun en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi. Orta sahada Orkun Kökçü ile Salih Özcan'ın uyumundan da memnun olan İtalyan teknik adamın bu üç ismi hem saha içi hem de soyunma odasında takımın liderleri olarak gördüğü belirtildi. Siyah beyazlı teknik heyet sezon boyunca takımın omurgasını bu üçlü üzerine kurmayı planlıyor. Emirhan Topçu'nun yükselen performansı transfer planlamasını da doğrudan etkiledi. Sol stoper takviyesi gündemde yer almaya devam etse de bu bölge için acil bir ihtiyaç görmeyen Vincenzo Italiano önceliğini orta sağ, santrfor ve sağ kanat transferlerine verdi. Beşiktaş'ın gündemindeki defans oyuncuları Leo Pereira ve Jeff Chabot için kulüplerinin talep ettiği yüksek bonservis bedelleri de sürecin yavaş ilerlemesine neden oldu. Yönetimin istenen fiyatların düşmesini beklediği ve bu nedenle stoper transferinde şimdilik bekleme kararı aldığı belirtildi.
1: Orta saha arayışları devam eden Beşiktaş'a İtalya'dan iki isim önerildi değerli izleyenler. Detaylara gelin haberimizden bakalım.
3: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların gündemine gelen son isimler Andy Diouf ve Giovanni Fabian oldu. Beşiktaş'ın Inter forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Andy Diouf'u transfer listesinin üst sıralarına yazdığı öne sürüldü. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabilen Diouf, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekti. Fransız futbolcu Inter'e transfer olmadan önce Lens forması giydiği 2024-25 sezonunda 7 büyük lig içinde hücuma en fazla top taşıyan orta saha oyuncusuydu. Ancak Christian Chivu'nun teknik kapasiteye dayalı oyun anlayışında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. 23 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 resmi maça çıktı. 4 gol attı. Bu karşılaşmaların yalnızca 7'sine ilk 11'de başlayan Diouf toplam 823 dakika süre aldı. Siyah beyaz yönetimin oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı ve kısa süre içerisinde somut adımlar atabileceği ifade ediliyor. Fiorentina forması giyen Giovanni Fabian da Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri. 23 yaşındaki İtalyan orta saha, siyah beyazlara önerilen alternatifler arasında yer alıyor. Yetenekli 10 numara Bologna'da Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmıştı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda iki futbolcuyu da değerlendirdiği, transfer bütçesi ve şartlarına göre resmi girişimin önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler diyeceğim ama tabii ki tahmin edeceksiniz. Bugün bütün manşetlerde Muhammed Salah ismini görüyoruz. Gelin ilk olarak Fotomaç gazetesine şöyle bir göz atalım. Manşette Salah Trabzonspor'da haberini görüyoruz. Trabzonspor Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirdi demiş gazete. Karadeniz devi Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalayan 34 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanada yıllık 17 milyon euro maaş artı bonuslar içeren 2 senelik

0: teklif sunmuştu. Prensip anlaşması sağlanmış ve artık salağın ıslak imzası bekleniyordu. Dün akşam beklenen büyük imza geldi ve iş bitti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı bu sabah 07'de salağı almak için Yunanistan'a gidecek. 10.30 gibi İstanbul'a ayak basacak salağı saat 21'de Trabzon'a inecek demiş haber. Bu arada uçağı tabii ki takip edeceğiz ve 10.30 deniyor ama inişinin 12 civarını da bulabileceğini söyleyelim İstanbul'a. Takip ediyoruz sıcağı sıcağına, tüm görüntüler canlı olarak Aspor ekranlarında olacak diyelim. Ve şimdi bir de Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Yine burada da manşette elbette Muhammed Salah görüyoruz. Salah Trabzonlu manşeti atılmış ve hayaldi gerçek oldu denmiş. Bugün saat 08.30'da İstanbul'dan kalkacak özel uçak Mikonos'tan Muhammed Salah'ı alacak. Yıldız futbolcunun 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. Sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından akşam saatlerinde oyuncu Trabzon'a geçecek ve bordo mavili taraftarlarla kavuşacak. Bu sayfada hemen diğer takımlardan da birkaç gündem maddesi paylaşalım. Fener Devler Ligi aşkına Aslan'da 10 numara harekat. Madrid'de Yıldız Avı, Kartal'ın Nunez planı gibi başlıklar öne çıkıyor. Ayrıntılarına bakacağız. Devam edelim şimdi. Takvim gazetesine göz attığımızda bugün futbolun tarihine geçmiş efsane Salah Trabzonspor'da başlıklı haberi görüyoruz. 34 yaşındaki Yıldız'ın imza töreni yarın stadyumda yapılacak. Yine bugüne dair geliş planlamasını paylaşmış Takvim gazetesi de. Camiamıza hayırlı olsun başlığıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Aspor'a yaptığı açıklamaları görüyoruz. Muhammed Salah bir dünya yıldızı, onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, camiamıza hayırlı olsun ifadesini kullandı Ertuğrul Doğan. Ve Hürriyet gazetesine göz atalım, sayfanın başında yine Muhammed Salah haberini görüyoruz. Ve Muhammed Salah Trabzonspor'da başlığıyla yarın Papara Park'ta 2 yıllık imza atılacak. Hemen bu haberin altında Fenerbahçe haberini görüyoruz. Az önce ekrana da getirmiştik. Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalar yaptı. Hazırız, inanıyoruz başlığıyla paylaşılmış. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz ifadesini kullanıyor İsmail Kartal. Sturm Graz iyi bir takım. Yeni teknik adamlarıyla farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Rakibe göre bir planımız yok. 2-3 planımız var. Kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Evimizde iyi bir skor ve oyunla taraftarımızın da desteğini alarak avantajı kullanmak istiyoruz dedi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Şimdi bir de Milliyet Gazetesi'nin 17. sayfasına göz atalım. Sayfanın en başında Cemal Ersen imzalı Mert Hakan'ı tedbir kurtardı başlıklı bir haber görüyoruz. 12 aylık hak mahrumiyeti cezası 6 aya indirilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, hukuk müşavirliğinin ihmalinden yararlandı. Tahkim kurulu Yandaş'a cezaevinden çıktıktan sonra tedbir konulmasını talimatlara aykırı buldu. Bu durum hukuk kuralları arasındaki görüş ayrılığını ortaya çıkardı diyor haber. Hemen alt kısımda da hakemler Taylor'a emanet başlığını görüyoruz. TFF tarafından elit hakem direktörü olarak atanan ve görevine başlayan Anthony Taylor oyundaki kural değişikliklerine ilişkin yaz seminerinde sunum yaptı. Sadece hakemler için değil, Türk futbolunun kendisine katkı için buradayım diye konuştu. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Göztepe'den bir haber paylaşalım. İzmir ekibinin Brezilyalı forveti Juan'ın Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi iptal oldu.
1: Göztepe'nin golcüsü Juan CSKA Moskova'nın kapısından döndü. İzmir ekibi Brezilyalı oyuncunun transferi için Rus kulübüyle 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varmıştı. Ancak CSKA Moskova sportif ve mali şartları değerlendirdikten sonra görüşmelerden çekilme kararı aldı. Göztepe'de geçen sezon ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille yine 15 milyon euro bonservis teklifi gelmesine rağmen

0: Katılmayan Brezilyalı forvet şu an için kulüpte kaldı. Sarı Kırmızılılarda iki sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu 60 maçta 19 gol atıp 8 asist kaydetti.
1: Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak dün A-Spor canlı yayınının konuğuydu değerli izleyenler. Çakmak bu sezonki hedeflerinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi.
2: Eksik bölgelerimizi tamamlayarak ligde kalıcı bir ekip kurmak istiyoruz. İlk 10'un içerisinde bitirmek istiyoruz. Böyle son haftaya, son güne kadar ligde kalmayı düşünen bir ekip olarak değil ama ligde kalmayı çok önceden garantileyen ilk 10'un içerisinde kupada bir final hedefi olan bir takım kurmayı bekliyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Transfer yasağıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Bizden önceki dönemde alınan bir sporcumuz var. Seiko Koyta diye. Kendisi CSKA Moskova takımından gelmiş. Bunun ilk parasını biz ödedik. İkinci parasını da Şubat ayındaydı. Biz ödemeleri yapıyorduk ama tabii yani birkaç tanesi de son günlere, son dakikaya kalıyor. Bu şeyde kongre zamanına kalmıştı bu ödemede. Hatta Moskova takımından rica ettik. Dedik ki ya biz yetiştiremiyoruz, kongremiz var. Bize bir hafta ek süre verin dedik. Onlar da ek süreyi verdiler. FIFA'nın bize bildirmiş olduğu bir bankaya yatırılmak üzere bu şey taksit. Biz de dedik ki gecikme cezalarıyla beraber biz bunu öderiz kongreden sonra. Kongreden sonraki haftada parayı toparladık. Cuma günü kendilerine dedik ki parayı yolluyoruz. Adamlar da yollayın dediler. Bankaya parayı yolladık bir kamu bankasına. Devletimizin kamu bankasından da bize yazı geldi. Bu yollandığımız paranın, daha doğrusu CSKA Moskova'nın bize bildirmiş olduğu bankanın hesabı yaptırımlar listesinde. O banka yaptırımlar listesinde, bir Rus bankası. Dolayısıyla parayı yollayamadık. Yani Türkiye'den değil, dünyanın hiçbir yerinden oraya bir para yollama şansımız yok. Biz de döndük Moskova'ya, dedik ki ya kardeşim hani böyle böyle vermişsiniz, ya Türkiye'de bir hesap verin ya başka bir banka verin Türkiye'nin hani parayı yollayabileceğimiz, ya da dedik başka bir çözüm önerin. Kendilerinden hiçbir şey çıkmadı. Direkt FIFA'daki şeyi, dosyayı aktive edip bize bir ceza verdirdiler. Geçici transfer yasağı dosyası. Biz de FIFA'ya yazdık, dedik ki ya dünyadaki bütün devletler bu şeye yaptırım uyguluyor bankaya. Biz de dolayısıyla bu ödemeyi yapamıyoruz. Hani bize bir çözüm önerin. Parayı size yollayalım istiyorsanız, siz nasıl çözüyorsanız çözün. Ya da şey yapın. Şimdi FIFA'dan bir cevap bekliyoruz. Rus bankasına dedik ya başka bir alternatif sunun bize. Yani Türkiye'de bir banka sunun, başka ülkede bir banka sunun. Yani bir çözüm önerin. Onlardan da haber bekliyoruz. Geldiği anda ödemeyi yapar. Bir iki gün içerisinde, yani bir gün içerisinde kaldırırız onu. Ama tamamen bizim parayı ödediğimiz anda öğrendiğimiz bir problemdi bu. Yani daha önceden yapılmış şey, bildiğimiz bir konu değildi.
1: Trendyol 1. Lig'de yeni sezon bu hafta başlıyor değerli izleyenler. Sivasspor Teknik Direktörü İsmail Taşdemir yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
3: Evet, 10 günlük kampımızın sonunda bugün sezonun ilk maçını hazırlanmak için testlerimizde başladık arkadaşlar. Fena bir kamp geçmedi. Umduğumuzun biraz üstünde geçti. Fazla vaktimiz yoktu. Geç toplandık. O arayı kapatmaya çalıştık çalışmalarımızda. Kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bütçemiz doğrultusunda bize faydalı olabilecek arkadaşları geç de kaldığımız için, herkes çünkü çoğu oyuncu takımını da buldu. Kimi neyi alabiliriz? Biz bir taraftan onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan da yönetimimiz, başkanımız transferi açma, borçlarımızı ödemenin derdinde. Ama bu tahminim birkaç gün daha sürecek. Resmiyet kazanmadan da bir şey söylemek doğru değil ama çalışmalarımız iyi gidiyor diyebilirim. İstek var Göztepe Kulübü'nden de ama dediğim gibi bunların hepsi şu anda sadece suni görüşmeler. İşimizde, futbolda bir şeyler resmi imzalar atılmadığı sürece her şey havada kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden size şimdi bir şey söyleyip yarın yalancı da çıkmak istemem. Resmiyet olduktan sonra zaten hepiniz görüşürüz ama Göztepe Kulübü'nün de Bekir'e bir ilgisi var. Evet, doğrudur. Eğer o ilgi olursa, transferimiz açılırsa, Bekir alırlarsa bizim de oradan bir talebimiz olduğu doğrudur. Şimdi arkadaşlar, Erop takımı geçen senenin bence Süper Lig'in ayağından dönmüş. Hatta avucundaki şampiyonluğu vermiş bir kulüp. Bu sene daha da güçlenerek geliyorlar. Geçen senenin şampiyon takımından 2-3 tane oyuncu aldılar. Süper Lig'den stoper Klauro'yu aldılar. Dolayısıyla bence iyi bir takımdı zaten. Güçlerine güç katıp bu sene yollarına devam ediyorlar. Ama hep onu söylüyorum. Futbol sahada oynanır. Sahada kazanılır veyahut da kaybedilir. Bizler de bütün çalışmalarımızı sezona iyi başlama adına yaptık, hazırlandık. Ama futbol bu. maç ne getireceğini her zaman öngöremiyorsunuz. Evet, belli düşünceleriniz oluyor. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ama bizim oyuncularımız da iyi oyuncular. Biz de iyi bir takımız. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah lige galibiyetle başlamak istiyoruz.
1: Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı.
0: Merkez Hakem Kurulu, Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir işbirliğine imza attı.

0: Dünya futbolunun en deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor, MHK elit hakem direktörü olarak görevine başladı. 47 yaşındaki futbol adamı, üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesiyle UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek. İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Anthony Taylor, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok kritik karşılaşmayı ve finali yönetti.
1: Anthony Taylor dün düzenlenen yaz seminerinde yeni sezonda uygulanacak yeni kuralları anlattı.
2: Burada süre sınırlı oyuncu değiştirmeden bahsediyoruz. Çoğunuz burada hemfikirdir. Oyuncu değiştirme yapılırken çıkan oyuncu çok uzun süreler alabiliyor. Yani çok uzun sürede yavaş yavaş ayrılabiliyor oyun alanından. Bunu durdurmamız lazım. Şimdi sinyal verildikten sonra, oyuncu değişikliği yapılacak sinyali verildikten sonra 10 saniyesi var çıkan oyuncunun sahadan çıkmak için. Yine burada tabii hakemler bir polis gibi davranmayacak, yardımcı olacak, onları teşvik edecek, hadi diyecek yeri geldiğinde. En yakın yerden çıkmalarını isteyecek mesela. Bu durumda olduğu gibi bakınız, oyuncu çok yavaş bir şekilde sahadan çıkıyor. 10 saniyesi var aslında sinyal verildikten sonra çıkmak için. Bu 10 saniye içinde çıkmaz ise yine oyuncu değiştirme gerçekleşecek. Ancak yeni oyuncu girmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak. Bir oyuncunun mesela sahada tedaviye ihtiyacı olduğu kesinleşirse bir dakika sahadan ayrılmak durumunda. Bir dakika. Bu çok net. Burada istisna olan durumlar geçen seneyle geçen sezonla aynı. Mesela kaleci sakatlanırsa yahut da kaleci saha oyuncularından biriyle çarpışırsa yahut da aynı takımdan iki oyuncu çarpışırsa kural değişmiş değil. Geçen sezonla aynı. Ya da işte bir sarı kart, kırmızı kart durumu olduğu zaman oyuncu sahada kalabiliyor. Bu da değişmiş değil. Kafa travmalarında da yine çok benzer bir durum var. Kafa travması önemli biliyorsunuz. Bir kafa travması için tedavi görülen bir oyuncu sahadan bir dakikalığına çıkmak durumunda. Burada öncelik oyuncunun güvenliği ve sağlığı, yine oyunun akışını korumayı öngören diğer bir kural. Burada taç kullanımı ve kale vuruşu düzenleniyor. Buradakine bakalım mesela. Burada hem ana hakem hem de yan hakem oyuncuyu teşvik ediyor. Ancak oyuncu bakın yavaş davranıyor. Hakem saymaya başlıyor ve oyuncu tacı kullanıyor. İşte böyle olsun istiyoruz operasyonlarımız. Yani biz oyunun kurallarını söyleyelim, müdahale yapalım, oyuncular da bizi dinlesin. Bu da kale vuruşu. Geçen sezondan gördüğünüz gibi sarı kart var burada. Top dışarı çıkıyor. Ve sanki böyle pazar günü köpeğiyle yürüyüşe çıkmış gibi bakın hakem, kaleci gayet rahat topu başka bir noktaya taşıdı. Dedi ki yok hadi buraya da taşıyayım topu. Evet işte bunu önlemeye çalışıyoruz. Geçen sene sarı kart bu. Bu sene korner vuruşu verilecek buna.
1: Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak açıklamalarda bulundu.
3: İki yıl önce göreve geldiğimizde Türk hakemliği adına önemli bir değişim ve dönüşüm planı ortaya koymuştuk. Bu planın temelinde kurumsal yapıyı güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve sürdürülebilir bir hakem sistemi oluşturmak vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Özellikle oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı. Rekabet ortamını güçlendirdi ve performans odaklı bir yapının oluşmasına önemli katkı sağladı. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil, her hakemin bireysel gelişimine odaklanan kategorik ve kişiye özel eğitim modellerini hayata geçirmek olacaktır. Hepimizin şahit olduğu üzere futbol sürekli değişiyor. Oyunun temposu artıyor, beklentiler yükseliyor. Teknoloji gelişiyor ve buna paralel olarak hakemlik anlayışı da gelişmek zorunda kalıyor. Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir. Amacımız yalnızca kuralları öğrenmek değil, bu değişimleri sahada doğru, cesur ve tutarlı şekilde uygulayabilmektir. Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz. Yine yeni sezonda iletişim konusunda daha aktif, daha şeffaf ve daha ulaşılabilir olmayı hedefliyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilerle bilgilendirecek, hakemlik kurumunun daha iyi anlaşılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.
4: Kamuoyunda çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi için gerekli başvurular tamamlandı. Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir. Bunun yanında gelişmiş yarı otomatik offside teknolojisini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi yalnızca bir maçın değil, bazen sezonun kaderini değiştirmektedir. Gol çizgisi teknolojisi hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerinden bir tanesi olacaktır. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulamaya alacağız.
5: Esas amacımız futbolun marka değerini arttırmak. Bütün kulüplerimizin, bütün camianın, bütün herkesin istediği, Türk futbolunun istediği de bu. Marka değerini arttırmak, etik değerleri arttırmak, izlenebilir hale gelmek, takip edebilmek, az tartışılmak, hakemlerin az tartışıldığı, sonuçların bütün herkesin vicdanına sindiği, kararların ortaya çıktığı bir sezon. Bu noktada herkese teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Futbol Federasyonu'nun yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli adımlar atıyorlar. Yani biraz evvel de ifade ettiği gibi Anthony Taylor gibi önemli bir hakemin elit hakem direktörlüğüne getirmesi önemli bir adım. İyi bir eğitim, iyi bir şans hakemlerimiz için de çok önemli.
1: FIFA hakemleri Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan yeni sezon öncesi A-Spor'a konuştu.
6: Anthony Taylor'ın geçmişini biliyoruz. Premier Lig'deki tecrübelerini biliyoruz. Burada iyi olacağını, başarılı olacağını düşünüyorum. Buradaki bütün kendi tecrübelerini burada bütün arkadaşlarımıza yansıtacağını düşünüyorum ve geliştireceğini düşünüyorum. Son kurallarla ilgili de görmüş olduğunuz gibi biraz önce zaten Anthony Taylor bahsetti. Çok detaylandırmadan bunun da Türk futboluna ve tüm paydaşlara pozitif etki edeceğini düşünüyorum. Yani burada öncelikle tabii ki de Türkiye Ligi'nde başarılı bir sezon geçirip daha sonra UEFA kanında dediğim gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde önemli bir maçlar alıp tekrardan iyi performans göstermeye devam edeceğimi düşünüyorum.
7: Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra oyunun hızlanmasına yönelik değişen oyun kuralları var. Biz de 2026-27 sezonunda Süper Lig'de bu kuralları uygulayacağız. Umarım futbolun seyir zevkini artırılmasına katkıları olacak bu kuralların. Biz de buna katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
8: Hocam, yeni kuralları nasıl buluyorsunuz? Özellikle gözünüze çarpan en böyle farklı bulduğunuz bir kural var mı?
7: Evet, bazen biliyorsunuz skor bazen 1-0 olduğunda ya da 0-0 takımın istediği skorsa oyuncular bazen bunu biliyorsunuz zaman geçirmeye yönelik hareketler yapıyorlardı. Tabii biz bunu proaktif olarak önlemeye çalışıyorduk. Gerek disiplin uygulamaları, gerek uyarılarla oyunun hızlanmasını, o gerek oyuncu değişikliklerinde gerek sakatlıklarda sağlamaya çalışıyorduk. Ancak bir yere kadar kurallar bize buna izin veriyordu. Şimdi artık örnek vermem gerekirse sakatlık için oyun alanına bir tedavi girdiğinde tedavi gören oyuncu bir dakika oyun alanı dışında duracak. Bu da takımın eksik kalmasına sebep olacak. Bu bağlamda oyun kuralları bizim elimizi güçlendirdi. Oyunun hızlanması açısından biz oyun kurallarını çok olumlu buluyoruz ve bunu sıkı bir şekilde uygulayacağız. Ancak Anthony Taylor'ın söylediği gibi amacımız cezalandırmak değil, proaktif olmak, oyuncularla iletişim kurabilmek ve oyunun hızlanmasına hem oyuncular hem hakemler el birliğiyle katkı sunmak.
1: Uluslararası Voleybol Federasyonu Rusya'nın önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne döneceğini söyledi.
9: 2021'den bu yana Milletler Ligi'nde yer almayan Rusya, erkek ve kadın voleybol takımlarıyla uluslararası sahaya geri dönüyor. Rusya Voleybol Federasyonu erkek voleybol takımıyla 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı. Kadınlarda ise katılımın organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelere bağlı olduğu belirtildi. Rusya, Ukrayna'ya karşı savaş açması sebebiyle 5 senedir uluslararası arenada yer almıyordu. Rusya erkek voleybol milli takımı Milletler Ligi'nde son yer aldığı 2021 sezonunu 11 galibiyetle 5. sırada, kadın milli takımı ise 8 galibiyetle 8. basamakta tamamlamıştı.
1: Washington Açık tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen DC Open tenis turnuvasında ilk final kadınlar kategorisinde oynandı. Şiddetli yağmur nedeniyle ilk gün yarıda kalan ve iki güne yayılan organizasyonda bir numaralı seri başı Jessica Pegula ile tenisin parlayan yıldızı Alexandra Ayala karşı karşıya geldi. Ev sahibi raketlerden 29 yaşındaki Pegula ilk seti 6-4 alsa da Filipinli rakibinin pes etmeye niyeti olmadığı belliydi. Çeyrek finalde Elina Svitolina, yarı finalde de Naomi Osaka'yı eleyerek takdir toplayan Ayala, ikinci seti 6-4, karar setini de 6-0 kazanarak kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti. Turnuvanın en flash ismi olarak beklentileri boşa çıkarmayan 21 yaşındaki tenisçi, tekler şampiyonluğu kazanan ilk Filipinli kadın olarak tarihe geçti. Günün ikinci finali ise erkekler kategorisinde oynandı. Organizasyonda Ayala gibi dikkat çeken ve parlayan yıldız olarak nitelendirilen bir başka isim Rafael Hodar'la ev sahibi tenisçilerden Taylor Fritz şampiyonluk için korta çıktı. Taylor Fritz kimsenin servis kıramadığı ilk seti 7-2 alırken ikinci sette daha güçlü bir oyun ortaya koydu. Dünya sıralamasında 15. basamağa kadar yükselen 19 yaşındaki Hodar maçı çevirmek için elinden geleni yapsa da Fritz tecrübesiyle geri adım atmadı ve ikinci seti de 6-4 kazandı. Birleşik Amerikalı raket böylece 13 aylık kupa hasretine son vererek kariyerindeki 11. şampiyonluğa ulaştı.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade faksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
1: Aspor Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
9: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Opet'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: Spor Radyo.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor'unda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate de elbette top flash bir haberle başlayacağız. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine Trabzonspor imza attı ve Bordo Mavililer dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah kadrosuna kattı. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Bordo Mavililer sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli oyuncu ardından Trabzon'a geçecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Muhammed Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol 10 asist kaydetti. Salah Dünya Kupası'nda da Mısır'ın sonun 6 turuna yükselmesine 1 gol 2 asist katkısı sağlamıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferini A-Spor canlı yayınında değerlendirdi.
1: Tabii çok güzel oldu yani, hani bunu söylemek lazım. Tabii Muhammed Salah hakkında çok diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Bizim takımımıza böyle bir oyuncu ihtiyacımız vardı takım içerisinde. Çok genç oyunculardan kurulu bir takım. Biliyorsunuz geçen yıl bizim takımımızdan tecrübeli oyuncularımız ayrıldı. İşte Tony Vakayeme, Vizca gibi. Daha sonra Zubov. Dolayısıyla çok genç bir kadroya sahibiz ama tecrübeli oyuncularla da bunları, hem genç oyuncuların gelişimini sağlamak açısından konuşuyorum ben bunu. Bizim açımızdan önemliydi. Böyle bir planlamamız vardı. Muhammed Salah da herhalde bu konuda tecrübesiyle, disipliniyle, yıllardır Premier Lig'de verdiği mücadeleyle, attığı gollerle, asistlerle zaten tüm dünyanın bildiği ve özellikle de şu anda herhalde dünyadaki en büyük, en önemli Müslüman futbolcu. Bu da çok önemli bizim açımızdan. Yani ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz tabii. Biz geçen yıl Sayın

0: Fatih Tekke ile beraber hep bahsettiğim bir yeni bir organizasyon vardı. Yani biz yeni bir yol haritası çizmek zorundaydık. Bu yol haritasının 2 yılıydı. Gerçekten dediğim gibi ben burada tekrar geri gelmişken Sayın Fatih Tekke'ye ekibini çok ederim. Bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak, bu yola çıkmayı kabul etmek aslında herkesin harcı değil. Görüntü itibariyle baktığımız zaman o zamanlar bize zor gözüken bir transferdi. Siz de takdir edersiniz yani kimse bu transferi kolay bir transfer görüntü anlamında diyemezdi. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim Dünya Kupası sırasında gözlemlerimiz vardı oyuncu hakkında ama o zaman yani başka takımlarla da görüşmeleri vardı ama işte diğer takımlar artık devreden çıktıktan sonra biz konuda biraz daha hızlandık. Ben bir görüşme yaptım kendisiyle ve menajeriyle. Burada şunu söylemem lazım. Hem kendisiyle hem menajeriyle çok profesyonelce saygı çerçeveleri içerisinde iki tarafında birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme gerçekleşti. Yani görüşmeye başladıktan sonra düşünüldüğü gibi bir transfer olmadı aslında. Yani hem onlar hem biz konuştuğumuz konularda ankat kaldık. Yani bizden hani piyasada konuşulan bazı şeyler var. Hani Trabzonspor'a şimdi ben bakıyorum bize de bizim basın ekibi de bilgi vermiş.
1: Evet.
0: Hani böyle konuşulan şeyler bizden hiç talep edilmedi zaten. Hani öyle bir anlaşmamız yok. Anlamda söyleyeyim. Yani hani formanın %100'ünü o alıyormuş, yok %70'ini alıyormuş, yok %50'sini alıyormuş. Bunun gibi şeyler hiç bizden talep edilmedi zaten. Dolayısıyla böyle bir gündem ve konu yaşanmadı. Ama nasıl bizle alakalı böyle bir bilgiye ulaştılar bilmiyorum. Bilgi sahibi değilim ama anlaşmamızda bizim böyle bir şey yok. Bir yüzde veriyoruz ama zaten bunu açıklayacağız biz hani. Dolayısıyla hani böyle bir rakamlar söz konusu değil. Hocamızla konuşuyoruz. Evet, transfer bitmedi. Bitmedi. Devam edecek. Ben hafta sonu Trabzon'da söylemiştim. Bizim kuruluş müdürümüz vardı. Sayın Fatih Tekke eksikli diyorsa o eksikleri almaya devam edeceğim.
2: Orta saha aramızda 6-8 numara diyordu o Fatih Hoca. Bir de Sörloth gündemi var başkanım. Sörloth gündemi var mı Trabzonspor'da?
0: Yok, öyle bir gündemim yok. Ama artık şimdiden kimi yok desem kesin alıyor diyecekler. Şimdi oraya da geldi iş. Ama gerçekten yok. Ama tabii şu anda bunu anlatsak da kimse inanmayacak. Şöyle iyi bir santrafor arayışımız var. Ama santrafor işi gerçekten çok zor. Herkes arıyor biliyorsunuz. Bizim de çok önemli bir golcümüz var. Boğdan Açı. Gerçekten çok önemli bir golcümüz var ama lig maratonu uzun. Avrupa var. Türkiye Kupası var. Dolayısıyla bizim bir arayışımız daha var. Bu santrafor da aldıktan sonra inşallah deyip veya hocamız önceliği hangisine verirse 6 numara derse önce 6 numarayı alacağız. 8 derse 8 alacağız. Santrafor derse santrafor alacağız. Yani orada bize ne derse onu alacağız. Şu anda bizim listemiz hazır. Görüşlerimiz de var. Sabit şu an yani arkadaşlar arka tarafta çalışıyor.
3: Beşiktaş'ta yerli oyuncuların performansı teknik direktör Vincenzo Italiano'yu memnun etti değerli izleyenler. Bu doğrultuda transfer planlaması da değişebilir. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yerli oyuncuların önemi her geçen gün artıyor. İtalyan çalıştırıcı özellikle Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Emirhan Topçu'yu takımın temel taşları olarak görüyor. Savunmanın solunda sergilediği performansa dikkat çeken Emirhan, teknik heyetten tam not aldı. Agresif oyun tarzı, mücadele gücü ve savunmayı yönlendirme becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Vincenzo Italiano'nun en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi. Orta sahada Orkun Kökçü ile Salih Özcan'ın uyumundan da memnun olan İtalyan teknik adamın, bu üç ismi hem saha içi hem de soyunma odasında takımın liderleri olarak gördüğü belirtildi. Siyah beyazlı teknik heyet sezon boyunca takımın omurgasını bu üçlü üzerine kurmayı planlıyor. Emirhan Topçu'nun yükselen performansı transfer planlamasını da doğrudan etkiledi. Sol stoper takviyesi gündemde yer almaya devam etse de bu bölge için acil bir ihtiyaç görmeyen Vincenzo Italiano önceliğini orta saha, santrfor ve sağ kanat transferlerine verdi. Beşiktaş'ın gündemindeki defans oyuncuları Leo Pereira ve Jeff Chabot için kulüplerinin talep ettiği yüksek bonservis bedelleri de sürecin yavaş ilerlemesine neden oldu. Yönetimin istenen fiyatların düşmesini beklediği ve bu nedenle stoper transferinde şimdilik bekleme kararı aldığı belirtildi.
4: Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine İtalya'dan iki isim geldi değerli izleyenler. Biri Inter forması giyen Endi Diouf ve diğeri de Fiorentina

0: Fiorentina'dan Giovanni Fabian.
1: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların gündemine gelen son isimler Andy Diouf ve Giovanni Fabian oldu. Beşiktaş'ın Inter forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Andy Diouf'u transfer listesinin üst sıralarına yazdığı öne sürüldü. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabilen Diouf, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekti. Fransız futbolcu Inter'e transfer olmadan önce Lens forması giydiği 2024-25 sezonunda 7 büyük lig içinde hücuma en fazla top taşıyan orta saha oyuncusuydu. Ancak Christian Chivu'nun teknik kapasiteye dayalı oyun anlayışında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. 23 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 resmi maça çıktı. 4 gol attı. Bu karşılaşmaların yalnızca 7'sine ilk 11'de başlayan Diouf toplam 823 dakika süre aldı. Siyah beyaz yönetimin oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı ve kısa süre içerisinde somut adımlar atabileceği ifade ediliyor. Fiorentina forması giyen Giovanni Fabian da Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri. 23 yaşındaki İtalyan orta saha, siyah beyazlara önerilen alternatifler arasında yer alıyor. Yetenekli 10 numara Bologna'da Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmıştı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda iki futbolcuyu da değerlendirdiği, transfer bütçesi ve şartlarına göre resmi girişimin önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.
0: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Trabzonspor ve Beşiktaş haberlerine birlikte göz atacağız. Hemen gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin 5. sayfası Trabzonspor'a ayrılmış ve elbette sayfada 100 yılın transferi başlığıyla Muhammed Salah görüyoruz. Fırtına dünyanın en büyük yıldızlarından Salah renklerine kattı. Bu akşam 21 gibi İstanbul'a gelecek 34 yaşındaki ünlü sağ kanat yarın da statta imzayı atacak. Müslümanlar için bir simge ara başlığı yine dikkat çekiyor. Trabzonspor Türk futbolunun en büyük transferini yaptı denmiş. Taraftarların akın edeceğine dair coşkulu bir karşılama yapılacağına dair yine detaylar paylaşılmış. Salah'ın kariyerinden satır başlarını görüyoruz değerli izleyenler. Premier Lig'de en çok gol atan 4. oyuncu, Liverpool'un Premier Lig'deki en çok gol atan oyuncusu gibi istatistiklerine yer verildiğini görüyoruz değerli izleyenler. Premier Lig tarihinde en çok gol ve asist yapan Afrikalı oyuncu Muhammed Salah. Ve şimdi Süper Lig'de bakalım nasıl bir performans, nasıl bir sezon geçirecek. Hemen Fanatik Gazetesi'nin de 5. sayfasına göz atalım. Yine burada da tabii ki Muhammed Salah görüyoruz. Fırtına koptu, Salah Trabzon'da başlığıyla. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde tarihi gün için geri sayıma geçti. Saat 12'de İstanbul'a ulaşması beklenen Mısırlı Yıldız, sağlık kontrollerinin ardından başkanın ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imza atacak. Ve saat 19'da da Ertuğrul Doğan'la Trabzon'a hareket edecek. Tabii ki çok heyecanlı bir bekleyiş var şu anda Muhammed Salah için. Bir de Forvet'te gündem Şomurodo başlığı, yine Trabzonspor'un gündem maddelerinden biri. Fırtına hücum hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Mavililerin Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası kadroya katılan Mitongo'yu düzenli forma giymesi amacıyla kiralamayı planladı. Santrfor içinse Başakşehir'in Özbek golcüsü Şomurodov'u listenin üst sırasına aldığı öğrenildi şeklinde bir haber Trabzonspor bölümünde. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfasına bakalım ve Salah geliyor başlığını elbette burada da görüyoruz. Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Muhammed Salah renklerine bağladı. Salah bugün Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek ve ardından Trabzon'a gidecek. Mısırlı yıldız futbolcuya yarın Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Bu arada kamuya aydınlatma platformuna da bildirildiğini paylaşmış Milliyet Gazetesi. Elbette Salah'ın müthiş kariyerine de bir kutu haber şeklinde vurgu yapıldığını görüyoruz. Sayfanın en altına gelelim. Cengiz Malgır imzasıyla Beşiktaş haberleri mevcut. Kazanan 11 yine sahada başlığıyla. Beşiktaş teknik direktörü Italiano Midtjylland karşısında iki maçı da gol yemeden kazanan ilk 11'i yarınki Hradec-Kralove mücadelesinde de bozmama kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine rakibin bu sezon oynadığı 4 resmi karşılaşmasını da kaybetmediğini hatırlattı diyor haber. Milot Rashica konusu son karar Italiano'da başlığı dikkat çekiyor değerli izleyenler. Midtjylland'da oynanan rövanş mücadelesinde oyuna sonradan girmesine rağmen gol perdesini açan tecrübeli futbolcu o performansıyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Özellikle kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Italiano'nun astronomik bir teklif gelmemesi halinde Rashica'nın ayrılığına çok da sıcak bakmadığını söyleniyor. Bu arada bir de taktik antrenman başlığını görüyoruz yine Beşiktaş bölümünde. Hradec-Kralove maçının hazırlıkları sürüyor siyah beyazlılarda. Bugün saat 10.30'da bir basına açık antrenmanı olacak Beşiktaş'ın. Ardından saat 14'te Vincenzo Italiano basın toplantısı düzenleyecek değerli izleyenler. Ve devam edelim. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Burada da Mısır Kralı Trabzon'da başlığını görüyoruz. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti. Fırtına Muhammed Salah'la 2 yıllığına anlaştı. Yıldız futbolcu imzayı attı. Bu sabah İstanbul'a gelecek Salah. Akşamsa Trabzon'a geçecek. Yarın da statta imza töreni yapılacak değerli izleyenler. Bu sayfada neredeyse tamamen Muhammed Salah'a ayrılmış. Bu arada Ozan Tufan'dan 11 numara jesti başlığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu formayı Ozan Tufan giyiyordu Trabzonspor'da. Milli futbolcunun kendi isteğiyle bir jest yaptığı ve 11 numaralı formayı Salah'a devrettiği öğrenildi şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Fotomaç 2 Beşiktaş sayfasıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyah beyazlıların da transfer gündemi son derece hareketli. Nunez geri sayımı başlığına bir bakalım. Siyah beyazlı takımın yeni forveti netleşiyor. Darwin Nunez bir yıllığına El Hilal'den kiralanıyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Uruguaylı golcüyle son detaylar görüşülüyor ve nihai karar bekleniyor denmiş. Hatta maaş görüşmelerinin dahi yapıldığı belirtiliyor. Sule'ye teklif başlığına bakalım. Beşiktaş sağ kanat transferinde resmi temaslarını hızlandırdı. Kara Kartal Matias Sule için Roma'ya teklif yaptı. İtalyan kulübü mali zorluklardan dolayı 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservisine 35 milyon euro isterken siyah beyazlılar indirim istiyor denmiş. Bu arada Roma'nın kiralama teklifine red yanıtı verdiği de belirtiliyor. Sayfanın en altında bir de Fofana radarda başlıklı bir haber görüyoruz. Orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Fofana'yı gözüne kestirdi. Milan'dan 27 yaşındaki Fransız yıldızı isteyen siyah beyazlılar ilk resmi temasları da kurdu diyor haber. Evet değerli izleyenler, Trabzonspor'da Muhammed Salah heyecanı yaşanıyor. Yıldız oyuncu bugün önce İstanbul'a gelecek, imza atılacak ve ardından da Trabzonspor'a gidecek ve taraftarıyla buluşacak. Peki bu buluşmanın detayları neler olacak? Saat bilgileri şimdi muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'den alacağız. Yunus Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Evet, Trabzonspor taraftarı son derece heyecanlı. Aslında bütün futbol kamuoyu çok heyecanlı diyebiliriz. Zira gerçekten de Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birinden bahsediyoruz. Muhammed Salah'ın geliş planlamasını senden dinleyelim şimdi.
2: Teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Türk futbol tarihinin, belki dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi Muhammed Salah. Trabzonspor'da aslında çok uzun zamandır Trabzonspor bu transfer için bir uğraş veriyordu. Ancak Trabzonspor kulübü özellikle transfer çalışmalarının sessiz ilerlemesi konusunda büyük bir hassasiyet gösterdi. Çünkü daha önce farklı kulüplerin yaşadığı sıkıntıları Ordu Mavili camia yaşamak istemiyordu. Ancak dün itibariyle o ıslak imza gelince Trabzonspor Kulübü de resmi duyuruyu yaptı. Şu an itibariyle Muhammed Salah'ı alacak uçak Başkan Ertuğrul Doğan'a ait olan

0: belgesel çekim ekibi de yer alacak ve tabii ki Muhammed Salah'ın beraberindekiler de İstanbul'a doğru yola çıkacak. 2 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz ama tabii ki detaylar, özellikle maddi konulardaki detaylar Trabzonspor Kulübü tarafından kamuya aydınlatma platformuna daha detaylı bir şekilde aktarılacak. Ama Trabzon'da sadece bir karşılama olmayacak. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir futbolcu için stadyumda bir imza töreni de planlıyor Bordo Mavili Kulüp ve gerçekten taraftarların da bu konudaki talebi, beklentisi oldukça yüksek. Biz gün boyu an be an gelişmeleri yine Aspor ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz ama şimdilik sıcak gelişme olarak Muhammed Salah'ı alacak olan Başkan Ertuğrul Doğan'a ait özel uçağın Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisini paylaşabiliriz izleyenlerle.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Senin de söylediğin gibi gün boyunca Muhammed Salah'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. An be an izleyicilerimizle paylaşacağız diyelim ve devam edelim değerli izleyenler. Muhammed Salah konusunda güncelleyerek bütün gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemeleri yolundaki yeni rakibi Sturm Graz.
3: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
2: Sarı lacivertliler 3. tur ilk maçında Avusturya ekibini Kadıköy'de ağırlayacak. İç sahada alacağı skorlar rövanşı avantajlı gitme hedefindeki Fenerbahçe'de Muriç ve Nene iyileşti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı lacivertliler Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elemişti. Sturm Graz ise İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 ve 2-0 yenerek tur atlamıştı. Fabio Ingolitz'in çalıştırdığı Avusturya ekibi yerel ligdeki ilk maçında deplasmanda Tirol'le 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Sturm Graz tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde turu geçen taraf Fenerbahçe olmuştu. Çobanlı Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 11 Ağustos'ta Avusturya'daki rövanşın ardından turu geçen ekip playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve tecrübeli futbolcu Milan Škriniar Sturm Graz maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
4: Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz. Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz. Berat Muriç'i kadroya alacağız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. İyi geldi, iyi durumda.

0: O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncularım da şu anda hepsi hazır vaziyette. Ceydin Ostarabel'de daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Ostarabel'deyi tercih ediyoruz.
1: Merhaba.
2: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
1: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable player he is. Big experience.
2: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
1: It works very good. Like I said, of course.
2: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
3: Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan Rafael Leao ile ilgili açıklamalar yaptı. Ruben Amorim Portekizli Yıldız Leao hakkında açıklamalarda bulundu. Milan teknik direktörü takımdan ayrılıp başka bir yerde kariyerine devam etmek istediğini söyleyen oyuncunun durumunu değerlendirdi. Amorim, Leao Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı. Bu yüzden mutlu olmalı. Onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum. Şu anda transfer döneminin sonuna kadar neler olacağını bilmiyorum ama takımın gerçekten birlik içinde olduğunu hissediyorum. Önemli olan işler zorlaştığında da bu ruhla yola devam etmektir ifadelerini kullandı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Leao için Milan'ın 50 milyon euronun üstünde bonservis bedeli istediği belirtiliyordu. Amorim'in açıklamalarının ardından Portekizli oyuncunun Milan'da kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
4: 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray listesine genç oyuncuları da dahil etmeye başladı.
5: Galatasaray 10 numara transferinde 23 yaş altı oyunculara yöneldi. Bruno Fernandes ve Brahim Diaz da istediği sonucu alamayan Sarı Kırmızılılar, scout ekibinin listesindeki genç futbolcular için girişimlere başladı. Galatasaray'ın gündemindeki isimler, Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov. Sarı Kırmızılılar takımında süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Mora için menajeri üzerinden harekete geçti. Batrakov için ise Rus ekibine resmi ilgi kağıdı gönderildi. İlk teklifi reddeden Lokomotiv Moskova 30 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 5 milyon euro ücret beklentisi var. Galatasaray iki genç futbolcudan birini kadroya katıp 10 numara sorununu çözmeyi hedefliyor.
4: Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine de birlikte göz atalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Sturm Graz maçı ile ilgili tabii ki ayrıntılı haberler görüyoruz ve transfere dair de başlıklara bakacağız. İlk olarak Devler Ligi aşkına başlıyor.

0: Bir bakalım Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi için bugün sahaya çıkıyor. Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk ediyor. Hedef sahadan zaferle ayrılarak Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak. İsmail Kartal'ın dün basın toplantısında yaptığı açıklamalar çok iyi hazırlandık başlığıyla paylaşılmış. Sturm Graz iyi bir takım, güçlerinin birincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık dedi İsmail Kartal ki az önce de izlemiştik. Bir de transfere dair Sörloth çıkarması başlığına bakalım sağ alt köşede. Fenerbahçe Alexander Sörloth için İspanya'ya çıkarma yaptı. Norveçli golcünün transferi için Atletico Madrid'de masaya oturan Sarı Lacivertliler bu hafta işi resmiyete kavuşturmak istiyor denmiş. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasına, yine Fenerbahçe sayfasına göz atacağız. İspanya'da Yıldız Operasyonu başlığını görüyoruz. Cihan Kamer transfer görüşmeleri yapmak için Madrid'e gitti. Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı. Cihan Kamer listedeki yıldızlarla görüşmek için İspanya'ya gitti. Real Madrid'in kiralık göndermek istediği Endrick için ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi. Kamer'in ayrıca Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için de Atletico Madrid'li yetkililerle masaya oturduğu belirtildi deniyor. Bu arada iki yıldızın 75 milyon euro olduğuna dair bir ara başlıkta dikkat çekiyor diyelim. Her maç final başlığıyla İsmail Kartal'ın basın toplantısından ayrıntıları yine burada da görüyoruz. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Her maç final havasında geçiyor. Evimizde taraftarın desteğiyle kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz açıklamasını yaptı İsmail Kartal. Bu arada Fenerbahçe'nin dün düzenlediği idmana taraftarların akın ettiğine dair bir detay da yine paylaşılmış diyerek Milliyet Gazetesi'ne geçeceğiz şimdi. Milliyet'te de yine burada kalmayı çok istiyoruz başlığıyla İsmail Kartal'ın dünkü basın toplantısından ayrıntıları görüyoruz. Taraftardan destek, Yıldırım takipte başlığıyla dünkü idmandan detaylar ve fotoğraflar yine paylaşılmış. Bir de bu akşamki mücadeleye dair forvet yine Talisca olacak. Vedat Muriç yedek başlayacak. Mason Greenwood da ilk 11'de şans bulacak gibi maç öncesi muhtemel 11'e dair bazı bilgiler paylaşılmış. Takvim 19'da yine sayfanın başında Kadıköy'de bitir bu işi başlığıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek haberini görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz başlığıyla İsmail Kartal'ın açıklamaları ve Fener'in gözü Madrid'de başlığıyla yine Cihan Kamer'in transfer harekatından bahsediliyor. Listenin tepesinde Yunan Pavlidis yer alıyor denmiş. Alexander Sörloth ve Endrick konusunda da bazı girişimlerin yapılacağı belirtiliyor. Şimdi Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakacağız değerli izleyenler. Sayfanın en başında Osimhen'e büyük ilgi başlığını görüyoruz. Barcelona'nın yaşayan efsanesi Andres Iniesta, Katalan ekibine Osimhen'i almasını önerirken Katalan basınının haberlerine göre Tottenham'da oyuncuyla ilgileniyor. Ayrıca Nijerya basını Arsenal'ın da kapıyı çaldığını yazdı demiş haber. Sadece Galatasaray başlığına bakalım şimdi. İtalyan basınına göre Rafael Leao'nun tek tercihi sarı kırmızılı renkler oldu. Tutto Mercato'da yer alan habere göre Portekizli Yıldız'ın Türkiye'deki tercihinin Galatasaray olacağı ifade edildi deniyor. Ancak bu transfer için acele edilmediğinden de bahsedilmiş. Wilfred Singo 2 hafta yok, Sanchez kalıyor, Victor Nelson Serie A yolcusu gibi başlıklarda yine bugün Galatasaray bölümünde öne çıkan haberler diyebiliriz. Dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım Haldun Domaç'la, gündemdeki gelişmeleri değerlendirelim. Haldun Domaç, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Kolay gelsin sana ve izleyicilerimize, güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. Evet, flash gelişmeyle hemen başlayalım isterseniz. Gerçekten Türk futbol tarihinin, bunu çok fazla söyledim ve söylemeye de devam edeceğim ama en büyük transferlerinden biri şüphesiz Muhammed Salah Trabzonspor'da. Uzun süre Beşiktaş için değerlendirdik. Sonra Beşiktaş masadan kalktı ve bir anda, açıkçası çok da gizlilikle yürütülen bir süreçle Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo Mavililer anlaşmayı da sağladı ve artık oyuncu bugün İstanbul'a önce sonra da Trabzon'a gidecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu dev transferi?

0: Evet, gerçekten senin söylediğin gibi dev bir transferden bahsediyoruz. Hani açık söyleyeyim ben bu transferin hani Beşiktaş için zor olacağını, Trabzonspor için daha da zor olacağını düşünenlerdenim. Dürüstçe söylüyorum. Çünkü gündeme geldiğinde böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Ama Trabzonspor o genç oyuncularını yanına bir tane böyle bir bütün takımı derleyip toparlayacak, dikkatleri üzerine toplayacak ve o takımı bir bütünleştirme haline, bir bütünleşme yapabilecek bir isim üzerine gitti. Hani klasik tabir var ya, genelde kullanırız yani, böyle pastanın üzerine bir çilek koymak lazım derler ya. Yani o çilekten bile fazla bir şey. Yani şimdi bizi sabahları her sabah izleyen Şef Kemal Kabadayı herhalde daha farklı bir şey söylerdi. Pastanın üstüne ben söyleyeceğim bu kadar. Çilek koydu. Çok önemli bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim. Hani son belki 20-30 yılda Türk futbolu için gelen en değerli oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Öyle yaşına falan bakmayalım. Artık öyle 34 yaşında, yani Cristiano Ronaldo 40-41 yaşında, Messi 39 yaşında Dünya Kupası oynuyorlar. Yani artık bunlar geçmişte kalan bir süreç. Ben eğer Trabzonspor'u sahiplenirse, ki sahipleneceği belli ki bu transfere evet dedi, çok çok özel bir yeri olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, biraz da böyle hani teknik olarak baktığımızda bir kere gol ve asist sayısının çok üst düzeyde olduğunu ve savunmacılar için çok zor bir oyuncu olduğunu, yani ne zaman çalım atacak, ne zaman pas verecek, ne zaman ikiye bir yapacak, onu seçmekte zorluk çekeceğiniz bir oyuncu, bir kere onu da söylemek lazım. Bu da savunmacıları çok ciddi sıkıntıya sokacak bir durum. Onu söyleyelim. Ayrıca bir başka önemli nokta daha var ki onu da vurgulamak lazım. Genel anlamda ben kariyerine baktığımda sağ kanat da kariyerinin %90'ını oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Orayı bir tapulayacak ve hani Türkiye'de sağ kanat oyuncuları için bir rol model olacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor büyük iş başardı ve saatleri de herkes Salah'a göre ayarlamaya başladı. Artık şunu söyleyebilirim, Trabzon'a sadece Trabzonspor'u izlemek için gelmeyecekler. Ayrıca Trabzonspor'da oynayan Salah'ı izlemek için Trabzonsporlu olmayanlar da gelmeye başlayacak. Hatta Avrupa'nın ve özellikle işte Afrika'nın şöyle söyleyebiliriz, Arap coğrafyasının kesinlikle Orta Doğu'nun dikkatini çekecek bir transfer. Yani Trabzonspor sadece bir oyuncu transfer etmedi, bir model transfer etti, bir şöyle söyleyeyim, bir ikon, hani vardı ya Icardi bir ikon bizim için demişlerdi ya, bir ikon transfer etti. Bu açıdan baktığımızda yönetimi kutlamak lazım. Bundan sonrası için hani ben şanslıyım. Ben çünkü şu anda biliyorsun Tirebol'dayım. Giresun Tirebol'da. Neden şanslıyım? Trabzonspor'un formasını giyeceği ilk maçta hemen buradan 85 kilometre Trabzon atlayıp gideceğim ilk maça tabii ki. İlk maçta onu görme şansına sahip olacağım. Artık benim gibi pek çok kişi Avrupa'dan da bu akını gerçekleştirecek. Salah'ı Trabzonspor formasıyla izlemek için. Hayırlı olsun, onu söyleyelim. Gerçekten çok özel bir oyuncu transfer etti. Ligimizin kalitesi açısından da çok önemli. Hani tabii eşleştirmek için söylemiyorum. Bir tarafta Trossard'ın, Mason Greenwood'un, şimdi Salah'ın olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Zaten Galatasaray'da Osimhen gibi bir ikon oyuncu var. Sonuç itibariyle gerçekten ligimiz açısından da çok değerli bir oyuncunun transferi gerçekleşti. Başkan henüz sponsorluklar gelmedi diyor ama yani o sponsorluklar gelir. Trabzonlular hani klasik bir tabir vardır ya, pamuk elleri cebe atarlar. Çünkü madem ki bize her yer Trabzon deniyor, o zaman her yerin Trabzon olması için Salah'ın Trabzonsporlu olması lazım.
1: Peki kısaca isterseniz Fatih Tekke sistemindeki yerini de biraz konuşalım Muhammed Salah'ın. Şimdi Fatih Tekke'nin geçtiğimiz sezon oluşturmaya başladığı aslında o 3 yıllık planlamanın ikinci adımı bu sezon yapılan hamlelerdi. Biraz daha takım oyununa yönelik hamleler yapıldığını görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık Avrupa Ligi'ndeki playoff maçlarıyla birlikte resmi maçlarda o sistemin nasıl işlediğini belki daha da net göreceğiz ama sizce böyle bir takım sisteminde Muhammed Salah'ın etkisi ve rolü ne olacaktır?
0: Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim, yani gerçekten Ezgi, ben mesela Onaçu olsam yani sevinçten ne yapacağımı bilemezdim yani Onaçu olsam. Düşünsene, bir tarafında Aral Şimşir oynayacak, diğer tarafında Salah oynayacak ve genelde Trabzonspor'un oyununda kanat organizasyonlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü Onaçu ya yani o kutunun içerisine gönderdiğiniz topların hepsinde çok doğru yerleşimle pozisyon alabiliyor ve vurabiliyor. Dolayısıyla bu iki oyuncunun taşıyacağı topları düşündüğümüz zaman çok çok önemli bir avantaj oluşturacak. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani hani diğer oyunculara haksızlık yapmak istemiyorum. Yani Saviolo olsun, Cabral olsun, hatta şöyle söyleyeyim, yani öyle bir zenginlik oluştu ki Salah'ın dışında, onu da vurgulamak lazım madem konuşuyoruz bunu, 4 stoperi var. İki tanesi milli stoper, bizim milli stoperimiz. İki tanesi Vivu ve Savic, çok özel oyuncular oldu. Yani biliyorsun Vivu'ya gelen rakam 30 milyon euro. Yani bu civarda bir rakama satılmak üzere olan bir oyuncuydu. Dolayısıyla çok zengin bir kadro oluşturdu. Şimdi bu manada mutlaka Fatih Tekke o kanat organizasyonlarını biraz daha fazlalaştıracaktır. Arkadan tabii ki bilemiyoruz kimler oynar kimler oynamaz, ama bir Muçi'yi Onaçu'ya yaklaştırıp onun indireceği toplardan, kenarlardan gelen toplardan yararlanacaktır. Yani artık Trabzonspor için önlem alması zor bir takım haline geldi diyebiliriz. Yani birçok kişi şunu söyleyebilir, yani ben ona da saygı duyarım. Ya bir Salah geldi diye mi böyle oldu? Hayır, bir Salah geldi diye böyle olmadı. Salah oyunun şeklini değiştirecek özelliklere sahip. Yani gol krallıklarını biliyoruz, attığı golleri biliyoruz, genel kariyerini biliyoruz. Yani böyle bir ortamda geldi. Diğer tarafta hakkını yemeyelim, Aral Şimşir çok özel bir oyuncu. Ernest Muşi'nin geçen seneki performansını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir zenginlik oluştu şu anda Trabzonspor'da. Ben anladığım kadarıyla iki bölge için Trabzonspor biraz daha arayışlarını sürdürecek. Bir 6-8 arası bir oyuncu arıyor Trabzonspor. Onun da böyle gövdeli bir oyuncu olmasını istiyorlar. Ve bir santrofor daha konuşuluyor. Bilmiyorum artık, yani eğer o durumda gerçekleşirse çok farklı bir noktaya gelir Trabzonspor kadrosu. Ben o zaman umutlarımı Avrupa'da da çok fazla filizlendiririm. Onu özellikle söyleyeyim. Yani bir 6-8 ve bir santrofor, konuşulan isimler arasında Alexander Sörloth gibi, Dusan Vlahovic gibi isimler de var ki, hani bu konuşulan isimler diyorum tabii, transfer böyle bir süreç. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa Trabzonspor tutulması çok zor bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyelim, Salah karakter olarak da çok düzgün bir karakter. Onu da vurgulayalım, çünkü onu unutmayalım. Çünkü bazen oyuncular yıldız olur, ben yıldızım, bana yaklaşmayın noktasına gelebilir. Salah böyle bir karakter değil. Salah daha böyle sıcak, sevecen, saha içerisinde fair play'i önceleyen bir karakteri de var. Onun için de yani Trabzon'da çok sevecek onu. Genel anlamda Türk futbolu da çok sevecek diyebilirim.
1: Peki, bugün sıcak saatler yaşanacak zaten, hepsini izleyicilerimizle paylaşacağız. İsterseniz biz Fenerbahçe ile devam edelim. Zira Sarı Lacivertliler de bugün önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Sturm Graz karşısında ilk maçı evinde oynayacak. Dün basın toplantısında İsmail Kartal rakibin gücüne biraz vurgu yaptı. Elbette burada nasıl tercihler yapacağı çok belirleyici olacak, ama siz nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Ezgi, bir kere şunu söyleyelim, Gornik Jabzey'den daha iyi bir takımla oynayacağı net. Yani Hearts'ı iki maçta da farklı skorla yenerek eledi, öyle söyleyebiliriz. Onun için de bir kere farklı bir takım. Sertlik olarak daha sert, mücadele gücü olarak daha mücadeleci ve kompakt bir takımdan bahsediyoruz. Bunu söyleyelim. Evet, bireysel olarak çok böyle hani şu oyuncu var, bu oyuncu var denilecek durumda değil. Ama genel anlamda baktığımızda bir bütün oyun oynuyorlar, bir kompakt oyun oynuyorlar. Mesela yaptıkları konular belli. ikili üçlü ön alan sıkıştırmaları yapıyorlar. Oralarda kazandıkları toplarla savunmayı, daha doğrusu zaafa uğratıp hemen sonuca gitmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bir dalga kıran yapıp ikinci bölgede gelen atakları durdurup oradan kazandıklarını geçiş oyununa çevirmeye çalışıyorlar. Bunlar en temel özellikleri ve gerçekten de santroforları olsun, on numara

0: paralar ödül olsun. Yani gerçekten bunlar çok özel işler yapıyorlar. Onları özellikle vurgulamam lazım. Tabii orta alanda takım kaptanının oyunu yönlendirdiğini mutlaka ben bildiğime göre İsmail Kartal da biliyor. Ona göre bir İsmail Yüksek hamlesi de yapacaktır. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye baktığımızda bir kere geçen maçın üstüne çıkması gerekiyor. İkinci maçın, Gornik Zabze maçının üstüne çıkması lazım. Fenerbahçe'nin de çok önemli avantajları var. Şimdi kadro olarak baktığımızda Vedat Muriç sakatlıktan çıktı. Sakatlıktan çıktığı için belki düşünülmeyecek, belki baştan ilk 11 düşünülmeyebilir. Yani tam net bir tabii biz antrenmanları çok yakından takip etmediğimiz için ne düzeyde olduğunu görme şansımız yok. Şunu vurgulamamız lazım yalnız, yine Fenerbahçe geçen sene olduğu gibi Talisca'nın santrafor oynadığı bir oyun oynuyor. Bu da yönetimin bence düşünmesi gereken bir durum. Yani geçen sene aldığımız takım aynen bu şekilde devam ediyor. Santrafor bölgesinde Talisca. Burada önemli nokta Kerem'in ve oynarsa Mason Greenwood, oynamazsa İrfan Can'ın performansları çok önemli olacak. Onu da özellikle söyleyelim. Ve Genduzi için zaten bir şey söylemiyorum. Milan Škriniar ve Nathan Ake'nin arkaya kaçan toplar için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kanat beklerinden destek almaları gerekiyor. Ve sezon başı olması nedeniyle biraz sıkıntılı bir süreç var. Mesela Nelson Semedo'yu ilk maçta çok iyi gördük. Gornik Zabze maçının ilkinde çok iyi, ikincisinde daha bir geri oyun oynadı. Daha olumsuz, evet, bir oyun oynadı. Öyle bakıyoruz. Osterwolde'yi sol bek oynatacak büyük bir ihtimalle. Yani Fenerbahçe'nin daha zor bir rakibe karşı oynayacağını ama güç dengesi açısından baktığımızda Fenerbahçe'nin önde olduğunu, eğer ikili mücadeleler işte o söylediğimiz gibi fizik güce dayalı bir oyuna karşılık verebilirse Fenerbahçe ilk maçtan da iyi sonuç alabilir. Ben zaten turun 65-70 civarında Fenerbahçe'de olduğunu düşünenlerdenim.
1: Peki. Başarılar dileyelim şimdiden Sarı Lacivertlilere. Size de çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir gün diliyorum.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Haldun'da maçla önce Muhammed Salah, ardından da biraz Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra bu saati de tamamlayacağız. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la devam edeceğiz.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Asiko Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin

0: Bin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Parafın katkılarıyla
7: 1922 yılında düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
8: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: değerli izleyenler, Sabah Sporu'nda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hocam günaydın, hoş
1: günaydın,
0: geldiniz.
1: Günaydın, hoş gördük.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, süper. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, çok
1: Sen
0: teşekkürler.
1: Sen de iyisin maşallah.
0: Hocam heyecanlıyız değil mi?
1: Sorma valla. Orası burası derken bir baktık, iş Karadeniz'e gitti.
0: Evet, kötü Muhammed Salah yani, Trabzonspor'da.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun diyelim önce.
1: Şimdi sana bir şey, gerçek bir yıldız geliyor. Biz
0: Kesinlikle
1: yıldızları
0: öyle.
1: Çok seviyoruz ya. Bütün topçuları
0: öyle.
1: Yıldız yapıyoruz ama gerçek bir yıldız geliyor.
0: Yani genç yıldızlar, işte gelecek vadeden yıldızlar falan diye herkese gerçekten bir yıldız
1: onun için devamlı
0: ön adını koyuyoruz ama
1: gökte yıldızlar
0: bir
1: fazla.
0: Yıldız.
1: Bu gerçek bir
0: çok
1: yıldız.
0: Çok net
1: yani
0: gerçek bir yıldız.
1: İnkar edilemez. Başarıları belli. İngiltere'de aldığı başarılar belli. Şampiyonluklar belli. Bir açık olmasına rağmen gol krallıkları, Afrika'daki yılın oyuncusu yani iki kere var. 2012'de esas...
0: Ben size hemen sayayım, ben sizi yormayayım hocam.
1: Yok yok, yani biliyorum 2012'de Afrika'nın en yetenekli oyuncusu seçildi.
0: Hocam iki kez Afrika'da yılın futbolcusu, evet. 2017 ve 2018'de arka arkaya. İki kez Premier Lig'de sezonun futbolcusu 2018 ve 25'te. Dört kez Premier Lig'de gol krallığı, iki kez Premier Lig'de sezonun oyun kurucusu, beş kez Liverpool'da sezonun oyuncusu. Evet. Kazandığı kupalara baktığımız zaman onlar bireysel başarılarıydı. Bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 de İsviçre Lig Şampiyonluğu. Basel'den başlamak üzere gerçekten
1: bir final, Afrika
0: kariyer
1: finali var.
0: Başarılarıyla dolu bir de Afrika finali
1: İkinciliği
0: var. Çok
1: var.
0: Büyük bir kariyer.
1: Bir de 2012'de yanılmıyorsam Afrika'da en genç yetenekli oyuncu seçildi. Bir veya iki kere arka arkaya. Onun için gerçek yıldız dedim. Bir gerçek yıldız Trabzonspor ülkemize getiriyor.
0: Evet. Öncelikle büyük bir transfer başarısı olduğunu söyleyelim hocam. Çünkü hakikaten böyle bir kariyeri, yani son kulübü Liverpool olan bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek çok kolay bir iş değil. İşte Beşiktaş'ta yaşananları gördük. Masadan kalkıldı günün sonunda. Şimdi Trabzonspor oyuncuyu renklerine bağladı. Bir kere şunu söylemek lazım öncelikle. Bilmiyorum katılır mısınız ama bazı futbolcular hangi takıma geldiğinden bağımsız sadece o ülkeye geldiği için dahi heyecan yaratan isimler oluyorlar. İşte daha önce yıllar öncesinden başlayarak böyle isimler, dünyaca ünlü yıldızları gördük Türkiye'de. Salah da onlardan biri. Hangi takımda oynarsa oynasın çok büyük bir heyecan yaratacak. O maçları izletecek, taraftarları o şehre çekecek, stada çekecek bir oyuncu. Muhammed Salah tam olarak böyle bir
1: burada
0: oyuncu.
1: Beşiktaş'ta geçerken adı işte bitti bitiyor derken buralarda yayınlarda şunu söyledim. Gelirse ilk forma alacaklardan bir tanesi benim dedim. Şimdi tam tersi oldu. Trabzonspor'dan alacağız formu. Salah forması alınır.
0: İşte onu diyorum. De, yani hangi takımın forması olduğu önemli değil. Salah forması alınır hakikaten.
1: Yani alınır. Evinizin bir köşesinde diğer formalarla birlikte güzel onu süsler vitrininizi. Ya bir oyun karakteri aldırır bir büyük oyuncu. Şimdi şöyle bir geçmişine bakıyorsun. Çıktığı yerden Basel'den çıkıyor yavaş yavaş. İşte Fiorentina'sı var, Roma'sı var, Chelsea'si var. Bir gidiyor kiralık oluyor ediyor ama Roma'dan sonra öyle bir çıkış yakalıyor ki. Ya tutulmaz o çıkış. O çıkış yani tam çıkıyor merdivenleri. Ve hakikaten gerçek bir yıldızı, son yıllarda gelen gerçek bir yıldızı getirdi. Trabzonspor'da oyuncular geldi. Epey dünyanın tayında mesela bilmem bilir misin hatırlar mısın? Jean-Marie Paf geldi. Trabzon git Paf gelir mi dediler. Belçika Avrupa şampiyonu olmuş. Bayağı Münih'te şampiyonluklar yaşamış. Dünyanın sayılı kalecilerinden bir tanesi. Onu getirdiler ama bu çok farklı bir şey. Yani Salah hakikaten farklı bir şey. İzlenmesi... Onun için özel gidersin izlemeye.
0: Tabii
1: İstanbul'a
0: ki.
1: Da gelse, oraya da gelse. Ha bilet bulur musun onu bilemem.
0: İnsan, artık kapalı
1: birilerle,
0: gişe.
1: Birilerle sokup
0: artık
1: alacağız
0: Trabzon
1: öyle.
0: Artık Trabzonspor maçları kapalı gişe.
1: Kapalı bitti artık yani. Trabzon iş bundan sonra futbolu. Ya futbolu bizde oynanıyor. Herkesin oynadığı gibi bizde de, bizim ülkemizde de futbol oynuyor. Ama bunlar güzelleştiriyorlar.
0: Hocam işte tam olarak oradan yani şu hevese bir bakar mısınız? Muhtemelen Fatih Tekke geçen sene oluşturduğu o yapıyı bu senede devam ettirecekti zaten. Yani üzerine koyarak yapılan transferlerle birlikte iyi bir kadro oluşturmuştu, iyi bir sistem oluşturmuştu. Muhtemelen camiada

0: Fatih Tekke'ye zaten son derece güvenerek o desteği vereceklerdi. Yani Trabzonspor taraftarında klasik bir yeni sezon heyecanı vardı. Şimdi bambaşka bir seviyeye çıktı. Yani şimdi artık Fatih Tekke mesela Salah'ı nasıl kullanacak? Şimdi, i̇şte orada onun üzerinden nasıl bir sistem oluşturacak?
1: Şöyle söyleme, sistemden falan,
0: bambaşka bir
1: sistemi falan
0: geçti.
1: Bir tarafa bırakalım. Oyunlar belli. Oyun düzenleri belli. Siz bunlara değişiklik yapmıyorsunuz. Elinizdeki oyuncularla birlikte siz oyun düzeninizi kuruyorsunuz. Ama şimdi burada hocanın hocalığını şimdi göreceğiz. Çok geniş bir kadro oldu. 13 tane mi 14 tane mi yeni transfer var.
0: Doğru.
1: Geçen sezondan kalanları saymıyorum. Yeni yapılan bir transfer. Burada siz bu kadroyla birlikte oyunlar nasıl olacak? Çift kulvarda gideceksiniz, Avrupa'da gireceksiniz. Bunların hazırlıkları bunlar. Yani teknik direktörlük buralarda başlıyor. Bunlarla birlikte başlıyor. Şimdi tabii Salah nasıl söyleyeyim? Trabzon bir liman kenti. Ben her zaman söylüyorum. Bir Liverpool'u bilirim. Futbol tabiri caizse manyağı diyelim. Bizim ülkemizin de Trabzon'un da Avrupa'da bilinen bir yeridir. Bu tarzda bir yer. Öyle bir yere geldi. O tutkuyu görecek orada Salah.
0: Tabii ki.
1: Zaten şu anda bakıyoruz mesela Modric 41 yaşında gene uzattı mukavlesini. Gene oynuyor. İşte Dzeko Bundesliga'da devam ediyor. Ver. Demek ki kendilerine bakanlar iyi, çalışanlar iyi.
0: Ve Muhammed Salah kendine çok iyi bakan bir oyuncu.
1: Biz biliyorsun çok şeylere takılırız. Diğer rakiplerin bundan evvel yaptıkları transferlerde hep söylenmiştir. Ekonomiler konuşulmuştur. Demek ki oluyormuş. Siz de yapabiliyorsunuz. Başka takımlar da hiç girmemek lazım bunlara. Bu oyuncuları getirmek esasında başlı başına bir problem. Sizin reklamınız bir tarafta.
0: Tabii.
1: Hem ülkenin reklamı şimdi.
0: Şehrin reklamı.
1: Afrika'nın X bir köşesinde Salah Trabzonspor'a gitti. Türkiye artık ekonomik şartlar Türkiye'de geçti artık. O eskisi gibi yok, konuşmalım etmenin bitti. Böyle oyuncuları geliyorsun Türkiye'de para var deniliyor. Böyle bir bilinen dört takımın üzerinden geçiyor bunda. Artık 10 milyonun altında oyuncunuz yok. Onun için geçmiş sezonlarda diğer takımların yaptığı büyük transfer, büyük harcamalara hep söylemler oldu. Demek ki oluyormuş, demek ki yapılabiliyormuş. Böyle oyuncular sizi maalesef bir yerlere taşıyorlar ve bizim ülkemizde de futbol kültürü bu şekilde gidiyor. Ya, ama yarın öbür gün hepimiz diyoruz gençleşelim. Gençlere zaten yer vermiyoruz. Ancak bunlarla biz bir yere gidiyoruz. Şimdi hep Galatasaray'ın önde olduğunu söylüyorduk. Şimdi işler değişti. Şimdi Trabzonspor bu işte ben de varım dedi. Ortağım dedi. Zaten yaptı transferi.
0: Zaten ortaktı bu arada. Zaten geçen sezonu da bitirdiği yeri düşünürsek.
1: Geçen sezon şöyle. Belki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamasaydı bu kadar inişli çıkışlı bir performans olmazdı. Onlar da o Şampiyonlar Ligi'nde o çift maçlarda biraz yıprandılar. Biraz değil epey yıprandılar. Hı hı. Çünkü orası çok farklı bir müzik orada çalınıyor. Şimdi bu sezon lig hakikaten derler ya tabiri caizse çatır çatır birlik. Öyle evet. Bir birlik duruyoruz. Valla başta başkan, başka da şehir, kim katkıları varsa sponsorları Trabzonspor kendi başına da bitirebilir bu işi. Ama sponsorsuz bu zamanlarda olmuyor. Bir yerlerden bir sponsorlar geliyor ki böyle oyuncuları ikna ediyorsunuz. Ben ona bakmıyorum. Ekonomi beni hiç ilgilendirmez. İnsanlar böyle bir oyuncuları getiriyorsanız siz planınız vardır. Hazırlıklarınızı yapmışsınız. Hep söyledim gene söyleyeyim dilimde tüyü bitti. Biz futbolu konuşuruz. Benim için ekonomi önemli değil. Ben hocayım bana sunarlar Salah istiyor musun? İstemiyorum dediğin zaman kapı dışarı ederler beni. Kim istemez ki Salah'la çalışma? Ya da adam
0: Fatih Tekke de öyle söyledi zaten.
1: Yani dünya şampiyonasını zaten sunduğu belli takımınla birlikte ve kendisini de müthiş bir oyuncu izleyeceğiz. Ya diyorum ya yıldız, gerçek bir yıldızı izleyeceğiz. Teşekkürlerimi sunarım ben şahsım olarak. Böyle bir oyuncuyu Türkiye'de izletecek çocuklar, gençler, onunla birlikte çalışanlar çok şanslı.
0: Bir Icardi etkisi daha olur mu acaba böyle çocuklar
1: bence
0: üzerinde,
1: olur.
0: Gençler üzerinde?
1: Bence olur. Tabii yaşam tarzı da her şeyinle birlikte olur. Sözlerin bittiği yerdeyiz denir ya, o şekilde Geldikten sonra da şapka çıkaracaksın, alkışlayacaksın dedim ve Beşiktaş'a hazırlanmıştık forma ve şimdi işte Trabzonspor'dan alacağız formayı.
0: Şimdi biraz hocam isterseniz saha içini de değerlendirelim. Şimdi bir kanadınızda Aras Şimşir var, bir kanadınızda Muhammed Salah var ki Muhammed Salah aslında klasik bir saha açık profili de değil. Gol asist katkısına bir taraftan vurgu yapmak lazım. Diğer taraftan da klasik bir saha açık gibi bir sol beki kovalamasını da beklememek gereken bir oyuncu aslında. Onu yapmayacak. Dolayısıyla hücum hattındaki o zenginliği şimdi Trabzonspor'da. Muçi'nin geçen sezon verdiği katkıyı zaten gördük. Onarçu gibi bir santrforu var ki oraya belki bir takviye daha yapılacak. Oraya bir 6-8 takviyesi belki bir fırsat transferi olarak yine konuşuluyor. Dolayısıyla orta sahadan başlamak üzere çok güçlü bir hücum hattı. Şimdi nasıl bir oyun vaat ediyor size bu dörtlü diyeyim, ilerideki dörtlü?
1: Hoca nasıl oynayacak? Bilemeyiz ki bir kere ölümcül bir hücum hattı olacak. Zaten Salah tipindeki oyuncular biz hep söyleriz, sana için de söylendi. İşte koşmuyor, adam alışık değil öyle. Öyle oynamamış.
0: Yani. Zaten öyle bir profil değil.
1: Değil, zaten de olmamış. Onun özelliği Salah olması orada olmasından kaynaklanıyor. Ama biz büyük takımların açıklarına ne hikmetse hepimizin söylediği bekini koy. Yok böyle bir şey. Ben bekimi kovalıyorsam ne işim kaldı? Nerede ben büyük takımı? Niye alıyorum bu oyunculara vakit? Onun için önde. Onlar ki zaten Salah orada duruyorsa bek nasıl çıkacak ki? Geçmiş olsun. Onu tutmakta uğraşacak öbürlerine mi? Yani burada tekrar söylüyorum. Bütün iş hocada bitiyor şimdi. Oyunu, oyuncuları takımı nasıl kuracak? 11'ler nasıl teşekkür edecek? Her haftada yaz bozlu olmaz. Her hafta 5 tane oyuncu burada beklesin. Her hafta 5 tane oyuncu beklesin. Bunlar alışık değil öyle. Liverpool'da kaç tane oyuncu değişiyor? Maçlarda her maçı adam gazozuna maç oynuyor. Aynı kadroyla oynuyor gene. Onu çok iyi ayarlaması lazım. O tempoyu çok iyi ayarlaması lazım. Oyuncuların girdiler çıkları. Şimdi o Liverpool'un Klopp dönemindeki ne biliyorsun? Salah, Firmino, Mane. Şimdi Trabzonspor'da hemen hemen böyle bir hat oldu orada. ya oyunu görmek diyeceğiz zaman neyi göreceksin? Öne geldiği zaman zaten top kalacak. Onlarla mücadele edeceksiniz. Ara topları var. Şütörlüğü var. Var da var, var da var.
0: Şimdi
1: yani
0: bu transferle Trabzonspor için tabii Avrupa'nın önemi de artacak hocam. Yani Salah'ınız varsa Avrupa'da da olmalısınız.
1: Ya olmasa bile, olmasa bile
0: bir playoff maçı oynayacak Avrupa
1: şöyle,
0: Ligi'nde.
1: Şöyle Ezgi, bizim büyük takımlarımızın, yani biz hep gönlümüzden geçenler hep ilerlerde olalım. Bu kadar çağ alıyorsunuz, işte oyuncuları getiriyorsunuz. Salah'ın gelmediğini düşün. Sen Trabzonspor olarak bir sürü yatırım yaptın. Yepyeni bir
0: tabii zaten iyi takım, bir kadro kurulmuş.
1: Yani kurdun, bir sürü oyuncu getirdin. Bunlarla da sen artık bir zahmet bir yerlere git. Galatasaray aynı şekilde, Beşiktaş, Fener. Yani bizde argüment olmuyor. Daha hala bak hep oradayız. Her sene konuşuyoruz, gene konuşuyoruz. Daha takım hazır değil. Hocalar da söylüyor bunu. Ne zaman hazır olacağız abi ya? Ne zaman hazır olacak? Millet nasıl hazır oluyor? Biz niye hazır olmuyor? Para veriyorsa 8. haftadan sonra anca oturur takım. Oho.
0: Hocam işte o kadar çok takviye yapılınca kadro o kadar değişince istesin.
1: Yapma takviye. Yapma. Hazırla önce sen. Yap 3 tane 4 tane takviye yap. O şekilde ama her sene sen değiştirirsen yöneticin değişiyor, hocan değişiyor, takım değişiyor. Burada işte nasıl şanslı olan kim var? Galatasaray var. 5 sene, 5. seneye girdi. Hocası değişmiyor, yönetimi değişmiyor. Trabzonspor ki 2,5 sene oldu. Devam ediyor hocasında, yönetim aynı şekilde. Onlar şanslılar. İşte gel gelelim, takımda her hafta değişiklik. 11'ler nasıl olacak? Hangi oyuncularla oynayacaksınız? Kimleri bekleteceksiniz? Kimlerden daha fazla süre alacaksınız? Bunlar bize lig maratonunda gösterecek ama güzel bir transfer oldu.
0: Şimdi hemen söyleyelim, zaten Trabzonspor taraftarları çoktan uçağı takip etmeye başlamışlardır ama Muhammed Salah'ı alacak özel uçak Mykonos'a indi değerli izleyenler. Yıldız oyuncuyu alıp İstanbul'a getirecek o uçak ve bu inişin de yaklaşık 12 civarında olmasını bekliyoruz İstanbul'a. Burada imzasını atacak resmi sözleşmeye Muhammed Salah. Belki sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor. Yarın da statta çok büyük bir imza töreni yapılacak.
1: Full
0: taraftarlarla ve tabii ki full olur. Uzun zamandır da Trabzonspor camiası aslında böyle bir duruma hasret kalmıştı hocam. Yani evet, gelen bir şampiyonluk oldu. Tecrübeli oyuncular, yine yıldız diyebileceğimiz oyuncular da geldi Trabzonspor, ama böyle stadyumda imzalar, işte havaalanında karşılamalar, büyük yıldızım. Heyecanlar. Yani gerçekten öyle. Doğru. Uçak takibi. Trabzonspor'un da istediği bir görüntüydü aslında.
1: Havaalanından Trabzon'a kaç saatler sürer gitmesi, konvoy yaparlar herhalde, konvoy olur.
0: Olabilir.
1: Yolu çok aç olur lazım. Olabilir. Emniyet. Hakikaten konvoy olur. Nasıl gidecek?
0: Yani bütün şehir akın eder herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor i̇şte gerçekten
1: kaçıncı 59. senesi mi oldu Trabzon'un? 59. senesi. Caddeyi gördün değil mi? İğne atsan yere düşer. 7'den 70'e. Trabzon'un zaten özelliği bu. Onun için

0: Liverpool'le Trabzon hep ben eşdeğerde tutuyorum. Liverpool de böyledir. Takımları nerede oynarsa oynasın hep bu Trabzon da öyle. Yani insanlar demesinler bazen konuşuruz da böyle abartıyorsunuz diyor. Abartma, abartılacak bir şey bu.
1: Ya az bile. Ayrıca da abartmıyoruz yani olanı söylüyoruz.
0: Az bile. Fazla bir şey konuşacak bir şey yok yani. Kaç maç oynar diyeceksin, kaç gol atar diyeceksin, kaç asist yapar diyeceksin.
1: Diyeyim mi onları? Demeyeceğim diyeyim hadi. Söyleyin madem öyle o kadar
0: istiyorsun. 20 kesin olur da gerisini bilmem. Asistler de bir 10'un üzerinde olur, 15 falan olur.
1: 30 yani. Gole katkı yapar diyorsunuz abi, minimum.
0: Yapar. Friki var. Var da var yani, her şey var adamda.
1: Allah sakatlık
0: ben şöyle söyleyeyim, onu daha yeni Basel'e geldiği zaman izleme fırsatım oldu. Daha yeniydi işte, 2012'ydi galiba. Tabii 2012 Afrika o en iyi genç yetenekli oyuncu seçildiği zaman birkaç maçını izledim. Ama tabii o anda daha yeni, fakat o kadar çok akıllı bir oyuncuydu ki her senesini katladı. Hep üst seviyede oynadı. Hep üst seviyede oynadı. Liverpool zaten kaç 9 sene falan kaldı Liverpool'da. Ha, düşünebiliyor musun?
1: Çok
0: en fazla oynayan kim de orada? Şey kaptanları vardı.
1: Gerrard.
0: Gerrard vardı. Gerrard'dan sonra da en fazla oynayan yani sayılır. Valla Trabzonspor'u tekrardan söylerim. Herkese tebrik etmek lazım. Başta başkan epi mücadele verdi. Aşağı yukarı 4. senesi değil mi başkanlıkta? Yanılmıyorsam çok dalgalanmalar oldu. O Karadeniz'in deli dalgaları. Vurdular, çarptılar, ettiler, hep geri döndü. Güzel işler yaptı yani. Bir de işte ekonomisini düzeltti. Söylenecek bir şey yok. Ancak böyle başarıları bulabiliyor. Arkada Savic var. Bir Türkiye'nin ben hep söylerim en iyi stoperi. Yani bir oyun kurucu stoperi. Maalesef işte o sakatlıklarla boğuşuyor. İnşallah şimdi önde bir tane virtüöz var. Arkada bir tane virtüöz var. Sizin arkanızda bir tane libero var.
1: Bu arada kalecisi ve...
0: İşte libero vardır Onana.
1: Santfor'u da çok güçlü.
0: Onana liberosu var orada. Evet. Şey devamlı önde oynayan birisi. Yani evet. Trabzon 4-4'lük mü denir? 4x4 daha fazlası varsa 6x6 o şekilde oldu yani Trabzonspor. Sala hakikaten Trabzonspor'la kimse beklemiyordu yani. Ha şöyle 2 mi 3 gün evvel mi bir Mısır radyo şey televizyonundan birisi var. Aradı beni, bazı arar böyle bildiğin telefonlar var mı verir misin? Ben de vermem de. Dedi Salah dedi geliyor dedi Türkiye'ye. Dedim olma dedim, Beşiktaşlı mı yok dedi. Trabzon'la olacak dedi. Vay dedim.
1: Cuma cumartesi gibi biraz konuşulmaya başlamıştı hocam. Sonra Ertuğrul Doğan gündemimizde yok dedi.
0: Öyledir zaten.
1: Sonra tabii doğal olarak yani İşler sonuç öyle. İtibariyle var denince işte neler olduğunu da görüyoruz. Biraz gizlilik içinde de yürütmek gerekiyor.
0: Bu iş biraz
1: durumları.
0: Onun dışında olan bir şey. Salah'ta olay.
1: Sonra pazartesi gibi tabii biraz daha netleşmeye başladı ve
0: Salak'ta çok fazla büyük pazarlıklar olmadı. Garanti oldu iş. Beşiktaş gibi değil. Yani burası
1: İşte bazen gitti. De çok dillendirmemek gerekiyor. Aynen. Çok da medyaya söylememek,
0: alacaksınız
1: gerekiyor.
0: Yani gideceksiniz. Türkiye'ye geliyorsunuz yani. Türkiye'de zaten kendisinin bir ay evvel mi işte geçerken Beşiktaş'ta konuşmuştuk. Bodrum'da yazda olduğunu geçen sene almıştı yani.
1: Evet, yapıyor.
0: Var tatillerine geldiğini hep söylemiştik buralarda.
1: Eşinin zaten Türkiye'de hayırlı olsun. Yaşamak istediğine dair bir isteği olduğunu da
0: çok iyi bir yere gitti yani. Trabzon hakikaten yürüyemez yolda.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi yürüyemez yolda.
1: Peki Trabzonspor'a ve tabii ki Türk futboluna diyelim hayırlı uğurlu olsun.
0: Bitmez.
1: Muhammed Salah.
0: Gün boyu konuşulur bu, yarın
1: tabii
0: da konuşulur.
1: Tabii ki zaten daha İstanbul'a gelecek. Oradan görüntüleri göreceğiz. Sonra Trabzon'a gidecek. Bugün gün boyunca Muhammed Salah'la ilgili çok sıcak.
0: Yani futbolculuğunu, oyunu, neler yapar neler yapmaz onları bırakacak. Onları falan
1: onları
0: biraz
1: göreceğiz.
0: Şöyle söyleyeyim ben sana biraz ben kendi teklif konuştuklarım kendi şahsıma. Bence ukalalık yapmış olurum. Neyi anlatacağım Salah? Neyi anlatacağım? Ayakkabısını mı anlatacağım? Nike mi giyecek?
1: Salah
0: Adidas mı giyecek?
1: Anlatmaya gerek yok
0: yani,
1: gerçekten.
0: Çıkar burada, çıkar göreceğiz. Formasını giyer, stada çıkar, o tribünler ayağa kalkar. Salah da biraz evvel söylediğim gibi minimum 20 gol kendisinin olur. 15'in üzerinde de asistle sezonu tamamlamaya çalışır. İnşallah tekrar söyle sakatlık olmasın. Önemli
1: tabii ki,
0: Bütün oyuncularımız için bu geçerli. Çünkü epey bir külfiyetler oluyor. Mahalli güçler fazla yatırım yapıyorsunuz ve oyuncuların size katkısı olması lazım. Sadece Trabzon ve Türkiye'yi düşünmeyeceksiniz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi bütün dünya

0: Hem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: Sarı lacivertliler 3. tur ilk maçında Avusturya ekibini Kadıköy'de ağırlayacak. İç sahada alacağı skorla rövanşı avantajlı gitme hedefindeki Fenerbahçe'de Muriç ve Nene iyileşti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Sarı lacivertliler Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elemişti. Sturm Graz'sa İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 ve 2-0 yenerek tur atlamıştı. Fabio Ingolitz'in çalıştırdığı Avusturya ekibi yerel ligdeki ilk maçında deplasmanda Tirol'le 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Sturm Graz tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde turu geçen taraf Fenerbahçe olmuştu. Çobanlı Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 11 Ağustos'ta Avusturya'daki rövanşın ardından turu geçen ekip playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
2: Evet, iki Górnik maçının ardından şimdi rakip Sturm Graz hocam. Tabii o karşılaşmalardaki futbol bu karşılaşma için bize ne vaat ediyor? Özellikle dün basın toplantısında İsmail Kartal rakibin daha güçlü olduğuna vurgu yaptı. Güçlü yönlerine biraz değindi. Siz bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz? Önce bir genel değerlendirme rica edeyim.
3: Beklentimiz hep galibiyet. Galibiyet ve turu geçmek inşallah o şekilde gider.
2: Avantaj yakalamak ilk
3: maçta. Yani bir de ne var? Nereden baksan en aşağı 2 değil 2-3 gömlek daha üstün. Çok çabuk çıkan, orta sahada çok iyi pas yapıp da derinlemesine ve kanatları çapraz koşularla aralara bırakılan toplar var. Çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi burada işte yavaş yavaş geçince, kaliteli takımlar gelince sizin o müdafaadaki iki stoperinizin, hani biz de hep diyoruz ya, ağır mıdır, yavaş mıdır, hızlı mıdır, onları göreceğiz. Ne kadar isimleri nerelerde oynarsanız oynayın, oralarda o defolar verilecek. Çünkü önde oynamak istemiyor. Ama yanlış şu var. Çok dikkat etmesi lazım. Bilhassa orta sahada. Çıkışlarda çok çabuk çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin de tabii hangi bir 11 ile çıkacağını.
2: O evet önemli. Aslında en önemli nokta o. İsmail orta Kartal'ın tercihleri oynayacaksınız? Nasıl olacak?
3: Forvet'te kimle oynayacaksınız? Evet.
2: Şimdi çünkü Greenwood'un normal şartlarda artık 11'de olması bekleniyor. Asensio bir önceki maçta İsmail Kartal tam olarak hazır değil demişti ama kendisi %100 hazırım ifadesini kullanmıştı. Şimdi Asensio'nun oradaki rolü elbette çok kritik. Bir de iki maçta skor yükünü hep Talisca çekti. Şimdi Vedat Muriç listeye dahil edildi ama ne kadar oynayabilecek durumda? Yine Talisca'lı bir sistemle çıkılırsa bu acaba hücum aksiyonlarını nasıl etkiler?
3: Ya Talisca'nın oyun düzeni biliyoruz zaten, duran toplardan kazanılan goller var. Öyle bir hazırlık olarak da şu anda zaten o aksiyonları göremiyoruz. Herkes kendi yeteneklerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani takım oyunundan ziyade hep kişisel yeteneklerle oyunlara çıkmaya çalışıyorlar. Asensio da bunlara bu şekilde oynayan bir oyuncu değil. Kante'yi de oynatsınız, o da öyle değil.
2: Kante de listeye dahil edildi bu arada.
3: Onlar çünkü takım oyununu çok iyi oynayan oyuncular. Bunuz daha oturmamış yani. O oyun oturmamış. Hı hı. İşte ancak arkadan Skriniar veyahut da Ake uzun toplar kullanırlarsa, arkaya kaçırırlarsa, orada da bir tek süratli oyuncunuz kim var? Kerem var. Başka da yok yani. Ön taraftan bahsediyorum. Oynanlar. Burada Greenwood'u mutlaka kullanmanız lazım. Yani kafadan oyuncu olup önde topun hakimiyetini sizde olduğunuzu rakibe hissettireceksiniz. Ama gene İrfan'la Mirfan'la oynamaya kalkarsanız o yavaş. Talisca aynı şekilde, arkadakiler aynı. Bu sefer hakimiyet rakip takıma geçiyor. İstediği gibi oyun kurmaya çalışıyorlar. Bence Greenwood'un bir an evvel takıma monte edilmesi lazım. Ki girdiği maçta da adam ne yapacağını şaşırdı. 45 dakika mı? O öyle değil. Alırdı gider tekrar. Demek ya o kendisi de hazır değil. Kendisini biliyor, çok fazla girmek istemedi. Veyahut da oyun düzenine adapte olamadı ki. İkisi de vardır, 50-50'dir bu şekilde. Kimin ne yapacağını bilmiyorsunuz çünkü. Ama takım oyunu mutlaka oturtulması lazım Fenerbahçe'de. Bizim gördüğümüz iki maçlardan kalıyoruz. Bu maç değişik olabilir çünkü karşınızdaki rakip çok fazla saklanacak bir rakip değil. Üçlü de oynuyor, dörtlü de oynuyor, oyun içinde değişebiliyor. Yani onlar çok iyi çapraz koşulardalar. Orada sizi çekebiliyorlar. Burada bütün iş gene Mateo'ya düşecek. en fazla

0: aktif olan o. Guendouzi'de. En fazla aktif olan o. Ve bu kadar da bir oyuncunuz ona yük binerse bir yerde sizin müdafaanızda boşlukları yakalar. Bilhassa stoper hatlarında. Hak ediyoruz tamam. Çirkin yerliyoruz tamam. Futbol bilgileri, pozisyon bilgileri çok iyi. Ama bunların da hep bizim tabirimizde ağır diyoruz ya. Bunlarda da var o iş yani. Çok süratli değiller ikisi de. Onun için yakalanmamaya bakmak lazım ki önünde çok hızlı oyuncular var orta sahada da. Burada 11 önemli. Kerem oynayacak mecbur. Talişka orada oynayacak. Sağ taraf mecbur.
1: Hocam bu mecburları biraz handikap olarak mı söylüyorsunuz? Yani Kerem değil. Oynayacak mecbur.
0: Yok ki başka.
1: Kastın,
0: başka
1: yok. Hayır şöyle yani.
0: Yok başka. Forvetli başka oyuncusu yok.
1: Hayır yani mesela Kerem olmasaydı başka bir oyuncu oynayabilirdi ama işte...
0: Yok Kerem yok değil.
1: Kerem oynayacak anlamında
0: ben Kerem'in,
1: mı söylediniz?
0: Kerem'in devamlılığı olması gereken bir oyuncudan yanayım. Oynaması gereken bir taraftayım ben. Olması gerekiyor. Kerem'den vazgeçemezsiniz. Beğenmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Adam geçen sezon yaptıkları meydanda, asistleri meydanda, attığı goller meydanda. O takımda ne kadar da kendi yetenekten biraz evvel ne dedim, daha takım oynuyor. Geçen sezon ne oynanıyorsa şu anda da aynısı oynanıyor. Daha o kadar bile değil yani. Biraz evvel ne dedik? Daha hazır değiliz. Hep hazır değilizden çıkıyoruz yola biz. Ne hikmetse yani. Niye siz o vakit hazırlık maçlarını yapıyorsunuz? Gerçi hocanın da bunda kabahati yok. Siz geldiniz, hangi oyuncuyla çalışacağınızı bilmiyorsunuz. Program verdiniz mi, vermediniz mi? Tatillerde çalışıldı mı bilemezsiniz. O ölçümleri aldınız mı, almadınız mı? Çünkü artık günümüz oralarda. Boş bırakmıyorlar. Hemen bana verdiysen programı çalışma... Benim çalışmam farklıdır. Kerem'in farklıdır. Onlara verdiğinde pat sana düşüyor mu? Tak tak tak sinyaller geliyor. Çıktı antrenman yapıyor. Ölçümler var. Hepsi geliyor. Bunlar artık teknoloji bu seviyelere geldi. Onun için biz de bunları yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Bilemeyiz. Ama yapılmadığı belli meydanda yani. Takımın çok daha böyle agresif bir zaten bekleyemezsin şu anda.
1: Peki hocam zaten net bir santrforla şu an oynamayan bir Fenerbahçe'de Kerem'e acaba biraz da haksızlık yapılıyor olabilir mi? Çünkü ben... Kerem hep iyi bir santrforla aslında kendini biraz daha fazla gösteren ve hatta o santrforu da biraz daha yukarı çeken bir oyuncu kimliğindeydi bugüne kadar.
0: Şöyle santrfordan ziyade Kerem'in oyunu. Bakın Türkiye'de iki tane Türk oyuncudan bahsediyoruz. Zirveyi yakalamış. Kerem ve Barış var. Biz bunları hep kötüledik. Hep kötüledik ama.
1: Aslında kötülemedik de hocam.
0: Hep kötülendi. Öyle demek. Ya işte olmuyor, Barış'ta olmaz, Kerem'le olmaz. Hep böyle gidildi. Bunlar ama...
1: Gitti Benfica'da da sonuçta gayet iyi işler.
0: Bunlar verimsiz
1: yaptı.
0: Oyuncular değil. Bu benim biz neye göre bunları bu seviyelere çekiyoruz? Şimdi geçen maçta Kerem o topu aldı gitti. Şöyle iyice bir onu oturtup bakmak lazım. Tam önüne aldığı zaman topun ne kadar arkada kaldığını görmek lazım. O anda... Gitti. Arkadan da gelen yetişti. Bunu dünyanın en baba topçuları kaçırıyor. Ben dün Amokacı'nın 3 pastan avuta attığı bir maçı izliyorum. Avrupa maçında. Kale bomboş. Beşiktaş'ta oynarken. Var neler var.
1: Hocam yeterince maç izlemiyormuş gibi bir de tutup eski maçları açıp onları mı hatırlıyorsunuz?
0: Ya oluyor arada sonra.
1: Gerçekten tebrik ederim.
0: Bakıyorum böyle eskilere mesela neler var neler yok. O topçular nasıldır? Ya onlar kalite olarak çok değişir. Şimdi mekanik oyuncularımız var. Mekanik oyuncular yetişiyor. Dikkat et dünya şampiyonasında da bunları şahit ol. Şimdi Salah artık neslinin sonu bunlar. Bundan sonra gelmiyor. Bak dikkat et hep mekanik oyuncular evet. Var. Hep böyle dinamik olacak agresif ama teknik oyun bilgileri falan değil. Bunlar bunlarla mücadele ediyoruz. Onun için ben Kerem'den vazgeçilmesinden yanayım. Biraz daha onun yanındaki oynayanlarla ve tabii santrafor bölgeleri
1: çok önemli.
0: Hocam
1: şimdi o kadar yüksek bir Rafael Leao gündemi var ki sanki Kerem'den vazgeçileceği anlamına geliyor bu.
0: Türk
1: çünkü yani elimizde herkes... hem Leao hem Kerem enteresan bir
0: şimdi,
1: lüks değil mi orası?
0: Şu anda santraforda kim var? Muriç var.
1: Bir cümlenizi alayım hocam. Bağlantıya gideceğim.
0: Yani santrafor geldikten sonra bir de oturduktan sonra hepsini görmek lazım.
1: Peki.
0: Ona gireriz.
1: Şimdi devam ederiz. Beşiktaş şu sıralarda basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Kralo ve maçı öncesi değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş takip ediyor. Sözü Efecan'a bırakalım.
2: teşekkürler Ezgi Toper, sana da yayınlar diliyorum. Beşiktaş Kralove ile karşılaşacak Avrupa Ligi 3. eleme turunda. Biz de bu

karşılaşma öncesindeki Beşiktaş'ın basına açık idmanını takip ediyoruz. Antrenmanda şu an eksik bir oyuncu bulunmuyor. Bunu söyleyebilirim. Endidi geçtiğimiz haftalarda bir sakatlığı vardı. Şu anda sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Onlar Trossard'a izin erken bitirdi ve takıma katıldı. 6 Ağustos'ta izni son buluyordu Belçikalı yıldız futbolcunun ama 3 günlük bir erken geri dönüş sağlamış oldu. Karşılaşma Çekya'da oynanacak, ilk karşılaşması 6 Ağustos, tarihlerinde saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak bu karşılaşma. Malcovička Arena'da oynanacak müsabakayı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Fecniç yönetecek. Beşiktaş Kralove ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de Midland'ı hem içeride hem dışarıda mağlup ederek tur atlamıştı. Rakip Kralove ise Tromsø'yu hem 3-1 hem de 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Beşiktaş'la oynama hakkını kazandı. İki takım arasındaki revanş karşılaşması da 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip Dinamo Zagreb ile Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos veya CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ta herhangi bir eksik bulunmuyor. Leonard Trossard'ın takıma erken katıldığını tekrardan söyleyelim. Belçikalı yıldız 3 gün daha izin olmasına rağmen 3 gün erken antrenmanlara katıldı. Henüz lisansa çıkmış değil. Lisansla ilgili yaşanan problemi de Beşiktaşlı yöneticiler gün içerisinde muhtemelen açıklayacaklar. Saatler 2'yi gösterdiğinde de Kralove karşılaşması basın toplantısı var Nevzat Demir tesislerinde. Vincenzo Italiano ile Alexander Nübel bu karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecekler. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta da teknik direktör Italiano'nun kadro planlamasında yerli oyuncuların önemli bir yer aldığını belirtebiliriz. İtalyan çalıştırıcının özellikle kaptan Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Emirhan Topçu'yu takımın temel taşları olarak gördüğünü belirtelim. Savunmanın solunda sergilediği performansta Emirhan Topçu'nun dikkat çektiğini, teknik heyetten tam not aldığını, hem sert mücadeleci oyun tarzıyla savunmayı yönlendirme becerisiyle öne çıktığını düşünüyor. İtalyan teknik adam, 25 yaşındaki futbolcu İtalyanlı'nın savunma hattında en çok güvendiği isimlerden biri. Orta sahada Orkun Kökçü ile Salih Özcan'ın uyumundan da çok memnun İtalyan teknik adam. Bu üç ismi hem saha içinde hem de soyunma odasında takımın liderleri olarak görüyor. Siyah beyazlı teknik heyet sezon boyunca takımın omurgasını bu üçü üzerinden kurmayı planlıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında soyunma odasında Emirhan Topçu'nun da yükselen performansı transfer planlamasını doğrudan etkiliyor. Sol stoper takviyesi gündemdeydi siyah beyaz ekipte. Ama Vincenzo Italiano bu bölge için acil bir ihtiyaç görmüyor şu an için. Önceliğin orta saha transferi, sağ kanat transferi ve santrafor transferi olarak görüyor İtalyan teknik adam. Öte yandan Beşiktaş'ın gündeminde Leo Pereira ve Jeff Chabo ismi vardı. Kulüplerinin yüksek talepleri bulunuyor şu an için. İki oyuncunun, Leo Pereira için Beşiktaş ilk olarak 8 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ardından Flamengo bu teklifi kabul etmemişti ve fiyatın yükseltilmesini talep etmişti.

Beşiktaş ikinci bir teklif daha yapmıştı. Brezilyalı oyuncu için 10 milyon euroluk. Bu teklif de kabul görmedi. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı ama Flamengo ile henüz bir anlaşma sağlanmadığı için orada da Brezilyalı ekibin yüksek talepleri sonrasında görüşmeler tıkandı. Ardından Jeff Chabot için de Beşiktaş alternatif bir isim olarak teklifini sundu. Vincenzo Italiano'nun da çok beğendiği eski öğrencilerinden biri listeye eklendi. Çaba için de Stuttgart'a yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapıldı ama bu teklif kabul görmedi. Beşiktaş'ın teklifi yükseltilmesi istendi. Alman ekibi yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis rakamı belirlemiş durumda. 15 milyonun altına satmayacağını siyah beyazlı kulübe bildirdi ve yönetimin de istenen rakamların düşmesini beklediği ve bu nedenle şu an için stoper transferinde bekleme kararı aldı. Belirtiliyor. Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında düşünülmeyen, zaten geçtiğimiz haftada basın toplantısında Önder Özen'in de bahsettiği Felix Udokai var. Almanya'dan ilgi sürüyor Alman oyuncuya. Daha önce Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün gündemine gelmişti. 28 yaşındaki stoper. Aynı zamanda Werder Bremen de kendisi için devreye girdi. Alman ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini belirtebiliriz. Schalke ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda henüz ortak nokta bulunamadı. Udokai'nin Werder Bremen cephesiyle temaslarını sürdürdüğünü ifade edelim. Taraflar arasındaki görüşmelerin şu an için olumlu ve transfer ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor. Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Alman savunmacının geleceğinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması da bekleniyor. Ben Beşiktaş'ın muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ kanatta Amir Murillo. Stoper hattında ise az önce de bahsettiğim gibi Vincenzo Italiano savunma hattını bozmak istemiyor. Thiago Jallo ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz 6 numara pozisyonunda. Salih Özcan hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan ile kaptan Orkun Kökçü. Sol kanatta hem kamp döneminin yıldızı hem de Midland karşılaşmalarının yıldızı olan İlhan Fakılı. Sağ kanatta Vassaf Çerni ve forvet hattında Oh Yen Yu'nun olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'de bu şekilde Beşiktaş yönetimi Avrupa elemelerini oldukça fazla bir şekilde önemsiyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçlar sonrasında bu sezon Vincenzo Italiano önderliğinde Avrupa kupalarında üst turlara kadar hedefler belirlenmiş durumda. İlk hedef Avrupa Ligi'ne katılmak yeni sezon öncesinde. Sezon öncesinde Beşiktaş taraftarına Avrupa Ligi'ne katılarak bir hediye vermek istiyor. Hem siyah beyaz yönetim hem siyah beyazlı teknik ekip. Forvet hattında da çalışmalar sürüyor. Beşiktaş forvet hattına ekleme yapmak için önemli oyuncularla görüşüyor. Sayın Başkan Serdar Adana'nın hayalinde olan bir isim var. Dušan Miljović. Sırp golcü ile Vincenzo Italiano da

0: Arjantin'a dönelim den. Tanışıyorlar eski öğrencisi. Beraber çıkış yakalamışlardı Fiorentina'da. Dušan Vlahović o dönemde Fiorentina'dan 80 milyon euroya Juventus'a transfer gerçekleştirmişti. İtalyan'ı 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi sporcu ile. Bu telefon görüşmelerinde Italiano kendisine Beşiktaş forması altında tekrardan çalışmak istediklerini belirtti. Beşiktaş'ta tekrardan yükselişe geçebileceğini, beraber büyük işler başarabileceklerini belirtti. Sayın Başkan Serdar Adalan'la en büyük hayallerinden biri kendisini takıma kazandırmak. Beşiktaş kendisine şu anda Avrupa'da ve dünyada en fazla maaşı vaat eden kulüp, en iyi teklif yapan takım Beşiktaş. Dušan Vlahović'e Beşiktaş dışında da çok net bir teklif yapan başka bir kulüp yok. Juventus'la sözleşme yenileme çalışmaları yapıyordu ama bir anlaşma sağlayamadı. Avrupa'dan da kendisine hem Bayern Münih'in hem de Manchester United'ın bir teklifi oldu ama bu teklifleri hem kendisi beğenmedi hem de ilk 11'de oynama garantisi istediği için bu teklifleri reddetti ve şu anda Beşiktaş dışında kendisine ilgi duyan bir takım bulunmuyor. Onos'a kadar Beşiktaş yönetimine ve Vincenzo Italiano'ya beni bekleyebilirsiniz. 10 Ağustos sonrasında ben kararımı vereceğim diyor Dušan Vlahović. 5 büyüklükten teklif beklediğini belirtiyor. Eğer 5 büyüklükten istediğim teklifleri alamazsam oturur konuşuruz diyor Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisine sizin tüm mali şartları karşılamaya tamamız demişti zaten. Beşiktaş'ta çalışmalar oldukça iyi bir şekilde ilerliyor. Dediğimiz gibi takım içerisindeki arkadaşlık ortamı Kaptan Orkun Kökçü önderliğinde iyi bir şekilde sürüyor. Bir üst tur hedefleniyor. Beşiktaş'ta tüm gözler bu karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Kralove'ye karşı hem iyi bir oyun hem de iyi bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor siyah beyazlı ekip. Evet, Vincenzo Italiano'nun sezon boyunca kaptanlık görevini teslim edeceği isimler de artık yavaş yavaş belli oluyor. Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Salih Özcan olarak belirlenmiş durumda. Beşiktaş bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Sabiha Gökçen havalimanından kalkacak özel uçakla Praga hareket edecek. Bizler de artık yavaş yavaş basına ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız Ezgi Toper. Sözü tekrardan sana stüdyoya bırakabilirim Nevzat Demir tesislerinden.
1: Efecan Öztaş'a da çok teşekkür edelim. Güzel bilgiler paylaştı bizimle Beşiktaş'ın gündemine dair. Kralove maçının hazırlıklarını basına açık bir şekilde sürdürüyor Beşiktaş hocam. Hemen oradan da birkaç cümlenizi rica edeyim. Elbette Midtjylland maçları sonrası Beşiktaş'ta camianın takıma ve teknik direktör Vincenzo Italiano'ya duyduğu güven arttı diyebiliriz. Biraz moralli bir başlangıç oldu Beşiktaş adına ama tabii ki bunun devamlılığı önemli. Kralove mücadelesi de bu devamlılığın olup olmayacağı açısından bize önemli bir fikir verecek. Neler söylersin?
2: Öncelikle başarılar yarınki maçta. Yarın da konuşulur, daha bugün de konuşulur. Vallahi beklemek lazım. Hani biz hemen biliyorsun aldır kıldır her şeyi, sonra da bir tane mağlubiyet geldiği zaman yerin dibine söküyoruz. Başlangıçlar hep iyidir.

0: galibiyetler geldiği zaman biliyorsun Süper Kupa'da da süper maç çıkmıştı. Ama ondan sonra neler yaşandığını biliyorsun. Beşiktaş'ın bak Fenerbahçe için de geçerli bu, Galatasaray için de geçerli. Trabzon için söylüyorum, Trabzon çünkü çok doldurdu. Her tarafını doldurdu oyuncularla. Fenerbahçe'de daha gedikler var. Beşiktaş'ta daha gedikler var. Galatasaray'da bunlar toparlandıktan sonra tam kadrolar teşekkür ettikten daha net konuşabiliriz. Şimdi o öyle oynadı, bu böyle oynadı, bu böyle yaptı. Hep yanılıyoruz. Michelin'e karşı oynadığın bir ilk devreki maça bak. Rakibin girdiği pozisyonlara bak. Sen iki kere gittin, üç kere gittin, gol oldu. Ters olmuş olsaydı ne yapacaktınız? Hocayı yerinde bile mi sokacaktın? Onun için biz her şeyi bir toparlayalım, bir hepsi tam sağlam yerine otursun taşlar. Ondan sonra daha net ve daha güzel. Beşiktaş'ın eksikleri belli işte. Neresi santrafor eksiliyorlar, orta saha eksiliyorlar. Daha toparlamaları, stoper istiyorlar.
1: Sağ kanat, santrafor, bir orta saha ve bir stoper. Yani o kadar transfer yapıldı ve hala çok ciddi ihtiyaçlardan ve omurgaya yapılacak ihtiyaçlardan bahsediyor.
0: Zamanında sağlam yapmazsın işleri. İşte gelen hocalar da bazı şeyleri derler. Şimdi bir tek bir şeyde yanılıyoruz. Hoca önde oynayacak. Öyle değil. Şimdi sen Salah filan gelmiş olsaydı onu düşünme. Onlar pozisyonla birlikte o itmeleri veyahut da ön alan baskısını yaparlar. Bizim hep böyle düşündüğümüz. Onun şu andaki istediğiniz gibi olursa ilk 20 dakika Michelin'de olduğu gibi olur size. Adamlar o pozisyonlara girerler. Onun için hoca da yavaş yavaş bunları burada nasıl... Çünkü çalıştı takımlar hep hazır takımlara gitti. Çok fazla transferlerle uğraşan bir takımlara gitmedi. Şimdi burada müzik başka bir şekilde. Onları toparladıktan sonra...
1: Yine de elindeki kadrodan iyi faydalandı şimdi.
0: Çıkaracaksın ama en büyük şey neydi biliyor musun? İyi tarafı. İstemeyi de oyunculara götürmedi. Ben dedi atıyorum 28 kişi gideceğim. 20-25 kişiyle gitti.
1: Lazım şey gibi 40 kişiyle gitmedi.
0: İhtiyacı olmayanlarla gitmedi. Onlara fazla mesai harcamadı orada.
1: Peki. Bitirdik. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık. Biz Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler. Hoşçakalın.
2: Şimdi Arda derin oynadı. Mbappe nefis döndü. Kylian Mbappe!
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programına hoş geldiniz. Dopdolu bir programla karşınızdayız. Dünden beri aslında futbol gündemi alev alev yanmış durumda diyebiliriz. Neden? Çünkü

0: Dünyaca ünlü yıldız. Son olarak Liverpool'da forma giymiş ve dünyanın Mısırlı kral olarak tanıdığı futbolcu Muhammed Salah şu anda gökyüzünde havalandı. Yunanistan'ın Mykonos kentinden harekete geçti ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak yolculuğun son destinasyonu İstanbul değil, Trabzon olacak. Çünkü Trabzonspor Muhammed Salah'ı resmen renklerine bağladı. Muhammed Salah bordo mavili formayı sırtına geçirdi. Bize her yer Trabzon dedi ve artık Trabzonspor için Türkiye Süper Ligi'nde ter dökecek tecrübeli futbolcu. 34 yaşındaki yıldız ekranlarınıza da geliyor. Artık uçağa bindi. Üstüne formayı giydi ve taraftarla buluşmak için yola çıktı. Öncelikle İstanbul'a Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak yıldız futbolcu. Oradaki karşılamanın hemen ardındansa akşam saatlerinde Trabzon'da olabilmek için yeniden yola çıkacak ve akşam saatlerinde Trabzon kentinde muhtemelen Mısırlı yıldızı coşkulu bir kalabalık karşılayacak. Müthiş etkinlikler Muhammed Salah bekliyor olacak. Trabzonspor Kulübü de Muhammed Salah transferini resmen duyurduktan sonra etkinliklerle ilgili, karşılama protokolüyle ilgili yapılacak hamleleri, adımları sosyal mecradan paylaşacağını da duyurdu. Zaten bu ekranlarda sürekli olarak sizlerle bu haberi paylaşmıştık. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bu kanalda Muhammed Salah transferiyle ilgili gelişmeleri aktardı. Dün transfer resmiyet kazandıktan sonra Ertuğrul Doğan yine Aspor ekranlarında özel olarak açıklamalar yaptı. Transferin süreçlerini bizlerle paylaştı. Bülten boyunca hatta saat 14'e kadar konuklarımızla birlikte de yine bu transferin tüm detaylarını, dünya basınındaki yansımalarını enine boyuna değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle hemen sıcağı sıcağına bu transferi değerlendirelim istiyorum. Aspor muhabiri Yunus Emresel telefon hattımızda zaten. Yine bu transferle ilgili son dakika gelişmelerini hep kendisinden aldık. Yunus Emre, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ezan. Kolay gelsin yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, şu anda Muhammed Salah uçağa bindi. Formayı da giydi. Sen de az önce paylaşmışsın sosyal medyada. Öncelikle yolculuk nasıl başladı? Nasıl o formayı sırtına geçirdi? Neler söyledi Muhammed Salah? Hemen bütün bilgileri senden alalım.
1: Ve o meşhur sloganı da söyledi. Bize her yer Trabzon dedi Muhammed Salah. İstanbul'a geliyorum. Önce İstanbul'a, sonra Trabzon'a hazır mısınız dedi. Trabzonspor taraftarları hazır. İstanbul'daki taraftarlar hazır. Trabzon'daki taraftarlar hazır. Camia şehir hazır. Bir dünya yıldızı Trabzon'a doğru şu an itibariyle yola çıktı. Geliyor. Gerçekten çok ciddi bir uğraş var. Şu an ekranlara da yansıyor. Çok ciddi bir uğraş verildi bu transfer için. Başkan Ertuğrul Doğan çok ciddi bir mesai harcadı. Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya çok ciddi bir mesai harcadı. Trabzon'da olayı koordine eden As Başkan Zeyat Kafkas'ın bir emeği uğraşı var. Gerçekten işin perde arkasında iş adamları, bürokratları, siyasi herkesi kapsayan geniş kapsamlı bir mücadelenin sonucunda Muhammed Salah Trabzonspor'da ve şu an itibariyle İstanbul'a doğru yola çıktı. Saat 12 civarında İstanbul'da olacak. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Merkezi terminalinden çıkış yapacak ve orada kendisini binlerce taraftar bekliyor olacak. Tabii eğer havalimanından planlanan saatte çıkış yapabilirse eğer önce sağlık kontrolüne gidecek, ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçerek son evrak işlemleri tamamlanacak ve akşam saat 19'da da Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzon'a doğru hareket edecek. Trabzon'da tabii çok geniş kapsamlı bir karşılama töreni de planlanıyor kendisini. Bu karşılamanın ardından hemen ertesi günde stadyumda kendisine bir imza töreni planlanacak. Ancak Muhammed Salah transferi ilk duyurulduğu andan itibaren 11 numaralı ikonik Muhammed Salah forması bastıran, yaptıran taraftarlara biraz üzücü bir haberimiz var. Muhammed Salah 10 numaralı formayı tercih etti. Bunun sebebi Mısır milli takımında da 10 numara giyiyor oluşu nedeniyle Trabzonspor'da da 10 numaralı formayı giymek istedi. Tabii 10 numaralı formanın bir sahibi vardı, Ernest Muçi. Kendisine danışıldı, izni alındı. Onun da tabii ki gönlü rahatlıkla Muhammed Salah'a bu formayı vermekten yana olunca Muhammed Salah yeni sezonda Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Şu anda tabii İstanbul sınırlarını da artık yavaş yavaş giriş yapıyor Muhammed Salah, çok az bir süre sonra İstanbul'a da inmiş olacak. Gerçekten çok önemli bir transfer ama bununla da yetinmeyecek Trabzonspor. Çok önemli bir forvet oyuncusu Darwin Nunes transferi için Trabzonspor oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başladı. Kulübü oyuncunun maliyetinin bir bölümünü de karşılamayı şu an itibariyle kabul ediyor. Ama daha yeni başlayan bir transfer süreci, yeni başlayan bir görüşme süreci. Liverpool'da birlikte

0: forma giymiştiler Darwin Nunez'le birlikte. Bakalım Trabzonspor'da da yolları kesişebilecek mi? Bununla da yetinmeyecek. Yine defansif orta saha pozisyonuna da bir transfer daha yapacak Trabzonspor ve artık transfer çalışmalarını belki de sonuçlandırmış olacak. Ama bunlar tabii önümüzdeki günlerin konusu. Şu an itibariyle Muhammed Salah heyecanı Türkiye'yi, tüm dünyayı sarmış durumda. Spor kategorisinde dünyada trend topik listesinde hemen hemen her ülkede ilk 3'te ve 1. sırada yer alıyor Muhammed Salah. Sosyal medyada inanılmaz bir etkileşimi var. Aynı zamanda Trabzonspor Kulübü'nün dün akşam itibariyle ürünlerinin satışı yapılan TSE Club mağazasını yoğunluk nedeniyle bir süre hizmet veremedi. Pasolik sisteminde gecikmeler meydana geldi ve dün akşamdan itibaren şu ana kadar belki de 10 bini aşkın sayıda kombine ekstra olarak satıldı ve hali hazırda şu anda kombine satış noktalarında da online'da da çok ciddi bir kuyruk oluşmuş durumda. Belki de kapalı gişe tamamen dolu bir sezonda Trabzonspor Muhammed Salah'a kavuşmuş olacak.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Gelişmeler oldukça seninle yine bağlantıya geçeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Muhammed Salah gündemini değerlendireceğiz. Kendisi şu anda yolda ve İstanbul'a çok az bir süre içerisinde de inmiş olacak. Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık şu anda Muhammed Salah'ın inişini bekliyor. Akşam saatlerinde de Trabzon'a geçecek, planlama bu şekilde. Şimdi yine transferi değerlendirelim. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Rezan, iyi yayınlar diliyorum. Sen de aramıza hoş geldin. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hemen sıcağı sıcağına değerlendirelim. Az önce Yunus Emre Sel de belirtti. Tabii taraftar onun ikonik formasıyla, 11 numaralı formayla bekliyordu. Ancak Muhammed Salah'ın tercihi 10 numara oldu. Tıpkı milli takımda olduğu gibi yıldız futbolcu artık 10 numaralı Trabzonspor formasını giyecek. Neler hissettiriyor bu durum? Çünkü şu anda dünya futbolunda 1 numaralı gündem maddesi Muhammed Salah'ın Trabzon'a transferi.
2: Ya şöyle, yani Mısır'da başlayan, Mısır'ın bir köyünde başlayan, yani daha işte Fiorentina gibi İngiltere Premier Lig'e giden, Anfield'da 9 sezon boyunca ki yani dünyanın en yüksek seviyeli bir liginde inanılmaz bir başarı hikayesi yazan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve ilginç bir şey var. Yani bu başarıyı Premier Lig gibi yani zorluk seviyesi yüksek olan bir yerde her sene artırarak devam ettiren bir oyuncu Muhammed Salah. Ve bugün Trabzonspor'da, yani Anfield'dan Papara Park'a uzanan muazzam bir hikayeye tanıklık ediyoruz. Ya Rezan, şöyle, dün gece 2.30-3'lerde ben uyudum ve telefonum o saate kadar hiç susmadı. Yunus'un dediğine bir ek olarak söylüyorum. Sadece bu değil, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da telefonu susmadı ama Mısır tarafında. Yani özellikle Mısır'dan Sayın Ertuğrul Doğan'a telefonlar geldi ama telefonların yanında binlerce de mesaj atıldı. Bu şu demek oluyor, yani öyle bir oyuncu geliyor ki Trabzon'a. Bu hem Türkiye'de, hem Avrupa'da, hem İngiltere'de, hem Mısır'da, hem Afrika, ya bütün kıtalarda büyük bir heyecan yaratıyor. Ve bu şöyle bir soru soruyorlar. Yani Muhammed Salah gibi bir oyuncu neden Trabzon'u tercih etti? Yani bu soru bence çok çok haklı bir soru. Onu öncelikle belirteyim. Bugün İstanbul'da binlerce Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'ı karşılayacak. Şu anda uçak havada. Ceza Trabzon tarihinin bence en kalabalık karşılaması olacak bir futbolcu için. Bence 10 bin, 20 bin civarında taraftar Trabzon Havalimanı'nda Muhammed Salah'ı karşılayacak ve omuzlarını alacak. İmza töreni eğer stadyumda da yapılırsa, o stadyumunda çok çok büyük ihtimalle kapalı gişe olacağını ben düşünüyorum. Bunu söyleyeyim öncelikle. Tabii bu hikayede yani dünyanın farklı ülkelerindeki televizyonlar işte Trabzon'u gösterecek. kameralar

0: havalimanındaki o kalabalığa dönecek. İngiltere'de işte Liverpool taraftarları o eski kahramanlarının yeni yolculuğunu izleyecek. İşte az önce bahsettiğim Muhammed Salah neden Trabzon'un seçti sorusuna da bir cevap arayacak hepsi. Ama şu var, yani Trabzon bunun cevabını bence çoktan verdi. Yani sadece bir havalimanı karşılamasıyla oyuncuyu değerlendirmemek lazım. Yani Trabzon dünyanın en büyük futbol, en büyük şehir takımlarından bir tanesi. Yani Türkiye'de bütün vilayetlerde taraftarı olan, keza Avrupa'da olan, Uzak Doğu'da, Amerika kıtasında, Afrika kıtasında milyonlarca taraftarı olan bir camia. Şehir şunu söylüyor aslında, biz futbolcu havalimanında karşılarız ama onu aynı zamanda hayatımızın da içine alırız. Yani işte bir çocuk düşünün havalimanında, bu görüntülere tanık olacağız çünkü, babasının omzunda Salah'ı görebilmek için yükselecek. Bir yaşlı amcamız, teyzemiz, halamız, belki o 1976'da Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunu hatırlayacak. Çünkü bu çok çok büyük bir heyecan kattı camiaya. Ya bir genç yaşı işte 15'lerinde, 20'lerinde hayatında ilk kez bir Trabzonspor taraftarı olarak bu kariyerde bir futbolcuyu şehrin ve takımının formasında izleyeceğini düşünecek. Yani işte o kalabalıkların içerisinde, Salah'a karşılayacak kalabalıkların içerisinde emin ol sevgili Rezan, 3 kuşak yan yana duracak. Yani genciyle, orta yaşlısıyla, yaşlısıyla herkes. Yani işte o yaşlı tayfamız Ahmet Suat Öz yazıcıyı anlatacak belki. İşte biri Şota'yı, işte Hami'yi, Fatih Tekke'yi hatırlayacak. İşte en küçükleri ise yıllar sonra şu cümleyi kuracak bir anlamda. İşte ben Salah'ın Trabzon'a geldiği gün oradaydım. İşte transferin de bence gerçek büyüklüğü burada saklı. Öyle düşünüyorum. Şimdi Salah sahaya çıktığında evet bir öyle alışık olduğumuz bir sağ kanat oyuncusu değil. Yani sol ayağıyla içeriye kat eden bir oyuncu. Rakip savunmaların dengesini bozan bir oyuncu. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda driplingleriyle kalecileri çok gafil avlayan bir oyuncu. Birebirleri muazzam olan bir oyuncu. Rakip santraforu alan yaratan, rakip santraforun yarattığı alanlarda çok tehlikeli durumları ortaya koyan bir oyuncu. Yani Trabzon'a geldiğinde de gol atacak, asist yapacak ve tribünleri de ayağa kaldıracak. Fakat yani Salah Trabzon'a gelirken vereceği ilk gol bence topa dokunmadan olacak sevgili Rezan. Ve bence o golde Trabzon'un bir özgüveni olarak tarihe yazılacak. Yani şöyle, yıllardır dünya yıldızlarının işte İstanbul'a gelişi konuşuldu, havalimanları doldu, formalar satıldı, büyük törenler düzenlendi. Şimdi futbolun merkezi artık bana göre Salah transferiyle yön değiştiriyor. Tabii ki evet. Trabzonspor'a yıldız oyuncular geldi, gelmedi değil. İşte Cardozo geldi, Jammari geldi, işte Şota gibi, gerçi Trabzon'da yıldızlaştı. Efendime söyleyeyim, Bosikva geldi, Malu da geldi.
1: Marek Hamşik yani, geldi.
0: Hamşik geldi, işte Sosa geldi. Yani birçok yıldıza Trabzonspor ev sahipliği yaptı ama yani dünyada hücum oyuncular arasında ilk 5'e koyabileceğim bir isimden bahsediyoruz. Evet. Ve aynı zamanda etki alanı da çok geniş olan bir oyuncu. Yani sadece kariyer olarak değil, etki alanı da muazzam olan bir oyuncu. Ve dolayısıyla bu transferle beraber artık o merkeze gelen bu büyük transferler kuzeye doğru kaymış olacak. Yani Salah Trabzon'a gittiyse, hı hı, yarın bir yıldız oyuncuyu Trabzonspor transfer etmek istediğinde de, ya Salah gittiyse muhtemelen burada büyük bir şey var.

0: biz de gidelim'e evet. getirecek ve akıllara şu soru gelir, bitiriyorum. Trabzonspor bundan sonra kimi getirir, onu göreceğiz.
1: Evet, az önce zaten Yunus Emre Sel de belirtti. Belki de takım arkadaşı, eski takım arkadaşı Darwin Núñez de Trabzonspor'a gelebilir. Tabii bu görüşmeler henüz başladı. Net bir şey söylemek doğru değil. Sevgili Ulaş Özdemir, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yine bağlantılarımız devam edecek. Az önce ekranlarınıza canlı olarak da verdik. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde binlerce Trabzonspor taraftarı yerini aldı. Muhammed Salah bekliyor. Mikonos'tan harekete geçti yıldız futbolcu. Birazdan İstanbul'a iniş yapacak. Ama az önce de belirttik, bağlantılarda da söyledik. Havalimanından yola çıkarken uçakta üzerine Trabzonspor formasını giydi ve çok ikonik sözler söyledi. Bize her yer Trabzon dedi. Bakalım Muhammed Salah'ın o anları nasıl kayda geçmiş, ekranlarınıza geliyor.

0: her yer Trabzon.
1: Evet, Muhammed Salah Trabzon'a seslendi. Hazır mısınız diye sordu. Ben sizi duyuyorum. Bize her yer Trabzon dedi. Mısırlı Yıldız artık Trabzonspor için 2 yıl boyunca anlaşma yapılacak ve 2 yıl boyunca Trabzonspor için ter dökecek. Trabzon şehrinin belli ki yeni yıldızı Muhammed Salah olacak. Az önce de belirttik. Önce İstanbul'a inecek. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelecek. Şimdi kameralarımızı Atatürk Havalimanı'na çevireceğiz. Ekip arkadaşımız Engin Can Çelik bizi orada bekliyor. Görüyorsunuz arkasında da yüzlerce binlerce Trabzonlu. Önce onu İstanbul'da karşılayacak. Kendisine İstanbul'da aslında bir Trabzon havası yaratmış durumdalar. Sonrasında Muhammed Salah akşam Trabzon'a geçtiğinde işte gerçek Trabzon'u orada yaşayacak. Engin Can, sözü sana bırakalım. Oradaki atmosferi bize anlatmanı rica ediyorum. Nasıl bir bekleyiş var? Trabzon halkı neler hissediyor?
2: Rezan, çok teşekkürler. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali sabahın erken saatlerinden itibaren Trabzonspor taraftarları an itibariyle akın akın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldiğini ifade edelim. Yaklaşık 3 kilometre boyunca bir kuyruğun oluşturdu. Araç kuyruğun oluşturduğuna gözlemlediğimizi ifade edelim. Tabii ki de güvenlik güçleri hem havalimanının içerisinde hem havalimanının dışarısında gerekli önlemleri alıyor. Yasak parklama araçları da kaldırdığını ve yoğunluğun engellenmesi adına biraz daha ferahlamasının adına tabii ki de burada önlemlerin aldığını ifade edelim. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra bir aksilik olmazsa Muhammed Salah'ı taşıyan uçak, özel uçak Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı an itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirecek ve sabahın erken saatlerinden itibaren de Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya bizzat Sayın Başkan uçağıyla birlikte Yunanistan'a hareket etmişti ve şunu da belirtelim ki özel bir belgesel ekibi de bu uçağın içinde olduğunu ifade edelim. Trabzonspor medyasının yanı sıra özel bir belgesel ekibinin uçağın içinde olduğunu ve an itibariyle de Yunanistan'dan buraya gelene kadar o süreci de bir belgesel haline getireceğini de aktarmış olalım. Burada geniş bir prodüksiyon var. Hemen havalimanının girişinde bir platform oluşturdu. O platformda da tabii ki de bir aracın üstünde kamera var. O kamerada tabii ki de Muhammed Salah'ın gelişini ve sağlık kontrolüne gidene kadar, hastaneye girişine kadar da eşlik edecek. Daha sonrasında da sağlık kontrolünün ardından da Sayın Başkan'ın İstanbul'daki ofisine gidecek. Ofisinin ardından da bir dinlenme süreci olacak ve dinlenme sürecinin ardından da akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. Ama bugün şunu da gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Akşam Trabzon'a gidecek Muhammed Salah ama burada da bir fragman yaşanıyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Binlerce taraftar burada Muhammed Salah bekliyor. Büyük bir hayranlıkla bekliyor. Büyük bir coşkuyla bekliyorlar ki bugün hafta içi mesaisi olmasına rağmen 7'den 70'e taraftarların buraya geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Ve genç kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Çocuklar burada Muhammed Salah'ı dört gözle bekliyor açıkçası. Tabii ki de büyük bir oyuncu. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Çok kısa

0: 2018-2021, 2022-2024, 2025 yıllarında sezon oyuncusu seçilmişti. Tabii ki de kazandığı kupalara bakacak olursak, kazandığı kupalarda da 2019 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. 2 Premier Lig kupasını kazandı. 2020-2025 UEFA Süper Kupası mevcut tabii ki de 2020 yılında. Kulüpler Dünya Kupası'nda da 2020 yılında hak sahibi kazanmıştı. İngiltere Federasyon Kupası'nı 2022 yılında kazanmıştı. İngiltere Lig Kupası'nı 2022-2024 yılında kazanmıştı ki İngiltere Süper Kupası'nda 2023 yılında ve İsviçre Ligi şampiyonluğunda da 2013 yılında kazanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibariyle İbrahim Şahinkaya eşlik etmişti ve şu dakika itibariyle de yaklaşık yarım saat 45 dakika içinde de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini ifade edelim. Yaklaşık bir haftadan beri Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın gizli bir operasyon şekilde transfer sürecine başlamıştı ve bu transfer sonucu dün akşam saatlerinde artık netlik kazanmıştı. Prensip anlaşmasına varılmıştı. Prensip anlaşmasının ardından da bugün sağlık kontrolü ve sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın Perşembe günü daha doğru bir ifadeyle stadyumda bir imza töreni imzalanması bekliyor. Taraftarlar da burada coşkulu bir şekilde 7'den 70'e görüyoruz taraftarları. Büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla Muhammed Salah İngiltere Premier Lig'in en büyük karakterine sahip, kariyer anlamında da en başarılı futbolcularından biri Muhammed Salah yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişini gerçekleştireceğini ifade edelim. Taraftarlar da şu dakika itibariyle ya Allah bismillah Muhammed Salah tezahüratlarıyla eşlik ediyor. Yaklaşık 2500-3000'e yakın taraftarın olduğunu ifade edelim ve havalimanının dışında da aynı şekilde taraftarların erken saat olmasına rağmen, hafta içi mesai olmasına rağmen geldiğini ifade edin. Tabii ki de İstanbul'da bir sıcaklık mevcut ama burası da ekstra bir sıcak olduğunu söyleyebiliriz resmen taraftarlar açısından da ve 7'den 70'e taraftarların akın akın geldiğini gözlemlediğimizi ifade edin. Dev bir prodüksiyon oluşturacağını söylemiştik. O prodüksiyonu da isterseniz gösterelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeceğim. Sayın Başkan'ın arabası var. Sayın Başkan'ın arabasının önünde de bir jip var. O jipin üstünde de bir kamera kurulu. Platform kamerası. O arabada Salah'ın buradan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişini gerçekleştirdikten sonra sağlık kontrolüne kadar takip edeceği bir araç olacak ki burada Sayın Başkan'a eşlik edecek eskort araçlarını da gözlemleyebiliriz. Buradan sağlık kontrolü için hastaneye gidecek. Hastanenin ardından da Sayın Başkan'ın ofisine gidecek ki bunlar uçağa bindiğinden itibaren, yani Yunanistan'da uçağa bindiğinden itibaren bir belgesel ekibinin geldiğini tekrardan söylemiştik ki sol tarafta da hemen o belgesel ekibini gözlemleyebiliyoruz. Geniş bir prodüksiyon var burada. Her anlamda geniş bir prodüksiyon var. Hem uçuş anlamında, hem taraftar anlamında, hem de görüntü anlamında geniş bir prodüksiyon olduğunu ifade edelim. Geniş güvenlik önlemlerinde olduğunu ifade edelim. Burada tabii ki de yurt dışı basında olduğunu ifade edelim. 7'den 70'e basını burada olduğunu, Muhammed Salah'a büyük bir ilginin olduğunu, hem basın anlamında hem taraftar anlamında, Türk sporunun anlamında geniş bir ilginin olduğunu gözlemlediğimizi ifade edelim. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra Muhammed Salah'ın uçuşu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişini gerçekleştireceğini ifade edelim. Biz an veyan A Spor ekibi olarak gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyledik ki Muhammed Salah'ın da iniş kontrolünü A Spor ekranlarında bizzat canlı bir şekilde kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte izleyicilere ekranlarına getireceğini ifade edelim Rezan.
1: Engincan çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Birazdan Muhammed Salah İstanbul'a indiğinde yine canlı olarak görüntüleri ekranlarınızda paylaşacağız. Trabzonspor taraftarları şu anda İstanbul'da toplandı. Trabzon'daki halkın ne kadar geniş bir kitle olacağını siz şimdiden hayal etmeye başlayın. Çünkü çok daha fazlasını muhtemelen Muhammed Salah Trabzon'da görecek. Peki Muhammed Salah tabii böyle tek kısa bir haberle anlatılacak bir kariyere sahip değil. 34 yaşında Liverpool'la inanılmaz rekorlara, inanılmaz istatistiklere ulaştı. Muhteşem rakamlar elde etti. Ekip arkadaşlarımız sizler için bu rakamları ekrana sığdırmaya çalıştı. Çünkü sığdırması bir hayli zor. Muhammed Salah 34 yaşında Mısırlı kral unvanını nasıl elde etti? İşte bu rakamlarla elde etti değerli izleyenler. Muhammed Salah tabii kendisinden öncekileri de çok etkileyen, çok aslında ilham veren bir futbolcu. Kendisinden önceki kırılan rekorları kırmış ve bunu tek bir kariyere sığdırmış bir futbolcu. Bu bence çok çok önemli çünkü tek bir kariyerde yapılamayacak kadar rekoru bir sağ kanat oyuncusu olarak elde etti. Bir sağ kanat oyuncusu olarak, bir forvet gibi, bir oyun kurucu gibi işte bu gördüğünüz inanılmaz rakamlara ulaştı. Salah'tan önce kırılan rekorlar, Salah'tan sonra geliştirilen rekorlar olarak ekranlarınıza geliyor. Siz böyle kalem

0: kalem onları görürken ben biraz Salah'ın etkisini, etki alanını sizlere aslında özetlemeye çalışacağım. Şunun yeniden altını çizelim. Trabzonspor yalnızca ünlü, şöhretli, yıldız bir futbolcu getirmedi. Kapsamı alanı çok geniş, birden fazla role uyum sağlayabilmiş. Bir sağ kanat oyuncusu olarak az önce saydığım mevkilerin de aslında hakkından gelmiş bir futbolcu. Kimi zaman bir iç forvet, kimi zaman bir ikinci forvet, kimi zaman bir oyun kurucu, kimi zaman bir aslında az önce de belirttiğim gibi kanat forvet olarak karşımıza çıktı Muhammed Salah. Kariyerinde çok fazla hocayla çalıştı. Hatta kendisinden verim alan oldu, alamayan oldu. Bunlardan bir tanesi de eminim ki büyük bir pişmanlık yaşıyordur. Fenerbahçe'nin de eski teknik direktörü. Şu anda Real Madrid çalıştırıyor. Jose Mourinho Muhammed Salah'tan çok fazla verim elde edemedi. Aslında onun prime'ını, yani onun zirvesini ortaya çıkaran Liverpool'da çalıştığı, Liverpool'da büyük başarılar elde ettiği teknik direktör Jürgen Klopp'tu ki Klopp da şu anda Almanya milli takımının hocası olarak göreve başladı. Kendisini de orada göreceğiz. Jürgen Klopp kariyerinde çok fazla yıldız futbolcuyla çalıştı tabii ama Muhammed Salah unutamıyor. Neden unutamıyor? İşte bu ekranlarınızda gördüğünüz rakamlar sebebiyle unutamıyor. Çünkü Jürgen Klopp Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırırken bunda Muhammed Salah'ın çok büyük etkisi vardı. Tabii takım arkadaşları, Roberto Firmino, Sadio Mane'nin de etkisi vardı. Coutinho'nun da etkisi vardı ama herhalde aslan payının Muhammed Salah'ta olduğunu söylemekte çok da haksız sayılmayız. Neden? Çünkü işte bu gördüğünüz rakamlar sayesinde. Bu rakamların arasında neler var? Şöyle kısaca özetleyecek olursak, Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını elde etti. Premier Lig'de 4 kez altın ayakkabıyı kazandı. Yani 4 kez gol kralı oldu. Hatta bir sezonda hem gol kralı oldu hem asist kralı oldu. Yani Premier Lig'de yılın playmaker'ı, yılın oyun kurucusu ödülünün de sahibi oldu. Bunları elde edebilmek, bir kariyere sığdırmak gerçekten çok zor. Aslında biraz abartıyor gibi duruyoruz ama işte abartmıyoruz. Çünkü ekranlarda rakamlar yalan söylemiyor. İstatistikler, başarılar yalan söylemiyor. Drogba'lar, Giggs'ler, Henry'ler, Fowler'lar, Suarez'ler bunların hepsi aslında çok başarılı. Premier Lig tarihine geçmiş. Premier Lig'de şöhretler odasına belki de bazıları adını yazdırmış futbolculardı. Ama onların rekorlarını Muhammed Salah tek bir kariyer içerisinde tek tek geçmeyi, onların rekorlarını kırmayı, egale etmeyi başardı. Premier Lig'in tarihine geçti. Yalnızca Premier Lig'in değil, Şampiyonlar Ligi'nin de aslında gelişimini sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii Muhammed Salah'a çok daha uzun uzun konuşacağız. Stüdyo konuklarımızla birlikte de değerlendireceğiz. Ben bu grafik üzerinden sizlerle birazcık duygu ve düşüncelerimi paylaşmak ve Muhammed Salah'ın başarısını, Trabzonspor'un transfer başarısını anlatmak ve sizlere detaylandırmak istedim. Peki yeniden Trabzonspor cephesinden Muhammed Salah transferini konuşmaya devam edelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce Muhammed Salah transferiyle ilgili A-Spor'da özel açıklamalar yapmıştı. Biz de ekip olarak A-Spor'da Muhammed Salah'ın istatistiklerini, başarılarını hem grafik üzerinden hem görseller üzerinden, videolar üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi Muhammed Salah'ın en güzel gollerini gelin hep birlikte hatırlayalım.
1: Köşe vuruşu, Van Dijk yine oradaydı, arkaya açıldı Muhammed Salah! Maçın yıldızı! Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı Yıldız farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
2: Matip'le hata çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına. Çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: Saatli Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil

0: de vakıf katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 5 Ağustos 1921. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858, Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Konuşuluyordu. İşte Beşiktaş'ın masadan kalktığı pozisyonlar oldu ama Trabzonspor gerçekten asrın en büyük yıldız oyuncusunu aldı. Yani bu asrın bence herhalde Trabzonspor bundan sonra bu kadar büyük, bu kadar deneyimli, bu kadar heyecanlı, bu kadar Premier Lig'de çok üstüne koymuş bir performans oynayan oyuncuyu alacağını düşünmüyorum. Yani çok enteresan bir transfer. Yani nasıl oldu, nasıl başardılar bunu kutlamak lazım gerçekten. Yani Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı burada gerçekten kutluyorum. Yani 3,5 senede Trabzonspor takımında çok ciddi bir borcu eritti. Bankalar Birliği'nden çıktı, 93 milyon euroluk transfer yaptı ya. Ya bu büyük bir başarıdır bence yani. Aslında Trabzonlular bence şunu konuşması lazım. Yani bugünü not etmesi lazım Trabzon camiasının. Yani 5 Ağustos 2026 değil mi? Evet. Ya böyle bir gün olabilir mi ya? Yani Muhammed Salah, yani bu adam süper Premier Lig'de 10 yıl üst üste 442 maçta 257 gol 123 asist yapmış. Ya bu oyuncu 4 kere gol kralı olmuş. Yani Premier Lig'de 10 yıl içerisinde 4 kere gol kralı olmak bir kanat oyuncusunun yani mümkünatı olmayan bir durum. Henry ile aynı. Yani Thierry Henry ile aynı işi yapmış. Ses getirmiş. Yani İngiltere liginde herhalde tarihinde 3. oyuncu olarak tarihe geçmiş. Böyle bir transferi Trabzon'a getirebilmek çok kolay bir hadise diye düşünmüyordum. Açık ve net söyleyeyim. Yani günlerdir bunu düşünüyorduk. İçeride arkadaşlarımız var, onlara yazıyorduk. Onlar geri dönüyorlardı bize. Yok öyle bir şey diyorlardı. Çok güzel, bizi aşırı derecede uyumuşuz yani o konuda. Çok büyük bir transfer. Gerçekten asrın en değerli transferlerinden biri. Ben Trabzonspor camiasını kutluyorum ya bu transferden dolayı.
2: Evet, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da bu yayında yaklaşık bir 10-15 gün önce aslında böyle bir gündemimiz yok demişti.
1: Evet.
2: Tabii bu tarz transferlerde gizlilik ve dikkatli hareket etmek çok çok büyük bir önem arz ediyor. Yine zaten bu kanalda da özellikle

0: olarak açıkladı transferin detaylarını. Taner Karaman, sana döneceğim. Yani Premier tarihine geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Muhtemelen Hall of Fame'e de kendisi için bir yer ayrılacaktır. Hak ediyor sonuna kadar başarılarıyla, kattıklarıyla. Nasıl bir transfer?
1: Şöyle, şundan çok mutluyum. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Anthony Taylor açıkladı. Akşamına Muhammed Salah geldi. Bir tarafta işte Onaçusu var. Diğer taraftan bakıyorsunuz Osimhen'i var. Süper Lig adına çok kıymetli hamlelerin yapıldığı yıllardan geçiyoruz. Özellikle dünkü iki transfer hamlesi. Bir federasyonun Anthony Taylor'ı, sonra Trabzonspor'un Salah hamlesi bence Türk futboluna değer katacak. Oradan başlamış olayım. İkincisi, bir kere Trabzonspor adına medya ile bir mücadeleydi aslında bu transfer dönemi. Evet. Çünkü medyada yer yer konuyu işleyen arkadaşlarımız oldu. Diğer taraftan Trabzonspor tarafı da dedi ki aslında yok böyle bir şey dedi. Ve bazen transferde bu pembe yalan diye ifade edebiliriz. Kullanmazsanız transfer maliyetleri ne kadar yükseldiğini ve Beşiktaş'ta bir menajerin Salah transferinin çok erken bir şekilde gündeme gelmesinden kaynaklı olarak çok ciddi maliyetleri kulübün önüne koyduğunu biliyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Yani orada tribünlerin Salah üstüne yaptığı tezahüratları duyan menajer masaya oturduğu zaman bu kadar taraftar istiyor, almanız lazım noktasına getirip maliyetleri çok yukarıya çekti. Ve bu maliyetlerden sonra da Beşiktaş masadan kalkıyor, Trabzonspor gereğini yapıyor. Ve Onaçu'nun oldu ki Onaçu ile devam edilir edilmez açıkçası kestirmek mümkün
2: değil. Sende biraz soru işaretleri var o konuda.
1: Sebebi de şu, aslında sanki Onaçu gidersenin planı gibi geldi bana ama çok yakın bir tarih tabii. Lig başlıyor artık. Çok evet. Yüksek bir ihtimal sağ taraf Salah, ileride Onaçu çok kıymetli bir kiliyle çıkacaklar sahaya. Ve Fatih Hoca'nın oyun aklı açısından bugün geçtiğimiz yılı da son 5 maça kadar şampiyonluk hedefi içerisinde bu takımı getirmesinden de biliyoruz. Daha önce İstanbul Spor'daki başardığı performans ki oradaki gösterdiği performans bence bir oyun kalitesi anlamındaydı. Yani çok kısıtlı bir kadroyla yüksek performans almak. Burada da daha genç bir kadroyla çok yüksek bir performanstı. Şimdi 34 yaşındaki bir Salah'ı getirmek herkesin kafasında şunu oluşturabilir. İşte bu maliyetler, bu paralar uygun mu değil mi kısmını sorgulayabilirsiniz. Ama bu sorguların çok gerilerde kaldığını kabul etmemiz lazım. Çünkü futbolun yaşının artık nüfus kağıdında yazanla, pasaportta yazanla ölçülmediği bir bilim evet. dünyasından geçiyoruz. Artık evet. biyolojik yaş dediğimiz bir kavram ön plana çıktı ve kulüpler bu oyuncuları transfer ederken 34 yaşına değil, biyolojik anlamda fizyolojik performans değerleri kaç yaşa tekabül ediyor buna bakıyorlar. Ve Salah'ın Dünya Kupası performansından gördüğümüz kadarıyla da hala da 30 yaş altı bir oyuncu performansı, gerçekten fiziksel öyle. Performansı da sahada olan bir isim. Ve Trabzonspor da bir kere böyle maliyetlerin altına girme konusunda çok çekingen davranan bir camia olarak girdiğine göre
2: ilk kez
1: mutlaka
2: girdi.
1: Menajerinden belli başlı fiziksel performans gibi raporlar alıp hocaya onaylatıp sonrasında bu maliyetlerin altına girdiği düşüncesindeyim. Çok büyük bir transfer. Türk futboluna hayırlı olsun. Sadece evet. Trabzonspor'a değil, Türk futboluna hayırlı gerçekten olsun. Öyle. Ve Trabzonspor'un özellikle genç jenerasyon diye tabir edebileceğimiz oyuncu profillerinin de Salah'la birlikte birkaç seviye yukarıya gitme ihtimali de bulunuyor. Çünkü bu bazı oyuncularla, yani antrenmana çıktığınız oyuncunun kalitesi de sizi yukarıya çeker. Şimdi Başakşehir'de Klişi geldiği zaman o dönemin antrenör hocalarıyla sohbet ettiğimiz zaman bize şunu söylüyorlardı. Bir bek oyuncusu aldık ama santrforun performansı yükseldi diyorlardı.
2: Tabii.
1: Çünkü antrenmanda Klişi'nin disiplini bir atletizm tavşanı gibi takımı birkaç seviye yukarıya çektiği için diğer oyuncular da yukarıya gitti demişlerdi. Salah'ta da benzer bir durum var. Salah da Trabzonspor'la antrenmana çıktığı anda bütün oyuncuları kucaklayıp onları da yukarıya çıkartabilecek bir kere disipline sahip. Bu yüzden Trabzonspor'a da Türk futboluna da hayırlı olsun.
0: Evet, gerçekten Türk futbolu adına çok çok büyük bir transfer. Bu yaş konusu bence çok önemli. Son 10 yıllık dilime baktığımızda Avrupa futbolunda da bu konuya bakış açısı çok değişti. 30'undan sonra zirve gören çok fazla futbolcu var.
1: Yani, çok doğru, İbrahimovic bunlardan bir tanesi.
0: Aynen öyle. İbrahimovic'den beri hatta gerçekten bu evet. konu değişti. İşte Olivier Giroud'u belki buna katabiliriz.
1: Katabiliriz ve çoğaltabiliriz de.
0: Aynen
2: ki
0: öyle.
2: Bence Mertens için mesela diyorlardı ki yaş 33 diyorlardı. Galatasaray maksimum bir sene oynatır.
1: Hocam Mertens de bence buna dahil.
2: O da dahil.
1: Ama bu saydığımız oyuncuların hepsinin ortak noktası kendine iyi bakıyor olmalı.
2: Evet.
0: Edin Dzeko daha yeni bir yıllık sözleşme imzaladı Schalke'yle yeniden.
1: Muhtemelen bir yıl daha uzatır
2: evet.
1: sonrasında.
2: 40 oldu mu ya Dzeko?
0: 40 oldu.
1: Bunun en büyük sebebi şu: Salah gibi disiplinler kendini yönetiyorlar. Ve bilim artık oyuncunun eksiklerini nokta atışı tespit ettiği için ve o eksiklerin üstüne gittiğiniz sürece de oyunda kalma süreniz artıyor.
2: Performans da yükseliyor.
1: Bundan 20 yıl önce masörlerin belki de antrenmanlarda oyunculara terapi uyguladığı, seans uyguladığı ortamlar şimdi çok daha bambaşka seviyelere geldi. O yüzden de böyle bir futbol ikliminde de çok normal. Oyuncuların her bir kas grubunu

0: tek tek ölçümlendiği, evet, her eksiğinin bilimsel olarak ortaya konulduğu bir futbol dünyasında artık yaş baremi bundan 20 yıl önce 30 yaşa yaşlı derken şimdi 40 yaşa yaşlı diyoruz. Futbolun yaşı yukarıya doğru gitti.
1: Evet, şimdi Muhammed Salah'la ilgili çok fazla detay var. Onların hepsini konuşacağız. Ekranlarınıza canlı olarak görüntüler geliyor. Atatürk Havalimanı'nda heyecanlı bir bekleyiş var. Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonspor'a gönül veren futbol severler, medya çalışanları, özellikle uluslararası basından da gelen çok fazla meslektaşımız var. Muhammed Salah'ın transferi bizler kadar aslında dünya futbolunda da bir şok etkisi yarattı.
0: Evet.
1: Daha bugün yayına girmeden biraz yabancı basına baktığımda çok fazla şu şeyi görüyorum, şu mesajı görüyorum. Muhammed Salah Avrupa'dan teklif yok değildi, vardı. Muhammed, evet, Salah Inter'de alabilirdi, Atletico Madrid'de alabilirdi. Burada işin birazcık işte maliyet kısmı biraz devreye giriyor ve artık futbolcular Suudi Arabistan'dan biraz uzaklaşmaya başladı. Darwin, evet, Nunez'in mesela şu anda geleceği konuşuluyor ki yayına girmeden önce Yunus Emreser bağlandı telefon attığımıza hemen bültenin başında. Trabzonspor'un Darwin Nunez için de bir hareketlilik durumu söz konusu.
2: Trabzonspor'da Beşiktaş'ın bütün oyuncularını talip olmaya başladı ya. Gerçekten talip olmaya başladı.
0: Çünkü oyuncular için bir pazar var şu anda.
1: Evet.
0: Şimdi aklı başında bir sportif direktörle çalışıyorsanız ya da bir futbol yönetiminiz varsa bu tarz oyuncuların vitrinde olduğunu biliyorsunuz.
3: Evet.
0: Ve bu vitrine çıkmış oyuncular içinden seçilim yapıyorsunuz. Salah bunlardan bir tanesiydi. Salah sadece Beşiktaş'ın gündeminde yoktu.
3: Her, evet, kulübün gündeminde
0: Galatasaray
3: vardı.
0: Ve Fenerbahçe'nin de gündeminde vardı. Çünkü Salah bir vitrindeydi.
3: Evet.
0: Vitrindeki oyuncuyu alma becerisi kıymetli. Az önce bahsettiğin gibi mesela Salah muhtemelen önünde onlarca teklif vardı.
1: Tabii.
0: Oradan buraya geldi. Kendisi tercih sebebini açıklar ama bunun bir finans olduğunu da çok düşünmüyorum. Ama finans elbette bunun parçalarından
1: tabii
0: bir
1: ki,
0: tanesi. Ama başlı başına finans olsaydı şu an Suudi Arabistan'da muhtemelen senede 50 milyon, evet, euroya kontrat imzalıyordu.
1: Evet. Aynen öyle. Yalnızca finans değil şimdi. Az önce bahsettiğimiz takımlarda Muhammed Salah'ın mücadele edeceği oyuncu grupları, mücadele edeceği platformlar, hı-hı, çok farklı. Ama Süper Lig'de hem Avrupa'da boy gösterebilecek,
0: doğru,
1: hem görece Süper Lig'deki oyun iklimi işte Premier Lig'deki seviyeler kadar, hı-hı, olmasa da oyuncunun Premier Lig meziyetlerini gösterebileceği rahat bir alan var.
0: Kesinlikle. Katılıyorum ve örnekler de var. Aynen. Yükseliyor da oyuncular burada. Yani burası Salah'ın bir sıçrama tahtası olarak Türkiye'yi gördüğünü düşünmüyorum.
1: Hı hı.
0: Ama kariyerinizi finalize edeceğiniz yıllara girdiğinize inanıyorsanız oradaki basamaklardan bir tanesi Türkiye olabilir.
1: Evet.
0: Yani ben top seviyede bu futbol artık bu sene oynayamayacağım hissiyatındaysanız belki bir adım geriden başlamak için Süper Lig güzel bir tercih olabilir. Ve Türkiye'de göstereceği performans da bu arada yani rekabet içerisinde şu anda artık Trabzonspor şampiyonluk adayıdır.
3: Kesinlikle.
0: Geçtiğimiz yıl da zaten adaylardan bir tanesi olarak ifade ediyordum
3: ama net konuşamıyorduk.
0: Mevcut kadronun geldiği nokta biz bu sene şampiyonluk adayıyız. Yani hocanın bunu ifade etmemesi, eğer bazen hoca diyor ya ben yani bunu sakin kalalım, gerek yok böyle söylemlere diye yaklaşabiliyor ama eğer Salah alıyorsanız şampiyonluk kovalıyorsunuz anlamına geliyor bu.
3: Peki Taner, acaba olayı satmasalar mıydı? Yani tabii 25-26 artı 4 Trabzon için çok değerli ve önemli bir para. Hı-hı. Euro. Ama satmasaydı çok daha başka bir şey konuşabilir miydik acaba?
0: Hocam,
3: çünkü hani böyle bir planlama yapıyorsun. Mesela Salah tarzında bir oyuncuyu düşünüyorsun, hı-hı, ama 20 gün önce de olayı veriyorsun gibi.
0: Eğer olayı
3: vermesi alamaz mıydı diyorsun?
0: Olayı 30'a sattınız ve yerine emsalini 3'e aldığınıza inanıyorsanız o 27 milyon euro için satmanız normal olan. Bu biraz aslında yine sportif aklın verdiği karar, imza ile alakalı bir durum. Yani siz Fatih Hoca'ya gidip de hocam 30'a satıyoruz ama 3'e emsalini bulduk diyecek rahatlıkla ve gerçeklikle
3: bulabildi mi
0: bu işe hakimseniz şimdi onu çalışmasını yapıyorlar.
3: Onu görecekler ben, ilerleyen günlerde ama.
0: Biraz o bakış açısındayım hocam. Normal şartlarda satmam. Yani nedir bu? Onaçun var. Salah'ı planlıyorsun.
3: Ya ben onu satmazdım.
0: Olayı satmazsın
3: normalde.
0: Hani ben
3: normalde. 30 değil 35 gelse gene satmazdım.
0: Ama
3: ben
0: futbol aklı olarak sen emsalini onda bire bulduğuna inanıyorsan o 9 katlık fark
3: tabii
0: satmaya
3: ki
0: gerekçe olabilir. Onu görmek lazım.
3: O başka bir şey.
1: Aynen öyle. Şimdi Salah'la ilgili size yönelteceğim bazı sorular var ki bu Salah'ın transferiyle ilgili yapılan hem övgüler hem de eleştirilerin biraz ortada buluştuğu segmentte sorular,
0: evet,
1: olacak. Mesela önce şundan başlayalım. Tabii ki Trabzonspor bizim o sürekli hafızalarımızda kalan Salah'ı getirmiyor. Salah'ın şu anki durumu ortada. Ama bir transferin büyüklüğünü oyuncunun geçmişteki kariyeri mi belirler yoksa oyuncunun bugününe göre mi değerlendirmek lazım ve Salah bu ölçütün şu anda sizce neresinde duruyor Emre Hoca?
3: Geçmiş ve bugün yani ikisini de iç içe koyacaksınız. ve oradan ne alacaksınız ona bakacaksınız. Taner çok güzel anlattı. Yani o atletik performansçılar, o adale seviyesi, kas seviyesi, yapılan antrenmanlar, o antrenmanlara ne cevap verecek, burada ne kadar başarılı olacak. Ama baktığımız zaman zaten son 10 yılına baktığımız zaman, evet geçen sene biraz düşüşler yaşamış ama teknik direktörle ilgili ciddi problemler tabii yaşadı. Yani ben biraz ona bağlıyorum ki Salah yani vücut yapısına baktığım zaman, yani antrenman şekline falan baktığım zaman enteresan bir görüntü içerisinde. Yani Türk futbolu çok şanslı. Böylesine büyük bir oyuncuyu bu sene izleyeceğimiz için hepimiz şanslıyız. Yani bu konuda çok şanslıyız. Ama ben bir de şuraya gelmek istiyorum. Ya evet Beşiktaş kaçırdı. Ama kaç milyon euro farklı kaçırdı? Şimdi Beşiktaş da böyle bir transfer yaşansaydı ben aynı şeyi söylerdim. Beşiktaş artık bu sene öyle transferler yapıyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu. Şimdi aynı soruyu, sorunun cevabını Trabzonspor adına söylüyorum. Yani Trabzonspor takımı bu yıl bu ligde şampiyonluğun en büyük adayıdır. Teknik direktörüyle, oynamış olduğu futbolla, Salah gibi yetenekli bir oyuncunun takıma katılmasıyla, ki halen Ertuğrul Doğan Başkan, Sayın Başkan diyor ki halen transfer bitmedi, devam ettiğimiz bölgeler var diyor. Yani oralara da çok doğru isimler kullanmak istiyorlar. Yani Trabzonspor camia, yani herhalde bugün mü? Bugün İstanbul'a inecek. Evet. Yarın büyük bir ihtimalle de Trabzon'a inecek. Ben Trabzon Havalimanı'ndan herhalde kulübe kadar 3-4 saatte falan gideceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
1: Evet, akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi planlanıyor. Önce buraya gelecek, sonra bir doktor kontrolü olacak. Sayın Başkan'ın ofisinde ağırlanacak. Ondan sonra da akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Evet, şimdi ikinizin de ortak söylediği bir şey var. Trabzon artık ben şampiyonluk yani şampiyonluğun adaylarından biriyim değil. Öyle üstün körü değil. Evet. Ben şampiyonluk adayıyım. İstanbul evet, kulüpleri ne kadar adaysa ben de o kadar adayım. Ama tabii şurada şöyle bir soru işareti var. Salah Trabzonspor'un o İstanbul kulüpleriyle arasındaki sportif rekabete ne kadar tek başına katkı sağlayabilecek? Hı hı. Yani Trabzonspor'u tek başına Salah İstanbul kulüpleriyle kıyasla ne kadar artıya geçirebilecek? Bunu konuşmak lazım.
0: Şimdi hem buna cevap vereyim hem de bir önceki soruya müsaadenizle. Şimdi burada Salah'ın bir kere bu mücadelede Trabzonspor ne noktada, ona bir değerlendirmemiz lazım. Ve son sezon performansı bir aslında güzel bir model. Çünkü çok devasa bir kopmalar yok. Çok devasa bir kadro değişiklikleri yok. Ve bu takım son 5 maçını kazansa şampiyondur.
3: Aynen öyle.
0: Yani seviye olarak bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la arasında uçurumlar olan bir futbol ikliminden bahsetmiyoruz Trabzon'da. Hı hı. Son 450 dakikaya kadar iddiasını sürdürmüş, son maçlarını kazansa şampiyon olacak bir Trabzonspor vardı. Şimdi bu ortamın gelmiş olduğu bir zeminden kaynaklı zaten Salah geliyor. Çünkü Trabzon yönetimi şunu görüyor.
3: Biz hazırlandık
0: yani,
3: artık.
0: Biz hazırız gibi gözüküyor. Evet. Diyor. Yani biz eğer buraya bir taş üstüne taş koyarsak, hocaya da yardımcı olursak, şampiyon da olabiliriz iddiaları var. Ve bence Salah hamlesi bu arada sadece başlı başına bir sportif hamle değil. Bu finansal bir hamle aynı zamanda. Trabzonspor Salah'tan zarar etmez. Trabzonspor zarardan Salah'tan kar edecektir. Maç günü gelirlerinden kar edecek. Kesinlikle. Oyuncunun bir sonraki satışından muhtemelen kar edecek. Buna ek olarak tribünlerde kombine satışları arttı. Maç günü gelirleri yine yükseliyor olacak. Daha fazla taraftara oynayacak. Sponsorluk gelirleri yükselecek.
3: Kesin.
0: Mesela Galatasaray Osimhen üstünden yaklaşık 200 milyon euroluk bir market değeri elde etti.
3: Evet.
0: Ne kadar bu Osimhen'e para harcadı? 150 milyon euro yaklaşık olarak.
3: Demek
0: ama
3: ki
0: 200 milyon kazandı.
3: Çıkartmış yani. Bak,
0: 200 milyon euro kazandı. Deseydi ki arkadaş biz bu teminatları vermeyelim, bu paraları boyunca yatırmayalım deselerdi eğer, sportif başarıda da düşme olacaktı. Üstüne bir de finansal değerlerde de gerileme olacaktı. Şimdi Trabzonspor'un borsaya açık bir şirket olması muhtemelen borsadaki hissedarlarını Salah hamlesi heyecanlandıracak.
3: Çok.
0: Bir, oradan bir gelir kaynağı oluşacak. İki, maç günü gelirleri yükselecek, daha fazla insan tribünlere gelecek ve muhtemelen turizm açısından da Trabzon tercih edilen, daha fazla tercih edilen bir yer olacak. Yani
3: forma
0: bugün,
3: satışları.
0: Bakın bugün ve bir sene sonranın Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin çektiği turist miktarını karşılaştıralım. %1 milyon arada devasa fark olacak. Ve Trabzonspor yönetimi de mutlaka mutlaka Mısır pazarından da gelir elde etmeyi düşünecektir.
3: Tabii
0: Salah
3: ki
0: üstünden. Çünkü Beşiktaş'ta masada olan menajer Mısır'da satılan yani satılan formalar üstünden ciddi bir, hatta bir iddia o ki %100'ünü istedi. Yani bütün geliri biz isteriz gibi yaklaşmıştı. Yani orada yani yaklaşık 17 milyon takipçisi olan bir Salah'tan bahsediyoruz aynı zamanda. Ve bu işin Mısır pazarı var, Türkiye pazarı var, elde edeceğiniz gelirler var. O yüzden hani az önceki sorunun cevabı da bu. Bir oyuncuyu bugünüyle mi dünüyle mi karşılaştıracağız? Dünüyle market değerini karşılaştırırız. Bugünüyle de futbol değerini karşılaştırırız. Salah dünüyle size çok devasa bir market değeri kazandırır. Bugünüyle ise yarını kazandırır. O yüzden de finansını değerlendireceksek dünü konuşacağız. Futbolu değerlendireceksek bugününü. Salah ikisinde de artı yazıyor. Evet. Ve muhtemelen de o son 5 maçlık periyoda kadar gelmiş olan Trabzonspor'u

0: son dakikaya kadar taşıyabilecek bir futbol aklı da olacaktır kendisinde.
1: Ya tabii artık kulüplerimiz böyle büyük yıldız hamleler yaptığında yalnızca bir futbolcu, bir sporcu değil, bir markayı da transfer etmiş oluyor. Bu tarz oyuncular artık markalaşmış, ikonlaşmış oyuncular. Tek başına bir kaşesi olan oyuncular aslında.
0: Aynen öyle.
1: İşte bu imaj hakkı, imaj hakkı diyoruz ya işte. İmaj hakkı bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve işin tabii bir sosyal medya, bir dijital mecradaki etki konusu da var. Tek başına milyonlara hitap edebilen bir futbolcunun bir kulüple birleştiğinde, büyük bir kulüple birleştiğinde nasıl bir etki yaratacağını işte reklam anlaşmaları, işbirlikleri, sponsorlarla göreceğiz. Dün Sayın Başkan Aspor özel yayınına bağlandığında şunu ifade etti. Bize kimse şu ana kadar biz sponsor oluyoruz demedi ama biz Trabzonlu iş adamlarıyla, iş insanlarıyla, arkadaşlarımızla konuşacağız. Gerekirse tek tek kapıları çalacağız.
2: Ben oraya çok katılmıyorum ya. Ben oraya katılıyorum. Onların bütün planlaması yapılmış. Şimdi başkan da burada yani bize şey yapmasın. Başkan oradaki planlamaların tamamını yapmış. Rezan şuraya girmek istiyorum. Şimdi geçen yıl Gaziantep spor maçında 4200 biletli vardı Trabzonspor stadında. Başkan hatta sitem ediyordu.
1: Evet.
2: Şimdi bu yıl Salah'la Trabzonspor 35.000 çakacak. Yani Salah'ın her maçı full olacak Trabzon'da. Ona kesinlikle eminim. Yani onun için hani marka değeri çok yüksek bir oyuncuyu getirmek, hem saha içi hem saha dışı, Taner'in anlattığı gibi forma satışları, Mısır'dan gelecek ücretler, reklam filmleri falan çok enteresan bir görüntü olacak Trabzon'da.
1: Evet, şu anda havalimanından canlı olarak ekranlarınıza görüntüleri aktarıyoruz. Bir hareketlilik söz konusu. Ekip arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız hep orada şu anda dört bir gözle Salah'ı bekliyor ki birazdan sanıyorum bu kapıdan çıkış yapacak. Kameramanlar, muhabirler yerlerini aldılar. Salah'tan ilk görüntüleri aktarmak için müthiş bir yarış içerisinde girmiş durumlar. Bizim mesleğin de en güzel taraflarından biri bence bu. Sahada çalışmak ve o oyuncuyu ilk gören, onu ilk ekrana getiren olmak, ona mikrofon uzatmak çok heyecan verici. Bakalım Salah çıkınca neler söyleyecek, bir açıklama yapacak mı yoksa direkt olarak aracına binip harekete mi geçecek başkanın ofisine, sağlık kontrollerine doğru. Onu da göreceğiz. Zaten formayı giydi ve bize her yer Trabzon'da dedi.
0: Muhtemelen burada da bir şeyler ifade edecektir. Basında hazır. Çünkü tarihi fotoğraf kareleri bunlar.
1: Evet.
0: Kıymetli. Uzun yıllarda göreceğimiz kareler olacak bunlar ve Trabzonspor'un da bu süreci iyi yöneteceği kanısındayım ve çok önemli bir mesajdı bu arada. Ve taraftarların da bu rekabet ortamında dört ekibin arasında geçmesi, muhtemel o rekabet ortamında da kendilerini daha motive hissetmesini sağlayan bir hamle oldu. Psikolojik açıdan da şu anda Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önüne geçmiştir.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü Galatasaray işte tarafı transfer konusunda hala kendi içinde de tartışmalar yaşarken, Fenerbahçe yabancı sayısını azaltma konusunda bir mücadele içindeyken, Beşiktaş Salah hamlesini yapmak isteyip de bitiremediği bir ortamda, şu an Trabzonspor mevcut kadrosunu koruyup üstüne bir de bu hamleleri yaparak dört takım içinde psikolojik olarak öncü duruma gelmiş gözüküyor.
2: Yalnız Rezan bir de şu var, yani tarihin en büyük transferi ama tarihin en büyük transfer çalımı da gerçekten Beşiktaş yemiştir yani bu çalımı. Çok ciddi bir çalım yemiştir, onu söyleyeyim yani.
0: Ama burada
2: çünkü Beşiktaş
0: şöyle
2: bekliyordu yani.
0: Hocam şöyle
2: bekliyordu.
0: Bir durum var.
2: Menajerden haber bekliyordu.
0: Ben yani şu anlamda Beşiktaş'ı kutluyorum. Beşiktaş kendi markasını oyuncunun üstüne yerleştirdi. Yani Beşiktaş biliyordu o menajerin Trabzon'a gideceğini. Ya da Trabzonspor'un devreye girdiğini biliyordu.
2: Biliyordu.
0: Beşiktaş diyebilirdi ki ya yarın Trabzonspor alırsa bu bize çalım olarak yansır, bu bizi zor durumda bırakır da biliyordu. Ama ne yaptı?
2: Ama
0: ben buna rağmen sana istediğim parayı vermiyorum çünkü önce benim prensiplerim dedi.
2: Ama burada tribünlere anlatamazsın bunu Taner.
0: Hocam,
2: yani işler kötü gittiği zaman yani bu işler öyle
0: hocam,
2: çok kolay anlatılacak
0: bir mevzular değil. Tribünlere anlatamadıklarımız yüzünden kulüplerimiz
2: ama
0: bataklık
2: öyle ama,
0: içerisinde.
2: Ama
0: yani
2: zaten
0: ne, şu vardı hep, kulüp tribünü anlatamayız diye
2: evet.
0: Negredo'lara paralar verildi.
2: Doğru.
0: Onlara bunlara paralar verildi. E ne oldu sonra? Tribünler anlatamadı kaygısıyla gelen oyuncular da başarılı olunca yine sıkıntı yaşıyor.
1: Evet, Muhammed Salah
2: geliyor.
1: İstanbul'a iniş yaptı ve Trabzonspor formasıyla an itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan çıkış gerçekleştiriyor. Ekip arkadaşlarımız, medya kuruluşları hepsi şu anda Muhammed Salah'tan ilk görüntüleri aktarmak için yarış verirken A-Spor ekranlarında canlı olarak Muhammed Salah'ın Trabzonspor formalı canlı görüntüleri sıcağı sıcağına ekranlarınızda. Tabii çok fazla kamera, çok fazla mikrofon var, görüntüsünü neredeyse engelleyecek şekilde Muhammed Salah İstanbul'a geldi değerli izleyenler.
0: Teşekkür ediyoruz güvenlik arkadaşlara da. Tarihi geçecek anları gölgelediği için şu anda kamera kadrajlarına girerek. Yani birazcık daha şu işi
2: önünü açıp çok doğru bir şekilde yapabilirdi yani.
0: Yani şu işi böyle tarihi karelerin önüne geçmek böyle bana çok ilginç geliyor ama hayırlı olsun Trabzonspor'a.
1: Evet, Muhammed Salah Trabzonspor transferini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Yoğun bir kalabalık karşıladı kendisini. Müthiş bir medya ordusu var. Taner Karaman'ın da az önce söylediği gibi Salah'ı seçmekte zorlanacağız şapka ve forma olmasa.
0: İyi ki formayı giymiş Salah. Evet. Zaten bizden biri gibi de bir görüntüsü olduğu için.
2: Ama güzel bir, yani Taner anlattığın gibi ya. Güzel burada bir, yani profesyonelce bir hareket yapılabilirdi. Çok net görebilirdik
0: zaten
2: ya.
0: Zaten açılın diyor şu evet. anda. Güvenliklere işaret yapıyor. Biraz
2: yani
0: açılın
2: bütün
0: diyor.
2: Bütün Türkiye izliyor şu anda. Yani Muhammed Salah'ı görmek istiyor herkes.
1: Evet, hareket etmekte oldukça zorlanıyor şu anda Salah. Rica ediyor kendisine bir alan açılması için.
0: Evet, güvenlik arkadaşlar kenara doğru rica etti.
3: Biraz açayım. Ortayı aç.
1: Evet, Muhammed Salah güvenliklerden de rica ediyor şu anda. İlerlemekte zorlanıyor. Belli ki Trabzonspor'u taraftarların yanına gidecek ve kendisini adeta saatlerdir bekleyen Trabzonsporlu taraftarlarla buluşacak Muhammed Salah. Orada tabii bir güvenlik barikatı da söz konusu. Trabzonspor taraftarlarla Muhammed Salah arasında ve Salah Trabzonsporlu taraftarlara üçlü çektiriyor. Sizlere kadar geliyor. Müthiş bir kalabalık var Trabzonspor ve Muhammed Salah için. Muhammed Salah Trabzonsporlu taraftarlara üçlü çektirdi. Tabii coşkulu bir kalabalık var. Büyük bir medya ordusu var. Şu an Salah için hareket etmek oldukça zorlu ama Trabzonspor'un yıldız futbolcusu şu anda arabaya bindi. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte şimdi Atatürk Havalimanı'ndan ayrılacak Trabzonspor'un yeni yıldızı. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. Daha önce Beşiktaş'la da masaya oturdu. Sonrasında 10 günlük bir süreç içerisinde Trabzonspor yönetimi bir transfer başarısına imza attı ve Muhammed Salah Bordo Mavili kulübün resmi oyuncusu yaptı değerli izleyenler. 34 yaşındaki yıldız futbolcu Mikonos'taydı, Yunanistan'daydı. İstanbul'a özel uçakla geldi. Akşam saatlerinde de Trabzon şehrine geçiş yapacak. Buradaki Trabzonsporlu taraftarların çok daha fazlası kendisini Trabzon'da karşılıyor olacak. Evet. Şu anda ekranlarınıza geliyor. A-Spor ekranlarında canlı olarak Muhammed Salah'ın ilk görüntülerini sizlerle paylaştık. Yıldız futbolcu da Trabzonlu taraftarlara üçlü çektirdi. Müthiş bir kalabalık, yoğun bir medya kalabalığı, yoğun bir Trabzonsporlu kalabalığı onu karşıladı. Sıcağı sıcağına Muhammed Salah geldi. Gerçekten izlerken de insan şaşırmadan duramıyor. Çoğu zaman evet. hep bir yapay zeka görüntüsü olur ya sosyal medyada.
2: Tam öyle değil mi?
1: İnanmakta zorlanırız.
2: Düne kadar hep onu gördük sosyal
1: İnanmakta
2: medyada.
1: İnanmakta zorlandığımız görüntüler ama gerçekten Muhammed Salah değerli izleyenler. İstanbul'da ve Trabzonspor'un resmen oyuncusu oldu.
0: Evet, bir spor insanı olarak da bu anlara ve ekrandan tanıklık evet. ediyor olmak da kıymetli. Ve bu sezon içerisinde de Salah'ı değerlendirecek olmak, onun üstüne çalışmalar yapabiliyor olmak da bence çok önemli olacak. Bizim için, Türk futbolu için, Trabzonspor için hayırlı olsun. Salah'ın da o samimi tavrı, tribünlere karşı olan yaklaşımları da aslında Trabzonspor'da ihtiyaç olan enerji gibi gözüküyor. Salah'ın varlığı zaten tribünleri dolduracak ama bir de bu tarz varlığı, bu şekilde tribünleri sahiplenen ve onlarla birlikte ligde onları coşturacak belki de yaklaşımlarda bulunmasını tribünler sever. Ve muhtemelen de şehirde yürümekte zorlanıyor olacaktır Salah.
2: Kesinlikle. Ben de onu
0: İşi
2: dedim.
0: Kolay olmayacak şehirde.
2: Ezan'a onu söyledim. Yani dedim ki Salah indikten sonra büyük bir ihtimalle 3 saatte falan anca gider kulüp binasına. Zor gider yani.
1: Evet.
2: Çok kolay gitmez yani. Orada şu anda binlerce hatta yüz binlerce

0: Nisan belki salağı bekliyorlar. Yalnız çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sayın kulüp başkanlarına yani buradan A Spor aracılığıyla birkaç kelam etmek istiyorum. Yani bu kadar dünya yıldızı bir oyuncu getiriyorsunuz. Yani sabahın 6'sından beri basın mensupları orada bekliyorlar. Öğlen saat 12'ye 1'e 2'ye 3'e 5'e kadar. Yani bu sıcakta ya iki kelam da ettirin ya. Ya oyuncularınıza iki kelam bir şeyler söylettirin. Çünkü basın mensupları da yani izleyiciler de dinleyiciler de tüm Türkiye bunlardan iki tane kelam bekliyor. Yani bu oyuncuyu buraya getiriyorsun. Asrın başarısını ortaya koyuyorsun. Çok doğru bir iş yapıyorsun ama iki kelam ettirin ya. Ya bu oyuncular da bir şeyler söylesinler değil mi? Yani onlar hep hatırlanır Rezan.
1: Doğru.
0: Hep hatırlanması lazım bunların.
1: Tabii belki de o hani Trabzon'da belki planlanmıştır.
0: Ama ilk inerinmez ilk demeç çok önemlidir yani.
1: Doğru tabii.
0: Oyuncunun ilk söylemleri çok önemlidir.
1: Evet, az önce ekranlarınıza taşımıştık. Yeniden ekranlarınıza geliyor. Yönetmenim sizler için yeniden hazırladı. Ekrana geliyor Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Salah'ın ilk görüntüleri bu şekildeydi. İstanbul'a iner inmez işte bu şekilde Trabzonsporlu taraftarlarla coşkulu bir kalabalıkla karşı karşıya kalınca o da üçlü çektirdi. Onların sevgisine bu şekilde karşılık verdi. Bakalım akşam Trabzon'da ne gibi görüntüler göreceğiz, neler izleyeceğiz. Muhtemelen akşam saatleri de olduğu için renkli görüntüler, havai fişekler, meşaleler olacak. Oradan gerçekten Salah'ın ayrılması ve konaklayacağı yere gitmesi çok çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Onu da yine bu ekranlardan sizlere aktaracağız. Şimdi biraz da Salah'ın Trabzonspor'da teknik olarak kullanımı ile ilgili evet. Sizlere sorular sormak istiyorum. Şimdi evet yaşı dolayısıyla ve son dönemdeki son sezondaki performansı dolayısıyla Salah'ın bir doğal düşüşü olduğunu hepimiz kabul ediyoruz elbette. Hı-hı. Bu düşüş tabii ki ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz ama hem yaşı hem kullanım sıklığı hem yaşadığı Hı-hı. sakatlıklar göz önüne bulundurulduğunda böyle bir düşüş var. Peki bugünkü Salah'ın performansına, form durumuna ve 2026 Dünya Kupası'nda seyrettiğimiz Salah'ı da göz önünde bulundurursak. Salah'ın hala elit seviyede kalmış hangi özellikler ön plana çıkıyor? Bitiricilik mi dersiniz? Hı-hı. Son pas mı? Dribling mi? Ki muhtemelen aralarında en düşüğü belki driblingi ayıracağız.
2: Muhtemelen.
1: Hangi özellik sizce?
2: Bir kere ihtiyaç olan şey oyun aklıydı ve o oyun aklını Trabzonspor'da sağlayacaktır. Trabzonspor evet. Ne yaptı? Edin Vişka'yı transfer ettiğinde beklentisi buydu. Yani Edin'in de sakatlık kariyeri olmasaydı ya sakatlık problemi yaşamış olmasaydı eğer Başakşehir'deki çizgisinden beklentisi Trabzonspor'un özellikle sağ kanat ve merkez oyununda biraz daha 10 numara oyununda oyun aklı figüründe olmasını istiyordu Edin'in. Edin'in sakatlık sorunu yaşaması Trabzonspor için geçtiğimiz yıl dönem dönem bence puan kayıplarına da sebebiyet verdi ve evet. Edin'le yollar ayrıldı. İster istemez. Şimdi Salah'tan beklenti de biraz Edin'den beklenti gibi ama Salah Edin kadar da o driplingleri seven bir oyuncu değil ifade ettiğimiz gibi. Ama oyuna koyacağı akıl ve takım içerisindeki o geçiş oyununu 2'den 3'e taşıyan oyunu bence iyi oynayacak. Ve Trabzonspor Onaçu'nun devam ettiği senaryoda Salah'ı sağ kanatta değerlendirecektir. Onaçu ile alakalı herhangi bir ilerleyen dönemlerde, zamanlarda bir veda durumu gerçekleşirse Beşiktaş'ın Salah'la ilgili planında olduğu gibi dönem dönem Salah'ı da son adam olarak değerlendirmesi de bana çok normal geliyor.
1: Evet Fatih Hoca bakalım nasıl değerlendirecek? Emre Hocam siz ne diyorsunuz?
0: Ya ben Salah çok enteresan, değişik bir oyuncu. Hangi özelliğini anlatsak ki yani o kadar çok fazla özelliği evet. var ki topla oyun aklı çok büyük. Bir kere skor yapabilen bir kanat oyuncusu. Yani ben kanat oyuncularında şuna bakarım. Yani büyük transferlerde şuna bakarım. Skoru ne kadar etki edecek? Yani Trabzonspor takımının en fazla skoru etki edecek oyuncusu bence Muhammed Salah olacak bu sezon özelinde. Ama tabii ki ben bir eski Beşiktaşlı olarak da bu konudan çok üzgünüm. İnanın bana çok üzgünüm. Yani biz çok bekledik. Yani Beşiktaş'ın Salah'ı almasını çok bekledik ama maalesef Beşiktaş bu işi başaramadı. Trabzonspor başkanı başardı. Çok da doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum ama bu işler çok kolay işler değildir. Bakın bir de bazı negatif taraflarını da anlatmak istiyorum. Şimdi Salah geldi. Evet çok özel bir oyuncu. Muhteşem bir kariyer. Trabzon'da aidiyeti çok yüksek olacak. 17 milyon euro alacak. Rezan. Şimdi işler futbolda her zaman işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bazen işler kötüye sardığı zaman, bazen sıkıntılı dönemler yaşandığı zaman bu sefer içeride konuşmalar çok ciddi olur. Onaçı 2,5 alıyor, Salah 17 alıyor. Yani burada bu ego savaşları da olacaktır.
1: Tabii
0: onu da söyleyeyim.
1: Bunları yönetmekte de tabii Fatih Hoca'nın
0: Çok kolay hadiseler değildir.
1: Tabii ki değil. Ama işte Trabzonspor gibi kulüplerinde zaten bu tarz durumlar için birçok profesyoneli var. Fatih Hoca zaten bu tarz oyuncuları yönetmekte, bu tarz egoları yönetmekte, bir futbolcu bakış açısıyla da yaklaşabilme konusunda bence çok meziyetli bir hoca. Bu transfer sürecinde de illaki onun da belli başlı raporları, nasıl hareket edeceği yönelik adımları olmuştur. Orada yine altını çiziyoruz. Muhtemelen yani Muhammed Salah'tan onun da beklentisi 90 dakika boyunca dribling yapsın, 2018'deki gibi sürekli adam eksilsin, sürekli oyunu o sağ tarafa yığsın, böyle beklentisi tabii ki yok Muhammed Salah'tan hocanın da.
2: Ve temaslı bir lige geldi.
1: Evet.
2: Tabii. Yani daha temaslı bir lige geldi. Faul ortalamalarında dünyanın Romanya'dan sonra en fazla faul yapılan liglerinden birine geldi. Doğru. En fazlası diyeceğim. Çünkü en son öyleydik. Şimdi bu kadar temaslı bir lige geldiğiniz zaman da fiziken kendinizi bir korumanız gerekiyor zaten. Ve Salah'tan bence hoca da şunu isteyecektir. Beşinci viteste oynama diyecektir hoca.
1: Evet.
3: Biraz oyna, vites düşür diyecektir.
2: Dörtte oynama, sezon sonuna kadar oyna.
3: Aynen.
2: Hı hı. Yani bence taraftarlara da sorsak bunu isterler. Yani beşinci viteste oynayıp da sezonun ortasında sakatlanan bir Salah mı? Dörtte oynayıp son maça kadar gidebilen bir Salah mı? İdeal olan ikincisi. Kesinlikle. Salah da kendi bedenini dinlediği için zaten aslında dördüncü vitese kendini aldı. Ya yani onun bir fiziki düşüşü olması çok normal yaşı tabii itibariyle. Ki. Ama o fiziki düşüşünü artıya öngörüp, çevirmek, bilip kendini buna göre organize edebilmek de bence bir profesyonellik hareketidir. Ve Salah bu profesyonelliği yaptığı için bazı oyuncular bunu yapamıyor. Her yani yaşı ilerliyor. Kendi fiziğini, kendi bedenini dinlemeden sürekli 5. viteste oynamaya çalışıyorlar ve sakatlık krizleriyle boğuşuyorlar.
3: Evet.
2: Salah biraz daha farklı ilerliyor. Kariyerini biraz daha kontrollü ilerletiyor. Ve Salah'ın çizgisi bence Süper Lig'de 4. vitesi de kaldırır gibi gözüküyor. Ve etkisini muhtemelen şu anki tablosu Süper Lig'de yeterli performans vermesi için yeterli gibi geliyor bana. Evet. Suudi Arabistan pazarını tercih etmemesini de ben buna bağlıyorum aslında. Hala rekabetin içinde olmak istiyorum.
3: Düşük tempolu oyunların içinde olmak istemediğini gösteriyor.
2: Evet ve Süper Lig agresif bir lig.
3: Tabii.
2: Tempolu bir lig.
3: Öyle kolay bir lig değil yani.
2: Kolay bir lig değil ve kimin ne yaptığının da dönem dönem hiç belli olmadığı bir lige geldi şu anda.
3: Ama Taner şöyle bir özelliği var şimdi. Oyuncunun o kadar yüksek enteresan özellikleri var ki yani şimdi önlem alacaksın değil mi? Muhammed Salah'a karşı oynuyorsun, önlem alacaksın. Ne yapacaksın? Kenarı kapatacaksın mesela. Yani oradan geçişini zorlayacaksın. İçeriye doğru kat etmesini sağlayacaksın ama Salah öyle bir oyuncu ki kenardan da gidip skoru üretebiliyor. İçeriye kat ettiği anlarda 2'ye 1 yapıp sol ayağın içiyle müthiş vuruşlar yapıyor. Oyun bir de sol tarafta oynanırken bir anda ikinci santrafor gibi
1: evet,
3: ön tarafa koşuyu atıp skoru değiştirebiliyor. Yani o kadar meziyeti yüksek bir oyuncu, bence Fatih Tekke Hoca'nın da elini çok kuvvetlendirecek bu konuda.
1: Kesinlikle.
3: Aşırı derecede kuvvetlendirecek.
1: Ya bu arada Muhammed Salah için çok güzel yorumlar var. Özellikle eski hocalarının. Yayına girmeden baktım. Daha yeni Mart ayında Jürgen Klopp'un bir açıklaması var. Ki Muhammed Salah da Jürgen Klopp'la yıldızlaşmış bir oyuncu. Onunla zirveye çıkmış bir oyuncu. Bakalım Jürgen Klopp ne diyor Muhammed Salah için? Muhammed Salah kadar özel bir oyuncunun yeri doldurulamaz. Dışarıda onun gibisinin bulunduğundan bile emin değilim. O kanatta oynayan farklı güçlü yönlere ve özelliklere sahip başka oyuncular var. Ancak Salah'ın ürettiği rakamlar, o pozisyonda bu rakamların eşi benzeri yok. Bir kanat oyuncusu için rakamları akıl almaz seviyede diyor Jürgen Klopp. Eski öğrencisi Muhammed Salah için. Santrforlarla kıyaslandığında bile neredeyse rakipsiz. Dolayısıyla onun yerini doldurmak imkansızsa neden bunu yapmaya çalışasınız? Muhammed Salah Liverpool için mutlu sonla biten güzel bir film gibi demiş. Zaten hoca bu tarz lafları çok iyi söyler ve Salah'ı da çok güzel özetlemiş. Gerçekten yeri doldurulamayacak bir oyuncu.
2: Evet, hocanın da yanındayız FIFA'ya karşı duruşundan dolayı. Salah'ın da yanında oluyor olması kıymetli ve Salah'la alakalı sadece senin de bahsettiğin gibi sadece kulübün değil, onunla çalışan ya da çalışmayan, onunla bir şekilde birlikte bazı hareketlerde bulunmuş her teknik direktörün Salah'la alakalı çok olumlu söylemleri var. Ve böyle bir karakterin gelmiş olması kıymetli. Yani bir yıldız kaprisiyle değil oyuncu buraya, yıldız kaprisiyle gelmiyor.
3: Karakter geliyor.
2: Karakter geliyor. Evet. Hala da sırtında sırt çantasıyla geliyor. Evet. Yani o sırt çantasını birine emanet etmiyor. Yani kendi karakterini de buraya taşıyacak ve bu şekilde aslında camiada olması, ben hocayla uyumda problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Takım içerisinde de kimsenin Salah'ı dert edeceğini de düşünmüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Bazı takımlarda o yıldız yönetimini iyi sağlamazsanız o maaş skalaları dert olabilir ama bazı yıldızlar vardır ki sorgulamazsınız çok fazla. Ve ben Salah'ın bedelini sorgulayacak bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum içeride. Aksine Salah hak ediyor yaklaşımında olacak da çok fazla oyuncu olduğu kanısındayım.
3: Osimhen tarzında diye düşünüyorsun. Ya Osimhen'e de herkes saygı gösterdi takım
2: Osimhen'in
3: içerisinde.
2: Aldığı bütçe, verilen bonservisi kimse sorgulamadı.
3: Kimse evet. sorgulamadı.
2: Icardi sorgulamadı bu arada.
3: İşte buraları iyi geçmek lazım ama. Yani buraları problemsiz geçmek lazım. Ha, olur mu? Olabilecek sıkıntılar bunlar ama evet aidiyeti çok yüksek kulüplerde. O teknik direktör birlikteliği

0: verebilecek bir kariyere sahip, istatistiklere, rekorlara sahip. Bir de şu da var. Bu transfer sizce güçlü bir kadronun son eklemesi mi, yoksa Muhammed Salah'la birlikte Salah'ın daha da fazla maksimumunu elde edebilmek açısından belli başlı takviyeler gerekir mi Taner Hocam?
1: Muhtemelen biraz da merkez transferi gerekecek. Yani merkez orta saha transferi az önce bahsettik. Ayrılan isimler var. Olay Edin Biska, zaten Edin'den beklenti düşmüştü artık sakat.
2: Augusto ayrıldı.
1: Evet, Augusto biraz daha şimdi oyuncu profili olarak bakarsak, şimdi eğer siz Salah'ı hayal ettiğiniz denklemde geriye de gelsin, destek olsun, oradan top çıkarsın, beke de desteklesin, olmaz, numaraya da desteklesin hayali kuruyorsanız bu olmaz. Salah'ı muhtemelen Fatih Hoca serbest oyun planı içerisinde tutacak ve orta sahada hem 10 numara hem sağ biraz ön, bu denklemin o biraz sahanın sağ parsellerinde Salah'ı değerlendirecek ama serbest oyuncu olarak. Birilerinin Salah'a topu getirmesi lazım. Yani Salah'ın sahayı ikiye böldüğümüz zaman santra noktasının gerisine çok da fazla gelmeden
2: getirmemeleri lazım
1: topu o bölgede. Çünkü eğer siz Salah'ı çok fazla geriye çekmeye başlarsanız oyunda kat edeceği mesafe yükselecek. Bu kuvvetli devamlık problemi yaşamasına sebebiyet verebilir.
2: Oyun içerisindeki yükselebilir.
1: Doğal bir sonuç, sakatlanma riski yükselebilir. Bu yüzden de biraz oyuncunun metrekaresini düşürmek zorundasınız.
2: Kesinlikle.
1: Yani Premier Lig'deki vedası öncesinde Arne Slot'un açıklamasından da ben bahsettim. Şunu söylemişti Arne Slot veda sonrasında. İlk günden itibaren sezon öncesi testlerin tamamından geçmesinden hep etkilendim demişti.
2: Evet.
1: Muhtemelen yine girse yine geçecek.
2: Evet. Yine geçer.
1: Muhtemelen Trabzon'da da geçecek. Hem de en iyi değerlerle geçecek. Ve bu en iyi değerlerle geçmesine rağmen oyuncuyu mutlaka ve mutlaka oyun içerisinde belli parsellerde oynatmak zorundasınız ki tam verimlilik ortaya koysun. Salah'a kalırsa defansa da gelecek. Belki merkeze destek olacak, belki beke destek olacak ama bunu sezonda sürdürmesi onu fiziki anlamda çok yoracağı için de soruya böyle cevap vermiş olayım. Salah'a topu getirebilecek oyun akıllarına ihtiyaç var şimdi. Yani ön taraf mükemmel, hı hı, ve Salah hamlesiyle beraber şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ön bölge oyuncularını yan yana koyunca şu an Onaçu Salah ikilisi Trabzonspor'u bir adım öne taşımıştır. Evet. 4 takım içerisinde 3. bölge oyuncular arasında Trabzonspor 4 takım arasında bence lider duruma geldi.
0: Güzel bir noktaya değindiniz. Onunla ilgili elimizde bir görselimiz, grafiğimiz de var. Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte yeni bir hücum hattı oluştu artık. Yine az önce de belirttik, Muhammed Salah, Onaçu dedik. Onların yanı sıra Ernest Muçi var, Aral Şimşir var. Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte Trabzonspor şu anda belki de Süper Lig'deki en kuvvetli, en belki de üretebilecek, üretkenliğe sahip, en patlayıcılığı yüksek hücum hatlarından birine sahip olacak. Ekranlarınıza rakamlarla birlikte geldi. İşte Trabzonspor'un yeni hücum hattının performansları, geçen sezonki performansları rakam rakam, kalem kalem ekranlarınıza geliyor. Peki Muhammed Salah burada bordo mavili formayla bu rakamlarını arttırabilmek için hangi yönlere sizce transfer yapar? Az önce Taner Hocam merkeze transfer beklediğini
2: söyledi. Vallahi bir Odegaard transferi de herhalde başkan açıklar ya bu aralar. Yani Sayın Başkan Ertuğrul Doğan çok önemli bir transfere imza attı. Bence onun arkasından da çok klas ve özel, Taner'in söylediği gibi yani ön alanı çok doğru oynayabilecek bir Trabzon camiası olacak bu sene. Ama orta sahadan da o topu getirmek lazım. Yani o kenar beklerinin o orta alandaki o 3. bölge oyununu çok doğru oynamak lazım. Bir de şöyle bir artı var. Yani baktığımız zaman Trabzonspor bu sene gerçekten çok değişti. Yani öndeki dörtlüye bakar mısınız ya? Ya Aral'ı aldılar mesela. Ya Aral Şimşir de Beşiktaş'ın istediği oyuncuydu. Beşiktaş alamadı, gene Trabzonspor aldı. Aynısını Muhammed Salah. Ya baktığın zaman Muçi, yani Beşiktaş'ın gönderdiği bir oyuncunun Trabzon'da öne çıkması, Onaçu gibi bir oyuncunun geçen sene olur mu acaba diye konuştuğumuz bir oyuncunun bugün Fenerbahçe'nin listesinde olması, Avrupa'da çok önemli takımların listesinde olması çok değerli bir dörtlü. Yani bunların arkasına Taner, senin söylediğin gibi çok doğru bir orta alan oyuncusunu getirirsen, o 3. bölge oyununu oynatırsan, Muhammed Salah'ı 30 metrede oynatırsan, o Muhammed Salah en az 20-25 tane gole katkıda bulunur. Artı bir de çilingir özelliği var. Yani Muhammed Salah şöyle bir oyuncu. Rakip takım 6 kişiyle çok doğru bir savunma yapıyor. İşte o savunmayı aşabilecek en önemli yegane oyunculardan biri Muhammed Salah'tır.
1: Tabii burada muhtemelen bu rol biraz Muçi'ye kayacak. Yani Salah'a topu getirmek planı içerisinde ben hocanın Muçi'yi biraz daha öne çıkartacağı kanısındayım.
2: Kesinlikle.
1: Ki bunu geçtiğimiz yıl yaptı aslında. Yani Salah'a getirmedi ama ön bölgeye çok rahat bir şekilde topu taşıdı. Ekranda da zaten performans rakamları var. 15 gol 9 asiste 2 maçta 1 skora katkı evet. performansı alan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Muçi'nin biraz daha 10 numara belki merkez biraz

0: daha geriden konumlandığı, sağ tarafta Salah'ın olduğu, ileride Onaçu'nun olduğu bir denklem oyunu istedikleri gibi kurgulamalarına yetecektir ama bu denklemin içerisine belki bir transfer daha gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Salah'ın gelmesi masada Trabzonspor'u güçlendirdi artık.
1: Çok güçlendirdi.
0: Yani bir oyuncu ile pazarlık masasına oturduğunuz zaman kadromuzda Onaçu var, Salah var dediğiniz anda bunlarla antrenmana çıkacaksın ve bunlarla oynayacaksın dediğiniz anda hem alacağınız oyuncunun fiyatını aşağıya çekme şansınız var hem de ikna şansınız artıyor. Yani bugün artık Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray masaya oturduğu zaman herkesin bir kozu var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozunu oynuyor.
1: Evet.
0: Umarım Fenerbahçe Sturm Graz engelini aşar ve gruplara doğru gider ve gruba kalır. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacak. Beşiktaş da kendince yapılanıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Valla Beşiktaş şu ana kadar çok büyük koz kullanamaz.
0: Trossard hamlesi.
1: Trossard hamlesi
0: var. Ama Trabzonspor'un artık oyuncu profilleri ve gerçekten de biraz inceleyen bir menajer oyuncusuna Trabzonspor'u öne çıkaracak çok fazla done sunabilir. Bu yüzden de Salah hamlesini de şöyle değerlendirmek lazım. Salah'a örnek veriyorum 15 milyon euro afaki değer söylüyorum. Bir para verdiniz. Emin olun Salah geldiği için başka oyuncularınızın değerinin artışlarından Salah'ı zaten bedavaya getirmiş olacak.
1: Kesinlikle doğru.
0: Yani Salah'a verdiğiniz 15 belki Muçi'nin değerini 5 milyon yukarıya çıkartacak.
1: Yarın belki Aral Şimşir'i 60 milyon euro
0: yarın edecek. Alacağınız başka bir oyuncunun fiyatını 3-5 milyon euro aşağıya çekecek.
1: Doğru.
0: Ve Salah'ı aslında bedavaya getirmiş olacaksınız. Bu da aslında ekonomide, finansta görünmeyen ekonomi olarak dolaylı ekonomi Doğru. anlamına geliyor. Yani nedir dolaylı ekonomi? Çevredeki esnafın kazandığı para. Salah Aynen geldiği öyle. İçin. Ya da sattığın store gelirlerinden de ziyade oraya gelen bir çocuğun orada istediği bir dondurmadan elde edilen gelir.
1: Doğru.
0: Bakın bunlar hep dolaylı ekonomi. Ya da şehre gelen turist miktarı. Ya da senin bir pazarlık masasında Salah var diye kırdırdığın fiyat. Ya da yanında başka bir oyuncunun değerinin yükselmesi. İşte bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman ekonomi ikiye ayrılıyor. Doğrudan ekonomi, dolaylı ekonomi. Salah'ın dolaylı ekonomi katkısı muhtemelen Trabzonspor'a borsa gelirleriyle birlikte 200 milyon euronun üstüne çok rahatlıkla bir sezonda çıkacaktır.
1: Müthiş. Evet. O çıktığı takdirde zaten Trabzonspor kasasını da çok kuvvetlendirecek. Bu sefer Salah tarzındaki oyunculara çok sık bir şekilde gidebilecek bir potansiyel evet. yaratacak.
2: Evet, hem Trabzonspor'un hem Türk futbolunun tercih edilebilirliği açısından bu tarz yıldız transferlerin gerçekleşmesi çok kıymetli. Dün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da şöyle bir ifade de kullandı mesela. Bu transfer sadece bu transfer değil, Trabzonspor'un son dönemdeki transfer başarısı hem Türkiye'de hem Avrupa'da, dünyada konuşuldu ve genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Yalnızca Tabii işte... Belki kariyerinin sonlarına gelmiş daha böyle yaşlı oyuncular için söylüyorum. Daha böyle hedeflerini küçültmüş oyuncular için söylüyorum. Sadece onlar için değil, potansiyelli, hala geleceği olan, Türkiye'den sonra Avrupa hayalleri kuran gençler için de Trabzonspor ve diğer Türk kulüpleri artık tercih edilebilir noktaya geldi. Şimdi diğer bir iki transfer başlığını daha konuşalım Trabzonspor'da. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Sayın Başkan dün Sörloth gündemimizde yok. Tabii Salah da yok demiştim. Sonra Salah aldık. Şimdi insanlar Sörloth kesin var diyecekler ama gerçekten Sörloth'la ilgilenmiyoruz dedi. Bununla ilgili gündem maddesiyle ilgili şu an için Sayın Başkan iddiaları üzerine çizdi. Ve bugün yine Yunus Emre Sel'in söylediği şekilde anlatıyorum. Darwin Núñez yeniden Türkiye'de Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Şimdi de Trabzonspor'un gündemine geldi. O da Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşıydı.
0: Evet ve Salah'ın gelmesi de artık bu transferler konusunda niyetiniz varsa düne göre daha güçlüsünüz.
2: Evet.
0: Yani Núñez transferini bitirme konusunda Salah'tan önce masada Núñez'i ikna etmekken varken şimdi Salah'tan sonra çok daha kolay olacak. Belki de Salah Núñez'i isteyecek. Bu da bir Doğru. ihtimal. Yani Salah da Núñez'e bir telefon açıp
1: belki bu görüşme yapılmış bile olabilir.
0: Olabilir. Yani bu ihtimal dahilindedir ve Tabii. bunu yönetim isteyebilir Salah'tan. Ya yani bir görüşelim.
1: Ama Núñez geldiği olabilir. Zaman o zaman Onaçu'dan çıkmak mı lazım? Ya da ikisini birlikte nasıl kullanabilir?
0: Şöyle,
1: biraz da orada planlamayı doğru yapmak
0: belki
1: lazım.
0: Belki santrfor planını değiştirecek hoca. Yani belki çift santrfor, belki orada tek santrfor bile olsa oyuncu ikna ettiği başka bir model. Şimdi Onaçu şimdi seviye atlamak istiyorsanız kulübeniz çok kıymetli bir durum. Yani çünkü bizim takımlarımız genelde 11 kuruyorlar ama kulübe kurmuyorlar.
1: Evet.
0: Ve kulübe kuramadığımız için Avrupa'dan oluyoruz. Bakın Galatasaray'ın son yıllardaki Avrupa karnesinde hep elendiği maçlar ya da son teklediği maçlar hocanın hep kulübeye bakıp kimseyi bulamadığı maçlar.
1: Sakatlığın geçirildiği. Evet.
0: Şimdi sen ilk 11'den oyuna oyuncu attığın zaman kadro değeri %80'den 60'a geriliyorsa o kulübeden olmaz.
1: Aynen.
0: O yüzden bizim kulübe dizaynı konusunda eksiklerimiz var. Nünyez hamlesi kulübe hamlesi olmak zorunda değil ama eğer kulübeye bir oyuncu alacaksanız da ilk 11'inizdeki oyuncudan da çok devasa farklar içermemesi gerekiyor.
1: Ve sizin içinde olması lazım.
0: İçinde olması lazım ve sizin o oyuncuyu kulübe de

0: Kurtma konusunda oyuncuyu ikna etmeniz lazım. Şimdi Icardi'yi nasıl ikna etti Okan Hoca? Yok muydu problem içeride? Vardı. Vardı. Ama yönetti mi? Yönetti. Yani gemi limana yanaştı mı? Yanaştı. Icardi ligde çift taneli basamaklar böyle bir tabloda attı mı? Attı. Bu başarıdır. Burada da şimdi Onaçun var ama Onaçun sakatlandığı hikayede, kart cezası duruma düştüğü hikayede, Onaçun kulübeye gelip ya da işte maça çıkmadığı anlarda sen santfora bir adam koyduğunda senin 3. bölge oyunun kapasite anlamında yarı yarıya düşüyorsa
1: sıkıntı.
0: Sıkıntı. O yüzden zaten Trabzonspor'un bunu geliştirmesi gerekiyor.
1: Tanrıç, bak bunu bulmak çok zor. Asıl yani Türk futbolunun en büyük eksiklerinden biri de bu.
0: Hocam zaten
1: ya Galatasaray kolay, takımı bulamıyor bak.
0: Hikaye buradan başlıyor. Kolay olsa herkes yönetir
1: çok
0: zaten
1: zor kulüpleri. Kolay değil. Yani hangi oyuncuyu getireceksin?
0: Bu kulüplerin başkanı olmak zaten bu zorluklarla baş edebildiğiniz için mümkün. Aksi halde herkes yönetir. Bu hikayeden eğer siz o mimariyi çıkartabiliyorsanız, doğru yapılanmayı sağlayabiliyorsanız başarı orada. Doğru transfer Ocak ayında belli olur. Şubat ayında, Mart ayında belli olur.
1: Mutlaka.
0: Herkes Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da iyi. Sen kadronu az önce bahsettiğim gibi limana yanaştırabilecek bir kulübe alternatifini de yaparsan hikaye daha güzel yazılır. Az önce faul ortalamasından bahsettim. Faullerle birlikte ve faullerin de bence doğru bir yani korelasyon çok net gösteriyor. Süper Ligimiz sporcu yaralanma değerlerinde de Avrupa'da top noktada. Yani en yüksek seviyelerde evet. Avrupa'da. Bu kadar fazla sakatlığın yaşandığı bir lige oyuncuları getiriyorsanız mecbursunuz kulübenizi de iyi kurgulamakta. Çünkü Süper Lig'in oyuncu devamlılık yüzdesi %50'lerde. Yani aldığınız bir adamı 2000 dakikalık bir lig periyodunun 1000 dakikasında yeterince kullanabiliyorsunuz. 1000 dakikasında oyuncu ya sakat ya eksik, başka bir problemi
1: ya
0: var.
1: Ya da performans
0: fiziken
1: anlamında.
0: Fiziken bir problemi var, kart cezalısı. Premier Lig'de bu ortalama %77. Yani Premier Lig'de Liverpool'un şampiyon olduğu sezon ki oyuncu devamlılık yüzdesi %92 idi.
1: Müthiş.
0: Bakın bir oyuncunun sezon boyunca alabileceği sürenin %92'sini oynadığı bir hikaye vardı Liverpool şampiyon olduğunda. Ve bu onlara çok uzun yıllar sonra şampiyonluğu getirdi. Premier Lig ortalaması 77, Süper Lig ortalaması %50'lerde.
1: Çok düşük. Ve
0: eğer birlikte devamlılık ortalaması 50'lerdeyse mecbursunuz ilk 11 kaliteniz gibi bir kulübe kurgulamaya ve o kulübeyi yönetmeye.
1: İşte orayı yönetmek işte zaten asıl yani kulüplerin en düşündürücü olduğu nokta da zaten bu. Yapamıyor işte mesela.
0: Hocam o zaman doğru profesyonellerle çalışacaksınız.
1: O zaman iyi profesyoneller yani ve başkan, daha önceden yani, çalışmalara
0: bakın,
1: bağlı.
0: Bakın hoca gidip de ben o takımın iletişimcisi de benim, psikolojik mentörü de
1: öyle
0: benim,
1: bir şey
0: fizyolojik performans da benden olur, hekimi de benim, gözümle anlarım diyen bir hoca ise yapamazsın. Şey ama kulübede oturan oyuncunun derdini dinleyen bir mentörün varsa, oyuncuyu sana ona göre yönetiyorsan, oyuncuyu ikna eden analizleri analizcin ekranda getirebiliyorsa ve oyuncu kulübede oturduğu zaman
1: kulübede oturmaya ikna oluyorsa
0: olay o aslında.
1: Evet.
0: Sen bir kulübede olmaya oyuncuyu taktik anlamda ikna eden bir sunumla oyuncuya bunu sunabiliyorsan
1: evet.
0: Bu adamların hepsi kariyerli adamlar, buna ikna olmayacak insanlar değil. Ama sen anlatamıyorsan, anlatmaya hatta gerek duymuyorsan, sen kulübedesin deyip de geçiyorsan
1: oyuncuyu hem kaybediyorsun hem de kulübü kaybediyorsun.
2: Evet, orada bir otorite kurma çabası oluyor değil mi?
0: Evet. Otorite kuramazsın bu oyuncularda. Bu oyuncular profesyonel oyuncular. Oyuncu ikna edeceksin ama ikna ederken otoriter olacaksın belki de. Şimdi dün Anthony Taylor'ın açıklamaları dinledik. Hı hı. Otoriter bir hakem ama herkesi ikna etti. Bakın evet. Salondaydım, herkes ikna oldu.
1: Çok güzel bir konuşmaydı değil mi?
0: Öyle bir ifade etti ki her şeyi ve herkes ikna oldu. Toplantı bittikten sonra herkesin yüzü gülüyordu.
1: Evet.
0: Sen ikna edeceksin hoca olarak. Ben seni kulübeye yazıyorum deyip bir de telefonlarla da ulaşılamazsan.
1: Geçmiş olsun.
0: Gördük Necip Hoca, Necip'in evet. Açıklamasını
1: Sergen
0: gördük.
1: Sergen Yalçın.
0: Hocama telefonla ulaşamadım dedi.
1: Evet.
0: Eğer hikaye öyle yazılacaksa olmaz yönetim zaten. Kulübede oturan oyuncuyu ikna edemezsin. Ama bu taraftan da oyuncuyu bir ikna edeceksin. Teknik olarak kulübede neden oturduğuna. İkinci de mentor gelecek yanına oturacak. Diyecek ya. Anlatacak. Olayı bir de psikolojik performans olarak da onu hazırlayacak.
1: Bir de belki maçı kazanırken hocam, tarafta, oyuncudan büyük performans alacak.
0: Bir tarafta senede 1 milyar liralık bir ekonomi, belki 2-3 milyar liralık bir ekonomiden bahsediyorsak, hatta çok daha fazla afak söyledim. Diğer taraftan bu yapıyı kurmak zorundasın. Kurmadığın için yönetemiyorsun. Kurarsan yönetirsin. Yöneten var. Bizden kalite çok aşağıda olan ülkeler yönetirken biz yönetemiyorsak, biz demeyeceğim, bizde de yönetenler var. Yönetemeyen de var. Yönetenden örnek alalım.
1: Valla şu anda Ertuğrul Doğan bu konuda çok doğru bir yönetim anlayışı içerisinde. Yani 3,5 senede bu kadar büyük başarılara imza atabilmek çok kolay bir hadise değil. Özellikle

0: Türkiye'de bir de Trabzon'da. Yani Trabzon, ben Rize'de 2 sene futbol oynadım. Çaykur Rizespor'da. Yani Trabzon iklimini çok iyi bilirim. Orası çok böyle sert dalgaların olduğu, böyle enteresan bir bölgedir. Ama insanı da futbola bu kadar canlıdır ve futbola çok yatkındır yani, evet. İnsanı. Trabzon insanı futbolu çok iyi bilir. Ya orada çok da teknik direktör vardır tribünlerde. Ya burada Fatih Tekke'nin, bir de şeyi soracağım sana Taner, bak aklımdayken onu sormak istiyorum. Şimdi Fatih Tekke olsan, şimdi Salah'la bir toplantı yapacaksın değil mi? Evet. Bir antrenman konuşacaksın, bir işte maç konuşacaksın. Yani orada da biraz zorlanır mı acaba Fatih Tekke ya o konuda?
1: Ben
0: mesela Fatih Tekke'nin çok değerli, kendini her yıl yenileyen, geliştiren, yukarıya doğru taşıyan bir teknik adam olduğuna inananlardanım. Onu
1: ben
0: söyleyeyim.
1: Ben hocam şöyle söyleyeyim. Yıl 2000 olabilir. 10. Erciyes'te siz var mıydınız hocam o zamanlar? Oynamış mıydınız?
0: Erciyes'te
1: o dönemde
0: oynamadım.
1: Fatih Hoca ile siz çalıştınız mı o yıllarda?
0: Ben Fatih Tekke ile karşı karşıya çok oynadım.
1: Karşı karşıya. Şimdi tabii. Fatih Hoca teknik direktörlük kariyerine başladı. Erciyes Spor tesisleri var. Kayseri'de tesise gittim.
0: Evet.
1: Elimde mükemmel datalar var. Hocanın yanına çıktım. Hoca namazını kıldı. Geldi falan, sohbet ediyoruz. Bundan belki 15 sene önce,
0: evet,
1: data analiz üstüne kafa yorduk, konuştuk. Bakın 15 yıl önce hala Süper Lig'de eksik. Çok sevdiğim Sema Özdemir diye bir isim vardı, spor psikoloğu. İstanbul Spor'da Fatih Hoca ile çalıştı. Evet. Uzun dönemler çalıştı hem de. TFF 1. Lig'de uzun yıllar boyunca bir mentörle çalışan teknik direktör ben hatırlamıyorum.
0: Çok güzel.
1: Eğer bu vizyonunuzu dönemin gerektirdikleri seviyesine taşıyacak bir vizyonunuz varsa ve hatta önden gidiyorsanız, hatta yıl 2026, siz 2036'dan gidiyorsanız, o
0: büyük
1: zaman
0: başarı.
1: Başarıyı elde ediyorsunuz ve Salah'la oturduğunuz zaman Salah'ın sizden öğrenecekleri de olabilir.
2: Tabii.
0: İşte bu çok
1: o
0: önemli.
1: O yüzden Fatih Hoca'nın Trabzonspor denklemi bu yüzden başarı. Siz bakın 2026 futbolunu oynatacak dünyada çok fazla teknik direktör bulabilirsiniz.
0: Ama 2036'yı oynatmak,
1: 2036'yı oynatmak.
0: Tabii.
1: 2026'yı sokakta binlerce kişiyle konuşabilirsin.
0: Doğru.
1: Mevzu 2036'yı konuşabilmek.
0: Doğru.
1: O yüzden o günün oyununu kurgulamanız gerekiyor. Trabzonspor bugün onu yaptı. İstanbulspor'da da Fatih Hoca onu yaptı.
0: Onu yapmıştı, evet.
1: Erciyesspor'da da onu yapmaya çalıştı.
0: Doğru.
1: Bu kıymetli olan. O yüzden Salah'la mutlaka konuşacağı şeyler olur. Ve Trabzon'la alakalı şunu söyleyeyim. Bak, Trabzon coğrafi anlamda çok engebeli bir şehir biliyorsunuz, evet. Yani çok engebeli. Dün hatta bir sohbet ortamı,
0: dağlıktır.
1: Bir çok, aynen, kıymetli bir Trabzonlu bir hocamızla sohbet ediyoruz. Trabzon engebelidir. Trabzon'da, evet, yapabileceğiniz şeylerin sayısı tarım anlamında kısıtlıdır. Nedir işte,
0: azdır,
1: belli başlı şeyleri ekersiniz, çayıdır, evet, vesaire, bunlar, evet, olabilir. Bu yüzden Trabzon şehrinin coğrafi koşulları gerekçesiyle Trabzon halkı okumuştur.
0: Evet.
1: Trabzon halkının eğitim seviyesi yüksektir.
0: Yüksektir.
1: Trabzon halkı bu yüzden zekidir. Zeki olduğu için de tespitlerde zorlanmaz. Ve çünkü oradaki halk şunu dememiş. Yani benim zaten burada imkanım var. Ben burada dememiş. Aksine bu coğrafya bize belli imkanları sağlamıyor. Biz gidelim eğitimimizi alalım demişler. O yüzden aslında
0: bunları biz sağlayalım
1: neden
0: demişler.
1: Bize her yer Trabzon deniliyor biliyor musun?
0: Evet, evet.
1: Çünkü her yerde Trabzonlu var. Çünkü Trabzon bu yüzden göç vermiş dünyaya ve dünyanın çeşitli yerlerinden eğitimler almışlar ve bu yüzden de bugün çok zeki Trabzon halkı da dediğiniz gibi futbolu da bildiğini zannediyor ama gerçekten sohbet ettiğimiz zaman da biliyor.
0: Biliyorlar yani, ya. Gerçekten biliyorlar.
1: Bu aslında bunun sonucu. Yani coğrafyanın verdiği netice bu. Oradaki ilişkiyi ben böyle kurguluyorum.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Evet, Muhammed Salah transferiyle ilgili çok detaylı analizlerimizi yaptık. Daha çok konuşacağız tabii Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili gelişmeleri. Bu akşam saatlerinde Trabzon'a inecek. Coşkulu bir etkinlik düzenlenmesi, konvoylar, gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Oyuncunun ilk sahaya çıkacağı güne kadar yine çeşitli başlıklarımız olacak. Trabzonspor'un diğer gündem maddelerini de yine burada değerlendirmeye devam edeceğiz. Yeniden hem Trabzonspor hem Türk futboluna bu transferin hayırlı olmasını diliyor ve temenni ediyoruz. Yavaş yavaş Trabzonspor bölümünü bu şekilde noktalıyoruz. Tekrardan hatırlatalım, akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edecek ve Trabzon'a geçiş yapacak Mısırlı Yıldız. Sonrasında da yarın stadyumda görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Orada da yine çok fazla katılım planlanıyor. Trabzon halkı, futbol severler, dünya basını bu transfere çok fazla ilgi gösteriyor. Biz de hem bu mesleği yaparak hem futbol severler olarak Salah'ı burada canlı canlı izleyeceğimiz için açıkçası kendi adıma konuşayım. Ben çok heyecanlıyım.
0: Evet.
2: Geçen sezon Galatasaray maçına geldiğinde tabii çok kendisini seyredemedik ama orada tabii Liverpool'u biz direkt olarak bildiğimiz şekilde seyredemedik. Orada Galatasaray'ın üstün bir başarısı söz konusuydu. Ama Muhammed Salah artık Trabzon

0: Trabzonspor'un futbolcusu, Trabzonsporlu Yıldız Muhammed Salah'ı izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak, heyecanla bekliyoruz. Tabi bugün çok fazla gündem maddemiz var. Bunların başında da Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Sturm Graz maçı var değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe saatler 21'i gösterdiğinde Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmadan avantajlı bir skor elde etmek istiyor Sarı Lacivertler ki deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinde daha avantajlı olan taraf, daha rahat bir şekilde playoff turuna geçecek olan taraf olmak istiyor Fenerbahçe. Şimdi bu karşılaşmayı şöyle küçük bir pencereyle açalım. İkinci bölümde tabii daha da detaylı konuşacağız. Maçla ilgili basın toplantılarında neler söylendi, bunları da değerlendireceğiz. Bir şöyle parantez açalım Fenerbahçe'nin maçına. Nasıl bir maç bekliyoruz bu akşam?
1: Vallahi Fenerbahçe'yi son iki maçında izlediğim kadarıyla performans anlamında biraz gerideler. Belki teknik direktörün o baskın çalışmalarından dolayı oyuncuların problem yaşadığı da aşikar. Onları da biliyoruz ama yani o beklentilerin biraz daha altında kaldı. Yarınki maç çok değerli ve çok önemli. Fenerbahçe camiası adına çok değerli ve çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsanız şu durum kararı tarzındaki bir takımı içeride özellikle en az iki farklı yenmeniz lazım ki oraya gittiğiniz zaman sıkıntı yaşamayın. Çok kolay bir oyun olmaz. Yani bu tarz maçlar her zaman zordur. Karşındaki rakip de yani Hirsi, değil mi? Hirsi mi yenmişti? 4-0 2-0.
0: Hars'ı yendi, evet. Hars.
1: Ya Hars'ı 2-0 4-0 6 golle bir de kalesinde hiç gol görmeden izledik de maçları. Enteresan bir takım. Avusturya takım, Avusturya'da biliyorsunuz geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Önemli işlere imza atmış, çok atletik seviyesi yüksek oyunculardan kurulu ve oyunu ikinci bölgede çok doğru oynayabilen bir takım. Ama Fenerbahçe camiası onlardan çok daha üst seviyede, Sturm Graz'dan çok daha üst seviyede bir takım olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yarınki maç tabii çok kolay olmayacak Rezan.
0: Ama bugün, bu akşam.
1: Bu akşam, özür evet. dilerim. Bu akşam saat 9'da, yarın Beşiktaş oynayacak. Ama Fenerbahçe'nin bugün mutlak seviyede galibiyete ihtiyacı olduğu ve taraftarını mutlu edebilecek bir oyun ortaya koyması gereken bir 90 dakika bekliyorum ben.
0: Şunu da hatırlatalım bu arada. N'Golo Kante listeye yazıldı Bartu Elmaz'ın yerine. O da Dünya Kupası'ndan sonra iznini tamamladı ve Fenerbahçe kampına katıldı ve N'Golo Kante'nin de yine maçta ilk 11'de olur. Sonradan oyuna dahil olur. Bunları yine ikinci bölümde özellikle detaylı konuşacağız ama Taner Hocam size devam edelim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Bir kere Gornik Gabze maçına göre çok daha zorlu olacak kesin. O yüzden dikkatli olmak lazım ve mutlaka Fenerbahçe taş üstüne taş koymuştur. Yani İsmail Hoca ile birlikte o maçtan çıkarttıklarını ya da çıkarımlarını üstüne koymuştur. Sturm Graz üstünden ben biraz gideyim. Nedir güçlü yönleri, nedir zayıf yönleri oradan bahsedeyim. Bir kere Hars karşısında attıkları son 4 golü 3'ü duran toptan. Bir kere duran top konusunda dikkatli olmamız lazım. Yani onlara gereksiz kornerler, gereksiz serbest atışlar fırsatı vermemiz gerekiyor ki Hars takımının da İskoçya'yı ne kadar domine ettiğini son maçta aslında belki tarihe geçebilecek durumdayken fırsatlar kaçırdığını unutmamak lazım. O yüzden de zor bir takımı geçerek buraya geldiler. İkincisi savunmaları sağlam. Yani 3 maçtır gol yemiyorlar. Çok rahat gol atıyorlar. Ve skor bulmakta her ne kadar ellerindeki çok kritik isimleri kaybetmelerine rağmen zorlanmıyorlar. Hava topları ve fizik kapasiteleri çok yüksek. Aslında belki de buraya çok dikkat etmemiz lazım. Oyunu yerden oynamamız gerekiyor. Yani az önceki duran top fırsatı vermememiz gerekiyor kısmında bununla alakalı. Hava hakimiyetleri çok yüksek, fizik kapasiteleri çok yüksek. O yüzden bizden kafa toplarını alma ihtimalleri çok yüksek olduğu için oyunu mümkün olduğunca yerden kurgulamamız lazım ama en zayıf noktaları da şu, çok kritik isimleri kaybettiler ve yerlerini doldurmakta zorlandıkları için de 21 yaş baremlerinde ve biraz da altında 3 ila 4 oyuncuları belki sahada olabilir. O yüzden de mümkün olduğunca pres oyununu yapmamız gerekiyor. Onlar çünkü son karşılaşmalarda gördük. Her ne kadar gol yemeseler bile pres altında hata yapabilen oyuncu grubuna sahipler. Ve biz yetenekli ayaklarla ki çok gerçekten de iyi ayaklarımız var. Oradan kapacağımız ayak yani kontrollü oyun ya da kontra ataklardan skor bulma şansımız olabilir. Buna bir dikkat etmemiz gerekiyor ve baskıdan çok etkilenmiyorlar. Ama ne baskısı? Tribün baskısı. Yani bunu son maçlarda da gördük. Gerçekten de çok yoğun tribünler önünde bile o tribünün verdiği baskıdan etkilenmedikleri için
1: rahat oynuyorlar.
2: İç sahada olmanın avantajını üstümüzde çok hissetmeyebiliriz. Evet. Ama tabii ki de bir artıdır. Evimizde oynuyor olmamız. Buna birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani karşımızda benim küçük Bundesliga olarak gördüğüm bir Avusturya takımı olması da bence önemli. Zayıf yönleri nedir? Bir kere sol taraflarında problem yaşıyorlar. Yani sol savunma arkasını bir türlü çözemediler. Sürekli oradan pozisyon yiyorlar. Nihayetinde skor çıkıyor mu çıkmıyor mu değil konu. Kaleciyle karşı karşıya kalınan pozisyonlara baktığımız zaman genellikle rakipleri sol savunma arkasını çok fazla kullanıyorlar. Az önce bahsettiğim o genç profiller genellikle savunma hattında tecrübesiz bir stoper hattı olması da aslında bizim oyunu 3. bölgede oynuyor olmamız belki baskı altında skor bulmamızı sağlayabilir. Sturm Graz'a karşı tedirgin bir oyun oynamak yerine evet biraz tedirginliğimiz olsun sadece hücum yapalım değil savunmayı da kontrollü kullanmamız lazım. Çünkü Hars karşısındaki oyunları her an bize cezayı kesebilecek bir hikayeyi de getirebilir. Dikkatli olmak lazım ama stoper dağınıklıkları ve deneyimsizlikleri bize skor getirebilir. Ve yaratıcılık konusunda kırılganlar. Yani attıkları gollerdeki o duran top hakimiyetlerini de çok net şunu söyleyebiliriz. Böyle üretken oyun anlayışları çok yok şu anda. Sezon içinde olur. Nihayetinde az önce bahsettik. Şampiyon oluyorlar liglerinde. Son 5 sezonlarında 3. basamağın gerisine bile düşmediler. Üst sıraların alışkanlıkları var. Yaratıcı oyun konusunda yani organizatörleri yok. Da şu anda sıkıntıdalar. Evet, çünkü ama şöyle de bir özelliği çok var. Deneyimli bir 10 numara kaybettiler. Deneyimli 10 numarayı kaybettikten sonra o boşluğu daha kapatamadılar.
1: Dolduramadılar. Ama aynı Mertens oyunları var. Hocam, yani 11 kişi oynuyorlar.
2: Bak, aynı Mertens sonrası Galatasaray gibi. Deneyimli bir 10 numarayı kaybedip bir de o sizi 3. bölgeye taşıyan bir oyuncu olduğu zaman o boşluğu kapatamadığınız zaman üretkenliğiniz düşüyor ve duran toplara yönelmeye başlıyorsunuz.
1: Doğru.
2: Bu yüzden de duran top şansı vermemek bizim için bence kıymetlidir. Bu onların başka bir yani en azından zayıf yönlerinden de bir tanesi bu detaylandırırız. Yani elimde çok fazla şutum birazla ilgili not var. Süreç içinde değerlendiririz yine.
0: Bu arada bu duran toplara uzun taç atışları da dahil. Onu da söyleyelim.
2: Katılıyorum. O yüzden de mümkünse 3. bölgede böyle aman atak uzaklaşsın diye mümkünse taça
1: top atmamak lazım.
2: Yani evet taça top atalım ama onu biraz daha ikinci bölgeye doğru kullanmamız bizim için avantajı olabilir. Çünkü ifade ettiğin gibi çok uzun taç atan oyuncuları var. Bir bakmışsın taç atışı bizim için bir köşe vuruşuna dönmüş.
1: Aynen öyle.
2: Bunu yapmayalım.
0: Bu arada oyun konsantrasyonunu da kaybetmek lazım. O özellikle o şok pres konusunda ellerinde yetenekli bir kadroları var. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Tabii Sturm Graz çok aşina olduğumuz bir takım değil ama ikinci bölümde Sturm Graz'ın artılarını eksilerini çok daha iyi değerlendireceğiz. Özellikle İsmail Kartal'ın yaptığı belli başlı açıklamalar var. Hem N'Golo Kante ile ilgili hem Vedat Muriç ile ilgili hem de Osterwolde'nin kullanımı ile ilgili ki bu programda da yine çokça konuştuk Osterwolde hangi bölgede kullanılmalı İsmail Hoca hangi bölgede ondan daha iyi verim alır. Bunları da değerlendirmiştik. İsmail Hoca bununla ilgili soruya da yanıt verdi. Onlarla ilgili detayları da yine ikinci bölümde değerlendireceğiz. Saatler 21'i gösterdiğinde temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz karşısına çıkacak. Biz de ikinci bölümde bu karşılaşmayı çok daha detaylı konuşacağız. Yarın da yine Beşiktaş'ın maçı var. Onu da değerlendireceğiz. Ama şimdi bir araya gidelim. Bir soluklanalım. Siz de bu esnada Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın gollerini izleyin. Ondan sonra hemen tekrar karşınızda olacağız.
3: Vuruşu Van Dijk yine oradaydı arkaya açıldı Muhammed Salah
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
6: adında. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. İlk bölümü kapatmadan önce Fenerbahçe Sturm Graz maçına bir pencere açmıştık. Şimdi daha detaylı konuşma zamanı. Sarı lacivertler bugün saatler 21'i gösterdiğinde Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Yorumcularımızla birlikte kısa kısa değerlendirmeler yaptık. Şimdi daha da detaylı konuşalım. Biraz Gornik Zabrze maçından da başlayarak değerlendirelim. Gornik Zabrze maçı bize Fenerbahçe adına ne söyledi Emre Hocam?
1: Ya pozisyon anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe. Yani orada üretkenlik açısından çok büyük problemler yaşadı. Evet, atletizmi de çok takımın üst seviyede görmedim. Ama ilk maçlar bizi hiçbir zaman yanıltmasın. İlk maçlarda böyle sıkıntılar yaşanabilir ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımının zaten iki tane kanadına baktığımız zaman bir tarafta Mason Greenwood, bir tarafta Kerem Aktürkoğlu. Yani o maç bence başka bir hikaye, bu maç bence başka bir hikaye açılacak diye düşünüyorum. Asensio'nun da artık takıma katkısı. Özellikle Talisca oynayacak büyük bir ihtimalle santrafor ama Vedat Muriş belki tamamlayıcı olabilir mi? Onu bilmiyorum. Onun sakatlığının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe takımı, bir de Pavlidis olayı var Fenerbahçe'de. Yani cumartesiye kadar Pavlidis olayı gerçekten gündemde olan olay Fenerbahçe'ye kazandırılırsa yani bugünden itibaren başka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Yani Fenerbahçe oyunun bence 3 bölgesinde de çok doğru oynamalı. O taraftarın sinerjisini sahaya yansıtmalı. O Kerem'den, Greenwood'dan, özellikle kanat açıklarından çok ciddi şekilde yararlanmalı. Taner'in söylediği gibi

0: Taner şunları söyledi. Evet, yan toplarda çok sıkıntı yaşatan, Fenerbahçe'ye problem yaşatabilecek bir takım. Kesinlikle Fenerbahçe bu maç özelinde o ceza sahasının kenarlarında falan faul yapmamalı. Çok fazla kornere topu atmamalı. Yani uzaklaştırırken oradaki taç pozisyonlarına çok dikkat etmeli. Çünkü Fenerbahçe'nin büyük bir ihtimalle ben ne olursa olsun Sturm Graz engelini geçeceğini, hı hı, ve bundan sonraki mücadeleyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını düşünenlerdenim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yani Aziz Yıldırım'ı çok beğenirim. Bu konuda çok beğenirim. Çok net bir şekilde yapacağı transferleri net bir şekilde anlatmıştı gelmeden önce. Çok doğru bir stoper alacağız demişti. Çok önemli bir kenar oyuncusu alacağız demişti. Çok iyi bir santrafor alacağız demişti. Bunları yani %90'ını başardı. Sadece bir santrafor eksikliği kaldı Fenerbahçe'de ki Vedat Muriç de bence çok değerli bir oyuncu. Yani Vedat Muriç geçen sene İspanya Ligi'nde gol krallığında ikinci bitirmiş bir santrafor. Şimdi Pavlidis baktığımız zaman AZ Alkmaar'da 30 gol 3 yıl önce. Sonra Benfica'da 2 sene üst üste 30'ar gol. Yani 90 gole hükmetmiş bir santrafor. 27 yaşında Fenerbahçe'ye çok büyük bir aidiyet verebilecek bir santrafor. Yani Fenerbahçe doğru yolda, doğru oyuncularla, doğru bir kadro yapılanması içerisinde İsmail Hoca'nın da yapacağı o oyun performansını da sahaya yansıtabilirse bence bugün ben şunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe camiası bugün kenetlenecek ve Sturm Graz'a karşı çok doğru bir oyunla çok doğru bir galibiyet alabileceği düşüncesindeyim ama tabii ki maç oynanmadan, oyuncular performansı ortaya koymadan bunları söylemek çok doğru olmuyor ama ben bugün başka bir sayfa açacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Taner Karaman, size döneyim. Şimdi Fenerbahçe, tabii, evet, Gornik Zagreb karşısında istediğini aldı. Hı-hı. Ama bunu nasıl aldı? Biz bunları tartıştık.
2: Evet.
1: Peki Fenerbahçe o karşılaşmada en çok nerede zafiyet gösterdi? Pozisyon üretmek, hı-hı, mi? Ürettiğini gole çevirmek mi? Ya da işte rakip baskısında oyunu kontrol edememek, hı-hı, mi? Bu başlıklara değerlendirdiğimizde, şimdi tabii Gornik kadar geride bekleyecek bir takım yok artık. Sturm Graz daha cesur oynayacak.
2: Katılıyorum.
1: Bu sıkıntılardan hangisini gösterirse Fenerbahçe, Sturm Graz anında cezayı keser diyorsunuz?
3: Şimdi şöyle, birincisi Gornik kolay bir takım değildi. Yani oradan başlayalım. Ben maç ön analizimde de şunu ifade etmiştim. Yani Gornik fatura kesebilecek bir takım. Hele bir de dağınık, daha oluşturulamamış, dönüşüm içerisinde olan bir camia olarak hatalar yapılırsa bu faturayı kesebilir demiştik ki kolay bir maç olmadı. Yani iki karşılaşmada kolay geçmedi ama beklentim buydu zaten. Yani adamların Polonya Ligi'nde oynadıkları oyunu çok detaylı analiz edemiyoruz. Ligin bulunduğu pozisyon ve izleme olanaklarından dolayı ama en azından veri üstünden incelediğimiz zaman Gornik'in kolay bir rakip olmadığını çok yakına söylediğimi söyleyeyim, ifade edeyim.
0: Evet.
3: Sturm Graz konusunda ise, yani Sturm Graz konusunda ise bir kere hocalarının 17 Temmuz'da ve 29 Temmuz'da verdiği açıklamalar var, yaptığı açıklamalar var. Müsaadenizle onlardan ifade edeyim.
1: Tabii ki.
3: 17 Temmuz'da hoca dedi ki Fabio, temelimiz şu, az gol yemek ve yenilmesi zor bir takım oluşturmak dedi. Evet. Bunu yapıyor.
0: Bunu başardı.
3: Bunu başardı. Şimdi Gornik karşılaşmasındaki gibi hücum aksiyonlarında tıkanan, biraz daha ceza sahası içinde zorlanan bir Fenerbahçe görürsek Sturm Graz karşısında skor çıkartmak biraz bazı futbolcuların şapkadan da tavşan çıkartmasına gerektirebilir. Yani evet, böyle bir durum ortaya çıkar. Böyle organize atak konusunda bize elimizi kolumuzu sallayarak onların 3. bölgesine top çevirtirebilecek bir takım değil Sturm Graz.
0: Evet.
3: Dikkatli olmak lazım. İkincisi, alanın az olduğu durumlar için kutu içinde, yani biraz daha ceza sahası içinden bahsediyor, daha fazla varlığa ihtiyacımız var dedi. Az önce ifade ettiğim konu aslında. Ciddi bir santfor eksiklikleri var. Üretkenlik problemi yaşıyorlar. Bu yüzden de duran toplara yönelmiş durumdalar. Evet. İlk bölümde bahsettim. Mümkün olduğunca duran top fırsatı vermememiz gerekiyor. Verdiğimiz duran topların ceza sahasına çok uzaklarda olması lazım. Ceza sahası çevresindeki duran toplardan bize skor çıkartabilirler ve her ne kadar hava hakimiyetinde iyi bir takım olsak bile ki geçtiğimiz yıl Fenerbahçe çok uzun bir dönem Avrupa'nın hava topu kazanma yüzdesi en yüksek 3 takımdan bir tanesi durumundaydı, evet, ve bir dönem ilk sırasındaydı. Buna rağmen dikkatli olup yerden oyunu bence tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan Otar'dan bahsediyor. Bizim için de az önce bahsettiğim işte 10 numara desteği konusunda oraya çok yük bindirecekler. Yani o kısım bir kere oyunu eğer zaten skor bulmak zorundalar ama bu karşılaşmada beklentileri gol atmak değil, az önce ifade ettik, en fazla 1-0'lık yenilgiyle dönmek olacak onlar.
0: Evet.
3: Yani Sturm Graz için buradan 1-0'lık yenilgi çok büyük bir dezavantaj oluşturmayacak. Farkı istemiyorlar ama buraya biz mutlak gol atalım da gelmeyecekler. O yüzden de biraz Fenerbahçe'yi kitlemek adına da ikinci bölge oyununu oynamaya çalışan bir Sturm Graz görme ihtimalimiz var. Bu yüzden de İsmail Hoca tahmin ediyorum ki planını buna göre yapıyordur. Yani geride açıklar veren, ileride yakalanan kontrataklarla skor buluruz beklentisinin içinde olursak ki zannetmiyorum.

0: Bu bir hata olur. Muhtemelen bekleyecekler ama bunu beklerken de ceza sahası çevresinde statik kalan bir takım değil, daha fazla ön planda olmaya çalışan ve fiziksel olarak da iyi durumda olan bir Sturm Graz olacağı için de koşu oyununda da bizi yormaya çalışacaklar. Bu işin bir de rövanşı var ve şunun da farkındalar. Fenerbahçe şu anda hala dönüşüm geçiriyor. Ve bu dönüşümde Vedat'ın eksikliği, yani uzun süre antrenmansız kalmış olması, Vedat'sız bir Fenerbahçe oyunun ne kadar sancılı olabileceğini de farkındalar. Vedat'sız diyorum çünkü antrenmansızlıktan kaynaklı böyle bir durum var. Ve büyük baskı fazını temiz atlatmak bizim için önemli diyor. Hearts karşısındaki baskıdan bahsediyor. Evet. Çünkü İskoçya'da 17 bin taraftarın önüne çıktılar. Şimdi 40-50 bin taraftarın önüne çıkacaklar. Oradaki baskıyı çok rahat kırmayı başardılar. Çok da etkilenmediler. Burada daha baskılı olmamız da gerekiyor. Ama işin finalinde aşılmaz bir duvar değil ama Gornik'e göre belki çarpı 2 çarpı 3 diyebileceğimiz bir takımla oynayacağız. Disiplinli olmazsak faturayı keserler ama Fenerbahçe'nin kolay değil işi. Buna katılıyorum çünkü çok fazla elde oyuncu var. Bir dizayn yapılmaya çalışılıyor. Futbol aklı değişti, başkan değişti, hoca değişti. Ve bu kadar büyük bir denklem içinde bir de transfer yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bazı oyuncular da diyor ki ben gideceğim mi kalacağım mı?
1: Tabii o da var.
0: Evet. Bir de öyle bir kaygılar var. Bu süreci yönetmek kolay olmadığı için de elbette bu maçta da oyuncuları motive etmek ve buna hazırlamak biraz zor olacak. Ama normal şartlar altında Fenerbahçe bu karşılaşmaya Eylül-Ekim ayında çıksa çok rahatlıkla geçer derim. Şu an sancılı bir tur bekliyorum. Yani sancı olacak
1: ama her şeye rağmen
0: sancıya rağmen turlayan Fenerbahçe görürüz. Yani şöyle, mesela bu rakip Gornik olsaydı şu anda biraz daha iyi geçerdi maç. Yani muhtemelen Gornik maçlarındaki oynadığımız oyuna göre daha iyi bir oyun ve biraz daha rahat geçilen bir Gornik denklemi görürdük. Şimdi aradan geçen çok kısa bir süre içerisinde Gornik'e göre çarpı 2 belki daha iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden de mutlaka bunun sahada yine etkisini göreceğiz performans olarak. Şimdi İsmail Hoca'nın da şapkadan tavşan çıkartmasını beklememek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Kolay bir iş değil bu. Yani bu kadroyu dizayn etmek, oyunu bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışmak, bu denli transfer harekatlarının içerisinde de kimin kalacağı gideceği tam net olmayan bir denklemde oyuncuları ayakta tutabilmek kolay bir iş değil. O yüzden de Sturm Graz'ın da bence buradaki en büyük motivasyon kaynağı Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durum gibi gözüküyor.
1: Zaten klasik Avusturya takımlarının en büyük özelliklerinden biri savunmayı çok doğru yapmaları. Yani savunma kurguları onlar için her şeyden çok daha değerli ve önemli. Burada onu yapacaklar. İkinci bölgeye sıkıştıracaklar. 1 ile 2'nin arasında 7-8 oyuncuyla birlikte Fenerbahçe'ye orada alan ve zaman bırakmamaya gayret gösterecekler. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe'de çok üst düzey ayaklar var. Onlar sahneye çıktıkları anda özellikle oyunun ilk 30 dakikalık bölümü çok önemli Fenerbahçe için. Yani o ilk 30 dakikada Fenerbahçe golü bulursa o savunmayı biraz daha açma şansı olabilir. Orada işte birebirlerde çok özellikle oyuncuları sahneye çıkartmış olabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk 30 dakikası bence bu maç özelinde ilk 30 dakika oynayacağı oyun, o yapacağı baskı, o bireysel özelliklerini sahaya yansıtabileceği oyuncuları o 3. bölgede sahneye çıkartırsa bence çok daha başka bir maç konuşabiliriz. Ama her şeye rağmen gene dönüyoruz, dolaşıyoruz. Senin söylemlerine geliyoruz. Dikkat etmek lazım. Oyunu çok doğru oynamak lazım. Pas hatasını çok az yapmak lazım. Savunmada da çok dengeli bir şekilde durmak lazım bu takıma karşı.
2: Evet, şimdi biraz kadro tercihlerini de konuşacağız ama önce düne gidelim. İsmail Kartal maç öncesinde oyunculardan Milan Škriniar'la birlikte Sturm Graz karşılaşmasını değerlendirdi. Kullanacağı oyuncuları nasıl kullanacağına yönelik bir takım analizleri vardı İsmail Hoca'nın. Hem İsmail Kartal'ı hem de Milan Škriniar'ı bir dinleyelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz.
3: Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki

0: Biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla, bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz. Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz. Berat Muriç'i kadroya alacağız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette. Ceydin Ostarabel'de daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwelde'yi tercih ediyoruz.
1: Merhaba. We know how important.
2: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
1: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable player he is, big experience.
2: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil bütün takım çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır. Bu evet birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
1: It works very good. Like I said, of course.
2: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
3: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Milan Škriniar'ın maç öncesi yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Muhtemel 11'imizi de rica edelim. İsmail Hoca'nın da değindiği özellikle Kante ve Muriç konusu var. Osterwolde konusu var. Rakiple ilgili yaptığı analiz var. Zaten az önce konuklarımla birlikte Sturm Graz'ın artılarını, eksilerini, nerelerde tehlike yaratabileceğini konuştuk. İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Ederson'un forma giymesini bekliyoruz ki bu da yine tartıştığımız konulardan biri daha önceki yayınlarda. Savunmanın sağında Semedo, solunda Osterwolde, stoperlerde Nathan Ake ve Milan Škriniar'ın forma giymesini bekliyoruz. Önlerinde Fred, Guendouzi ve Asensio üçlüsü forma giyecek yüksek ihtimalle. Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci, solunda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Anderson Talisca 11'iyle bu akşam Fenerbahçe'yi izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki İsmail Hoca hangi oyunculara değinmişti? Osterwolde'ye değindi. Osterwolde'nin sol bekte değerlendirme konusuna değindi. Daha önce Osterwolde'nin oralarda oynama alışkanlığına vurgu yaptı ve şu anda elinde Nathan Ake ve Škriniar olduğu için de Osterwolde'yi orada değerlendirdiğini söyledi İsmail Hoca. Aynı zamanda Kante'nin takıma katılması ve kadroya yazılması durumu var. Kante'nin şu anda iyi bir durumda olduğunu söyledi. Vedat Muriç'in de yine aynı şekilde. Ancak bu oyuncuların muhtemelen yedek kulübesinden oyuna dahil olma ihtimali çok çok yüksek. Maçın gidişatına göre B ve C planlarımız da var. Onlara göre hamle yapacağız dedi İsmail Hoca.
4: Ben fena bulmuyorum bu 11'i bu arada. Ya bu ekrandaki 11 Fenerbahçe için Sturm Graz'ı geçme konusunda çok problem.

0: yaratacak bir 11 değil.
1: Hı hı.
0: Ama bu 11'in kulübe alternatifleri kimlerdi bir de onu görmek lazım. Yani oyunun çözme konusunda ikinci yarıda İsmail Hoca kulübeye döndüğü zaman ne yapabilir kısmı bence burada kritik nokta. Yoksa bu 11 ligi de çıkartır. Yani üstüne takviyeler gelir, Vedat gelecek vesaire derken yani bu 11 ligi de çıkartır. Ama bu 11'in kendini şampiyonlar gruplarına atması için kulübede kimler oturacak ona bakmakta da fayda var.
2: Doğru.
0: Ama özünde gayet kaliteli, çok böyle stabil. Özellikle Talisca ve Asensio'nun geçtiğimiz yıl Süper Lig'deki skor katkısını da göz önünde bulundurursak ki Talisca iyi başladı yine sezona. Ben açıkçası bu 11'den Fenerbahçe'nin evinde birden fazla gol çıkartabileceği kanısındayım. Az önceki görüşümü yineleyeyim. 1-0 bizim için avantaj değildir bu karşılaşma.
2: Bence de.
0: Yani 1-0'la Avusturya'ya gitmek bizim için avantaj teşkil etmeyecektir. Çünkü Sturm Graz çok yüksek bir ihtimal bize Avusturya'da skor bulur. O yüzden bizim bunu hesaba katıp yani Sturm Graz sanki Avusturya'daki maça 1-0 önde başlıyormuşun hesabını yapıp bizim burada 1-0'ın rövanşını alıyormuşuz hesabıyla sahaya çıkıp en az iki golü,
2: en az
0: iki farklı skoru bularak sahadan ayrılmamız lazım. Bu kadroda bunu yapabilir. Kerem burada bence kritik, İrfan Can kritik. Çünkü Talisca ile Asensio'nun oyununa Kerem'le İrfan takviye sağlayabilirse mutlaka iki tane gol ya da iki farklı skor buradan çıkacaktır.
1: Emre'ye.
2: Ben hala o İrfan Can konusunda çok emin değilim. Orada Mason Greenwood'la da başlayabilir teknik direktör. Yani orada tam net bir kararını verdiğini düşünmüyorum ama arkadaşlar İrfan Can diye yazmışlar, o da olabilir. İki maçtır
1: evet,
2: İrfan Can.
1: Greenwood da bir ihtimal dahilinde tabii.
2: Tabii ihtimal dahilinde. Özellikle iç saha maçında onu kullanmak isteyecektir. Yani tabii ki son durumunu teknik direktör biliyor. Yani o çalışıyor.
1: Çok özür dileyerek araya giriyorum. Gornik Zabce maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. O performans tabii ki çok net ifadeler kullanmamız için yeterli değil ama bu maça 11 başlaması için uygun mudur sizce?
2: O gün belki uygun olmayabilir ama bugün uygun olabilir. Arada çünkü 7 günlük bir performans görmüştür teknik adam. Bence bugün düşünüyor olabilir ama yani İrfan Can ve Fred'den de ısrarla vazgeçmek istemediğini de çok net bir şekilde deklare ediyor bu kadro yapılanmasıyla birlikte. Yani bilmiyorum, yani geçen sene ve ondan önceki sene Fred'in performansı tartışılır ama İsmail Kartal'la birlikte performans anlamında Fenerbahçe'ye katkı verecek bir potansiyel oyunu ortaya koyabilir. Ama orada da tabii son kararı, nihai kararı teknik direktör ve yönetim kurulu verecektir. Hani kimin gitmesi, kimin kalması gerektiğini. Ya bu kadro evet bence de olumlu bir kadro ama artık Kerem'in yani sahneye çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok çabuk etkilenen bir görüntüsü var. Yani çok çabuk böyle bir pozisyon kaçırdığı zaman o pozisyonun etkisi altında kalabilen. Halbuki Galatasaray'da önemli işler yapmış. Hak ederek bir Benfica transferi yapmış. Benfica'da önemli işler yapmış. Önemli gollere imza atmış. Önemli pozisyonlar yaratmış. Fenerbahçe'de o umutla aldı Kerem'i ama Kerem'in artık o kabuğunu kırması gerektiği günlerden geçtiğini düşünüyorum. Yani Kerem artık o kabuğundan bir çıkıp Fenerbahçe'ye katkı verecek bir oyun ortaya koyması lazım. Artık zamanı geldi. Yani taraftar da bunu bekliyor. Camia da bunu bekliyor. Artık kendi de yani bu mental olarak kendini çok doğru bir şekilde hazırlayıp Fenerbahçe'ye katkı verebilirse önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olur. Yani Kerem öyle yabana atılacak.
1: Tabii.
2: İşte iki maçta işte performans anlamında kötü oynadı diye işte Fenerbahçe'nin gönderebileceği bir oyuncu değil. O yüzden biraz da Kerem'e de bağlı. Yani bu maçın performansı özellikle Asensio'ya ve Kerem'e bağlı. Yani Asensio'yu mesela geçen hafta izlediğim kadarıyla ilk 45 dakikada hoca oyundan aldı. Almasının da en büyük sebeplerinden biri şuydu. Fenerbahçe'nin 3. bölge oyununda çok önemli bir silah olması gereken Asensio'nun artık geçen seneki o performansının üzerine biraz daha performans koyması gerektiği günlerden geçiyor Fenerbahçe. O yüzden ben bugün Asensio ve Kerem'den önemli bir performans bekliyorum, açık ve net söyleyeyim.
1: Greenwood konusunu Taner Karaman size de yönelteyim. Bir 11'de Greenwood tercihi gelir mi? Yine Gornik Zabce maçındaki performansını da biraz şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bu haftaki antrenmandaki tabii form durumu da yine burada kritik.
0: Ya şöyle Greenwood tarzındaki oyuncular ya da bu tarz yeni transferleri sahaya sürmek için önce çok yeterli bir fiziksel testleme yapmak gerekiyor. Yani ben adamı aldım sahaya sürüyorum dediğiniz anda ön çapraz bağını kopartırsınız.
2: İsmail Hoca, olması lazım.
0: Evet, İsmail Hoca'nın da yaptığı açıklamalara baktığımız zaman hoca da bunu ifade ediyor zaten. Yani fiziksel anlamda iyi olmaları gerekiyor. Bununla ilgili telkinlerde bulundu, söylemlerde. Kıymetli. İsmail Hoca'nın bu yaklaşımını da kutluyorum bu arada. Yani normal şartlarda dersiniz ki ya benim elimde Greenwood var. İlk
2: oynatayım hemen.
1: Evet.
0: Bu çok riskli bir hareket.

0: vereceği performans, ki oyun sıkışmış. Orada oyuna müdahale etmen lazım. Oradan performans bekliyorsun. İşte bu çok doğru çelişmiyor yani.
1: Orada şu da denklem var hocam. Şimdi sağlık ekibi şunu söylüyor. Yani bu adamın yüz üstünden 40'lık performans verebilir diyor.
2: Evet.
1: Birincisi bu. İkincisi, şimdi dakika 70 olduğu zaman biz hep kendi takımıza bakıyoruz ama rakibin gücü de yüzden 30'a düşüyor.
0: Düşmeye başlıyor.
1: Şimdi normal şartlara doktor diyor ki hocam diyor ilk 11'de oynatırsın ama rakibin o yüz üstünden yüzlük fiziksel durumu karşısında mücadele veremez. Üstüne bir de sakatlanma riski ortaya çıkar diyor. Ama ne yapabilirsin? Rakibin fiziksel kapasitesi yüz üstünden 30'a düştüğü son 30 dakika içerisinde oynatarsan şu anki fiziksel durumu oyunu kaldırabilir diyor.
0: Ama şöyle
1: ve
0: bir şey
1: oyunu
0: var.
1: Kaldırma kısmında da eğer sen oyunu bu şekilde oynatırsan da oyuncuya şu süreyi veriyor. Şimdi bu kondisyonla alakalı bir şey hocam. Mesela sizle biz çıkalım piste. Ben 20 kilometre koşarım.
2: Evet.
1: Siz belki 30 koşarsınız. Eğer benim antrenörüm derse ki sen de 30 koşacaksın derse ben muhtemelen 25'te ön çaprazlamamı kopartırım. Ama 20 koşarım. 20 koşacağımı bile bile bana 30'u oynatmaya çalışırsa hocam, antrenörüm beni sakatlar. Ama 20 koşabilirsin sen deyip bana 20'lik performans süresi verirse de en iyisini yaparım. Pace'imi de düşürmem. Futbolda da aynı şey geçerli. Oyuncunun koşabileceği mesafe belli. Yani alabileceği yol, kat edebileceği bir yer belliyken siz bu oyuncuyu baştan başlatırsanız sıkıntı.
0: Ama şöyle söyleyeyim sana, o zaman ben biraz çelişeceğim sende bu konuyla mesela, alakalı. Buyurun. Şöyle çelişeceğim. Gornik maçına bir bakalım, ikinci maça.
1: Bakalım.
0: Son 30 dakikalık periyotta Gornik nasıl oynadı? O performans anlamında baskıyı, presi, golü isteyen taraf Gornik'ti.
3: Orada tabii yani oyunun kovalayan
0: tabii ki
3: Gornik
0: oyunun
3: vardı.
0: Başındaki performansın çok daha üzerine çıkan bir 30 dakikalık performans vardı ama.
1: Şunu, şuna bakalım hocam. Isırtılarını getirelim ekrana.
0: Evet.
1: Az önce bahsettiğimiz gibi orada Gornik golü kovaladı.
3: Evet.
1: Gornik'in bu baskı yaptığı yer Greenwood'un olduğu yerler de değildi.
0: Ama Greenwood'un da savunmaya yardımcı olacağı dakikalar geldi.
1: Ama Greenwood zaten savunmaya yardımcı olabilecek bir oyuncu değil.
0: Değil. Evet.
1: O yüzden İsmail Hoca ondan çıkartabilirsen bir skor çıkart. Maç performansı edin.
0: En azından birebir yakalarsam
1: kendini
0: orada
1: sakatlama. Alabileceğin tabii süre bu. Sturm Graz maçında ihtiyacım olabilir gibi yaklaşarak oyunu attı oyuncuya. O bahsettiğimiz pres oyunu. Şimdi eğer Greenwood sol bek olsaydı İsmail Hoca belki oyunu atmazdı.
0: Ya da sağ bek olsaydı atmazdı.
1: Atmazdı oyuna ya da sağ bek
0: olsaydı. Ön alan oyuncusu olduğu zaman birebir de yakalayabilir diye düşündüm.
1: Rakip zaten senin birinci bölgende pres yapacak. Senin fiziksel kapasiten de zaten bu kadarını şu an kaldırabiliyor. Oyunu attı. Şimdi sağlık ekibi derse ki hocam tamam 90'ı kaldırabilir. İlk 11'de olsun mutlaka. Ama eğer kaldıramayacak durumdaysa kesinlikle oynamaması lazım. Çünkü bugün bu maçta ilk 11 arzusuyla sahaya sürdüğünüz adamı sezonun Ocak ayına kadar kaybedersiniz.
0: Bunu kaybedebilirsin ama şöyle söyleyeyim, ben de şöyle katılıyorum. Tabii ki bu bilimsel süreç çok önemli ve değerlidir futbolda. Yani bunları dinlemek lazım. Tabii hocaları dinlemek lazım, profesörleri dinlemek lazım falan ama bazen de oyunun belirli noktalarında çok doğru dokunuşlar da çok değerlidir. İlk 45 oynatırsın, ikinci 45 oyundan alırsın gibi. Çünkü özellikle bugün Sturm Graz karşı Sturm Graz sana gidip ön alan baskısı yapmayacak.
1: Evet.
0: Ne yapacak? Kapalı savunma yapacak. Sen orayı deşmeye çalışacaksın. Sen orada mesela bu kadar yetenekli oyuncu bir 45 dakika özelinde kullanabilirsin. Hani ikinci 45'in özelinde değil de ilk 45'te skoru aldıktan sonra evet doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Oyuncu çok fazla yük verme. Oyuncu al oyundan, önümüzdeki hafta 60 dakika süre ver. Lig başladığı zaman 90'lara çıkartmaya gayret göster. Zaten oyuncunun performansı bu şekilde yukarıya çıkacak. Ben de bu tarafındayım.
1: Ben sadece Sturm Graz'ın geride bekleyen oyun oynayacağını düşünmüyorum hocam.
0: Ya ikinci bölgede bekleyecek yani.
1: Yani
0: özellikle
1: o eğer statik bir oynayan Sturm Graz görürsek, yani arkada bekliyor, kendi bölgesinde bekliyor, kapalı bir savunma yapmaya çalışıyor. Ben biraz onu beklemiyorum. Çünkü neden beklemiyorum? Hars gibi güçlü bir takıma karşı, güçlü diyeceğim çünkü geçtiğimiz yıl İskoçya Ligi'ni domine ettiler gerçekten de o Celtic'leri, Rangers'ı domine ettiler.
0: Evet.
1: Bu takıma karşı beklemediler.
0: Ön alan baskısı
1: yaptılar. Hars'ın sahasında beklemedi adamlar. Yani bıraktım kendi evlerini. Hars'ın sahasında geride beklemedi, önde oyun kurdu. Hücum yapmaya çalıştı. Statik bir şekilde bir oyun kurgulamaya çalışmadılar. Ama İsmail Hoca'nın da burada referans alacağı karşılaşmalar bence yakın tarih maçları olacaksa o maçlarda bekleyen bir Sturm Graz hiç yok.
0: Ama ben de şunu bekliyorum bugün özelinde. Yani şimdi Sturm Graz'ın Hars'a karşı oynadığı maçı

0: izledim.
1: Tamam.
0: Attığı golleri de izledim. Fakat Fenerbahçe takımı da enteresan bir takım. Yani Fenerbahçe'nin üzerine gelirsen o çabuk oyuncularla çok çabuk da skora da gidebilirler. Yani orada ikinci bölgede ben şunu bekliyorum. Birinci bölge savunmasını beklemiyorum. Evet, gömüleceğiz. 18'in üzerinde savunma yapacağız. Onu beklemiyorum ama ikinci bölgede çok kontrollü bir oyun bekliyorum. Yani bugün ben Sturm Graz'dan ön alan, evet gideyim 3. bölgede Fenerbahçe'ye adam adama man to man baskıyı yapayım. Fenerbahçe'ye karşı da kazanıp öyle döneyim. Oyununu ben çok açık ve net beklemiyorum. Yani bugün strateji anlamında biraz değişiklik olabilir.
1: Ben orada
0: diye düşünüyorum.
1: Bir nebze ayrılıyorum. Bu ayrılma noktamda şu ilk 11 oyunu atmanın eğer fiziksel yeterliliği soru işareti. Yani daha doğrusu
0: çok ciddi soru işareti varsa tamam mı?
1: Hocam şuradayım. Hani mesela hekim doktorlar diyor yani işte 40 dakika oynayabilir.
0: Evet öyle diyorlar.
1: Şimdi neden 45 dakika oynayabilir denilen oyuncular hep ikinci yarı oyuna giriyor biliyor musunuz? Çünkü rakibin fiziksel performansı
0: düştüğü gibi. Için.
1: Yani oradaki matematiği hekim yaparken eğer sen ilk 11'den alacaksan oyuna o 45 dakika 10 dakikaya düşüyor. İlk 10 dakika oyunlara gidiyor.
0: Yani.
1: Anlatabiliyor muyum? Çünkü hekim şunu da
0: baskı ve ortaya çıkartıyor. Diyor ki yüksek.
1: Rakibin fiziksel kapasitesinin düştüğü denklemi diyor. De hesaba katarak o 45 çıkıyor ortaya. Eğer rakip %100 ise o 45 dakika bir anda 10 dakikaya düşüyor. O zaman oynat ilk 11'de 10 dakika sonra kulübe çıkar.
0: Ama Mason Greenwood da demek ki hani o yaz dönemini çok iyi geçirmemiş.
1: Hayır, ben Greenwood üzerinde demiyorum. Genel belki 90 dakika oynayacak şu anda ama eğer ki hikaye Gornik maçındaki gibi fiziksel olarak daha geliştirilmesi gereken bir hikaye ise ilk 11'de başlaması çok çok riskli.
0: Sıkıntı olabilir diyorsun.
2: Bir de Kerem konusunu da konuşalım. Hatta onu Paulides ihtimali üstünden de değerlendirelim. Çünkü Kerem Aktürkoğlu geldiğinde de çok söyleniyordu. Ya Kerem'in yanında bir Paulides, bir Orkun yok ki kendini gösterebilsin diye yorumlar yapılıyordu. Şimdi bir Paulides ihtimali ortaya çıktı. Ancak bu transfer hiç kolay değil. Çünkü Paulides'in Avrupa'dan başka talipleri de var. Benfica'nın istediği bir yüksek bonservis bedeli var ki Portekiz basınında çıkan haberler bu rakamın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün Rekord'un haberinde 40 milyon eurolar konuşuluyordu. Hatta Benfica'nın bunu reddettiği şeklinde de haberler vardı. Biz diyelim ki bu ihtimal daha böyle pozitifleşti. Daha gerçekleştirilebilir hale geldi. O zaman nasıl bir Fenerbahçe ve nasıl bir Kerem izleriz? Bunu da konuşmamız lazım.
1: Ben Kerem'in hikayesini biraz farklı yerden okuyayım. Ben Kerem'in ne fizyolojik ne taktiksel hiçbir problemi olduğunu düşünmüyorum. Kerem'deki konu biraz kafada bitiyor.
2: Doğru.
1: Kerem'de çalışan antrenörlerin de, akademisinde çalışan hocaların da genel çıktıları bu yönde. Yani Kerem'in beslenmesi lazım. Bu beslenme dediğim şey diyetik bir beslenmeden bahsetmiyorum. Zihinsel beslenmesi lazım. Onu yönetmeniz gerekiyor ama yönetirken de onun dilinden anlayacak şekilde. Bu bir İsmail Kartal'ın Kerem'le masaya oturup da sohbet etmesi değil.
0: Evet.
1: Onu bu alanın en iyileriyle buluşturup yönetmeniz gerekiyor.
0: Acaba var mıdır mentörü ya?
1: Bildiğim kadarıyla var. Ama bu mentörün
0: özelliklerin
1: klinikçi bir klinik mentör olduğuyla alakalı bir duyumum var. Hani sağlık datası, sağlık verisi çok detaylı paylaşım yapmayayım bu konuda ama bu alanda çok iyi isimler var. Türkiye psikolojik performans konusunda çok iyi yerlerde dünyada.
0: Evet.
1: Fenerbahçe kulübü de oyuncularını eğer bu şekilde de yönetmeyi tercih ederse Kerem'in performansını çok katlarlar. Çok bambaşka yere giderler. Bak, Rafa Silva'yı Beşiktaş yönetemedi bu yüzden.
0: Nasıl?
1: Rafa Silva'yı Beşiktaş yönetemedi bu yüzden. Evet. Üstelik de Rafa Silva'ya bütün suç atıldı.
2: Ve bütün kameralar önünde yapıldı bu yani.
1: Yani en yapılmaması gereken şeyler.
0: Ama bir şey söyleyeceğim size. Orada da bir dakika şimdi yani. Orada da ben buraya girmek istiyorum.
1: Buyurun,
0: orada
1: buyurun
0: çok detaylı bir şekilde biliyorum yani. Olayın başından sonuna kadar yaşanan hadiseyi biliyorum. Evet tabii ki teknik direktörle alakalı bir sıkıntı başladı. Yani geçen sene yorumcuydu. Sonra geldi burada hoca oldu. Oyuncuyla bir türlü birlikteliği olmadı falan. Ama orada şöyle ayırmak lazım. Evet sadece bunu kulüp üzerinden ya da Rafa Silva üzerinden açıklamak çok doğru olmaz. İçeride çok ciddi problemler yaşandı onu biliyorum.
1: Ben net, oradaki
0: net biliyorum.
1: Hocam oradaki hikaye şu. Ben size daha temel bir şey söyleyeyim. Ve Rafa Silva konusunu hızlıca kapatayım. Rafa Silva ile alakalı Beşiktaş'a transferinden 3 ila 5 yıl öncesinde çok güzel bir rapor yazılıyor. Bir scout raporu. O raporu aldım, okudum. İçinde bir anekdot var. Portekizli bir scout yazmış bunu. Klinik seviyede psikolojik problemleri olan bir sporcu var içinde.
0: Aynen öyle.
1: Sonra gittim Serdal Adalı'nın basın toplantısına. Başkanım dedim siz bu oyuncunun transfer sürecini gerçekleştirenlerden hiç sordunuz mu? Bu oyuncuyla ilgili geçmişten raporlar alınmış mı için dedim. Başkan şu cevabı verdi bana. Dedi ki bazı oyuncuların raporları istenmez dedi. Bir. Sonra döndüm dönemin futbol aklına sordum. Dedim ki psikolojik performans antrenörü istihdamınız var mı dedim. Yok dedi.
0: Yok.
1: Konu bu hocam.
2: Evet, birçok şeyi de açıklıyor. Peki şimdi Fenerbahçe'de şunu da konuşmak lazım. Güzel ihtimallerden yine devam edelim. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde muhtemel rakibi de belli oldu playoff turunda. Evet. Sparta Prag veya Olympic Lyon takımlarından birisiyle eşleşecek. Hı-hı. Kimi isteriz, kimi istemeyiz. Hangisi kağıt üzerinde daha böyle kaçınılacak takım? Tabii ki bu seviyelerde takımların güçlerini ölçmüyoruz. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için elinden geleni yapıyor ki Sparta Prag dediğimiz takım Avrupa kupalarında devamlılık arz eden ve doğru, böyle bir geleneğe sahip bir takım. Lyon evet ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadı. Geçen sene bir küme düşürülme cezası aldı. Sonra itiraz etti. Yeniden ait olduğu yere döndü, evet, kaldı. Ama işte mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen de bir Lyon kulübü var. Yani sağ dışında uğraştığı çok fazla şey var Lyon'un. Her ne kadar Avrupa hafızası olan bir takım olsa da. Peki şu anki durumda Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi durumunda Prag mı Lyon mu? Emre Eraç.
0: Hiçbiri bence. Bu performansla hiçbiri, çünkü dün akşam maçı izledim. Yani Lyon oyunun belirli bölümlerinde çok önemli oyun oynadı. Yalnız öne geçtikten sonra da Sparta Prag önemli işler yaptı. Çok değerli bir galibiyet aldı. Çok zor bir maç olacak. Fransa'da çok zor bir maç olacak. Ama öncelikle Fenerbahçe'nin ne oynayacağını görmek lazım. Yani bu iki rakipten önce. Hani Fenerbahçe bugün evet o aidiyeti yüksek, o oyuncu performansını sahaya yansıtabilen bir kadro yapılanması içerisinde görürsek önümüzdeki maçla ilgili yorumumuzu çok net bir şekilde yaparız, ama bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hiçbir maç kolay değil. Ha, iki takım da Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşayabileceği takım, ama Fenerbahçe'nin ne oynadığını görmek bence önemli.
2: Orada da 2-1'lik
0: önemli olan bu.
2: Prag galibiyeti var ama henüz hiçbir şey bitmiş değil.
1: Tabii. Ya burada Sturm Graz maçlarında Fenerbahçe oyunu nereye taşıyacak?
0: Evet.
1: Nasıl oynayacak? Evet. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun hangi takıma daha ters? Evet. Lyon'a mı, Sparta Prag'a mı? Biraz daha böyle detaylı analiz yaptıktan sonra muhtemelen 3-5 güne bunun cevabını biraz daha iyi verebiliriz. Evet.
2: Peki o zaman Fenerbahçe gündemini de yavaş yavaş toparlayalım ve temsilcimize bu akşam saat 21'de oynayacağı Sturm Graz maçında başarılar dileyelim. İnşallah ki bizim de konuştuğumuz gibi avantaj bir skor elde ederiz. Deplasmandaki rövanş maçına çok daha rahat ve kendinden emin bir şekilde çıkmış olur ve Fenerbahçe de avantajlı tur atlayan taraf olur. Peki şimdi bir diğer Avrupa mesaimize geçelim. O da Beşiktaş. Beşiktaş'ta Çekya ekibi Hraleç Kralov'la karşı karşıya gelecek. Kralov takımının da lakabının bu arada anlamını öğrendik burada. Yani takımın ismi Kraliçenin Şatosu demekmiş. Evet. Burada Kim Bilir programında Etör arkadaşım Yusuf bir soru sormuştu. Oradan da öğrenmiştik. Saatler 20'yi gösterdiğinde yarın Prag'da Beşiktaş sahaya çıkacak. Yarın nasıl bir maç bekliyoruz?
0: Tabii Vincenzo Italiano'dan sonra bazı fikirlerimiz değişmeye başladı. Gerçekten Beşiktaşlılar bu konuda çok mutlu oldular. Yani oynanan iki tane maç var. Tabii ki rakibi şöyle de düşünmek lazım. O maçları ikiye bölmek lazım. Bir 90, bir 90, yani 45-45 böldüğümüz zaman yani bir tane bir devreyi sadece 11-11 oynamış Beşiktaş. Diğer kalan bölümlerde hep 10-11 oynamış. Ama önemli bir performans ortaya koymuş. Yani Beşiktaş ne oynadığını bilen bir teknik adamla birlikte şu anda. O yüzden Beşiktaş'ın önümüzdeki yılla itibariyle o çıkışının bence devam edeceği düşüncesindeyim. Ama baktığımız zaman tabii ki bu tarz maçlar her zaman tehlikeli maçlardır. Ben en çok korktuğum rakipler Taner bu rakiplerdir. Biliyor musun? Evet. Hani 12 milyon euroluk, 13 milyon euroluk bütçelerdeki takımlardan çok korkarım. Gerçekten tabii söylüyorum.
1: Çünkü adam turu geçse, gruplara kalsa takım maliyetinin 2 katını, 3 katını
0: para kazanmış
1: para olacak. Kazanıyor.
0: Bunun yani motivasyonu o takımlara var. Baktığın zaman o takımların o performansını çok daha seviye anlamında yukarıya taşıdığı maçlar oluyor bunlar. Evet. Ama tabii ki Beşiktaş çok önemli bir takım kurgusu içerisinde. Teknik adamıyla birlikte, yapılan transferlerle, yapılacak transferlerle birlikte çok doğru bir yolda olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bugünkü Salah, ben çok isterdim Beşiktaş takımının Salah'la birliktelik yaşamasını. Çok doğru bir santroforla birlikte o Trossard, Salah, işte ön tarafta Vlahović olabilir, Pavlidis olabilir, Sörloth olabilir. Yani Beşiktaş doğru bir teknik adamla doğru bir oyun potansiyelini ortaya koymaya çalışıyor. Mesela geçen hafta herkesi 1.45 dakika izledik. Yani Midtjylland maçında yani eyvah dedik, yani ikinci yarı acaba facia mı olacak diye beklerken, tüm Beşiktaş camiasını bunu beklerken teknik direktör devre arasında öyle bir dokunuş yaptı ki, oyunsal formatta dokunuş yaptı. Yani değişik anlamında, değişiklik anlamında, bir oyuncu değişikliği anlamında yapmadı ama formatı değiştirdi. Gitti ön alan baskısını yapabilecek bir kapasiteye sahibiz dedi. Oyunculara bunu aşıladı ve bambaşka bir Beşiktaş ortaya çıktı. Ki geçen sene mesela Jalon'un Emirhan'ın, Udokaya'nın bu takımdan gideceği konuşulurken bu iki stoperle çok

0: doğru işler yaptılar. Çok doğru oyun oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki transfere ihtiyaçları var ama bu takım özelinde Beşiktaş'ın ağır bir favori olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda favori olduğunu düşünüyorum ama her zaman da Taner'e ilk başta söylediğim gibi bu tarz takımlardan da hep çekinmişimdir. Yani bu tarz takımlar çok tehlikeli takımlar. Güçlü bir savunma yapıyorlar. Çok dengeli bir takım gibi gözüküyor ama çok klas oyunculara sahipler mi değiller.
1: Evet, bugün bu arada Vincenzo Isaliano ve bir oyuncunun da basın toplantısı var. Bu yayın biter bitmez de yine canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Şunu da tekrar düzelteyim bu arada. Prag'da değil, Çekya'nın takımın da ismini taşıdığı şehirde Kradec Kralove kentinde oynanacak mücadele. Marsovička Arena'da saatler yarın 20'yi gösterdiğinde siyah beyazlar deplasmanda rakibine karşı sahaya çıkacak.
2: Yani oynanan oyun turu getirir gibi geliyor bana. Ama şunu açık söylemek gerekiyor. Rakibi inceleme fırsatının çok bulunmadığı bir ligin bir takımı olması da biraz elimizi kolumuzu bağlıyor ama Beşiktaş'ın İtalyano ile birlikte oynadığı ya da oynatmaya çalıştığı, Önder Özen'in de ifade ettiği o 3. bölge oyununu prova edebileceği bir rakip aslına bakarsan. Evet. Muhtemelen de istediğini alacaktır. Mevcut oyun planı içerisinde yapılan transferler ve mevcut kadro bu maçı geçmeye yeter. Yani Beşiktaş o anlamda ki bence oynadığı oyun açısından da biraz daha derli toplu durumdalar.
3: Evet.
2: Erken yapılanmaya girdiler. Bu bence bir avantajdır. İtalyano ile anlaşmanın erken olması, Önder Özen'in gelme sürecinin bence vakit kaybetmeden gerçekleşmiş olması, bir kere takımın bir planının oluyor olması. Yani takım bir kere şunu söyledi. Biz 3. bölge oyunu oynayacağız. Bu doğrudur, yanlıştır bir tarafa, en azından bir stratejin var.
3: Evet.
2: Ve oyuncu bunu biliyor. Ve sen kadronu buna göre kuruyorsun. Bu kıymetli bir durum. Yani ne yapacağı belli olan, yapmak istediği belli olan bir kadro var. Benim zihnimde 100. yıl Beşiktaş kadrosunu oynamaya çalıştığı oyun aklıma geliyor. Muhtemelen Önder Hoca da bunu oynatmaya çalışacak. Ya da bunu kurgulatmaya çalışacak. İtalyan'ın da bunun provasını bu karşılaşmada sergiletir. Ve Beşiktaş geçer gibi gözüküyor rakibi.
0: Ama bu oyunları oynamak işte. Hani futbolda 3. bölge oyununu çok doğru oynayabilmek çok zordur. Kolay değildir. Çalışmaya da bağlıdır. Yalnız senin hani kulübe anlamında diyorsun yani tamamlayıcı oyuncular ne olacak? Yani bu oyun oynarken Beşiktaş takımının çok doğru transferlerle kulübesini de çok sağlamlaştırması lazım. Bu oyun çok zor bir oyundur. Ya bu oyun kolay bir oyun değildir. Ya oyunun hep 3. bölgesinde oynayacaksın. Rakip kontra yaptığı zaman geri döneceksin. Toparlanacaksın. 2. bölgede oyunu, konsantrasyonu en üst seviyeye çıkartacaksın. Kanat bekleriyle çok çabuk cezalarının içine gireceksin ve skor üreteceksin ve geri dönüşler çok fazla olur bu oyunlarda ve bu oyunlar sakatlık için çok büyük riskli oyunlardır. İşte bu oyunları tamamlayabilmek için, bu teknik adama cevap vermek için bence Beşiktaş yönetimine çok büyük görev düşüyor. Sayın Başkan ve yönetim kuruluna çok ciddi görevler düşüyor. Yani bu takımın üzerine çok doğru oyuncular alması lazım Beşiktaş takımının. Çok önemli oyuncular alması lazım. Eksikleri var Beşiktaş'ın.
1: Kesinlikle. Bir muhtemel 11'imizi de rica edelim. Bakalım Beşiktaş yarın Çekya rakibi karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Tabi basın toplantısının ardından burada değişiklikler yaşanabilir. Hocanın tercihleriyle ilgili de bir fikir sahibi olacağız elbette. Kalede Nübel'in forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan, stoperlerde Emirhan ve Calo, önlerinde Salih. Hücum dörtlüsüne baktığımızda sağda Çerni, solda İlhan, merkezde Olaytan ve Orkun, ileri uçta ise Oh'un forma giymesini bekliyoruz.
2: Evet, bence yine ideal bir kadro ve rakibi geçebilecek, Süper Lig için de dahil olmak üzere yeterli demeyeyim ama ilk 11 seviyesinde Beşiktaş'ı belli bir seviyeye taşıyabilecek bir kadro. O yüzden kulübe alternatifi genişledikten sonra biraz da hamleler ki Oh'un alternatifi belki yerine, az önce bahsettik. Çerni'nin pozisyonuna Salah olmadı ama oraya başka bir isim.
3: Evet.
2: Ama mevcut bu kadro bence bu turu geçmek için yeterli.
0: Bu kadro bu tur için yeterli. Evet, aynı fikirdeyiz. Fakat Beşiktaş'ın ben özellikle sol tarafa bir tane stoper, dediğin gibi Çerni tarafına bir tane çok değerli ve önemli bir oyuncu ve Oh'un yanına da o tamamlayıcı özelliği yüksek. Yani Beşiktaş o 3. bölge oyununu oynadığı zaman o ceza alanının içinde son pozisyonlarda golü yapabilecek, pozisyonu üretebilecek ve Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek en az 3 oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Zaten hocanın bir performansı var. Hoca diyor ki ben tek 6, 2-8 ile oynamayı düşünüyorum. Yani böyle bir klasik bir 10 numara isteği yok hocanın. Olay tam bölgesine de mutlaka Avrupa'da çok deneyim kazanmış önemli bir oyuncu transferi yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Bu arada Leandro Trossard'ın da lisansı çıkarıldı. Bunu da hatırlatalım.

0: İlla ki hocaya bugün sorulacaktır basın toplantısında. Leandro Trossard görev verilmesi durumunda forma giyecek. Beşiktaş taraftarlar da heyecanla Leandro Trossard'ı canlı canlı izlemek istiyor elbette. Temsilcimizin Çekya'dan avantajlı bir skorla dönmesini tabii ki temenni ediyoruz. Orada da rakip Tromsø'yu mağlup etmişti ilk maçta 1-0. İkinci maçta ise 3-1'lik bir skor elde etmişlerdi. Tahmin edilmesi biraz güç. Beşiktaş'ın hangi noktalara dikkat etmesi gerekecek? Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi rakip nerelerde tehlike arz edebilir Beşiktaş adına, onu da sorayım.
1: Yani çok tertemiz bir nokta şudur. Rakibi küçümsemememiz lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani bu rakibin geçti. Tromsø'nun bile Türk futbolunda bir imzası var. Evet. Hatırlayalım. Evet. O yüzden de asla rakibimiz küçümsememiz gerekiyor ve rakibin görece evet kadro kalitesi geride olabilir ama motivasyonları bütçe, para. Yani gruplara kaldıkları zaman aldıkları gruplara kalma bedeli onların belki önündeki 3-4 sezonu yapılandırmasını sağlayacak. Zaten sezona girme hedefleri de ligi şampiyon bitirelimden ziyade Avrupa'ya gidelim kalalım ve gruplara kalalım. Yani biz nasıl gruplardan çıkalım, çeyrek görelim falan diyoruz. Adamların yegane hedefi gruplara kalmak. Yani grupta bir puan alma gibi bir hedefleri yok. Gruba kalalım, ayak bastı paralarını alalım, yolumuza bakalım. Neden bazı yatırımcılar Makedonya'dan falan kulüp satın oluyor? Bu yüzden. Adam Makedonya'da şampiyon olmayı çok kolay görüyor. Evet, şampiyon da yapıyor belli bir bütçeyle. Ama 2-3 tur atıp da oradan bir de kendine Avrupa'da gruba atarsa koyduğu yatırımın...
3: Planlamayı doğru yapmış oluyor.
1: Koyduğu yatırımın 3-4 katını elde ediyor. Bütçesiyle sahada olacak ve yüksek primlerle büyük ihtimal sahada galibiyet primleri çok yüksek olan bir takımla oynayacağız. O yüzden de Beşiktaş'ın Trossard olsun ya da olmasın, mevcut bu kadrosu bu tur geçmeye yeter ama rakibi ciddiye alırsak. Hı hı. Yani rakip bize görece zayıf gözükebilir ama eğer dikkatli oynarsak, az hata yaparsak doğal olarak rakibe karşı gerekli üstünlüğü sağlarız ve rahat bir şekilde de ikinci maça döneriz. Ama şu önemli, mümkünse ilk maçı farklı kazanalım.
3: İkinci maçta da rahat etsin taraftarla birlikte.
1: İkinci maça vites düşürerek çıkalım. Hı hı. Bu önemli çünkü neden bunu söylüyorum?
2: Lig başlayacak çünkü.
1: Beşiktaşlı değilim. Yani ligde Beşiktaş bütün maçları da kaybedilir. Lig değil. Avrupa serüveni devam ediyor.
2: Tabii.
1: Mümkün olduğunca ikinci maçları ilk maçtan çözüp ikinci maçlara rolantide girmek bir sonraki tura takımı fiziksel anlamda daha iyi
3: hazırlamak. Hem hazırlamak hem oynamayan oyunculardan da bir performans alabilmek.
1: O bence kıymetli.
3: Performans almak da çok değerli. Burada bence Vincenzo Italiano'nun hata yapacağını düşünenlerden değilim. Bu maçta şimdi 110 milyon euroluk Midtjylland'a karşı özellikle iki maçın 2'şer 45 dakikasına baktığımız zaman değerli bir oyun oynayan Beşiktaş kurgusu var. Şimdi hoca diyecek ki arkadaşlar evet bu takım karşımızdaki takım bunların çok daha seviye altında bir takım olduğunu söyleyecek, anlatacak bunu oyunculara. Oyuncular da bence burada karşılık vereceklerini düşünüyorum ama en büyük kriter, çok doğru söyledin. Söylemlerin çok doğru. En büyük kriter burada oyuncuyu, takımı küçümsemek Beşiktaş'a çok ciddi zarar verir ama böyle olacağını ben düşünmüyorum. Beşiktaş rahat bir şekilde gidip orada 3. bölge oyununu çok rahat bir şekilde ortaya koyup İlhan Fakıllı'nın, Çerni'nin, Orkun'un, Olaytan'ın ve Oh'un performansını da yukarıya çekebilecek bir maç oynayacağını düşünüyorum ben.
1: Ligin ilk maçının prova maçı gibi olacak.
2: Evet.
1: Ama provadan kastım da ciddi alınmayacak bir hazırlık maçı gibi değil. Yani ilk maçta ne oynayacaksa Italiano benzer bir oyunu oynatmaya çalışacak. Bu kadroda zaten Trossard ilk 11'de olacaktır. İlhan'ı muhtemelen kenarda görme ihtimali çok yüksek olabilir ama İlhan'da da çok büyük bir ışık var. Onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: O formayı başka bir mevkiden de çıkartabilir. Trossard'ın da Dünya Kupası'ndan hazır geliyor olması ve az önce Greenwood'daki bahsettiğim hikayenin biraz daha farklı bir noktası.
2: Evet.
1: Daha hazır. Biliyoruz yani. Çok Trossard olur. Oynar. Yani atarsın sahaya oynar. Biraz daha orada belki sürpriz görme ihtimalimiz
3: ben
1: olabilir.
3: Ben mesela şeyi de şaşırmam. Bir tarafta Trossard, bir tarafta İlhan oynarsa onu da şaşırmam yani. Çerni'nin bölgesinden oynatabilir İlhan. İlhan zaman zaman o tarafta da oynayabilen bir oyuncu. Ya bunu da yapabilir. Hani performans anlamına baktığımız zaman son maçta özellikle kontra alanlarında İlhan'ın çok etkili olabileceğini biz zaten yayınlarımızda söylemiştik ki geçen haftada yapmış olduğu penaltıyla çok net bir şekilde gösterdi. Yani 20 yaşındaki bir oyuncu. Fransa 2. liginden gelmiş. Çok sert bir ligden gelmiş. En azından şunu istiyor. Yani diyor ki ben başarmak istiyorum. Yani oyunu doğru oynamaya çalışıyor. Hep oyunun içinde. Arkadaşlarına yardımcı oluyor. Bence önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş adına.
0: Evet, bu arada Beşiktaş'ta rakibini geçmesi durumunda, bu turda elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda Dinamo Zagreb ya da Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek. Onu da yine kağıt üzerinde bir değerlendirelim.
4: Orada işte Zalgiris derim.
3: Ya yani ben
4: Zagreb'e göre biraz daha Litvanya takımını tercih ederim.
3: Ben de orayı tercih ederim ama hangisi çıkarsa çıksın üzülmem yani. Hani keşke bu takım çıksaydı demem. Yani Beşiktaş'ın buradaki oyunu bence her şeyin çok daha önünde olacaktır.
2: Katılıyorum.

0: Sarı'nın gelmesiyle birlikte Beşiktaş orada o bölgede önemli oyunlar ortaya koyacaktır. Bu esnada bir tane santrofor ya da bir tane kenar açığı, sağ kenar açığı yani olursa tabii çok da güzel olur
1: zaten
0: diye düşünüyorum.
1: Zaten ilk maçtan bitirdi diyelim Zagreb işi.
0: Evet, çok güzel olur.
1: Sıfırla.
2: İşte oradaki hikaye şöyle hocam. Zagreb'i geçerken harcayacağın eforla Zalgiris'i geçerken harcayacağın efor arasında
0: aynı
2: çok
0: değil.
2: Fark var.
0: Doğru.
2: Yani birini bir birimle geçersin, diğerine beş birim harcaman gerekir. O senin bir sonraki tura da sirayet eder. Yani
0: doğru.
2: Daha yorucu bir takım Zalgiris. Yani evet. Zagreb. O yüzden de açıkçası ben Zalgiris'i tercih ederim.
1: Zaten öyle olacak.
2: Evet. Litvanya'nın da biraz daha hikaye olarak futboldan daha uzak kalıyor olması, biraz daha salon sporlarına yönelmiş olması.
0: Doğru.
2: Onlar için de bu karşılaşma bilemiyorum. Yani çok Beşiktaş'ı zorlayabileceklerini zannetmiyorum.
0: Zaten orayı geçtiği takdirde Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış oldu.
1: Zaten biraz böyle zordan kolaya doğru gibi gitti.
2: O da evet. Yani
1: ters
2: evet.
1: bir eşleşme durumu.
0: İyi oldu aslında. Bir
1: yönden
0: de iyi oldu.
1: İnşallah şansı böyle devam etsin
0: i̇nşallah,
1: bu arada.
0: Evet, inşallah.
1: Playoff ediyorum. Turunda geçip böyle güzel lig aşamasında daha güzel fikstürlerle bütün temsilcilerimiz için bu arada geçerli bu durum. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak bir diğer temsilcimiz de Trabzonspor bu arada. Bunu da hatırlatalım.
0: Evet.
1: Türkiye Kupası şampiyonu olarak playoff turuna katılacak. İnşallah iki takımımız da Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi biletini alır ve orada da lig statüsünde Galatasaray'a İnşallah. Eşlik eder. Süremizin de sonuna geldik. Dop dolu bir program oldu. Emre Eren ağzınıza sağlık. Tener Karaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Spor Ajansı programını bugünlük bu şekilde noktalıyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ın Prelov maçı öncesindeki basın toplantısı olacak. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.

0: varlığını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: canlı yayın.
1: Trabzon'a gidecek.
2: Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası esiyor. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbol sever an be an takip etti. Trabzonspor taraftarı da sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na giderek Salah'ı beklemeye başladı. Bordo Mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı "Bize her yer Trabzon oldu." Bir saatlik yolculuğun ardından Salah İstanbul'a ulaştı. O anlarda havalimanındaki coşku da taban yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu bordo mavili taraftarlarla bir araya geldi. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi.

0: Taraftarı selamlayan Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. 34 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde de Trabzon'da olacak. Şehirde binlerce taraftarın Salah için özel bir karşılama yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ve Nübel basın toplantısında konuşuyor, izliyoruz.
1: That they get some chances, they go with many people into the box when they cross

0: So that will be dangerous. We need to be ready for this, and yeah, that's the target for us for tomorrow.
1: Herkese merhaba demek istiyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Tromsø'ya karşı son iki maçında kazanan bir ekibe karşı oynayacağız. Liglerinde başladı aynı zamanda. İlk maçlarını kazandılar. İkinci maçlarında berabere kaldılar. Erken sezon açtılar o yüzden ve %100 fit olan bir takıma karşı oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten çünkü çok yüksekte basan bir takım. Aynı zamanda çok fazla da orta açmak isteyeceklerdir, şans yaratmak isteyeceklerdir ve ceza sahasına çok fazla oyuncuyla giren bir takıma karşı oynayacağız. Yani tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de hazırız.
2: Oğuzhan Bey, sözü vermeden önce sorularımız yarınki müsabakayla ilgili olacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olayım.
3: Öncelikle başarılar diliyorum Nübel'e. Şunu sormak istiyorum. Takıma tabii kamptan sonra takıldı transfer süreci ve Dünya Kupası nedeniyle ama uyumu çok iyiydi. İlk iki maçta kritik kurtarışlar yaptı, gol yemedi, taraftarlardan da beğeni topladı. Uyum sürecini ve performansını nasıl değerlendirir şu ana kadar ki?
0: Yeah, the adaptation with the team, with the staff, with everyone here was quite good. The first days and all the first weeks went very well. I had good chats, good talks with the other guys, with other players. I'm happy to be here, I'm honest. And yeah, the start was also good with the whole team. We defend very well, two clean sheets, very important for us, especially for a goalkeeper, but for the whole team. Gives you stability for the rest of the games as well.
1: Adaptasyon sürecimin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem takım açısından hem de staff açısından gayet iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Herkesle iyi diyaloglar kurdum. Şu ana kadar bütün çalışanlarla gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani ilk haftalar, özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda çok mutluyum burada. Aynı zamanda iyi de başlangıç yaptık. Takım olarak da bence iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki tane maçı da gol yemeden bitirdim. Yani bu kaleci için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için çok önemlidir. Çünkü size gelecek maçlara daha bir stabilite sağlar diye düşünüyorum.
2: Efecan Bey.
4: Efecan Öztaşal Spor, öncelikle tekrardan hoş geldin diyorum ben Alexander Nübel'e. Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftar grubu. İlk maçına da çıktı Tüpraş Stadyumunda. Neler hissetti bunu merak ediyorum. Taraftarla ilgili neler düşünüyor?
0: Yeah, the fans are special, are crazy. The atmosphere was amazing for the first game we played against Midtjylland. Yeah, atmosphere in the beginning when I came out was, yeah, goosebumps. I had goosebumps. And hopefully we will have the fans like this always behind us. I think so. And yeah, we're happy that the crowd and the Beşiktaş fans are so good and they're known, I think, in whole Europe.
1: Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sahadaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle ilk sahaya çıktığımda tüylerim diken diken olduğunu söyleyebilirim. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda böyle bizi destekleyecek. Gerçekten onlarla beraber çok mutluyum. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten aynı zamanda da Avrupa'da tanınan bir taraftar grubu.
2: Son soru Kartal Bey.
5: Öncelikle hoş geldiniz diyorum Nübel'e. Geçmişte de Beşiktaş'a birçok Alman teknik adam, Alman oyuncu geldi. Hepsi performans anlamında, adaptasyon anlamında sıkıntı çekmediler. En son mesela Beck vardı, Roberto Hilbert vardı. Beşiktaş'a gelirken bunları göz önünde bulundurdu mu? Çünkü talipleri olan bir kaleciydi. Beşiktaş'ı seçmesindeki en büyük etken nedir? Bu isimlerden veya herhangi bir birinden görüş aldı mı?
0: Yes, I had also some other options, but I was here, especially my family was here before. They were here in Istanbul and had a look for the city and for the club. It's a very big club. I've played before already against Fener and Gala many years ago, but then the first time we were here.

0: now. And also I spoke with some other guys, as you said, with Andreas Beck. I spoke with him where he was living, how everything was here, and he said it was an amazing time, a lot of emotions, and I feel the same in the beginning now with the two first games. So I'm very excited for the next weeks, and yeah.
1: Evet, başka opsiyonlarım da vardı. Ama buraya daha önceden ailem de geldi. Ailem şehri gördü. Ben de gördüm. İstanbul'a baktılar, kulübü incelediler ve ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin de farkındayız. O yüzden bu kararı vermemde etkili oldu. Daha önceden de yıllar önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. O yüzden burayı daha biliyorum. Gelmeden önce Beck'le de konuştum. Onun burada hayatını nasıl işlediğine dair konuştum. Buradaki durumları sordum. O da bana dedi ki ben burada mükemmel bir zaman geçirdim. Çok duygusal anlar, güzel anlar da yaşadım. Şimdi iki maç oynadıktan sonra da gerçekten geleceğe çok heyecanlı bir şekilde baktığımı söyleyebilirim.
2: Nübele basın toplantımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamızla devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim. Hoş kakal.
2: Yarınki mücadeleyle ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlayalım. Sonrasında sorulara geçeceğiz.
3: Ok. Buongiorno a tutti. Ma io credo che, come ripeto tutte le volte, in Europa non esistono partite dove non le devi preparare bene, dove non devi essere attento, dove non devi prendere sotto gamba nulla. Perché il nostro avversario è un avversario che se è arrivato dove è arrivato ha valore e quindi dobbiamo cercare di fare una partita attenta, di qualità e siccome è la prima di andata cercare di fare un ottimo risultato per prepararci bene nella gara di ritorno. Penso che la vittoria nel turno precedente ci abbia dato grande autostima e mi auguro si possa ripetere, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, quello che si è visto nella prima gara di qualificazione, dove siamo stati davvero bravi a superare un ostacolo difficile e adesso vediamo se siamo pronti a superare anche questo esame qua.
1: Herkese iyi günler dilemek istiyorum. Kendimi çok tekrar ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor ve asla kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor işin maçı. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere şu ana kadar hak ederek geldiler. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. İlk maçta da yani ilk turda da aldığımız güzel sonuçlardan dolayı da takımımızın özgüveni yükseldi ve ikinci maç için yani bu tur için bize daha yardımcı olacağını düşünüyorum bu özgüven aynı zamanda. Geçen maçtaki aynı karakteri sahaya göstermemiz lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir rakibe karşı oynamıştık. Bu engeli çok iyi bir şekilde aştık. Ve bakalım yarın tekrar bu engeli aşabilecek miyiz? Bunu göreceğiz.
2: Evet, sorulara geçelim. Atilla abi senle başlayalım. Mikrofonu uzatır mısın? Tamam.
4: Türkiye'de başarıyla görev yapan İtalyan teknik adamların voleyboldan futbola kadar, milli takıma kadar başarısını gördükten sonra Signor Italiano'yu burada görmek de beni mutlu ediyor. Gazeteci olarak mutlu ediyor. Taraftar olarak değil. Şimdi acaba istediği kadro eksiksiz mi gidiyor bu maça? Bağlayarak yani açıkça sorayım. Trossard var mı kadroda yok mu? Oynayabilecek mi yarın? Lisansız çıktı mı çıkmadı mı?

0: intelligente, una squadra matura, una squadra che ha voglia di raggiungere un traguardo, credo che domani si presenterà in campo con la giusta determinazione, giocando con la testa, giocando con qualità, giocando con attenzione, cercando di essere bravi in tutto quello che bisogna fare durante una partita di calcio. E penso che si sia lavorato, ripeto, bene, perché quella vittoria credo ci abbia dato davvero qualcosa in più per cercare di arrivare al nostro obiettivo, che è quello di portare la squadra dentro in Europa. È il nostro obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Per quanto riguarda Trossard, siamo felici di averlo con noi, finalmente è arrivato, ha fatto solamente 2 allenamenti, non verrà con noi per questa trasferta, ce l'avremo per la gara di ritorno, ed è un elemento che per noi aggiungerà qualità, esperienza, e non vediamo l'ora di averlo al 100%.
1: Öncelikle güzel sözleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha önce de dediğim gibi bu turu geçmek istiyorsak bizim akıllı olmamız gerekiyor, olgun olmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşabilmek için bu karakteristikleri göstermemiz gerekiyor. Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip çok zeki olmamız gerekiyor. İlk maçta da bence yapılması gereken şeyleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yaptıklarımızdan dolayı da özgüven kazandık. Şimdiki maç için de iyi çalıştık. Ve bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi ileri taşıyacaktır, daha ileri götürecektir. Avrupa'da biz böyle devam etmek istiyoruz. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de dört gözle bekliyorduk gelmesini. Şu ana kadar 2 idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarın maçta gelmeyecek. Bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maç için ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak. Bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Ogun Bey.
3: Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Slovakya kampının son maçının ardından bir cümle kurmuştunuz. Gelecekteki iyi şeylerin kırıntısını görüyorum diye. İlk maçların ardından size oyuncular neler hissettirdi o gelişim süreciyle alakalı, Midland eşleşmesi sonrası? Bundan sonraki aşamalar adına bu oyuncu grubu neler vaat ediyor size?

0: her gün adım adım bence bir gelişim var. Oyuncularda bir gelişim var. Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bence çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım. Çok daha gelişebilir. Bunu düşünüyorum. Bir ay içinde tabii ki de kimse mükemmel olmaz. Ama bence şu anda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel sinyaller var tabii ki de. Bunları hepimiz görüyoruz. Özellikle ben sahada bunları görüyorum. Geçen hafta da zor bir engeli aştık. Şimdi tekrar zor bir engeli aşmak zorundayız. Burada tuğla tuğla, adım adım beraber üzerine koya koya hep beraber gelişiyoruz. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha kaliteli olmak için çalışıyoruz. Daha agresif olmak için çalışıyoruz. Ama rakibimize karşı da onlara en büyük saygıyla beraber saygı duyuyoruz rakibimize. Onlara karşı oynayacağız. Çünkü kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazırız. Avrupa'da devam edebilmek için.
1: Bugün biraz erken sonlandıracağız, biliyorsunuz uçağımız var. Son soruyu sizden alalım.
2: Yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Gelen transferlerden Trossard hariç tutuyorum. 3 oyuncu oynadı 2 maçta da. Fakat Kottara'yı göremedik bugüne kadar. Acaba antrenman eksikliği mi var? Henüz hazır değil mi? Ya da geçen sene yaşadığı sakatlık falan etken olabilir mi? Son durumunu öğrenebilir miyiz? Kadroyu belki söylemek istemez ama yarın veya sonraki maçta görev alma ihtimali var mı?
3: Ma Kasuma è arrivato in, in ritiro, è lavorato per qualche giorno a parte per un problema che si portava dietro da, dall'anno scorso, quindi non ha iniziato col gruppo, piano piano è cresciuto, piano piano sta iniziando ad essere al 100%, mentre Ridvan ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, un giocatore forte. Abbiamo loro due più, stiamo adattando anche Yasin in quella zona, quindi credo che in quella zona di campo abbiamo grande affidabilità, abbiamo grandi giocatori, abbiamo giocatori di qualità. Kasum è un giovane, penso che se dovessimo avere tante partite, quelle rotazioni famose che abbiamo sempre cercato di proporre verranno riproposti. Per me, se entriamo in Europa e abbiamo tre competizioni da giocare, tre partite a settimana, tutti avranno la possibilità di giocare. Siamo alla seconda ufficiale e penso che tanti di loro hanno messo piede in campo, adesso ne abbiamo un'altra. Io credo che il nostro obiettivo deve essere il nostro focus, arrivare nei gironi. Dal momento in cui arriviamo nei gironi, questo gruppo sarà coinvolto totalmente, questo gruppo sarà tutto reso partecipe di una stagione che speriamo sia importante. Per adesso il focus è solamente qualificarci. Chi gioca, chi non gioca, chi di più, chi meno, il nostro focus è superare questo turno, cercare di arrivare in Europa e poi, come ho detto prima, tutti avranno la possibilità di mettere minuti, presenza e giocare.
0: Kasum geç geldi, kampa geç geldi. Geçen sene olan bir sakatlığından dolayı da tek başına çalıştı ilk başlarda. Yani grupla beraber, takımla beraber çalışmadı. Yavaş yavaş ama o da kendini göstermeye başladı, gelişmeye başladı. Yüzü yüzüne ulaşmaya yavaş yavaş başladı. Onun pozisyonunda aynı zamanda Rıdvan var. Rıdvan'a çok güvenilebilir bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. Yani o pozisyonda iki oyuncumuz var, bu iki isim var. Artı Yasin'i de oraya adapte etmeye çalışıyoruz. Yasin'i de oraya sokmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani sol bek pozisyonu takımda bana en güven yerlerden biri, çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz orada. Kasum da genç bir arkadaş, biliyorsunuz, ve gruplara kaldığımız zaman, yani haftada 3 maç yaptığımız zaman herkes oynayacaktır. O hani meşhur rotasyon konusu var ya, herkes o zaman oynamaya başlayacak, herkes süre alacak. Zaten şu ana kadar 2 tane resmi maç yaptık ve o 2 resmi maçta da takımın çoğu oynadığını söyleyebilirim. Şu andaki tek odağımız, tek hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Gruplara kaldıktan sonra zaten takımda herkes, ama herkes oynayacak, herkes süre bulacak. Şu anda tekrar ediyorum, tek fokusumuz, hedefimiz grup. Şu anda kimin oynayıp oynamamak

0: Kendisiyle güzel bir sonuç aldıktan sonra ilk maçtaki gibi beraber buluşuruz burada. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
2: Evet, Hradec Kralov ve Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano ve kaleci Alexander Nübel basın toplantısında soruları yanıtladı değerli izleyenler. Bu arada hemen şimdi aslında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Her an yeniden oraya dönebiliriz. Biz öncesinde bir Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini ekrana getirelim. Hradec Kralov ve maçı öncesi siyah beyazlılarda beklediğimiz 11. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, orta sahada Salih Orkun, Olaytan, kanatlar Çerni, İlhan ve ileri uçta da Yang Yu O şeklinde değerli izleyenler Beşiktaş'ın bu akşam Kralove karşısında sahada olmasını beklediğimiz 11. Bu şekilde az önce Vincenzo Italiano da çalışmalarını son derece pozitif bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bir ayda mükemmel olamayız ama adım adım ilerliyoruz açıklamalarını yaptı. Beşiktaş elbette Avrupa Ligi'nde playoff hedefiyle bu karşılaşmalara çıkacak. Midtjylland'ı eleyerek başlamıştı Avrupa serüvenine siyah beyazlılar ve şimdi Hradec Kralove'yi geçmesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb-Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek ve burayı da geçerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak siyah beyazlılar. Elenmesi halinde de Konferans Ligi'nde playoff turundan yoluna devam edecek siyah beyazlılar. Elbette Vincenzo Italiano ile birlikte iki Midtjylland karşılaşmasındaki galibiyetler camiada fazlasıyla moral verdi ve bir güven ortamı oluşturdu. Bir taraftan tabii ki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının da devam ettiğini biliyoruz. Uzun bir süre Muhammed Salah konusu gündemi meşgul etmişti Beşiktaş'ta. Şimdi artık hem sağ kanat bölgesine hem de diğer bölgelere yapılacak transferler için çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Şu anda görüntüler de bu arada canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Dakikalar içerisinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da basın toplantısında açıklamalar yapacak. Şu anda gazetecilerle sohbet ediyor ve dönelim Serdal Adalı'yı dinlemeye başlayalım.
3: İki kişi tutsun geriye doğru gelin.
4: Görüşürüz oturup konuşsan.
5: Yok böyle ben vallahi seni görmeye geldim Atilla abi. Bir de Kartalı burada dediler.
4: Aha anladım. Ben de artık başlayalım.
5: Evet.
6: Siz biraz daha oraya doğru şey
1: yapın. Buyurun.
5: Siz buyurun. Konumuz Salah.
6: Evet. Başkanım.
1: Başkanım buyurun.
5: Evet. Şimdi dünden beri de birazcık öyle üzüntüyle de seyrediyorum. Buradan camiama da taraftarıma da çok net bir şekilde şunu iyi bilsinler. Biz bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz. Yok alamamışız gibi
4: hayır,
5: bir durum yok.
4: Hayır masadan kalkansızsınız.
5: Ha, yani... Önder Hoca bir basın toplantısı yaptı. Bu konuyu çok net şekilde izah etti. Ha bir kibarlık yaptı. Şimdilikte de hepiniz de ona takılmışsınız bu şimdile. O da futbolcunun bundan önceki kariyerine kendine olan kibarlığıyla yani samimi olarak şimdilik dedi. Yoksa o gün de diyebilirdi.
4: Evet.
5: Biz masadan kalktık. Bundan sonra yokuz diye. Ama şimdi dün akşamdan beri seyrediyorum. Bir böyle sanki biz hani masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası yaratılıyor. Bu işin açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok çok iyi bilsin, taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar tarihinde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi, ne böyle bir şey yaptı. Zaten Trabzon camiasıyla da Trabzonspor camiasıyla da hiçbir böyle bir şeyimiz olmaz. Yani gayet iyi ilişkilerimiz var.
4: Evet.
5: Bunu camiam çok iyi bilsin. Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak bu program kontrollü şekilde, bu program şekliyle transferlere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler de ortada. Kaleci

0: Birden başlayıp 5 kişi mi geldi? 6 kişi geldi. İşte Trossard önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Planladığımız çerçevede yapacağımız transferler var. Bunlar da önümüzdeki haftadan sonra gelecek. Bu işler sahada belli olur. Bunu herkes bilsin. Ben bu tip transferleri çok yaptım. Bunun eğlencesi 3 gün sürer, 5 gün sürer. 2 hafta sonra ne zamanki sahaya çıktık, sahada her şey belli olur. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da, taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Sayın Başkan, az önce İtalyan önce Trossard'la ilgili takıma geçti. Şu antrenmana çıktı. Önemli bir maç. Büyük bir maç ne olacağını göreceğiz dedi.
0: Ya büyük bir ihtimalle ikinci maçta ikinci...
1: Konuşuluyor bununla ilgili.
0: Yok, lisansla ilgili sıkıntı dün akşam halloldu. Yani bir de onu...
2: Çıktı mı lisans?
0: Yani şimdi şeyden, İngiltere'den şeyi bekliyorlar, onay bekliyorlar saat farkından dolayı.
2: Evet.
0: Bugün de özellikle bıraktı hoca burada, idmanlarına burada devam etsin diye. İnşallah ikinci maça, lig maçına çok daha hazır bir şekilde oynayacak duruma gelir. Demin de söyledim. Transfer sezonu başladığı günden itibaren planlı, programlı, nasıl istiyorsak o şekilde yürüyen bir transfer süreci geçiriyoruz. Hiç kimse de moralini bozmasın, hiç kimse de öyle üzülmesin. Yani nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur orada. Söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sizin sorunuz.
3: Bilal işleyicili.
0: Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Yani de onunla, yani işte aldığımız, transferini yaptığımız futbolcu dün geldi. Yani herkesin, biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor zaten. Yani herkesin tatili var, süresi var. Yani süresi olduğunda sadece yani o, onun üstünden ne miyim? Kimin süresi ve kim hazır hale gelirse o gelecek.
3: Peki Brahim Diaz Başkanım, onunla alakalı bir kim? Girişim var mı?
0: Hayır, hiçbir girişimimiz yok şu anda.
1: Başkanım, Beşiktaş Tarnay'ın transferlerini gerçekleştirmişti. Bu yaz transferlerinde de bu tarz bir transfer görecek miyiz? Trossard'dan sonra tabii o çok transfer.
0: Yani
1: çıkarmadı.
0: Kalecimiz var. Trossard var.
1: Onun tadını çıkartamadı.
0: Yani ama yani işte maalesef sen ve senin gibi arkadaşlar buna, taraftarın bu işi yaşamasına fırsat vermiyorsunuz. Onun için buradan taraftarımızla, camiamızla lütfen işin keyfine, bu işler sahada belli olur. Yani iki tane maçını seyrettiler. Evim, ben de dahil herkes, çok hazır olmamamıza rağmen her iki maçta da çok güzel bir futbol seyrettik. Teşekkür ediyorum buradan hepsine. Yarınki maçta çok daha güzel bir takım seyredeceğiz. Hazırlana hazırlana, eksikler de yerine tamamlana tamamlana, o hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı inşallah seneye hep beraber sahada göreceğiz.
1: Ben bir şey
0: sorayım. Buyur kardeşim. Ya kimsenin bir hatası yok. Bakın.
1: Onu söyleyeyim. Peki acaba anında mı gelişti bu olaylar?
0: Yani ya herkes bir Trossard'ın imza töreninde işte yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıp çizdi. İşte ben o tanırım dedi. Ben o biri anlarım dedi. Hani samimi söylüyorum, yani burada o anda, gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini, ne bağırdığını filan samimi söylüyorum duymamıştım. Sonradan öğrendim ben de. Yani yüz ifademden bir transfer oldu diye hani allandı, pullandı, geldi, geliyor, forması yapıldı, uçak ayarlandı. Spontane gelişti dediğin gibi. Ne planımızda ne programımızda vardı. O plana, programı uydurmak için de belli bir süre, hani Önder Hoca'nın da 12 gün sonra haberi oldu. Onunla öyle paylaştım. Planladığımız gibi, programladığımız gibi biz transfer sezonunu geçiriyoruz. Allah'a çok şükür bugüne kadar da o planlayıp programladığımız hiçbir şey yok. Hani aksayan bir nokta yok.
1: Bundan dolayı bir sekteye uğramadınız.
0: Hayır. Ya bu hani herkes beni tanırsınız. Yani öyle 3'e 5'e bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına, sonra da benim yapıma uymadı ya. Bu kadar basit. Yani biz eğer daha işin başındayken bir takım rakamlara takılıp, efendime söyleyeyim, işte oyuncunun yetkilileriyle çok, hani bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra, ya onun için samimi söylüyorum, bence iyi oldu, hayırlı olsun, inşallah başarılı olur. Bu zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman da insanlar ne demek istediğimi, niye bu transferin olmadığını herkes çok iyi anlar. Teşekkür ediyorum.
4: Sabah gündemi gerçekleştikten sonra sağ kanatta Beşiktaş açısından bir beklenti oluştu. Beşiktaş sağ kanada bir oyuncu alacak mı? Sabah gündeminden sonra sağ kanat
0: beklenti. Önceden yoktu sağ kanatta bir beklenti.
4: Beşiktaş yani, sağ kanada bir oyuncu alacak mı, yoksa mevcut isimler?
0: Programladığımız listede bir U23 şeyimiz var. Düşüncemiz var. Bunu daha önce de Önder Hoca da söyledi. Ben de söyledim. Ama Salah yoktu.
4: Evet.
0: Yani.
4: Salah gündeminden sonra olay biraz sağ kanatta.
0: Evet, yani U23 yani gençlerde de bir iki tane alternatif var. Olursa bir tanesini alacağız, geleceğiz.
5: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
6: Evet, Serdal Adalı'nın açıklamalarını da canlı olarak ekranlara getirdik değerli izleyenler. Muhammed Salah transferinin Trabzonspor lehine gerçekleşmesi üzerine "Salah transferini biz istemedik" açıklamasını yaptı ve camiasına bir mesaj gönderdi Serdal Adalı. Şimdi Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a geldi bugün dedik değerli izleyenler. Elbette dev bir transfer ve şu anda Salah'ın her adımını çok yakından takip ediyoruz. Engin Can Çelik muhabir arkadaşımız takip ediyor Salah. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve sonra da akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Şu anda ne durumda? Hemen sözü Engin Can'a bırakalım ve ayrıntıları kendisinden alalım.
7: Ezgi, çok teşekkürler. Maslak'ta özel bir hastanedeyiz. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için buradayız. Saatler 12.15'i gösterdiğinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin inişini gerçekleştirmişti. Sabah saatlerinde Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte Yunanistan'a gitmişti. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı ve saatler 12.15'i gösterdiğinde de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin inişini gerçekleştirmişti ki orada da yoğun bir taraftarın karşıladığını gözlemlediğimizi ifade edelim. Yaklaşık rakam verecek olursak 2500-3000'e yakın bir Trabzonspor taraftarının Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Muhammed Salah'ın gelişini karşılamak için olduklarını ifade edelim. Şu dakika itibariyle de saatler 14.30'u gösterdiğinde efor testine girecek Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah. Saatler 13.15'i gösterdiğinde hastaneye geldi. Maslak'ta bulunan özel hastanede, sponsor hastanede kontrolleri yapıldı. Yaklaşık yarım saat önce de bir MR testi yapıldı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde de son efor testi yapılacak ve efor testinin ardından da saatler 15'i gösterdiğinde Maslak'ta bulunan özel hastaneden çıkışı planlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın tabii ki de yaklaşık 3,5-4 kilometrelik mesafede bulunan Sayın Başkan Ertuğrul Doğal'ın ofisine gidecek buradan Muhammed Salah ve orada ofisinde menajeriyle birlikte bir görüşme gerçekleştirecek ve artık resmiyete dökecekler transferi. Resmiyete dökülmesinin ardından da saatler 19'u gösterdiğinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Trabzon'a hareket edecek ve saatler 21.30'u gösterdiğinde de planlanan saatlerde 21.30'u gösterdiğinde de Trabzon'da coşkulu bir karşılama olacak Muhammed Salah için. Şöyle de bir ek bir bilgi verelim dilersen. Muhammed Salah bugün tek geldi. Trabzonspor yöneticileriyle geldi. Saatler 14'ü gösterdiğinde de menajeri Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde girişini sağladı. Şu dakika itibariyle de menajeri Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tabi burada az da olsa Trabzonspor taraftarlarının hastane önüne geldiğini ve desteklemek adına, görmek adına Muhammed Salah'ı, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı görmek adına buraya geldiklerini gözlemlediğimizi ifade edelim. Dediğimiz gibi saatler 14.30'u gösterdiğinde son efor testine girecek ve şu dakika itibariyle de girdiğini söyleyelim. Daha sonrasında da saatler 15'i gösterdiğinde hemen arkamızda bulunan kapıdan çıkacak ve 3,5-4 kilometrelik Sayın Başkan'ın ofisine doğru hareket edecek ve orada da artık sözleşmeyi resmiyete dökeceklerini ifade edelim. Sabah saatlerinde özel jetle gitmişti Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve öğlen saatlerinde de yoğun bir taraftarın karşıladığını ifade edelim. Burada da geniş güvenlik önlemleri var. Polis noktasında geniş güvenlik önlemleri var. Havalimanında da aynı şekilde geniş güvenlik önlemleri vardı ki birçok transferi Atatürk Havalimanı Genel Avcılık Terminali'nde karşıladık biz ekip olarak, kameraman arkadaşım Erdal Balcı olarak, ama bugünkü Trabzonspor transferi gerçekten yoğun bir kalabalık vardı ki biz basın mensupları adına, hem taraftarlar adına, hem de polis spor şube adına da zorluklar yaşadığımızı ifade edelim ve yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah hastaneden çıkışını gerçekleştirecek ve transferi artık resmiyete dökmek için Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde olacağını ifade edelim.
6: Evet, Engin Can Çelik Muhammed Salah transferinde bugünkü sürecin detaylarını paylaştı değerli izleyenler. Şu anda yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçiyor ve tabii Muhammed Salah transferiyle birlikte Trabzonspor'da yeniden bir transfer hareketliliği başladı. Şimdi bir başka yıldız oyuncu geldi bordo mavili takımın gündemine, El Hilal forması giyen Darwin Núñez. Trabzonspor'da golcü operasyonu devam ediyor. Bordo Mavililer El Hilal forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Núñez'in transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere start verdi. (Gülüyor) 27 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi önümüzdeki günlerde taraftarla resmi temaslarını sıklaştıracak. Transferdeki en önemli gelişme ise maliyet cephesinde yaşandı. El Hilal yönetiminin Darwin Núñez'in ayrılığı halinde futbolcunun yüksek maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan yıldız golcünün Avrupa'ya dönmeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Darwin Núñez'in El Hilal ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı golcü Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'la daha önce Liverpool formasını birlikte giymişti. O dönem Salah takım arkadaşı için övgü dolu sözler kullanırken Núñez de Mısırlı yıldızı Liverpool'un kralı olarak nitelendirmişti. Darwin Núñez ile ilgili transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şimdi de Kadıköy'e gideceğiz değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak ve mücadele öncesi son detayları muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'dan dinleyeceğiz. Hemen sözü İbrahim'e bırakalım.
8: Teşekkürler Ezgi. Kadıköy'den mutlu günler. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe. Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele saat 21'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe'de tam 17 yıllık bir özlem var. Hedef bu özlemi sona erdirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırabilmek. Hafta boyunca bu maçın hazırlıkları Fenerbahçe adına devam etti. Son antrenman taraftara açıldı. Taraftarla takım bütünleşti ve Fenerbahçe kenetlendi. Moraller yüksek, pozitif bir havanın olduğunu sizlerle paylaşalım. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Sidiki Şerif'in hafif bir sakatlığı vardı. Dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştığını ve yine Vedat Muriç'in sakatlığını atlattığını ve dünkü antrenmanda yerini aldığını belirtelim. Bugünkü maçın kadrosunda özellikle Vedat Muriç'in olacağını kesin olarak biliyoruz. Sidiki Şerif'in olup olmaması da İsmail Hoca'nın kararına bağlı. Son olarak, son dakika değişikliği olarak da Bartu Elmaz'ın yerine Kante'nin kadroya dahil edildiğini ve maçın yine geniş kadrosunda Kante'nin de olacağını sizlerle paylaşalım. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'i sizlere aktaralım. Fenerbahçe'de kalede Ederson'u bekliyoruz. Stoper ikilisi Skriniar, Ake. Sağ bekte Semedo, sol bekte Oosterwolde. Orta saha ikilisi Fred, Guendouzi. Forvet arkası

0: sağında Asensio, sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu ve en üst noktada Anderson Talisca Fenerbahçe adına gol arayacak isim. Tabii Fenerbahçe'de Greenwood'da her geçen hafta takıma ısınmaya devam ediyor. Bugün özellikle ikinci yarıda forma şansı bulması muhtemeldir. Ve yine hücum hattında Vedat Muriç belki de bu sezon ilk kez taraftarın önüne forma giyecek. Özellikle ikinci yarıda yine Vedat Muriç'in de süre bulması bekleniyor. Fenerbahçe'de artık Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için son iki takım. İlki Sturm Graz. İlk maçı evimizde oynuyoruz. Avantajlı bir skorla Avusturya'ya gitmenin hedeflerin ana maddesi olduğunu belirtelim. Turu geçtiğimiz takdirde Sparta Prag'la Olympic Lyon'la playoff mücadelesine çıkacağız. Ve Fenerbahçe 17 yıllık hasreti o playoff sonrası giderebilecek mi? Tüm temenniler bu yönde. Kadıköy'de çok sıcak bir hava var. Şu anda termometreler 31 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde de 26 derecelik bir sıcaklık beklendiğini paylaşalım. Maçın kapalı gişe oynanacağını da belirtelim. Tüm biletler tükendi. Kadıköy'de ambiyans yavaş yavaş hareketlenmiş. Başladı. Tabi havada çok sıcak. Her geçen dakika yoğunluğun artması muhtemeldir diyelim ve Kadıköy'den sözü tekrar size bırakalım Ezgi.
1: İbrahim Uslu'ya da paylaştıkları için çok teşekkür edelim ve gelin şimdi akışımızdan devam edip Galatasaray'a geçelim. Sarı kırmızılılarda 10 numara arayışları sürüyor değerli izleyenler. Bugüne kadar hep tecrübeli isimler üzerinde durdu sarı kırmızılılar, ancak gündeme artık biraz daha genç oyuncuların geldiği iddia ediliyor.
2: Galatasaray 10 numara transferinde 23 yaş altı oyunculara yöneldi. Bruno Fernandes ve Brahim Diaz da istediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, scout ekibinin listesindeki genç futbolcular için girişimlere başladı. Galatasaray'ın gündemindeki isimler, Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov. Sarı kırmızılılar takımında süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Mora için menajeri üzerinden harekete geçti. Batrakov için ise Rus ekibine resmi ilgi kağıdı gönderildi. İlk teklifi reddeden Lokomotiv Moskova 30 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 5 milyon euro ücret beklentisi var. Galatasaray iki genç futbolcudan birini kadroya katıp 10 numara sorununu çözmeyi hedefliyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda da yeni sezon takvimi belli oldu değerli izleyenler. Sezon 15 Eylül'de başlayacak. Büyük final ise 29 Mayıs'ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun takvimi açıklandı.

0: Kupanın 65. sezonu 15-16-17 Eylül'de oynanacak birinci eleme turu maçlarıyla başlayacak. İkinci eleme turu 6-7-8 Ekim, üçüncü eleme turu 27-28-29 Ekim, dördüncü eleme turu 1-2-3 Aralık'ta oynanacak. Beşinci eleme turu müsabakalarında 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabilecek. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki durumlarına göre maçlar sadece 15-16-17 Aralık tarihlerinde de oynanabilecek. Son 16 turu heyecanı 12-13-14 Ocak'ta yaşanacak. Kupada sadece yarı final 2 maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar 2-3 veya 4 Mart, rövanşlar 20-21 veya 22 Nisan'da. Şampiyonun belli olacağı büyük final ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek. Zira Türkiye Kupası heyecanı bu sezonda Turkuaz Medya kanallarında futbol severlerle buluşacak. Trabzonspor'un dev transferi Muhammed Salah'ın golleriyle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Gün boyunca sıcak gelişmeler yaşanacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah. Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyoruz.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, güçlü
1: adımla. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Şarj Opet'te bulacaksın.

0: yansın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1858 Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk transatlantik telgraf kablosu döşeme çalışmaları tamamlandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi artık Türkiye'de nefesler tutuldu. Trabzonspor taraftarı nefesini tuttu. Trabzonspor Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en büyük transferine imza atmaya çok yakın değerli izleyenler. Şu anda Muhammed Salah sağlık kontrollerinden geçiyor. Akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek. Yine en sıcak görüntüler, son dakika görüntüler bu ekranlarda, Al Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Sevgili konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Zafer Tüzün ve Zeki Uzundurukan bugün bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: İyi yayınlar. İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Evet, Muhammed Salah'la başlangıcı yaptık.
2: Ülke adına yüzler evet, gülüyor aslında. Tabii. Yani sadece Trabzonspor için tabii, değil. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en çok konuşulacağı transferlerden biri evet, olacak. Aynı zamanda kulüp resmen görüşmeleri başlattığını söyledi. Büyük bir ihtimalle biter. Değil mi müdürüm?
1: Bitti. Kap bildirimi de dün gece yaptılar zaten. Tabii.
2: Ha, bitti. O zaman yani Salah yani sportif açıdan 34 yaşında olsa dahi hala üst düzey kaliteye sahip bir oyuncu. Ülkemiz adına bile sevindirici bir transfer. Sanıyorum sadece Trabzonlu taraftarlar değil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı dahi bu transfere çok olumlu yönden bakıyor. Ülke futbolunun kalitesi açısından, marka değeri açısından bence değerli bir transfer. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
1: Yani bence Avrupa'da yılın şu ana kadar yapılan transferlerin içinde en büyüğü. Niye öyle söylüyorum? Hatta Türk futbol tarihinde en büyük transferi, bugüne kadar yapılmış en büyük transfer. Şimdi kariyer anlamında Roberto Carlos, ama kariyeri takımla birlikte elde ediyorsun o kupaları. Bireysel anlamda yaptıklarına baktığımızda dünya üzerinde Muhammed Salah'ın başardıklarını bugüne kadar başaran bir sağ kanat oyuncusu yok. O yüzden baktığında attığı gol, yaptığı asistlere, Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan bir oyuncu, sağ kanat oyuncusu Premier Lig'de 4 kez gol kralı oluyor. Evet. Altın ayakkabıları alıyor, asist kralı oluyor ve bunu Premier Lig'de başarıyorsun bir sağ kanat oyuncusu. O yüzden diyorum ya, olmaz denilenleri başaran mucizevi bir futbol profesörünü transfer etti Trabzonspor. O yüzden diyorum yani Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Çünkü tabela oyuncusu, maç kazandıracak oyuncu. Yani Roberto Carlos demek şampiyonluk demek, kupa demek, başarı demek, takımı sahiplenmek demek. Yüreğine kadar o giydiği formanın hakkını verecek bir oyuncuyu transfer etti Trabzonspor. Sadece bir futbolcu transfer etmedi. Global bir turizm elçisini transfer etti aynı zamanda. Dünya üzerinde Messi ve Ronaldo'dan sonra en çok forması satılan oyuncu şu anda. Yılda 1 milyon forması satılıyor. O yüzden hani formasından yüzde istemesi, ki bugüne kadar Liverpool'dan da istemiş, Roma'dan da, böyle büyük dünya yıldızları hep istiyor. Hepsinin anlaşmasında var. Çünkü yani bir spor mağazasına gittiğim, benim almışlığım çok olmuştur. İşte Ronaldo'nun, Messi'nin gidip formasını alıyoruz değil mi? Türkiye'de bir sürü Liverpool hayranı var.
0: Çok özür dilerim. Şimdi bir canlı bağlantımız evet, olacak. Engin Can Çelik'e bağlanacağız. Kendisi şu anda Muhammed Salah'ın sağlık testlerinden geçtiği hastanenin önünde. Sevgili Engin Can Çelik, şu anda detayları senden alalım. Neler söyleyeceksin, neler aktaracaksın?
3: Atan, teşekkürler. Maslak'tayız. İstanbul Maslak'ta özel bir hastanenin önündeyiz. Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın sağlık testini bekliyoruz. Sağlık testinin ardından da saatler 15.30'u, 15.25, 15.30'u gösterdiğinde yaklaşık 3,5-4 kilometrelik mesafede bulunan Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitmesini bekliyoruz. Ve burada da artık resmiyete dökmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın transferinin sabah saatler 12.15'i gösterdiğinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmişti dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ve orada büyük bir coşkulu taraftar kitlesi vardı. Yaklaşık 2500-3000'e yakın taraftar Muhammed Salah'ı bekliyordu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Muhammed Salah'ı bekliyorlardı. Orada bir coşkulu karşılama oldu ki biz basın mensupları olalım ve diğer spor şube ekipleri olsun, diğer yabancı basın mensupları olsun bayağı bir zorluk yaşadığımız zaten görüntülerden de anlaşılacağı üzere bir sıkıntı yaşadığımızı ifade edelim. Burada keza şu dakika itibariyle de az sayıda da olsa Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah'ı, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı en azından hastane çıkışında görmek için burada beklediklerini ifade edelim. Saatler 13.15'i gösterdiğinde hastaneye geldi. Sponsor hastaneye geldi ve kan testi yapıldı. Kan testinin ardından da bir MR yapıldı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde de son olarak efor testine girecekti ve efor testinin ardından da saatler 15'i gösterdiğinde hastane süreci bitecekti. Tabii ki de planlanan buydu. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmanın ardından da hemen arkamızda bulunan kapıdan çıkacak ve Sayın Başkan'ın makam arabasıyla ofisine doğru hareket edeceğini ifade edeyim. Sabahın erken saatlerinden itibaren Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya Ertuğrul Doğan'ın özel uçağıyla Yunanistan'a gitmişti ki belgesel ekibiyle beraber gitmişti ki bu belgesel ekibi Trabzonspor medyasına bağlı olmadığını ifade edelim. Özel bir ekiple gitmişti uçakta ve o ekip havalimanından indikten sonra daha sonrasında da buraya kadar yani bulunduğumuz Maslak'taki hastaneye kadar da prodüksiyon bir şekilde çekimlerini gerçekleştirmişti ki sağlık testlerinde de bu prodüksiyonun devam ettiğini spor severlere bildirelim. Tabii ki de geniş kapsamlı bir çekim aşaması olmuştu ki buradan çıktıktan sonra da Sayın Başkan ofisine kadar çekim olacak ve bu çekimin ardından da resmiyete dökülecek ki menajeri de saatler 14'ü gösterdiğinde ayrı bir uçakla geldi İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ki o da şu dakika itibariyle de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine doğru hareket ettiğini ifade edelim. Saatler 15.15'i 15.20'yi gösterdiğinde de planlanan bir şekilde devam ettiği müddetçe de dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ın hemen arkamızda bulunan hastaneden çıkışını bekliyoruz.
0: Engin Can Çelik, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Evet, son gelişmeleri Engin Can Çelik'ten aldık Muhammed Salah'la ilgili. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Formayı giydiği esnasında tabii biraz da fiziğine de baktım. Yine karın kasları falan yerinde. Yani güçlü bir Muhammed Salah var hala.
1: Tatilde jimnastikçisi, uyku koçu hepsiyle birlikte gelmiş tatile. Yani dev bir ekiple çalışıyor. Böyle yıldızları hani biz tabii ki çok bilmiyoruz. Hani bizim yerli oyuncuların öğreneceği çok şey var. Muhammed Salah gibi yıldızlardan uyku koçuna kadar jimnastik koçu hepsi birlikte tatile gelmişler ve tatilde idmanlarını da yapmış. Yani hazır bir şekilde şu anda. Yani zannetmesinler ki işte yattı, tatilinin keyfini çıkardı. O şekilde değil. Hem tatil yaparken hem de idmanlarını aksatmamış. Fit bir şekilde hazır. Ya yani Muhammed Salah'la ilgili işte dediğim gibi yani Trabzonspor sadece bir dünya yıldızı transfer etmekle kalmadı. Bir futbol elçisini, belki Trabzon şehrinin 50 yılda yapacağı turizm anlamındaki tanıtımı Muhammed Salah bir yılda yapacak ki Trabzon turizm yatırımlarıyla son yıllarda ön plana çıkan bir şehir. Yani ben önümüzdeki 10 yıl içinde Antalya gibi bir turizm şehri olacağını düşünüyorum.

sezonun, hele hele bu aşırı sıcakların dünyada hakim sürdüğü bir dönemde turizm anlamında çok öne geçecek bir şehir ki her yıl işte onlarca 5 yıldızlı otellerin yapıldığı, bir taraftan Giresun sınırından girip Beşikdüzü'nden Rize sınırına kadar bütün ilçelerin birleştiği dev bir şehir olma yolunda ilerliyor Trabzon. Tabii ki burada baktığımızda Muhammed Salah gibi dünya yıldızlarının sadece sportif anlamda yapacaklarını satın almadı Trabzonspor. Yani sahada oynar işte 20 gol 15 asist diyelim ki bunları çok rahat yapar ve yapmışlığı var. Yani Liverpool'da 55 gol 59 gol gole katkı hep böyledir. Son sezon Al Nassr'la yaşadığı problem nedeniyle 22 gol katkısında kaldı. Saha dışında hem bir idol olarak takıma liderlik yapacak, saha içinde, saha dışında işte nasıl şampiyon olacağını takıma anlatacak, Fatih Tekke'nin saha içinde işini kolaylaştıracak bir maestro, bir lider, hem oynayan hem oynatan bir oyuncu. Onun dışında da Trabzonspor'un dün işte Muhammed Salah kap bildiriminden sonra 5 saat içinde 10 bin kombine birden satılmış. Dijitalden, sosyal medya şey üzerinden, internet üzerinden satışı gerçekleşmiş ki Trabzonspor'un en büyük problemi buydu. Yani stat dolmuyordu. Şimdi kapalı gişe dolacak bir stat. İşte Trabzon'da maçlara giderseniz hep görürsünüz. Arabistanlı ailelerin çocukları bordo mavi formalarla maça gelip maç izlerler. Oraya yerleşen Arabistanlılardan bahsediyorum. Yani Mısır'dan da çok sayıda Salah hayranları gelecektir. Dünya üzerinden çok fazla Salah hayranları gelip Trabzon'da maçı izleyecektir. O yüzden turizm anlamında da dev bir yatırım, dev bir ortaklık yapıyor şu anda Trabzon. Bunun şu an kimse farkında değil. Zannediyor ki herkes Trabzonspor işte müthiş bir sağ kanata oyuncusu aldı. Hani hedef işte sahada başarılı. Hayır, Trabzonspor büyük bir yatırım yaptı. Hem maç günü gelirleri için, hem sponsorluk gelirleri için, hem de şehir turizm yatırımı anlamında. Yani baktığında Roberto Carlos hep şuradan gidiyorum. Kupa anlamında Roberto Carlos'un üzerine tanımam. Türkiye'ye gelmiş geçmiş oyuncu anlamında birinci sıraya onu yazarım. Ama Muhammed Salah dediğim gibi Trabzon'un işte turizmini de çok canlandıracak. Adeta bir altın yumurtlayan tavuk. Yani Trabzonspor ve Trabzon şehri altın yumurtlayan bir tavuğu transfer etti. Bunun baktığımızda işte Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç farkında. Bu işin hani şehir olarak siyasilerin de bu işin farkında olması çok önemli. Bu transferin arkasında başta Başkan Ertuğrul Sağlam ve ekibi olmak üzere perde arkasında gizli kahramanlar da var. Kolay değil yani bu transferi yapmak. Çünkü nereden bakarsanız bakın Trabzonspor'la anlaşmak üzereyken Atletico Madrid devreye giriyor. Rami Abbas diyor ki biz Trabzonspor'la anlaşmak üzereyiz. Hani sizinle görüşmemize gerek yok diyor. Yani biraz daha geç kalsaydı işte Trabzonspor belki işte dediğimiz gibi Suudi Arabistan'dan da 30-35 milyon euroluk teklifler olmasına rağmen Avrupa'da yine Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey bir takıma çok rahat giderdi. Herkesin dünya üzerindeki her futbol taraftarının, her takım taraftarının kadrosunda görmek istediği, gıpta ile baktığı bir oyuncu Muhammed Salah. O yüzden Trabzonspor şimdi sadece Trabzonsporlular almayacak Muhammed Salah formalarını. Diğer takım taraftarları da alacak. Çünkü dediğim gibi global, evrensel bir oyuncu. Hani ne denir ona? Hani bizim ligimize çok yıldızlar geliyor. İşte evrende galaksinin en büyük yıldızı Stephenson diye bir yıldız var ki güneşten milyarlarca kat daha büyük bir yıldız. Yani ona benzetilebilir. Hani yıldızlar çok geliyor. Her oyuncuya yıldız diyoruz zaten. Ama o yıldızların yanında bence Muhammed Salah bir Stephenson yıldızıdır. Galaksinin en

0: büyük yıldızlarından biri. Çok önemsemek lazım bu transferi. Ligimizin marka değeri açısından çok çok önemsemek lazım. Başta Futbol Federasyonu olmak üzere Merkez Hakem Kurulu'na da büyük iş düşüyor. Hakemlere büyük iş düşüyor. Böyle büyük yıldızlara yatırım yapılıyor. İşte sakatlıklara maruz kalıyorlar, darbelere maruz kalıyorlar. Hakemlere, işte hakem seminerleri yapılıyor ama bu konuya hiç ilgi gösterilmiyor. Yani bakıyorum dün işte konuşuyorlar, ediyorlar. Ya kuralları biz zaten biliyoruz. Yani bize niye kural anlatıyorsunuz ki? Kuralları öğrenmek 5 dakika. Ya gerizekalı muamelesi yapılar gibi. Ya medya gerizekalı mıyız biz? Ya 5-6 tane kural var. Onları da biliyoruz zaten. Kalkıp bunu anlatacağına bana şunu söyleyeceksin. Ferhat Gündoğdu başkan. Çok büyük yıldızlar geliyor ülkeye. Biz bu yıldızları korumak zorundayız. Milyarlarca, milyonlarca yatırım Türk lirasına yapılıyor. Baktığında milyarlarca lira yatırım yapılıyor. Kulüpler yatırım yapıyor. Biz hakemleri uyaracağız. Abi. Darbeye, sertliğe bu oyuncular maruz kaldığında gözünün yaşına bakmayacaklar. Kartı alnına yapıştıracaklar. Bunu söylüyor musun? Ya, bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı bana bunu söyleyecek. Herkes tedirgin. Bu yıldızlar geliyor. İşte Greenwood geliyor, Trossard geliyor. Osimhen var. Muhammed Salah geldi.
1: Sane var.
0: Durdurmak için ne diyecek teknik adam? Yapışın. Nasıl durdurursan dur. Yok böyle bir şey. Burada hakemlere de büyük iş düşüyor. Yıldızları koruyacaksın kardeşim. Bu kadar yatırım yapılıyor. Ha bana bunu anlat. 5 tane kural var. Zaten Dünya Kupası'nda onu bir günde ezberledik biz. Bana ne anlatıyorsun onu?
2: Bir tek şey söyleyecek. Diyecek ki topla karışık adama girmeyin kardeşim.
0: Bir de topla. Abi kuralı anlatıyor. Nasıl sulandırılacağını da anlatıyor. Hakemin inisiyatifine kalmış diyor burada. 5 saniye kuralı. İşte kalecinin topu elinden çıkarması. Bunlar ne anlatıyorsun o zaman? Sen daha başta kuralı sulandırdın. Hakem orada inisiyatifini kullanacak. Niye kullansın kardeşim? Saysın. Evet. Kronometreli son derece üst düzey saatleri var. Allah Allah. Yani ya
2: burada inisiyatif mi olur?
0: İzlerken ya şok geçirdim. Ya ne anlatıyorsun sen kardeşim dedim ya. Anderson'un masal mı anlatıyorsun bize? Ya medya bunları bilmiyor mu? Ya Dünya Kupası'nda biz onları ezberledik zaten. Bana yeni bir yenilikten bahset. Bana Süper Lig'deki disiplinden, hakem disiplininden bahset. Hakemleri nasıl eğittiğinizden bahset. Göreceğiz bakalım. Ya bu oyunculara karşı acımasızca mı davranılacak? Neler yapılacak? Hakemler bu konuda çok dikkatli olacak mı? Ya bu kadar yatırım yapılıyor. Darbeye maruz kaldı. Baldırında çekme var. İşte olmaz. Ayak bileğine darbe aldı. Sakatlandı. 6 hafta yok. Bunları çok duymuyor muyuz hocam?
2: Tabii
0: sizin
2: canım.
0: Zamanınızda olmadı mı?
2: Olmaz mı? Bunlardan bahsedeceğine. Halihazırda şampiyonu belirleme gücünün onların düdüklerinde olmasını sağlıyorsan yanlış yapıyorsun.
0: Ben de onu diyorum. Kimseyi kayırmayacaksın kardeşim. Dünya Kupası'nda gördük Arjantin'in Messi yüzünden nasıl kayrıldığını.
2: Evet.
0: Bize bunları anlatın. Kimseyi kayırmayın. Sahada tertemiz futbol olacak diyeyim. Bunları anlatın bize.
2: Herkese eşit.
0: Bize masal anlatmayın. Kural. Ya biz ilkokuldaki çocuklar bile biliyor. Ne var o kurallarda ya? 5 tane kural anlatıyorsun bana. Bana bunu anlatma. Bana yeni sezonda hakemlerin performansı ile ilgili bilgi ver. Koşularda, testlerde nasıl çıktı bu hakemler? Bunları anlat. Nasıl koşacaklar? Vücut yağ oranları nasıl? Kaç tane hakemimiz şu anda hazır? Bunları anlatın bize.
2: Hem fizik hem mental olarak hazır mı? Sadece fizik olarak da değil yani. Evet. İyi yere değindin. Müdürüm bu arada şimdi Salah'la ilgili ben de birkaç şey söylemek
0: istiyorum.
2: Şimdi Salah transferi Trabzonspor'a oyunsal anlamda fayda sağlar diye düşünüyorum ben. Ancak katkısı takımın oyun planına ve kendisinin fiziksel durumuna çok bağlı olur. Şimdi ben yaşa takılanlardan değilim futbolda. Performans vardır. Salah da bugüne kadar büyük performans sergileyen adamlardan biridir, oyunculardan biridir. Her ne kadar şu an itibariyle eski ilk başlardaki form düzeyi olmasa da ama bizim ligimizin dinamiklerine baktığında çok iş yapabilecek bir oyuncudur. Ne yapar? Salah geçiş oyununu güçlendirir Trabzonspor'un. Trabzonspor hızlı hücumları seven bir takım olduğunda Salah bu oyuna çok uygun bir isim olur. İki ne yapar? Gol ve asist üretir. Sadece gol atan değil, takım arkadaşlarına da pozisyona sokan bir oyuncudur Salah. Rakip savunmanın dengesini bozar. İki oyuncuyu üzerine çektiği gibi rakibin dengesini bozup diğer hücumcu arkadaşlarına alan açar. Böyle bir fayda sağlar. Ve en büyük şey bana göre tecrübesiyle liderlik katar Fenerbahçe'ye.
0: Trabzonspor'a.

0: Fenerbahçe nereden çıktı? Keşke alsaydı mı demek istedim acaba.
1: Herkes almak ister.
0: Yani büyük maçlarda takımının sakin kalmasını sağlar ki büyük takımlar karşısında direnen takımlara karşı sakin, soğukkanlı kaldığı takdirde hücum organizasyonlarını yapacağı için Salah'ın bu pozisyonda da Trabzonspor'a çok faydası olur. Ama dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Bana göre var. Şimdi yaşı nedeniyle eski yıllarındaki kadar sürekli aynı tempoda oynayamayabilir. Burada Fatih Tekke'ye önemli bir görev düşer. Zaman zaman onun maç içerisindeki enerjisini olumlu kullanabilmesi adına, ondan daha fazla fayda sağlayabilmesi adına onu zaman zaman arkasında ya da yanındaki arkadaşlarıyla uyumunu, ona destek olacak başka bir oyuncuyla birlikte onu arada bir dinlendirmesi lazım. Ki ondaki var olan büyük yetenekleri daha rahat sergileyebilsin diye. Yoksa şimdi modern futbolda fiziksellik o kadar önemli ki. Evet. Ama fizikselliğinin yanında eğer fizikselliği iyiyse, tekniği ve oyun zekası üst düzey olduğu için takıma büyük katkı sağlayacak bir adamdır yani. Onun için takımın onu çok doğru kullanması lazım. Salah'ın etrafında hareketli ve ona uyumlu adamlar koyması lazım.
2: Saha içinde Salah'ı ekonomik kullanması lazım diyebilir miyiz?
0: O diyebiliriz.
2: Kondisyon açısından.
0: Nebze. Yani bir nebze. Çünkü o zaten kendi hem fizik durumunu hem mental durumunu sahada en iyi ayarlayabilecek oyunculardan biri. Niye? Üst düzey bir oyuncu geldi evet. Çünkü. Evet. Onun için eğer fiziksel durumu iyiyse Salah'ın ve takım doğru sistemi kurarsa Salah sezonda en az 15-20 gol katkıda bulunur. Artı en az 15-20 de asist katkısında bulunur. O bunları yapabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Yani şampiyonluk yolunda hem ligde hem de Avrupa'da daha güçlü bir takım haline getirir Trabzonspor'u. Ama Salah tek başına her şeyi çözmez. Ama Trabzonspor'un hücum kalitesini belirgin şekilde yukarıya taşıyacak bir oyuncudur. Onun için Trabzonspor'u ben tekrar tebrik ediyorum. Hem kendilerine hem de Türk futbolu adına forma satışlarıyla bir kere hemen ilk başta uluslararası ilgi ciddi bir şekilde artacak şimdi.
1: Evet.
0: Yani futbolu artık böyle bütün Avrupa böyle düşünüyor.
2: Bütün dünya çapında.
1: Şu anda bütün dünya konuşuyor. Bir baktım bütün medyaların, uluslararası medyaların sitelerine Şili'den Arjantin'e kadar her yerde spor gazeteleri, ana gazeteler hepsi Salah'ın Karadeniz'e gittiğini, işte İstanbul yazıyorlar, Trabzon yazıyorlar. Yani Türkiye yazıyorlar. Bunlar çok önemli. Sadece Trabzon değil, Türkiye'nin dediğim gibi çok büyük bir turizm etkisi. Bu arada sana bir soru geldi. Benim eski müdürüm Orhan Zeki Ak soruyor.
3: Evet, selamlar.
1: O da büyük gazeteciydi.
3: Selamlar.
1: Diyor ki, ülkenin döneminde üst düzey bir golcü olan Zafer Hocam'a sormak isterim. Salah bir golcüsü ne ifade eder?
0: Salah çok şey ifade eder. Neden? Biz ne diyoruz? Defans dengesini bozan forvet olsun diyoruz. O özellik var. Dikine giden adam istiyoruz. O özellik var. Artı bireysel becerisiyle dar alanda çok çabuk adam ekarte eden özelliği var. 3. Ve bununla birlikte işe kat ettiğinde ceza sahası çevresinde müthiş şutlarla gol bulma özelliği var. Artı ben santrfor olarak onunla oynasam ona duvar olmaya çalışırım. Çizgiye doğru atarım ki habire bana gol attırsın. Kendi atmasın. Çünkü biraz ayağına verirsem giriyor atıyor
1: evet,
0: kendi.
1: Aynen.
0: Veririm çizgiye doğru. Ondan sonra ben de kovalarım topu. Ben sadece dokunarak gol atarım. Yani. Beni de gol kralı yapar. Onun için hakikaten çok kaliteli bir adam oldu Trabzonspor. İnşallah fiziksel durumu hakikaten çok iyi olur. Onun çünkü fiziksel durumu Trabzonspor için çok belirleyici olur.
1: Evet.
0: Ki demin bahsettiğin gibi büyük profesyonel olduğu belli. Yanında jimnastik hocasını, evet, işte performans hocasını falan taşıyorsa bu gerçek profesyonellik bu işte.
1: Evet.
0: Ya biz ise ne yapıyoruz? Tatil olduğu zaman mesela ben bile o yanlışı yapıyordum. Maç sezon bitiyor. Tekrar yeni sezon açılıncaya kadar 7-8 kilo alıyordum ya. Böyle bir mantık olmaz. Bu kendine de ihanet, futbola da ihanet ya. Onun için şimdi birazcık daha profesyonellik ön plana çıktı. Şimdi bizim yerli oyuncularımız dahil bütün liglerde artık bireysel performans hocaları tutuyorlar. Mental hocalar tutuyorlar. Şimdi futbol sadece artık fiziksellikle oynanan oyun değil.
1: Evet.
0: Mental olarak da hazır olman gerekiyor. Üst düzey futbolcular

0: Geçen sezon gollerini attı, oynamaya çalıştı ama çok yıpratıldı. Eğer Liverpool'da başka bir teknik adam olsaydı şu anda bence Muhammed Salah devam ediyor olabilirdi.
1: Evet.
0: Bırakmazlardı böyle bir oyuncuyu ki eksikliğini çok hissedecekler. Liverpool taraftarı bu sezon işler giderse Muhammed Salah'la ilgili yönetimi çok büyük köşeye sıkıştırırlar. Çünkü yeni bir Muhammed Salah bulmak gerçekten çok zor.
2: Sevgili müdürüm, valla böyle hocalar var biliyor musunuz? Şimdi herhangi bir takım başına geçtiğinde o takımın lider oyuncuları, ondan sonra üst düzey oyuncuları rahatsız eder onu. Ön plana hep kendi çıkmak ister. Şimdi Salah, Liverpool seyircisi başta Salah'a çağırıyor.
0: Tabii.
2: O da gidiyor seyirciye. Bunlardan rahatsızlık duyan, sanki feragat duygusu içerisine giren hocalar vardır. Ya sen Salah gibi bir değer varsa elinde, ondan maksimum nasıl faydalanabilirim onu düşünmen lazım. Yoksa bunu yok etmeye çalışmak bana göre futbola ihanettir yani.
0: Evet.
2: Onun için bu sene lig çok şeye gebe olur. Çıta çünkü yükselmeye başladı. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yaptığı transferlere baktığımız gibi Galatasaray, Fenerbahçe 1-2 oluyorlardı. Ama bu sene bana göre çıta yükseldi. Trabzonspor'a baktım şimdi sol kanadı, sağ kanadı, forveti, santifor arkası. Yani inanılmaz bir hücum potansiyeline sahip oldu Trabzonspor. Ya
1: bekleri bile sayabiliriz.
2: Evet, o Yeşilburun adalarındaki o
1: Lopez, Cabral,
2: sol bek çocuk. O da mükemmel bir oyuncu. Ya evet. Trabzonspor hakikaten ürküten bir rakip haline geldi.
0: Evet.
2: Ya bizim için bunlar hoş şeyler. Niye? Ligin kalitesi yükselecek. Şampiyonluk yarışı 4-5 takımla olduğu zaman çok daha zevkli, seyir zevki yüksek maçlar seyredeceğiz. Ama bu transferler sonucunda artık Avrupa'da da başarı sanki tabii gelmesi lazım. Aynen. Gibi düşünüyorum ben.
0: Aynen.
2: Yani beklentiler artık o yüzde yani, en az bir çeyrek finali görsün artık.
0: Tabii. Takımlarımız. Şampiyonlar Ligi zor ama Avrupa Ligi'nde bizim takımlarımız evet, yarı finale, çeyrek finale çıkmaları lazım.
1: Evet.
0: Ki bu kadro kaliteleriyle hani Şampiyonlar Ligi gerçekten zor. Aradaki uçurum çok fazla kadro seviye maliyetleri açısından arada. Tabii ki. Ama Avrupa Ligi'nde artık yani oradan ya da Konferans Ligi'nden bizim yarı final, final görüp kupa getirme şansımız var. Özellikle Konferans Ligi bizim açımızdan hani oralarda çok başarılı olabileceğimiz ligler. Trabzonspor'un da ben Muhammed Salah, işte Darwin Nunez konuşuluyor şimdi ki onunla da görüşüyorlar. Büyük bir ihtimalle o transferi de yapacaklar. Muhammed Salah istemiş. Yani onu sormuşlar. Liverpool'dan takım arkadaşı biliyorsun. 2 yıl evet, önce 2025'te Al Hilal'e gitmişti. İşte iyi bir partner. O yüzden oraya da Muhammed Salah'la iletişim halinde olacak. Müthiş ikili oluşturarak Darwin Nunez'i de transfer edecekler gibi duruyor. Görüşmeler sürüyor şu anda.
2: Vallahi sevgili müdürüm, bu kadar kalitenin içerisinde Nunez de inşallah onlara uyum sağlar, performans verir ama yani sürekli pozisyona girip gol tehdidi yüksek bir oyuncu olmasına rağmen karar verme konusunda hem aceleci hem telaşlı bir oyuncu. Ben çok tutmuyorum onu yani. Şimdi Trabzonspor'un ön bölgesi çok kaliteli oldu şu anda. Buna baktığımız zaman ya yani net golcü değil.
0: Ya tabii çok yani Al-Hilal'deki hatta ben performansına baktım. 24 maçta 9 gol, 5 asist ama Liverpool'da iyiymiş. Yani 40 gol, 26 asist.
1: Bak 143 yani genelde maç içerisinde tabii, saç baş olduran tabii, pozisyonları var.
0: Ama Salah'a mutlaka sorulmuştur. Senin öndeki partnerin nasıl biri olsun ki, Trabzonspor'un da ihtiyacı var. Yani onu açıyor.
2: İki yönlü yaklaşabiliriz müdürüm. Şimdi tabii, Salah istiyorsa
0: tabii,
2: ondan sonra mutlaka bonus olarak bunu alacaksın abi.
0: Tabii. Bir. Onun etrafını istediği oyuncularla dizayn etmen ama gerekiyor demek ki.
2: Şimdi pres yapan, aynı zamanda savunmayı da yıpratan oyuncu, bak iyi özellikleri de var. Ben sadece bitiriciliği istikrarsız diye söylüyorum evet, ama şimdi Onaçı gibi bir santifor varken Muçi kendi kimliğini bulmuşken Trabzonspor.
0: Evet.
2: Salah kalitesini düşündüğümüzde Nunez de orada iş yapar tabii ki yani. Böyle bir gerçeklik de var. Ama dediğim gibi biz Bakırköy Spor, sevgili müdürüm, Süper Lig'e çıkmıştı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: Şimdi Araskeviç diye yer evet, uçağı bir adam var.
0: Çok iyiydi.
2: Transfere hoca dedi ki beraber gidelim. Hı. Ben de gittim transfere Polonya'da hocayla. Hoca saygınlık duyuyor bana yaştan, tecrübeden dolayı falan. Araskeviç dedi ki tamam gelirim ama dedi

0: diye bir oyuncu var dedi, onu alırsanız gelirim dedi. Allah Allah, Novak kim? Hoca diyor ki ya Zafer bir araştır. Hocam ne araştıralım dedim, adam bize geliyor ya. Novak'a da dedim bonus alacağız yanında. Biz tamam dedi hoca, aldık Novak. Novak Araskeviç'ten iyi çıktı.
1: Evet, ikisi de müthiş ikiliydi hocam. Nasıl suratlı şey, adamlardı.
0: Böyle bir şey yok. İkisinin uyumu şeyi falan.
1: Ne kadar önemli.
0: Arada ben var ya, ne mutluyum. İkisi de çabuk adam.
1: Evet.
0: Novak'ın önünü kesiyordum müdürüm. Kenardan içeri doğru depar atıyorum. Novak'ın girmesini engelliyorum. Araskeviç'e uzun top atıyorum. Golleri ben atıyordum orada baba. Bak. Şimdi Omal, şimdi Nunez de Salah'ın bonusu olarak geldiğinde büyük performans verebilir.
1: Evet.
0: Ben olumsuz yönlerini sayıyorum ama şimdi olumlu yönü de çok. Yine o yaptığı savunmayı yıpratan bir oyuncu şimdi. De onu pres yapan da bir oyuncu. Sadece gol vuruşları falan biraz şey. Bir acemi.
1: Demek ki istikrarsız. Sağ içinde anlaştıkları yani Salah, işte Darwin Núñez. Yani etrafını, demek ki takımın lideri olacak. O saygın oyuncusu olacak. O anlamda daha çok verimliliğini artırmak için böyle bir oyuncu talebinde bulunmuş olabilir. Çünkü Darwin Núñez Trabzonspor'un Salah öncesi gündeminde olan bir oyuncu değildi. Hani Eldor Shomurodov vardı Başakşehir'den. Onun dışında çok böyle santrfor gündeminde daha çok geleceğe yani 20'li yaşlarda daha genç potansiyelli oyuncu transferi düşünülüyordu Moiki'ye. Darwin Núñez'e baktığında 27 yaşında. Genç. Artık yani genç bir oyuncu değil. Ama
2: deneyimli.
1: Demek ki daha Trabzonspor, çünkü giden oyuncular olsa yeni yeni transferlerde yapmayı planlıyor. Mesela orta sahaya yine bir isim daha düşünülüyor. Yani bu demek ki Trabzonspor hani başkan dillendirmedi. Bir zirve yarışını, hani hiç şampiyonluğun şeysini geçen yıl olduğu gibi yine konuşmadı. Soruldu çünkü. Zirve yarışının içinde olmayı planlıyoruz dedi. Gereksiz yere strese sokmanın anlamı yok camiayı dedi. Ki bugüne kadar dedi o şampiyonluğu dillendirmenin, şampiyon olacağız demenin bizlere ya da diğer takımlara hiçbir katkısı olmadı. Aksine baskı yaratıyor camia üzerinde dedi. Bence doğru düşünüyorlar. Geçen yılda 29. haftada bir anda şampiyonluk yarışının içindeydi takım ama 13 kişiyle mücadele ediyordu Trabzonspor sakatlıklar nedeniyle o dönemde. Ve son 4 haftada 3 beraberlik bir yenilgi dağıldılar.
0: Bu sene sevgili Fatih Tekke kardeşimizin, hocamızın çok saygı duyduğumuz eşi hanımefendi bu sene şampiyonluktan bahsedebilir. Bu sene serbest. Geçen sene Fatih hep itidalli gidiyordu böyle, aman diyordu biz yeni kurulduk, biraz genç bir kadroyuz, bu baskıyı atlatamayabiliriz, şampiyonluktan bahsetmeyelim diye hep ortayı bulmaya çalıştı. Ondan sonra nihayetinde son haftalarda şansı olmasına rağmen kaybetti.
1: Şehri işte o kadar iyi maçlar çıkarmasına rağmen havaya sokamamıştı Trabzonspor.
0: Evet,
1: şehir
0: hava, haftalar da
1: yani bir ara hatta Ertuğrul Doğan başkan 61 lira yaptı bilet fiyatlarını. Stat yine de olmadı. Şimdi tabii ki kapalı gişe olur. Muhammed Salah için her taraftan da taraftar gelir. Havaya girdi şehir daha şimdiden. Muhammed Salah Trabzon'a ayak basmadan, yanılmıyorsam saat 19 gibi bu akşam Trabzon'da olacak diye biliyorum.
2: Evet.
1: Gün içinde açıklanacaktı çünkü planlama. Ama sabah saatlerinden itibaren havalanına gitmeye başlamış taraftarlar. Yani ya, gerçekten çok da trafik var. Şenol Hocam yanılmıyorsam geçenlerde Trabzon'a gitmiş, çok trafik vardı diyor. Tabii Temmuz ayında bütün turistler, yerli turistler, gurbetçiler geldiği için şehre çok kalabalık oluyor. Trafik problemi de olabiliyor. Yani dediğimiz gibi Trabzonspor yapması gerekeni yaptı. Böyle bir yıldıza ihtiyacı vardı. Takımın, şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için her anlamda. Onu başardı başkan ve yönetim. Tebrik ederiz biz de.
0: Eski divan başkanı Ali abi vardı, Ali Sürmen.
1: Evet,
0: Trabzonspor'da. Evet. Şimdi ben Trabzon-Fenerbahçe maçına görevli gittim ya oraya müdürüm.
1: Evet.
0: 10 dakika kala dedi ki kaçta uçak, işte saati söyledim. Hadi dedi çıkalım. Ben seni dedi bırakayım. Niye? Burada dedi maçtan sonra nasıl trafik olur biliyor musun dedi. Benim evim de dedi o tarafta. Allah razı olsun beni oraya kadar bıraktı. Tabii. Bu arada Trabzonspor'un orta saha oyuncusu alma fikri inanılmaz doğru bir planlama diye ben düşünüyorum. Niye? Folcarelli ve olay ile orta sahanın enerji

0: eksikliği giderilmişti şeyde, Trabzonspor'da. İkisi evet. Müthişti. Müthiş bir ikili olmuşlardı. Evet. Şimdi Malinovski mi diye birisi
1: alıyor. Malinovski.
0: Eğer o Olayen'in yerini doldurabilirse, Folcarelli ile birlikte iyi uyum sağlarsa, o zaman geçiş hücumlarını müthiş karşılayıp takımını hücuma çıkartan, geçiş hücumunu başlatan ikiliydi onlar. İnanılmaz. O, Trabzonspor'un bir sene evvelki kadrosunda orta sahada enerji eksikliği var. Evet,
1: doğru.
0: Onu gidermişti Trabzonspor. Evet. Şimdi Malinovski'nin performansı harici demek ki bir takviye daha yapmak istiyorlar. Şimdi bu ön bölgenin arkasını temizleyecek adamlar hakikaten güçlü, enerjik, 90 dakika oyunun içinde olan adamlar olması.
1: Bukhari var. Kampın en iyisiydi. Bukhari de çok iyi. Çok süratli.
0: Son haftalarda bayağı süre almıştı.
1: O da iyi. O da süre alacak gibi duruyor. Bu arada Şenol Hocam bizi izliyormuş. Mesaj attı. As Başkan Ziyad Kafkas'la konuşmuş. Sabahtan beri 6000 kombine daha satılmış. Akşam açıklandıktan sonra 10.000'di. Yani kombineler bitecek belli. Tabii böyle oluyor yani. Taraftar istiyordu çünkü Hamşik'ten sonra hani bir yıldız gelsin de görelim, formasını alalım, işte tribüne gidelim, keyif alalım. Çünkü diğer takımlar işte Galatasaray sürekli yapıyor, Fenerbahçe yapıyor, Beşiktaş yapıyor. Yani Trabzon taraftarı da istiyor çünkü o şampiyonluk sezonunda gördü yıldızları. Şimdi hemen hepsi harekete geçti. Yani bunlar çok normal. Kombineler bitmiş diyor bir anlamda. Yani Trabzon'un kombineleri bitiyor. Yani bugün yarın biter, öyle görünüyor.
0: Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a onların yaptığı büyük transferlere Trabzonspor güçlü bir cevap vermiş oldu. Çok şimdi bu sabah transferiydi.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Şimdi büyük büyük takım olgusu budur yani. Her zaman büyük takımlarda bu potansiyel vardır.
1: Evet.
0: Bunu ortaya çıkardı tekrar Trabzonspor. Eğer bu transferlerden sonra dahi iyi bir takım oldu şimdi Trabzonspor. Evet. Taraftar hala gelmiyorsa suçu kendilerinde arasınlar bundan sonra yani. Çünkü yönetim hakikaten büyük işler becererek ilk önce Bankalar Birliği'nden çıkarak Sayın Fatih Tekke'ye inanılmaz olumlu bir çalışma ortamı yarattı.
1: Doğru.
0: Ya bundan sonra iş sende Fatih Hocam dedi. Şimdi Fatih Hoca da kendi sistemi doğrultusunda gerek transferleri de yaptırdı ki bence yani oyuncu tarama, squad anlamında Trabzonspor daim en önde giden takım.
1: Çok konforlu bir müthiş konfor alanını, her türlü yolunu açtı Fatih Tekke'nin açtı. Şu anda Trabzonspor yönetimi. Fark etti yani Fatih Tekke ile bu iş olur diye geçen yıl gördü. Olur. Kupa şampiyonluğundan sonra, o ligde oynanan oyundan sonra. Hani hocam gerekli takviyeleri yapalım. Bu sene Avrupa var belli ki. Hani daha iyi derece bekliyoruz senden dediler. Bir de baskıya da sokmuyorlar hocayı. Hani şampiyonluk hedefimiz demiyorlar. Ama Fatih Hoca Muhammed Salah geldikten sonra da diyordur yani içinden, yani bizden artık beklendi. Büyük çıta yükseldi. Fatih hani biz bu işe şampiyonluk parolasıyla çıkmamız lazım diye içten içe şimdiden.
0: Kendisi de üst düzey kaliteli oyuncu olmasına
1: içi
0: rağmen
1: içi kıpır kıpırdır.
0: Salah'la bir ilk karşılaştığında bir hoş geldin dediğinde bir heyecan duyar o da yani. Şöyle bir nabız şöyle bir hızlanır. Karşındaki de Salah yani, öyle böyle bir adam değil. Evet. Ama Fatih Tekke de bu yönetimin kendisine sunduğu olumlu olanaklar doğrultusunda Trabzonspor'u dert ediyor kendisine.
1: Evet.
0: Onun için de başarılı oluyor. Bunu dert etmek lazım. Yani şimdi mesela Sergen Hoca Beşiktaş'ı bence dedim Sergen Beşiktaş'tan ayrılsa umurunda bile olmaz diye bir yorumda bulunmuştum ben. Ama Fatih Tekke için onu söylemiyor.
1: Evet.
0: Kendine dert ediniyor. Dert edindiği için çözüm üretebiliyor. Bir sistem kurdu. O sistem doğrultusunda Trabzonspor'a bir kimlik kazandırdı. Şimdi de şampiyonluk yolunda bak. Benim hanım bile diyor ki, sevgili müdürüm, Salah transferi olmadan önce bile sanki bu sene Trabzonspor mu şampiyon olacak dedi. Allah Allah dedim. Ondan sonra Salah transferi falan, şimdi sabah gelirken bana diyor, demedim mi sana diyor. Bak. Dedim yani sadece Fatih Tekke, senin hanım konuşmuyor. Bizim hanım da konuşmaya başladı. Hakikaten yani.
1: Bir de Salah muhteşem bir sevgi iklimine gidiyor. Yani nasıl ki Galatasaray camiası taraftarı Icardi'yi Osimhen'e sahiplendiler, onlar şaşırdı, hani o bütünlük sağlandı. Şimdi Trabzon'da da o tribünlerin, şehrin Salah'ı bağrına basması

0: Salah'ın ve ailesinin de çok hoşuna gidecek. O yüzden onlar da Trabzonspor'u çok fazlasıyla sahiplenecekler. Çünkü çok yıpratılmış, değersizleştirilmiş son sezonunda Liverpool'da bir Salah vardı. Yani onu tamir edecek, tekrar o Salah'ı kendine getirecek, terapi edecek bir şehir ve taraftar topluluğu aslında Trabzonspor taraftarı. Hatta şunu söyleyebilirim. Salah'ı sadece Trabzonsporlular değil, bence diğer takım taraftarları da çok sevecek. Çünkü tıpkı Alex'i sadece Fenerbahçeliler değil, ülkedeki bütün futbol severler çok sevmişti. Hala unutmuyorlar. Onun gibi böyle profiller vardır.
1: Var tabii.
0: Diğer takım taraftarları da mutlaka sevecektir. Öyle bir oyuncu. Dediğim gibi yani evrensel bir oyuncu. Muhammed Salah. Bir öncü, bir lider. Öyle de bakmak lazım. Gittiği her yere, ayak bastığı her yere bereketiyle giden bir oyuncu. Bunu zamanla anlayacağız zaten. O yüzden keyfini çıkarmamız lazım. Ben ona değinmeye çalışıyorum. Yani takımlar kılı kırk yararak milyarlarca lira harcıyorlar. Eurolara baktığında, çevirdiğinde milyarlarca lira oluyor. İşte hakemler, hakem performansı çok önemli. Hep şunu söylüyoruz. Bizim ligimiz darbeli bir lig, sert bir lig. Yok kardeşim, atma tekme. Atma. Daha şey, sakin oyna. Ya karşındaki de ekmek yiyor, sen de ekmek yiyorsun. Onun zekasını, onun çabukluğunu, onun gücünü durdurmak için sertliğe mi başvuracaksın? O zaman kart nerede? Ceza nerede? Ona göz yumarsa hakemler, o zaman ne olacak? Kulüpler de haklı olarak isyan edecekler, ama isyan etsen ne olacak iş işten geçtikten sonra? Ben bunu söylüyorum. Yani lig başlamadan bunların hepsinin konuşulması lazım. Özellikle dört büyük kulübün başkanları, bu kulüpler bile toplantıları yapılıyor. Gidip federasyona diyecekler, biz bu kadar yatırım yaptık. Biz bu kadar işte marka değeri artsın diye fedakarlık yapıyoruz. Hakem performansının da iyi olmasını istiyoruz. Siz de biraz fedakarlık yapın. Yayıncı kuruluşa gideceksin, diyeceksin ki ya verdiğin para bu. Biz bu kadar para harcıyoruz. Sen de ona göre yayın gelirlerini artır kardeşim. Her anlamda herkesin elini taşın altına sokması lazım. Yani hakem seminerleri yapılıyor. Medyayı çağırıyorsunuz. Medyaya bunları ne anlatıyorsun kardeşim? Bana bunları anlat. Her sene görüyoruz saha içinde.
1: Evet. Yani belirleyici, hakikaten şampiyonu belirleyici olmayın ya. Maçı yönetin, çıkın kendiniz.
0: Biz de onu diyoruz. Kayırmayın.
1: Maçı yönetin.
0: Kimseyi kayırmayın kardeşim. Evet. Kim hak ediyorsa olsun. Oyuncuları da, yıldız oyuncuları da bu kadar sertlikten koruyun.
1: Onlar mutlak korunmalı ya. Şimdi koşa koşa Salah'ı seyredeceğim diye o tribüne bir sürü insan dolacak. Bak 16 bin kombine satılmış şu anda. Niye? Salah'ın kendisini, kreatifliğini, oyunculuğunu, oyuna katkısını seyredebilmek adına.
0: Hiç unutmuyorum. Alexander Charlotte vardı Trabzonspor'da. Bir maç, Gençler Birliği maçıydı yanılmıyorsam. Bir oyuncu 3 kez acımasızca arkadan tabanla tekme attı Charlotte'un. Hakem seyretti ya. Erman hocam çok iyi bilir. Erman Toroğlu o dönemde yayın yapıyorduk. Defalarca anlattı. Hakem hiçbir ceza almadı. Önümüzdeki bir sonraki haftada maç aldı. Biz onları gördük ya. Adam acımasızca tekme atıyor. Öldürmeye teşebbüs gibi. Oyuncu oynamaya çalışıyor. Yere de atmadı kendini. Keşke o görüntüler olsa da görsek. Böyle hakem iklimimiz var bizim.
1: Evet.
0: Seyrediyor ya. Kalkıp da dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı çağırıp da Futbol Federasyonu Başkanı çağırıp da ceza vermiyor. Sen ne yaptın? Gel bakalım diyeceksin o hakeme. Ben de sen koş bakayım. 3 tekme atacaksın tabanına, bakalım ne diyor. Canı yanıyor mu? İşte bunlar olmasın diye, bunların önüne geçmek için. Aziz Başkan ne diyor haklı olarak? Ben diyor Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Canımızı yakarlarsa ben de canlarını yakarım. Yoksa diyor herkesle ben dost bir şekilde geçineceğim diyor. Ilımlı bir politikam var benim diyor. Ama canımı yakarlarsa farklı olur diyor. Şimdi bu kadar oyuncu alıyorlar, yatırım yapıyorlar. Sen hakem olarak seyredeceksin öyle mi?
1: Yok yani hakikaten hakemlerimiz maalesef futbolumuzu gölgede bırakıyor.
0: Kayırmayacaklar bak, kayırmayacaklar. Orada var işte bu pozisyonlarda da var müdahale edemez. Hayır canım, İFAP yöneticileri hiç böyle şeyler söylemiyor. Böyle tehlikeli durumlarda müdahale edebilirsin, çağırırsın hakemi. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun diyeceksin.
1: Tabii canım. Bunlar oyunun duygu durumunu değiştiren pozisyonlarda girer de.
0: Bana çipli abi. Topu girmesi anlatma. Lazım. Çipli topu getirsen ne olacak ikinci yarıda? Çipli topu getirsen ne olacak? Hakem ve VAR odası uyuduktan sonra çipli top olsa da topun sesi yok ki. Topun frekansı var. Sana yönlendiriyor seni ama sen uyuyorsun.
1: Yani şimdi
0: yani yine sorunlu bir şekilde sezona gireceğiz. En çok ona üzülüyorum.
1: Çünkü hakem kararları ne oluyor biliyor musun? Bizim doğru söylüyorsun hakikaten. Keşke bundan şimdi sezon başlamadan bahsetmeseydik ama bir faul vermediği zaman ondan sonra oyuncunun, futbolcunun bütün sinirini, motivasyonunu, psikolojisini bozuyor. Ya bunu yaşayan biri olarak o an itibariyle kopuyorsun oyundan bak. Senin oyun konsantren kaybolduğu zaman ne oluyor? Oyuna katkın olmuyor. Ver abi sen gördüğünü çal. Onu bak, hakemlerin hakikaten müdürüm müsait günlerinde gitsinler halı sahada top oynasınlar abi. Arkadan müdahaleyi görsünler. Kendine yapılan faulü hissetsinler. O zaman algıları biraz daha yükselir. Hakikaten yani bunu ciddi söylüyorum. Çünkü mesela golcü ceza sahasına girdiğinde kaldırmış ayağını vuruş yapacak. O ayağına arkadan hafif bir darbe geliyor. Penaltı yok. Bak bunu ben çok yaşadım. Senin vuruş kaliteni bozuyor. Taraftar diyor ki ya oraya gelmişsin oraya kadar öyle vurulur mu? Abi arkadan hafif dokununca
0: tabii.
1: Vuruş kaliten bozuluyor. Ve ben bunu hakemlere çok anlatıyorum. Yok bir şey diyor. Ya hocam diyorum kaldır ayağını da ben bir vurayım şöyle bak. Bileğin döner ya. Nasıl havada kafa topuna çıktığında hafif bir dokunduğunda dengesini bozuyor oyuncunun. Ona veriyorlar faulü. O pozisyonlarda da daha dikkatli olun. Onun için oynayacaksın topu. Şimdi aldı sağda tam vururken adam arkadan bir dokunsun. Kendi bir itiraz etsin o penaltı diye. Belki o zaman maçta verir. Ya ama tabii yani futbolumuzu gölgelemekten kaçınsınlar artık.
0: Onu diyorum hocam %40 bir güç hakem. Hakemler iyi değilse %40 saha içindeki gücün bitiyor.
1: Ya,
0: enerjini tüketiyorlar. Moralini bozuyorlar.
1: Tabii sinirini psikolojini
0: yerle bir ediyorlar. Ondan sonra takım ve camia diyor ki bu hakemler bizi şampiyon yapmaz. Bunları yıllardır konuşmuyor muyuz?
1: Ya Mourinho gibi adam bile bunu söyledi.
0: Tabii. Jesus da.
1: Takıma dedi söyledim dedi.
0: Jesus da söylemeye başladı.
1: Bizim şampiyon olma şansımız yok. Niye mücadele ediyorsun? Bütün takımın motivasyonunu bitirdin sen zaten. Yani Allah'ım. Ya bu sene bence lig ikiye ayrıldı. Anadolu takımları çok geride kaldı.
0: Evet.
1: Şimdi dört büyükler bu transferlerle az da olsa kayıt Anadolu takımlarının bu kadar üst düzey kaliteli az da olsa kaliteli oyuncularla takviye yapması lazım ki seyir zevkimiz iyice yükselsin.
0: Dün Gençler Birliği'nin yeni başkanı Aspor'a bağlandı şunu söyledi.
2: Evet şu anda Muhammed Salah hastaneden çıkacak değerli izleyenler. Sağlık kontrolleri tamamlandı. Mısırlı Yıldız'ın Trabzonspor'un yeni transferi. Yıldız oyuncusu dünya çapında bir transfere imza attı Trabzonspor. Muhammed Salah şu anda İstanbul'da Maslak'ta sağlık kontrollerini tamamladı. Bu akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek Mısırlı Yıldız. Saat 20'de Trabzon'a geçecek. Şu anda hastaneden çıkılması bekleniyor Muhammed Salah'ın.
1: İstanbul'un sıcağını gördükten sonra Trabzon'a inince oh diyecek nereye geldim, cennete mi geldim?
0: Gerçi orada da nem vardır şimdi.
1: Nem var mıdır?
0: Tabii sahilde nem oluyor. Yaylalara çıkması lazım. Zigana'ya, Zehir Hüseyin'in oraya.
1: Muhabir arkadaşlara da var ya valla tebrik etmek lazım. Oradan çıkanlar sırılsıklam çıkıyor baksanıza yani ter içerisinde.
2: Bu arada yanında bir belgesel ekibi de varmış.
0: Tabii tabii.
2: Özel bir ekip.
0: Baştan itibaren belgeselini çekiyorlar.
2: Belgeseli çekiliyor.
1: Abi bütün dünyaya büyük bir reklam bu ya.
0: Aynen bütün.
2: O da artık son dönemde çok popüler oldu. Mourinho'nun da en son belgeseli.
0: Özel bir prodüksiyon ekibiymiş. Bu kulübün ekibi değil.
1: Ligin kalitesi, takımların kalitesi, böylesi büyük transferler geldikten sonra artık bu sene derbi maçlarına var ya şimdiden kaliteli yabancı hakem gelmesi lazım.
0: O yüzden diyorum
1: kurallar
0: hocam.
1: Değişti, bizim Türk hakemleri çok zorlanır.
0: Aynen, o yüzden
1: şimdiden belirlemeleri lazım.

0: sonradan polemik olmasın yani. Ya bir sürü bizde meslek liseleri var. Bu hakemler için de meslek lisesi falan açılsın ya.
1: VAR konuşmalarında biliyor, offside'ımsıları gördük biz hocam. Yani böyle yorumlama yapıyorlar pozisyona.
0: Yani ben...
2: Muhammed Salah şu anda hastaneden çıkışı bekleniyor. Sağlık kontrollerini tamamladı Mısırlı Yıldız. Evet, şu anda Muhammed Salah'ı görüyoruz A-Spor ekranlarında.
3: Biraz yorulmuş.
2: Canlı ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Sıcak görüntüler bunlar. Muhammed Salah şu anda sağlık kontrollerini tamamladı. Trabzonspor forması var üstünde. Ve şu anda Mısırlı Yıldız İstanbul'da Maslak'ta hastaneden ayrılıyor. Sağlık kontrollerini tamamladı. Bu akşam saat 20 sularında Trabzon'a gidecek. Trabzon'da olacak. Mısırlı oyuncu, dünya yıldızı Muhammed Salah'ı görüyorsunuz. A-Spor ekranlarından sizlere aktarıyoruz bu sıcak görüntüleri. Tabii kendisine oldukça ilgi yüksek.
0: Bir futbolcu var ya, iki elini birden beline koyuyorsa bil ki o an bitmiştir, yorgundur. Nefes almaya ihtiyacı var. Salah da iki eli belinde. Demek ki yorulmuş adam, hem seyahat hem kontrollerle birlikte. Bu arada Türk Hava Yolları da Trabzon Havalimanı'ndan Mısır'a direkt uçuş yapar artık herhalde.
1: Direkt uçuşlar var Dubai'ye falan.
0: Mısır'a?
1: Mısır'a bilmiyorum da.
0: Buraya da açarlar.
1: Suudi Arabistan'a, Dubai'ye, Arabistan ülkelerine direkt uçuşlar başlamıştı.
0: Vallahi Mısır'a belki da vardır. Türk Hava Yolları şimdiden direkt
1: havalanını uçuşlar büyütüyorlar, o yüzden. Hepsi planlı hocam. Havalanının büyütülmesi, dediğim gibi tam bir turizm şehri olsun istiyorlar.
2: Ya Salah da heyecanlı gözüküyor. Tabii. Onun da jest ve mimiklerinden şu anda.
0: Vallahi hangi yaşta, hangi kalitede olursan ol.
1: Efor testine falan da girdi hocam. Bu sıcak mi? Ondan da yorulmuştur. Sağlık değil mi orada? Efor testine giriyorlar.
0: Tabii
1: o da yoruyor insanı.
0: Önce yavaş başlıyorsun. Sonradan 10. dakikada hızlanıyorsun. Evet. O ara sana soruyor, yorgunluk var mı?
1: Evet. Biz de hocam kalbimize baktırırken biz de yapıyoruz. Test yaptırıyoruz.
2: Gerçekten çok önemli bir iş, önemli bir transfer. Dünya çapında ses getiren bir transfer. Muhammed Salah şu anda an itibariyle sağlık kontrollerinden geçti. Hastaneden ayrılıyor. Kendisi şu anda araca bindi.
0: Trabzonspor için oyunun kurallarını değiştirecek bir transfer. Oyunun kurallarını değiştirecek bir hamle. Büyük, büyük iş başardı Trabzonspor. Yani tebrik etmek lazım.
2: Kendisi bu arada 10 numaralı formayı giyecek.
0: Evet. 11 dediler bir
1: ara. Mısır milli takımındaki formayı giyecekmiş. Liverpool'daki değil.
0: Ha.
1: 10 giyiyormuş orada. Muçi hemen
0: vermiş mi?
1: Tabii.
0: Fedakarlık
1: yapmış.
0: Saygı bu işte. Ben Muçi'nin yanında olayım. Arada bir geçerken ona sürtünürüm falan, belki bulaşır diye.
2: O zaman bir virgül koyalım.
1: Tabii, sonra devam edelim.
2: Sonra devam edelim. Kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı scooterına kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: az spor radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. 1922 yılında düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler

0: 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Evet değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. İkinci saat dilimindeyiz. Spor gündeminde ilk saat diliminde Muhammed Salah'ı konuştuk. Onu konuşmaya devam edeceğiz yine. Bu ekranlardan sizlerle paylaştık. Son dakika sıcak görüntüleri sizlerle paylaştık. Muhammed Salah İstanbul'da sağlık kontrolüne girdi ve sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı. Bugün bu akşam saat 20 sularında Trabzon'da olması bekleniyor Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'ın. Evet sevgili Zeki Uzundurukan, Muhammed Salah'la devam edebiliriz.
1: Evet, yarın tabii ki 19 gibi düşünülüyor statta imza töreni. Hı hı. Stadında dolabileceğini düşünüyorum. Yani imkanı olan herkesin o tarihi anlara tanıklık edeceğini düşünüyorum. Ya yani Muhammed Salah'ın işte Bodrum'da biliyoruz geçen yıl bir yazı kalmıştı. Bodrum'a gelişi bile ne kadar hareketli oluyor. Ya Muhammed Salah Türkiye'de, Muhammed Salah tatile geldi. Sonra işte Yunanistan'a gitmesi, işte Türkiye'ye gelmesi. Dediğim gibi o Müslüman aleminde öncülerinden birisi ve Trabzon şehrini de çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü onun aradığı her türlü ortam var. Yani şehirde onu bağrına basacak futbol iklimi, taraftarlar, işte hemşerileri çok fazla olacak. İşte Arabistanlıların, Arap turizminin başkentlerinden biri Trabzon. Onun dışında Zafer Hocam'ın dediği gibi Mısırlılar da daha fazla gelmeye başlayacak. İşte Mısır'da da bir ikon, bir lider gözüyle, hatta Mısır Kralı ünvanı verilmiş kendisine. Sonsuza dek Mısır Kralı diyorlar Salah için. Böyle bir idol olarak
2: tipi de benziyor ve
1: orada işte yetimler için açtığı yardım kuruluşları, işte kimsesizler için bir de böyle bir hayırsever tarafı da var, çok büyük Mısır'da tanınıyor o konuda. Öncülük yapıyor. Mısırlı çocukların da hep böyle idol olarak gördükleri, kendilerini işte Muhammed Salah gibi olmanın hayalini kuruyorlar. Böyle bir şeyi de var. Misyon da yüklenmiş.
0: Çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Tabii. İsterseniz. Bir bağlantımız olacak. Tabii. İbrahim Uslu'ya bağlanacağız. Fenerbahçe'nin bugün bildiğiniz gibi temsilcimiz Fenerbahçe saat 21'de Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Muhabirimiz İbrahim Uslu şu anda Kadıköy'de kendisi ve şu anda kendisine bağlantı gerçekleştireceğiz. Yanında Süha Gür var. Dilerseniz bir İbrahim Uslu'ya gidelim.
3: Teşekkürler Batuhan, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele saat 21'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda futbol severlerle buluşacak. Fenerbahçe'de tam 17 yıllık bir hasret. Hemen konuma dönelim. Anadolu Ajansı spor muhabiri Siyogür, yayınımıza hoş geldin. Fenerbahçe'de 17 yıllık bir hasret. Artık son iki rakip, ilki Sturm Graz, ikincisi Sparta Prag, Olympic Lyon galibi olacak. Umarız ki playoff oynama şansı elde edebiliriz. İnşallah. Tekrar bugüne dönelim. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
4: Evet sevgili İbrahim abi, aslında şuradan başlamak lazım. Fenerbahçe Zabje eşleşmesinde şahsen Fenerbahçe'nin 180 dakikada akan oyunda rakibine gol atamaması bence bir eleştiri sebebi. Ancak şunu da bilmek lazım. Fenerbahçe'nin o karşılaşmada, o eşleşmede birçok eksiği vardı. Takımın yorgunluğu vardı. Yine gittim deplasmana, bizzat oradaydım. Gerçekten son yıllarda gördüğüm en baskılı tribün atmosferi yine buradaydı. Ona rağmen Fenerbahçe kaliteli ayaklarıyla sonuç almayı bildi. Açıkçası ben

0: her ne kadar Hearts'ı 4-0, 2-0 işte böyle gösterişli bir şekilde mağlup etmiş olsa da Sturmgraz'ın da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Şu anda hücumda problem çözme noktasında eksikleri var mı? Kabul edelim ki var. Ancak hem Greenwood gibi hem Asensio gibi işte yine Vedat gibi oyuncular buraya dahil olacak. Dikkat edersen zaten sayarken bile 3 isimden bahsediyoruz. Zaten hücumda 4 oyuncu var. Nitekim sol tarafa da bir transfer düşüncesi var Fenerbahçe'nin. Belki daha sonra konuşuruz bunda. Böyle baktığın zaman Fenerbahçe'nin sadece savunma performansıyla dahi burada favori olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Kadıköy'de seyircisi önünde avantaj yakalamak isteyecektir Fenerbahçe. Galip gelmesi de yeterli olacaktır. Ben açıkçası olumsuz bir sonuçta dahi Fenerbahçe'nin orada da turu geçecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gelişmekte olan bir takım. Yani özellikle performanslar, bazı performansların artması gerekiyor. Burada Greenwood'un, Asensio'nun sahalara dönene, kendi performanslarına ulaşana kadar işte şu anda forma giyen İrfan Can Kahveci gibi oyuncuların da artık performans vermeleri gerekiyor. Özellikle bu seyirci önünde. Şunu belirtmek lazım İbrahim abi. Olimpik Lyon'dur, Sparta Prag'tır, Slavia Prag'tır, Bodo'dur. Fark etmeksizin Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsanız zaten buraları geçmeniz gerekiyor. Fenerbahçe bu güce sahip. Hakikaten Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman çok güçlü bir kadro. Nitekim savunma takımı derken birazcık da bunu kastettim. Yani zaten kolay kolay rakiplerine bu seviyede pozisyon veren bir takım değil Fenerbahçe. Nitekim buraya Ake transfer edildi. O sayede Jaden sol bek oynamaya başladı. Kante Gündüz gibi çok önemli iki orta sahası var elinde Fenerbahçe'nin. Onlar da savunmaya çok yardımcı olan isimler. Bu şartlar altında Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarının birazcık kıpırdanması Sturmgraz'a karşı yeterli olacaktır. Ben Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum bugün. Avantajlı bir skor bekliyorum. Orada da inşallah turu geçen taraf olacak. Elbette Sparta Prag biliyorsun kazandı 2-1. Lyon'u mağlup etti. Playoff eşleşmesi doğal olarak daha zorlu geçecek ama dediğim gibi Fenerbahçe gelişmekte olan bir takım. Hücumcuların performansının birazcık daha artmasıyla beraber ben çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım. Bu konuda eleştiri getirmek gayet normal diye düşünüyorum. Zabja maçlarında Fenerbahçe'nin 180 dakika akan oyunda böyle bir takıma gol atamaması normal şartlarda kabul edilemez. Ama bunun sebepleri var. Haklı sebepler bence. İsmail Hoca zaten dün basın toplantısında biliyorsun beraberdik. Rakibi analiz etmiş, durumun farkında. Uzun top oynayan, ikinci toplarda çok iştahlı, saldırgan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadeleci bir takımdan bahsediyoruz ama ben kalitenin ön plana çıkacağını düşünüyorum. O sebeple Fenerbahçe'nin zorlansa da tura geçen taraf olacağına inanıyorum.
1: Fenerbahçe'de tam olarak hazır değil. Yeni sezon daha yeni başladı. Flash transfer Greenwood takıma katıldı ama henüz %100'lük bir performansı söz konusu değil. Yine keza Asensio'nun da performansının %100 olmadığını teknik direktör İsmail Kartal vurgulamıştı. Maçın son antrenmanı dün Samandıra Cambartu tesislerinde gerçekleşti. Alışık olmadığımız bir görüntü vardı. Taraftar takımla bütünleşti. Pozitif bir hava oluştu. Bu takımı sence nasıl etkiler bugünkü karşılaşmada?
0: Elbette olumlu etkiler. Çünkü Zabja eşleşmesinde de mesela Sayın Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin orada olması, futbolcuların yanında bulunması futbolculara motivasyon sağlıyor doğal olarak. Dün binin üzerinde taraftar antrenmana gelmiş. Bu özellikle bu seviyedeki futbolcular bile çok fazla böyle bir manzaraya şahitlik etmiyorlar.
1: Yani maça alışkınlar ama evet, yani antrenmanda böyle bir görüntü çok alışıla gelmişti.
0: Eminim yarın bir gün Fenerbahçe'den bu futbolcular ayrıldığında İbrahim abi, işte ülkelerinden herhangi bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi olduğunda, işte örnek veriyorum Milan Škriniar'a bir vatandaşı sordu, Fenerbahçe benimle ilgileniyor, ne diyorsun dediğinde muhtemelen anlatacağı ilk 2-3 olaydan bir tanesi budur. Antrenmanı binin üzerinde seyirci takip ediyor ki nitekim Topuk Yaylası'nda bundan çok daha fazlası vardı. Fenerbahçe'nin antrenmanları basına ve taraftara kapalı olduğu halde binler kişi tarafından izlendi. Topuk Yaylası'da 5000 rakamını gördük. 5000 kişi o küçücük yere geldi ve Fenerbahçe'nin antrenmanını takip etti. Antrenman sadece. Ya böyle bir kulüpten bahsediyoruz. O yüzden aslında tekrara düşmüş olacağım ama bu seviyedeki takımların, böyle taraftara sahip olan takımların, bizim takımlarımızın özellikle Sturmgraz gibi, işte küçümsemek için söylemiyorum, gerçekten çok etkili takımlar, Avrupa'da oynama alışkanlığı olan takımlar, kabul ediyorum ama bu kadar harcamanın, İşte 300 milyon eurolardan bahsediyoruz İbrahim abi. Bugün Salah geldi. Yani bugün bu lige Salah geldi. Doğal olarak

0: bu kadar yatırımların yapıldığı, çok ciddi paraların harcandığı bir iklimde Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen Graz'a karşı turu geçmesi gereken taraf olduğunda hemfikiriz. Ben oyuncuların da Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncular olduğuna inandığım, düşündüğüm için, onların da bu işin bilincinde olduğunu düşündüğüm için bugün taşın altına ellerini koyacaklardır. Fenerbahçe inşallah buradan galibiyetle ayrılacak.
1: Fenerbahçe'nin turu geçecek skoru elde etmesini tüm Fenerbahçeliler gibi bir Türk vatandaşı olarak biz de temenni ediyoruz. Malum transfer dönemindeyiz. Az önce ifade ettim, Muhammed Salah Trabzonspor'a geldi ama her yerde etkisi var. Şimdi Fenerbahçe'de de birçok isim gündemde. Özellikle Pavlidis hücum hattında en çok konuşulan isim. Ve sol açığa bir transfer gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Transfer dönemiyle ilgili neler paylaşabilirsin bizde?
0: Yani birçok şey paylaşabilirim ama şunu söylemem lazım başta. Allah yardımcısı olsun yönetimin. Yani Fenerbahçe'de transfer yapmak yine bir nebze kolay ama oyuncu göndermek çok zor. Şu anda Fenerbahçe'nin ben 12 sayıyorum. 17 yabancısı var. Ben 12 sayıyorum. Çünkü o Musaba dahil kiralık olan 4 oyuncu. Onların zaten gönderileceğini düşünüyorum. 12 oyuncu. Bir de transfer yapmış olsanız, 2 demiyorum. 1 bile yapmış olsanız 3 oyuncu göndermeniz gerekiyor. Şu anki aktif oynayan oyuncularız içerisinden. Bu doğal olarak zor bir durum. Çünkü nasıl övdüysek ülkemizdeki bu yatırımları, eleştiri de getirmemiz lazım olumsuz anlamda. Çok ciddi paralar veriyoruz ve doğal olarak oyuncuları gönderme noktasında problem yaşıyoruz. Fenerbahçe bir sol açık, sol kenar forvet arıyor. Biliyorsun özellikle Rashford ve Leao isimleri ön planda. Ben buraya Malcolm'u da eklemek istiyorum senin yayınında. Çünkü Malcolm Fenerbahçe'nin çok ciddi transfer etmeyi düşündüğü listesinde bulunan bir isim. Eğer beklediği transferler, çünkü Greenwood transferinde Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin Rashford'un durumunda sorduğunu biliyoruz. Tabii ki Aziz Yıldırım ve yönetimi doğal olarak en iyisini almak ister. Ancak bazen sen de biliyorsun, özellikle transferde futbolcu ne derse yüksek oranda o oluyor. Rashford bugün İngiltere milli takımında oynayan Manchester United'ın oyuncusu, kiraladığı yer Barcelona.
1: Çok iyi performans vardı.
0: İyi performans verdi. Türkiye'ye gelmek istememesini gayet anlarım. Fenerbahçe yönetiminin böyle bir hayali var. Hem Greenwood, hem Leao, hem Rashford konusunda. Ancak zor bir transfer. Dediğim gibi bu transferler gerçekleşmezse Malcolm ihtimalde masada. Sol kanat tarafını bu şekilde söyleyebilirim. Santrafor Pavlidis kısmına gelecek olursak tabii yani çok şeyi değiştirir, dengeleri değiştirir, dengeleri bozar İbrahim abi. Çünkü Fenerbahçe'nin yıllardır hasretini çektiği bence santrafor profilidir.
1: Acaba Şampiyonlar Ligi beklenir mi yoksa öncesinde takıma katılır mı?
0: Yani imkan olsa hemen katılır. İmkan, çünkü oyuncu yanlış bilmiyorsam 2,5 milyon euro kazanıyor Benfica'dan. Fenerbahçe'ye gelmesi demek en az 3-3,5 katı para almak demek. Oyuncunun reddetme ihtimali yok. Onu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu zaten hazır. Ama burada Benfica herhalde transfer yapması en zor kulüp. Daha yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu transferini tüm spor kamuoyu hatırlıyor.
1: Satış kültürü çok gelişmiş bir kulüp.
0: Kesinlikle öyle. Yani her şeyi satabilirler ve ellerinden gelen en yüksek ücrete satarlar. Doğal olarak oradan, bir de şöyle bir şey var İbrahim abi. Pavlidis onlar için de olmazsa olmaz. Yani normalde hani sen ben konuşurken deriz ya, Pavlidis'i gönderir, Benfica birini bulur. Doğru, bulur. Eminim. Yine en iyisini bulur ama şu anda taraftar için, yani onlar için de Pavlidis çok önemli bir yer teşkil ediyor. Onu göndermeleri Benfica'ya da ciddi bir zarar verecektir. O sebeple zor bir transfer. Ben kısa zamanda hallolabileceğini düşünmüyorum. Burada Endrick konusu bence en önemli konu İbrahim abi. Çünkü biliyorsun 10+4 kuralında +4'ü karşılayan bir oyuncu Endrick. Aynı zamanda İsmail Hoca'yla yaptığımız sohbet toplantısında, Topuk Yaylası'nı kastediyorum. Topuk Yaylası'nda yaptığımız sohbet toplantısında elimizde Vedat var. Başka bir profil, yani daha farklı tarzı olan bir profile gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum demişti İsmail Hoca. Endrick de aslında bu bahsettiğimiz tarzı karşılayan bir isim. Çünkü Pavlidis daha çok Vedat'ın hani belki bir tık daha kalitelisi diyebiliriz. O daha çabuk, yine sırt dönük oynayabilen, arkadaşların alan açabilen, topu tutabilen bilen santrafor. Endrick ise daha hızlı, daha çabuk, daha skorer bu arada. Yani şutu falan, son bitirişi çok iyi oyuncunun. Ayrıca +4'ü karşılıyor. Kiralık olarak gelme durumu var. Tabii burada da yine oyuncunun tercihi ön planda olacak. Real Madrid denemenin ardından
1: onun oyuncu için de Şampiyonlar Ligi çok önemli işte.
0: Çok önemli. Yani burada Fenerbahçe'nin zaten Şampiyonlar Ligi kozunu kullanması değerli. Ayrıca bu tür oyuncular biliyorsun sonuçta Real Madrid'in oyuncusu kiralık gidecekse oynamak istiyor. Bu garantiyi Fenerbahçe veremez ama Endrick gelirse Fenerbahçe ilaç olur mu? Bence olur. Yine aranan bir profil.

0: Eğer burada Endrick'in Lyon'da oynadım, Fenerbahçe'de niye oynamayayım düşüncesi olursa, ki bence olmalı, maliyetleri karşılanabilecek bir oyuncu. Dediğim gibi artı 4 burada çok önemli. Yani çünkü Fenerbahçe'nin transferde problemi para değil. Fenerbahçe birçok oyuncu gönderecek ve buradan zaten limit açacak. Problem kontenjan. Kontenjanımız yok. Yani bugün bile Fenerbahçe'de transfer yapacaksanız kadroda oynayan oyunculardan 2-3 tanesini az göndermeniz gerekiyor. Nitekim önümüzdeki ay son artık transferin kapanmasına yakın süreçte eminim Jadon Osterwalde, Fred, Semedo, yine Talisca, bu isimleri yani Kante'nin maliyeti çok ama bir ihtimal dediğin gibi. Ama bu isimleri daha fazla konuşacağız. Yani bu saydığım 4 isimden ikisi üçü takımdan ayrılmak zorunda kalacak. Başka çare yok. Yani yeni transferleri gönderemeyeceğinize göre bu oyuncularla yollara ayıracaksınız. Çünkü 7-8 isim Fenerbahçe'de kesin. Yani kesin gözüyle baktığımız isimler. Bu oyuncular ise gönderilme ihtimali bulunan oyuncular diye bakıyoruz. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin limitten yana problem yaşayacağını düşünmüyorum ki. Nitekim zaten Sarı Lacivertli yönetici de geçtiğimiz süreçte benzer ifadeler kullandılar. Divan kurulunda da konuşuldu biliyorsun. Fenerbahçe'nin transfer gündemini böyle özetleyebiliriz. Aslında ana gündem gelecek oyunculardan daha çok bence gönderilecek isimler olmalı. Çünkü bu konuda ciddi bir problem var. Elimize kağıt kalem alıyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz İbrahim abi. Özellikle kardeşim, sevgili kardeşim Erdem Akbaş'la. Yani gerçekten çözüm bulması çok zor bir nokta. Ben İsmail Hoca'nın da bu konuda zorlanacağını düşünüyorum.
1: Hatta gideceklerden ziyade geleceklere odaklanmak istiyor.
0: Doğal olarak.
1: Hemen bilgiyi tekrar edelim. Sol tarafa Malcolm, hücum hattının noktası santroforuna da Pavlidis. Şu anda öne çıkan isimler.
0: Endrick de öyle.
1: Hava çok sıcak. Seni daha fazla tutmayayım.
0: Tabii.
1: Gerçekten acayip bir şekilde terliyoruz. Hemen muhtemel 11'imizi paylaşıp sizlere veda edelim. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Stoper ikilisi Skriniar, Ake. Sağ bekte Semedo. Sol bekte Osterwolde. Orta sahada Fred Guendouzi. Hücum hattının hemen arkasında 10 numara pozisyonunda Asensio'yu bekliyoruz. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu ve en üst noktada Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol umudu olacak. Fenerbahçe'de moraller yüksek. Her geçen dakika stadyum etrafındaki atmosferin de yükseldiğini belirtelim. Tabii hava sıcaklığı şu anda 35 derece. Bunun da etkisi var. Her geçen dakika, her geçen saat diliminde bu yoğunluğu daha da fazla yaşayacağız ve sizlere de yansıtacağız. Biz yine Kadıköy'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Evet, muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu Kadıköy'den bizlere yayınını yaptı. Gerçekten de onun dediği gibi sıcak bir hava var İstanbul'da bugün.
3: Çok nem var bir de.
2: Çok nemli bir hava var. Aktardıkları için teşekkürler diyelim, kolaylıklar dileyelim. Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. İsterseniz Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Hazır az önce muhtemel kadroyu söylemişti bize İbrahim Uslu. Dilerseniz muhtemel kadroyu bir kez daha ekranlarınıza taşıyalım. Kadro bu şekilde bekleniyor. Kalede Ederson, savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. Orta saha kurgusunda Fred Guendouzi, Asensio, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu. Santrafor mevkiinde ise Anderson Talisca'nın bugün Sturm Graz kadrosunun maçında kadroda olması beklenen isimler bu şekilde. Sevgili Zafer Hocam, sana dönmek istiyorum. Bu kadroyu nasıl değerlendireceksin? Muhtemel kadro.
4: Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ayak uyduramayacak kadar küçük adımlar atan teknik direktörler, son iki teknik direktöre baktığımızda Fenerbahçe'nin kendini neyle tanımladığını, şampiyonlukla tanımladığını bilmeyen teknik direktör sonucunda bu kulübün eski futbolcusu olarak aidiyet duygusu, bağlılık duygusu, sadakat duygusu fazla olan İsmail ile birlikte en azından bu duyguların gelişeceğini düşünüyorum. Ben daha büyük adımlar atılacağını düşünüyorum ama İrfan Can'dan kanat oyuncusu yaratmanın nasıl bir yanlışın ürünü olduğu farkına varamayanlar Fenerbahçe'ye bu konuda inat etmek Fenerbahçe'ye suikast hazırlamaktır. Sen çizgiye giden topu yakalayamayıp götüremeyip yakalanan, derine dikine gidemeyen, oynayamayan, sadece tek bir aksiyon alan, içeri girip o oyunu topu ters yöne çeviren, ondan fiziksel gücü

0: ki Mourinho ne demişti? Bak, beğenmediğimiz, bizde bizi memnun etmeyen, taraftarları memnun etmeyen Mourinho bile sandığınız kadar bazı futbolcular iyi değil demişti.
1: Evet.
0: İşaret İrfan Can'dı. Taraftarsa İrfan Can niye oynamıyor diye bastırıyor.
1: Evet.
0: Çünkü adam doğruyu söylemiş demek ki. Onun için Fenerbahçe'de üst düzey oyuncular var. Üst düzey oyuncular da oyunu sadece oynamaz, okur, yönetir. Burada hakikaten bu kadronun tavanı bu dakikadan sonra şampiyonluktur. Yapılacak takviyelerle birlikte o yolda topa sahip olduğu zaman, bu şu anki mesela ön hata bakıyoruz. Kerem, Talisca, İrfan Can, Asensio.
1: Evet.
0: Bu hat topa sahip olduğunda ve özgürlük aldığında, hücum aksiyonlarında tamam tehditkar olmasına rağmen, top kayıplarında, savunma geçişlerinde, hazırlıksız yakalanmada sorun yaratacak bir ön bölge. Kim kontrol edecek? Fred de şimdi oyunun iki yönünü oynayan, bilhassa ön bölgeye destek veren bir adam. Orada tek başına Gündüz'ü kontrol oyuncusu olacak. Tamam, şimdi senin rakibin baskı yediğinde, bugün itibarıyla Sturm Graz baskı yediğinde çok hata yapan bir takım. İki maçta da farklı galip gelmesine rağmen topla oynama süresi az olan bir takım. Bu ne demektir? Demek ki geçiş oyununu hızlı oynuyor demektir.
1: Evet.
0: Şimdi sen şu kadroyla ön bölgede hücum aksiyonu alırken, top kayıplarında, savunmayı orada topu kaybettiğin yerde başlatmazsan, tek başına Gündüz'ü orada çare olmaya çalışacak, olmaz. Geniş alanda yakalanan Skriniar gibi, herkesin lider oyuncu dediği ama benim geldiği günden bu yana vücut tekniği zayıf dediğim, geniş alanda yakalandığı zaman çok çabuk ekarte olan bir Skriniar'dan bahsediyoruz. Neymiş? Takımı toparlamada liderlik özelliği varmış. O zaman sportif direktör olsun abi. Gidip stoper olmasın. Şimdi Allah'tan Ake'nin alan bilgisi, oyun bilgisi yüksek olduğundan dolayı zaten verdiği beyanata bakarsanız diyor ki Ake ile çok iyi uyum sağladık diyor. Niye? Ake çünkü onun açıklarını kapatıyor artık.
1: Daha çabuk bir
0: abi şimdi
1: oyuncu.
0: Bu böyle hücum aksiyonları çok olan, ön bölgede kalabalık olmaya çalışan, daha agresif oynamaya çalışan, üçüncü bölgede top oynamaya çalışan takımlardaki stoper özellikleri daha atletik, daha seri, daha çabuk olmak zorunda. Onun için geçiş oyunlarına çok dikkat etmek lazım. Topla oynama süresi az olan ama baskı yediğinde hata yapan fakat top geçiş hücumunu iyi yapan, çabuk hızlı hücuma çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer ki hücumdayken defans güvenliğini güncellemezse Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Ha, Sturm Graz takımı Fenerbahçe'nin seviyesi midir? Değildir. Bu açıdan Fenerbahçe bana göre favoridir ama Fenerbahçe'nin kadro değeri 350-400 milyon euroları buldu. Değil mi müdürüm? Ama bu
2: dünyada kadro maliyeti anlamında ilk 16'ya giriyor Fenerbahçe. Ha. En pahalı 16. 16. sırada en pahalı kadrolardan.
0: Peki bu Fenerbahçe'nin kadro gücünü yansıtıyor ama başarıyı garanti ediyor mu? Etmiyor, olmadı işte geçen sene. Şimdi onun için bizim çok fazla Türk futbolundaki, bana göre Avrupa'ya göre en fazla eksik olan şey fiziksel tempo. Fenerbahçe Sayın İsmail Kartal'ın yaratacağı agresif, daha fazla 3. bölgede oynamayı tercih eden ama fiziksel temposu Avrupa seviyesini yakalayan bir takım yaratmak zorunda Fenerbahçe. Bir teknik direktörün yolu cesareti kadardır. Onun için korkularının değil, cesaretinin yolunu seçen İsmail Kartal bu takıma bir kimlik kazandırıp blokları dar tutup hücuma geçtiğinde genişleyip kanatları çizgiye verip ondan sonra merkezde set hücumunu da oynayabilen bir Fenerbahçe yaratmak zorunda. Çünkü bu takım tamam ön bölgede iş yapar. Buradaki tekniği ve oyun zekası yüksek olan bir tane oyuncu var, Asensio. O da şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla fiziksel olarak hazır değil.
1: Evet.
0: Ha, fiziksel olarak en hazır olduğu dönemde de defansif özelliklerini hiç kullanmayan bir Asensio'dan bahsediyoruz. Hiçbir zaman savunmayı topu kaybettiği yerde başlatan bir Asensio görmedik biz. Talisca da aynı özelliğe sahip. Şimdi İrfan Can aynı. Ya sen vakit geçirmek adına oyuna sokulan adamdan bahsediyoruz. Buna 15 gün antrenman yaptırıp da bundan

0: senden daha fazla mücadele eder, savaşırsa, eğer sen onlar kadar koşup mücadele edip oyuna ağırlığını koymazsan seni zora sokar. Çözemezsin oyunu. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olduğu için bugün itibariyle Fenerbahçe'nin hiç savunmadığım ama ön bölgede atak yediğinde hata yapan bir rakip düşündüğümüzde bireysel becerilere ihtiyacı olacak bugün Fenerbahçe'nin. Bugün rakip hata yaptığında bireysel becerisini takım oyununa adapte etmesi Fenerbahçe adına bugün en önemli özellik olacak. Bunun için oyuncak Kerem, değil mi?
1: Evet.
0: Kerem bizim bildiğimiz Kerem olursa. Talisca her zamanki gibi biraz derine gelip kendine şut açısı yaratıp vuracağı şutlarla. Asensio'nun aralara sahte santrforu girmesiyle birlikte bugün Kerem, Talisca, İrfan ve Asensio'nun bireysel becerilerine ihtiyacı olabilir Fenerbahçe'nin. Çünkü kapanan rakip ama baskı yediğinde hata yapan bir rakip var. Fakat buna rağmen geçiş oyununda iyi bir rakip var yani. Hat ve blok organizasyonları çok fazla düşük seviyede değil Gornik Zabre gibi Sturm Graz'ın. Onun için çok üst düzey savunma bilgisine sahip olmasa da en azından seni üstüne çekip seni 45-50 metrede karşılamayıp 3. bölgede seni karşılayıp hızlı çıkış yapan Sturm Graz sana tehlike yaratabilir. Onun için hem savunma direnci hem hücum zenginliği %100 oturmuş olmayan bir rakip olacak Fenerbahçe ile. Fenerbahçe ile kalite farkı da Fenerbahçe'nin kalite farkı çok daha yüksek. O açıdan Sturm Graz'ın sürpriz yapma ihtimali bana göre düşük. Ama bu demek değil ki maçı ciddiye almayacaksın. Çünkü yavaş yavaş kendine gelen, sezon başladığından beri henüz daha oyunsal anlamda camiasının taraftarını tatmin etmeyen bir Fenerbahçe var sahada. Ama yavaş yavaş da gelişecek olan Fenerbahçe var. Olumlu sinyaller var çünkü. En azından Fenerbahçe'nin geçmişine, tarihine, DNA'sına uygun ön bölgede biraz daha agresif rol almaya çalışan bir Fenerbahçe var. Gün geçtikçe ilerleyecek. Yapılan transferlerin kendini bulması, uyum sağlaması sonucu kalitesi de yükselecek. Oyun kalitesi de yükselecek. Oyun kimliğini de yakalayacak bir Fenerbahçe var. Burada önemli olan avantajı almak. Fenerbahçe'nin de bu maç itibariyle avantajı alacağını düşünüyorum.
1: Ben bu direkt bu kadroyla çıkacağını çok düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal bu kadroyla çıkarsa hata yapar. Özellikle de İrfan Can Kahveci ki Greenwood'un en hazır olmayan hali bile İrfan Can Kahveci'den daha çok iş yapar. Artı Vedat Muriç'i oynatır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç'i oynatması lazım. Yani Talisca tamam iyi oyuncu ama Talisca'yla takım oyununu oynamanın imkanı yok. Çok bireysele dönüyor Fenerbahçe'nin oyunu. Bakın Fenerbahçe'nin attığı şutlara 20 şut atıyorsa 15'inin altında Talisca'nın imzası vardır. Yani tamam gol atıyor doğru ama zaten bütün şutlara ya da penaltıları Talisca kullanıyor. O yüzden ben hani Talisca'lı oyunla Fenerbahçe'den çok böyle göze hoş gelen tahrip gücü yüksek bir futbol çıkacağına asla inanmıyorum. Yani Talisca bence iyi bir takımda hani Avrupa'nın 5 büyüklüğü hamle oyuncusundan öteye gidemez. Yani göze hoş geliyor. 2 şut atıyor. 2 hareket yapıyor ama artık Talisca şunu da yapamayacak. Yani kendini yere de atamayacak. Hakem devam ettirir. Sakatlandım diye oyunu durdurduğunda da bir kişi eksik bırakır bir dakika takımını. O yüzden Talisca'nın işi bu sezon daha da zor. Güçlenmesi lazım. Bu arada Sturm Graz'ı yakından tanıyan Avusturyalı gazeteci bir arkadaşımdan aldığım bilgiler var. Aslında orada çok çarpıcı. Sert bir takım diyor. Artı toplu oynama oranlarına zerre kadar takılmayan, umrunda olmayan bir takım Sturm Graz diyor. Hearts maçının ilkinde %33 toplu oynuyor. İkincisinde %36 toplu oynama yüzdesi var. Çok düşük toplu oynama yüzdeleri ama ilk maçta rakip kaleye 20 şut, ikinci maçta rakip kaleye 17 şut atıyorlar. 10 net gol pozisyonuna giriyorlar. Bunlardan 6 gol çıkarıyorlar toplamda. Şutların büyük çoğunluğunu ceza sahası içinden buluyorlar. Topu kazandığı anda da 3-4 pasla hızlı bir şekilde rakip savunmanın arkasına inip arkada yakaladıkları bu

0: Boşlukları acımasızca cezalandıran bir takım diyor. Topsuz alanda da müthiş bir disipline sahipmiş. Ceza sahasında yapılan ezber ortaları, uzun stoperleri rahatlıkla uzaklaştıran bir takım. Zafer Hocam'ın dediği gibi tek zaafları da, en büyük zaafları da savunma geçişleri. Ve burada da set ucumunda geniş alana yayılan Sturmgras kaybettiği toplardan sonra savunma arkasında büyük boşluklar bırakan bir takımmış. Yani aslında
1: oyun kimlikleri var demek.
0: Tabii oyun kimlikleri var ama kendileri, rakipleri böyle cezalandırıyorlar ama kendilerinin de zaafı savunma arkası toplarda aynı şeyi, faturayı ödüyorlar. Böyle bir takım ama toplu oynama diye bir dertleri yok yani. Biz toplu oynayalım. Rakibe bırakıp hızlı geçişlerle birlikte 3-4 pasta gol pozisyonuna giren hızlı bir takım, sert bir takım olduğunu ifade ediyor. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe transfer döneminde 138 milyon euro harcadı. Aziz Yıldırım'ın deyimiyle 3 oyuncuyu. Akya tamam oturdu oraya. Ama yani zaten stoper tandeminde Fenerbahçe'nin çok sıkıntısı yoktu. Fenerbahçe'nin baktığımda ön bölgede hala Vedat Muriç'i aldıysa niye Talişka'yı ön önde oynatacaksın? Yani bu maç çok çok önemli. Bu maçta iyi sonuç almazsan ki iki ayaklı maçlarda ilk maçta aldığın sonuç sana turu getiriyor ya da turu kaybettiriyor. Yani bu maç çok önemli. Bu maçtan senin gol yemeden kazanman lazım. Gol ve goller atman lazım. O yüzden hazır olmayan Asensio'nun olduğu yerde en uçta Talişka'yı oynatmak ne kadar doğru. İşte 90 milyon euro verdiğin tamam tatildeydi. UEFA'nın verdiği bir 10 günlük izin de vardı ekstra. Kante için diyorum. Kante'yi zaten belli ki kullanmayacaktı. Yani İsmail Kartal'ın kafasında çok Kante yok. Satmayı planlıyorlar. İnşallah hani Aziz Yıldırım'ın deyimiyle ben hani gelin diyor bir zahmet biz satacak gibi duramıyoruz. Kimse almaz bu şartlarda diyor. Satabilen varsa gelsin satsın dedi ya. Çok güzel söyledi orada. Ya diyor Kante'ye 5 milyon euro imaj hakkını haklı. Ya şimdi Icardi gibi oyuncuya verirsin. Osimhen'e verirsin. Bunlar farklı. Santrforlara verirsin. Bir imajı, bir şeyleri var. Hani bir yıldız statüleri var farklı. Ya işte bir ön libero'ya, bir orta saha oyuncusuna, Asensio'ya da verirsin. Gerçek yıldız. Kante'ye niye veriyorsun artık? Kariyerinin sonuna gelmiş ve 5 milyon euro imaj hakkı çok yüksek. Doğru söylüyor ya.
1: Yani sözleşmeler yapmış.
0: Benden sonrası tufan olsun deyip sözleşme imzalamışlar. Evet, ya böyle bir şey olur mu ya? Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bir de Suudi Arabistan'dan alıyorsun. Yani hazır olmayan çok böyle bir gün idman yapıp iki gün dinlenilen birlikten oyuncu alıyorsun.
2: Bir de kapalı salonda idman yapan yerden alıyorsun.
0: Al işte
2: alıyorsun.
0: Şimdi ne zaman hazır olacak? İhtiyacın yok. Ya ben İrfan Can Kahveci hayranlığını anlamış değilim açık söyleyeyim yani. Gerçekten anlamış değilim. Yani ön bölgede tamam Kerem yine oynasın. Tamam oraya oyuncağa bakıyorlar alacaklar ama Kerem bir şeyler yapıyor. Gol kaçırsa da oyunu hızlandıran bir oyuncu. Ya İrfan Can Kahveci bir top kaptırdığında eli belinde dolaşan, takım arkadaşlarına hareket yapan, takım arkadaşlarının motivasyonunu bozabilen, bence şampiyonluğu oynayan, üst düzey kaliteli bir takımın oyuncusu değil artık İrfan Can Kahveci. Çünkü geriye gitti, futbolunda üzerine hiç koymadı. Fenerbahçe'nin sağ kanadında eğer Greenwood hazır değilse o zaman Oğuz Aydın'ı oynat kardeşim. Niye oynatmıyorsun?
1: Hiç anlam veremiyorum.
0: Oğuz Aydın niye oynatmıyorsun ya? Oğuz Aydın çok daha iyi oynar. Evet, çok daha güçlü bir oyuncu. Savunma yardımı da iyi olan. İyi şutlar atan.
1: Daha tempolu. Daha güçlü tempolu.
0: Aynen. Daha tempolu bir oyuncu. Yani İrfan Can hala zannediyor ki. Ya bir de şu 99 puana artık takılıp kalmasın kimse. 38 maç oynandı o sezon ya. Ya ekstra maç oynandı. 4 maç fazla oynandı ya. Evet. Fazla takım olduğu için.
1: 6 puan alıp da ikinci.
0: Ya
1: oldu.
0: Bir de
1: 99
0: şunu...
1: olunca gene ikinci.
0: Ya
1: oldu.
0: Kardeşim tamam 99 puan da Galatasaray'da 102 puan aldı. 3 rakamlara çıktı ya. Kimse bunu söylemiyor.
2: Maç sayısı da fazlaydı.
0: O yüzden diyorum zaten. 99 puanı sen 38 maçta aldın. Ama sen Galatasaray'a geçildin. Galatasaray'da 102 puan aldı. Bir daha o puanlara kim mi çıkacak? Bir daha 38 maç olması lazım. 20 takımla 25 takım. Ya böyle bir şey yok. Burada bu ezbere var. Artık Fenerbahçeliler vazgeçsin. İsmail Kartal 99 puan topladı. Ya ikinci oldun ama Galatasaray'da 102 puan topladı ve Galatasaray'da ne Okan Hoca ne hiçbir Galatasaraylı çıkıp da şunu söylemiyor. 102 puanla şampiyon olduğumuz sezon demiyor. Geçmişte kaldı artık oraya. Oraya takıldı kaldı İsmail Kartal. Diyor ki 102 puan topladım. Ya 99 puan topladım, 99 gol attım. Galatasaray seni geçti ya.
2: Çünkü zirveye oynayan takımlar öyle sonuca bakmaz. Bir gün öncesinden daha iyi nasıl olabilirim ona bakar.
0: Aziz Yıldırım uyarmasına rağmen hala o şeyi söylüyor. Aziz Yıldırım başkan olmadan önce çıktı dedi ya. 99 puan topladın da şampiyon mu oldun kardeşim dedi. Evet. Ya niye bunu söyleyip duruyorsun ya, bu sene yapacaklarına bak. Geçmişte şampiyon olsaydın söylerdin. Sen şampiyon olmadın ki. Galatasaray hiç söylemiyor mesela şu kadar puanla biz şampiyon olduk diye. Ya geçmişe ne takılıyorsun? Sen bugüne bakacaksın ama hala geçmişte yaşıyorsun. İrfan Can Kahveci'den sıyrılamamışsın hala. Yani yarın öbür gün Mert Hakan Yandaş'ı da mı göreceğiz bu takımda?
2: Aman Allah'ım.
0: Hayır yani İrfan Can Kahveci'yi geçen yıl kiraya verdin sen ya.
2: Futboldan soğuttu.
0: Geçen yıl kiraya verdin bu oyuncuyu ya.
2: Gene tempo yapamadı gittiği takımda.
0: Onu söylüyorum. Bak, ya Fenerbahçe başkan çıkıp da şunu söylüyor. Biz şampiyon olmaya mecburuz diyor. Ama sen hala o eski kadrodan medet umuyorsun. Onlarla olmadı. Hocam yani sen gerekirse Greenwood'u da mı beğenmiyorsun? Greenwood'u beğenmiyorsan diyeceksin ki daha iyisini al başkan. Gider alır inan Aziz Yıldırım.
2: Sadece antrenmanla değil. Maç temposu maç oynayarak da gelişir.
0: Oynadı zaten.
2: Adam elini kaldırana kadar
0: oynadı. Son maçta oynadı, girdi ikinci yarıda oynadı, bir şeyler yaptı evet. Yani.
3: Tehlike yarattı.
0: Yani. Evet, üzerine şimdi, koyar yani. Sen Greenwood'dan bahsediyoruz ya.
2: Defans arkasına atılan topu götüremedi, yakalandı. İşte bu yüzden İrfan Can kötü demişim. Aa bak Talisca için ne diyorum? Fark yaratmasına rağmen 30 metre boş alanda 3 metre topu süremedi.
0: Evet.
2: Abi sen hangi başarıdan, şampiyonluktan böyle bahsedeceksin? Onun için zirve isteyen takımlar var ya, işe yaramayan oyuncularını bir anda göndermeli. Hiç düşünmeden. Ve daha iyi olduğuna inandığı adamı getirmeli hemen. Onun için şimdi Fenerbahçe'de bir de oyun zekası ve teknik kalite farkı sadece Asensio ile kapanıyor. Şimdi Greenwood'un bireysel becerilerinin yüksek olmasına rağmen oyun zekası ve şeyin çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz.
0: Hocam rakibi Greenwood mu tedirgin eder, İrfan Can Kahveci mi? Allah aşkına ya, yabancı Greenwood takımla oynuyorsun ya.
2: Direkt
0: Greenwood. Çıtırım kurazlar eyvah eyvah der. Greenwood oynamıyor. Öbür türlü oynuyor. Oynamayınca da diyecekler ki ya ne güzel ya. Greenwood'u aldılar ama oynatmıyorlar.
2: Şimdi Fenerbahçe'de.
0: Böyle bir şey olmaz ya. Artı Müdürüm. Sen Vedat Muniş hazır artık ya. Oynat evet. Yani hocam.
2: Sen işe yaramaz yaramayacak oyuncuları 15 gün antrenman yapıp da tekrar uçacaklarını hayal ediyorsa Fenerbahçe yanlış düşünüyor.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi telafisi yok bu maçın. Yok. Bak bu maçtan yani bu maçı gol yemeden 2-0 kazanman lazım garanti etmen için.
2: Avantaj sağlaman.
0: Çünkü evinde ya yani, deplasmanda da olsa ilk maçta aldığın sonuç senin kaderini belirliyor. Bu maçtan almak zorundasın sen. Gol atmak zorundasın. Gol yemeden gol atmak zorundasın. Tamam, orta sahayı toparlar savunmanın önünü. Gendüzi tam bir hamal.
2: Tamam.
0: Ben olsam hani İsmail de kullanabilirim ama Fred'i beğeniyorum ben. Fred hücuma da çıkıyor. Çok güzel ara paslar da atıyor. Asensio ne kadar hazır olmasa da oynamalı. Oynaya hazırlanacak. Senin oyun liderin olacak bu Asensio. O yüzden Asensio'yu yok sayamazsın. Ama ben Vedat Muriç sürprizi bekliyorum. Greenwood sürprizi de bekliyorum ya. Niye oynamasın ya? Ben bu adam oynar ya. Hazır olmayan haliyle bile harika işler yapar sahada.
2: Abi şimdi maça iyi başladı. İyi götürüyor. Hem fiziksel olarak gelişir. Hem takımla uyum süreci daralır. Hem de adam çok mu yoruldu? Kaldırır elini, değiştir beni der. Ne var ki yani?
0: Aynen. Osimhen nasıl yapıyor Galatasaray'da?
2: Ama sen en azından Greenwood'la falan başlayıp rakibe şunu, şu gözdağı sinyali verirsin.
0: Gözdağı vereceksin. Aynen.
2: Şu sinyali verirsin. Ben bu maçı kazanacağım.
0: Aynen.
2: Onun için bizim aslında Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı ne biliyor musunuz? Bizim takım iyi, çok iyi oyuncular var kafası. Abi çalışmadan olmuyor. İnanç, özveri, mücadele. Şimdi evet. Rakip seviyesi senden düşük olabilir ama onun kadar koşup mücadele ettiğinde sen oyunun duygusal durumunu lehine çeviriyorsun ve skor elde ediyorsun.
0: Bir de hocam şu var. Bir oyuncu idmanda kendini geliştirip ritim yakalayamaz. Oynaya oynaya. Maç farklı bir şey.
2: Bitti.
0: Antrenman belli. Sürekli kesiliyor antrenman. Tabii. Sen burada oynatacaksın. Oyuncu kendine gelsin. Takımı tanısın. Hazır değil, hazır değil. Ne zaman hazır olacak? Ya ben bu bizim teknik direktörleri de anlamış değilim ha. Gelen oyuncuları hazır değil. Hazırla işte. Sen oynat hazırla. Fırsat.
2: Senin motive işin o zaten. Bir de işin o yani. Sen hazırlayacaksın adamı. Biz mi gelip buradan hazırlayacağız? Onun için ben bak. Takım kadrosuna herkes bakar. Şimdi rakibinin listesi gelir soyunma odasına. Hocalar bir bakar, teknik heyet. Ondan sonra futbolcular da gelir bakar. Kim oynuyor, kim oynamıyor. Demin sevgili müdürümün söylediği gibi.

0: Şimdi sol bek bakacak. İrfan Can kim maçı da seyrettiyse, o adam derine inemiyor. Topsuz koşu da yok. Fiziksel özellikleri iyi değil.
1: Top kaybetti mi koşmuyor peşinden.
0: Koşmazsa olma.
1: Rahat.
0: Tamam abicim der.
1: Ben yorulmam.
0: Ben bunu yerim. Ön bölgeye de desteğe giderim. Adam gelemez benim arkamdan.
1: Greenwood
0: bir de Greenwood oldu mu herif der ki ulanım. Yandım. Önce savunma güvenliğini düşünür.
1: Yandım ben.
0: Tabii. Adam içeriden de giriyor, dışarıdan da gidiyor. Her türlü bir meziyeti var. Abi koy böyle adamı.
1: Hatta sol stoperine de der ki ya bana bir destek at.
2: Destek at diyebilir.
0: Bak dün ben ne dedim biliyor musun? Dün evvelsi gün bir programda. Fenerbahçe'nin taraftarı oyuna ikna olmadığı zaman hiçbir zaman şampiyon olamadı dedim. Buna kadro da dahil. Şimdi taraftar bakıyor bu kadroya. Gönülsüz.
1: Ya geçen yılki kadrodan sadece Akye var şurada ya.
0: Gönülsüz. Olmaz abi. Ben şimdi mesela bak burada Semedo hatta Fred'i bile buna katabilirim. Osterwolde'de bile bu risk var. Belki de gidecek bunlar. Talisca'da da bu risk var. Şimdi iyi bir santifor aldığın zaman, bir sol kanat aldığın zaman Talisca'dan çok rahat çıkabilir.
1: Hocam şuradaki 11'deki 3 yabancının gitmesi lazım. Şu kadrodaki 3 yabancı niye? Fenerbahçe bir sol kanat alacak. Santifor almayı düşünüyor. 2 yabancı daha gelecek. Evet. Artı 17 yabancım var. 19 olacak. Yani o 9'da kiralıkların gönderilmesi yetmiyor. Kiralıkların gönderilmesi yetmiyor. Buradaki 11'de oynattığın yabancılardan 3'üne de fedakarlık yapmak zorundasın. Çünkü 28 kişi bildireceksin federasyona.
0: Şimdi bir
1: yani bak. Burada da dediğin gibi Osterwolde'ye teklif varsa diyeceksin ki ya kusura bakma hoca kimi göndereceğiz? Teklif var. Yoksa ne dedi Aziz Başkan? Sözleşmeler öyle sözleşmeler ki oyuncu tamam da ver benim paramı öyle gideyim diyor. Haklı. Sonuçta oyuncunun tazminatını ödemeyecek misin?
0: Yani.
1: Her sektörde bu var. Şimdi Fred'in bir pazarı vardır. Talisca'ya var zaten ülkesinden ilgi.
0: Semedo'yu da belki bulursun.
1: Semedo'yu hadi ben olsam hani tutarım. İyi oyuncu. Skriniar'la Ake vazgeçilmez tandem. Gendouzi öyle. Asensio'yu zaten hani oyuncu gitmediği sürece, gitmek istemediği sürece tutarsın. O zaman kim kalıyor? Osterwolde var. Fred var. Talisca var. Ya da bilmiyorum başka birisi kim çıkar. Ama göndermek zorundasın yani.
2: Osterwolde kalacak gibi duruyor.
1: Tabii.
2: Sol bek,
1: hoca şunu söylüyor. Hem sol stoper oynayabiliyor hem sol bek oynayabiliyor. Elimizi rahatlatıyor diyor. Ama şimdi hocaya kalsa çok duygusal olduğu için herkes kalsın istiyor. Ama olmuyor ki nasıl olacak yani? Gün gelecek bunlarla vedalaşacaksın. Ne kadar erken vedalaşırsa o kadar iyi. Çünkü takımdaki oyuncular da haklı olarak diyorlar ki ya birimizi gideceğiz herhalde. Çünkü bu kadar yabancıyla da kontenjana takılıyoruz. Acaba kim gidecek? Hepsinin kafasında soru işareti var.
0: Tabii varsayımlarla bu iş olmaz.
1: Ederson şimdi bile diyordur ya. Acaba ben mi gideceğim? Abi. Ne olacak? Taraftarla hani yaşadığı kriz, kendini kabul ettiremeyişi. Ya bunların hepsinin kafasının rahatlaması lazım. Asensio hazır değil dedi. O oyuncu hazır olduğunu söyledi. Yani medya üzerinden Asensio'yla da bir ufak kriz yaşadın.
0: Olmaz.
1: Ya, aksine Asensio'nun nedir Greenwood'un hazır olmayan halleriyle bile biz rakiplere paramparça deriz diyeceksin. Hoca biraz gaz vereceksin. Hiç gaz verme tarafı da yok hocanın.
0: Liderlik vasıflarından biridir o.
1: Fatih Terim nasıl oldu? Bu şekilde motivasyon konuşmalarıyla takımı uçuracak
0: bütün
1: cümleleriyle.
0: Türkiye'ye rol model oldu. Bravo müdürüm. Vallahi doğru söylüyor yani. Rol model oldu adam ya. Bizim bak biz çok duygusal bir ülkeyiz. Biz her şeyi uç noktada yaşıyoruz. Bizim futbolcumuza dokunmazsan
1: aynen.
0: Ondan verim alamazsın. Evet. Ben yabancı bir teknik direktöre Şiki Bey'e söyledim bunu. İsim de veriyorum. Hocam dedim ya bireysel çocuklarla bir toplantılar yap. İkili üçlü yap falan. Niye ki dedi. Niye mi dedim. İşte bunlar adapte olacak, şu olacak, hı hı. Havaya girecek, mental olarak yaklaş falan. O dedi, bunların işi bu dedi, niye yapayım?
1: Bak.
0: Şimdi ikinci haftadan sonra hocam bana dedi ki, hocam haklıymışsın dedi, ben yapayım toplantıları. Abi, teknik direktörünü, bak, yorumcu takımı değil,
1: evet.
0: Futbolcu tapacak hocasına.
1: Hocası için de oynayacak.
0: Evet. Biz böyle ülke, bak benim bile tüylerim kalkıyor şimdi. Ben bile çıkar oynarım şimdi. 10 dakika 5 dakika fark etmez.
1: Geçen yıl Fatih Tekke için bazı maçlarda oyuncular takım halinde oynadılar. Ya. Hocayı gördüler çaresiz kenarda. Saha içindekiler abi. Nasıl çırpınıyorlar.
0: Abi.
1: Hocanın o durumunu görünce. İşte orada duygusal.

0: Kurumsallık hakim oluyor ama hocanın dokunuşu önemli burada. Çok. Dokunmazsan, soğuk olmaz. Durursan oyuncu da senin için oynamaz. Adama bak, kenarda şey gibi duruyor der yani. O yüzden şimdi, önemli. Mourinho'nun bir kaybetmesinin nedeni de o. Evet. Çok kibirli davrandı oyuncularına, camiaya, tribünlere. Öyle olmuyor işte bu işler.
1: Mourinho aslında Ömer Hayyam'ın kitabını vermek lazımdı. Onun güzel özdeyişleri var ya böyle.
0: Evet.
1: Ondan sonra o kitabı okusaydı belki bizim ülkemizi biraz daha iyi tanırdı. Fenerbahçe'nin de geçmişini, geleneklerini, göreneklerine sahip olurdu. Ama mesela bak, duran toplarda skor üretebilen bir adam var. Çok önemli bir özelliktir bu. Avrupa'da bile geçerli hala bu özellik. Kim o? Talisca. Evet. Fakat Talisca'ya göre oynamak zorunda kaldığın bir sistem yaratmak zorundasın.
0: Aynen. Ona göre oynuyorsun.
1: Onun için şimdi ben Talisca'nın, eğer müşterisi varsa Talisca'nın gönderilmesi taraftarıyım mesela. Niye? Sen eldeki oyunculara göre, ligin dinamiğine göre bir sistem yaratacaksın, değil mi?
0: Aynen.
1: Ama sen Talisca olduğu müddetçe Talisca'ya göre bir sistem yaratmak zorundasın.
0: Topları ona atın, o vursun. Topları ona atın,
1: böyle
0: o vursun.
1: Böyle bir şey yok. Onun için ben sevgili İsmail Kartal'ın yerinde olayım. Çaktırmadan derim ki, ya bu arada bir şey söyleyeyim. Hakikaten futbolu çok iyi bilen bir başkandır Aziz Yıldırım.
0: Hepimizden iyi. Tabii canım, ombudsman İnanılmaz. Diyorum ya. Türk futbolu için bir ombudsman.
1: İnanılmaz. Bak, öyle bir öngörüsü vardır ki. O şimdi planları yapıyordur.
0: Bugüne kadar Osimhen'le ilgili kimsenin yapmadığı yorumu, analizi yaptı bir ara. Dedi ki Osimhen sadece sahada tek başına savaşan bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. O savaşırken takım da savaşıyor. Gaza gelip dedi.
1: Abi yani coşku veriyor takım.
0: Ne güzel fotoğrafını çekmiş Galatasaray'ın ve Osimhen'in. İşte belli ki kafasında öyle oyuncular var aslında ama bulmak da zor. Yani şimdi Greenwood'u bulmuşsun. Leblebi gibi gol atmış, asist yapmış. Geçen yıl Marsilya'da ki hep sürekli yapan bir oyuncu. Hazır olmasa bile bizim ligimizde pekala hazır olmayan haliyle bile sana maç kazandırır. Yani şu maçı kazandırır. Rakibi tedirgin eder. Takım İrfan Can'la mı daha enerjik ve güçlü, moralli hisseder kendini? Yoksa hazır olmayan Greenwood'la mı? Hazır olmasa da Greenwood var kardeşim sahada tabii der. Ya. Problem çözer.
2: Ya bir de maç Kadıköy'de.
0: Tabii. Tribünde gaza getireceksin ya.
1: Gözlemliyordur şimdi. Onun kendi bir fikri vardır.
0: Tabii.
1: Bakıyordur şimdi sevgili İsmail Kartal'a ne yapıyor, ne ediyor. Onun fikirlerine uymazsa hocam, uzun vade planlamayı yapar kafasında.
0: Hocam yukarıdan biliyorsun, meşhurdur kağıtla. Artık kağıda da gerek yok. Teknoloji çok geliştiği için anında mesaj vesairelerle gidiyor. Der şunu çıkar. Haklı ama söylediği şeylerle de hep maçı çeviren adam başkan profilidir Aziz Yıldırım. Katılıyorum sana %100. Çünkü bunu da yapmak gerekiyor. Eğer diyorsa ki teknik adama güvenerek de bunu söylemez Aziz Yıldırım. Şampiyon yapacağım diyorsa o futbol bilgisine de güveniyor.
1: Tabii. O yani hakikaten oyun aklı iyidir. İyi bilir, iyi planlar. Şimdi Fenerbahçe takımı bu senenin haricinde söylüyorum, olmayan sistemini bireysel becerilerle kapatmaktan, örtmekten vazgeçip artık yeniden takım olmaya mecbur. Bu da ne demek biliyor musun? Sayın İsmail Kartal bir sistem yaratmak zorunda artık. Bak, bu maç itibariyle ben ne dedim? Rakibin, sevgili müdürüm o kadar güzel analiz etti ki rakip Sturm Graz'ı.
0: Ben de oradaki arkadaşımız, takip eden arkadaş şimdi verdi bilgileri.
1: Savunmada hata yapan takım dediğinde orada ön bölgedeki adamların bireysel becerisi bugün itibariyle geçerli olur.
2: Çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Kısa bir ara rica edelim izleyenlerimizden, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F ve 2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X ve 2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kral Spor Radyo canlı yayın.
1: İstiyorum. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın lisansı çıktı sevgili izleyenler. Bir kez daha söyleyeyim. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın lisansı çıktı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi son bir kez hocam toparlayalım. Ardından Beşiktaş'a geçiş yapacağız.
2: Şimdi sezonun erken durumda olmasına rağmen takım fiziksel olarak ileride baskı uygulayabilmesi Fenerbahçe adına olumluydu. Bana göre Fenerbahçe'deki en önemli gelişme Fenerbahçe'nin topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon vermesiydi. Ama geçtiğimiz sezonları da dahil ettiğimde her şey yoluna girecek hissiyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçeği arasında sıkışmayan bir Fenerbahçe olmak zorunda. Çünkü beklentiler çok üst düzeyde. Ama bu ön alan baskısının sezon boyunca devamını sağlarsa Sayın İsmail Kartal, o zaman hem ligde hem Avrupa'da fark yaratan bir Fenerbahçe göreceğimize ben inanıyorum. Çünkü oynadıkça gelişmeye devam eden bir Fenerbahçe var. Şu an itibariyle transferler daha planlı, daha olumlu olmasına rağmen henüz takıma katkısını görmedik onların. Ve hala hazırda bir santrfor, bir sol kanat transferinin yapılacağını düşündüğümüzde eldeki mevcutlarla alternatif fikirler üretip bu maçlarda avantajı sağlayacak bir oyun fikriyle çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu da Sayın İsmail Kartal'ın elinde. Onun için Fenerbahçe dediğim gibi bireysel becerilerle bugün rakibin baskı altında hata oranının yüksek olduğunu düşündüğümüzde bireysel beceriye ihtiyacı olacak bugün itibariyle Fenerbahçe'nin, ama bundan sonrasında sezon boyunca süreci yönetme adına Fenerbahçe'nin artık belli bir sisteme sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın İsmail Kartal bunu sağlarsa Fenerbahçe kadro kalitesiyle bireysel becerilerle takım olmayı becerebilir ki bu da önemli bir detaydır. Bireysellik takımı oluşturur. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olacak ve hem ligi hem Avrupa'da büyük rol alacak bir takım olacağını düşünüyorum bu dakikadan sonra.
1: Peki Engin Can Çelik'e bağlanacağız şimdi. İlk saat diliminde Muhammed Salah'ın hastaneden ayrıldığını sizlere aktarmıştık değerli izleyenler. Sağlık kontrollerinden geçtiğini aktarmıştık. Şimdi Engin Can Çelik'e son gelişmeler için bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Engin Can, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
3: Teşekkürler Batuhan. Zincirlikuyu'dayız. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinin bulunduğu noktadayız. Yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dünya yıldızı Muhammed Salah Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geldi ve şu dakika itibariyle de görüşmeler başladı. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da görüşmenin sonlanmasını, resmi sözleşmenin imzalanmasını bekliyoruz ve saatler 18'i gösterdiğinde de artık yavaş yavaş Muhammed Salah'ın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali doğru hareket etmesini bekliyoruz. Tabi sabah saatlerinde saatler 8.15'i gösterdiğinde Sayın Başkan Yardımcısı, Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya Sayın Başkan'ın uçağıyla Yunanistan'a gitmişti ve saatler 10.30'u gösterdiğinde de Yunanistan'a varışı gerçekleşmişti. Ve bu dakikadan sonra da artık İstanbul yolculuğu başlamıştı Muhammed Salah için. Bir hayli uzun bir gün olacak. Salah ve Trabzonspor taraftarları ki içi bizim de basın mensupları için de hakeza uzun bir gün olduğunu ifade edelim. Ve saatler 12.15'i gösterdiğinde o muhteşem taraftarlar coşkulu karşılama eşliğinde Muhammed Salah'ı karşılamıştı ve bir şaşkınlık yaratmıştı açıkçası Muhammed Salah'ta. 2500-3000'e yakın bir taraftar vardı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde. Ki Muhammed Salah orada bir açıklama yapamadı ki fırsat da bulamadı açıkçası açıklama yapmasına, ki çok kalabalık, çok yoğun bir güvenlik önlemleri vardı ki spor şube olsun, çevik kuvvet ekibi olsun, basın mensupları, yurt içi ve yurt dışı basın mensupları da yoğun bir ilgi göstermişti. Orada taraftarla beraber ilk üçlüsünü çektirmişti ve daha sonrasında da sağlık kontrolleri için Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye gitmişti ki bir yayın öncesinde o hastaneden de sizlere bağlantı yapmıştık bir saat önce. O hastanede yaklaşık 2-2,5 saatlik bir sağlık kontrolü süreci olmuştu. Hastaneyle Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinin bulunduğu yer 3,5-4 kilometreydi. Saatler 16-16.30'u gösterdiğinde ofise gelmişti ki menajeri de bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bireysel bir şekilde Atatürk Havalimanı Genelolojik Terminali'ne gelmişti. O da şu dakika itibariyle de Sayın Başkan'ın odasında, ofisinde görüşme gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra da resmiyete kavuşacak ve saatler 18'i gösterdiğinde dünya yıldızı Muhammed Salah Zincirlikuyu'da bulunan Sayın Başkan'ın ofisinden Atatürk Havalimanı'na doğru hareket edeceğini ifade edelim. Saatler 18.30 gösterdiğinde de Atatürk Havalimanı Genelolojik Terminali'nden Sayın Başkan Ertuğrul Doğan uçağıyla birlikte de Trabzon'a doğru hareket edecek ve saatler 20'yi gösterdiğinde bugün İstanbul'da 2500-3000'e yakın taraftar karşılamıştı. Trabzonspor taraftarı karşılamıştı. Akşamda büyük bir karşılamanın beklediğini ifade edelim. Muhammed Salah için bir hayli de uzun bir gün demişti ki Muhammed Salah hastaneden çıktığında orada basın mensuplarını ve az sayıda da olsa taraftarları gördüğünde Trabzonspor taraftarlarını gördü. Orada da şaşkınlığını gizleyemedi açıkçası ki sabah saatlerinden itibaren dev bir prodüksiyon vardı. Özel bir belgesel ekibi gelmişti Trabzonspor taraftarı tarafından ki o belgesel ekibi de sabahın erken saatlerinden itibaren hem Yunanistan'da hem de İstanbul etabında eşlik edecek ki havalimanına da o belgesel ekibiyle beraber yola çıkacağını ifade edelim. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş son prosedürler var. Son prosedürlerin ardından da resmi sözleşme imzalanacak. Sayın Başkan'ın ofisinde son görüşmeler gerçekleşecek ve saatler 18'i gösterdiğinde de Muhammed Salah Zincirlikuyu'da bulunan ofisten, Sayın Başkan'ın ofisten hareket edeceğini ifade edelim.
1: Sevgili Engin Cençelik, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Evet, bir kez daha Muhammed Salah'la ilgili son gelişmeleri Engin Cençelik'ten almış olduk. Kendisi 18.30'da özel uçakla İstanbul'dan Trabzon'a geçiş yapacak ve saat 20 sularında Trabzon'da olması bekleniyor Muhammed Salah'ın. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Yine tabii sıcak gelişmeler olduğunda bu ekranlardan sizlerle paylaşmış olacağız sevgili izleyenler. Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Ayrıca bugün temsilcimiz Fenerbahçe'de Sturm Graz karşısında yürekten başarılar diliyoruz. Ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. Onlar da yarın Çekya'da önemli bir maça çıkacaklar. Hradec Kralove karşılaşmasında Beşiktaş boy gösterecek. Avrupa Ligi 3. eleme turuna çıkacak. Şimdi bu maçı konuşacağız. Sevgili Zeki Uzundurukan'la başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz bu karşılaşmayla ilgili?
4: Beşiktaş dört büyükleri yakından izledim. Hazırlık maçlarını, işte Avrupa maçlarına baktığımda en hazır takım, en dişli takım, en ısıran takım şu anda Beşiktaş. Çok eksiği olmasına rağmen Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Kralova'da Beşiktaş'a rakip olacak bir takım değil. Yani Beşiktaş bu rakipleri rahat geçer, Çekya'da geçer. Dediğim gibi yani İtalyano iyi bir hoca, heyecan olan bir hoca, hırslı bir hoca, takım ateşleyen bir hoca kenarda. Yani hocanın enerjisinin takıma nasıl yansıdığını Beşiktaş'ın maçlarında gördük. Ben Beşiktaş'ın oynadığı futbolu beğeniyorum. Özellikle de Salih'in gelişi takımın orta sahadaki gücüne güç katmış. Orkun daha özgüvenli, daha öne çıkabiliyor. Oyun daha hızlandı. Savunma yönünde Salih'in gücü, stoperlerin arasına girip top çıkarması Beşiktaş'ı çok rahatlatmış. Yani bir joker oyuncu ya da takımın pek çok açığını gideren bir atom karınca diyebilirim. Salih Özcan için dediğim gibi burada Orkun Kökçü'nün de savunma yönündeki mecburen çok ileri çıkamıyordu. Salih gibi bir oyuncu yokken şimdi çok daha rahat çıkabiliyor. O yönden elini rahatlatmış. Orta sahası daha güçlü. Tabii Beşiktaş'ın iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Rafa Silva gibi böyle dikine gidip skor üretecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Diğer tarafta sağ kanatta Černý'i hoca iyi motive etmiş. Černý geçen yıla göre daha iyi. Çok değersizleştirilmişti Černý Sergen Yalçın döneminde. Aslında çok iyi bir oyuncu. Skor ve gol üretebilen bir oyuncu ki Trabzonspor maçında 3-3 biten maçta iki tane harika gol atmıştı. İlhan Fakılı o da bence iyi, çok daha iyi olacak. Takıma alışmış. Hücum gücü yüksek bir oyuncu. Solda Ne kadar oyuncu gelirse gelsin yine de Rıdvan Yılmaz'ın bir patlayıcı özelliği var. Öne çıkışında iyi oyuncunun, çok fedakar, süratli, çok çalışkan bir oyuncu. Sağ bek konusunda hocanın

0: kafasında soru işaretleri olduğu söyleniyor. Trossard tabii ki takıma çok güç katacak. İşte lisansı da çıkarılmış. Aslında hoca lisans çıkarılmadan önce konuşulmuş herhalde. Aramızda olmayacak gibi bir cümlesini gördüm sosyal medyada. Demek ki bu maça belki gider mi bilmiyorum. Tabii orasını tam bilmiyorum. Ama sorun giderilmiş. Onun dışında Beşiktaş'ın yapacağı transferler var. Oh tamam, iyi başladı sezona. Bence de çok yıpratıcı bir golcü ama yine de pivot bir santrafora ihtiyacı var. Vlahovic ile ilgili başkan bugün de açıklama yaptı. Görüşüyoruz dedi. Pazarlıklarımız sürüyor ki Vlahovic Beşiktaş'tan 15 Ağustos'a kadar süre istemişti. Vlahovic'e şu anda gelen çarpıcı net bir teklifi yok Beşiktaş'ın dışında. Onun da altını çizeyim. İşte Real Madrid'i çok bekledi. Düşüncesinde Mourinho beni takım alır ihtimali vardı ama Mourinho çok bunu düşünmedi. Ve şu anda önünde duran tek teklif Beşiktaş'tan gelen teklif. Yani güçlü bir teklif olarak diyorum. Beşiktaş'ın golcüsü olacak gibi. Ya bundan sonraki transferi Vlahovic olacak gibi duruyor. 15 Ağustos gibi hani Beşiktaş'a geri dönüş yapacak belli ki. Kabul edecek. Öyle görünüyor. Onun dışında stopere transfer yapacaklar. İşte şu kartta oynayan oyuncu stoperle ilgili.
1: Şabo.
0: Şabo, bravo. İsmini söyle. Telaffuzu zor olduğu için söylemedim. Şabo. Şabo'yu istiyorlar. 12 milyon euro Stuttgart'ın istediği rakam. Beşiktaş 7-8 milyon euro bandında bu transferi bitirmeye çalışıyor. Pazarlıklar sürüyor. Onun dışında yani Beşiktaş'ın çok da böyle dediğim gibi bir 10 numara sağ kanatta işte bir transfer yapacaklar. Santrifor transferi yapacaklar. Bir de bek transferi, sağ bek bilmiyorum. Yapmazlar diye düşünüyorum ama stoper transferi yapacaklar. Tabii burada Agbatu'nun, hocanın 18 milyon euro verilip alınan geçen yıl Agbatu'yu çok ağır bulup oynatmaması enteresan. Agbatu oynamayacak mı?
2: Evet,
0: i̇şte sol bekte yine aldıkları Kasım Kuattara,
2: Uhtara.
0: O hazır değil mi? Ki ona da yanılmıyorsam 10 milyon euro gibi bir rakam bağladılar. Öyle bir şey var. Pahalı bir oyuncu, evet. Yani. Onu da çok büyük ümitlerle aldılar ama demek ki hazır değil. Yani ben İtalyano'ya saygı duyuyorum. Avrupa maçlarını iyi oynayan bir teknik adam. Bence Beşiktaş'ın çehresini değiştirmiş. Üzerindeki ölü toprağını atmış Beşiktaş. Sergen Yalçın döneminde bir şey vardı. Biz başaramayız havası vardı takımın. Bir umutsuz hava vardı. Takımda, camiada, taraftarlar arasında gitmiş o. Taraftar rahatlıyor artık. Yani oynanan futbolu gördüğü için taraftar coşuyor. Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor. Vlahovic gelirse çok daha ön taraf hareketli olur. İşte dediğim gibi Çerni daha iyi olacak. Tabii burada yine Semih konusunda hoca hani ben kullanabilirim demişti. Bir Avrupa tecrübesi yaptı, gitti. İlk dönemde iyiydi. Calgary'ye gitmişti yanılmıyorsam. Orada sonradan o da düşüş yaşadı. Yani Semih'in kendi problemi bence kafasında. Çok iyi bir hücum oyuncusu aslında. Ama şu ana kadar hocanın kullandığı bir oyuncu değil. Bence Semih kendini sorgulamalı. Beşiktaş'ın aslında şampiyonluğu oynayacak, zirve yarışının içinde olacak bir kadrosu var. Belli ki başkan takviyeler yapacak. Vlahovic gibi bir transfer Beşiktaş'ı çok havaya sokar. Trossard'dan sonra böyle bir transfere ihtiyacı var. Camiayı da havaya sokar. Başkan da görüştüklerini bugün söyledi. Ben Beşiktaş'ı güzel günler beklediğini düşünüyorum ki Kralova takımını da Beşiktaş iki maçta da yener diye düşünüyorum.
1: Zafer Hocam, siz neler eklersiniz?
3: Tabii ki şimdi Beşiktaş geçtiğimiz senelere nazaran takım olmayı becerdi. Enerjisini, taktik disiplinini oturtturmaya başladı ama bana göre kalite eksikliği vardı. Onu gidermeye başladı şimdi. Kaliteli oyuncular geldi. Oyuna kimlik katabilecek. Çünkü bazı oyuncular oyuna katılır. Bazı oyuncular oyunu belirler. Şimdi Trossard gibi oyunu belirleyen bir oyuncu geldi. Şimdi Çerni aslında gerçek kimliğini bulduğunda o da oyunu belirleyen bir oyuncudur. Ama santrfor mevkiinde ben onun rakip ceza sahası içerisinde fiziksel olarak yaptırım gücünün iyi olması, yüksek olması, hırslı, arzulu, özverili olmasına rağmen daha net bitirici bir santrfor ihtiyacını Beşiktaş'ta halihazırda gözlemliyorum ama sanırım o bölgede de bir takviye yapılacak. Şimdi Beşiktaş takımının hala baktığımız zaman hücum gücünün zayıf olduğunu görüyoruz.

0: oluyorum ben. Tamam, İtalyano yanda kulübede takıma coşku veren bir kişiliğe sahip. Bu önemli bir detaydır. Futbolcu teknik direktörünü taklit eder ondan sonra. Bu iyi bir şeydir ama onun yarattığı sistem doğrultusunda halihazırda Beşiktaş'ın Salih'le defans geçişlerinde dörtlü defansın önündeki kontrol oyuncusu pozisyonu olarak Beşiktaş'ta büyük katkı sağladığını görüyorum. Salih'in gelmesiyle birlikte Orkun da biraz daha ön bölgeye katkı veren, var olan yeteneklerini daha fazla ortaya sergileyen bir oyuncu pozisyonuna girdi. Bununla birlikte ne olursa olsun maçların bilhassa derbilerdeki daha sert, daha tempolu maçları düşündüğümüzde hala Endidi'nin de sakat olmasıyla birlikte o bölgede bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Stoper'de bir takviyeye ihtiyacı olduğunu
1: Hocam düşünüyorum. Mourinho'yu nasıl buluyorsun?
0: Ben Mourinho'yu iyi buluyorum.
1: Evet, bence de iyi.
0: Bölgede yani desteğini de çok iyi veren, bundan sonra faydalı bir oyuncu. Yani hem gelip defansif anlamda görevini yapıyor hem de hücuma büyük katkı sağlıyor. Altı pasın içinden kafa vuruyor adam.
1: Geçen yıl 2-3 tane güzel gol de attı. Öyle yani, bir tanesi çok iyiydi. Hangi de maçta attığını unuttum ama harika bir gol atmıştı.
0: Ya bunlar
1: ileri çıkışları çok iyi.
0: Sürpriz oyuncu sınıfına girerler. Şimdi sen sadece hücum bölgesindeki aksiyonları sağ kanat, sol kanat, santifor veya santifor arkasındaki 10 numara pozisyondaki adam veya oraya stoperler önündeki adamlar ittirdiği zaman orta sahadaki adamlar vermez ki. Sürpriz adam, sağdan gelen adam sürpriz adamdır. Bu sürpriz. Bak geliyor, golünü atıyor. Sen oyunsal anlamda rakibin üstünlük sana kurmuşken böyle adamlara ihtiyacın var. Senin takımına kimlik kazandırır bunlar yani. Ben onu olumlu buluyorum. Hoca neden acaba? Belki temposundan mı? Çünkü tempolu bir oyun anlayışı var şeyin.
2: Evet, İtalyano'nun.
0: İtalyano'nun. Coşkulu da adam. Onun kenardaki coşkusu, onun oyuncularına vereceği enerjiyle birlikte Beşiktaş bu sene şampiyonluk yolunda iddialı bir pozisyonda ama halihazırda kaliteli takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başta santifor olmak üzere. Yani çünkü gelişiyor mu Beşiktaş? Gelişiyor. Geçtiğimiz senelere göre devre arasında yapılan transferlerle takım olmayı becerdi. Ama takım olmayı becermek kaliteyle birlikte olursa şampiyonluk gelir. Bu sene itibariyle kalite takviyesi de yapmaya başladı. Ve hala hazırda yapmayı düşünüyorlar. Böyle düşündüğümüzde ligde seyir zevki yüksek bir şampiyonluk mücadelesi seyredeceğiz diye düşünüyorum. 4 takımın belki 5 takımın. Şimdi arkadan gelen Göztepe, Samsun, Başakşehir gibi takımlarımızı da düşündüğümüzde daha seyir zevki yüksek bir lig seyredeceğiz sanki bu sene.
1: Bir de şunu söylemem lazım. Serdar Adalı Başkan, tebrik ediyorum. Güzel konuştu. Şunu söyledi. Muhammed Salah transferiyle ilgili olarak. Biz masadan kalktık. Bu transferi biz istemedik. Evet. Almadık dedi. Bir çalım malım yok dedi. Şimdi Trabzonsporların asla böyle bir şeyleri yok. Hani çalım attık. Şu düşünceleri hiç yok. Onlar şu anda yaşıyorlar. Mutluluğun fotoğrafını çekiyorlar. Diğer bazı takım taraftarlarına bakıyorum. İşte nasıl Trabzon aldı, şudur budur, yapmayın. Böyle bir şey yok. Beşiktaş sonuçta sportif direktörü çıktı, dedi ki biz masadan kalktık, anlaşamadık. Başkan da bugün çıktı, dedi ki Trabzonspor'la bizim ilişkilerimiz çok iyi. Ortada hiçbir sıkıntı yok. Ki Trabzonspor, emin olsun, ben Ertuğrul Doğan'ı çok iyi tanıyorum. Eğer Beşiktaş deseydi ki
0: biz devredeyiz,
1: devam ediyoruz görüşmeye, Trabzonspor devreye girmezdi. Öyle bir şey asla yapmaz Trabzonspor. Serdar Adalı da bilir. Hiçbir takımın görüştüğü oyuncu için devreye girmez Trabzonspor. Etik değerlere, fair play'e çok önem verir. Böyle bir durum yok. Beşiktaş masadan kalkınca Trabzonspor da şansını deneyip transferi gerçekleştirdi. Burada bazen görüyorum, bazı arkadaşlar da söylüyor, İşte Beşiktaş çalım yedi. Hiç öyle bir şey yok. Yani yapmayın bunları, böyle bir şey yok. Asla. Bu ezeli rakipler, dört büyükler ezeli rakiptir, evet. Saha içinde şampiyonluk için, kupalar için savaşırlar. Rekabet içindedir ama saha dışında dosttur. Her zaman dost kalacaklardır. Başkanlar da çok iyi dosttur. Ertuğrul Sağlam zaten çok böyle beyefendi, kişilikli, duruşu belli olan, ki diğer kulüp başkanları da öyle. Dört büyüklerin kulüp başkanları.

0: Başkanların hepsi birbirinden değerli. O yüzden böyle yorumlar yapılmasın. Taraftarları birbirine düşürmeye kalkmasın kimse. Herkes sağduyulu. Bu transferden en ufak bir rahatsızlığı olan Beşiktaşlı da yok şu anda. Çünkü direkt daha yanılmıyorsam 27 Temmuz'da yapmıştı o basın toplantısını. Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen. Biz masadan kalktık. Masadan kalkınca da Trabzonspor da şansını denedi, anlaştı. Bu yani olay. Kalkıp da Beşiktaş görüşürken arkadan iş çeviren kimse olmadı. Beşiktaş görüşürken devreye giren takım da olmadı. Zaten Rami Abbas şeyin avukatı Muhammed Salah'ın aynı zamanda avukatı, menajerliğini yapmasına rağmen şunu yapmadı mesela. Yani diyorlar ya Rami Abbas para göz, herkesle görüşür, şimdi Trabzonspor'u neler söylediler. Trabzonspor'la görüşürken Atletico Madrid devreye girdiğinde Atletico Madrid de şunu söylemiş: biz anlaşmak üzereyiz, sizin teklifinizi dinleyecek durumumuz yok şu anda. Olay bitti. Yani kalkıp da yani o cepheyi de Rami Abbas'ı işte avukatı da değersizleştirmeye kalkmasın kimse. Herkesin talebi olur. Çünkü söz konusu olan Muhammed Salah'sa onların da bir marka olduğu için beklentileri olacak tabii ki. Yani bugün araştırdık biz, yani dün araştırdık aslında. Muhammed Salah'ın Liverpool'da da Roma'da da daha önceki kulüplerde de çok forması satıldığı için onlarla ilgili talepler hep olmuş. Böyle büyük anlaşmaları hep yapmış. O yüzden dediğim gibi kalkıp da çalım attı. Çalım malım yok kardeşim, ben bunu yapmayın. Lütfen Beşiktaş taraftarı, Trabzon taraftarı, Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı dosttur. Sokaklarda herkes dostluk içinde görüşürken, konuşurken, çaylarını, kahvelerini içerken, sezon başlarken kalkıp da buralarda, orada, burada işte çalım kelimesi çok sevimsiz bir kelime. Kimse kimseye çalım ya da gol attığı yok. Dediğim gibi herkes fair play içinde dostça ilişkilerini sürdürürken bir takım talip olur, anlaşamaz, öbür takım o kadar alabilir bunu. Bu çalım malım olmuyor yani. Bu çalımı hiç bilmiyorlar herhalde. Yani futbolda izlememişler herhalde bu yorumu yapanlar. Bunu söylemek ihtiyacını hissettim. Çünkü ortalığı kimse germesin. Gayet fair play çerçevesinde bir transfer oldu. Beşiktaş da bugün Serdar Adalı da gereken açıklamayı yaptı zaten. Bundan sonra da lütfen kalkıp da işte şu çalım attı, bu bunu yaptı deyip taraftarların sinir uçlarıyla oynamasın kimse.
1: Sevgili Önder Özen, ekonomik açıdan artık bizi zorlayacak pozisyona geldiğinden dolayı bu transferden vazgeçtik dediği an, ben Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano'nun da çok gönüllü olmadığını söylemiştim. Evet. Onu öyle hissediyorum demiştim Salah için. Çünkü yani savunma organizasyonunu iyi kurup güçlü bir takım, mücadeleci bir takım yaratmak istediğini düşündüğümüzde tempo olarak Salah'a çok fazla gönüllü olmadığını düşündüm. Şimdi Beşiktaş gelişiyor diyoruz, oyunsal anlamda gelişiyor diyoruz. Şimdi hakikaten eldeki mevcutlara rağmen şu an itibariyle henüz uyum sürecini tamamlamamış bir takım olmasına rağmen büyük bir ruhla mücadele ediyor şu anda Beşiktaş.
0: Evet.
1: Şimdi evet, büyük bir isimdir. Her takım sahip olmak ister ama İtalyan'ın geçmişteki kimliklerine baktığımızda çok fazla kaliteli, apoletli oyuncu olmamasına rağmen başarılı bir organizasyon yarattığı ve bir sistem yarattığı ve takımlarında başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi Salah transferi çok faydalı bir transfer olmasına rağmen İtalyano zihniyetindeki teknik direktörler için çok büyük ihtiyaç olmayabilir. Evet. O daha dinamik, daha güçlü, daha ayakta duran, daha düellolarda ayakta kalıp topu alıp götüren oyunculara ihtiyaç duyabilir. Beşiktaş'ın vazgeçme sebeplerinden birinin bu olabileceğini de ben o an düşündüm. Evet. Ama her şeye rağmen çok güzel, saygı, sevgi, evet, adalet, asaletin ön planda olduğu bir ortam yaratmak adına böyle yok transfer çalımı falan hikayelerini bırakmak yok lazım.
0: Aynen.
1: Onun için birbirine saygı duyması lazım rakiplerin. Ya biz maçlardan sonra, Galatasaray maçlarından sonra Galatasaraylı futbolcularla kol kola, aynen, restorana giden insanlar.
0: Hala öyleler hocam. Yani, hala öyleler.
1: Ama dışarıda bir fanatizm insanı.

0: demek için ve hedefe ulaşacaklarını düşünüyorum bu konuda. Çünkü Salah sadece bir futbolcu değil, ya da bir transfer değil, transferden ötesi. Bir yatırım yapıyor Trabzon, dev bir yatırım yapıyor Salah'a. Hem şehri canlandırmak, hem Trabzonspor'un üzerinde, taraftarın üzerindeki ölü toprağını atmak, heyecanı yükseltmek, ligin kalitesini artırmak. Her anlamda çok çok önemli. Herkes keyfini çıkarsın ya. Her takım yapsın ki lig daha böyle keyifli, daha böyle kıran kırana sahada mücadelenin, savaşın doruk noktasına ulaştığı bir lig izleyelim. Yarışın, şampiyonluk yarışının. Hep ne dedik? Ya iki takım kalıyor, bir takım kalıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçiyor lig. Çok yavan geçmeye başladı. Ne yaptı Beşiktaş'la Trabzonspor'da? Biz de içinde olalım diye kendilerini güçlendiriyorlar. O yüzden alkışlamak gerekirken ki Beşiktaş'ı da Vlahovic transferini alkışlayacağız. İnşallah olur. Yani ya bu anlamda dediğim gibi cümle kurarken, yorum yaparken de çok dikkat etmek lazım. Çünkü dediğim gibi bu başkanlar, bu camialar, bu kulüpler hepsi sonsuza kadar olacak. Yani ve bunlar Türk futbolunun lokomotifi. Bu başkanlar da milyonlarca sivil toplum örgütüne, taraftar olan sivil toplum örgütüne, camialara başkanlık yapıyor, önderlik yapıyorlar. Onların da enerjilerini düşürmeyelim. Onlara hep destek verelim. Bir de Serdar Adalı'ya da destek verelim. Tabii. Ertuğrul Doğan'a da, Aziz Yıldırım'a da, Dursun Özbey'e de.
1: Tabii canım. Yani ya bunlar özel oyuncular ya. Bunlar üst düzey yetenekli futbolcular. Bir kere onlara bir önce saygı duyacaksın ve ona sahip olan takıma da saygınlığını belirteceksin yani. Üstelik ligimizin kalitesi yükseliyor böyle özel oyuncularla yani.
0: Aynen.
1: Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman hala bana göre hala Beşiktaş'ın hala zamana ihtiyacı var. Yani yeni transferler gelince onların uyum süreci var. O uyum sürecini atlattıktan sonra takım kimliği nasıl gelişecek? Ona bakmak lazım. Biraz geç kaldı bizim takımlarımız değil mi? Yani şimdi neredeyse sezon başlayacak.
0: Evet, 14.
1: Halihazırda takım kadroları
2: tam oturaklı
1: olmadı. Da.
0: Hocam 9 gün kalmış ya. Lig başlıyor ya.
1: 9 gün çok az bir süre yani.
0: Tabii.
1: Ya onun için biraz daha takımlarımızın demin üst düzey oyuncular dedim ya, lafımı orada tamamlayayım. Böyle özel oyuncular haricindeki oyuncular ne yapmak zorundadır? Onlar üst düzey yetenekleri olmadığı için, özel oyuncu olmadığı için çalışmak zorundalar. Onlar çalışkan olmak zorundalar. Onlar tamamlayıcı oyuncular. Bunlar belirleyici oyuncular. Şimdi böyle oyuncular geldiği zaman bizim ligimizin kalitesi artar.
0: Evet.
1: Onun için demin dedik yani belki bu kalitede olmasa da orta düzey kalitede Anadolu takımları da keşke o transferleri yapabilse.
0: Ya, yarım kaldı, çok güzel. Dün Gençler Birliği'nin yeni başkanı, kusura bakmasın size, ismini şu an hatırlayamadım. Çok özür diliyorum kendisinden. Çok güzel bir şey söyledi. Gençler Birliği'nin yeni başkanı. Dedi ki A-Spor'a bağlanıp, ya dedi makas gerçekten çok açıldı dedi. Yani kimse farkında değil dedi. Dört büyüklerin bir futbolcuya ödediği yıllık vergi kadar bile bütçemiz yok dedi. Bir futbolcuya transfer ücreti değil dedi. Ona ödedikleri vergi kadar bile bütçesi yok Anadolu kulüplerinin dedi. Biz dedi bu kulüplerle dedi makasın açıldığını söylüyoruz. Makastan öte dedi. Yani çok dedi arada dağlar kadar şey oldu, kadro gücü olarak güç farkı oluştu dedi. Bu da çok aslında iyi bir durum değil. Yani çünkü sonuçta Anadolu kulüplerinden oynarken ne düşünecek herkes? Yani kolay kazanır. İşte ortada çok fazla bir mücadele olmayacak. Bu hem takımları, futbolcuları da
2: Arda çakmak.
0: Arda, evet. Aynen, Arda sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Buradan selam Arda.
0: Arda Bey çok güzel konuştu. Başkanlığında da başarılar diliyorum kendisine. Gerçekten çok zor. O yüzden yayın gelirleri artmalı. Özellikle de Anadolu kulüplerine yayın gelirlerinden daha çok pay verilmeli. Yani hep zaten büyük takımların sponsorlukları, maç günü gelirleri fazla. Orada bir fedakarlık yapıp Anadolu kulüplerinin de maddi gücünü yükseltmek lazım biraz.
1: Ama bir de şöyle bir şey var. Ben Anadolu takımlarında süre aldığım için sevgili müdürüm, başarı sadece pahalı transferlerle gelmiyor. Yani şimdi önemli olan takımdaki aidiyet duygusunu taşıyan, karakteri sağlam, hırslı, mücadele gücü yüksek oyuncularla

0: yol alabiliyorsun. Anadolu'da bu aidiyet duygusunu daha fazla yakalayabiliyorsun. Şimdi öyle olduğu zaman böyle oyuncular sahaya çıktığı zaman sadece kariyeri için değil, giydikleri forma için de mücadele ediyor. Şimdi o aidiyet duygusunu, o bağlılığı yakalayacak kadrolar kurması gerekiyor. Bu genellikle tabii alttan gelen oyuncular birkaç tane kaliteli takviye ile
1: ondan hocam sonra biraz onu yapmıyorlar, sen de biliyorsun.
0: İşte ondan sonra da işte
1: maddi gücümüz, bütçemiz yok ama işte ne bileyim 100 bin euroluk, 25 bin euroluk, 50 bin euroluk yabancı oyuncular alıyorlar. Alma dediğin gibi. Yani gerekirse alt liglerden, daha alt liglerden gördük işte Keçiren Gücü'nü, Erzincan Spor'u, Barış Alper Yılmaz'ı, işte Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl geldiklerini gördük. Alt liglerde de aslında
0: var
1: bulunur.
0: Potansiyel var.
1: Onu aynen Arda Başkan da söyledi. Hani bizim dedi mecburuz dedi oyuncu çıkarmaya. Ancak o zaman ayakta kalabiliriz ama dedi oyuncu keşfetmek, çıkarmak da zor oluyor. Yani oraya kafa yormaları gerekiyor bence.
0: Ya yani karakterli futbolcular güçlü takım ruhu yaratabiliyor Anadolu'da. Daha rahat yaratabiliyor İstanbul takımlarına nazaran. Daha ufak şehir. Daha fazla futbol sevdası var. Sadece tek şeyi eğlencesi futbol olan şehirlerimiz var. Şimdi bu şehirlerimizde sadece pahalı transferlerle başarı gelmez yani. Bu da düşünülmeli. Ya ucuz bir taklitçisi olmak bence kasa boşaltmanın yolu. Evet. Şimdi sen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un yaptığı transferlere onlar gibi transfer yapmak istersen yapamazsın. Onların ucuz bir taklitçisi olursun. Kısa vadede zaten senin alacağın oyuncuyla kısa vadede başarı gelir. Futbol süreci yönetmek diyoruz. Sen bir senelik düşünürsen ondan sonraki sene zaten şeyle uğraşıyor. Bir önceki yönetimin harap ettiği şeyle uğraşıyor başkanlar. Olmaz.
2: Peki o zaman Beşiktaş'a da yürekten başarılar dileyelim yarınki karşılaşmada. Dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım.
1: Geçelim.
2: Tabii transfer döneminde programın başından beri transferleri konuşuyoruz. Özellikle Muhammed Salah konuştuk. Evet. Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri, kadro mühendisliğini konuştuk. Ama Galatasaray'da özellikle transfer sezonu içerisinde sessizlik devam ediyor.
1: Doğru.
2: Galatasaray ne zaman bir transfer yapacak? Şu ana kadar sadece Leslie Ugochukwu kadroya en son dahil olan isim oldu. Neler söylemek istersiniz?
1: Ya taraftarı da çok mutlu etmedi Leslie transferi ki kafalarda soru işaretleri var hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbol nedeniyle. Ya yani Galatasaray'da baştan beri istedikleri, taraftarın istediği Kamavinga vardı. Mesela Kamavinga konusunda Galatasaray'da yeni gelişmeler olabilir, onu söyleyeyim. Yine Lokomotiv Moskova'da oynayan Batrakov, Sergey Batrakov konusunda da Galatasaray'ki genç bir oyuncu. Artı 4 kontenjanına uyuyor. Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euro civarında bir maaş teklifinde bulunduğu. Oyuncunun da 20 milyon, 25 milyon euro civarında bir rakama Lokomotiv Moskova'nın bırakabileceği söyleniyor. Yani Batrakov konusunda gelişmeler olabilir ki Rus gazeteci Ivan Karpov bu konuda konuşmuş Galatasaray'ın ilgisiyle ilgili ve Galatasaray'ın oyuncunun menajerlik şirketine ile görüştüğü ve oyuncuya da Rus gazeteciye göre yıllık Galatasaray'ın 5 milyon euro maaş teklif ettiği ile ilgili. Kamavinga konusunda, Eduardo Kamavinga konusunda da şunu söylüyor Cadenas Ser Radyosu İspanya'dan. Real hazırlık maçlarında hani Mourinho onu Fiorentina ile oynanan 2-2 beraber biten maçta aslında 11'de oynattı diyor ilk 11'de. Hı hı. Ama bir de asist yapmasına rağmen diyor beğenmedi. Çok böyle Mourinho'nun kafasına yatmadı diyor. O yüzden kiraya verebilir diyor ve istikrarsız, dikkati dağılmış ve kırılgan olarak tanımlamış Mourinho ve radyoda Real Madrid'in zayıf halkası ve oyuncuyu Galatasaray'ın yakından takip ettiğini, iki Manchester kulübü, Manchester United ve Manchester City

0: birlikte bekliyor demiş. Amben izleyen takımlar demiş Galatasaray'la birlikte. Belki orada Galatasaray'ın iki taraftarın istediği bir oyuncuydu. Orada bir gelişme olabilir. Neres konusunda Tutta Mercato Web'in bir haberi var. Ülkesinden Cruzeiro'nun yaptığı teklifi geri çeviren Neres konusunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği söyleniyor. Can Uzun konusunda da yine birkaç bilgi vardı, ben de onu paylaşayım. Can Uzun, Eintracht Frankfurt, Can Uzun konusunda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor ama Eintracht Frankfurt cephesinin de bonservis bedelini hala 60 milyon eurolarda belirlediğini söylüyor. Kicker'de çıkan bir haber. Hem analiz yapıyorlar hem de Can Uzun'un yorumu ile ilgili transfer haberinde 60 milyon eurolarda diretiyor Eintracht Frankfurt ve şunu da söylüyorlar. Eğer diyorlar Gian Matteo Bohaio ve Fares Kahibi gibi isimlerin satışından 50 milyon euro gibi bir gelir elde edilmesi halinde Eintracht Frankfurt yönetimi Can Uzun'a gelen teklifleri geri çevirecek diyor. Ama Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Kroche de şunu söylemiş Kicker'e. Şöyle diyor, Türkiye'den her türlü haberi alıyoruz Can Uzun'la ilgili ve bazen ben de merak ediyorum, hala Can Uzun burada mı yoksa çoktan bizden ayrıldı mı? Şu anda ayrılacağına dair resmi bir işaret yok. Oynatmak istediğimiz futbol tarzı ile onu en tehlikeli olabileceği pozisyonlarda değerlendirmeyi planlıyoruz demiş. Yani o konuda da çok böyle bir çarpıcı gelişme yok. Taraftarın beklediği Bruno Fernandes vardı ama olmayacak, baştan beri olması çok zor dediğim bir transfer. Çünkü Manchester'ın kaptanı ve Manchester United yönetimine gidiyor. Diyor ki bir yıl sözleşmem kaldı, isterseniz sözleşmeyi devam ettirelim, uzatalım ki geçen yıl çok çarpıcı bir sezon geçirdi. O yüzden onu da zor görüyorum. Ya yani 10 numara konusunda Galatasaray çok istiyor 10 numara. Hani Can Uzun'la ilgili ben Abdullah Kavukçu ile yaptığım görüşmede şunu söyledi. Bu rakamları biz vermeyiz. Çünkü en üst rakam, bu rakama, bu rakamın altına inmesi lazım ki alalım, oynatalım, satınca da kar edelim. Yoksa Bundesliga'dan gelip Süper Lig'e en üst rakamda aldığımız bir oyuncu Süper Lig'e gelecek. Daha kalite anlamında daha düşük bir lige gelecek. Biz Can Uzun'dan kar edemeyiz. Böyle oyuncuları aldığımızda, yatırım yaptığımızda kar etmemiz lazım. Hani Osimhen farklıydı, verdik parayı çünkü Osimhen'in daha fazlasını yapabileceğini biliyorduk, kâra geçtik. Ama Can Uzun konusunda Galatasaray 60 milyon euroları vermez. Can Uzun konusunda yaptıkları transfer teklifi 30 milyon euro artı 5 milyon euro. 35 milyon euro. Yani bu teklif geri çevrilen bir
1: teklif. Başka takımdan transfer isteği var mı Can Uzun'a? Yok.
0: Ya bir ilgi yok, onu söyleyeyim. Yok. Yani çünkü kimse bu rakamları şu anda Can Uzun'a vermez, onu söyleyeyim. Ya 60 milyon euroları vermez. 60 milyon euro çok büyük bir rakam. Ben hani yok, teklif de yok yani. Teklif yok, olsa biliriz.
1: Hem teklif yok hem 60 milyon.
0: Burada Can Uzun'a işte niye Galatasaray'ın ilgisi var? 3 yıl önce oyuncu bir röportajında söylemişti. Ailesi Galatasaraylı, babası Galatasaray'a gelmesini istiyor. Can Uzun da hani Galatasaray'da oynamayı isterim demişti o dönemde. O yüzden ya, bir haber yapılmış.
1: Çok enteresan ülkeyiz ya. Bu kriter midir yani? Şimdi seneler evvel ben Galatasaraylıyım demiş ailesi. Yani senin belli bir oyun sistemin, o oyun sistemine ihtiyaç doğrultusunda bir transfer yapmıyorsun Galatasaraylım dediği için. Ya adam bir 10 numara. Şimdi Mertens'ten sonra o Can o açıyı kapatabilecek kabiliyette bir çocuk. İyi oyuncu. Ceza sahası etrafında tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Şimdi gelişimi de devam ediyor. Genç oyuncu, evet faydalı ama 60 milyon eurolar falan artık yani ne zaman geldik biz buralara, ben anlamıyorum yani hakikaten.
2: Artık dünya genelinde de çok arttı bu bonservis fiyatı.
0: Galatasaray'ın istediği bir oyuncu var. Yeni Dzeko gözüyle bakılan genç bir oyuncu. Bu da Wolfsburg'un 21 yaşındaki santrforu Pejkinović. Yani Pejkinović diye yazılıyor. Pejkinović diye okudum ben. Orada da Wolfsburg'un oyuncu ile ilgili olarak hani Yeni Dzeko deniyor. Ancak burada da şunu söylüyorlar.

0: Stuttgart'ın bir ilgisi olmuş yanılmıyorsam ama şu an için olumlu bir sonuç parmaktan uzarız demiş. Wolfsburg bu oyuncu için 23,5 milyon euro istiyormuş. Bunu da Osimhen'in yardımcı o yedek santrfor olarak Galatasaray'ın kafasında düşündüğü bir oyuncuymuş. Artı 4 için. Evet.
1: Sen öyle dedin müdürüm. Sevgili Tanju Çolak mesaj attı bana şimdi. Samsun'dan selamlar Zafer'cim. Yücel'le beraber seni seyrediyoruz diye. Pardon arabadayız seni dinliyoruz. Öpüyorum kolay gelsin diyor. Selam söyleyelim Tanju'ya.
0: Selamlar.
1: Tam Galatasaray'dan bahsederken. Ya müdürüm Galatasaray savunmada çok risk alıyor. Yani ortada Torreira, Sara, Lesni savunma direnci az ve defansla orta saha arasında çok boşluk bırakıyorlar. Şimdi bence Galatasaray'ın tedirgin olması gereken bu. Son oynanan maça baktığımız zaman defansla orta saha arasında Lemina karakterinde Lesni düşünülmesine rağmen ilaç olmadı oraya.
0: Takım çok formsuz şu anda.
1: Hem formsuz hem Lesni defans önünde kontrol oyuncusu olarak oynamıyor. O toplan kreatif işler yapmaya çalışıyor. Hayır sen Lemina pozisyonuna takviye olsun. Orada bir rekabet olsun. Orada 3 kulvarda yarışırken alternatifli düşünülsün diye yapıldın ama belki genç, belki rol tanımı tam olarak anlatılmadı. Ya, onun için teknik direktör sevgili Sayın Okan Buruk onunla bir konuşması lazım. Görev tanımını ona belirtmesi lazım yani. Sen kontrol oyuncususun. Sen bizim zaten elinde Sara var. Efendim Torreira da mesela Lemine olduğu zaman ön bölgeye destek veriyor. Zaten Yunus'un Sanen Barış Alper'in ondan sonra o bölgede mesela takviye yapılacak Can'ı da düşündüğün zaman diyelim Can geldi. Ön bölge ihtiyacın gidiyor ama arkada Lemina'nın alternatifi yok.
0: Yok.
1: Tek.
0: Galatasaray'ın zaten 19 yani bir yabancı hakkı var. Bir de artı 4 kontenjanına yatırım yapabilirler. Şimdi Barış Alper Yılmaz gitmek isterse ki Neom sürecinde biliyorsun o dönem Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacımız var dediler. Kaldı Galatasaray'da. İyi de oldu ama şimdi oyuncu belki Premier Lig hayali var. Premier Lig'den de teklifler var. Ben gitmek istiyorum derse Galatasaray 50 milyon euro gibi beklentisi var ama oyuncu ille de gideceğim derse Galatasaray bir takımla anlaşmak zorunda. Öyle olduğunda yerli bir oyuncu Galatasaray'ın yerli bir oyuncu olarak Can Uzun'u transfer etmesi lazım o zaman. Çünkü bir yabancı alabiliyor. Diğerleri artı 4 alabiliyor. Öyle bir durum var. O yüzden o zaman Can Uzun'u transfer eder. Hani yerine Leao deniyor ama Barış Alper'den çıkıp Leao'yu almak bence saçmalık. Barış Alper ondan daha iyi. Leao'nun ne vereceğini bilemiyorsun. Vallahi hala takmışlar.
1: Zaha olur Zaha.
0: Milan'ın şimdi şampiyonluk Zaha sezonundaki Leao'yu takmışlar. Leao'yu o zaman Milan Nisan ayı gibi Leao'dan çıkacağı belliydi. İtalyan basında tonla haber yapılıyordu. Milan Leao'yu satacak diye. Avrupa'nın 5 büyük liginden Leao'ya hiçbir teklif gelmedi. Bir Fenerbahçe'ye İtalyan basını gazlıyor. Bir Galatasaray'a gazlıyor. Evet iki takımın da gerçekten ilgisi olabilir ama yerli oyuncular varken, yerli oyuncular bu kadar değerliyken ne yapacağı belli olmayan ve 50 milyon euroların konuşulduğu Leao'yu almak bence çok büyük bir soru işareti.
1: Bana göre de iki takımımız adına da
0: bir tarafta Kerem var, bir tarafta Barış Alper var.
1: Olumlu bir transfer olmaz, evet. Bunlar performans veren çocuklar. Leao geldiği zaman ne yapacağı belli değil. Düşüş trendinde olan bir oyuncu. Biraz da sorunlu bir oyuncu olduğu söyleniyor. O açıdan niye Leao abi ya? Şimdi sen oynatacağın oyuna göre değişik, daha potansiyelli bulabilirsin adamlar.
0: Galatasaray çok büyük bir fırsat kaçırdı. Real Madrid'e gitmeden, Mourinho almadan önce boştayken Bernardo Silva'yı alacaktı. Yani al o zaman. Yani oyuncu bekledi ki belliydi. Büyük bir fırsat transferi olurdu Galatasaray'ın. Galatasaray nasıl olsa paramız var. Eylül ayına kadar rahatız deyip orada çok bekledi. Dünya Kupası'nı bekledi. Dünya Kupası'ndan da bir şey çıkmadı. Şimdi artık o panik butonuna taraftar bastırıyor yönetimi. Ha, nerede kaldı, nerede kaldı? Panik yapmadan bu işi çözmeleri lazım. Ama dediğim gibi bir yabancı alabiliyorlar. Artı 4'e alacaklar oyuncular çok pahalı.

0: genç oyuncular işte Can Uzun gibi diğer pardon Can Uzun zaten Türk statüsünde olduğu için Can Uzun oraya katmayalım. Ama Galatasaray'ın ben hani Leo Barış Alper'i satması da şampiyonluk yolunda Galatasaray'a büyük bir darbe vurur. Çünkü takımın yürekli oyuncusu, takımın savaşçı oyuncusu ve önde de en uçta da oynatabildiğim bir oyuncu. Ne vereceğini bildiğim bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını gördük. O yüzden hani Barış Alper'den çıkması hata olur. Takımın en hazır oyuncusu olarak ben şu anda Galatasaray'da Gabriel Saray'ı gördüm.
1: Evet.
0: O Abdülkerim Bardakçı mesela çok formsuz, çok ağırlaşmış. Bir takımda bir moralsizlik var. Niye anlamadım. 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray'da takımında moralsizlik var. Evet. Uğurcan Çakır da dahil herkes de böyle bir düşük bir enerji, bir böyle mutsuz hava. Okan Hoca da kenarda öyle.
1: Abi hangi ya, formayı
0: bir silkinmesi lazım Galatasaray'ın. Yani. Onu diyorum ya. Siz 4 yıldır sürekli şampiyon oluyorsunuz. Çok böyle güçlü duruş sergilemeniz lazım. Hazırlık maçlarında rakipleri ezip geçmeniz lazım. Yani Icardi gitti diye o Icardi'nin sihirli havası mı takımdan dağıldı, uzaklaştı? Onu da anlamış değilim. Yani Icardi'yi bile Galatasaray'ın düşünmeden göndermesi, ki ben hani Icardi en kötü haliyle 15 gole katkı veren bir oyuncuydu. Şimdi santrafor arıyorlar. Santrafor konusunda Galatasaray'ın tek santrafor var, biliyor musun hocam?
1: Tek.
0: Bence iki taneye ihtiyacı var. Bir tane de değil. Bir tane de yerli golcü almaları lazım. İki santraforla Galatasaray 60-65 maç oynayacak. Ya Osimhen var şu anda. Osimhen'in yanına diyelim yerli santrafor aldın, kontenjanın doldu. Bir tane de yerli alman lazım.
1: Ya şimdi futbol
0: Ahmet Kutucu'yu da gönderdin çünkü yok yani santrafor.
1: Şimdi bu kadar böyle takımlarda, büyük takımların formasını giyiyorsan o forma sana mücadele etmeyi emreder. Böyle lakaytlık falan kaldırmaz. Biraz önce Uğurcan'a söylüyorum bunu. Onun için mücadele edeceksin abi. Bu o ruhu yakalamışken ondan sonra bırakmayacaksın kendini yani. Şimdi
2: az bir süremiz kaldı. Toparlayalım da veda edeceğiz.
1: Şu an itibariyle taraftarın sabırsızlanması kadar doğal bir şey yok. Rakipleri 3'er 5'er 10'ar tane transfer yaparken kadroya ihtiyaç doğrultusunda takviyeler gelmedikçe veyahut takımı büyütecek, direkt katkı sağlayacak transferler gelmedikçe tabii ki bu bir baskı oluşturacak Galatasaray takımında. Eldeki mevcutlarla tamam, belli bir oyun sistemi doğrultusunda her geçen gün kendini geliştiren bir Galatasaray var ama hedef yükselten Galatasaray'da da bana göre kaliteli oyuncu takviyesi zorunlu.
2: Peki o zaman çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza sağlık gerçekten. Güzel bir 3 saat birlikte geçirdik. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: Aspo Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Ana Haber'e hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. 2 saat boyunca sporda öne çıkan haberlerle karşınızda olacağız ve tabii ki Muhammed Salah haberleriyle başlayacağız. Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, Trabzonspor için Türkiye'ye, İstanbul'a geldi.
1: Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası esiyor. Bordo Mavililerin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. Mikonos'tan özel uçakla gelen Salah'ın yolculuğunu binlerce futbolsever an be an takip etti. Trabzonspor taraftarı da sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na giderek Salah'ı beklemeye başladı. Bordo Mavili formayı uçakta sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun ilk mesajı "Bize her yer Trabzon oldu." Bir saatlik yolculuğun ardından Salah İstanbul'a ulaştı. O anlarda havalimanındaki coşku da taban yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından dışarı çıkan Mısırlı oyuncu Bordo Mavili taraftarlarla bir araya geldi. Salah ilk üçlüsünü de burada çektirdi.

0: Taraftarı selamlayan Muhammed Salah kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye hareket etti. 34 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde de Trabzon'da olacak. Şehirde binlerce taraftarın Salah için özel bir karşılama yapması bekleniyor.
1: Şimdi de ekip arkadaşlarımız Engin Can Çelik ve Yunus Emre Sel'e uzanacağız ve Muhammed Salah'la ilgili bakalım son durumlar nasılmış, bağlantılarımızı yapalım değerli izleyenler. Öncelikle Engin Can Çelik'e gideceğiz. Engin Can Çelik bizleri bekliyor. Engin Can, Muhammed Salah'ın çıkış yapması bekleniyor. Sanıyorum o noktada da bir heyecan var, takip var. Sözü sana bırakalım.
2: Ömer, çok teşekkürler. Senin de belirttiğin gibi yaklaşık 1-5 dakika içinde Muhammed Salah'ın çıkmasını bekliyoruz. Saatler 16.45'e 17'yi gösterdiğinde Sayın Başkan'ın ofisinde, Zincirlikuyu'da bulunan ofisine gelmişti. Dünyaca yıldız Muhammed Salah şu dakika itibariyle de artık burada son hazırlıklar yapılıyor. Güvenlik önlemleri alındı ki bugün gün boyu aslında geniş bir güvenlik önlemleri vardı. Hem spor şube adına hem de çevik kuvvet adına şu dakika itibariyle de Zincirlikuyu'da bulunan Sayın Başkan'ın ofisinin önünde geniş güvenlik önlemleri var ve artık yavaş yavaş buradan çıkışını gerçekleştirecek dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah. Gün boyu takip etmiştik. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nın genel aracılık terminaline gelmiştik ve o dakika itibariyle saatler 12.15'i gösterdiğinden itibaren de büyük bir coşku vardı orada. Yaklaşık 2500-3000'e yakın Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'ı karşılamaya gelmişti ki hem yurtdışı basını olsun hem de yurtdışı basını olsun geniş kapsamlı bir ilgi vardı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'a ve saatler 12.15'i gösterdiğinde indikten sonra daha sonrasında da Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye götürülmüştü. Sponsor hastaneye götürülmüştü. Saatler 14.30'da son testleri yapılmıştı ve saatler 15.30'da 16'yı gösterdiğinde de Maslak'tan hareket etmişti ve Sayın Başkan'ın ofisine gelmişti. Son işlemler burada gerçekleşti ve menajeri de saatler 14'ü gösterdiğinde İstanbul'a gelmişti. Sayın Başkan'ın ofisinde menajeriyle birlikte bir görüşme, artık son prosedürler gerçekleşmişti ve son prosedürlerin ardından da Sayın Başkan'ın ofisinden yaklaşık bir 5 dakika içinde Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline gitmesini bekliyoruz. Tabi bize planlanan saat 17.45 olarak söylenmişti ama 3 aşağı 5 yukarı o saatlerde de sarkma olabiliyor. Burada geniş güvenlik önlemleri var. Biz basın mensupları olarak, spor şube ekibi olarak, çevik kuvvet ekibi olarak herkes hazır bir şekilde bekliyor. Az sayıda da olsa Trabzonspor taraftarı burada Muhammed Salah'ı görebilmek için, en azından araç içinden Muhammed Salah'ı görebilmek için mücadele verdiğini de ifade edelim. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş son hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıkların ardından da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah saat 18.45'i gösterdiğinde Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinden özel uçakta Sayın Başkan'ın uçağıyla kalkacak ve Trabzon'a doğru hareket edecek. Sabah saatlerinde Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya Yunanistan'a gitmişti ki özel bir ekiple gitmişti. Belgesel ekibiyle gitmişti ki belgesel ekibi havalimanından hastane, hastaneden de Sayın Başkan'ın ofisine kadar eşlik etmişti. Sayın Başkan'ın ofisinden de artık yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'na doğru hareket edecek özel belgesel ekibi ve özel belgesel ekibinin ardından da burada az sayıda da olsa taraftar, Trabzonspor taraftarı eşliğinde Zincirlikuyu'da bulunan Sayın Başkan'ın ofisinden hareket edecek ve daha sonrasında Atatürk Havalimanı'na sabah geldi. Atatürk Havalimanı'na tekrardan geçişini sağlayacak ve akşam saatler 20.20'yi gösterdiğinde de Muhammed Salah'ın Trabzonspor taraftarlarının yoğun bir katılımıyla birlikte karşılanmasını bekliyoruz ki Trabzonspor muhabir arkadaşım Yunus Emre Sel de birazdan detayları açıklar. Ben buradan tekrardan söz edeyim ve yavaş yavaş sözü size bırakayım. Son hazırlıklar yapılıyor dediğimiz gibi. Spor şube ekibi olsun, çevik kuvvet ekibi olsun geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra artık Sayın Başkan'ın ofisinden eskort eşliğinde Atatürk Havalimanı genel havacılık terminine doğru hareket edeceğini söyleyelim Ömer.
1: Engin Can Çelik, çok teşekkürler. Zincirlikuyu'dan biz Trabzon Havalimanı'na Yunus Emre Sel'e gideceğiz. Sevgili Yunus Emre, arkanda taraftarlar var. Sanıyorum ki sayıları çok daha fazla artacak ilerleyen dakikalarda, saatlerde. Trabzon dünyaca ünlü bir yıldıza kavuşmayı bekliyor. Oradaki heyecanı yansıtmak için sözü sana bırakalım.

Ömer Saraç, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi dünyanın en önemli futbolcularından birisi olarak gösterilen Muhammed Salah Trabzonspor'da henüz daha İstanbul'dan yola çıkmadı. Belki saat 20.00 civarında Trabzon'da olacak ama şu anda Trabzon Havalimanı'nda taraftar yoğunluğu başladı. Kameraman arkadaşım Erol Taşkın onları göstersin. Bordo Mavili taraftarlar şu anda bulunan alana doğru yoğunlaşmaya başladı ama burada gerçekten çok daha fazla alana ihtiyaç duyulacak gibi. Çünkü biz yolda gelirken havalimanına çok erken bir saatte gelmiş olmamıza rağmen çok ciddi bir yoğunluk var.

0: Evet, Trabzonspor taraftarları artık Muhammed Salah'la ikonikleşmeye başlayan o tezahüratta da bulundular ve Bordo Mavili taraftarların havalimanındaki yoğunluğu belki her geçen dakika artacak. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, orada 11 numaralı Muhammed Salah'ın Liverpool forması var. Aslında biz Trabzonspor'da da 11 numaralı formayı giymesini bekliyorduk, ancak şöyle bir gelişme yaşandı. Normalde Muhammed Salah'ın 11 numaralı forması basılmıştı ama kendisinin özel isteğiyle 10 numaralı formayı giymek istedi Muhammed Salah ve forma numarası değiştirildi. Tabi 10 numara Ernest Muçi'deydi, ona danışıldı, onu da onay vermesiyle birlikte 10 numaralı formayı Muhammed Salah giyecek şu an itibaren, yeni sezondan itibaren. Ve formaları da TS Club'larda yoğun ilgiyle satılmaya devam ediyor şu an itibariyle. Muhammed Salah transferi duyurulmaya başladıktan sonra gerçekten inanılmaz bir kombinelere ilgi var. Bordo Mavili taraftarlar hem gişelere hem online satışa akın etmiş durumda. Çok yavaş ilerliyordu kombine satış rakamları ama şu an itibariyle 15 bin sayısı geçildi. Bu biraz daha geçmiş bir sayı. Muhtemelen daha da arttı bu sayı şu an itibariyle. Daha da artacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda formalara çok yoğun bir ilgi var. TS Club yetkilileri gerçekten ürünleri yetiştirmekte şu an itibariyle zorlanıyor ama bu tabii ki tatlı bir sıkıntı. Muhammed Salah 20'de Trabzon'a inecek. Burada yoğun bir taraftar grubu tarafından karşılanacak. Ardından Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte tesislere geçmesini bekliyoruz. Hemen ardından yarın saat 19 civarında Muhammed Salah için Papara Park'ta bir imza töreni düzenlenecek. Bordo Mavili taraftarlar ücretsiz olarak imza törenini izleyebilecek ama Trabzonspor Kulübü'nün taraftarlardan tek bir isteği var. Stadyuma gelecek olan taraftarlar mümkünse formalarıyla gelsin, mümkünse yeni sezon formalarıyla gelsin diye bir istek var. Biz kameraman arkadaşımla birlikte yine buradan gelişmeleri anben aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Ömer Saracığım.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkürler, ağzına sağlık diyelim. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Muhammed Salah sonra Trabzon'a doğru yola çıkacak değerli izleyenler. Biz de tabii ki bu yolculuğu an be an sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim. Salah haberleriyle, Salah gelişmesiyle devam edeceğiz biz de. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Salah transferinin detaylarını Aspor'a özel olarak anlattı.
2: Tabii çok güzel oldu yani, hani bunu hiç söylemek lazım. Tabii Muhammed Salah hakkında çok diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Bizim takımımıza böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı takım içerisinde. Çok genç oyunculardan kurulu bir takım. Biliyorsunuz geçen yıl bizim takımımızdan tecrübeli oyuncularımız ayrıldı. İşte Tony Vakayeme, Vizca gibi. Daha sonra Zubov. Dolayısıyla çok genç bir kadroya sahibiz ama tecrübeli oyuncularla da bunları, hem genç oyuncuların gelişimini sağlamak açısından konuşuyorum ben bunu. Bizim açımızdan önemliydi. Böyle bir planlamamız vardı. Muhammed Salah da herhalde bu konuda tecrübesiyle, disipliniyle, yıllardır Premier Lig'de verdiği mücadeleyle, attığı gollerle, asistlerle zaten tüm dünyanın bildiği, özellikle de şu anda herhalde dünyadaki en büyük, en önemli Müslüman futbolcu. Bu da çok önemli bizim açımızdan. Yani ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz tabii. Biz geçen yıl Sayın Fatih Tekke ile beraber hep bahsettiğim bir yeni bir organizasyon vardı. Yani biz yeni bir yol haritası çizmek zorundaydık. Bu yol haritasının ilk yılıydı. Gerçekten dediğim gibi ben burada tekrar geri gelmişken Sayın Fatih Tekke'ye ekibini teşekkür ederim. Bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak, bu yola çıkmayı kabul etmek aslında herkesin harcı değil. Görüntü itibariyle baktığımız zaman o zamanlar bize zor gözüken bir transferdi.

0: de takdir ederseniz yani kimse bu transferi kolay bir transfer görüntü anlamında diyemezdi. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim Dünya Kupası sırasında gözlemlerimiz vardı oyuncu hakkında ama o zaman yani başka takımlarla da görüşmeleri vardı ama işte diğer takımlar artık devreden çıktıktan sonra biz konuda biraz daha hızlandık. Ben bir görüşme yaptım kendisiyle ve menajeriyle. Burada şunu söylemem lazım. Hem kendisiyle hem menajeriyle çok profesyonelce saygı çerçeveleri içerisinde iki tarafında birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme gerçekleşti. Yani görüşmeye başladıktan sonra düşünüldüğü gibi bir transfer olmadı aslında. Yani hem onlar hem biz konuştuğumuz konularda ankat kaldık. Yani bizden hani piyasada konuşulan bazı şeyler var. Hani Trabzonspor'a şimdi ben bakıyorum, bize de bizim basın ekibi de bilgi vermiş.
1: Evet.
0: Hani böyle konuşulan şeyler bizden hiç talep edilmedi zaten. Hani öyle bir anlaşmamız yok. Anlamda söyleyeyim. Yani hani formanın %100'ünü o alıyormuş, yok %70'ini alıyormuş, yok %50'sini alıyormuş. Bunun gibi şeyler hiç bizden talep edilmedi zaten. Dolayısıyla böyle bir gündem ve konu yaşanmadı. Ama nasıl bizle alakalı böyle bir bilgiye ulaştılar bilmiyorum. Bilgi sahibi değilim ama anlaşmamızda bizim böyle bir şey yok. Bir yüzde veriyoruz ama zaten bunu açıklayacağız biz hani. Dolayısıyla hani böyle bir rakamlar söz konusu değil. Hocamızla konuşuyoruz. Evet, transfer bitmedi. Bitmedi. Devam edecek. Ben hafta sonu Trabzon'da söylemiştim. Bizim kuruluş müdürümüz vardı. Sayın Fatih Tekke eksikli diyorsa o eksikleri almaya devam edeceğim.
2: Orta saha aramızda 6-8 numara diyordu o Fatih Hoca. Bir de Sörloth gündemi var başkanım. Sörloth gündemi var mı Trabzonspor'da?
0: Yok, öyle bir gündemim yok. Ama artışında kimi yok desem kesin alıyor diyecekler. Şimdi oraya da geldi iş. Ama gerçekten yok. Ama tabii şu anda bunu anlatsak da kimse inanmayacak. Şöyle iyi bir santrafor arayışımız var. Ama santrafor işi gerçekten çok zor. Herkes arıyor biliyorsunuz. Bizim de çok önemli bir golcümüz var. Boğdan Açı. Gerçekten çok önemli bir golcümüz var ama lig maratonu uzun. Avrupa var. Türkiye Kupası var. Dolayısıyla bizim bir arayışımız daha var. Bu santrafor da aldıktan sonra inşallah deyip veya hocamız önceliği hangisine verirse, 6 numara derse önce 6 numarayı alacağız. 8 derse 8 alacağız. Santrafor derse santrafor alacağız. Yani orada bize ne derse onu alacağız. Şu anda bizim listemiz hazır. Görüşlerimiz de var. Sabit şu an arkadaşlar arka tarafta çalışıyor.
1: Az önce Yunus Emre Sel de aktarmıştı değerli izleyenler. Muhammed Salah Trabzonspor'da yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek. Tabii ki bu noktada Ernest Muçinicesi de Trabzonspor'da takdir topladı.
3: Muhammed Salah'a anlamlı bir jest yapıldı. Geçen sezon Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Ernest Muçi, transferi büyük ses getiren Muhammed Salah'a formasını devretti. Böylece Mısırlı Yıldız, Trabzonspor kariyerine 10 numaralı formayla başlayacak. Yeni sezon öncesinde bu jest, Trabzonspor'da hem sahada hem de soyunma odasındaki takım ruhunun güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı. Salah'ın 10 numaralı formayla sahaya çıkacak olması taraftarları da heyecanlandırdı. Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Muhammed Salah'a destek mesajları gönderdi. Türkiye'ye geldiğinde uçakta 61 numaralı formayla poz veren ve bize her yer Trabzon ifadesini kullanan Salah, Liverpool kariyerinde ise kendisiyle özdeşleşen 11 numaralı formayı giymişti.
1: Şimdi de değerli izleyenler, Muhammed Salah'la ilgili dünya basınındaki manşetlere hep birlikte göz atacağız. Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe'le başlayacağız. Salah Trabzonspor'a gitti, ortalık şimdiden ayağa kalktı manşeti var L'Equipe'te. Liverpool'a sözleşmesi sona eren Muhammed Salah Trabzonspor'a imza atmak üzere Türkiye'ye gitti. Trabzonspor için tarihi bir hamle niteliğindeki bu transfer taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu diyor L'Equipe. Geçelim BBC'ye. BBC'de de Trabzonspor'un yeni transferi Salah'a görkemli karşılama başlığını görüyoruz. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a geçtiğimizde Muhammed Salah Trabzonspor'da başlığıyla haberi duyuruyor La Gazzetta dello Sport ve İspanya'dan ASA baktığımızda da Salah Türk hamamında başlığını görüyoruz değerli izleyenler ve şimdi Zincirlikuyu'ya uzanıyoruz bir kez daha. Muhammed Salah Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkıyor değerli izleyenler. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'un dev transferinin saat 20 dolaylarında Trabzon Havalimanı'na inmesini bekliyoruz ki

an be an bizler de bu anları sizlerle buluşturacağız. Zincirlikuyu'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinin olduğu noktadan artık Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktığı Muhammed Salah ve Trabzon yolculuğu da Muhammed Salah'a başlayacak diyelim. Biz yine Salah'la devam edeceğiz. Tabii ki taraftarlar çok mutlu, Trabzonsporlu taraftarlar. Bakalım Salah'la ilgili neler söylemişler. Arkadaşlarımız sokağa indi. Hep birlikte izleyelim.

0: Dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alan Muhammed Salah Trabzonspor'da ve Trabzon şehri Trabzonspor taraftarı oldukça heyecanlı. Peki bu transfer için, Muhammed Salah için neler düşünüyorlar? Trabzon'da onlara soracağız.
1: Vallahi hala gerçekliğini kavrayamadık gibi ya, böyle gerçekten çok heyecanlıyız. Buna benzer bir şey daha önce yaşamamıştık, Türkiye olarak da yaşamamıştık zaten. Trabzon halkı olarak bunu daha da derinden hissediyoruz. Biz böyle tutkulu insanlarız.
2: Sabah gelirken dolmuşta herkesin kombine almaya çalıştığını duydum. Yani millet böyle çıldırmış seviyede kombine falan almaya çalışıyor. Zaten TSC Club'ların hali belli. Mükemmel bir heyecan getirdi şehre. Zaten dediğim gibi tutkulu bir şehriz. Trabzonspor konusunda özellikle. Çok güzel bir reklam oldu. Çok da güzel bir oyuncu, çok da güzel bir yüz olarak geldi bize. Bakalım, inşallah sezona da yansır. Sonu mutlu biter. Bitmese de zaten biz bu takımı şampiyon oluyor diye sevmiyoruz.
1: Heyecan yeterli bizi zaten.

0: Çok heyecanlıyız. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızının Trabzon gibi bir şehirde bulunması bizim için çok büyük bir heyecan yani.
1: Sen yurt dışından geldin sanırım.
0: Evet, Belçika'dan geldim.
1: Formayı yaptırdın. Formayı sırf da yaptırdım. Ne için, o bir amacın da varmış.
0: Normalde ben isimli forma sevmem. Hani futbolcu isimli formaları falan giymem. Ama Salah olunca yazdırmak istedim.
2: Belçika'ya formayla gittim.
0: Evet, arkadaşıma da hediye aldım. Ona da aynı şekilde.
2: Niye peki, orada sorarlar mı?
0: Yani görünsün, hani baksınlar nerede oynuyor diye, merak ederler belki. Öyle yani, Trabzonspor'u biraz da tanıtmış oluruz.

Salah tabii çok yani çıtayı çok yükseltti. Trabzonspor geçen sene çok başka bir formasyondaydı biliyorsunuz. Hem ekonomik olarak hem de yetiştiricilik anlamında ama Trabzonspor şehri yarışmayı seven bir şehir. Başkaldırmayı seven bir şehir. Dolayısıyla biz burada Salah'la beraber başka bir hikaye yazacağımızı düşünüyoruz.

0: Trabzon Salah için her zaman hazırdı. Daha büyükler için de hazır. Ama Salah tabii büyük bir heyecan ve gururla bekliyoruz. İnşallah daha başka topçuları da bekliyoruz tabii.
1: Şimdi Salah da kesmiyor yani. Olmamış
0: değil tabii. Daha üzeri gelecek inşallah. Yönetim bizi duymadan zaten hazırlıklarını yapmıştır inşallah. Bakalım hayırlısıyla bu sene şampiyon da olacağız.
2: Muhammed Salah transferi Trabzonspor'da çok büyük bir sevinç ve heyecan yarattı. Kombinelerde patlama yaşanıyor. PS Club'larda ise gördüğünüz gibi forma satışı için taraftar sıraya girmiş durumda. Trabzon'da formalar hazır, taraftarlar storelere akın etmiş durumda ama şöyle gördüğünüz gibi evet formalar hazır, ne diyeceksiniz?
3: Formalar öncelikle çok güzel, transferlerimiz de bir o kadar güzel. Lige güzel başlayacağımızı, güzel devam edeceğimizi ve güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Özellikle hücum hattı Aral Şimşir, Onarçı Salah derken diğer noktaları da doldurduğumuz

0: Evet, sabah transferi bitti. Trabzonspor taraftarı gördüğünüz gibi Storer'in ardından kombini alabilmek için kuyruk oluşturmuş durumdalar ama sanırım biraz geç mi kaldınız?
1: Yok, ayarlı geliyoruz biz kardeşim. Kredi kartının gün sonunu bekledik. Muhammed Salah çıktı. Bakalım başka ne sikecek, bir şeyler daha varmış.

0: salah. Ya Allah, bismillah, Muhammed salah.
1: Salah geliyormuş, çok mutluyum, her maça gideceğim.
2: Muhammed Salah geliyor, çok önemli bir oyuncu. Trabzonspor'umuz inşallah şampiyon yapacak. Mutluyuz geldiği için.
3: Muhammed Salah geldiği için çok mutluyuz. Muhammed Salah inşallah bizi şampiyon yapacak. Şampiyon Trabzonspor.
4: Kesin mi diyorsun?
3: Kesin.

0: Şimdi de Trabzonspor'un yeni hücum hattının geçen sezonki performanslarına bakacağız değerli izleyenler. Aral Şimşir 54 maçta Michelin formasıyla 12 gol atıp tam 21 asiste imza attı. 54 maçta 33 tabela katkısı geldi Aral'dan. Ernest Muçi Trabzonspor formasıyla çok iyi bir sezon geçirdi ve sonrasında bonservisini aldı Trabzonspor. 15 gol 9 asistlik bir performans 41 maçta Ernest Muçi'den. Paul Onuachu'ya baktığımız zaman 36 maçta 26 golü 2 de asisti vardı. Onuachu da 28 tabela katkısı verdi ve tabii ki Trabzonspor'un dev transferi dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah Liverpool'la 41 maçta 12 gol 10 asiste imza attı. Şimdiden Trabzonspor ön hattının heyecan yarattığını söyleyelim. Bakalım sezonda neler olacak, tabii ki hep birlikte göreceğiz diyelim. Muhammed Salah için de yarın 19.30'da değerli izleyenler stadyumda imza töreni düzenlenecek. Bir son dakika bilgisi şu anda alt banttan da dönüyor. Ben de sizlere aktarmış olayım ve İbrahim Uslu'ya gideceğiz şimdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'dan Sturm Graz'ı konuk edecek. İbrahim Kadıköy'de güneşli bir hava, maç tamamlandığında tabii ki akşam saatlerinde olacağız, geceye yakın olacağız ama diliyoruz ki Fenerbahçe'de bu güneşli hava maçtan sonra da devam eder. Neler aktaracaksan bize maçtan, maçla ilgili notların nelerdir, sözü sana bırakalım.
1: Teşekkürler Ömer Saraç, Kadıköy'den mutlu günler, iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele saat 21'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çoban Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak. İkili rekabette 3. randevu olacak bu. Sturm Graz'da daha önce 2017 senesinde Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Sağımızda bir birlik beraberlik, deplasmanda 2-1'lik galibiyetle rakibi saf dışı bırakmıştık. Umarız bunun bir benzeri yine bu turda karşımıza çıkar. Fenerbahçe turu geçen taraf olur. Geçelim tekrar bugüne. Fenerbahçe'de hafta boyunca bu maçın hazırlıkları devam etti. Eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Son antrenmanda yönetim taraftarı da Samandıra'ya getirdi ve takımla bir bütünleşme gerçekleşti. Camiada oldukça pozitif bir hava hakim. 17 yıllık hasret bu sezon son bulması Fenerbahçe taraftarlarının en büyük temennisi konumunda. Vedat Muriç ilk defa taraftarının önüne çıkacak. En azından maç kadrosunda olacağını belirtelim. Sakatlığını atlattı. Teknik direktör İsmail Kartal maç kadrosunda olacağını belirtmişti. Ve yine N'Golo Kante UEFA ya bildirilen kadroda son

0: Sen de havaya vurgu yaptın. Çok sıcak bir hava var. Şu anda termometreler 32 dereceyi gösteriyor. Ama hissedilenin 40 derecenin üzerinde olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Biz yine Şükrü Çoluk Spor Kompleksi'nde mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz onlar.
1: İbrahim Uslu, teşekkürler. Ağzına sağlık diyelim. Sturm Graz Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi olacak değerli izleyenler. Sturm Graz'ı gelin yakından tanıyalım.
2: Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolich var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa Kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir, Ingolich'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Salah transferiyle ilgili sessizliğini bozdu.
3: Dünden beri de birazcık öyle üzüntüyle de seyrediyorum. Buradan camiama da taraftarıma da çok net bir şekilde şunu iyi bilsinler. Biz bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz. Yok alamamışız gibi bir durum yok. Ama şimdi dün akşamdan beri seyrediyorum. Bir böyle sanki biz hani masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası yaratılıyor. Bu işin açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok iyi bilsin. Taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar tarihinde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi, ne böyle bir şey yaptı. Zaten Trabzon camiasıyla da, Trabzonspor camiasıyla da hiçbir böyle bir şeyimiz olmaz. Yani gayet iyi ilişkilerimiz var. Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak bu program kontrollü şekilde bu program şekliyle transferlere devam ediyoruz. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da, taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber.
4: Bilavuşla ilgili.
3: Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Yani de onunla yani işte aldığımız, transferini yaptığımız futbolcu dün geldi. Yani herkesin biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor zaten. Yani herkesin tatili var, süresi var. Ya yani süresi olduğunda sadece yani o onun üstünden demeyeyim. Kimin süresi ve kim hazır hale gelirse o gelecek.
4: Peki Brahim Diaz Başkanım, onunla alakalı bir kim? Girişim var mı?
3: Hayır, hiçbir girişimimiz yok şu anda.
1: Beşiktaş yarın Çekya'da Hrade Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyaz ekipte amaç hedef avantajlı bir şekilde Çekya'dan İstanbul'a dönmek.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hrade Kralove'ye konuk olacak.

0: Temsilcimiz ilk maçta deplasmandan iyi bir skorla dönerek avantaj yakalama hedefinde. Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin de takımla çalışmalara başlamasıyla eksik oyuncu bulunmuyor. Çek ekibinde ise takımın 34 yaşındaki deneyimli stoperi Thomas Petrasek sakatlığı nedeniyle bu turda forma giyemeyecek. Yeni sezonda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, bir önceki turda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek adını 3. tura yazdırmıştı. Radet Kralove ise Norveç ekibi Tromsø'yü geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş bu turu geçmesi halinde playoff'ta elense bile Konferans Ligi'nde yola devam edebilecek. Kralove-Beşiktaş mücadelesi ev sahibi ekibin yeni stadyumu Malchowicz Arena'da oynanacak. Rövanş ise 13 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da. Turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb-Kaunas Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maçı 5-0 kazanan Dinamo Zagreb playoff yolunda büyük avantaj elde etmişti.
1: Kralove maçı öncesinde Vincenzo Italiano ve Alexander Nübel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Siamo qua. Herkese iyi günler dilemek istiyorum. Kendimi çok tekrar ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor ve asla kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor işin maçı. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere şu ana kadar hak ederek geldiler. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de dört gözle bekliyorduk gelmesini. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarın maçta gelmeyecek. Bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maç için ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Yeah, that's the target for us for tomorrow.
2: Herkese merhaba demek istiyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Tromsø'ye karşı son iki maçını da kazanan bir ekibe karşı oynayacağız. Liglerinde başladı aynı zamanda. İlk maçlarını kazandılar. İkinci maçlarında berabere kaldılar. Erken sezon açtılar o yüzden. Ve %100 fit olan bir takıma karşı oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten. Çünkü çok yüksekte basan bir takım. Aynı zamanda çok fazla da orta açmak isteyeceklerdir. Şans yaratmak isteyeceklerdir. Ve ceza sahasına çok fazla oyuncuyla giren bir takıma karşı oynayacağız. Yani tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de hazırız. Adaptasyon sürecimin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem takım açısından hem de staff açısından gayet iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Herkesle iyi diyaloglar kurdum. Şu ana kadar bütün çalışanlarla gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani ilk haftalar, özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda çok mutluyum burada. Aynı zamanda iyi de başlangıç yaptık. Takım olarak da bence iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki tane maçı da gol yemeden bitirdim. Yani bu kaleci için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için çok önemlidir. Çünkü size gelecek maçlara daha bir stabilite sağlar diye düşünüyorum. Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sahadaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle ilk sahaya çıktığımda tüylerim diken diken olduğunu söyleyebilirim. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda böyle bizi destekleyecek.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray transferde 3 pozisyon için genç oyunculara yöneldi.
0: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Leslie Ukoçuku ve Renato Niaga'ya sahip olan Sarı Kırmızılıların artı 4 kontenjanı için 2 hakkı bulunuyor. 23 yaş altı birçok yıldızı gündemine alan Sarı Kırmızılılar alternatif stoper, 10 numara ve yedek forvet adaylarını değerlendiriyor. Yönetimin hedefi cumartesi günü Villarreal ile oynanacak hazırlık maçına kadar en az bir transfere imza atmak. Abdülkerim Bardakçı ile rekabet edecek genç stoper için Neom'dan Nathan Zeze ve Paris Saint Germain'den Lucas Beraldo gündeme alındı. Sarı Kırmızılılar Nathan Zeze ile Beraldo transferinde satın alma opsiyonunu kiralama formülünü zorluyor. 10 numara pozisyonu için hedefte Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batrakov yer alıyor. Sarı Kırmızılılar takımında süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Mora için menajeri üzerinden harekete geçti. Batrakov için ise Rus ekibine resmi ilgili kağıdı gönderildi. İlk teklifi reddeden Lokomotiv

0: Lokomotiv Moskova yönetimi 30 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 5 milyon euro ücret beklentisi var. Icardi yerine yedek forvet arayan Galatasaray'ın El Hilal'in 19 yaşındaki fil dişili golcüsü Kader Meite ile de ilgilendiği belirtiliyor. Wolfsburg'dan 21 yaşındaki Alman 9 numarası Cenan Pejcinovic'in de gündemdeki diğer isim olduğu ifade ediliyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun takvimi açıklandı.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun takvimi açıklandı.

0: Kupa'nın 65. sezonu 15-16-17 Eylül'de oynanacak birinci eleme turu maçlarıyla başlayacak. İkinci eleme turu 6-7-8 Ekim, üçüncü eleme turu 27-28-29 Ekim, dördüncü eleme turu 1-2-3 Aralık'ta oynanacak. Beşinci eleme turu müsabakalarında 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabilecek. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki durumlarına göre maçlar sadece 15-16-17 Aralık tarihlerinde de oynanabilecek. Son 16 turu heyecanı 12-13-14 Ocak'ta yaşanacak. Kupada sadece yarı final 2 maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar 2-3 veya 4 Mart, rövanşlar 20-21 veya 22 Nisan'da. Şampiyonun belli olacağı büyük final ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek. Zira Türkiye Kupası heyecanı bu sezonda Turkuaz Medya kanallarında futbol severlerle buluşacak.
1: Samsunspor Malili orta saha Sekongo'yu transfer etti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor orta sahaya takviye yaptı. Kırmızı beyazlar Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu renklerine bağladı. Fransa temsilcisi Dunkirk'ten kadroya dahil edilen Antoine Sekongo ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığım sezon Dunkirk formasıyla 34 maçta 9 gol 4 asistlik katkıda bulundu. Göztepe Gökdeniz bayrakları renklerine bağladı. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Göztepe hücum hattını Gökdeniz bayraklarla güçlendirdi. Genç oyuncu ile 3 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalandı. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Bodrum FK'da 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

0: Arsenal'ın yeni transferi Gimareş yeni takımına katılmak için gün sayıyor.
1: Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Bruno Gimareş'le sözleşme imzalama aşamasında. Kırmızı Beyazlılar, Newcastle'la 2028 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Gimareş'in mevcut sözleşmesinde bulunan 100 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin süresi 2024'te dolmuştu. Bu nedenle Arsenal'ın transferi 60 milyon sterlin civarında bir bedelle bitirmesi bekleniyor. Burada Arsenal'ın elini güçlü kılan detay ise oyuncunun Newcastle'dan ayrılmak istemesi. Dış basında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı forma altında yaklaşık 8 milyon pound kazanan Gimareş'in maaş konusu henüz netlik kazanmadı. Ancak Newcastle'la İspanya kampında bulunan futbolcunun ayrılık talebi nedeniyle sağlık kontrolü için Londra'ya geçmesi an meselesi. Kariyerinde Atletico Paranense ve Lyon formaları giyen Bruno Gimareş, 2022'de 50 milyon euro karşılığında Newcastle'a transfer olmuştu. Anthony Gordon'ın yaklaşık 70 milyon pound karşılığında Barcelona'ya gitmesinin ardından Sandro Tonali de 100 milyon pound'a Tottenham'ın yolunu tutmuştu. Ajax'ın 18 yaşındaki yeteneği Sean Sture'e 25 milyon ödeyen yönetim, Monaco'dan da 20 yaşındaki Alaji Bamba'yı 40 milyon euroya kadrosuna kattı. Gimareş'in ayrılması durumunda Newcastle United'ın yeni menajeri Matias Yazdi'nin işi biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor.
0: Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Infantino ile ilgili şok bir iddia geldi.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yönetimi hedef tahtasından bir türlü inmiyor. 2026 Dünya

0: Kupası ile ilgili eleştirilerin ardından organizasyonun özel yatırımcılara satılması konusunda da veto yiyen FIFA'ya bu kez Ürdün'den ağır bir suçlama geldi. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali Bin El Hüseyin, Katar Arap Kupası'nda kazandıkları ödül parasının hala ödenmediğini aktardı. Daha önce FIFA Başkan Yardımcılığı yapan Hüseyin, Infantino'ya destek vermesi halinde Ürdün Futbol Federasyonu'na yardım edileceği konusunda söz verildiğini öne sürdü. Durumu şantaj olarak nitelendiren başkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. FIFA aylardır bize yardım etmeyi reddediyordu, ta ki Dünya Kupası'na kadar. Infantino'ya destek vermem halinde federasyonumuza yardım edileceği söylendi. Biz Ürdün olarak etik değerleri savunmaktan gurur duyuyoruz. Infantino'ya daha önce destek vermedik, şimdi de vermeyeceğiz. Şantaja boyun eğmeyi reddediyoruz. Arap Kupası'nda finale çıkan Ürdün milli takımı 4.2 milyon dolar ödül kazanmıştı.
1: Halsti, Yunan kaleci Konstantinos Çolakis'i kadrosuna kattı.
2: Hull City rekor bir transferi imza attı. Premier Lig'in yeni ekibi Olympiakos'un Yunan milli kalecisi Konstantinos Çolakis'i kadrosuna kattı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü 23 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre Hull City bonuslarla birlikte 23 milyon euroya ulaşan bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Yunan eldiven Olympiakos formasıyla çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Çolakis 2023-24 sezonunda Olympiakos'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kazandığı şampiyonlukta da başrol oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı penaltı vuruşlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını yarı finale taşıyan genç kaleci, Fiorentina ile oynanan finalde de kalesini gole kapatarak kupanın mimarlarından biri olmuştu.
1: Leverkusen Miguel Gutierrez transferini açıkladı.
2: Bayer Leverkusen Grimaldo'nun boşluğunu doldurdu. Alman ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo'nun yerine bir başka İspanyol sol bek Miguel Gutierrez'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalayan Leverkusen'in Napoli'ye 26 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 30 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Miguel Gutierrez bu transferle birlikte Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı isimleri arasına girdi. Gutierrez bonusların devreye girmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden biri olacak. Geçen sezon Napoli formasıyla 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üreten İspanyol futbolcu futbola Real Madrid altyapısında başladı. Gutierrez daha önce Girona forması da giymişti.
1: Milan'ın Hırvat yıldızı Luka Modrić, Leao ile ilgili açıklama yaptı ve takımda kalmasını isterim dedi.
3: Luka Modrić, Rafael Leao'nun Milan'da kalmasını istiyor. İtalyan ekibinin Hırvat orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray'la transferde adı anılan takım arkadaşı ile ilgili konuştu. Modrić kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu dile getiren Portekizli kanat oyuncusunun Milan'da kalmasını istediğini söyledi. Modrić, Rafael'e elbette tavsiye verecek değilim. Kendisi için en doğru kararı verecektir. Harika bir futbolcu. Rafael Leao formundayken dünyanın en iyilerinden biri. Takımda kalmasını çok isterim. Eğer kalırsa Milan'a büyük güç katmaya devam eder diye konuştu. Rafael Leao'nun Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan ekibinin olası bir transferi halinde 60 milyon euro gelir beklediği Leao, Portekiz milli takımıyla 49 maçta 6 gole imza attı.
1: Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü çekildi.
2: Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

0: Fikstür çekimine Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı. 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027'de sona erecek. Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şu şekilde. Beşiktaş Boğa, Melik Gazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediye Spor, Nesibe Aydın, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut, BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Orman Spor, İstanbul Gençlik Spor, Galatasaray Çağdaş Faktoring sezonun ilk haftasını bay geçecek.
1: Yeniden Muhammed Salah diyeceğiz. Mısırlı yıldızın dünya futbolunda bıraktığı izlere hep birlikte bir bakalım.
0: Muhammed Salah'ın futbol yolculuğu yalnızca kazandığı kupalarla değil, geride bıraktığı hikayelerle de dünya futbolunun en özel başarı öykülerinden biri. Mısırlı yıldız bugün geldiği noktaya uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı. Mısır'ın Nagri köyünde büyüyen Salah, futbola El Mokavlon El Arab altyapısında başladı. 14 yaşından itibaren her gün saatlerce otobüsle Kahire'deki antrenmanlara gitti. Bazen gününün 9 saatini yollarda geçiriyordu. Genç yaşlarında yedek kaldığı dönemlerde futbolu bırakmayı bile düşündü. Ancak babasının "çalışmaya devam et" sözleri kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kısa süre sonra takıma geri döndü. Yeteneği onu Avrupa'ya taşıdı. İsviçre ekibi Basel'de özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Salah, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer oldu. Ancak İngiltere'deki ilk deneyimi istediği gibi geçmedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan Mısırlı yıldız, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için İtalya'nın yolunu tuttu. Önce Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi, ardından Roma'ya geçti. Başkent ekibi başarılı performansının ardından 2016 yazında 15 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Roma'da geçirdiği iki başarılı sezonla kendini yeniden kanıtlayan Kuzey Afrikalı yıldız, 2017 yazında kariyerinin dönüm noktalarından birini daha yaşadı ve Liverpool'a imza attı.

O dönemde Jürgen Klopp yönetiminde yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefleyen Liverpool, hazır süperstarlar yerine gelişime açık oyunculara yatırım yapıyordu. Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan oluşan hücum hattı Klopp'un sistemiyle birlikte Avrupa futboluna damga vurdu. Liverpool hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da yeniden zirveye yükseldi. Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile futbol tarihine geçen şampiyonluk yarışları yaşadı. Beklenen zafer ise 2020'de geldi. Salah'ın başrolünde olduğu Liverpool 30 yıllık Premier Lig hasretine son verdi. Mısırlı yıldızın başarısı sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. 3 kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayan Salah, 2019'da Tottenham karşısında açılış golünü atarak Liverpool'u 14 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine taşıyan isimlerden biri oldu. Klopp sonrasında da başarısını sürdüren deneyimli futbolcu Arne Slot yönetiminde bir Premier Lig şampiyonluğu daha yaşadı.

Şampiyonluğu mimarlarından olan Muhammed Salah, kariyerinin zirve noktasını yaşadı ve uzun süre Ballon d'Or'un favorisi konumunda kaldı. O sezon 34 gol, 23 asistlik performans sergileyen ve 4. kez gol krallığına ulaşan Salah için 2025-26 sezonu Liverpool kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Takımın dalgalı performansı ve yeni hücum hattına uyum süreci Salah'ın da etkisini azalttı. Sezon sonunda takımdan ayrılan Mısırlı yıldız, Liverpool tarihinin en golcü 3. futbolcusu olarak kulübe veda etti. Ayrıca Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 2026 Dünya Kupası'nda ise Mısır'ı son 16 turuna taşıyarak hala en üst düzeyde mücadele edebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Salah'ı diğer yıldızlardan ayıran en önemli özellik sahadaki disiplini ve profesyonelliği. Antrenmanlar dışında da kendine çok iyi bakmasıyla bilinen yıldız forvet, beslenmesinden uykusuna, rehabilitasyondan ek antrenmanlara kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyor.

0: yapıyor. Esnekliğini korumak için yoga ve pilates yapıyor. Meditasyon ve satrançla zihnini geliştiren Sala, evinde kurduğu rehabilitasyon alanında iyileşme sürecine özel önem veriyor. Sahadaki başarısı kadar karakteriyle de takdir topladı. Mısır'da kurduğu vakıf aracılığıyla yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara destek oldu. Milyonlarca çocuk için bir umut ve ilham kaynağına dönüştü. Liverpool'da ise sadece bir futbolcu değil, şehrin sembollerinden biri haline geldi. Müslüman kimliğini her zaman gururla taşıyan Salah, farklı kültürler arasında kurduğu köprüyle de dünya çapında saygı kazandı. Yıllar önce insanların sevdiği bir futbolcu olmak istiyorum diyen Muhammed Salah, bugün kazandığı kupaların yanı sıra mücadelesi, çalışma disiplini ve mütevazi kişiliğiyle dünya futbolunun en örnek sporcularından biri olarak gösteriliyor.
1: Şimdi de değerli izleyenler, tabii bir yandan Muhammed Salah'ın Atatürk Havalimanı'na gelmesini beklerken bir yandan da Premier Lig'de Salah'ın kırdığı rekorlara şöyle bir bakalım. Yani Salah'tan önce ve sonra şeklinde. Tabii Şampiyonlar Ligi ile de alakalı yine rekorlar var. Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı oyuncu Salah 193 gole imza attı ki daha önceki rekorun sahibi bir başka Afrikalı Drogba'ydı 104 golle. Premier Lig'de en çok asist yapan Afrikalı 95 asisti var. Drogba'nın bir başka rekorunu daha kırmış olduğu 62 idi bu sayı Drogba'da. Premier Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu 193 gol Salah ve Giggs'e baktığımızda ki Ryan Giggs zaten bir Premier Lig ve United efsanesi 108 golü vardı. Premier Lig'de sol ayakta en çok gol atan oyuncu oldu Salah 143 kez bunu başardı ki yine bir başka Premier Lig efsanesi Robbie Fowler'ın rekorunu kırmış oldu. 105 golü vardı sol ayağıyla Robbie Fowler'ın. Premier Lig'den bir sezonda en az 10 asist yapan oyuncu olmayı başardı Salah. Bunu 6 kez başardı ki Fabregas da bu anlamda da rekoru dengeledi diyelim. Fabregas'ı bu anlamda yakaladı. Yine Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan, daha doğrusu en çok gol ve asist katkısı veren oyuncu oldu. Bunu 47 ile yaptı.
2: Ospor Radyo Sporun Radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Spor Radyo.
11: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Bir reklam.
13: Yaşasın spor.
11: Aspor Radyo.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
8: Canlı yayın.
9: Bir Şampiyonlar Ligi hasreti artık önünde, iki tur kaldı. Bu turu geçtiği takdirde artık playoff oynayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın. Bugün rakip Şutrum biraz avantajlı bir skoru elde edebilecek miyiz?
10: Evet sevgili birer, açıkçası şunu söylemek lazım en başta. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi bu sene olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Çünkü taraftarın şampiyonluk özleminin yanı sıra bütçeler çok arttı ve UEFA'dan gelecek gelirlere takımlarımızın ihtiyacı var. Fenerbahçe de bunların başını çekiyor. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne hasret. Ayrıca bu Şampiyonlar Ligi'ne katılım sadece maddi olarak düşünülmemeli. Bunun yanı sıra o havanın yakalanması, taraftarın o sevinci yaşaması muhakkak lige de yansıyacaktır. Sayın Aziz Yıldırım seçim döneminden beri, hatta seçim günlerinde de yaptığı açıklamalarda hep birlik beraberlik mesajı vermişti hatırlarsan. Açıkçası ben bugün de Fenerbahçe taraftarıyla takımın bir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
9: bunun ilk adımı atıldı aslında antrenmanda taraftarların bir tezahürü attı.
10: Çok çok doğru söylüyorsun. Zaten Sayın Başkan biliyorsun ilk maça da, ikinci eleme turunda Gornik Zabrze maçına da gelmişti. Orada da takımın yanında oldu.

0: olmuştu. Bu şu yüzden önemli. Bu birazcık hava işi biliyorsun. Yani bu tür takımlar o havayı yakaladılar mı? Sezona iyi başladılar mı? Devamı da geliyor. Futbolcular galip geldikçe, kazandıkça, bunu alışkanlık edindikçe başarı da bununla beraber geliyor. Yıllardır Kadıköy'de üzülerek söylüyorum. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Herhangi bir olumsuzlukta bu çok büyüyor. Sahaya yansıyor. Futbolculara yansıyor. Bugün Fenerbahçe'nin Brezilya milli takım kalecisi, kim ne derse desin kabul edelim. Bakın, başarı, başarısızlık, performans tamamen ayrı. Benim kastettiğim bu değil. Benim kastettiğim şu. Ederson gibi bir değere sahipsiniz. Evet, performans veremedi ve bence de geçen yıl kötüydü. Kabul ediyorum. Ancak yaşadıkları, ona yaşatılanlar ya da futbolcuyu doğal olarak kulüpten gönül bağını azaltıyor. Baktığımız zaman şimdi önümüzde örnekler var. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin rakiplerinde örnekler var. Bazı taraftar grupları sahiplenirken sen ilk olumsuzlukta takımı olumsuzluğa itiyorsun. Doğal olarak bu da başarısızlığa götürüyor Fenerbahçe'yi. Yanlış anlaşılmasın. Bu sadece Fenerbahçe'yi başarısız yapan şey bu demiyorum. Ama bu da etkenlerden bir tanesi. Sayın Aziz Yıldırım yeni bir sayfa açtı. Birlik beraberlik mesajı verdi ve bu yoldan hiç dönmedi. Seçim bitti. Seçimi kazandı. Çünkü insanlar, açık konuşmak lazım. İnsanlar seçim döneminde Aziz Başkan bu değil. Bugün birlik beraberlik mesajı veriyor. Yarın seçildikten sonra göreceğiz diyorlardı. Ben bunları da hatırlıyorum. Ama Aziz Başkan ne yaptı kazandıktan sonra? Yine birlik beraberlik çağrısı yaptı. Takımın hep yanında olduğu. İşte dediğim gibi Gornik Rabje'de takımın yanındaydı. Yine dün idmanda takımla beraberdi. Yöneticileriyle beraber geldi. Bunlar aslında takıma verilmiş önemli mesajlar ama bu mesajlar sadece takıma değil İbrahim abi. Aynı zamanda futbolcu grubuna da bir mesaj veriliyor burada. Bak, biz biriz, beraberiz. Bu söyleniyor. Taraftarın da buradan bu mesajı alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hava yakalanırsa Kadıköy'de, burası yıllarca, burası Kadıköy, buradan çıkış yok denilen yer değil mi? Son yıllarda Fenerbahçe bunu kaybetti. Açıkçası Avrupa'da bu arada istatistiği çok iyi Fenerbahçe'nin. Avrupa'da Kadıköy'deki maçlarda, yanlış hatırlamıyorsam son 55 maçta 4 ya da 5 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. Bu çok iyi bir rakam. Ama bunu devam ettirebilmesi gerekiyor. Bu tür karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin avantajı yakalayıp, çünkü son yıllarda deplasmanlarda da Fenerbahçe kötü performanslar vermiyor. Öğlen yaptığımız yayında da sana söylemiştim. Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Skoru alabilirse o coşkuyla beraber kolay kolay yine Kadıköy'den bu seviyelerdeki hiçbir takımın çıkabileceğini düşünmüyorum.
1: İsmail Yüksek bence bir parantez hak ediyor. Gerçekten çok potansiyelli Türk yıldız futbolcu. Fenerbahçe'de fazla süre bulamıyor. Bugün de şahsen benim muhtemel kadromda Fred Genduzzi ikilisi var orta sahada. Ne yazık ki İsmail yok. Bu konuyla ilgili bir şeyler paylaşmak ister misin sen?
0: Yani şunu söylemek isterim. Aslında bu birazcık Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle alakalı. İsmail milli takım futbolcumuz. Önemli futbolcu ve bu arada İsmail'e ilgi de var. Yani İsmail öyle hani herhangi bir oyuncu değil. Bugün Fenerbahçe'yle yolları ayırsa, bıraksa Fenerbahçe, Avrupa'da 8-10 kulüp ister İsmail'i. Gerçekten ilgi var İsmail'e. Ancak
1: bazı değerleri de kaybetmemek lazım
0: sanki. Tabii ki muhakkak, zaten Fenerbahçe yönetiminde bu transfer döneminde özellikle Türk futbolcuların hiçbiriyle yolu ayırmama düşüncesi var. Zaten kontenjandan dolayı
1: daha da değerli hale geldi Türk futbolcular.
0: Öyle, ayrıca Türk futbolcular sonuçta buranın insanı, bu kulüplerin, taraftarın ne istediğini en iyi onlar biliyor. Takım arkadaşlarına, yabancılara onlar anlatıyorlar. Doğal olarak çok değerli futbolcular ama Fenerbahçe'nin Kante, Genduzzi orta sahası hakikaten Avrupa'nın elit seviyesindeki takımların orta sahası. Doğal olarak İsmail'in de burada ekstra performans vermesi gerekiyor ki o formayı alsın. Ben açıkçası İsmail Hoca'nın forma adaletine şu açıdan güveniyorum. 2023 sezonunda, özellikle 23-24 sezonunda bu oyunculara çok fazla forma şansı verdi İsmail Hoca. Yani kim iyiyse o formayı ona verdi ve Fenerbahçe belki sonra başarısızlıkla bitti ama taraftarın memnun olduğu bir oyun sahaya koydu. Açıkçası ben bu forma adaletini süreceğini ve bu sayede futbolcuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Savunma takımı demiştim Fenerbahçe için. İlerleyen günlerde hücumda performanslar arttıkça, bireysel performanslar, çünkü kabul edelim Greenwood, Asensio, hatta Vedat sakatlıktan çıktığı için söylüyorum. Bunlar daha hazır değiller.
1: Kerem kendini bulamadı henüz.
0: Kesinlikle öyle. Bu oyuncular hazır oldukça Fenerbahçe'nin hücum performansı da artacaktır. Yine yayında söylediğim gibi İbrahim abi, şunu belirtmem lazım. Bugün Sturm Graz, yarın Olympic Lyon ya da Sparta Prag, fark etmeksizin Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksanız zaten rakipleriniz bunlar olacak. Bu takımları geçeceksiniz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacaksınız. Eğer bizim takımlarımızın 250-300 milyon euro bütçeleri varsa, kadro değerleri varsa zaten bu turları, bu elemeleri çok fazla düşünmemeleri, çekinmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Maalesef birazcık sezonlara geç hazırlanıyoruz Avrupa'ya göre. Öyle bir eksiğimiz var ama Fenerbahçe hakikaten bu sene hem Topuk Yaylası'nda ardından Avusturya kampında yaptığı hazırlık maçlarında olumlu sinyaller verdi. Ben her ne kadar Gornik Zabrze maçında gerekli oyunu sahaya koyamasa da Fenerbahçe'nin bugünden itibaren taraftarıyla beraber tekrar iyi futbola döneceğini düşünüyorum.
1: Transfer dönemi, bugün de Muhammed Salah ülkeye giriş yaptı. Süper Lig'de forma giyecek. Muhammed Salah'ın gelmesi her takım taraftarlarının isteğini de arttırmış durumda. Fenerbahçe'de de birçok isim konuşuluyor. Sol kanat, forvet, işte varsa başka bir bölgeler. Onların istihbaratını da senden alalım.
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim, santrafor kesinlikle alacak Fenerbahçe. Bir sol kanat arayışı var. Endrick özellikle hücum noktasında Fenerbahçe'nin artı 4 kuralına uyduğu için ilgilendiği bir oyuncu. Tabii ki burada şunu da söylemem lazım. Gidecek oyunculara göre Fenerbahçe en azından bir mevkiyi Türk oyuncuya emanet etmek zorunda kalabilir. Doğal olarak, çünkü yabancı sınırından dolayı, örnek veriyorum, Semedo gibi bir oyuncuyla yollarınızı ayırırsanız oraya mesela Arda Okan gibi bir takviye yapılabilir. Fenerbahçe'nin transfer listesinde Türk oyuncular da var. Bunu belirtmek lazım ama öncelik Fenerbahçe'de gönderilecek isimler. Ardından Pavlidis, Endrick, Rashford ve Leao transferleri. Bunlardan tabii ikisi, yanlış anlaşılmasın, tamamı değil.
1: Bir de
0: oyuncuları tamamıyla ilgileniyor Fenerbahçe. Sol kanatta Rashford ve Leao'dan sonuç alınamazsa, çünkü bu oyuncuları özellikle Rashford'u şu an için Türkiye'ye getirmek çok zor ama Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu biliyorum. Eğer buradan sonuç alınamazsa ben yine Fenerbahçe'nin Malcolm'a gideceğini düşünüyorum.
1: Tabii şu vurguyu da tekrar yapmak lazım. Şampiyonlar Ligi transferde de fazlasıyla önünüzü açıyor. Çünkü bazı futbolcular, atıyorum Rashford, Süper Lig'de oynamak istemiyor ama Şampiyonlar Ligi faktörüyle gelebilir. Çünkü ayrı bir vitrin. O yüzden Fenerbahçe'nin bu iki turu geçmesi de çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Yani İbrahim abi, aslında yayının başında olmazsa olmaz dememin sebeplerinden biri bu. Şampiyonlar Ligi gerçekten çok önemli. Yani hem maddi hem manevi olarak çok önemli. Bugün bütçeler bu kadar artmışken bunları karşılayabilmeniz için işte Fenerbahçe limit konusu uzun süre konuşuldu. Şimdi sizin rakibiniz sonuçta ligde Galatasaray. Galatasaray her sene Şampiyonlar Ligi geliri var. Doğal olarak siz bu gelirden mahrumsunuz uzun yıllardır. Bunu elde etmeniz lazım. Aynı zamanda dediğin gibi yine Şampiyonlar Ligi'ne katılım demek, taraftarın coşkusuyla beraber bunun lige yansıması demek. Aynı zamanda transfere yansıması demek. Yani bunların hepsi bir bütün. Ben bu sene Fenerbahçe'nin karşılaşacağı tüm rakiplerinden kadro kalitesi olarak daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yeter ki oyuncular form tutsunlar. Yani özellikle hücum oyuncuları Fenerbahçe'nin şu an en büyük şanssızlığı bence. Hem Asensio'nun, hem Kerem'in, Vedat sakatlandığı için bir şey diyemiyorum ama onu da inşallah bu elemede göreceğiz. Bence iyi performans gösterecek. Hem Greenwood'un, bu oyuncuların hazır olmaması Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı. Ama tekrar düşeceğim ve yine söyleyeceğim İbrahim abi. Fenerbahçe'nin savunma performansı iyi. Savunması güçlendi. Özellikle Ake'nin katılması. Jadon Osterwalde'nin sol bekte fazla ileri çıkmadan savunmaya destek olması. Dikkat ettim mi bilmiyorum. Fenerbahçe hücuma geçtiğinde Ake son adam kalıyor. Jadon Osterwalde sol stoper, Skriniar sağ stoper şeklinde oluyor ve Semedo ileri çıkarıyorlar. Semedo aslında bir hücum oyuncusu gibi oynuyor. Doğal olarak bu 3 savunmacıyla Fenerbahçe savunma yapıyor ve bunların 3'ü de iyi savunmacılar. Yani orta sahasına da Fenerbahçe'nin Kante ve Gündüz gibi 2 tane savunmaya çok destek olan oyuncu geldikten sonra bu seviyede takımlara karşı çok fazla problem yaşayacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan tıpkı Jabja maçındaki gibi bir Talişka bulabilmek. Yani o skoru getirecek, çözüm üretebilecek futbolcuyu bulabilmek. Bu noktada da tabii iş hücum oyuncularına birazcık düşüyor. Fenerbahçe eğer öne geçerse, rakibin de açılacağını göz önünde bulundurursak, arkada büyük boşluklar bulacaktır. Gornik Zabrze'nin ikinci maçında, rövanş maçında bunları gördük. Fenerbahçe her ne kadar değerlendirememiş olsa da birçok pozisyona girdi. Ben benzer bir maç görebiliriz diye düşünüyorum. Burada önemli olan İbrahim abi Fenerbahçe'nin öne geçmesi. Çünkü Kadıköy'de dediğim gibi son yıllarda o skoru elde edemedi mi Fenerbahçe? Maalesef bu Fenerbahçe'nin aleyhine bir duruma dönüşüyor.
1: Taraftar da kırılgan bir yapıya sahip oluyor özellikle geriye düştüğünde. Ama şimdi onları da anlamak lazım.
0: Veriyorum.
1: 13 yıllık veriyorum. Bir şampiyonluk hasreti var. 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemi var. Ve insanların çoğunun gelen taraftarların çoğunun en büyük hobisi burada gelip sevdasında Fenerbahçe'sinde maçı takip etmek. Burada da mutlu olmak istiyor. Onları da anlamak lazım. Ama verdiğim mesajlar da tabii çok kıymetli.
0: Yani şöyle söyleyeyim. İnan anlıyorum. Çok iyi anlıyorum hem de. Sonuçta başarı istiyor. İnsanlar buraya geliyorlar. İşte dediğin gibi sevdaları, başarılı olmasını istiyorlar takımlarının. Ama işte bu başarıya birazcık daha hani dikkatli davranmak lazım ki takıma katkı olsun. Boşu boşuna mı 12. adam deniyor? Fenerbahçe kulübü neden 12. adam diyor. Bu tür anlar için lazım. Aslında taraftar takımın zor anında takımı ateşlemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de maalesef o sabır çok fazla kalmadığı için tekrar ediyorum. Anlayabiliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne özlem duyuluyor. Şampiyonluk özlemi var. Rakibini sizle arayı açtı. Bunların hepsini anlayabiliyorum. Ama bunun kırılması için Fenerbahçe taraftarı olmazsa olmaz. Fenerbahçe yıllardır iyi kadrolar kuruyor. 23-24'te kötü kadrosu vardı Fenerbahçe'nin?
1: Çok iyi kadrolar varsa yıldızlar Fenerbahçe'ye geliyor.
0: Fenerbahçe zaten iyi kadrolara sahip. Bunu başarıya taşıyamıyor. Bence bu başarıya taşıma yolunda taraftara çok büyük rol düşüyor.
1: Greenwood'a da bir parantez açmak lazım. Fenerbahçe'nin çok şey beklediği yıldız bir ismi kadrosuna kattı. Daha tam olarak hazır değil. Sen de Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyorsun. Dün antrenmanda da yine birlikteydik. Greenwood özelinde neler söylersin? Tam olarak ne zaman performans verir sence?
0: Yani aslında
1: ya da bugün ilk 11'de bekliyor musun?
0: Bugün ilk 11'de beklemiyorum. Yine sonradan oyuna dahil olmasını bekliyorum. Açıkçası İsmail Hoca'nın verdiği mesajlar çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Biliyorsun Asensio krizi oldu. Bana göre olmadı da en azından sosyal medyada işte Asensio neden oynatılmıyor? İsmail Hoca neden Asensio'ya hazır değil gibi tepkiler gördük. İsmail Hoca da oyuncuyu oynattı. Ben Asensio'yu geldiği günden beri hiç bu kadar performansı düşük bir halde görmedim. Bunu söylemek lazım. Asensio maalesef Dünya Kupası'na İspanya milli takımına çağrılmayınca bence birazcık motivasyon kaybına uğradı. Ben bunu oyuncuların azından performansına bakarak bunu söyleyebilirim. Maalesef ondan sonra da bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan dönüşler bazen zor olabiliyor. Asensio'da bunun problemini çektik. Çünkü sezon başında Fenerbahçe sezonu açtığında topuk yaylasında hem Asensio hem Skriniar daha yeteri kadar hazır değildi. Skriniar biraz daha öndeydi. Asensio'nun zamana ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Nitekim gördük. Asensio'nun hala zamana ihtiyacı var. İsmail Hoca zaten bu konuda net bir açıklama yaptı. Hiçbir hoca değerli bir futbolcusunu kaybetmek ya da istemez oynatmamayı düşünmez. Asensio hazır olduğunda İsmail Hoca sahaya sürecektir. Ben bugün şahsen 11'de bekliyorum yine Asensio'yu. Ama oynaya oynaya o formu tutacaktır. Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu. En değerlilerden biri değil. En değerli oyuncusu. Takıma gerçekten hani deriz ya beyin. Merkezde takımın her şeyi. Ben Asensio form tuttukça bunun diğer takım arkadaşlarına da yansıyacağını düşünüyorum. Hücumda Fenerbahçe'nin özellikle ilk iki maçta Gornik Zabrze eşleşmesinde başarısız olmasının, fazla pozisyon üretememesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü Fenerbahçe geçen yıl tamamen Asensio'ya bağlı olarak oynuyordu. Yani orada takımını pozisyona sokan, oyunu şekillendiren, yönlendiren isim Asensio'ydu. Onun performansı düşük olunca doğal olarak Fenerbahçe üretmekte zorlanıyor. Ama dediğim gibi hem Greenwood hem Asensio form tuttukça Fenerbahçe'nin bu problemi rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Bu oyuncular kendi performanslarında olursa zaten Süper Lig için söylüyorum. Herhangi bir takımın, herhangi bir Anadolu takımının karşı koyabilme ihtimali yok. Neden bunu söylüyorum? Gerçekten çok iyi oyuncular. Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Yani düşünebiliyor musun abi? Greenwood sahada oynuyor. Ortada Asensio var. Şu an Kerem var. Muhtemelen oraya bir transfer gelecek ve yeni bir santraforunuz var. Uzun yıllardır özlemini çektiğiniz bir profiliniz var. Ben Vedat'ın da özellikle kenar oyuncularına ve Asensio'ya çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer bu oyuncular form tutarsa Fenerbahçe çok fazla problem yaşamayacaktır.
1: Dediklerin olursa gerçekten Fenerbahçe başarı vaat ediyor. Son sorum, Sidiki Şerif, Fenerbahçe'nin yatırım yaptığı genç santrafor. Ayrılacak mı? Devam mı edecek kadroda? Bu konuyla alakalı bir istihbarat paylaşır mısın?
0: Evet, şunu söyleyebilirim. Sıdıkı Şerif'in öncelikle ciddi olan talipleri var. Yani Fenerbahçe 20 milyon bir yatırım yaptı oyuncuya ve zarar etmeden oyuncuyu satabilecek. Dediğim gibi teklifler var oyuncuya. Ben hem Fransa'dan hem İtalya'dan teklifler duydum oyuncuyla alakalı. Zarar edilmeyeceğini de biliyorum. Burada son karar İsmail Kartal'ın ama ben şu anki durumu bana soracak olursam ben sene sonu transfer dönemi sonunda Şerif'le yolların ayrılacağını düşünüyorum.
1: Teşekkürler Suya. Maçta tekrar birlikte olacağız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Sturm Graz'ı Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde konuk edecek. Biz de gelişmeleri an ve an takip etmeye devam ediyoruz. Bağlanmayı da sürdüreceğiz Ömer.
2: İbrahim Uslu ve Suya Güret, teşekkürler. Maç saati yaklaşıyor. Tabii ki biz maçla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız ki az sonra Şampiyonlar Ligi özel yayınımızda değerli izleyenler sizlerle birlikte olacak diyelim. Aziz Yıldırım'la devam edeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bazı sosyal medya hesapları için savcılığa şikayette bulundu.
3: Aziz Yıldırım dijital taciz sebebiyle dikkat çeken bir adım attı. Fenerbahçe Başkanı kendisi ve ailesine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak hukuki süreç başlattı. Başvuruda Fenerbahçe Kulübü'nün ve Yıldırım'ın başarısız olması yönünde sistematik olarak paylaşımlar yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'a ait fotoğrafın kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıldığı da şikayet dilekçesinde yer aldı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun Ağustos ayı olağan toplantısında bu paylaşımlarla ilgili savcılığa başvuracağını açıklamıştı.
2: Bir kez daha Muhammed Salah gündemine geri döneceğiz değerli izleyenler ve Trabzon'a Yunus Emre Sel'e uzanacağız. Merhaba diyeceğiz sevgili Yunus'a. Yunus, kalabalık bayağı artmış durumda. Salah'ı beklemeye devam ediyor Trabzonspor taraftarı. Heyecan da artıyor tabii. Sözü sana bırakalım.
4: Ömer Saraç, bir kez daha yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Erol Taşkın'la birlikte Trabzon Havalimanı'nda Muhammed Salah'ı bekleyişimiz devam ediyor. Biraz önce Trabzonspor Kulübü'nden bir açıklama yapıldı ve Muhammed Salah'ın geliş saatinin 20'den 20.30'a çekildiği belirtildi. Yaklaşık bir yarım saatlik gecikme olacak. Ama ben kameraman arkadaşımdan rica edeyim, o biraz taraftarları göstersin. Burada gerçekten şu an belki kamera kadrajına çok kalabalık gözükmüyor olabilir ama arkamızda bulunan alan tamamen dolmuş durumda. Hatta taraftarlar o kadar fazla ki üstte yoldan üstünden Muhammed Salah'ı görmek istiyorlar. Oralarda tamamen dolmuş durumda ama bir yandan da onlarca, yüzlerce taraftar şu anda havalimanına doğru gelmeye devam ediyor. Çünkü yoğun bir trafik var burada. Bir şekilde buraya ulaşmak isteyen taraftarların havalimanında Muhammed Salah'ı nasıl göreceği, nasıl bir plan yapılacağı da şu andan belirsiz. Ama şunu söyleyelim, gerçekten burada Trabzonspor İletişim Merkezi, Medya Merkezi güzel bir planlama yapmış. Medya mensuplarının, taraftarların bulunacağı alan belli. Ve İstanbul'dan farklı olarak Ömer Saraç, Muhammed Salah'ın ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın Trabzon'da açıklama yapmasını bekliyoruz. Trabzon'a indikten sonra burada bir açıklama yapılması planlanıyor. İlk kez belki de Muhammed Salah, Trabzonspor tercihiyle alakalı olarak, Trabzonspor'un onu tercih etmesiyle alakalı olarak burada açıklamalarda bulunacak. Dünya yıldızı ilk kez Trabzonspor formasıyla Trabzon'da konuşmuş olacak. Ama şu an gerçekten bulunduğumuz noktadan Trabzonspor taraftarlarının buradaki yoğunluğunu aktaracak açıyı bulmak çok çok zor. Ama çok sayıda taraftar var. Binlerce taraftar var. Havalimanına sığmadı. Üst yola taştı bordo mavili taraftarlar ve hali hazırda gelmeye de devam ediyorlar. Havalimanına akın etmeye devam ediyorlar. Hemen kamera açımızın önünde bulunan taraftarlar ise saat 17'den itibaren, belki 16.30'dan itibaren havalimanına gelip burada ön sıraları kapmaya çalışan, ön sıraları bir şekilde kapan taraftarlar ve beklenti, bekleyiş hala devam ediyor. Taraftarlar tabii Mısırlı oyuncu, Mısır'dan geldiği için ona özel afişler, pankartlar da hazırlamış durumda. Hatta burada çok daha farklı renkli görüntüler de var ama dediğimiz gibi hem bulunduğumuz açıdan açıyı kaybetmemek adına burada kalıyoruz ama Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte buradaki coşkunun kat ve kat artmasını beklediğimizi de söyleyelim. Bordo Aldım abi, taraftarların bir yandan bekleyişi devam ediyor. Bir yandan da tabii kulüp çalışanları, personel de Muhammed Salah için de hazırlıklarına devam ediyor. Yarın saat 19.30'da Papara Park'ta Muhammed Salah için imza töreni yapılacağının bilgisini de bir kez daha paylaşalım. Ordu Mavili Kulüp bu imza törenini ücretsiz olarak yapacak ve tribünlerin tamamen dolması da bekleniyor. Hem Trabzon'dan hem çevre illerden buraya akın eden çok sayıda da taraftar mevcut. Zaman zaman tabii bekleyiş devam ederken burada trafikte de aksamalar devam oluyor. Aksamalara neden oluyor. Çünkü havalimanının hemen içerisinde bulunan bir noktadayız şu an itibariyle. İlerleyen dakikalarda, saatlerde belki buradaki yoğunluğu farklı farklı açılardan da sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim. Eğer sorunuz yoksa da sözü yeniden size bırakalım Ömer Saraç.
2: Hüseyin Esel, çok teşekkürler. Sana zaten bolca bağlanmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik haberlerimize devam edelim değerli izleyenler. Salah Trabzonspor'da, ki az önce sevgili Yunus da bahsetmişti, 10 numaralı forma giyecek. Bu anlamda Ernest Bucci'den büyük bir jest geldi.
3: Muhammed Salah'a anlamlı bir jest yapıldı. Geçen sezon Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Ernest Bucci, transferi büyük ses getiren Muhammed Salah'a formasını devretti. Böylece Mısırlı Yıldız, Trabzonspor kariyerine 10 numaralı formayla başlayacak. Yeni sezon öncesinde bu jest, Trabzonspor'da hem sahada hem de soyunma odasındaki takım ruhunun güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı. Salah'ın 10 numaralı formayla sahaya çıkacak olması taraftarları da heyecanlandırdı. Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Muhammed Salah'a destek mesajları gönderdi. Türkiye'ye geldiğinde uçakta 61 numaralı formayla poz veren ve bize her yer Trabzon ifadesini kullanan Salah, Liverpool kariyerinde ise kendisiyle özdeşleşen 11 numaralı formayı giymişti.
2: Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinden sonra hedefteki isimse Darwin Núñez.
5: Trabzonspor'da golcü operasyonu devam ediyor. Bordo Mavililer El Hilal forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Núñez'in transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere start verdi. (Gülüyor) 27 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi önümüzdeki günlerde taraftarla resmi temaslarını sıklaştıracak. Transferdeki en önemli gelişme ise maliyet cephesinde yaşandı. El Hilal yönetiminin Darwin Núñez'in ayrılığı halinde futbolcunun yüksek maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan yıldız golcünün Avrupa'ya dönmeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Darwin Núñez'in El Hilal ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı golcü Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'la daha önce Liverpool formasını birlikte giymişti. O dönem Salah takım arkadaşı için övgü dolu sözler kullanırken Núñez de Mısırlı yıldızı Liverpool'un kralı olarak nitelendirmişti. Darwin Núñez ile ilgili transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

0: Galatasaray transferde 3 pozisyon için genç oyunculara yöneldi.
1: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Leslie Ukwuchukwu ve Renato Niaga'ya sahip olan sarı kırmızılıların artı 4 kontenjanı için 2 hakkı bulunuyor. 23 yaş altı birçok yıldızı gündemine alan sarı kırmızılılar alternatif stoper, 10 numara ve yedek forvet adaylarını değerlendiriyor. Yönetimin hedefi cumartesi günü Villarreal'le oynanacak hazırlık maçına kadar en az bir transfere imza atmak. Abdülkerim Bardakçı ile rekabet edecek genç stoper için Neom'dan Nathan Zeze ve Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo gündeme alındı. Sarı kırmızılılar Nathan Zeze ile Beraldo transferinde satın alma opsiyonunu kiralama formülünü zorluyor. 10 numara pozisyonu için hedefte Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Alexey Batchakov yer alıyor. Sarı kırmızılılar takımında süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Mora için menajeri üzerinden harekete geçti. Batchakov için ise Rus ekibine resmi ilgili kağıdı gönderildi. İlk teklifi reddeden Lokomotiv Moskova yönetimi 30 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 5 milyon euro ücret beklentisi var. Icardi yerine yedek forvet arayan Galatasaray'ın El Hilal'in 19 yaşındaki fil dişili golcüsü Kader Meite ile de ilgilendiği belirtiliyor. Wolfsburg'dan 21 yaşındaki Alman 9 numarası Cenan Pejcinovic'in de gündemdeki diğer isim olduğu ifade ediliyor.
0: Beşiktaş, Rades Kralovya maçı ile birlikte Avrupa'daki 261. sınavına çıkacak.
2: Beşiktaş Avrupa'daki 261. sınavına çıkıyor. Siyah beyazlılar Avrupa kupalarında geride kalan 260 maçta 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalar.
0: Değerli izleyenler, Muhammed Salah şu anda Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Üzerine Trabzonspor forması ve Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Muhammed Salah şu anda Atatürk Havalimanı'nda ve Trabzon'a doğru artık hem Muhammed Salah hem de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yola çıkacaklar. Trabzon'da coşkulu bir kalabalık Muhammed Salah'ı bekliyor ve bu yolculukta başlamak üzere. Muhammed Salah Atatürk Havalimanı'ndan Trabzon'a doğru hareket edecek. Görüntülerde canlı bir şekilde ekranlarınızda.

0: golcüye 3 artı 1 yıllık sözleşme, yüksek maaş, imza parası ve bonusları içeren kapsamlı bir teklif sundu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisiyle bugüne kadar 3 kez telefon görüşmesi yaptığı ve transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın da uzun süredir kadroya katmayı hedeflediği Vlahovic için Beşiktaş, mali şartlar konusunda tüm imkanlarını zorladı. Şu ana kadar siyah beyazlıların teklifine yakın bir öneri alamayan futbolcunun buna rağmen kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etme ihtimalini değerlendirmek istediği biliniyor. Beşiktaş'ın 10 Ağustos'a kadar süre verdiği Vlahovic'in siyah beyazlılardan ek süre talep ettiği belirtildi. Vlahovic'den gelecek nihai cevaba göre Beşiktaş, santrfor transferindeki yol haritasını belirleyecek. Kariyerinde 6 kupa kazanan Vlahovic, 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu, 2024'te ise Sırbistan'da yılın futbolcusu seçildi. Sırbistan milli takımında 41 maçta 16 gol atan golcü, geçen sezon Juventus'ta 23 maçta 10 gol ve 2 asist üretti.
1: Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncusu Wilfred Ndidi için Suudi Arabistan kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor.
0: Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların Nijeryalı orta sahası Suudi Arabistan kulüplerinin gündeminde. 29 yaşındaki futbolcunun durumunu birden fazla Suudi ekibinin yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak şu ana kadar Beşiktaş yönetimine beklentileri karşılayacak düzeyde resmi bir teklif ulaşmadı. Siyah beyazlı yönetimin deneyimli orta saha için 10 milyon euronun üzerinde bonservis geliri hedeflediği belirtiliyor. Bu rakamlara ulaşacak bir teklifin gelmesi halinde ise transfer dosyasının ciddi şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinde şu aşamada Ndidi'nin ayrılığı yönünde alınmış bir karar bulunmuyor.

0: Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda oyun kurucu bir 6 numara tercih etmesi, 29 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer alma ihtimalini azaltıyor. Geçen sezon orta sahanın en istikrarlı isimlerinden biri olan Endidi'nin geleceği, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'dan gelecek resmi adımlarla netlik kazanacak. Beşiktaş, Endidi'nin transferi gerçekleşirse merkez orta saha transferini de öncelikli hale getirecek.
1: Arsenal'ın yeni transferi olması beklenen Bruno Guimarães yeni takımına taşınmak için gün sayıyor.
0: Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Bruno Guimarães'le sözleşme imzalama aşamasında. Kırmızı Beyazlılar, Newcastle'la 2028 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Guimarães'in mevcut sözleşmesinde bulunan 100 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin süresi 2024'te dolmuştu. Bu nedenle Arsenal'ın transferi 60 milyon sterlin civarında bir bedelle bitirmesi bekleniyor. Burada Arsenal'ın elini güçlü kılan detay ise oyuncunun Newcastle'dan ayrılmak istemesi. Dış basında yer alan haberlere göre siyah beyazlı forma altında yaklaşık 8 milyon pound kazanan Guimarães'in maaş konusu henüz netlik kazanmadı. Ancak Newcastle'la İspanya kampında bulunan futbolcunun ayrılık talebi nedeniyle sağlık kontrolü için Londra'ya geçmesi an meselesi. Kariyerinde Atletico Paranense ve Lyon formaları giyen Bruno Guimarães, 2022'de 50 milyon euro karşılığında Newcastle'a transfer olmuştu. Anthony Gordon'ın yaklaşık 70 milyon pound karşılığında Barcelona'ya gitmesinin ardından Sandro Tonali de 100 milyon pound'a Tottenham'ın yolunu tutmuştu. Ajax'ın 18 yaşındaki yeteneği Sean Sture'e 25 milyon ödeyen yönetim, Monaco'dan da 20 yaşındaki Alaji Bamba'yı 40 milyon euroya kadrosuna kattı. Guimarães'in ayrılması durumunda Newcastle United'ın yeni menajeri Matias Yazdi'nin işi biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor.
1: Leverkusen, İspanyol sol bek Miguel Gutierrez transferini açıkladı.
2: Bayer Leverkusen Grimaldo'nun boşluğunu doldurdu. Alman ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo'nun yerine bir başka İspanyol sol bek Miguel Gutierrez'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalayan Leverkusen'in Napoli'ye 26 milyon euro bonservisi

0: diyeceği belirtildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 30 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Miguel Gutierrez bu transferle birlikte Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı isimleri arasına girdi. Gutierrez bonusların devreye girmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden biri olacak. Geçen sezon Napoli formasıyla 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üreten İspanyol futbolcu futbola Real Madrid altyapısında başladı. Gutierrez daha önce Girona forması da giymişti.
1: Milan'ın Hırvat yıldızı Luka Modrić adı transferden Fenerbahçe'de Galatasaray'la anılan Rafael Leao için takımda kalmasını isterim dedi.
2: Luka Modrić, Rafael Leao'nun Milan'da kalmasını istiyor. İtalyan ekibinin Hırvat orta saha oyuncusu Fenerbahçe ve Galatasaray'la transferde adı anılan takım arkadaşı ile ilgili konuştu. Modrić kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu dile getiren Portekizli kanat oyuncusunun Milan'da kalmasını istediğini söyledi. Modrić, Rafael'e elbette tavsiye verecek değilim. Kendisi için en doğru kararı verecektir. Harika bir futbolcu. Rafael Leao formundayken dünyanın en iyilerinden biri. Takımda kalmasını çok isterim. Eğer kalırsa Milan'a büyük güç katmaya devam eder diye konuştu. Rafael Leao'nun Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan ekibinin olası bir transferi halinde 60 milyon euro gelir beklediği Leao, Portekiz milli takımıyla 49 maçta 6 gole imza attı.
1: Halsti Yunan eldiven Konstantinos Tsiolakis'i renklerine bağladı.
0: Hull City rekor bir transferi imza attı. Premier Lig'in yeni ekibi Olympiakos'un Yunan milli kalecisi Konstantinos Tsiolakis'i kadrosuna kattı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü 23 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre Hull City bonuslarla birlikte 23 milyon euroya ulaşan bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Yunan eldiven Olympiakos formasıyla çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tsiolakis 2023-24 sezonunda Olympiakos'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kazandığı şampiyonlukta da başrol oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı penaltı vuruşlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını yarı finale taşıyan genç kaleci, Fiorentina ile oynanan finalde de kalesini gole kapatarak kupanın mimarlarından biri olmuştu.
1: Ürdün Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Infantino ile ilgili şantaj iddiasında bulundu.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yönetimi hedef tahtasından bir türlü inmiyor. 2026 Dünya Kupası ile ilgili eleştirilerin ardından organizasyonun özel yatırımcılara satılması konusunda da veto yiyen FIFA'ya bu kez Ürdün'den ağır bir suçlama geldi. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali Bin El Hüseyin, Katar Arap Kupası'nda kazandıkları ödül parasının hala ödenmediğini aktardı. Daha önce FIFA Başkan Yardımcılığı yapan Hüseyin, Infantino'ya destek vermesi halinde Ürdün Futbol Federasyonu'na yardım edileceği konusunda söz verildiğini öne sürdü. Durumu şantaj olarak nitelendiren başkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. FIFA aylardır bize yardım etmeyi reddediyordu, ta ki Dünya Kupası'na kadar. Infantino'ya destek vermem halinde federasyonumuza yardım edileceği söylendi. Biz Ürdün olarak etik değerleri savunmaktan gurur duyuyoruz. Infantino'ya daha önce destek vermedik, şimdi de vermeyeceğiz. Şantaja boyun eğmeyi reddediyoruz. Arap Kupası'nda finale çıkan Ürdün milli takımı 4.2 milyon dolar ödül kazanmıştı.
1: Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi.
0: Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

0: Fikstür çekimine Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı. 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027'de sona erecek. Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şu şekilde. Beşiktaş Boğa, Melik Gazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediye Spor, Nesibe Aydın, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut, BOTAŞ, ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Orman Spor, İstanbul Gençlik Spor, Galatasaray Çağdaş Faktoring sezonun ilk haftasını bay geçecek.
1: Şimdi bir kez daha değerli izleyenler, Muhammed Salah gündemine geri döneceğiz. Bugün neler oldu şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Salah işte bu görüntülerle İstanbul'a ayak bastı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah İstanbul'a geldi ve tabii ki hem çok kalabalık bir medya ordusu hem de taraftarlar Muhammed Salah'ı bu şekilde coşkulu bir şekilde karşıladı. Devamında Muhammed Salah başkanın Zincirlikuyu'daki ofisinden yola çıktı ve Atatürk Havalimanı'na doğru gitti. Şu anda da Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yolculukta ki Trabzon'a indiğinde de Muhammed Salah'ı bekleyen önemli bir taraftar kitlesi olacak, yoğun bir taraftar kitlesi olacak diyelim. Zaten Muhammed Salah değerli izleyenler Trabzon'a indiğinde o görüntüler daha spor ekranlarında an be an sizlerle buluşacak diyelim. Az sonra Şampiyonlar Ligi özel yayınında Kerem Canbulat konuklarıyla birlikte sizlerle olacak. Ana haberi tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: ama yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: yaşasın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: 1922 yılında düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Klasiko Radio.
1: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
4: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
5: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
6: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
5: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
7: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
8: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
5: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
5: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
6: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
9: Gerçek taraftar profili bu değildir.
8: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
2: İnişli çıkışlı grafik. Adamı mahvet.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
5: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi özelle karşınızdayız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Cem Pamiroğlu ve Abdullah Ercan'la beraber bu mücadeleyi sizler için değerlendireceğiz. Az sonra konuklarıma selam verebilirim ama ilk 11 belli oldu. Fenerbahçe'nin 11'ini önce aktarmak istiyorum. Mert Günok kalede, Semedo, Skriniar, Ake ve Osterwolde'den oluşan bir savunma dörtlüğümüz var. Önlerinde Guendouzi, Kante ve Asensio'yu izleyeceğiz. Sağda Greenwood, solda Kerem Aktürkoğlu, santrfor pozisyonunda Anderson Talisca. Bir kez daha 11'i aktarmak isterim. Mert Günok kalede, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde sevgili seyirciler. İbrahim Uslu bizi bekliyor. Kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz. Maç öncesinde detayları alma imkanımız olacak. Cem Hoca'ya da Abdullah Hoca'ya da hızlı bir hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş
1: i̇yi yayınlar
2: olsun. Sen de Apocuğum, iyi yayınlar.
0: İbrahim sen de hoş geldin. Sana da şimdiden iyi yayınlar olsun. Neler aktaracaksın Kadıköy'de? Hava sıcak biliyorum ama atmosfer ısınmaya başladı mı?
3: Teşekkürler Kerem. Kadıköy'den mutlu akşamlar. Fenerbahçe'de 17 yıllık hasret devam ediyor. Camia kenetlendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek en büyük hedef. İlk aşama Sturm Graz. Fenerbahçe bu akşam Sturm Graz'ı farklı mağlup ederek rövanşa avantajlı gitmeyi hedefliyor. Sonrasında Sparta Prag, Olimpik Lyon galibiyle playoff oynayacak ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Fenerbahçeli futbol severlerin beklentisi, temennisi bu yönde. İlk 11 elimize ulaştı. Hemen ilk 11'i izleyicilerimizle paylaşalım. Kalede Mert Günok görev yapacak. Defans hattının sol tarafında Osterwolde, sağ tarafında Semedo. Stoper ikilisi Ake ile Skriniar, orta sahada Kante, Guendouzi, Asensio üçlüsü, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu, sağ açıkta Fenerbahçe'nin yeni umudu, yeni yıldızı Greenwood ve en üst noktada Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin gol umudu olacak. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Maçın gidişatına göre süre bulması bekleniyor. Yine Kante de maçın kadrosunda. Fenerbahçeli futbol severler fazlasıyla heyecanlı. Gün içerisinde gerçekten çok sıcak bir hava vardı. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde şu anda havanın biraz serinlediğini, 25 derece bandında seyrettiğini, yine maç saatinde de bu sıcaklığın devam etmesini öngörüyoruz. Kadıköy'de gelişmeler oldukça bağlanmaya ve aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya. Fenerbahçe'nin 11'ini az önce kağıt üstünde de görme şansımız oldu ve güzel bir karşılaşma olmasını Fenerbahçe için temenni ediyoruz. Konuklarımızla da sohbetimize başlayabiliriz. Hocam hemen çok sıcak bir soru, çok evet. Net bir soru. 11'i nasıl buldunuz? Büyük bir sürpriz var mı sizin için?
2: Ya ben Kante'yi beklemiyordum açıkçası. Kante sürpriz oldu benim için. Çünkü Kante'nin tam hazır olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi gelmemişti. Hocanın da ağzından öyle bir maç öncesi konuşmasında öyle bir ifade çıkmamıştı. Greenwood evet her zaman yani en iyi kadroyla çıkmak, en iyi 11'iyle oyuna başlamak en önemli etkendir. Greenwood'u almışsınız. Ne için aldınız? Bu maçlar için aldınız. O 11'lerin içerisinde Greenwood'un olması önemliydi. Asensio'nun hazır olup olmaması için aslında bu maç belki de test maçı gibi bu oyuncular için gözüküyor ama bir taraftan da Fenerbahçe için çok önemli bir maç. Yani bu oyuncular, bu 11 buradaki rakibi düşündüğün zaman, rakibin oynadığı yapısını düşündüğün zaman, Avusturya futbolundaki işte son 3 senede fırtınalar yaratan bir takım Fenerbahçe ile oynayacak olan bu Sturm Graz'ın bakalım %36 bir topa sahip olma oranındaki bir oyun şekliyle Fenerbahçe'ye diğer takımlara etkili olduğu kadar olabilecek mi? Burada en önemli şey Fenerbahçe'nin bu Şükrü Saraçoğlu'ndaki bu maça bu 11'le hakikaten hazır mı değil mi? Ve herkes de evet kalite olarak Fenerbahçe önemli ayaklara sahip. Fenerbahçe fizik kaliteyle beraber oyundaki rakibin oynamış olduğu güçlü taraflarını güçsüz şekli nasıl dönüştürecek? Mesela ne konuşuyoruz? Hepimiz bu aklımızda Sturm Graz'ı izlediğimiz zaman daha çok topu rakibe bırakan ve geçiş oyunlarında özellikle de pas hatalarından çabuk yararlanıp oyunu dikine ileri çabuk oynayan bir Sturm Graz var. Eğer Fenerbahçe bu 11 ile rakip alanda oynama sürecini arttırırsa, pas ritmini arttırırsa ki bu yetenekli ayakları var ve Fenerbahçe rakibine geçişlerdeki defansın üstünlüğünü sağlarsa, duran toplardan da doğru hamleleri, doğru duruşları, doğru pozisyon olarak da hata yapmazsa turu geçen taraf olur. Şöyle ki turu geçen taraf olur. Tabii ki bu oyunda iki bacaklı oyunlarda her zaman için ikinci maça muhakkak ki bir avantajlı skorla gitmen lazım. Bu avantajlı skor oyunun içerisindeki oluşacak olan senaryolarda bütün skor dengelerindeki skor senaryolarına göre yapacağın hamleler, değişiklikler oyunu çok belirleyici olacaktır. Buradaki en önemli şey bence Fenerbahçe'nin orta sahasındaki Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsünün çok güçlü bir orta saha olduğunu ve oyunun özellikle parselasyon kısmında orta sahasında çok iyi bilen iki oyuncudan oluşmasından dolayı rakibin alanında oynarken kayıp toplarında geçiş ataklarına çok fazla izin vermeyecekler diye düşünüyorum. Özetle Fenerbahçe'nin rakibinin çok iyi çalıştığını ki bunu İsmail Kartal'ın da basın toplantısında yapmış olduğu toplantıda söylemiş olduğu ifadelerde önemli. Kendi saha ve seyirci avantajında da bunları da kullanarak da ben Fenerbahçe'nin bugün bu turu geçmek için iyi bir futbolla, herkesi mutlu edecek bir futbolla da futbolun doğrularını, futbolun Fenerbahçe tarafındaki iyi oyunuyla beraber Sturm Graz'dan bir alacağı net bir galibiyet. En azından bazen tabii biz bu net galibiyeti çok iki bacaklı maçlarda konuşurken çok kullanıyoruz. Zaman zaman öyle olmasını temenni ediyoruz, istiyoruz ama oyun ne getirecek, nasıl başlanacak? Bu oyuna başladığınızda atacağınız bir erken gol oyunun senaryosunu nereye götürecek? Veya yiyeceğiniz bir kaza golü veyahut da yiyeceğiniz bir karşılaşacağınız hesapta olmayan herhangi bir oyuncu eksikliği veya oyuncu fazlalığı. Bu gibi oyuna dayalı olan senaryolarda kenar yönetimi İsmail Kartal'ın muhakkak ki çok iyi cevap vermesi gerekiyor. Evet. Bu dersleri de göz önünde bulundurarak da bunu da not olarak kenara koyalım. Özetle Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı maç ikinci maç için çok önemli olacağını ve muhakkak ki oraya avantajlı bir skorla gitmesi gereken bir gece olmasını temenni ediyoruz.
0: Hocam Ederson'un yerine Mert tercihi devam ediyor. Kante çabuk bir şekilde 11'e girdi ve Greenwood'u da yine kadroda görüyoruz. Bunlar dışında herhalde çok bir sürpriz ya da üstüne çok böyle konuşulmaya değer bir gelişme yok.
1: Yok.
0: Siz nasıl buldunuz İsmail Hoca'nın tercihlerini?
1: Ya tabii çok cüretkar bir kadro. Özellikle öndeki 4 tane oyuncu. Açıkçası Greenwood'un fiziksel durumunu da merak ediyorum. Oyun içerisinde çünkü biliyorsun iyi bir Greenwood tabelaya ve oyuna çok büyük etki yapan bir profil.
0: Vedat'ın da yedekler arasında olduğunu ifade edeyim.
1: Ya muhtemelen Vedat hazır olsaydı zaten Talişka çıkıp Vedat oynayacaktı ki o sanki şu an kadronun ideal 11'i gibi gözüküyordu. Şimdi tabii Kerem biraz özellikle Graz'ın aldığı neticeler, bir önceki turda aldığı neticeler Fenerbahçelileri biraz nedir? Tedirgin etti. İşte 4-0'lık içeride çok net bir galibiyet. Deplasmanda da 2-0'lık. Ama bu oyunlarda dikkati çekmem gereken bazı konular var. Oyunun 4-0'a geldiği bölümlerde Hartz'ın da yani pozisyona girdiği, harcadığı pozisyonlar var. Ama Graz takımının belli başlı çok net planları var. Nedir? Graz takımı bir geçiş takımı. Doğru mu? Hücumda mümkün olduğu kadar Fenerbahçe'nin yaptığı gibi çok pas yapmayıp direkt oyunu tercih ediyorlar. Fenerbahçe bir ön alan baskısına gittiği zaman uzun top, uzun toptan sonra düşecek toplarla beraber atak planlıyorlar. Bir de üzerinde en çok çalıştıkları konu duran toplar. Nedir duran toplar? Buna taçı da ekleyebiliriz. Yan atışları da ekleyebiliriz. Bunun yanında bugün bence gençliğin ve dinamizmine karşı kalite ve yeteneğin karşılaşması olacak. Bir tarafta 24 yaş ortalamasıyla oynayan bir Fenerbahçe Graz var. Öbür tarafta 30 yaş bandında toplasak oynayacak bir Fenerbahçe var. Böyle değerlendirdiğimiz zaman, ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir Hertz değil.
4: Tabii ki.
1: Değil mi?
4: Tabii.
1: Daha çok kaliteli ayaklara sahip.
4: Açık ara.
1: Ve büyük bir seyirci desteğiyle oynayacaklar bugün. Ben yine stadyumun full olacağını düşünüyorum. Şimdi çok böyle biz, Cem abi de bilir, oyunculara bir maç analizi yaptığımız zaman rakipten çok anlatmayız. Ama bilinmesi gereken konuların da bilinmesini isteriz. Mesela Graz hocası Red Bull Salzburg akademisinden yetişen, orada oynanan oyunu Graz'a uygulamaya çalışan bir hoca. Çok genç bir hoca. İşte bunun içinde ne var? Aslında biraz da Fenerbahçe'ye ters gelen parametreler var. Nedir? Ön alan baskısı. Nedir? Aktiflik. Nedir? Duran top organizasyonları. Yani Kerem, şöyle de söyleyebiliriz bunun adına. Yıldızı olmayan ama çok kolektif oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve bunu mümkün olduğu kadar çok disiplinli bir şekilde yapıyorlar. Takımın içerisinde bazı etkili oyuncuları var. İşte bugün göreceğiz. Mesela Stankovic diye bir oyuncuları var.
2: Onun yanında oynayan şey de öyle abi.
1: Vinhelt diye bir oyuncu var. O da çok dinamik bir oyuncu.
2: Çok da genç bir oyuncu.
1: Genç bir oyuncu. 17 yaşında falan zannediyorum. Savunmada

0: Marshall diye bir oyuncu var. Çok uzun taç atıyor. Duran toplarda çok etkili ki.
1: Taştan da bir gol buldular.
0: O golü atan Stanković, taçı evet, atan Michel.
1: Evet, Michel'in taçı.
0: Evet ve Michel aynı zamanda ilk 4-0 kazandıkları maçın ikinci golünü atan oyuncu. Tabii zayıf yönleri de var bu takım. Ne gibi? Mesela örnek. Ön alan baskısını çok seviyorum dedim ya. Böyle bir ortamda ön alan baskısı Fenerbahçe eğer bunu kırabilirse ve ondan sonra çabuk oynayabilirse ciddi anlamda da tehlikeli ataklar yaratabilir.
1: Evet.
0: Bence burası kıymetli. İkincisi, Fenerbahçe'nin mutlaka her hata mümkün olduğu kadar sonuçlandırması lazım. Ben bugün hocanın Kante tercihini biraz da o yüzden kıymetli buluyorum. Normalde yazılanlarda Fred yazıyor. Bu arada bence Fenerbahçe eğer hücumda böyle 4 tane ofansif oyuncuyla oynuyorsa, bir önceki yayında söylemiştim, Kante Gendüz'ü beraber oynamak zorunda.
2: Fred'le oynayamazsın orada.
0: Evet. Bence hoca bu maç özelinde ve bundan sonraki maçlarda bunu göreceğiz, böyle oynayacaklar.
1: Çok hızlı Sturm Graz'ın da 11'inden bahsetmek isterim. Hudiakov, Mitchell, Stankovic, Valsi, Vlodarčić, Soglo, Zaydl, Jata, Jata hatta, evet. Heil, Weinhandel ve Hödl. Sturm Graz'ın 11'i de bu.
0: Evet.
1: Onların da daha çok 4-2 evet, formasyonuyla Jata ve Vlodarčić'in öndeki ikiliyi beraber oluşturdukları bir formatta sahaya çıkmaları da kesinlikle sürpriz olmayacak.
0: Bu şey her maçında kullandığı, iki maçta da kullandığı 11 bu.
1: Evet.
0: Yani aynı 11'le senin de dediğin gibi formasyonda 4-4-2'ye yakın. Aynı oyuncularla oynuyorlar. Çünkü bu oyuncular üzerinden oyun pratikleri bayağı iyi.
1: Evet.
0: Gelinen noktada tabii zayıf yönlerine devam edersem Kerem, Fenerbahçe kadar yaratıcı oyuncuları yok. Aynı zamanda ön alan baskısına gittikleri zaman, kırıldığı zaman arkada geniş boşluklar bırakabiliyor. Onun için bugün mesela Vedat oynasaydı çok kıymetli olurdu.
2: Olur
0: tabii. Ya Talisca çünkü çok iki stoperin arasında kalan değil, biraz daha gelip oyuna katılabilen bir santrofor.
1: Ben size bir soru sorayım mı?
0: Sor.
1: Maçların böyle prototipleri olur. Siz aslında az önce bahsettiniz, onun üstüne soracağım bu soruyu. Fenerbahçe daha kaliteli ve tecrübeli, rakipse daha hızlı ve genç.
0: Doğru.
1: Daha ya, enerjik bir
0: şu tip. Anda ritmi daha yüksek.
1: Ritmi daha yüksek.
0: Evet.
1: Sorum şu, genelde bu tip eşleşmelerde tecrübe ve kalite baskındır, genelde kazanır. Peki bu eşleşmenin sezon başında oluyor olması dengeyi değiştirir mi? Yoksa bu maç Kasım ayında oynansaydı yine aynı şekilde gelişmesini mi?
0: Yok,
1: beklerdi?
0: Kasım ayında oynasaydı sana net Fenerbahçe favori derdim.
1: Anladım.
0: Sezon başı olması itibariyle, adamların bir kupa, bir lig maçı oynaması itibariyle, iki tane de Avrupa Ligi maçları oynaması itibariyle, yani Şampiyonlar Ligi, onların oyun ritmi fiziksel anlamda şu an Fenerbahçe'nin önünde. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir de şu gerçeği hemen ekleyeyim, aklıma geldiği için söyleyeyim. Avrupa maçlarında bir de Fenerbahçe'nin iç saha başarı oranı var. Bence bunu da dikkate almak tabii lazım. Biliyorsun özellikle iç sahada Fenerbahçe ülke puanına ve galibiyet oranı olarak çok yüksek yüzdeyle oynuyor.
1: Evet.
0: Bence bu da çok kıymetli. Şu anlama geliyor. İç sahada Fenerbahçe kazanmaya yakın bir takım. Onu gösteriyor. Kerem, rakip savunmanın zorlandığı en büyük olay ne biliyor musun? Birebir kalmak. Birebir de
2: geniş alanda özellikle değil mi?
0: Hocam hem ters topta çok zorlanıyorlar, denge kaybı yaşıyorlar. Ki bugün dünyada bütün takımlar yaşıyor bunu. Aynı zamanda ben Greenwood tercihini bu yönden çok önemli görüyorum. Çünkü Greenwood biliyorsun özellikle içe çok deplase olan, araya arkaya şut pas atan ve iyi de şut atan bir oyuncu. Tabii ama merak ettiğim konu bunu ne kadar yapabilecek? Ama hoca tabir yerindeyse ben diyor ki rakibi düşünmeyeceğim, kendi oyunumu oynayacağım. Bugün oyunda büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle topa sahip olan bir Fenerbahçe. Bu sahiplikte üreteceği pozisyon,

0: net pozisyonlar bence oyunun belirleyicisi olacak. Ve dikkat etmemiz konu, yine söylüyorum, geçiş savunmasında çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü biz Semedo denilen çok ofansif bir bekle oynuyoruz. Bakalım bugün ne kadar hata destek verecek, o da kıymetli. Genç, koşan, mücadele eden, takım oyunu oynayan, disiplinden taviz vermeyen bir takıma karşı oynayacağız. Bence bu önemli. Bu çok önemli. Yani oyun skorunda bence bu çok önemli. Ama yine söylüyorum, kalite desem Fenerbahçe önde. Bireysellik desem Fenerbahçe önde. İç saha galibiyet oranı konusunda Fenerbahçe önde. Bütün bunları düşündüğüm zaman ben Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe avantajlarını mümkün olduğunca iyi değerlendirmeye çalışacak. Cem Hoca'ya da yine sorularım olacak ama bir küçük hatırlatma yapmam lazım. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilerleyen dakikalarda, ki biraz ilk açıklanan zamana göre sanki gecikecek gibi görünmekle beraber, Trabzon'da olacak, şehre inecek ve o anları da canlı yayında, bu büyük heyecanı Aspor ekranlarında futbol severlerle paylaşacağız. Saat 21 itibariyle transfer raporu programımızı da yine izleyebileceksiniz. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin tüm detayları gün boyunca olduğu gibi Aspor ekranlarında sizler için konuşulacak, en özel görüntüleri paylaşıyor olacağız. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesine dönecek olursak hocam, rakip 4-4-2 formasyonunu tercih ediyor. Yani baskı denerlerse önde iki oyuncuların olması bazen avantaj olabiliyor. Eğer alanları kapatıp savunmaya yardımcı olurlarsa bu da yine bir avantajdır. Onların fiziksel durumuna karşı siz Fenerbahçe'yi nasıl gözlemlediniz Gornik Zabrze mücadelelerinde? Ve aradan geçen bir hafta takıma olumlu sirayet etmiş midir? Sezon öncesi dönem olduğu için soruyorum bunu.
2: Ya bir kere Gornik Zabrze maçıyla bu biraz daha farklı bir maç. Çünkü iki takıma bakıldığında, aradaki mukayeseye baktığın zaman Sturm Graz takımı bir sanki Bundesliga'nın bir alt ligi gibi. Yani bir ikinci bir Bundesliga gibi bir Avusturya liginde oynayan Sturm Graz. Oyunu daha çok yıllarca beraber oynamanın ve arkasından da yeni gelen teknik adamla yeni bir yapılanmayla beraberdi. Kendisine iyi bir giydirilmiş, içselleştirmiş bir oyunu monte etmişler. Bu çok önemli. Teknik adamın bu kafasındaki oyunu genç kadroyla, 23-24 yaş bandındaki bir oyuncuyla bu kısa süre içerisinde 3 senede 2 tane şampiyonluk, bir tane geçen sene işte şampiyonluğun direkten dönmesiyle beraber, yani tehlikeli bir rakip izlenimi tabii ki bunu bize bırakıyor. Geçmişteki işte Hars maçlarını izlediğimizde, lig maçında bakıldığında fakat Fenerbahçe'nin çok daha bir bireysel kalite avantajı var. Bireysel kalite avantajını bugün geçtiğimiz maçta biz Gornik Zabrze maçında Fenerbahçe'nin aynı bu cümleleri kullandık. Dedik ki bireysel kalitesi var. Ama Fenerbahçe çok enteresandır. İki maçta da bir frikikten bir tane penaltıyla takımı eledi. Yani bu kadar bireysel kalitesi olan bir takımın, bu kadar zenginliği önde olan bir takımın üretim aşamasında da daha çok fazla üretmesi lazım ve daha net skorlarla çıkması lazımdı. Zaman zaman da orada tehlikeli ataklarda yemedi de değil. Onu da göz ardı etmemek lazım. İşte biz bütün bunlardan yola çıkarak da bugünkü maçı değerlendirirken aynen bu hatalara düşmeden, hatta rakibinde bir basamak daha yukarıda iyi bir rakip olduğunu düşündüğümüz zaman da Fenerbahçe'nin daha hem tedbirli oyunla beraber tehditli oyunda beraber oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadroya baktığınız zaman aşağı yukarı işte Talisca olmadığı zaman, oraya Vedat Muriç'i koyduğunuz zaman kadro ideal kadro bu. Kalede de Ederson Mert arasındaki bir form grafiğine göre şu anda Mert'in kalede olmasını çok doğal ve doğru bulduğumu söylemem lazım. Talisca'da büyük bir ihtimalle Vedat Muriç geldiğinde kenarda kalacak. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin elindeki kozlarını, yani güçlü taraflarını öne çıkartması lazım. Fenerbahçe'nin güçlü tarafları rakibin alanında oynaması, ama rakibin alanında da çok lüzumsuz bir pas hatalarından dolayı kendisine bir cephe açabilecek bir oyun yarattırmaması lazım. Oradaki pas kalitesini, pas çabukluğunu, ritmini, oyunun yayılımını çok çabuk yapması lazım. Hatırlar mısın sevgili Kerem, hocam da çok iyi bilecek.

0: 23-24 senesinde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a 99 golle ulaştığında Fenerbahçe'nin sol tarafında Ferdi, Şimanski, Tadiç, öbür tarafta Osay, İrfancan, Fred. Bu üçlülerle oyun setlerini çok öne taşımıştı. Ve bu oyun setlerini taşıdıktan sonra da Fenerbahçe'nin özellikle Tadiç'le, Şimanski'yle, Ceko'yla, İrfancan'la aşağı yukarı 99 golün 80-85 tanesini imza atan bir oyuncu grubu vardı. Şimdi bunu yavaş yavaş İsmail Kartal burada oturtmaya çalışıyor. Ama burada biraz daha tabii ki farklı profiller var. Yani o zamandan bu yana zamana geçen İsmail Kartal'la beraber muhakkak ki İsmail Hoca da bir değişikliğe uğrayacak. İrfan Can Kahveci'nin üzerinde çok duruyor. Fred hala takımda, hala bir aidiyet duygusu. Onun da ister istemez bir duygusal bir bağ da var Hoca ile. Fred, İrfan Can, İsmail. Bu oyuncuları da gözden kaybetmemek istiyor. Yani biz onlarla vermiş olduğu, geçirmiş olduğu o mücadelelerden hala hakkını vererek onlarla devam etmek istediği duygusal olarak da ben açıkçası hissediyorum onu. Şimdi burada biraz daha duygusal olmamak lazım. Yani oyunun gerçeklerini, takımın gerçeklerini kim uygunsa onunla çıkacaksın. Bugün İrfan Can Kahveci ile devam etmeye çalışıyorsun. Çok önemli. Bu tabii ki ona sahip çıkma açısından muhakkak ki İrfan Can Kahveci'nin de oyuna katkı yaparak hocanın bu sahip çıkma duygusuna cevap vereceğini tahmin ediyorum. Ama olmuyorsa da fazla üstüne gitmeden hemen oyunda ikinci bir paradını alması gerekiyor. Buradaki bu kadronun ideal kadro düşüncemize çok yakın olmasının en önemli nedeni takım hazır mı değil mi? Yani buradaki bu oyun içerisindeki oyuncular performans, fizik kalite olarak rakibinin bu genç kadro, genç, dinamik, çabuk, dikine oynayan bir takım olan karşısındaki bu Fenerbahçe futbolcunun dinamikliği devam edecek mi? Ve ona cevap verebilecekler mi? Bence test olarak buna bakmak gerekiyor. Eğer fizik kalite Fenerbahçe'nin hakikaten cevap verebilecek şekildeyse, yetenekle, ayaklarıyla çok rahatlıkla çözebileceği anlar gelecek diye düşünüyorum açıkçası. Burada Abdullah Hoca vurguladı ama ben yine altını çizerek söyleyeyim. Bu gibi durumlarda rakibi ne dedik biz mesela? Duran toplarda, uzun taçlarda tehlike yaratıp gol buluyorlar. Ve de en büyük hücum stratejilerinden, planlarından bir tanesi de bu, uzun toplar. O zaman bunu sen doğru pozisyon alarak bir kere bunu bir bertaraf edeceksin. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bu doğru planlamayı, özellikle ben orta sahalarım bu gibi maçlarda çok çözümleyici ve de oyunu çözen taraf, çözen bölge olduğunu düşünüyorum. Gündüzgi ve Kante gibi iki tane hakikaten çok önemli. Hep işte geldiğinden beri hep aynı şeyi söylüyorum ama bir kere daha altını çizerek söyleyeyim. İki oyuncu da orta sahada konumlanmayı, parselasyonu çok iyi bilen bir ikili.
1: Evet.
0: Asensio'nun arkasında da böyle bir ikilinin olması çok doğal olduğunu düşünüyorum. Rakibin alanında oynayarak, fizik kaliteyle rakibe cevap vererek geçiş savunmasını iyi yaparsan, rakibin güçlü olduğu demin söylediğimiz duran toplarına çok fırsat vermeden, kendi ceza sahasına yakın yerlerde onlara çok pozisyon vermeden, duran top pozisyonu vermeden oyunu götürebilirsen, tabii ki Fenerbahçe adına özellikle yeteneklerinin de ortaya çıkmasıyla oyunu çözen taraf ve de galibiyete, net bir galibiyete gidebileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Sturm Graz'ın 11'ini de kağıt üstünde görüyoruz. Ben bir kez daha o 11'i aktarmak istiyorum. Sonrasında bir Muhammed Salah konusu da açalım. Abdullah Hoca'nın neler söyleyeceğini de özellikle merak ediyorum. Hudiakov kalede, Hayl, Waltzi, Mitchell, Soglo, Hödel, Weinhandel, Stankovic, Zaydl, Vlodarčić ve Jata. Sturm Graz'ın 11'i bu. Yine Fenerbahçe ve Sturm Graz'la ilgili sorularım devam edecek ama Muhammed Salah'la ilgili hem bir hatırlatma yapalım hem konuklarımdan birer kısa görüş alayım. Ardından tekrar Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesine odaklanacağız. Salah'ın zaten gün boyu en özel görüntülerini Aspor ekranlarında takip etme şansı buldunuz sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda yine aynı durum söz konusu olacak. Muhammed Salah'ın uçağını şu anda takip ediyoruz. Ve uçak Trabzon'a indiğinde coşkunun şehirde tavan yapacağını ifade edelim. Futbol severlerin, Muhammed Salah, Trabzonspor destekçilerinin heyecanla beklediklerini biliyoruz. Bu da İstanbul'daki ilk görüntüleri arkadaşlarımız hemen

0: Ekrana getirdiler. Muhammed Salah dev bir medya ordusu karşıladı bugün ve Mısırlı yıldız Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Trabzonsporlular Salah'ı bağırlarına bastılar. Gerçekten çok önemli bir transferi noktaladı. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun diyelim. Muhammed Salah bir kez daha. Söylediğim gibi ilk görüntülerini yine Trabzon şehrinde Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız ama hem Abdullah hocamdan hem Cem hocamdan yorumlarını almak isterim. Hocam çok önemli bir transfer.
1: Evet.
0: Trabzonspor tarihinin en önemli transferi o kesin. Süper Lig tarihinin de en önemli transferlerinden biri. Ben birincisi diyene de çok itiraz etmem. Roberto Carlos ismi tabii ki başka bir isim. Pozisyonda evet, dünyanın en iyisi ama skorer oyuncular biraz da fazla şey ifade edebiliyor taraftarlar için. Premier Lig tarihinin en iyi sağ açığı Muhammed Salah. Liverpool tarihinin en büyük 3 futbolcusundan biri. Birçok kişi bu konuda hemfikir. Kenny Dalglish ve Steven Gerrard'la beraber onu görenler var. Oraya katılan tabii ki çok önemli efsaneler var. Rush gibi, Sunus gibi ama Salah o listelerde mevcut. Gerçekten çok özel bir oyuncu. Trabzonspor forması giyecek. Ne hissettiriyor size bu durum?
1: Bir kere şöyle başlamak yanlış olmaz. Bu büyük transferi gerçekleştiren Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu kutlamak lazım. Açıkçası böyle büyük transferi gerçekleştirmek her yönetim kuruluna ve başkana da nasip olmaz.
0: Doğru.
1: Dediğin gibi bu bence bir transferden daha ötesi kendi. Ne gibi? Ülke tanıtımı, Trabzonspor'un tanıtımı, aynı zamanda Süper Lig'in marka değeri açısından çok büyük önem taşıyor. Ve de Trabzonspor'a oyunsal anlamda katacağı çok fazla şey olduğunu hala düşünüyorum. Yani bu şu transfer değil. Para almaya geliyor, oynamayacak. O değil. Bu adam öyle bir adam değil. Herhalde katılırsın. Çünkü çok benden daha çok takip ettiğini %100 biliyorum.
0: Hocam her dakikayı oynamak ister.
1: Bir kere bu adam, ben şunu iddia ediyorum. Bilmiyorum buna katılır mısın? Şu anda Avrupa'da dripling arkası gol vuruşu yapabilecek en iyi 3-4 tane oyuncudan bir tanesi.
0: Kesinlikle.
1: Ve bunu çizgiden içeri değil de iç kulvardan yapabilen bir oyuncu. Bence bunlar çok kıymetli. Trabzonspor takımını düşündüğün zaman Trabzonspor'un takım dizilişinde böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Hem tecrübeye hem böyle bir tabela oyuncusuna %100 var. Neden? Bak Kerem, Fatih Hoca'nın şöyle bir açıklaması var. Çok genç oyuncuyla oynuyoruz. Bu aralara bir tane tecrübeli, birkaç tane tecrübeli oyuncu bulabilirsek katmak istiyoruz. Aslında bu Trabzonspor'un izlediği transfer politikasının değiştiği anlamına gelmiyor. Aksine onu destekleyici bir transfer. Yani diyor ki ben genç oyuncuları almaya devam edeceğim, oynatacağım ki Avrupa Ligi benim için çok önemli ama ben buraya bir tane dünya yıldızı getiriyorum. Belki de Türkiye Süper Ligi'nin, senin dediğine katılıyorum, gelmiş geçmiş en büyük transferini yapıyor. Şuraya takılanlar var. Ya işte ekonomisi çok oldu, peşinatı çok istiyorlar falan. Eğer bu transferi yapıyorsan ona takılmayacaksın. Gelinen noktada Fatih Hoca'nın bir tabiri vardı, biliyorsun değil mi? 1 ile 4 arası hedefimiz. Herhalde artık bundan sonra hedefimiz şampiyonluk demeye başlar. Başlaması da lazım. Ha, bir konu Trabzonspor'sa bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii ki, lütfen.
1: Hala eksik var bölgesel olarak bence. Mutlaka bir tane santrofor almaları lazım. Bir tane Fatih Hoca'nın istediği 6-8 beraber oynayabilecek top rakipteyken öyle bir profile hala ihtiyaç var. Bir tane de bu Savic'in zaman zaman sakatlandığı zaman orada oynayabilecek net bir tane stopere ihtiyacı var ama bakıyorum kadroya, bu şeye takılabilir. 10+4'e takılabilir. Bence Trabzonsporluların sevinmesi gereken bir konu daha var. Vivo'nun gitmemesi. Çünkü neden biliyor musun Cem abi? Trabzonspor'un orada kullanabileceği 5-6 tane stoper var. Yerli milli takım stoperi de var. Yabancı var. Yani Savic de bunun içinde ama Vivo'yu diğer stoperlerden ayıran en büyük özellik ne biliyor musun? Çabukluğu. Diğer oyuncularda olmayan adamda çabukluk var. ve bu adam

0: Geçen sene devre arasında transfer edildi ve şu o ana kadar takımın en iyisi. Dediğim gibi Salah transferi çok ses getirdi ülkenin tanıtımı açısından. Kerem, bu da çok kıymetli. Gelen kameraları görüyorsun.
1: Evet.
0: Yani kaç tane var bilmiyorum ama
1: inanılmaz bir ilgi.
0: Ben esas şimdi Trabzon'u düşünemiyorum.
1: Hakikaten.
0: İndiği zaman yarın muhtemelen statta bir tören olacak. Herhalde bir derbi doluluğu da orada bekliyor.
1: Yani kombine satışlarında etkileyecek.
0: Kombine satışları 10 bin artmış ilk anlamda.
1: Evet.
0: Ben kaç tane forma satar dediler bana. Toplam herhalde dedim bir 500 bin tane satar. Ne diyorsun?
1: Olabilir. Olabilir.
0: İnanarak söylemedi onu.
1: Hayır,
0: yani öyle dedi.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Olmayacak bir şey değil.
2: Ya aslında Kerem, şey ablacığım, aramızda Liverpool'u en iyi takip eden
0: tabii.
2: Kerem olduğu için Salah'la ilgili bizim söyleyecekleri bizimkinin yanında yani alır götürür yani.
0: Evet.
2: Çok önemli görüşleri olduğu bir gerçek. Çünkü çok sıkı bir Liverpool taraftarı Kerem.
0: Evet.
1: Benim için çok mutlu bir gün.
0: Aynen. Ben bir şey söyleyeyim. Arne Slot eğer şey olsaydı belki Salah kalırdı abi.
2: Kalabilirdi. Ben yani Salah'ın gitme şeyini de tam çözebilmiş değilim ya abla. Mesela niye bir böyle bir karar
0: çok önceden gibi? Karar çıktı.
2: Ya işte o çok önceden de o kararı almaması gerekir. Çünkü ya artık ulaşabileceğin yani oranın yani o kadar bir içselleşmiş bir oyuncusu olmuşsun ki her bakımdan. Ya yani orada devam edip bitirmesi gerekir. Ya yani orada taçlandırması gerekirdi diye düşünüyorum. Kaldı ki Trabzonspor'a gelişin nedeni bence para hep konuşulur ya, para ikinci planda olduğunu düşünüyorum ben. Yani muhakkak ki hatırı sayılır bir meblağ var. Bir 17 milyon eurodan bahsediliyor falan ama ya o rakamlara ben zaten Liverpool'da olduğunu tahmin ediyorum. Yani öyle rakamları zaten Liverpool'un biliyorsun
0: 12 filandı galiba.
2: Haftalık
0: Kerem
2: bir ödeme var. Haftalık ödeme
1: 15'in üstündeydi diye hatırlıyorum.
2: Kesin
1: son
2: öyle.
0: Net
1: döneminde evet.
2: Yani haftalık biliyorsun ödeme planları da hep İngiltere'de haftalıktır. Haftalık pound
0: tabii.
2: Üzerinden hep yapılır.
1: Yani 20 milyon pound bile olabilir.
2: Ya çok
1: biraz.
2: Ciddi bir oradan para aldığını ve de orada devam edip ben orada taşlandıracağını hep düşünmüştüm. Böyle bir oyuncunun ya bir de sen çok güzel başladın ben de devam edeyim. Ben de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Çünkü bu süreci idare etmek kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü senin İstanbul takımın Beşiktaş bununla ilgilenmiş ve bir pazarlık masasına oturmuş. Pazarlık masasına oturduktan sonra da o süre içerisinde hiç Trabzonspor yok bak dikkat edersen.
0: Evet.
2: Hiç yok. Ne zaman ki Önder Özen çıktı basın toplantısında masadan kalktık. Durum şöyle şöyleydi. Biz onun restini gördük. Dedik ki bizim de şeyimiz bu, rakamımız bu. En son haber bekliyoruz. Lafından sonra bu sürecin aniden bu kadar kısa sürede gelişip bu süreci de hiç iki tarafı da yani Beşiktaş camiasında acıtmadan alıyorsunuz. Yani orada hiç bir kimseye bir herhangi bir haksızlık yaparak yani bir etiksizlik yok ortada. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet.
2: Çok temiz bir transfer oldu bu konuda baktığım
0: evet.
2: zaman. Bu konuda da süreci iyi idare ettiği için, iyi götürdüğü için bütün bu herkese çok saygılı bir davranış çerçevesinde bir transfer götürüldüğü için de Sayın Ertuğrul Doğan'ı hakikaten tebrik etmek lazım. Ülkeye kazandırılan çok önemli bir marka. Yani Salah'ın artık bugün işte hem bireysel başarılı hem kulüp başarılarını artık işte Şampiyonlar Ligi, büyük şampiyonluklar, bireysel işte bütün sporcular derneğinden yılın sporcuları, yılın futbolcuları, yılın başarı ödülleri hepsini her şekilde kazanmış, almış bir profilden bahsediyoruz. Özellikle sade marka alırken de sadece tek başına değil, bunu arkasında hem zaman zaman etkisi çarpanı ne? Buradaki etki edeceği alanlar ne? Forma dediğin gibi forma satışında sıçrama. Trabzon'un en azından bir kere globalleşmiş bir futbol dünyasında küreselleşmesi, futbol dünyasındaki küreselleşmesi çok önemli. Sponsorluk gelirleri atacak. Yarın öbür gün yayın gelirleri var. Şimdi sen yayın gelirleri böyle çok önemli kariyerli futbolcular geldiği zaman sen pazarlık masasına otururken yayıncı grupla beraber kulüpler senin elin kuvvetli olacak bir
0: abi
2: kere.
0: Abi bir de Salah transferinden sonra ne kapı açılıyor biliyor musun? Başka bir önemli yabancı oyuncuyu getirme imkanın daha da ön plana çıkıyor.
1: Tabii ki.
0: Yani adam şöyle düşünüyor. ya işte Trabzon'a gelmem, Türkiye'ye gelmem derken

0: Bir bakıyor, aa bunlar Salah'ı almış diyorlar. Ya çok aslında Trabzonspor çok enteresan bir transfer politikası izliyor. Genç oyuncu da var. Aslında... Şimdi tecrübeli. Bu neye benziyor biliyor musun? Şampiyon olan seneye çok benziyor.
1: Abla hocam mesela ilk transfer politikasına, daha doğrusu transfer planlamasına Trabzonspor'un baktığın zaman böyle bir model yoktu. Ne yok. Zaman oldu biliyor musun?
0: Aslında Fatih abi, Tekke'nin senin ama ifade... düşünce olarak vardı.
1: Ama işte sonra ifade edilmeye başlandı. Mesela kulübün ekonomik yapısına uygun. İşte şey gibi olay giden önce olay gibi olay gibi bir oyuncu yakalamanın şeyi.
0: Ama ona devam edecekler. Devam orada edecekler. Bir sapma yok ama
1: tamam da
0: şimdi
1: böyle,
0: abi
2: araya şöyle, bir tane de Salah attı.
0: Hayır şöyle bir Kerem şöyle Salah, oluyor. Şimdi
1: sonradan
0: bak,
1: oldu.
0: Bu Salah olmasaydı, Ahmet olsaydı o farklı şey düşünürüm. Evet. Şimdi Salah imkanı gelmiş.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu yapabilecek de gücüm var. O veya bu yolla, anlatabiliyor muyum? Doğru. Sponsorlukla onu almak lazım. Mesela o Trabzonspor taraftarı hep şunu diyor. Mesela bir Marek Hamşik vardı diyor. Şampiyon olunan sezondan kaç 4-5. Seneye giriyoruz. Hala diyor öyle bir oyuncu profili yok takımımızda diyor. Şimdi bu takım şampiyon olursa ben iddia ediyorum 2 sene daha şampiyon olmaya aday takım olur. Çünkü takımın yaş potansiyeli
1: onu
0: çok genç.
1: Onu taşıyacak bir planlama zaten yapılmış oluyor.
0: Yani şöyle konuşulacak. Bize Salah geldi. Şampiyon olursa diyorum yalnız. Bizi şampiyon yaptı. Çok yardımcı oldu. Aynı konu buraya da denk geliyor. Onu anlatmak için. Aslında Fatih Hoca'nın ve Sayın Başkan'ın kafasında böyle bir profil almak vardı. Ama Salah gelince en güçlüsü geldi.
1: En güçlüsü geldi.
2: Hocam Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu. Yani 11 sezon 328 maç 193 golü var. Ve bunu bir sağ kanat oyuncusu olarak yapıyor. Listede ilk 15'te olup santrfor olmayan sadece iki oyuncu var. Diğeri de Premier Lig'de 20 yıl oynayan Frank Lampard. Yani istatistikler de aslında konuşuyor bir yandan. Şöyle düşünün. Wayne Rooney'nin Premier Lig'de 17 sezonu var. 491 maçı var. 208 golü var.
0: Evet.
2: Muhammed Salah'ın 11 sezonu var. 328 maçı var. 193 golü var. Yani skor üretme ortalaması.
0: Ya acayip büyük bir istikrar ya.
2: Yani çok daha yüksek.
0: Kerem bunu kendine bakmayan bir oyuncu yapabilir mi?
1: Ya? Aslı hocam yani İmkansız. Karakter olarak da çok mütevazi bir karakter. Yani oynadığı
0: çok çalışkan bir olduğunu biliyorum ama çok mütevazi olduğu hakkında
1: profesyonelliği,
0: bilgim yok.
1: Aile
2: mütevazilik konusu biraz tartışılabilir.
1: Ama şey yapıyor, baktığımızda araştırdıklarında hepsinde mütevazilik şeyini çok önemli kullanıyorlar.
2: Ben söyleyeyim mi çok net?
0: Çalışkanlık.
1: Sen biliyorsun Liverpool'da çalıştım bir şey diyemeyeceğim.
2: Çok çalışkan, estağfurullah. Ya şöyle, ben bütün röportajlarını izlediğim için takım arkadaşlarıyla olan videolarını hakikaten çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Egosu biraz yüksektir. Bunu da bir eleştiri olarak söylemiyorum. Olabilir, doğal. Lakin çok çok çok zeki bir insan. Çok zeki bir futbolcu demiyorum. Çok zeki bir insan. İletişim konusunda çok iyidir. Zaten kalitesiyle alakalı diyecek hiçbir şey yok. Benim en sevdiğim futbolculardan biri. Beşiktaş'a gelme ihtimali belirdiği zaman da çok heyecanlanmıştım. Trabzonspor'a geldiği için de çok heyecanlıyım. Belki daha önce ekranda da konuşulmuştuk. Bir tarafımda Trabzonlu.
0: Sen forma aldın mı?
2: Almadım, alacağım.
0: Ben sana bir tane hediye edeceğim.
2: %100.
0: %100 değil, hediye edeceğim diyorum.
2: Yani ben %100 alacağım diyordum. Tamam. Hediye ediyorsanız ben yine
0: evet,
2: de alacağım.
0: Bir tane alacağım sana tamam, hediye.
2: Ben de birine hediye ederim.
0: Ya tabii, hediyenin hediyesi mi olur?
2: Yo, sizinkini ben saklarım.
0: He. Ama şimdi kaç numaraya gidecek? Onu mu? 61 mi?
1: 10 numaraymış.
0: 10 numara mı?
2: Evet.
0: Muçi'den verdiler mi?
1: Muçi vermiş galiba, öyle söylüyorlar.
2: Yani ben de çok çok heyecanlıyım yani. Çok heyecanlıyım. Bir an önce
0: aslında 11 giymiyor muydu? 11 giymiyor muydu?
2: 11 giyiyor.
0: 11 de bence devam etseydi.
2: Olabilirdi. Fark etmez. 10 da olur, 11 de olur. Bence 61'de
0: güzel olur. Yok, o şey için oldu. Transfer 10 numara oldu ya, ondan
1: 10 numara transfer.
2: Çok çok güzel iş. Çok güzel iş. Trabzonspor camiasının heyecanını hakikaten anlayabiliyorum. Son derece güçlü bir
0: şey. Ben şimdi şehri düşünemiyorum.
2: Bekliyoruz da ilerleyen dakikalarda.
0: Bak, ben şehri düşünemiyorum.
2: Evet.
0: Bak, trafik Akçaabat'tan kilitlenmiştir.
2: Muhtemelen.
0: Kesin. Bak, Akçaabat'tan havalimanına kadar kimse arabasıyla falan gitmesin, gidemez.
1: Ya bisiklet ya motosiklet.
0: Yürüyerek gitsinler. Yani İnanılmaz trafik vardır bak, inanılmaz, böyle bir şey olamaz.
2: Yani Trabzon şehrinin en heyecan verici günlerinden biri. Evet.

0: oldu. Hakikaten.
1: Hatta çevirip yazmış işte, ya.
0: Medyaya da böyle bir ilgi oluyor. Herkese böyle kazandıran bir transfer.
2: Kesin değil.
0: Hem medyaya hem futbol severlere, göze, bazı.
1: Kerem bak, Arap dünyasının en büyük programlarından biriymiş bu da.
0: Öyle mi?
1: Belki Sky kadar değil ama.
0: Takipte olacağız.
1: Evet.
0: Takipte olacağız.
1: İsmi de yazıyor ama ismini vermeyelim.
0: İzleyicisi daha çok olabilir bu arada.
1: Olabilir, evet. Ama yani çalışıp çeviri yapmışlar.
2: Seni takip ediyorlar ama.
0: Yok, şimdi... Bu arada görüntüler canlı. Trabzon Havalimanı'ndan görüntülerde canlı olarak ekranda hakikaten müthiş bir kalabalık var. Çok futbolcunun geldiğini gördük Trabzon'a. Çok canlı yayınlarda paylaştık. Lakin bugünkü gibi bir kalabalık ben hatırlamıyorum. Muhtemelen havalimanının dışında da kalabalığın olduğunu tahmin ediyorum. Abdullah Hoca trafiğin de tıkanmış olabileceğini söyledi. Tıkanmaması imkansız. Arkadaşlarım da bana bilgi veriyorlar. Havalimanının üst tarafındaki yolun dahi çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Muhteşem görüntüler Trabzon Havalimanı'nda. Muhammed Salah bekleniyor. Bu arada uçağın da böyle Merzifon tarafına doğru yaklaştığını ifade edelim. Transfer raporu programında zaten bu konu konuşulacak. Biz de bir girizgah yapmış olduk. Bir kere daha Trabzonspor Kulübü'nü tebrik edelim. Trabzonspor camiasına bu transferin hayırlı olmasını dileyelim. Ben kendi adıma Kerem olarak, kişisel olarak çok mutlu ve heyecanlıyım. Bütün Trabzonluların da, Trabzonsporluların da çok heyecanlı olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesine bir dönüş yapalım. Çünkü vaktimiz epey dar. Bir yandan da Fenerbahçe sahaya çıkacak, takımımızın Sturm Graz'a karşı oynayacağı mücadele öncesinde biz de değerlendirmelerimizi sürdürelim. Ama Trabzonsporlar ekranların başından ayrılmasınlar. Her an görüntüler gelebilir, videolar gelebilir ve transfer raporunda zaten en sıcak görüntüleri muhakkak Haspor'da izleyeceksiniz. Buyurun
1: Kerem,
0: hocam.
1: Trabzon belediye başkanı Sayın Ahmet Metin Genç programı izliyormuş. Sizlere çok selamı var. Sizlere de forma hediye etmek istiyor.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yani
0: teşekkür
1: sen söyledin ederiz. Ya.
2: Formaları
1: yani o da
2: bekliyoruz.
1: İncelik gösterip böyle diyor.
0: Çok, sağ olun.
1: Çok kalabalık bekliyoruz. Diyor. Şehir yanıyor şu anda diyor.
2: Evet. Ama doğal.
1: Kendisine abi. De çok selamlarımızı iletiyoruz.
2: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Evet. Çok futbolla iç içe, çok seven, çok iyi de bir Trabzonsporludur.
0: Trabzon'da olup da yaşayıp da futbol.
1: Ama bu ekstra Trabzonsporlu Sayın Başkan.
0: Biliyorum, evet. Biliyorum, takip ediyorum. Hayırlı olsun diyelim, evet. bütün Trabzonlara, bütün Trabzon camiasına. Fenerbahçe'ye tekrar dönüş yaptık sevgili seyirciler. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesi öncesi değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Hocam, ilk maçta Gornik Zabrze'ye karşı Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin en çok hoşumuza giden olayı herhalde rakip alanda alanları çok iyi kapatması, evet. ve ilk maç olmasına rağmen yapmış olduğu istekli, iştahlı baskı. Bugün benzer baskıyı sizce görecek miyiz? Bir yandan da akıllarda rakibin Gornik Zabrze gibi, küçümsemek için söylemiyorum ama öyle, Kadıköy'de öyle bir görüntü sergilemişlerdi. İki pas yapamayan bir takım olmadığı gerçeğini de İsmail Hoca düşünür, biraz daha temkinli davranabilir mi? Ne geçiyor aklınızda?
2: Ya bu dediklerin hepsi zaten İsmail Kartal'ın açıklamış olduğu maç önündeki maç planlamasıyla ilgili şeylerdi. Ve bunların zaten sevgili Kerem, Fenerbahçe neyi iyi yapıyor? Bireysel kalitesi iyi olan bir takım zaten geride oynamaz. Bireysel kalitesi iyi olan, fizik kalitesinde bireysel kalitesini içerisine sokarak daha yüksek bir tempoya, daha yüksek bir pas ritmine çalışan bir Fenerbahçe takımı her zaman için rakip alanda oynamak ister. Bu zaten Fenerbahçe'nin ta geçmiş tarihinden beri genlerinde oynama alışkanlığı, oynama şekli olan bir takım zaten Fenerbahçe. Böyle oynar. Taraftar da böyle sevmiştir Fenerbahçe'yi. Taraftarı zaten coşturan en önemli şey yetenekli ayaklarının sahanın içinde ve de kaleye yakın yerlerde oynamasını hep böyle şiar edinmiş bir Fenerbahçe taraftar ve bir oyunu vardır. Dolayısıyla bu geniş bu bir kadro içerisinde ve bu oyuna yatkın oyuncuları daha çok seçen bir Fenerbahçe olmuştur yıllardan beri. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin ön tarafına baktığınız zaman da aslında tek sahaya girmeden bir tek şey söylemek istiyorum. Ya bugün seyirci çok önemli, biliyor musun sevgili Kerem? Neden önemli? Şimdi zaman zaman Fenerbahçe takımında kötü oynayan veya dalgalanması uzun süren oyuncular hep vardır. Olmuştur da. Ama ben Fenerbahçe seyircisinden şunu rica ediyorum. Ya bir oyuncuya takılıp Yani onu böyle bir

0: oradan bir cımbızlayıp onun üzerine bir oynamak o futbolcuyu inanın bana kazanmaktan daha çok kaybetmekten başka hiçbir işe yaramaz. İşte yıllarca oynadık değil mi Abdullah Hocam? Yani evet. Sen sahada biraz bir parça bir şeyler kötü gittiği zaman türbündeki o 50 bin kişinin içerisindeki o minnacık yanında konuştuğu sesi duyarsın yani. Öyle bir hale gelir, öyle bir ruh haline gelirsin maçta. Dolayısıyla da yani bu hangi yıllarda olursa olsun, isterse 80'li yıllar, isterse 90'lı, isterse 2000'li, 2090'lı, 2050. Yani sahadaki futbolcunun ruh hali kesin böyledir. Bu yüzden yani futbolcuyu lütfen, ben özellikle Kerem için söylemek istiyorum. Yani Kerem işte bakıyorsunuz, istatistiklerine bakıyorsun, 140 tane top kaybetmiş, 114 tane top kaybetmiş. Ya tamam, şimdi bu oyuncuyu sen sildiğin zaman bu kadar bir paralar verilmiş, bu kadar bir yıllık bir planlamada ücreti alan, bir maaşı olan birine sen bunu hala böyle yani yerdiğin zaman, tribünden ona tepkiler gösterdiğin zaman onu kazanmış olmuyorsun. Sen sadece sen kendi duygularını ona negatif bir şekilde geçirmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla da işin bu tarafına özellikle taraftarların hakikaten çok dikkat etmesini rica ediyorum. Çünkü taraftar, kendi taraftarı kendi futbolcusuna bağırmaz, konuşmaz, aşağılamaz. Tam tersine sarmalar onu, onlarla beraber hareket eder. Bugüne kadar geçmiş yıllarda Fenerbahçe taraftarı, seyircisi nasıl futbolcu sahada maç oynuyorsa Kerem, onlar da maçını tribünde oynamaya gelirlerdi ve öyle de olmaları gerekiyor. Çünkü şampiyonluklar, galibiyetler, başarılar hep böyle geliyor. Dolayısıyla da bu işim tabii yani daha çok sağ dışı tarafı, ama sağ dışı içi tarafına geldiğimiz zaman da yani Kerem evet ta Galatasaray'da Icardi'den sonra, Pavlidis'e, Benfica'ya geldikten sonra ve bu santrforlarla oynayan bir futbolcu. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü Kerem orada 4-6-0'da oynayan bir oyuncu değil. Yani o oyuncu olamıyor maalesef ve de yani şeyden, kariyerinden yiyor biliyor musun? Bu kariyerinden yediği zaman da bunu aşağı çekiyor ister istemez performansını. O yüzden bırakın onu rahat, bir kere mental olarak bir rahat bırakın. Yani seyirci bir kere onu bir kafa olarak biraz arkasında dursun. Biraz daha ona arkasında duran bir tezahüratlar yapsın. Ve de Kerem de şunu bilecek ki Fenerbahçe'nin gerçekten önemli bir oyuncusu. Sol kanatta ve de Fenerbahçe'de top kaybetmeden Fenerbahçe'ye nasıl fayda olur mu düşüncesi içerisinde bireysel olarak top oynayacak. Ama ben inanıyorum ki bak göreceksin de yarın öbür gün Vedat Muriç geldiği zaman Vedat'ın oyun, Kerem'in oyununda yükselme olacak. Göreceğiz onu. Ben öyle yani bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün araştırmalar, işte Icardi ile oyunu, Pavlidis ile oyunu, bir santrforla daha iyi oynayan bir Kerem olduğunu hep gördük biz bugüne kadar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da ama ben bugünün esas ana şifresi olarak da Fenerbahçe'nin orta sahasının rakibine karşı çok daha belirleyici bir oyunla üstünlük sağlaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam önde baskı mevzusu bence önemli. Cem Hoca'ya sorduğum soru sizin için de geçerli olsun.
2: Ya ki Kerem,
1: çünkü bu kalemize şimdi gelemeyecek bir rakip değil.
2: Şöyle yani çok iddialı değilim önde baskı konusunda. Çünkü bu oyuncu profilleri çok önde baskı yapacak gibi değil. Ha bir sıkıştırma dersen evet derim. Ama önde direkt baskı, çünkü o zaman yüksek çıkıyorlar. İki santroforu da kullandıkları için düşen topa devam ediyorlar. O Fenerbahçe'nin de fizik kalite anlamında şu an tam hazır olmadığı farklı bir oyuna gider ki o Fenerbahçe'nin işine gelmez. Evet. Ama şunu soruyorsan %100 Fenerbahçe'nin rakip yarı sahada topu oyunu sahip olup bir set oyunu oynayacağına %100 katılıyorum.
1: Uzun kalması lazım.
2: Bir de hocam bu yani biliyorsun set oyunu oynamak, tamam katılıyorum, ama buradaki efektiflik ve üretkenlik çok önemli. Ki burada bence birebirler de çok ön plana çıkacak. Asensio'nun şunu da net söyleyebilirdim. Mesela 4 hafta sonra bu maç oynansaydı Greenwood'un çok etkili olacağını söyleyebilirdim. Ama şu anki durumda fizik anlamında çok ne durumda olduğunu bilemediğim için çok net konuşamıyorum. Yoksa bu takıma Kerem birebirler çok etkili oluyor. Çünkü neden? Her bölgeye basan bir tane oyuncuları var. Ben hocanın Kante tercihini de fizik olarak hazırsa çok doğru buluyorum.
1: Evet.
2: Yine söylediğimin arkasındayım. Fenerbahçe ki böyle oynayacak, 4 tane ofansif oyuncuyla oynayacaksa arkada Kante ile Gendouzi

0: gözüyle oynamak zorunda. Bu Kante olmaz, İsmail olur. Ama bu Fred Gendüzi, Fred Kante olduğu zaman, o zaman ne oluyor biliyor musun? Gornik maçının ikinci devresi gibi oluyor. Fenerbahçe kalesini savunacak bir duruma geliyor. Kale önünde şut imkanı veriyor. Ama böyle bir denklemde, yani 4+2'yi sağlayabildiğiniz zaman, o zaman kalenizde geçişe de müsaade etmezsiniz. Bir de bu oyuncular çok tecrübeli olduğu için geçişe müsaade etmez. Gerekirse faul yapar, gerekirse pas arası yapar, atağın devamını sağlar. Onun için ben hazır bir Kante'nin ya mutlaka Fenerbahçe kadrosunun ilk 11'in içinde olmasını diliyorum. Ama tabii Arabistan'dan gelen bir Kante değil, hatırlıyorsunuz. Daha sonra ritim bulup form grafiğini yükselten bir Kante'den bahsediyoruz. Merak ediyorum, hocamın dediğine katılıyorum. Kerem'in, herhalde benim gibi bütün Fenerbahçeliler merak ediyor. Nasıl performans sergiliyor bu kadar eleştiri aldıktan sonra? Bak, Kerem iyi oynarsa Fenerbahçe oraya transfer yapmaz.
1: Evet.
0: Kerem. Başka yerlere kullanır hakkını. Yani o kadar Kerem'in üzerine itinayla gidiyor. Herkes destek veriyor ama Kerem'in de artık biraz şunu söylemesi lazım. Ya çok değer veriyorsunuz bana, ben karşılığını vereceğim demesi lazım. Katılıyorum. Pavlidis olur, Icardi olur. Kerem bir istasyonla oynamaya çok alışmış.
1: Daha başarılı oluyor.
0: Tabii yani mı? Çünkü hani derler ya, sağ bek sağ ön ikili yaratır, orta saha yanaşır, üçlü bölgesel oyun taktikleri oluştururlar. Kerem de bunu oynadığı santraforla yapıyor. Pavlidis'le yapıyor.
1: Icardi'yle iyi olabilir.
0: Ceko'yla da olur, onunla da olur. Ceko, o da bir Kerem senelik imza atmış. 60. Kaç yaşında? 40'ı
2: geçti. Ya Abdü hocam, evet, ne var biliyor musun? Bak, biz şimdi 80'li 90'lı yıllardaki 30 yaşa gelen bir futbolcunun yaşlı olarak adlandırıldığı, artık o süreleri geçtik. Geldik 2000'lere, geliyoruz artık 2000'lere de geçmişiz. 2000'lerin ortasındayız. 40 yaşındaki bir oyuncuyu artık mukavele teklif ediyorlar ya. Yani artık iş nereden nerelere geldi. Yani bir futbolcunun artık hem psikolojik ve performans yaşıyla beraber, psikolojik yaşı da çok önemli Kerem. Performans yaşı çok önemli. Buradaki sahadaki koştuğu mesafe, sprint sayısı, adam 40 yaşındaki, hani biz diyoruz ki hani 40 yaşındaki, 34-35 yaşındaki oyunculardan sonra Arabistan'dan sonraki son durak olarak görülüyor. Avrupa'da da yapıyor. Yani Dzeko gibi bir oyuncuyu 40 yaşında tutuyor. İşte Messi'ler, Cristiano Ronaldo'lar bugün hepsi 40 yaşında. Evet. Dolayısıyla da bugün artık yani bu 40 yaşında oynayabiliyorsa fizik kalitesi, işte 34 yaşındaki Salah'ı bugün dünyadaki belki en önemli network'ü olduğunda bakıldığında da etkisi, 5 tane en iyi oyuncu varsa bir tanesi de Salah. Gittiği yerdeki, götürdüğü işte markasıyla beraber, oyunuyla beraber, almış olduğu yıllık maaş ücretiyle beraber Salah'ı da bu az buz değil ki. Ya 34 yaşında diyorsun. Ya ben özetle, yani Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman bu akşam Fenerbahçe'de Kerem'le hep çok konuşuyoruz. Biz de aslında o takımın içerisinden bir Kerem'i aldık, cımbızlayıp öyle konuşmuyoruz. Biz Kerem'in pozitif taraflarını ve pozitif olarak oyuna katkı yapması gerektiği için hem onu bir seyirciyle beraber bir entegre ederek konuşuyoruz. Ama ben Fenerbahçe'nin mesela bu kaliteli ayaklarıyla beraber bu geçiş savunması benim çok biraz rahatsız ediyor Apo'cum. Evet. Çünkü Ake belki o bölgeyi iyi oynamasını bilen
0: bir hocam. Bir de şey var Cem abi, Fenerbahçe şu anda geniş alandan çok geriye koşmayı şu an yapabilecek durumda değil.
2: Bak, onu zaten eğer 2-3 kere rakip sana onu yaptırırsa, sen o zaman Gendüzi'nin ve de Kante'nin, Asensio'nun o buradaki parçalanmasını da görebilirsin.
0: Olabilir.
1: Bir görüntü ekrana getireceğiz. Bir kez daha Muhammed Salah'ın uçağı nerede? Bir bakalım. Biz de programa yavaş yavaş noktayı koyacağız. Çünkü transfer raporu biraz daha erken girecek yayına. Muhammed Salah'ın ilk dakikalarını kesinlikle kaçırmak istemiyoruz ve Aspor ekranlarında o büyük coşkuyu sizinle tüm detaylarıyla paylaşıyor olacağız. Arkadaşlarımız Salah'ı taşıyan uçağın nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu bize gösterecek. Ardından Fenerbahçe'nin 11'ini hatırlatacağım ve yayına da noktayı koyacağız. Sonrasında Ordu'ya doğru gidiyor. Ünye'yi geçti.
0: Az kalmış.
1: Muhammed Salah'ı taşıyan uçak İlerleyen dakikalarda

0: Trabzon'da olacak sevgili seyirciler.
1: Kerem ben çok, de çok bir şey söyleyebilirim. Bilgileri söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: 40-45 bin tane taraftar varmış. Rize tarafındaki yol kilitlenmiş. 3000-4 bin tane de araba varmış.
0: Doğrudur.
1: Yok doğru değil yazıyorlar ya.
0: Şüphesiz ki.
2: İstat'ı ben yarın yani imza töreninde düşünüyorum.
0: İşte taraftar. İşte taraftar. Abdullah Hoca taraftar dedi. Hakikaten adım atılacak alan yok. Onu görüyoruz. Havalimanı tıklım tıklım. 40-45 bin civarında
1: evet,
0: taraftar var.
1: 3-4 bin tane de araba var.
0: Bilgi. 3-4 bin araba Trabzon Havalimanı civarında.
1: Rize tarafında o kadar çok yoğunluk var ki trafik akmıyormuş.
0: Trafik durma noktasında şehirde tüm detayları biz de Aspor ekranlarında sizle paylaşıyoruz. Abdullah Hoca'nın asistleri de ciddi anlamda yardımcı oldu bu konudaki. Hocam evet. Yapar bunları evet. Yaklaşık
2: sahanın içi ve dışı
0: 40 yıldır değil mi hocam? Evet. Sahanın içinde de yapar.
1: Yani böyle güzel şeyleri yapıyor. Yorumlamak da güzel oluyor.
0: Tabii, tabii, bizim tabii. için bizim için çok çok büyük heyecan. Cem hocam çok teşekkür ediyorum. Abdullah hocam size de aynı şekilde
1: ben teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Maç sonu zaten bir arada olacağız. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. Mert Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Asensio, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Kerem 11'imiz Sturm Graz karşısında. Güzel bir netice bekliyoruz temsilcimizden. Maç sonu keyifli bir yayın yapmak istiyoruz. Ama Aspor ekranlarından kesinlikle ayrılmayın. Az sonra Muhammed Salah Trabzon'da olacak ve bu büyük coşkuyu bu ekranlarda her zaman olduğu gibi takip edebileceksiniz. Bizden ayrılmayın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Şah Spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün özellikle Muhammed Salah'ın en sıcak görüntülerini bu ekranlardan sizlerle paylaştık. Yine bu ekranlardan paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda Muhammed Salah uçakta değerli izleyenler. Birazdan Trabzon'a inişi gerçekleşecek ve sıcak görüntüleri yine her zaman olduğu gibi bu ekranlardan sizlere aktaracağız. Canlı görüntüler şu anda Trabzon'da. Trabzonspor taraftarı havalimanı önünde. Büyük bir ilgi var Muhammed Salah'a. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli transferi diyebiliriz Muhammed Salah transferi için. Şu anda büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'ı bekliyor. Az önce belirttiğim gibi Mısırlı Yıldız az sonra inişini gerçekleştirecek ve taraftarla buluşacak, taraftarla kucaklaşacak. Bu tarihi anları, bu tarihi görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın demek istiyorum ve sevgili Salim Manav ve Caner İş Beğendiren'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk. İyi bir yayın olsun. Siz de hoş geldiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Benim Batuhan'la ilk yayınım.
2: Evet.
1: Allah utandırmasın.
3: Benim de ilk yayınım bu arada. Bir kez daha hayırlı olsun sana
2: da. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, ben güzel bir açılış yaptım. Tabii. Muhammed Salah. Uzun süredir gündemimizde. Tabii daha öncesinde Beşiktaş'ta konuşuldu. Ama Trabzonspor sürpriz bir şekilde transferi bitirdi. Ve şu anda Muhammed Salah Trabzonspor için geliyor. Şu anda uçakta kendisi birazdan havalimanına inişini gerçekleştirecek. Ve bu görüntüleri bu ekranlardan vereceğiz. Neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Caner İş Beğendiren, seninle başlayayım istersen.
3: Yani şöyle, tabii ki Türk futbol tarihinin senin de özetlemiş olduğun gibi en özel transferlerinden bir tanesi. Kuşkusuz. Ya ilk ona yazar mıyız? Yazarız. Ben hani bu konuda en iyisi konusuna çok girmek istemiyorum. Bu çünkü çok tartışmaya açık bir konudur. Gerçekten Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda da çok çok değerli transferler yapıldı. Ama Muhammed Salah kesinlikle Türk futboluna damga vurabilecek çok önemli yıldızlardan bir tanesi ki Liverpool'la yıllar sonra şampiyonluk gördü. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. 4 kere Premier Lig'de gol krallığı yaşamış bir isim. 7 kez Ballon d'Or'a aday gösterilmiş bir isim. Yani olağanüstü başarılar ve şunu kabul etmek lazım. Afrika kıtasının muhtemelen en değerli 2-3 oyuncusundan bir tanesidir. Yani tarihe bu şekilde adını yazdırmış bir isimden bahsediyoruz. Ya Muhammed Salah sadece dünya futbolu için özel bir isim değil. Tabii ki Mısır için de çok çok büyük bir önem arz ettiğini de altını çizelim. Yani Muhammed Salah'ı biraz şöyle anlatalım. Muhammed Salah demek ülkesine 28 yıl sonra Dünya Kupası bileti kazandırmış bir isimden bahsediyoruz. Ve buna öncülük etmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır en son 1990'da Dünya Kupası'na katılmıştı ve 2018'de Rusya'da katıldıkları Dünya Kupası ile birlikte aslında önemli bir işe öncülük etti. O günkü milli takıma, o günkü koşullarda. Ve şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mart 2018'de Mısır'da ülke genelinde seçimler yapılmıştı. İki adaylı bir seçim gerçekleşmişti. Bir tarafta zaten bilindiği gibi Mısır Devlet Başkanı Sisi, diğer tarafta da ana muhalefet adayı Musa Mustafa'ydı. Şimdi şuraya bağlayacağım. Bu seçimlerde 1.760.000 geçersiz oy verilmişti ve bu 1.760.000 geçersiz oy pusulasında iki adayın da üstüne çizgi atılmış ve pusulaya Muhammed Salah yazılmış. Ya yani Muhammed Salah böyle bir figür. Ne? Mısır için bu kadar önemli bir insan. Ve şöyle söyleyeyim, o seçimlerde hatta ana muhalefet partisi adayına yaklaşık 3 kat fark atmış Muhammed Salah. Yani aday olmadığı bir seçimde bile Muhammed Salah'ın fark attığı bir seçim yaşandı. Yani sadece Mısır için değil, hakikaten dünya futbolu için çok çok özel bir ismi belki de Türk futbolunda ağırlayacağız, izleyeceğiz. Bunun tadını çıkarmak lazım kesinlikle.
2: Çok önemli bir figür gerçekten. Salim Manav, sen neler eklersin?
1: Yani Muhammed Salah'la ilgili Beşiktaş'ta da ismi anıldı.

0: da ifade etmiştim. Muhammed Salah bence bir süperstardır. Ülkemize birçok önemli oyuncular geldi. Türk futbol tarihinde önemli transferler yaşandı. Muhammed Salah da Türk futbol tarihine geçecek transferlerden birisidir. Devamlı bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. Türk futbol tarihinin en iyi transferi mi şeklinde. Bence bunu süreç gösterecek. Ben Trabzonspor takımına faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Yaşından dolayı eleştiriler olabiliyor. Fakat ben bu eleştirilere katılmıyorum. İki güzel örnek var. Monza'da oynadıktan sonra Monza'da çok az maç sayısı varken Mario Balotelli Süper Lig'de Adana Demirspor'a geldi. 20 gol katkısı sağladı. Ciddi bir fayda sağladı. Yine yakın bir örnek Trabzonspor'dan. Marek Hamšík Trabzonspor'a geldiğinde eleştiriler vardı Marek Hamšík'e yaşından dolayı. Emekli olmaya geldi şeklinde yorumlar vardı. Fakat Marek Hamšík Trabzonspor'un şampiyon olan kadrosunda ana temel taşlardan birisiydi. Çok ciddi katkılar sundu. Ben aynı öngörüyü Muhammed Salah için de söyleyeceğim. Muhammed Salah'ın Süper Lig'de çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Hem kanat pozisyonunda hem de santrafor pozisyonunda oynayabilir. Muhammed Salah süperstar. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor büyük bir işi başardı. Caner'le aynı noktadayım. Sadece ülkesi Mısır'da değil, Afrika kıtasında, İngiltere'de, dünyanın birçok bölgesinde Muhammed Salah'ın ciddi hayranları var. Muhammed Salah'ın kariyerindeki kırılma anlarına baktığımızda Roma'daki dönem bence kırılma anı. Roma'da tekrardan kendini buldu. Sonrasında Liverpool'a transfer yaptı. Liverpool'da Premier Lig seviyesinde birçok kez gol kralı oldu. Liverpool'la almadığı kupa kalmadı. Liverpool'un efsanesi olarak tarihe geçti. Bence Muhammed Salah sadece bir futbolcu değil, her anlamda bir star, süperstar, hayırlı uğurlu olsun. Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte ben forma satışlarının da artacağını düşünüyorum. Sadece Trabzonspor taraftarı değil, birçok takımın taraftarı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyecektir. Hatta kendi kendime de düşündüm yayına girmeden önce. Trabzonspor'un bilindiği üzere Süper Lig'de ilk maçı gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundaki maçı takip edeceğim. Kafamdaki tek düşünce o maça dair Muhammed Salah kadroda olur mu? Muhammed Salah ilk 11'de oynar mı? Çünkü itiraf etmeliyiz. Liverpool Galatasaray'a rakip olduğunda İstanbul'daki maçı takip ederken gözlerimizin aradığı iki oyuncu vardı. Van Dijk ve Muhammed Salah'tı. Bu iki ismi izleyebilecek miyiz acaba derken bu isim Süper Lig'e geldi. Hangi takıma gelirse gelsin, Beşiktaş sürecinde de söyledim, Muhammed Salah'ı ben Süper Lig'de izlemekten dolayı mutlu olacağım. Bence süperstar, hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir iş. Ben de hatta anlık olarak takip ediyorum. Instagram'da Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaşmadan önce takipçi sayısı Trabzonspor kulübünün 1.6 milyondu. Bugün öğle saatlerinde baktığımda 1.8 milyon oldu. 200 binlik bir artış vardı. Bu artışın daha da artacağını düşünüyorum. Sadece Trabzonspor taraftarı değil, alandaki topluluk değil, yıl içerisinde birçok ülkeden Muhammed Salah'ın maçını izlemeye gelecek olan farklı ülkeden insanlar olacaktır. Trabzon'a gittiğimde benim dikkatimi çekmişti. Trabzon'da yeni stadyumda ilk kez Trabzonspor Galatasaray maçını takip etmiştim. İnanılmaz bir coşku vardı. Yani tam bir futbol kentiydi. Stadyumun önünde taraftarın ciddi bir coşkusu vardı. Yine aynı şekilde bu sezon o coşku sürecektir. Trabzonspor şu an itibariyle bence şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir. Zaten geçtiğimiz yıl hatırlarsınız hiçbir zaman teknik direktör Fatih Tekke Hoca, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hiçbir şekilde şampiyonluk kelimesi etmedi. Fakat gelinen noktada Trabzonspor ligi Ziraat Türkiye Kupası ile tamamladı. Lig üçüncüsü oldu ve yarışta keyif verdi. Bu sezon yarışın içerisinde olacak bir Trabzonspor takımı var. Şu ana kadar çok iyi işler yapıyorlar. Hatta geçtiğimiz yayında bilmem takip edebildiniz mi? Trabzonspor'la ilgili ben Porto benzetmesi yapmıştım. Türkiye'nin yeni Porto'su oldu demiştim. Trabzonspor'un buna da ihtiyacı vardı Salah transferine. Sebebi de şu. Trabzonspor yapmış olduğu güzel işlerden dolayı ülkemizdeki taraflı tarafsız birçok yorumcu tarafından alkışı hak ettiği ifade edildi. Hepimiz bunu paylaştık. Çünkü tanınmayan no name oyuncular geldi. 5 milyon euroya alınan oyuncular 30-35 milyon euroya satıldı. Çok ciddi iş. Trabzonspor zaten yurt dışındaki scoutlar takip ediyor. İzleme ekipleri maçlarını takip ediyor. Bu Salah transferiyle birlikte Trabzonspor'un yani bence PR'a da ihtiyacı var takımlarımızın. Bence bu anlamda çok çok güzel bir iş. Gelir kalemi artacaktır. Sponsorluklar, loca satışları, kombine satışları. Yani Trabzonspor'un dekoderi daha fazla satacaktır Salah'tan dolayı.
1: Ya tabii bu transferi şimdi sadece saha içindeki performansı odaklı bir transfer olarak
0: değerlendirmek lazım.
2: Aynen öyle.
1: Bir marka
2: yani saha dışı etkisi çok büyük. Senin yakaladığın nokta çok kıymetli bu arada sevgili Salim.
1: Bu arada çok özür dilerim. Uçak şu anda inişini gerçekleştirdi değerli izleyenler. An itibariyle Muhammed Salah'ı taşıyan uçak Trabzon'a inişini gerçekleştirdi.
2: Evet.
1: Birazdan kapıdan çıkışını yapacak ve bu görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Sevgili Caner, istiyorsan devam edebilirsin.
2: Muhteşem bir heyecan. Şu anda bir yandan oradaki ambiyansa bakıyorum. Yani Trabzon'daki futbol severlerin şu heyecanı bile şampiyonluk kadar kıymetli. Çünkü her zaman ben söylerim, yani şampiyonluk adımlarının ilk kıvılcımı her zaman transferdir. Yani bu bağlamda Türkiye'de şampiyonluklar da önce havalimanında kazanılır. O yüzden bu bağlamda Muhammed Salah hakikaten Türk futbol tarihinin belki de seyrini değiştirebilecek türevde bir transfer. Az önce sevgili Salim çok güzel bir noktadan gördü. Trabzonspor son yıllarda transfer politikasını ağırlıklı olarak genç oyunculardan yana kullanarak bir yol izliyor. Çünkü genelde yatırımlık transferler, işte Ulayi, Vivu, Batagov gibi birçok böyle uzun vadede para kazanabileceği nitelikte oyuncular. Ama Muhammed Salah bu kriterin tamamen dışına çıkıyor. Muhammed Salah ismi aslında bir nevi bir cazibe yaratma niyetiyle transfer edilmiş bir isim. Çünkü Muhammed Salah'la takım arkadaşı olmak bile birçok genç oyuncu için, yani yapılabilecek potansiyel transferler için bile bence çok kıymetli.
1: Mesela
2: bir hamle.
1: Mesela yeni transfer Aral Şimşir. Şimdi Muhammed Salah'la antrenmana çıkacak.
2: Tabii. Yani muazzam bir deneyim olacak ve yani bu süreçten itibaren de Trabzonspor'un alacağı yeni genç oyunculara da doğrudan etki edecektir bu. Yani Muhammed Salah'la takım arkadaşı olma fırsatı bence çok önemli bir iştir.
0: Ya şöyle düşünelim. Yani örneğim yanlış anlaşılmasın. Konsol oyunlarında birçok kez Salah olduğu için Liverpool'u tercih ettik. Bir dönem arkadaşlarınızla konsol oyununda maç yaparken hangi takımsın? Direkt Liverpool cevabını alırdın. Düşünsene Aral Şimşir Salah olduğu için Liverpool'u alıyorsa Salah'la aynı antrenmana çıkacak. Olay bu. Devamlı sorular geliyor. Ben de değerlendirdim Türk futbol tarihinin en iyi transferlerini. Günün sonunda şu kanıya vardım. Muhammed Salah transferi çok çok özel. Listede ilk 10'da da yer alır. Bence ilk 5'te de yer alır. Bana göre Türk futbol tarihinin kariyer açısından en önemli transferi Roberto Carlos.
2: Doğru.
0: Fayda anlamındaysa Giorgio Hagi'dir.
2: Etki olarak mı?
0: Etki olarak. Yani etki derken bu... şöyle kazandığı kupalar, 4 yıl şampiyonluk.
2: Evet. Ya bu da UEFA çok tartışılır.
0: UEFA kupası.
2: Ya evet, çok etken var tabii ki ama şöyle bir şey var. Hagi'nin geldiği dönem 1996'da yani Türk futbol tarihinin şöyle seyrini değiştirmiş bir isimdir Hagi. Hagi kontratına mesela Avrupa Kupası şampiyonluğu bonusu ekletmiş bir isimdir ve bu Türk futbol tarihinde bir ilktir bu arada. Yani buna ister inanmak deyin, ister başka bir şey deyin ama Hagi o 4 yıllık dönemin arkasından gelen Avrupa Kupası'nın aslında bir bakıma temelini kontratıyla atmış bir isimdir. Yani bu bağlamda çok önemli bir transferdi Hagi o dönem. Çok büyük etki yarattı. Ama bir diğer tarafta mesela Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde evet, Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'lar, Anelka'lar, Ortega'lar, hani burada etki eden etmeyen çok sayıda yıldız oyuncular oldu. Ama bir Alex de Souza gerçeği de vardı. Evet, Alex bunlar kadar çok kariyerli bir isim olarak gelmedi o dönem. Tabii ki Brezilya milli takımının bir parçasıydı ama etki düzeyi olarak baktığımızda Süper Lig tarihinin en çok gol atan futbolcusu, yabancı futbolcusu Alex. En çok asist yapan yabancı futbolcusu yine Alex. Evet. Yani burada da mesela taraftarlar
0: bir ayrışma oluyor ama tabii yani ayrışma ben oluyor. Düşündüm bayağı. Kariyer anlamında yani

0: düşündüğümde Roberto Carlos fayda anlamındaysa George Hagi ön plana çıktı.
1: Tabii fakat ki. Samuel Eto'o geldi Türkiye'ye. Antalyaspor, Konyaspor. Çok değerli bir kariyer. Didier Drogba yine.
0: Drogba, Snyder.
1: Westy Snyder.
0: Yakın dönemde Victor Osimhen yaşı itibariyle düşündüğümüzde.
1: Pepe Fenerbahçe. Pepe, Beşiktaş'a gidiyorum. Ricardo Quaresma yine.
0: Mario Jardel. Tabii, altın ayakkabı alıp geldi. Mario Jardel altın Mario ayakkabı Jardel alıp geldi.
1: Tabii.
2: Van Persie var.
0: Robin Van Persie.
1: Ya çok oyuncu
0: ya
1: var.
0: Şunu söyleyebilirim Salah'la ilgili. Yıllar yıllar önce Tacikistanlı bir arkadaşımla tanıştım. Hangi takımlısın diye sorduğumda bana Fenerbahçeliyim dedi. Dedim ben de Tacikistan neresi, İstanbul Fenerbahçe. Bu dedim transfer yani nasıl dedim sen dedim Fenerbahçeli oldun. Roberto Carlos Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ben Fenerbahçeli oldum. Sonrasında takip ettim. İstanbul'da Konya'da üniversite okudum dedi. Hatta bizim Furkan Bozoğlu'nun da çok yakın arkadaşıdır. Kendisi bizi izliyorsa selam olsun. Şuna geleceğim. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden sonra ciddi sayıda taraftar artar. Yeni nesil doğan çocukların hani diyoruz ya takımımızı tutması, her takım kendi itibariyle bunu yorumluyor. Yeni nesil yetişen çocuklar Trabzonspor taraftarı olabilir. Doğru. Bunu şundan dolayı söylüyorum Caner. Mesela çevrenizde 1980 doğumlu insanlarla tanıştığınızda birçoğu Trabzonspor taraftarıdır. Ben hatta bir gün şaşırmıştım. Adana'dayım çocuğum.
3: Evet şu anda geldi. Muhammed Salah havalimanından çıkıyor değerli izleyenler. Uçağın iniş yaptığını az önce anons etmiştim. Ve şu anda büyük bir buluşma, tarihi bir buluşma. Muhammed Salah başkanla birlikte, Ertuğrul Doğan'la birlikte şu anda kürsüye doğru geldi. Evet. Az sonra bir konuşma da gerçekleştirecek Muhammed Salah. Şu anda atmosferin tadını çıkarıyor. Trabzon Havalimanı'nda inişini gerçekleştirdi. Forması üzerinde taraftara bakıyor, atmosfere bakıyor. Muhammed Salah an itibariyle Trabzon'da değerli izleyenler. Türkiye'nin en önemli transferi gelmiş geçmiş gerçekten Türk futbolunun unutulmaz sayfalarından biri olarak hafızalara kazınacak kesinlikle bu görüntüler. Mısır'ın Mısırlı yıldız Muhammed Salah şu anda taraftarla buluşuyor. Bu görüntüler sizlere ulaşıyor. Canlı olarak A-Spor ekranlarından sizlerle buluşturuyoruz bu görüntüleri. Harika bir atmosfer var gerçekten. Havalimanının giriş ve çıkışlarında şu anda 5000'in üzerinde taraftar olduğunun bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Gerçekten harika bir hava var.
1: Bu da tarihi bir rekor herhalde şu anda. Trabzon Havalimanı'nda bir transfer karşılaması olarak muhtemelen.
3: Evet. Çok ciddi bir sayı. 5000'in üzerinde bir taraftar var. Şu anda meşaleler yakıldı. Ortalık derler ya yangın yeri.
1: Kesinlikle öyle gözümüzü görmüyor.
3: Onun gibi gerçekten harika bir coşkuyla. Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'ı karşılıyor. Çok sıcak görüntüler bunlar. Türk futbolu adına çok önemli bir transfer. Şu anda tek Türkiye içerisinde değil, dünya çapında konuşulan bir transfer. Hemen hemen tüm dünyada spor basınında, spor medyasında şu anda haberleri giriliyor. Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaştı ve şu anda anlık Trabzon'a inişini gerçekleştirdi. Taraftarla buluşuyor. Kendini defalarca kez Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde kanıtlamış, rekorlar kırmış, şampiyonluklar kazanmış bir futbolcu. Muhammed Salah Trabzonspor için şu an geldi Trabzon'da değerli izleyenler.
1: Trabzonspor gerçekten için de muhteşem bir fırsat bu transfer aynı zamanda. Şimdi biraz tarih yapraklarını birkaç yıl geriye saralım.

0: çok belki Türkiye'de tutmuş bir transfer değildi ama Fenerbahçe Samatta'yı transfer etmişti ve Türkiye'de oynayan sanırım sayılı belki 2-3 Tanzanyalı futbolcudan biridir. Samatta'nın etkisinden dolayı Tanzanya'da Fenerbahçe formaları inanılmaz yayılmıştı. Şu anda şunu hayal ediyorum. Mısır'da yani 120 milyona tekabül eden bir nüfus, Kahire'de çok sayıda Trabzonspor formalı belki çocuk sokaklarda görülebilir.
1: Şu an üçlü çektiriyor Muhammed Salah. Üçlü çektiriyor. Tabii şu onları daha henüz öğrenecek. Şu anda bu ilk görüntüleri Muhammed Salah'ın. En kısa süre içerisinde Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a bunu öğretir. Şu anda gerçekten çok sıcak görüntüler. Çok özel anlar. Önemli anlar.
0: Yarın da stadyumda zaten taraftarlarla birlikte bir araya gelecek Muhammed Salah. İlk kez Trabzonspor stadyumunda. Orada da muhtemelen zaten ücretsiz olacağı için taraftarların katılımı açısından tribünlerin dolacağını tahmin ediyoruz zaten.
1: Yani muhtemelen tıklım tıklım olur. Ki şunun da altını çizelim. Muhammed Salah ismi açıklandıktan sonra 15 binin üzerinde kombine satışı olmuş.
2: Olur. Bu arada az önce yine kontrol ettim. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı Instagram'da 400 bin takipçi artışı var.
0: 400 bin.
2: Dün kontrol ettiğimde yani devamlı kontrol ediyordum. Bugün sabah saatlerinde de 1.6 milyondu. Bugün an itibariyle 2 milyon.
1: İşte çok ciddi. Yani marka transferi.
0: Kesinlikle.
1: Saha içini bir kenara bırakalım. Dünya çapında bir transfer.
2: Net.
1: Şu anda atmosferin de tadını çıkartıyor bir yandan. Muhammed Salah. Tabii Liverpool'dan da bu tarz şeylere alışkın ama Trabzon'da gerçekten daha büyüleyici bir tabloyla karşı karşıya kalacağından
0: bir şaşkınlığı var sonuçta. Şu an yüz ifadesine bakıyorum bir yandan. Mutlulukla şaşkınlık böyle bir arada Muhammed Salah'ta. Yoksa tabii ki Türkiye'deki futbol atmosferlerini o da gelip gittiği için iyi biliyor. Sonuçta birçok arkadaşı da Türkiye'de futbol oynadı. Ama hakikaten Türkiye'deki futbol iklimi eşi benzeri yok. Muhtemelen böyle bir karşılamayı beklemiyordu herhalde Trabzon'da.
1: Şu an çok şaşkın.
0: Evet.
2: Bir de şöyle Caner, Türkiye'deki en coşkulu futbolu yaşayan kentlerden birisidir Trabzon.
0: Kesinlikle.
2: Yani yurt dışından da imza törenine bence birçok Trabzonspor taraftarı gelecektir. Çünkü yurt dışında yaşayan, İstanbul'da yaşayan ciddi sayıda Trabzonspor taraftarı var.
0: Gurbetten yani, gelenler olur.
2: Gurbetten Almanya'dan, gelenler olur. Belçika'dan, şu anda da zaten Hollanda'dan ciddi bir ilgi var.
1: Evet, şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. 10 numaralı formayı giyecek bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. İlk forma basımlarında 11 numara olarak basıldı formalar.
0: Evet.
1: Daha sonrasında Ernest Muçi, tabii onun da izniyle birlikte, forma numarasını Muhammed Salah'a vermeyi kabul etti. Ve 10 numaralı formayı terletecek Mısırlı yıldız Muhammed Salah. Mısır'da da kendisi milli takımında da 10 numarayı giyiyor.
0: Muhtemelen o bütünlüğü bozmak istemediler herhalde, öyle tahmin ediyorum. Yani Trabzonspor'un da Mısır'daki reputasyonunu olumlu yönde yukarıya çıkarmak adına Mısır'daki Mısır milli takımında giydiği forma numarasıyla aynı numarayı giymesi muhtemelen bu yönde bir tercih yapıldı. Ya çok özel bir yıldız. Hakikaten sahaya çıkacağı ilk anı merakla bekliyoruz şimdiden.
1: Muhammed Salah Trabzon'da. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Tabii önemli bir transfer olduğunu defalarca kez söyledik. Çok önemli bir transfer. Tabii ben şunu da merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz sezon Onuachu gerçeği vardı Trabzonspor'da. Evet, çok özür dilerim. Şu anda konuşuyor. Muhammed Salah dinleyelim.
3: So I'm very happy to be here and I can't put it in a word, but the fans here shows like so much love and 25,000 people. see that before in airport, but it's a great feeling and shows a lot of love. So I'm really happy about it for sure, and I'm looking forward for to train with the team, and also I'm looking forward. Hopefully, everywhere I go, I always try to win something. Hopefully, we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
4: Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu. Aslında ne kadar şaşırdım, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle daha zorlanıyorum, çünkü 20 kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm, inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgi görmekle çok mutluyum. Olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım, çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken 5000 kişi var burada. İnanılmaz bir şey. Böyle bir şey daha önce gördüm, inanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha zor benim adıma.
5: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına teşekkür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar. İyi akşamlar.
2: Sıcak sıcak Muhammed Salah'ın hislerini de öğrenmiş olduk. İlk açıklamalarını yaptı Muhammed Salah. Daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi. Çok çalışacağını söyledi. Hem lig hem Avrupa vurgusunda bulundu. Tabii beklenti yüksek. Çünkü isim çok büyük bir isim. Beklentiler çok yüksek, çok doğal. Ve her futbol sever gibi tabii bizler de Muhammed Salah'ın nasıl bir performans vereceğini çok merak ediyoruz. Caner, sen neler eklersin?
0: Yani şöyle, tabii ki saha içi saha dışı ayırmak lazım etki düzeyini Muhammed Salah'ın. Şimdi biraz saha içi faktörleri ele alalım. Tabii ki Liverpool'da 9 yılın arkasından yepyeni bir macera, yepyeni bir yol onun için Trabzonspor. Tabii burada Muhammed Salah'a nasıl bir konfor sağlanacak, bu tabii çok önemli. Sonuçta bazı realiteyi de atlamamak lazım. Sonuç itibariyle yaşı 34 olmuş bir isimden bahsediyoruz. Her ne kadar çok büyük bir yıldız, çok büyük bir kalite olsa da yaşı itibariyle tabii ki önemli ölçüde bir fiziksel düşüş yaşadığı gerçeğini de atlamamak lazım. Çünkü bazı rakamlar da bu gerçeği aslında bizim karşımıza çıkartıyor. Nedir bu? Ben mesela son 9 sezonu ele alarak bir karşılaştırma yaptım. Dün bazı rakamlarını inceledim. Tabii sezon içerisinde, yani bazı sezonlarda mesela gol sayılarında değişkenlikler yaşanabiliyor. Nispeten mesela kaleye daha yakın konumlandığı sezonlarda gol sayısının, asist sayısının daha fazla arttığını görüyoruz, ama aynı sezonlarda mesela birebir ikili mücadeleye girme sayılarında ya da işte dribbling gibi metriklerde ufak çaplı düşüşler yaşandığını görüyoruz. Tabii ki son sezonunu ele alacak olursak oradaki önemli ölçüde işte biraz böyle yaşamış olduğu düşüşü çok da böyle olumsuz bir durum gibi göstermemek lazım. Sonuçta bu hem Liverpool'daki oyun planıyla alakalı bir durum, hem de orada Arne Slot'la yaşamış olduğu tabii ki birebir krizler biraz bu konuda etkili oldu. Çünkü Muhammed Salah gibi bir oyuncu sürekli ritmini koruyarak ve sürekli sahada olarak form tutan bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok fazla şans bulamadı aslında. O yedek kalma krizinden kaynaklı. Yani en verimsiz sezonunu yaşadı Liverpool'da. Ama şunu da atlamayalım. Tabii ki yani Süper Lig'le İngiltere Premier Lig arasında ciddi bir tempo, atletizm ve taktiksel sadakat farkı olduğunu da söyleyelim. Ortalama son 2 sezonda topla buluşma sayıları maç başına 49 olan bir oyuncu. Burada tahminimce bu sayı belki maç başına 58'leri bulur diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii İngiltere Premier Lig'inde nispeten daha atletik bek oyuncularına karşı mücadele ederken Şimdi Süper Lig'de belki de daha dominant olan tarafın Trabzonspor olacağı varsayımıyla biraz daha gömülü savunma oyuncularına karşı yay çevresinde daha fazla şut tehdidi yaratacak ve daha fazla alan açma imkanı olacak. Bu da kaleye daha yakın konumlanması ve gol açısından, gol asist açısından çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını öngörüyoruz. Tabii bu sağlıklı bir, ya tabii ki teoride bu şekilde söylüyoruz, sağlıklı bir ve zinde bir Salah. Her iki hem golde hem asist sayısında önemli ölçüde çift haneli rakamlara ulaşır diye öngörüyoruz tabii ki. Yani saha dışı etkisini zaten görmüş olduğunuz gibi binlerce taraftar orada Muhammed Salah karşılıyor. Yani inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir his şu anda Trabzon'da yaşayan Trabzonsporlu taraftarların yaşadığı duygular. Yani yıllar sonra böyle bir isim, tabii ki çok sayıda yıldız oyuncular geliyor geçiyor ama Salah seviyesindeki bir oyuncu belki de ilk kez geliyor Trabzon topraklarına, Trabzonspor'a. Bu anın tabii ki tadını çıkartıyor çok sayıda Trabzonspor taraftarı. Ben geçtiğimiz günlerde şunu düşünüyordum sevgili Batuhan. Yani şimdi Muhammed Salah çok böyle spesifik bir isim. Tabii ki ülkesi adına en önemli figürlerden bir tanesi. Mısır'ın en popüler ve en önemli figürü kim olabilir diye biraz buna kafa yoruyordum. Yani biraz çok iddialı olacak. Mesela bu Arap dünyasının, Orta Doğu'nun en önemli müzisyenlerinden olan Ümmü Gülsüm'e tabii büyük saygı duyuyorum ama bence 21. yüzyılda Mısır'ın bence en önemli, en popüler figürüdür Muhammed Salah. Çünkü Muhammed Salah şu anda kramponları British Museum'da antik Mısır firavunları ile birlikte sergilenen bir futbolcu aynı zamanda. Ya bu kadar özel bir oyuncu şu anda Türkiye'ye adım attı. Bu anın tabii ki tadını çıkarmakta fayda var. Sahaya çıkacağı ilk anı merakla, hevesle biz de bekliyoruz elbette.
6: Tabii şunu da eklemek lazım. Çok önemli bir transfer olduğunu zaten vurguladık. Süper Lig tarihinde de en yüksek piyasa değerine ulaşıp gelen bir oyuncu. Yani 150 milyon euro seviyelerini görmüş bir oyuncu Premier Lig seviyesinde. Şu anda bu kulvarda birinci, ikinci sırada...
2: İkinci sırada muhtemelen Kante vardır. 100 milyon euroyu gördü.
6: Osimhen var. 120 milyon
2: euro. 120 Osimhen.
6: Üçüncü Kante.
2: Üçüncü Kante. 100 milyon euroyu görmüştü Kante. Chelsea döneminde diyebiliyorum. Leicester'da şampiyon olduktan sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. Fransa milli takımıyla 2014'te Dünya Kupası'nı kazanmıştı. 2018'de. 2018'de evet, kazanmıştı. 2018'de Hırvatistan'ı yenmişlerdi. 4-2 ya da 3-2 olması lazım finalde. O, yani o dönem o turnuvanın en kilit oyuncularından birisiydi Oliver Giroud ile birlikte. Tabii ki Mbappe de orada ön plana çıkan oyunculardan birisiydi. Bence hem Türk futbol tarihi açısından hem de Trabzonspor tarihi açısından çok çok önemli bir transfer Batuhan. Tartışılmaz. Bu arada taktiksel anlamda bir yorum yapmak istiyorum sana ilaveten Caner. Dünya Kupası'nı takip ettik. Dünya Kupası'ndan sonra bilindiği üzere her Dünya Kupası turnuvasından sonra hem oyun kuralları değişiyor hem de teknik direktörlerin oyuna bakış açısı değişiyor. Dünya Kupası'nda izlediğimizde gördüğümüz tablo şuydu. Oyun gücü yüksek olan takımlar, savunma gücü yüksek olan takımlar en azından grup aşamasından çıkabildiler. Gruplardan çıkabildiler. Paraguay mesela buna bir örnek. Yeşil Burun Adaları güzel bir örnek. Bence Muhammed Salah transferi şu açıdan önemli. Bu sezon itibariyle Süper Lig'de çizgiye inen kanat oyuncularının değeri artacak. Muhammed Salah'ın da bu noktada değeri artacaktır diye düşünüyorum ve Süper Lig'i takip eden birisi olarak sen de her maça geliyorsun. Süper Lig'de atılan şut sayısı çok çok az. Süper Lig'de takımlar şut denemesi yapmıyor. Muhammed Salah'la birlikte Muhammed Salah'ın istatistiklerini paylaştım. Bence bu sayı artacaktır. Muhammed Salah kaleyi düşünen, şutlarıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Bence oyunsal anlamda ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Ya orada bir mesela şey de yaşanmaz, bir hiyerarşik kriz de yaşanmaz takım içerisinde. Evet. Çünkü Onuachu çok o profil bir isim değil. Hani orada bir kriz yaratacak bir profil değil. Benim öngördüğüm şekilde olursa tabii ki aşağı yukarı o maç başına topla buluşma metriklerinde Salah ortalama işte 57-58 gibi rakamlarda topla buluşursa bu tabii Trabzonspor'un çok daha efektif olacağını gösteriyor hücumda. Dolayısıyla zaten oyun zekasıyla da muhtemelen

0: Premier Lig'in atlaşı takımı ve Premier Lig'in temposu fiziksel açıdan, taktiksel açıdan yani çok çok üst seviye. Bizim ligimiz Süper Lig, kalite anlamında gelişmekte olan bir lig. Fakat ligimizin en temel prensibi temaslı oyunun ön planda olduğu ve takımların kapalı savunma anlayışını ön planda tuttuğu bir lig.
1: Doğru.
0: Bence o kapalı savunmayı da Muhammed Salah gibi bir yıldız açacaktır. Maç temposuyla birlikte geldi. Mısır'la birlikte çeyrek finalde oynadı. Bence Dünya Kupası'nda Mısır takımında da iyi işler başardı. Kötü değildi.
1: Evet, kötü değildi, evet.
2: Bireysel performans. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii. Şu anda temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturmgraz'la karşı karşıya geliyor. Ve Fenerbahçe şu an 1-0 önde değerli izleyenler. 10. dakikada Anderson Talisca Fenerbahçe'de golü kaydetti. Mücadelede ilk yarım saati geride bıraktık. Ve şu anda Fenerbahçe 1-0 üstün durumda. Avusturya temsilcisi Sturmgraz karşısında sevgili izleyenler. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, son sözlerinizi alayım. Reklama gideceğiz.
1: Evet, yani Muhammed Salah'ın bu sezon sağlıklı bir Salah'ın çok fazla şans bulacağını düşünüyoruz. Tabii ki benim öngörüm şu, eğer ortalama 30 maç ve üstünü görürse böyle işte 16 gol, 14 asist gibi rakamlar çok da absürt olmaz Muhammed Salah özelinde. Çünkü Arne Slot döneminde çok fazla dinlendirildi geçtiğimiz yıl özellikle. Yani Muhammed Salah'ın oyuna imza atma gücünü elinden alırsanız, onun etkisini düşürürsünüz. Onu ne kadar çok sahada tutarsanız o kadar çok etki alırsınız. Öyle bir isimden bahsediyoruz.
0: Bu arada hiyerarşiden bahsettim. Gözlemlediğimi paylaşıyorum ülkemize gelen futbolcularla alakalı. Hiyerarşi derken yani burada takımdan kendini üstün görme konusuyla alakalı bahsettin Caner. Yıldız futbolcuların, gerçek yıldız futbolcuların çok fazla egosu olmuyor. Yıldız adayı futbolcular ya da yıldız olamayan isimlerin daha fazla egosu oluyor. Ben bu anlamda da hiçbir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü onu sindirmiş oluyor. Yıldız olurken onu sindirmiş oluyor. Muhammed Salah'la ilgili böyle bir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü şuradan yola çıkıyorum. Bilindiği üzere Muhammed Salah Mısır milli takımında Mahmut Trazegi başta olmak üzere Süper Lig'de oynayan birçok takımın takımın oyuncusuyla milli takım arkadaşıydı. O dönem birkaç o futbolcuların temsilcisiyle görüştüğümde Muhammed Salah'ı tanıdıklarını ve inanılmaz iyi bir insan olduğunu, hiçbir egosunun olmadığını bana direkt ifade etmişlerdi. Bunu söyleyebilirim.
2: Bu arada Osterwold'e bir sakatlık yaşadı değerli izleyenler. Yerine Archie Brown dahil olacak birazdan. Ağlayarak sahayı terk etti Osterwold'e. Tabii dileyelim, geçmiş olsun. Umarız çok ciddi bir durum yoktur. Archie Brown şu anda Osterwold'in yerine oyuna dahil oldu. Dilerseniz bir araya gidelim.
1: Tabii ki.
2: Ardından birlikte olacağız.

0: Sevgili izleyenler, yine birlikteyiz tekrar. Birlikteyiz, transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Muhammed Salah'ı konuşuyoruz. Az önce sıcak görüntüleri sizlerle paylaştık. Muhammed Salah Trabzonspor için az önce Trabzon'a ayak bastı. Ve bu görüntüleri sizlere aktardık. Salim Manav ve Caner İş Beğendiren'le programımız devam ediyor. Şunu sormak istiyorum. Az önce de sordum ama Muhammed Salah'a bağlandığımız için yarıda kaldı. Onaçu ile olan bağlantısı nasıl olacak Muhammed Salah'ın? Yani geçen sezon harika bir istatistik yakalamış. Onaçu var. Bir de üstüne şimdi sol kanadında Aral Şimşir, sağ kanadında Muhammed Salah olan bir Trabzonspor var. Onaçu nasıl bir performans?
1: Bence sorun şöyle teşkil etmez. Bence burada Onaçu'nun rolü çok kritik. Yani bir tarafta Aral, diğer tarafta Muhammed Salah. Liverpool'un bu 2018-19 dönemindeki Mane, Salah, Firmino üçlüsü gibi bir üçlü yaratabilirler. Yani orada Firmino'nun rolü biraz daha sahte dokuzdu. Onaçu orada biraz daha böyle mobil bir santrofor gibi zaman zaman bu iki oyuncuya alan açmak için biraz daha savunmaları üzerine çekerek derine gelebilir diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta Onaçu bence gol atma ya da gol üretme konusunda takım kimliğini biraz daha ön planda tutan bir isim. Yani bu konularda çok bencil olmayan bir isim olduğu için orada bu rol dağılımı bence çok doğru olacaktır. Yani Onaçu gibi çok oyun açısından üst düzey bir zekaya sahip bir santrafor bence Salah'a o gerekli alanları yaratacaktır. Salah da onu zaten birçok kez besleyecektir diye tahmin ediyoruz. O yüzden ben reklam arasından önceki periyotta söyledim. Yani eğer Muhammed Salah 30 maç üstünü görürse hakikaten gol ve asist sayılarında her ikisinde de çift hanelere ulaşması zaten hiç de zor olmayacaktır. O beklediği alanları, beklediği pozisyonları burada fazlasıyla bulacaktır. Çünkü yay çevresinde çok daha fazla şut imkanı olacak. Dolayısıyla burada belki mesela geçtiğimiz sezon Premier Lig rakamlarıyla karşılaştırdığımızda burada mesela daha fazla dribling sayılarında önemli ölçüde artış olacaktır.

0: Dolayısıyla burada istediği ortamı bulacaktır diye tahmin ediyoruz. Buradaki sadece dağılımlar ve oradaki roller çok önemli. Tabii ki az önce de söylemiş olduğum gibi yani hücumun beyin rolünü üstlenecek olan isim burada hiç kuşkusuz Muhammed Salah olacak. Ve diğer isimler de ona eşlik edecekler. Yine merkez orta sahada oynayacak olan yani Muhammed Salah'a özellikle yakın olan isimler biraz fazla çalışmak zorunda kalacaklar.
1: Belki de önümüzdeki süreçte sorumu şu şekilde de değiştirebilirim. Onauçu yerine Darwin Núñez'i sana sorabilirim. Çünkü çok ciddi bir iddialar var. Evet. Trabzon'la ilgili. Darwin Núñez de eğer transfer olursa gerçekten çok enteresan bir Trabzonspor izleyici.
0: Eşleşme tabii olabilir dediğin gibi. Ama şimdi şöyle mesela o hem Onuachu'nun hem Darwin Núñez'in birlikte sahada olduğu aynı zamanda Muhammed Salah ve Aral'ın da oynadığı bir denklemde düşünüyorum Trabzonspor'u. Bu şekilde hayal ediyorum. Çok ofansif.
2: Evet.
0: Yani burada Fatih Hoca da bence çok zorlanır. Fatih Tekke de çok zorlanır eminim kadro kurma konusunda. Ya Darwin Núñez konusunda Trabzonspor ne kadar ciddi onu bilemiyorum ama Núñez'le Muhammed Salah Liverpool'da takım arkadaşı oldular. Hatırlarsanız Mane evet. gittiği periyotta Darwin Núñez transfer edilmişti Liverpool'a. Ama Núñez'in transfer edildiği dönemde mesela Muhammed Salah biraz daha geniş alanda oynamak zorunda kalmıştı. Biraz evet. daha çizgiye basan türevde bir oyun profiline bürünmüştü ve biraz kaleden uzaklaşmıştı o dönemde Darwin Núñez'le birlikte. Evet, Núñez gerçekten ceza sahası içerisinde çok etkili alan kaplayan bir santrafor ama bu ikili Liverpool'daki oynadığı dönemde çok da tutmadı ikili olarak. Yani bunu da bence Trabzonspor'un bu transferden sorumlu heyeti muhakkak bunu göz ardı etmeyecektir. Sonuçta Núñez ilgi düzeylerine seviyede bilmiyorum ama Núñez evet. ve Muhammed Salah'ın birlikte oynadığı maçları önemli ölçüde takip edip izleyip onun referansıyla bence transferde yol izleyeceklerdir. Núñez için bu arada tabii Beşiktaş'ın da masada olduğunu da belirtelim elbette.
2: Ben de Núñez ile ilgili şöyle bir bilgi var, aktarmak istiyorum. Núñez Beşiktaş'ta alternatiflerden birisi. Henüz resmi teklif yapılmadı. Trabzonspor'un da gündemine geldi. Muhtemeldir ki Trabzonspor ve Beşiktaş'a menajer önerisi olarak gündeme geldiğini düşünüyorum. Bunun dışında Trabzonspor'la alakalı gün içerisinde birkaç bilgi toparlamaya çalıştım. Diabate, Gençler Birliği'nde oynayan Diabate, Gençler Birliği cephesiyle konuştum. Trabzonspor'un Diabate için bir ilgisi olduğunu, olup olmadığını sordum. Diabate konusunda Gençler Birliği cephesi sadece kupada oynanan Trabzonspor maçında, Trabzonspor Gençler Birliği maçında oyuncunun durumunu sordular. Fulham'dan resmi teklif geldi. Hı hı. Ve bir de Trabzonspor'un şöyle bir önerisi olmuş Gençler Birliği'ne. Dragoş'u ve yeni transfer Rene Mitingo'yu kiralık olarak verelim demişler. Hı hı. Fakat Dragoş ismini Metin Hoca kabul etmemiş. Mitingo'nun da kiralık olarak gönderileceğini düşünüyorum. Böyle bir olaydan dolayı gündeme gelmişse kiralık olarak gönderilmesi muhtemel.
0: Kesinlikle.
2: Salih Uçan'la da Gençler Birliği 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu da söyleyelim.
1: İrfan Can Eğribayat'la da
2: anlaştı. 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Opsiyon Gençler Birliği kulübüne ait.
1: Çok önemli, değerli bir transfer sezonu geçiriyoruz gerçekten.
2: Evet,
0: Salim'den al haberi. Yani burada yüzü burada olduğu için söylemiyorum. Ben bunu her ortamda, her fırsatta, Salim'in olmadığı yerlerde de söylüyorum. Yani Anadolu kulüpleri nezdinde habercilik dediğinde bence Salim bu konuda kesinlikle tartışmasız 1 numaradır. Sevgili Salim.
2: Yani bugün Galatasaray'la alakalı da birkaç haberim var. Yayında paylaşacağım. Bununla birlikte yani yoğun bir tempo. Bir de benim özelliğim var. Ben teyit etmeden girmiyorum. Hatta yayından önce de konuşmuştuk. Cumartesi günü saat 17.19 itibariyle bir mesaj geldi. Muhammed Salah kesin Trabzonspor'da anlaşma. 2 yıllık çarşamba Trabzon'a iniş yapacak şeklinde. Yakın çevremdeki arkadaşlarım neden girmedin dedi. Dedim teyit edemedim. Çünkü orada teyit etmek gerekiyor. Çok çok önemli haberler veriyoruz. İnsanların bize güveni var. Yani popülizm uğruna o güven duygusunu kaybetmemek lazım. Darwin Núñez

0: Trabzonspor için gündemde. Ben Alexander Şorlot noktasında da ülkemizdeki takımlarla alakalı gelişme bekliyorum. Çünkü bilindiği üzere daha önce dış basında da yer aldı. Atletico Madrid'in gündemine Victor Osimhen gelmişti. Yani burada Atletico Madrid Victor Osimhen'i gündeme almışsa muhtemeldir ki Alexander Şorlot'la ilgili bir gelişme yaşanacak. Lukman'la ilgili gelişme bekliyorum. Atletico Madrid cephesinde Lukman'la ilgili bir gelişme yaşanabilir. İlerleyen günlerde takip edeceğiz süreci. Yani Trabzonspor'a tekrardan döndüğümde iyi bir yolda. Muhammed Salah transferi bence hiç kuşkusuz çok çok önemli transfer. Ben yaşına ve Liverpool'daki son sezonundaki performansına katılmıyorum. Galatasaray maçında izledik, gördük. İkinci maçta resital yaptı.
1: Evet, büyük oynadı orada.
0: Büyük oynadı.
2: Yani çok, penaltı çok kaçırmış birisi olmasına rağmen o maçta bence hakikaten çok iyi bir performans ortaya koymuştu İngiltere'deki maçta.
0: Evet.
1: Ya özellikle Salim de programın başında söyledi. Galatasaray maçında gerçekten Liverpool Muhammed Salah aradı. Çok aradı.
0: Evet.
1: Önemli bir oyuncu. Ki belki de Liverpool'da bir Klopp ayrılığı olmasaydı
0: daha şu anda bir senaryo olabilirdi.
1: Belki de Muhammed Salah Liverpool'da bırakacaktı futbolu.
2: Olabilirdi tabii. Muhtemel. Gerçi Klopp'la da bir son dönemde, son döneminde bir ufak çaplı bir tartışması oldu ama Arne Slot'la yaşadığı kriz biraz daha
0: bu arada ben yayına girmeden önce Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ismini unuttum şu an. Siz okumuşsunuzdur. Bir yetkilinin açıklamasını gördüm. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Muhammed Salah gelseydi de olmazdı şeklinde. Elinde baston eksik insanları transfer ettiler. Gelip yani bizim
1: Fenerbahçe 2-0 yaptı skoru. Yeni transfer Mason Greenwood.
0: Evet.
1: Topu ağlarla buluşturdu ve Kadıköy'de taraftara merhaba dedi. Mason Greenwood Kadıköy'de golle taraftarına merhaba diyor. Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. Köşe vuruşundan geldi gol. Köşe vuruşunda yaya doğru Greenwood'a çıkarılan topta Greenwood ceza sahası dışından topu ağlarla buluşturuyor. Sol ayağıyla attı golü. Mason Greenwood. Fenerbahçe 2-0 yaptı skoru.
2: Kesinlikle. Alameti farikası zaten budur. Mason Greenwood'un transfer edilmesindeki var. Çok en önemli gol etkenlerden biri. Her iki ayağını da aynı şekilde etkili biçimde kullanması zaten. İlk maçında, ilk 11 başladığı ilk karşılaşmada, ilk maçında demeyelim, ilk 11 başladığı ilk maçta Fenerbahçe forması altında ilk golüne ulaştı. Sarı lacivert forma altında Kadıköy'de. Güzel bir başlangıç oldu onun adına da.
0: Evet. Yani güzel bir gol.
1: Maç öncesinde aslında muhtemel kadroda İrfan Can Kahveci'nin başlanması bekleniyordu. Aslında futbol severleri de sürpriz oldu Mason Greenwood tercihi. Ama golü de attı. Doğru bir tercih olduğunu
2: kesinlikle
1: söyleyebiliriz. Golü de buldu Fenerbahçe. Mason Greenwood da farkı 2'ye çıkardı. Evet, Muhammed Salah'la ilgili isterseniz toparlayalım.
0: Yani dediğim gibi ben bugün gördüm Suudi Arabistan Pro Ligi'nden yetkilinin yorumunu. Muhammed Salah transferini beğenmemiş. İşte gelseydi bizim ligimizde oynayamazdı şeklinde. Bu yorumlara katılmıyorum. Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki transfer politikasını takip ettik hepimiz. Elinde baston eksik olan futbolcuları transfer ettiler. Bence şuraya geleceğim. Muhammed Salah transferi çok önemli bir transferdir. Hangi takımı olursa olsun ayakta alkışlamak gerekiyor. Renk ayırt etmeksizin. Yani iyi futbolcu vardır, kötü futbolcu vardır. Yetenekli futbolcu, yeteneksiz futbolcu. Muhammed Salah da iyi ve yetenekli oyuncudur. Ben Süper Lig'e de farklı bir hava getireceğini performans anlamında düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun dediğim
0: güzel gibi bir transfer.
2: Muhammed Salah'la ilgili şöyle bir yaşanmış bir hikaye var.
0: Nedir?
2: Muhammed Salah henüz 19 yaşındayken ülkesinde Al Mukawlon takımında oynadığı dönemde evlerine hırsız giriyor. Mısır'daki evine. Ve babası hırsızı yakalıyor ve emniyete suç duyurusunda bulunuyor. Muhammed Salah daha sonra babasına diyor ki ya diyor baba diyor ben diyor gördüm adamı diyor. Gerçekten diyor bu adamın diyor ihtiyacı olduğu için bunu yaptı.
0: Evet
2: diyor. Ve o evine hırsız

0: Haksızlığa giren adama bir miktar para veriyor ve onun iş ona bir şekilde iş kapısı açıyor, bir iş bulmasını sağlıyor. Yani evini soymaya giren bir adama bile bu şekilde şefkat.
1: Neşet Ertaş aklıma geldi. Ben evime hırsız girdiği için üzülmüyorum. Gencimin hırsızlık yaptığı için üzülüyorum. Neşet Ertaş, mekanı cennet olsun.
0: Mekanı cennet olsun.
2: Mekanı cennet olsun. Evet, çok önemli, değerli bir hikaye.
1: Evet.
2: Gerçekten.
0: Ya öyle, kesinlikle. Yani evet, saha içi etkisini konuşuyoruz. Ne kadar büyük bir yıldız olduğundan bahsediyoruz Muhammed Salah'ın. Ama bu tarz hikayeler de barındıran bir isim. Yani bu aslında karakterine dair de önemli mesajlar veriyor bize.
2: Evet. Evet, Fenerbahçe şu anda 2-0 önde değerli izleyenler. Az önce farkı Mason Greenwood'la 2-0'a, 2'ye çıkardı Fenerbahçe. Ve şu anda artık ilk yarının sonlarındayız. 45 artı 4'ün içerisindeyiz. 5 dakikalık bir kayıp zaman işaret edildi. Gerçekten de skoru bulduktan sonra, özellikle Mason Greenwood'un golü sonrasında Kadıköy'de güzel bir atmosfer var. Sturmgraz karşısında Fenerbahçe 2-0 önde değerli izleyenler.
0: 2-0'ı bulmak önemli bir avantaj tabii Sarı Lacivertler adına. Zira geçtiğimiz turda Gornik Zabrze karşısında epey zorlanmıştı bu konuda. İlk maçın 1-0 bitmesi aslında Fenerbahçe'yi özellikle rövanşta çok ciddi zorladı. Şu an 2-0'ı bulması ve bu skorun getirdiği belki konfor, belki biraz daha psikolojik açıdan Fenerbahçe'yi rövanş adına biraz daha rahatlatacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki ikinci yarıda bir ümit ediyoruz herhangi bir sorun yaşanmamasını. Yani Sturmgraz da aslında sert bir rakip. Onu da söyleyelim. Bir önceki turda Hearts'ı geçti onlar da, İskoç ekibi. Ve 4-4-2 oynayan bir takım. Özellikle sağ bek ve sağ önde oynayan oyuncuları Seedle'la Hayli olması lazım. Yeni transferleri. Onlar da kadroyu önemli ölçüde değiştirdiler son yıllarda. Merkezde oynayan oyuncu, ismini unuttum şimdi. Uzun boylu bir oyuncu var, 19 yaşında. O da gerçekten çok önemli bir isim. Bu arada ilk 45 dakikada sona erdi. Yani fiziksel anlamda gerçekten güçlü bir rakiple bugün mücadele ediyor temsilcimiz Fenerbahçe.
2: Çok özür dilerim. Devre arası programına gidiyoruz. Şimdi Kerem Can Bulat ve Cem Pamiroğlu karşınızda olacak. Bu programdan sonra tekrar yayınımıza devam edeceğiz.

0: geçeceğiz. Takımımız 9. dakikada Talisca ile 1-0 öne geçti. 45'te Mason Greenwood'la farkı 2'ye çıkardı. 2 gol var ama çok güzel 2 gol. Hocam.
1: Çok güzel 2 gol. Maçtan evvel hep ne konuşuyoruz sevgili Kerem? Acaba bu oynayan oyuncular işte %70 mi hazır, %30 mu hazır derken baktık ilk devre itibariyle hem Greenwood hem Kante, Gendouzi, Asensio'su herkes hazır vaziyette. Fizik kalite olarak baktığın zaman hep biz ne demiştik maçtan evvelde? Sturm Graz'ın fizik kalite olarak orta sahada güçlü olduklarını, iyi çıkış yaptıklarını, topu rakibe daha çok bıraktıklarını ve de geçiş oyunlarında çok atak sonlandırdıklarını söylemiştik. Ama bunların tedbirini iyi alan bir Fenerbahçe gördük. Biz bireysel olarak da fizik kalite olarak da gerçekten zaten yetenekli oyuncularım var. Yetenekli oyuncuları biraz koşturabiliyorsan, biraz da fizik kalitesini yukarı çekiyorsan zaten Fenerbahçe farkını belli etti. Üzücü olan taraf tabii ki yani Osterwolde'nin çok erken bir zamanda sakatlanması. O açıkçası herkesi üzdü. Ama bunun dışında Fenerbahçe her hattıyla, her bireysel oyuncusuyla Sturm Graz'a çok büyük bir fark yarattığını söylememiz lazım.
0: Fenerbahçe'de Talisca 9. dakikada takımı öne geçirirken 45'te Greenwood'la fark 2'ye çıktı. Fenerbahçe 0.17 gol beklentisiyle 2 gol buldu ki bu da aslında gollerin ne kadar zor olduğunun da hocam ispatı.
1: Ya baktığı zaman %78 şeyimiz var değil mi? Yani topa sahip olmamız var. Topa sahip olan %78 de sahip olan bir takıma baktığın zaman rakip alanda en az 10-15 kere falan görünmen lazım.
0: Evet.
1: 3 kere rakip alana girmiş. Zaten ikisi gol olmuş. Bir tanesi dışarıdan ama baktığında bir tanesi gol olmuş. Bunların hepsini düşündüğün zaman bazen istatistik, bazen rakamlar seni yanıltabilir. Ama oyuna baktığın zaman rakamlardan çok farklı bir oyun olduğunu görüyorsun.
0: Şu da var hocam herhalde. Yani ekstra şutörlerin olduğu zaman böyle kalabalık savunan takımlara karşı
1: doğru.
0: Çok böyle net fırsat üretemiyorsan bile işte skor bulabiliyorsun. Yani Talisca'yı bazen eleştiriyoruz ya oyun içi aktifliği çok yok diye. Ama bir frikik, bir penaltı, bir de bugünkü ekstra golü.
1: Mesela
0: maçta.
1: Bugün aslında ilerideki oyuncular yani Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca'ya baktığın zaman hepsi de hareketli oynayan.
0: Evet.
1: Bir de bugün bu oyuncuların üzerinde bir oyun iştahı da var. Yani oyunu isteyen, oyunu domine etmenin arzusunu böyle bütün türbünlere ve ekran başındakilere geçiren bir Fenerbahçe de var bugün. Bu sevindirici. İkinci bir şey de birinci golden evvelki pas o trafiği inanılmaz güzeldi.
0: Çok güzeldi.
1: Yani oradaki işte Asensio ile başla, Asensio, Kante, Kerem son finali de Talisca'nın yapması da golle sonuçlandırması çok önemliydi. Bu tabii Fenerbahçe'nin rakip alanda oynadığı zaman yani şunu bir aslında düzeltmek de lazım sevgili Kerem. Rakip alanda çok şok presten daha ziyade Fenerbahçe rakip alanda oynamaktan hem keyif alan hem oradaki oyuncuların yetenekli ayaklarında kaleye yakın olmasını sağlayan bir oyunla o süreci orada geçirebilmek önemli. Bunun dışında top kayıplarında da eğer siz o top kayıplarında çabuk topu kapamıyorsanız bu oyunu mümkün olduğu kadar arkadaki oyuncular yani kim onlar özellikle Gendouzi, Vicante bana göre yani bir orta sahada nasıl konumlanması gerektiğini bilen çok iki tane önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kante için işte acaba oynar mı, hazır mı, değil mi derken bugün en hazır oyuncudan çok daha hazır bir Kante görüntüsü vardı. Gendouzi zaten geçen sene de bıraktığı yerden devam ediyor aynı şekilde. Sevindirici bir taraf mesela Fenerbahçe hiç 1-0 geriye düşen rakibine karşı geriye çekilmedi ve de rakibine karşı pozisyon vermemek için alanlarını iyi kapattı. Gerçi kendi sahasında çok kalmadı ama mesela atakları da sonlandırmasına fazla izin vermedi. Yani bugün Fenerbahçe ilk yarı itibariyle oyunun iki tarafında yani top kendisinde olduğu zaman istediği oyunu oynadı. Top rakibe geçtiği zaman da onların istediği oyunu oynatmadı.
0: Evet.
1: Bu bence çok önemli altında çizilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu 2-0'lık net skoru şimdi yapacağı bir tek şey var. İkinci devre aynen bu oyun disiplinini, oyun iştahını sürdürerek fizik kalite bakalım şimdi ne olacak? Bunu tabii hep beraber gözleyeceğiz. Oyunu tutmaya çalışan, yani senaryo şimdi neye evrildi oyunda? Galip o gelen 2-0 içeri giren Fenerbahçe'nin devre arasındaki konuşmalardan ve de hocanın yapmış olduğu oradaki konuşmalardan sonra Fenerbahçe ikinci yarıya nasıl başlayacak? Yani evet. Oyunu tutmaya çalışan, oyunu sete dönüştüren, oyunu ikinci bölgede tutan bir Fenerbahçe mi olacak? Yoksa aynen birinci devredeki gibi bütün oyunun her anını doğru oynamaya çalışan, bütün oyuncularıyla beraber ciddiyetle maçı düşünen bir oyun yapısıyla mı oynayacak? Buna ihtiyaç var. Kaldı ki bu eğer bu zihniyette, bu düşünceyle devam ederse skor daha da artabilir diye düşünüyorum. Ama bunun dışında 2-0 bize yeter. Biz bu oyunu şey yapalım, devam edelim. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Yani bu 2-0'ı karşında rakip de sana bir hamleler yapacak. Bu hamleleri de sen bunlara nasıl cevap vereceksin? Veyahut da oyununla mı, oyuncu değişikliklerine mi cevap vereceksin? Bunları tabii maç başlar başlamaz, başladıktan sonra ikinci devre göreceğim.
0: Hocam belki Skriniar, Ake ikisinin rakibin kontra ataklarına ve topsuz koşularına karşı problem yaşayabileceği öngörülebilirdi. Özellikle Skriniar'ın hız ve tempoyla alakalı ama bilmiyorum katılır mısınız? Maçtaki en iyi oyuncularımızdan biri şu ana kadar. Agresyonuyla, isabetli paslarıyla yine tüm ikili mücadeleleri kazanıp bütün hava toplarında da rakibe üstünü kurmasıyla sanki bayağı bir öne çıktı.
1: Skriniar zaten oyuna istediği gibi bir, yani iyi bir şekilde başladığı zaman, bazen öyledir ya ki

0: Yani oyuna iyi başladığın zaman o oyunu iyi götürmenin sinyallerini başta verirsin.
1: Evet.
0: Ve ben aslında Şkriniar'da biraz da onu seziyorum. Yani Şkriniar oyuna iyi başladığı zaman, motive başladığı zaman, bir top kazandığı zaman veyahut da iyi bir pas attığı zaman, ilk bir kafa topu aldığı zaman sanki moralleniyor, daha iştahlı ve daha doğru bir oyun çıkıyor diye düşünüyorum. Ama burada birkaç tane oyuncuyu hakikaten bir parantez açmak lazım. Özellikle Greenwood. Yani Greenwood çok özel bir oyuncu. Yani
1: Çok.
0: bugün herkes onun hazır mı değil mi diye konuşurken bir kere top ayağına geldiği zaman çok yakışan bir oyuncu. Geniş alanda, derin alanda rakibinden çok rahatlıkla sıyrılabilen ve attığı paslar bir kere oyunu ters kanata çevirmek. Her iki ayağıyla da yani sol ayağıyla da vuruş yapıyor aşağı attığı gol. O kornerdeki korner çalışmasının yapıldıktan sonraki vuruş, o gol arkasından neticelenen gol önemli bir çalışmanın unsuru diye düşünüyorum. İkincisi yani Greenwood mesela içeri doğru kat ediyor ama bir keresinde de içeri gider gibi yapıp sağ ayağıyla alıp orta yapması, o vuruşu yapması yani çok özel bir oyuncu ve bu özel bir oyuncu olduğunda her top ayağına geldiğinde hem rakibini tedirgin etmesiyle hem tribünü iştahlandırmasıyla Fenerbahçe'ye çok yararlı bir oyuncu olacağı sinyalini verdik.
1: Hocam artık zaten çok gol atacak, asistler yapacak. Bunlar garanti. Ama oyunun akışına da katkı sunuyor. Misal birkaç kez yaşandı. Taç çizgisine yakın topu alıyor. Soluyla da pas verebiliyor. Sağına da dönebiliyor. Misal orada daha çok Nene ile oynuyordu Fenerbahçe.
0: Kesinlikle.
1: Topu 3 kere dürtmeden tam böyle ne yapacağına karar veremeyen bir oyuncudan Greenwood'a geçiş yapmış olmanın farkı herhalde oyunun hızlanması anlamında da Fenerbahçe'ye yardımcı olacak.
0: Kesinlikle. Zaten Fenerbahçe'nin özellikle daha belki maçlarda bugün Talisca 3. maçını oynuyor. 3. golünü attı.
1: Evet.
0: Yani Talisca şimdi biz konuşuyoruz mesela işte yabancı aritmatiğini herkes hesaplarken hep Fred'le Talisca'yı dışarıda bırakacak, yeni gelen oyuncuya yer açılacak gibi bir Fenerbahçe'nin yabancı bir futbolcu aritmetiğinin bir an evvel çözülmesi gereken bir durum var. Ama şimdi Talisca şöyle bir şey sıkıntı doğurdu. Ya bu Talisca'yı nasıl bırakacaksın mesela? Bu Talisca'yı bırakırken Vedat Muriç'in olmadığı veya Santfor'un olmadığı yerde işte ilk önce Gornik maçında bir penaltı, bir frikik. Burada çok üst düzey bir klas bir vuruş, oyunun açılmasını sağlayan, herkesin elinin rahatlamasını sağlayan bir oyuncu modeli. İkincisinde bugün Talisca hakikaten de iyi de dolaşıyor. Yani zaten Santifor bölgesindeki Talisca'yı biz yani 4-6-0 gibi ama Talisca zaten iki stoperin arasına girmiyor. Geziyor, dolaşıyor, alıyor ve mümkün olduğu kadar kendine vuruş sağlayabilecek açıyı yaratmaya ayağını o topu vuracak pozisyona getirmeye çalışan bir Talisca var. Bununla beraber şimdi o tabii yetenek aslında birbirlerini de çağırır biliyor musun sevgili Kerem? Şimdi yetenek bakıyorsun kimi çağırıyor? Oradan Asensio'yla pas yapıyor. İçeri giriyor. Oradan Greenwood çıkıyor. Oradan işte Kante'li 1-2 yapıyor. Öbür taraftan işte Kerem geliyor. Yani bu oyuncunun yeteneklerini o bölgedeki oyuncular hepsi birbirlerinin o yeteneklerini çok örtüşen bir oyun çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Orada her an bir tehlike, bir atak sonuçlanabilecek. Onu hissediyorsun. Ama bir gerçek var. Greenwood çok özel bir oyuncu.
1: Çok.
0: Zaten şunu da söylemek lazım. Yani eğer bu kadar genç bir yaşta kendi özel durumları olmasa çok büyük, daha önemli yerlere de gelebilirdi diye düşünüyorum açısı. Özetle bugün Fenerbahçe'nin ilk yarısı tam düşünüldüğü gibi, tam Fenerbahçe'nin oyununa yakışır ve de Fenerbahçe'nin istediği gibi bir oyununu sergileyebilecek bir ilk yarı geçirdi Fenerbahçe. Net bir skor, herkesin istediği. Yani böyle bir skor, böyle bir net bir skor istiyorsun. Dolayısıyla da Fenerbahçe çok hak ederek 2-0'ı yakalayan bir Fenerbahçe görüntüsü çizdi ilk devre.
1: Hocam kenarda Vedat Muriç var. Böyle skoru kopartıp onun da kendini böyle bir görmesi, deneyebilmesi açısından ilerleyen dakikaları bir fırsata dönüştürür mü İsmail Kartal, yoksa her şey yolunda Vedat'ı riske etmeyeyim fikri mi daha ağır basar? Tamam, merak ediyoruz. Yani. Vedat'ı görmek istiyoruz.
0: Vedat'ı görmek istiyoruz. Vedat'ı Fenerbahçe seyircisi de görmek istiyor. Merak da ediyor. Fenerbahçe o bölgedeki hakikaten Vedat Muriç belki de Kerem'in daha iyi bir oyun seçebilmesi için bir santrfor modeline ihtiyaç olduğunu yayından evvel de konuşmuştuk. Bunun Vedat Muriç olacağının hep altını çizerek konuştuk. Bugün belki de son 10 dakika, 5 dakika yani oyunun hangi zamanında

0: Fizik kalitesi nedir tam bilemiyoruz. Yani onu muhakkak İsmail Kartal hangi dakikalarda kullanacaktır? Oyunun gidişatı nasıl olacaktır? Senaryo nerelere evrilecektir? Bunları hep tabii görmek lazım. Bu süreler, bu düşünceler içerisinde Vedat Buruç'u nerelerde, ne zaman, hangi dakikalarda kullanacak? O İsmail Kartal'ın düşüncesi. Ama bu oyunu biraz daha oynayıp, bu oyunu biraz daha pekiştirmek, belki bu arada gene çok yüksek kalitedeki bir oyuncunun ortaya koyacağı bir yetenekle bir gol daha bulabiliriz. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani biz evet bu tarafı iyi oynadık ama yani defansta da her an hata yapabilir veya rakibe gol şansı verebilir imajı çizmememiz lazım. Orayı da iyi oynamak lazım. Defansın bugün eğer siz kaleciniz, defansınız top rakipteyken iyi oynayan bir takım hüviyetine de girerseniz bunu da şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin iyi sergilemesi lazım ikinci devre diye düşünüyorum.
1: Kerem belki yine çok aktif değildi ama Talisca'nın golünde de asisti yapan oyuncu. Ya yani bir basit bir pas verdi diye düşünen de olabilir ama onlara evet, asla katılamam. Baskı altında çok bariz bir darbe de aldı Adelesi'ne doğru. Kesinlikle. Ama orada hiç bırakmadı kendini. Tekrar sağa çekip verdi Talisca yapasını. Bir artı yazdı mı Kerem'in hanesine?
0: Kesinlikle. Ben demin yayından evvel de söyledim. Yani seyircinin de biraz da Kerem'e de destek de olması evet, lazım. Yani Kerem'in oradaki oyundaki kötü paslarını veyahut da top kayıplarını onu cımbızlayıp ona çok mırmırlanmamak lazım. Hı-hı. Bunu bir hemen geçiştirip başka bir pozisyonda Kerem'in daha iyi bir hareket yaptığında onu öne çıkartmak lazım. Ve Kerem'in en sevdiğim tarafı bu kadar baskı altında, yani psikolojik bir baskı altında olmasına rağmen oyun iştahından hiç vazgeçmiyor. Bu evet, önemli bir şeydir. Yani oyuna küsmüyor, pas hatası yapıyor ama devam ediyor. Topu kapmak istiyor veyahut da bir daha pas hatası yapıyor ama arkasından işte bu çok güzel bir bu pas trafiğindeki oluşumlardaki en önemli şeylerden bir oyuncu da Kerem'di. Kerem'di o pas trafiğinin içerisinde golden önceki asisti yapmış olması da onun hanesine artı olarak yazılır tabii ki.
1: %100. Greenwood'da da asisti Asensio'dan geldi ama o biraz daha evet, kolay bir pastı. Evet. Onu belki daha farklı konuşmak lazım. Gornik Zabrze maçında hakikaten hazır olmadığı göründü. Gördüm. Bugün biraz daha kıpırdandığını düşünüyor musunuz?
0: Kıpırdandığını düşünüyorum. Daha da kıpırdanacak. Yani Asensio'nun da yani yapmış olduklarını bildiğimiz için, Asensio kalitesi klasına bildiğimiz için bugünkü oyunu belki daha böyle sanki pasif kalmış gibi gözüküyor ama her oyunun içerisinde, her oyun toplu olan aksiyonun içerisinde rakip alanda tehlike yarattığın zaman Asensio'yu görüyorsun zaten. Mesela bir iki tane rakip defans arkasından yapmış olduğu koşu var.
1: Evet.
0: Oradaki koşularda da o koşulara bir pas cevabı alabilse belki tehlike olabilir. Yani bugün Asensio belki pasif gibi gözüküyor ama ben kabul etmiyorum. Asensio bugün oyunun en önemli anahtar oyunculardan bir tanesi. Herhangi bir pas ritminin yükselmesinde veya pas trafiğinde tehlike yaratabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi Asensio. Onu kabul etmek lazım.
1: Fenerbahçe'nin de sahaya geldiğini söyleyelim. Sturm Graz'lı oyuncuları henüz göremedim. Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle temsilcimiz soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti ve ikinci devre belki çok daha fazlasını da getirebilir. Yani gidişat fena değil ama rakibinde yine geçişlerde özellikle
0: çok dikkat etmek
1: yapabileceklerine
0: lazım.
1: Dikkat etmek lazım. Şunu söylemekte fayda var. Gornik Zabrze'ye göre çok daha tehditkar bir takım.
0: Kesinlikle öyle. O iki tane oyuncusu genç. Burada 19 ve 17 yaşındaki Hedl ve de var. Hedl hakikaten genç ve iyi oynuyor. Dinamik oyuncular. Şunu unutmamak lazım. Geçişlere biz şu anda fazla müsaade etmedik ama duran toplar ve atılacak olan taşlardaki uzun toplara onların biraz daha tedbirine dikkat etmemiz lazım. Çünkü en büyük üstünlükleri olan, en büyük orada size tehdit edecek şeyleri, senaryoları bu senaryolar. Ama bizim de bu senaryolara cevap vereceğimiz çok iyi kaliteli oyuncularımız var. Ben Fenerbahçe'nin fizik kalitesinin de yeteneğiyle birleştiği zaman işte skorun ne kadar iyi olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu bizim için önemli. Fenerbahçe bugün Avrupa Kupalarında her tur geçişinde, her galibiyet gelişinde Türkiye'de puanlarına eklemeler yapılıyor ve o zaman buradaki Türk takımlarının önleri açılıyor Avrupa'ya gitmek için. Buna söyledikten sonra da bir de şunu da ifade edelim. Yani sakatlıklara da dikkat etmek de lazım.

0: sakatlık çok önemli Kerem. Şimdi bak Osterwold'e sakatlandı. Yerine geldi Archie Buran. Archie Buran'ın arkasında başka da adam da yok. Yani
1: evet,
0: oyunu devşirebileceğimiz oraya oyuncu, gerçi Mert Müldür sol bekte oynuyor. O ayrı bir konu. O şey yaparız konuşulur ama bakıldığında yani kimsenin sakatlanmaması. Hakikaten çok özel oyuncular, çok kaliteli, yetenekli oyunculara sahip Fenerbahçe. Dolayısıyla da sakatlıksız, herkesin beklentisine cevap verebilecek, hatta skoru taşıyabileceksek en iyi yere kadar taşıyabilmek, skoru daha da arttırmak
1: evet,
0: tabii ki en büyük temennimiz. Bunun dışında eğer hiç bunu arttıramıyorsak bile rakibin tehdit çıkışlarına, rakibin sizi tehdit edecek şeylerine de bir şekilde önlem almak ve en kötü şartlarda oyunu böyle bitirmek.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. İkinci yarı başlamak üzere transfer raporuna dönüyoruz biz de Aspor ekranlarında.
2: Aspor Radyo Spor'un radyosu.
3: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Salim Manav ve Caner İş Beğendiren'le programımız devam ediyor. Değerli izleyenler, ilk saatte Muhammed Salah'ı konuştuk. Trabzon'a inişini gerçekleştirdi Mısırlı Yıldız. Trabzonspor için Trabzon'a inişini gerçekleştirdi. Gerçekten de çok büyük bir ilgi vardı Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'a. 5000'in üzerinde taraftar havalimanının hem giriş hem çıkışında Muhammed Salah'ı karşıladı. O da tabii şaşkınlığını gizleyemedi. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Bunları sizlerle paylaştık. Tabii ilerleyen saat diliminde yine bu tarzda bir gelişme olursa yine bu ekranlardan sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, Trabzonspor'u konuştuk, Muhammed Salah'ı konuştuk. İlk saat diliminde Salim Manav söylemişti, Galatasaray'la ilgili haberlerim var demişti. İzleyicilerimiz şu anda bu haberleri çok merak ediyor. Bizlere gelen mesajlarda bunu söylüyorlar. Salim Manav'a sözü bırakmak istiyorum. Neler söyleyeceksin Salim Manav?
4: Evet, ilk bölümde bahsetmiştik. Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanabilir demiştim ben bir önceki yayınımda. Hatta cumartesi günü oynanacak olan Villarreal maçı var. Villarreal maçına kadar ben Galatasaray'ın bir transfer yapmasını bekliyorum. Şöyle ki, Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi Can Uzun. Galatasaray, Can Uzun'un transferi için kulübü Frankfurt'la resmi görüşmelere başladı. Galatasaray'ın yapmış olduğu teklife de ulaştım. Galatasaray'ın yapmış olduğu teklif 35 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan pay şeklinde. Frankfurt'un talebi Can Uzun için 50 milyon euro. Oyuncu cephesi, Can Uzun cephesi Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Can konusunda, yani Can'la alakalı hiçbir sorun yok. Kulübüyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Can Uzun transferinin öyle ya da böyle bu sezon Galatasaray'a gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. Bilindiği üzere hep kuralla ilgili açıklamalar yapılıyor. Gelecek yıl kural 8 artı 6 olacak. Şu anda da 10 artı 4 şeklinde devam ediyor. Bu kural açısından da Can transferi önemli bir etken. Can transferinin önemli bir etken. Can'la alakalı transferinde ısrar edilmesinin temel sebeplerinden birisi, bilindiği üzere milli takımımızın bazı maçlarında boy gösterdi. Kilidi açabiliyor Galatasaray'da. Dries Mertens'ten sonra özellikle de ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kilidi açabilecek oyuncu profili çok çok azdı. Yunus Akgün zaman zaman 10 numara pozisyonunda oynadı ancak yaşadığı sakatlık süreci vardı, etkiledi bu süreci. İlkay Gündoğan zaten tam bir 10 numara değil, 8 ya da 8.5 diyebiliriz. Can Uzun'un bu noktada katkı sağlayacağını düşünüyorum. İstersen tekrar paylaşım bilgiyi tabii izleyenlerimiz için. Galatasaray'ın Can Uzun için kulübü Frankfurt'a teklifi 35 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay şeklinde. Bundesliga temsilcisi Frankfurt, Can Uzun için 50 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor. Bence ortak nokta bulunacaktır. Hemen yarın biter, hafta sonu biter demiyorum. Ancak Can Uzun'un yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil olacağını düşünüyorum.

0: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor demiştim. Özellikle de artı 4 kontenjanı için Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen isimler vardı. Neom'dan Nathan Zeze gündeme geldi. Leipzig'ten Bişabu gündeme geldi. Menajerler tarafından önerildi. Her iki isim de stoper pozisyonunda oynuyor. Artı 4 kontenjanına uyuyor. Ben Nathan Zeze transferiyle ilgili Neom Sportif Direktörü'yle görüştüm. Neom Sportif Direktörü, Zeze'nin kiralık transferine izin vermeyeceğiz. Potansiyelli bir oyuncu, ileride Fransa milli takımının oyuncusu olacak şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat orada da zorunlu satın alma şartıyla bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar kiralık transferine izin vermeyeceğiz dese de sportif direktör Neom cephesi, zorunlu satın alma şartıyla bu transfer gerçekleşebilir. Bundan hatırlıyorsun Caner, seninle birlikte bir yayındaydık yaklaşık bir ay önce. Hı hı. Ben şunu söylemiştim ve çok tepki almıştım. Galatasaray'da transfer politikası değişti. Galatasaray zorunlu satın alma şartıyla transferler yapacak dediğimde ciddi bir tepki almıştım. Nitekim Galatasaray bu yolu izliyor. Bruno Fernandes gündeme geldi. Bruno Fernandes, önceki yayınlarda da ifade ettim. Sen de aynı bilgiye ulaştın. Manchester United'la sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Ek bir bilgi daha sunalım. Brahim Diaz ismi birçok takımla anıldı ülkemizden. Brahim Diaz da Real Madrid'le sözleşme uzatıyor. Dün Brahim Diaz'ın Süper Lig kulüpleri için yetki alan kişiyle görüştüm. Süper Lig adına yetki alan kişiyle konuştuğumda Brahim Diaz'ın babası kendisinin, Diaz'ın menajerlik işlerini yürütüyor. Babası çevresindeki menajerlere, yani yetki isteyen menajerlere, biz Real Madrid'le sözleşme uzatıyoruz şeklinde bir söylemde bulunmuş, mesaj göndermiş. Bu ne demektir? Biz Real Madrid'le devam ediyoruz. Herhangi bir girişim yapmayın. 2030'a kadar sözleşme uzatılacak diye biliyorum. Faslı Yıldız'la bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Caner, sen neler eklemek istersin?
2: Güzel, kıymetli bilgiler. Şöyle, ben sevgili Salim'e Can Uzun konusunda ufak bir ek yapmak istiyorum. Aynı, aşağı yukarı aynı bilgiler zaten bende de mevcut. Bununla birlikte aynı zamanda şimdi Eintracht Frankfurt yakın zamanda bir kamp gerçekleştirdi Baviera bölgesinde. Evet. Orada da 3 tane hazırlık maçı oynadılar ve bu hazırlık maçlarında Can Uzun'a da önemli ölçüde görev verdiler. Bunların hepsinde ilk 11'de başladı. Şimdi orada şöyle bir planlama var Eintracht Frankfurt tarafında. Orada bu kampı takip eden bir basın mensubu arkadaşımla ben de görüştüm aynı zamanda. Çünkü biraz kapalı bir camialar. Yani hani bilgi verme, bilgi akışı konusunda biraz kapalılar dışarıya. Bilmiyorum, bir ön yargı mı var ya da başka bir şey mi, bu konuda çok bir şey söyleyemiyorum ama şöyle ki, orada takım planlaması biraz bu sezon Can Uzun üzerinden gidecekmiş gibi bir hava var. Şöyle, bu sezon teknik direktörleri Adi Hütter, sportif direktörleriyle bir arada geldikleri ve hatta şöyle söyleyeyim, son 3 hazırlık karşılaşmasında 4-2-2-2 gibi bir oyun formatı denediklerini biliyoruz. Bu epey şu anda Alman basınında da gündemde ve bu oyun planında aslında bir tarafta Can Uzun, bir tarafta Ritsu Doğan, bu iki isim çok fazla önem arz ediyor bu taktik planda. Dolayısıyla şu anda Eintracht Frankfurt'un şöyle bir politikası var. Bildiğim kadarıyla, yani şöyle söyleyeyim, sportif direktörün en azından kendi açıklamalarından pay biçerek. Hı hı. Mümkün mertebe, evet, Can'ın talipleri var, Can'ı isteyen kulüpler var ama biz bu işi savuşturmamızın en temel yolu mümkün mertebe rakamı yukarı çıkarmak. Aşağı yukarı zaten Galatasaray ilk temas kurduğunda 60 milyon euro seviyesinde bir açılış yapmışlardı. Yani Can Uzun işinin çok maliyetli olacağı zaten Galatasaray'a aşikar. Bunu hiçbirimiz zaten inkar etmiyoruz. Telaffuz edilen rakamlar aşağı yukarı 35 milyon eurolardan bahsediyoruz. Bunun bence çok daha yukarısı da olacaktır. Az önce Salim'in söylemiş olduğu bilgi çok değerli. Çünkü orada sonraki satıştan pay durumu aşağı yukarı minimum %20 olmasını bekliyoruz.
0: Şöyle biliyorum ben, teklif, yani bu pay konusunu bir tek teyit edemedim ama bendeki son güncel bilgi %15 şeklindeydi. %15. Sonraki satıştan %15 pay şeklindeydi. Bu arada hatta kaynağım da şunu ifade etti. Böldüm, kusura bakma.
2: Estağfurullah.
0: Frankfurt Bayern Münih'e sol bekini 50 milyon euroya sattı. Şu anda tok satıcıyı oynuyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Zaten son yıllarda futbol severler de takip ediyor. Ciddi satışlardan, oyuncu satışlarından para kazandı.
2: Tabii.
0: Ekitike'yi Liverpool'a gönderdiler.
2: Bir oyuncu daha gönderdiler. İsmini şimdi unuttum. Schalke'ye sattılar yanılmıyorsam. Bir isim daha gönderdiler. Yani, yeni de 17 kaya aldılar. Merkez orta sahaya.
1: Önemli bir transfer yaptılar. Yine Galatasaray'la da ismi anılmış.
2: Tabii 17 kada ismi anılan isimlerden bir tanesiydi. Transfer gündemimizi epey meşgul etmiş isimlerden bir tanesidir. Ya tabii ki oradaki uzun vadeli planları ne düzeyde, elbette Can Uzun tabii ki Eintracht Frankfurt için çok kıymetli bir rolde. Hem çok genç bir oyuncu, bununla birlikte geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada görev aldığı Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın da burada en önemli, yani ilgisinin en önemli unsuru elbette oyuncunun Türk olması. Sonuçta yerli bir oyuncuyu şu dönemde almak oldukça önemli, çünkü önümüzdeki yıl Salim'in de söylemiş olduğu gibi 10+4 8+6 olacak. Dolayısıyla yerli oyuncuların bu transfer döneminde nasıl ki U23 oyuncuları değerli, yerli oyuncular da çok fazla önem arz ediyor bu transfer döneminde. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek, ama bildiğimiz kadarıyla şu, yani Galatasaray'ın bir 10 numara arayışında olduğu zaten biliniyor. Listenin birinci sırasında Can Uzun var. Sonuç itibariyle bir yerli oyuncu olması, Türk olması buradaki ana etken. Ve bununla birlikte yine alternatif, eğer Can Uzun olmazsa Galatasaray'ın B planında yine alternatif bazı isimler var listede. Bunlardan birisi Rusya'da Lokomotiv forması giyen Batrakov. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Bir diğeri Rodrigo Mora, Porto'da forma giyen. O da önemli bir genç oyuncu. Ve Julio Enciso da yine geçtiğimiz sezon Strasbourg'da forma giyen Paraguay milli futbolcu, Galatasaray'ın listesinde olan 4 ayrı oyuncu olduğunun bilgisini paylaşalım. Ve bu oyuncuların en önemli ortak özellikleri hepsinin de U23 kontenjanına uygun isimler olması.
1: Evet. Barış Alper Yılmaz'ı sormak istiyorum.
3: Tabii ki.
1: Ayrılığı gündemde mi? Böyle bir ayrılık söz konusu mu? Gelen teklifler var mı? Varsa aşağı yukarı bonservis bedeli hangi baremde? Bunları öğrenmek istiyorum.
0: Yani bu konuyla alakalı Abdullah Bey açıklamalarda bulundu. Kulüp yetkilisi. Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Neom'un kapısından dönmüştü. Oyuncunun ben şunu biliyorum. Hayali Premier Lig'de, özellikle de Londra takımında forma şansı bulmak, forma giymek. Hayalinde Premier Lig var, Londra var. Fakat şu anda ben de Barış'a dair net bir bilgi yok. Zaten bu olaylar şöyle gelişiyor. Kulübe resmi teklif yapılmadan önce Barış Alper Yılmaz'ın yetkilisini, oyuncu cephesini yurt dışından menajerler arıyor. Bizim şu falanca kulüple aramız iyi, bu kulübe işinizi yapabiliriz şeklinde. Sonrasında İlk süreç böyle gelişiyor. Barış Alper Yılmaz'ı izliyorlar, takip ediyorlar. Bu sadece Barış için de değil, Caner için, Batuhan için de aynı. Ardından menajerler üzerinden kulüpler bir yoklama yapıyor. Nasıl? Bonservisine ne kadar isterler? 50 milyon, 60 milyon emsal veriyorum. Ardından isteyen kulüp oyuncunun bağlı olduğu kulübe ilgi yazısı gönderiyor. Hı hı. Mail şeklinde ilgi yazısı gönderiyor. Ardından klasiktir, ilk teklif reddediliyor. Ardından yeni teklif, sonrasında anlaşmalar oluyor. Fakat ben de şu an için Barış'la ilgili net bir durum yok. Barış Alper Yılmaz'la ilgili şunu söyleyebilirim. Benim bakış açımda ederini gören futbolcu ayrılabilir. Fakat burada Galatasaray'ın temel problemi şu. Galatasaray'da Sacha Boey ayrıldı. Sacha Boey ayrıldıktan sonra Galatasaray sağ bekte çok ciddi bir ücret kazandı Sacha Boey'un transferinden. Fakat buradaki olaydan sonra, gittikten sonra Galatasaray sağ bek bulabilmek adına çok ciddi ücretler harcadı ve günün sonunda Sacha Boey kiralık olarak yarım devre Galatasaray'a geldi. Yani burada sisteminiz olması, sistemin olması gerekiyor. Frankfurt konusunda

0: da bir yerde seninle ayrışıyorum. Frankfurt teknik direktörü şunu söyleyebilir, işte bizim oyun temelimizi oluşturuyor diyebilir ama Bundesliga'da, Portekiz Ligi'nde, Premier Lig'de, Frankfurt segmentinde bir takımın ana hedefi oyuncu satışından ücret kazanmaktır. Zaten oyuncu ücretinden, oyuncu satışından ciddi ücretler kazanıp yatırım yapıyorlar ve emin ol Can Uzun'u Frankfurt göndersin, satışından ücret kazansın, bir gün içerisinde yeni transferini yapar. Bir gün içerisinde yapar. Çünkü sistem bu şekilde ilerliyor.
1: Ya tabii oradaki planlamalar önemli sonuçta. Yani Can Uzun konusunda elbette Can Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İkna olabilir elbette. Sonuçta kendisinin çocukluğuna dair fotoğrafları da var biliyorsunuz ki. Tabii, evet. Galatasaray formasının olduğu. Yani o duygularla burayı istemesi çok normal. Ama tabii ki bunların sonuç itibariyle profesyonel futbolcular olduğunu
0: unutmamak lazım. Bu arada bir bilgi verelim. Ensiso'dan bahsettin. Ensiso Premier Lig yapabilir.
1: Burada ben söyleyeyim. Ipswich Town değil mi?
0: Ipswich Town yapabilir çünkü Ensiso cephesi transferde çok fazla beklemek istemiyor. Ben de notlarımı okuyorum. Ben hala bir olay var. Sen araştırdın mı bilmiyorum. Omar Marnuş daha önce de gündeme geldi. Galatasaray'ın Omar Marnuş'a, Marnuş için yakın dönemde tekrardan girişim yapacağını düşünüyorum. Hatta A-Spor ekranlarında Omar Marnuş olayını konuşurken, sosyal medyada yorumları okurken, Omar Marnuş'un Galatasaray'ın oyun sistemine, baskılı oyun sistemine, yani direkt şiddetli pres sistemine uygun bir oyuncu olduğu düşüncesindeyim. Her ne kadar Manchester City performansı tartışılsa da bence önemli bir oyuncu.
1: Kesinlikle öyle. Yani Almanya'da gerçekten olağanüstü işler yaptı. Zaten oradaki performansıyla direkt olarak, evet, Manchester City kapısını açtı kendisine. Tabii Manchester City kadrosunda yer almak, Pep Guardiola tedrisatından geçmek her futbolcu için çok zordur zaten. Yani orada o sistemin bir parçası olabilmek, sonuçta Zlatan İbrahimovic gibi bir oyuncu bile Barcelona'da Pep Guardiola'nın sisteminde yapamadı. Her zaman her, evet, futbolcu olmayabiliyor. Bazen o sistemin, o takımın parçası olamıyor. Evet. Bu tabii ki oyuncuların kötü olduğunu gösteren bir detay değildir muhakkak. Ya Omar Marmuş elbette önemli bir hücum oyuncusudur ama Manchester City'de sonuçta çok kalabalık bir, geniş bir hücum rotasyonu var. Yani orada Erling Haaland öncülüğünde bir kalabalık bir hücum rotasyonunda Marmuş'un düzenli şans bulabilmesi çok zordu.
0: Evet.
1: Nitekim ayrılması çok normal. Aynı zamanda Reinders yine Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Benzer şekilde onun da ayrılmasını öngörüyoruz. Sonuçta aldığı süreler son sezonda önemli ölçüde düştü. Hatta, evet, merkezde birçok maçta oynaması gereken karşılaşmalarda çoğunlukla işte Bernardo Silva, Rodri ve Cherki'nin yer aldığını gördük özellikle son evrede. Bernardo Silva hatırlarsınız, önceki sezonlarda genelde sağ önde görev alırdı. Son sezonunda çok fazla karşılaşmada, evet, merkezde şans buldu. Dolayısıyla bu da Reinders'in aldığı süreleri önemli ölçüde düşürdü. Hollandalı futbolcu da yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir takımda şans bulmayı istiyor açıkçası.
0: Bir bilgi daha var. Gabriel Sara bilindiği üzere Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunda, üst üste elde ettiği 4. şampiyonluğundaki son sezonu hatırlayalım. Performansı ciddi derecede arttı. Brezilya milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Bendeki bilgi şu. Bilindiği üzere Newcastle United'ın oyuncusu Arsenal'a gitti. Bruno
1: Guimarães
0: Arsenal'a gitti. Newcastle United Gabriel Sara için Galatasaray'a ilgi mektubu göndermiş. Bu bilgiyi verebilirim. Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nden El Ittihad'ın ilgisi vardı. Teklif reddedildi. El Hilal'in girişim yapacağını birkaç kaynağımdan öğrendim ama teyit edemedim.
2: Şu da merak ediliyor. Davinson Sanchez hakkında bir bilgin var mı? Kalacak mı? Gidecek mi?
0: Ben kalacağını düşünüyorum.
1: Bence de çok büyük ölçüde kalacak.
0: Stoper demişken ben Davinson Sanchez'in kalacağını düşünüyorum. Alanya Spor'da oynayan Ümit Akdağ transfer yapabilir. Yaz transfer döneminde Ümit Akdağ ile ilgili stoper pozisyonundan gittiğin için Bir

0: son Ağustos'un son haftası ve Eylül'ün ilk haftaları önemli. Hı hı. Fakat burada Galatasaray yıldız oyuncular transfer ederken bu 4 yıllık kadronun iskeletinde yer alan oyuncuların yaşının ilerlediğini de düşünerek bu kadroya yavaş yavaş bir serpiştirme yapmalı. Yavaş yavaş, yani bozmadan. Torreira 4 yıllık performansı muazzam. Ciddi katkılar sağladı. Daha önce Galatasaray bunu yapmıştı. Nasıl yaptı? Sergio Oliveira geldi. Ayrıldı. Gabriel Sara geldi. Stoper tandeminde hatırlıyorsun. Nelson Abdülkerim vardı. Ardından Davinson geldi. Golcü pozisyonunda zaten değişimleri gördük. Bir dönem Gomis geldi hatırlarsın. Mauro Icardi. Ardından Victor Osimhen. Buradaki geçişlerde...
1: En son 14 yıllık Muslera dönemi bitti mesela.
0: Muslera dönemi bitti. Uğurcan Çakır geldi. Uğurcan Çakır geldi. Bence ciddi katkı sağladı. Bu arada Trabzonspor'un yapmış olduğu transfer satışlarından bahsederken Uğurcan Çakır'ı atlıyoruz. Uğurcan'ın satışı da bence Trabzonspor açısından muazzam bir işti ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Uğurcan Çakır ilk yılındaki performansıyla o bonservis bedelinin altında ezilmedi.
1: Kesinlikle öyle. Yani çok önemli maçlar çıkardı burada. Özellikle o az önce bahsetmiş olduğumuz o Liverpool deplasmanı belki çok daha farklı daha bir hizmet olabilirdi. O gün belki de Uğurcan'ın gününde olması Galatasaray adına önemli şanslardan biriydi.
0: City maçında bence
1: evet. Yani çok iyi maçları var Uğurcan Çakır'ın. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonu.
0: Zannedersem ki Monaco maçı sakatlandı, oyundan çıktı. Evet, penaltı kurtardı.
1: Günay Güvenç girmişti.
0: Günay Güvenç girdi. Kaleci pozisyonu ile ilgili de bir haber verelim. Galatasaray Jankat Yılmaz'la sözleşme uzatmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun hedefi ikinci kaleci olarak devam etmek. Gelen teklifler var. Eyüpspor bir dönem ilgilendi. Şu anda Eyüpspor sürecinin olacağını düşünmüyorum. Jankat Yılmaz'la alakalı. Çünkü Eyüpspor Atletico Madrid'den Moldovan'ı transfer etti. Moldovan geldi. Bu arada bir isim var. Yapılan transferlerden söz etmişken. Ben zaman zaman böyle öngörülerimi paylaşırım. Eyüpspor Sunderland'den golcü oyuncu aldı. Santrafor. Bilmem takip ettin mi? Kadroyu kontrol ettiğinde.
2: Kanat mı, santrafor mu?
0: Santrafor.
2: Santrafor.
0: Nijeryalı santrafor Ahmet Abdullahi.
2: Ahmet Abdullahi.
0: Gent'ten Sunderland'e transfer oldu oyuncu. Oyuncu
1: Gent yani, değil mi? T ile.
0: T ile. Yanlış olmasın.
1: Gent ile Gent çok karışır.
0: Evet, Gent. T ile. Gent'ten Sunderland'e transfer oldu. 2+1 yıllık anlaşma sağladı Eyüpspor. Bonservisiyle oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeni Emenike diyebilirim.
1: Yeni Emenike.
0: Evet. Yani ben...
2: İyi bir profil.
0: Direkt evet, zaten...
1: iyi bir profil.
0: Yapılan transferleri gördüğümde direkt araştırıyorum. Oynamış olduğu takımlara bakıyorum. Yani direkt ilgimi çekiyor, alakamı çekiyor. Yani güzel birlik bizi
1: Belçika
0: bekliyor gibi.
1: Belçika iyi bir pazar bu arada. Yani oyuncu alma konusunda bence Süper Lig nezdinde değerlendirdiğimizde çok iyi liglerden bir tanesi. Yani Belçika Ligi'nden transfer edilen oyuncuların bence tutmama yüzdesi çok düşük mesela Süper Lig'de.
2: Yani işte ya da son daha uzağa gideceğim. Premier Lig'de Arsenal Zolis'i aldı.
1: Evet.
2: Kulüp Brugge'de. Yunan oyuncu.
1: Onlar da işte Trossard gittikten sonra orayı doldurdular.
2: Polisi aldılar. Ya işte ya önemli bir yer. Oyuncu fabrikası. Hollanda'yı da bunu ekleyebiliriz bu arada. Çok önemli ligler.
1: Ya transferde şu an mesela Galatasaray biraz ağır ilerlediği için tabii ki eleştiriliyor. biraz normal tabii, taraftara da hak veriyorum elbette. Sonuçta beklenti çok yükseldi. Son 4 sezonun şampiyonu olduğu için Galatasaray. Yapmış olduğu transferler elbette çok kıymetli isimler. Ama bir yandan mesela Avrupa'daki örneklerle karşılaştırıyoruz. Mesela Paris Saint Germain Kangin Lee ve Gonçalo Ramos'u satmıştı mesela. Transfer yapmadı ki son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir takım. Arsenal mesela yine son finalist ve son Premier Lig şampiyonu. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi Solis'i aldılar, Trossard'ı sattılar ve öyle hani çok fazla bir transfer sirkülasyonu içerisine girmediler. Yine mesela önümüzdeki hafta, gerçi bu hafta Cumartesi günü Galatasaray ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Villarreal

0: ettiğimiz sezon La Liga'da 3. sırada tamamladı. Villarreal'de henüz bir transfer yapmadı bildiğim kadarıyla. Bir kaleci transferi yaptılar galiba. Bugün ya da dün olması lazım, tam hatırlayamadım.
1: Evet.
0: Transfer yapmamışlardı ama bugüne kadar. Onunla birlikte aynı zamanda düşünüyorum. Ve Crystal Palace mesela. Crystal Palace da son konferans ligi şampiyonu. Onlar da bu sene Avrupa'da yer alacaklar. Ve sadece Celta Vigo'dan Mingueza'yı aldılar sağ bek. Ve haricinde başka bir transfer yapmadılar. Yani aslında şimdi futbol kamuoyu ya da işte Türkiye'de bazen böyle bir yanlış algı var. Tabii ki transfer dönemlerinde herkes elbette transfer istiyor. Ama çok transfer yapmak her zaman
1: doğru transfer bir durum yapmak gerekiyor.
0: Ya transfer muhakkak yapmak gerekiyor ama zaten oturmuş bir kadronuz varsa, yani Galatasaray'ın son 4 sezonun şampiyonu evet. olduğunu ele aldığımızda oturmuş bir kadro iskeleti var. Dolayısıyla Galatasaray'ın hep söylüyoruz, belli başlı bölgeler haricinde çok fazla transfer yapmasını gerektirecek bir kadrosu evet. yok. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi bir 10 numara bölgesine arayış var. Bir Osimhen arkası bir genç santrafor arayışı var. Genç, özellikle genç santrafor arayışı.
2: Halil Dervişoğlu ayrılacak. Gaziantep FK durumunu araştırdım. Gaziantep FK durumu şu an için olumsuz. Zaten Gaziantep FK Serdar Dursun'la anlaştı. Bunu da doğru. söylemiş olalım. Bu arada ortaya karışık gidiyoruz ama
3: hiç sıkıntı yok.
2: Antalya Spor'un geçen yıl özellikle de oynamış olduğu büyük maçlarda ön plana çıkan Balet, Ames Spor'la ismi anılıyordu. Bugün öğrendiğim bilgi, bu transfer iptal oldu.
0: Bale önemli isimdi geçtiğimiz sezon.
2: Direkt açık alan oyuncusu. Hatırlarsın kesinlikle. Oynamış tabii, olduğu tabii. maçlarda
0: çok açık alan oyuncusu. Vardı. Hatta... Fenerbahçe maçı mesela evet. çok iyi performans verdiği şimdi maçlardan bir
2: İsviçre tanesi. Milli takımına da çağrılacak. Bu bilgiyi de aktaralım. İsviçre Milli takımına Murat Yakın Hoca onu çağıracak. Yakın dönemde de Murat Yakın'la röportaj yapmayı düşünüyorum. Basel'de oynadığı dönemde, yanlışım varsa düzelt, Muhammed Salah'ın teknik direktörü Murat Yakın'dı diye biliyorum.
0: Olabilir. Çok emin olamadım şu anda.
2: Hemen
0: ama olma ihtimali var.
3: Lazım.
0: Hakan Yakın'da biliyorsun Galatasaray'da bir sezon forma şansı bulmuştu.
2: En son İstanbul Spor'da çalıştı.
3: Peki Galatasaray'ı konuştuk. Biraz da dilerseniz Beşiktaş'ı konuşalım. Ama onun öncesinde bugün Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
4: Dünden beri de birazcık öyle üzüntüyle de seyrediyorum. Buradan camiama da taraftarıma da çok net bir şekilde şunu iyi bilsinler. Biz bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz yok. Alamamışız gibi hayır, bir durum yok. Kal. Ama şimdi dün akşamdan beri seyrediyorum. Bir böyle sanki biz hani masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası yaratılıyor. Bu işin açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok, çok iyi bilsin. Taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar tarihimde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi, ne böyle bir şey yaptı. Zaten Trabzon camiasıyla da, Trabzonspor camiasıyla da hiçbir böyle bir şeyimiz olmaz. Yani gayet iyi ilişkilerimiz var. Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak, bu program kontrollü şekilde, bu program şekliyle transferlere devam ediyoruz. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da, taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber. Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Yani de onunla, yani işte aldığımız, transferini yaptığımız futbolcu dün geldi. Yani herkesin, biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor zaten. Yani herkesin tatili var, süresi var. Ya yani süresi olduğunda sadece yani onun üstünden ne bileyim, kimin süresi ve kim hazır hale gelirse o gelecek.
5: Peki Brahim Diaz Başkanım, onunla alakalı bir kim? Girişim var mı?
4: Hayır, hiçbir girişimimiz yok şu anda.
1: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Serdal Adalın'ın açıklamalarını hep birlikte tekrar izledik, hatırladık. Caner, seninle başlamak istiyorum.
0: Evet, söylemek istersin. Yani önemli açıklamalar ama Sayın Başkan'ın yüz ifadesinden de anlaşılacağı üzere çok da mutlu değil elbette. Bu Salah süreci camianın bence önemli ölçüde dikkatini dağıttı diye düşünüyorum ben. Çünkü Beşiktaş iyi bir yol haritası çiziyordu bu transfer aşamasında. Çünkü önemli işler, önemli transferler gerçekleştirdi. Salih Özcan, Ottara, kaleye Nübel hamlesi, bununla birlikte İlhan Fakalı, Trossard. Yani gerçekten çok kıymetli, çok değerli transferler yaptı siyah beyazlar ve bununla birlikte aslında yine bir sağ öne başka bir oyuncu daha transferi bekleniyor. Bir kreatif orta saha daha bekleniyor. Ama bu Muhammed Salah süreci biraz anladığım kadarıyla Beşiktaş yönetimini biraz yıpratmış görünüyor. Tabii ki henüz kaybedilmiş bir şey yok Beşiktaş nezdinde. Daha transferin bitmesine bir ay kadar bir süre var ve bu bir aylık periyotta Beşiktaş muhakkak o boş bölgeleri eminim ki dolduracaktır. Zaten geçtiğimiz günlerde Sayın Önder Özen de transferle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Transferde birinci fazı tamamladık demişti. Birinci faz zaten nedir? Önemli olan işte boşluk, yani eksik olan bölgeleri tamamlamak. Şu an ikinci fazın devam ettiğini belirtti özellikle. Şimdi ikinci faz sürecinde yine bazı hamleler yapılacaktır. Bir de transferde son aşama, üçüncü faz evresi vardır. O da fırsat transferi noktasıdır. Nedir bu fırsat transferi? Eğer ki gerçekleşirse, örnek veriyorum, Vlahović hamlesi. Vlahović'in bu kadar Beşiktaş'ı bekletmesinin ana unsurlarından bir tanesi, tabii ki bonservisi elinde bir oyuncu olduğu için Avrupa'dan, özellikle 5 büyük ligden başka bir talibi olur mu diye bekliyorlar. Dolayısıyla orada biraz Beşiktaş'ı geriye götüren bir bekleme süreci var. Ama Sayın Önder Özen'in açıklamalarından benim anladığım kadarıyla orada bir kısmı biraz dikkat çekti. Şunu söyledi: şu an elimizdeki kadro rotasyonunun zaten mevcut turu geçebilecek düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Bu turu geçmek ana planımız, çünkü bu turu geçersek Avrupa'da devam edeceğiz dedi. Bu bence çok önemli bir ayrıntı. Doğru. Bu şu demek: Beşiktaş'ın bu sezon en kötü ihtimalle, hani Avrupa Ligi'nden elenip Avrupa Konferans Ligi'nden devam ettiği bir senaryoda bile Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ne bile adım atması, yani bu sezon Avrupa'da mücadele etmesi transfer planlaması açısından önemli bir rol oynuyor. Çünkü geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın demek ki Avrupa'dan elenmesi bu elemeler aşamasında bence transferde önemli ölçüde etkiledi. Çünkü gelmek isteyen oyuncuların Beşiktaş'a gelmesini de önemli ölçüde etkiliyor Avrupa'da, evet, oynayıp oynamama durumu. Bu bence çok kritik bir detaydır siyah beyazların transferdeki yol haritası adına. Dolayısıyla yarınki Avrupa Ligi mücadelesinde tabii ki temennimiz temsilcimizin iyi bir sonuç alması Çekya deplasmanında. Beşiktaş'ın tabii ki transferdeki yol haritasını önemli ölçüde de etkileyecek bu tur gibi görünüyor.
3: Kesinlikle. Salim Anam, sen neler eklemek istersin?
2: Vlahović konusunda zaten Başkan Serdal Bey gerekli açıklamayı yaptı. Beşiktaş'ın birinci sırasında Vlahović var. İlk bölümde bahsetmiştim. Darwin Núñez noktasında, Darwin Núñez listede alternatiflerden birisi. Transferi gerçekleşirse Darwin Núñez'in, bu Beşiktaş olur, Trabzonspor olur, herhangi bir takım olur, bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş'la ilgili ben stoper pozisyonuna, savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına nokta atışı takviyeler bekliyorum. Hatta elde ettiğim bilgiler gelecek oyuncularla alakalı winner isimler olacağı yönündeydi. Eski Tottenhamlı Højbjerg, şu an hala Tottenham'da mı Højbjerg?
1: Hayır.
2: Ayrıldı.
1: Marsilya'da olması lazım.
2: Marsilya'da. Son sezon Marsilya'daydı. Fransa Ligi 1'de,
0: evet,
2: Fransa Ligi 1'de birkaç maçını takip ettim. Marsilya'da oynuyor. Hatta golcü Aubameyang'tı geçtiğimiz yıl için bahsediyorum. Greenwood yine aynı kadroda yer aldı. Højbjerg'in ben orta saha için önemli bir adaylar arasında olduğunu biliyorum.
0: İzleyicilerimiz bizi zaman zaman bu tarz konularda mazur görsünler. Çünkü transfer döneminde o kadar çok oyuncuyla ilgileniyoruz ki her bir oyuncuyla böyle araştırıp şey yaparken, incelerken bazen en bilindik isimlerin bile nerede olduğunu, nerelerde oynadığını kaçırabiliyoruz.
2: Yanlış olmaması lazım. Bir de ben şunu söyleyeyim. Tabii. Caner, senin bir yönünü çok seviyorum. Sen de Türkiye'de takım ayrı etmeksizin tüm maçlar gelip takip ediyorsun. Birlikte seninle geçtiğimiz yıl en az bir 50 maçı takip etmişizdir. Tabii. Yani burada genellikle ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul ve çevre illerdeki maçlara gidiyorum, deplasmanlara gidiyorum vesaire, ama yani birçok oyuncu var. Yani takip edemeyebiliyorsun. Oyuncuları tanıyamazsın bazen.
0: Olur seni yani. Bir konuda daha takdir ediyorum.
2: Yani ben yoksa
0: buradaki mesela, İstanbul'daki profesyonel maçlar haricinde sevgili Salim aynı zamanda amatör maçlara da çok gider. Hatta bir kulübün de Levent Spor'un değil mi?
2: Levent Spor'da orada aynen Ayazağa'da bizim Esen Spor var. İkinci amatör kümede. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Futbolu sevdiğim
0: sezon
2: için gidiyorum
0: ama. Sezon başladığında Salim için oldukça yoğun geçiyor hafta sonları aynen. Özellikle.
2: Mesela bu hafta planlama yapıldı. Nasip olursa cumartesi günü Galatasaray Villarreal, pazar günü de Sarıyer maçındayım. Birincilik erken açılıyor, bunu da evet, söyleyelim evet. Bir hafta. Birincilikte de güzel maçlar oluyor, keyifli maçlar oluyor. Yani burada bilemeyebiliriz Batuhan yani oyuncuları.
3: Oluyor tabii canım.
2: Sonuçta
3: çok normal, çok doğal.
2: Bir de ben habercilik yönüyle, röportaj yönüyle ön plana çıkan bir insanım. Ben zaten transfer konusunda da bana sorduğunda bilgim yoksa
0: o zaman
2: bilgim
0: sevgili
2: yok
0: Salim,
2: derim.
0: Çok iddialı bir şey. Birincilikten bu sene hangi takımlar gelir? Tamamen öngörün. Yanılabiliriz
2: Fatih
0: elbette.
2: Fatih Karagümrük sonuçta gelir. Bursa Spor gelir.
0: Evet, ben de Bursa Spor diyecektim.
2: Bursa özellikle. Spor özellikle de camiasıyla birlikte çok iyi işlere imza atıyor.
3: Evet.
2: Fatih Karagümrük'ün yapmış olduğu transferler
0: önemli
2: nokta atışı ve Fatih Karagümrük'ün ben hocası Stanović'i çok tutuyorum. Bursa Spor zaten şehir olarak bunu net bir şekilde gösteriyor. Bursa'ya da gideceğim nasip olursa. Bursa'da maç izlemek istiyorum. Daha önce hem Bursa Spor'un hem de milli takımımızın maçlarını
0: izledim. Bodrum deplasmanında açacaklar sezonu.
2: Evet. Bursa yani Spor'da. Üçüncü sıradaki takım kim olur? Esenler Erokspor. Dün Alanya Spor Leski Janvier geldi. Bence Esenler Erokspor da fena transferler yapmadı. Sarıyer'in yapmış olduğu transferler çok iyi.
0: Şu an yeni gelen takımları pek öngöremiyoruz. Muğla, Mardin gibi takımların
2: Mardin'in
0: mesela.
2: Mardin'in ana hedefi ligde kalıcı olmak, playoff kovalamak. Batman Petrolspor.
0: Evet,
2: Selçuk Batman Hoca var. Selçuk Şahin Hoca. İyi takviyeler yapıldı ama benim nacizane önerim şu olur. Birinci lige yeni çıkan takımlar için bu ligde kalıcı olsunlar. Bu ligde ilk hedef kalıcı olmak olsun. Çünkü ikinci lige düştüğünüz zaman çıkmak çok çok zor. Hatta ben ikinci lig ve bölgesel amatör lig adını değiştirdiler biliyorsun.
0: Evet.
2: Profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Türkiye liginde en zor şampiyon olunan liglerdir. İkinci lig ve profesyonelliğe geçiş ligi eski ismiyle bölgesel amatör lig.
3: Çok özür diliyorum. Az bir süremiz kaldı. Tekrar Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum. Bir izleyicimiz yazmış. Beşiktaş'ın Goretzka ile ilgili bir girişimi oldu mu?
2: Beşiktaş'ın Goretzka ile ilgili. Goretzka konusunda devre arasında Goretzka Fenerbahçe'nin bir numaralı adayıydı. Beşiktaş konusunu bilmiyorum. Dış basında Goretzka Göztepe haberleri yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.
0: Yani bildiğim kadarıyla resmi bir girişim yok. Belki sözlü olarak bir görüşme gerçekleşmiş olabilir taraflar arasında.
2: Ama ben bunu tabii ki araştıracağım.
0: Goretzka da bonservisi elinde oyunculardan birisi olduğu için belki beklentisi ya da talepleri yüksek olabilir. Orada Beşiktaş belki geri adım atmış olabilir ama muhakkak bonservisi elinde olan bir oyuncu olduğu için en azından bir görüşme olmuştur diye tahmin ediyoruz.
2: Sevgili oyuncu. Caner, bonservisi elinde diyorsun. Bir imza parası olayı
0: evet,
2: var.
0: Tabii tabii.
2: Türk futbolunda anlamlandıramadığım olaylardan birisi. İnsanlar kızabilir ama imza parası olayını anlamlandıramıyorum. Ne yazık ki futbolcular da talep ediyor. İmza parası olayı benim böyle yani anlamlandıramadığım ücretler arasında. Saygı duyuyorum, futbolcular istiyor ama değil mi? Sen de herhalde o konuda
3: tabii,
2: aynı görüşteyiz.
3: Artık zaten dünya üzerinde, dünya genelinde artık bonservis fiyatları öyle yerlere gitti ki en son işte Chelsea Morgan Rogers 130 milyon mu vermişti?
0: O. Ya şeyde mesela Elliot Anderson'ı aldılar Manchester evet, City mesela yine evet. Nottingham Forest'tan transfer.
3: Çok enteresan yerlere gitti.
0: 150 milyon eurolara tekabül eden bir bonservis. Ya rakamlar çok yükseldi gerçekten. Yani futbol endüstrisi her geçen gün büyüyor. pasta devamlı büyüdükçe içeride işte reklam veren firmalar, bununla birlikte endüstrinin büyümesiyle birlikte hacim çok genişliyor. Futbolcuların aldığı maaşlar keza aynı şekilde.
3: Evet.
0: Bununla birlikte tabii ki çok böyle eleştirdiğimiz noktalar var ama bu konuda çok

0: Eskin kurallar olması çok olası değil çünkü FIFA genelde biliyorsunuz ki haklar konusunda daha çok oyuncu tarafından yana saf tutar. Bu konuda tabii ki çok fazla çelişkiler, çok fazla tartışmalar var uzun yıllardır. Evet. Çok normal. Sonuçta kulüp tarafıyla değil, oyuncu tarafıyla biraz daha yakın olması normal. Ama işte yadırgadığımız noktalar da var. Dediğimiz gibi biz bu oyundan mümkün mertebe keyif almaya gayret edeceğiz.
1: Evet. Evet, veda zamanı.
0: Sevgili Salim, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler, ağzınıza
0: Son
1: sağlık.
0: Son dolu program oldu.
2: Yani direkt böyle sözü attım, şiir okuyacağım zannettim. Teşekkür ederim, güzel bir yayında. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan Batuhan.
1: Çok teşekkürler. Yine denk geleceğiz inşallah.
2: İnşallah.
1: Değerli izleyenler, transfer raporundan bu akşamlık bu kadar. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Avrupa gecesiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Sturmgras karşısında 2-0'lık üstünlükle girdi. 90+2'ye ve +3'ün +3 işaret edildiğini ifade edelim. Abdullah Ercan, Şenol Usta Ömer, Cem Pamiroğlu bizimle beraber, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok büyük bir avantajımız var. Şu dakika itibariyle mücadelenin de artık noktalanmaya yakın olduğunu belirtelim. 9. dakikada Talisca ile 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. 45'te Mason Greenwood'la sarı lacivertliler farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının neticesi maçın da sonucu olabilir. Şu an itibariyle görüntü bu yönde. Son anlarda Sturmgras'ın hücum etme çabaları var ama bu çabalarını boşa çıkardığımızı belirtmek gerekiyor. Fenerbahçe top dolaştırıyor şu anda. Rakibin alanımızda bir baskısı var. Kritik anda top kaybı gelmişti ama Guendouzi sonrasında takımın kaybını hemen telafi etti. Araya girmeyi başardı. Son bir şans olabilir Fenerbahçe için. Sağ kanadı kullandı sarı lacivertliler. Riskli bir müdahale de gelmişti. Oyun devam etti. Şimdi Guendouzi yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Gözler de artık mücadelenin hakeminde. Her an son düdük gelebilir derken hakem yerde kalan oyuncunun yanına doğru gidiyor. Oyuncu. Kafaya yakın mesafeden sert bir darbe söz konusuydu ve bu arada maçı da bitirdi. Karşılaşmanın hakemi Fenerbahçe tur kapısını araladı. Sarı lacivertliler Sturmgras karşısında 2-0'lık üstünlükle Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. Programda konuklarımızla beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi almış olduğu galibiyetten dolayı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Avrupa gecesinde Şenol Usta Ömer, Cem Pamiroğlu ve Abdullah Ercan bizimle beraber Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşacağız. İlerleyen dakikalarda basın toplantısından canlı görüntüleri de A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. İsmail Hoca'nın açıklamalarını da gerçekten çok merak ediyoruz. Az sonra basın toplantısı için kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyeti üstüne değerlendirmelere artık başlayabiliriz. Cem Hocam, çok önemli bir galibiyet oldu. Gornik Zabze karşılaşmaları biraz, özellikle rövanş için söylüyorum, zor geçmişti ama bugün Fenerbahçe daha iyi bir takıma karşı çok ekstra 2 golle kazanmayı başardı. Ne bekliyordunuz, nasıl gördünüz takımı? Kısa kısa ilk görüşlerinizi almak istiyorum.
1: Ya ben

0: açıkçası Fenerbahçe'nin kalitesini, yeteneklerini fizik kalitesiyle beraber birleştirdiği zaman bu oyunu bekliyordum açıkçası. Fenerbahçe'nin Gornik Zabre maçından sonra sevindirici olan taraf aslında Talisca'nın 3 gol ve gol yememesi Kerem. Bu önemli bir şey. Fenerbahçe'nin gol yemeden bu 3 tane maçı geçebilmesi ve tur içinde ikinci maç içinde büyük bir avantaj sağlaması bence Fenerbahçe'nin en önemli altının çizilmesi gereken önemli maddelerden bir tanesi olduğunu söylememiz lazım. Ya bugün oyuna geldiği zaman zaten ilk devre Fenerbahçe'nin yani rakip alanda oynama isteği, oyuna başlaması, coşkusu, seyirciyi arkasına almasıyla Fenerbahçe zaten maçı kazanma isteğiniz televizyonda izleyenlerle beraber taraftarlarına çok rahatlıkla bunu hissettirdi. Hı hı. Oyunu doğru oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Rakip alanda oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımız zaman acaba Fenerbahçe'deki bu yeni bir oyuncuların katılımıyla acaba hazır mı? Herkesin beklentisi ve soru işaretleri olan kafasındaki şeyleri tamamen ilk yarı itibariyle zaten sildi. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe zaman zaman belki oyunun gidişatında oyunu tutmaya çalışmasına rağmen çok kalesinde fazla bir rakibine bir pozisyon vermedi. Skriniar defansın yıldızı belki de bu akşam Fenerbahçe'nin en önde maçın adamı olduğunu söylememiz lazım.
1: Çok iyiydi.
0: Ake ile bir iyi bir uyumu vardı. Mert kalede güven verdi. Semedo olsun, Ake olsun çıkana kadar Osterwolde. Osterwolde'nin çıkması, sakatlanması gerçekten talihsizlik Fenerbahçe adına. Daha sonra Archie Brown oyuna katıldı. O da oradaki bölgeyi iyi savunmaya çalıştı. Gendüzi Kante ikilisi gerçekten orta sahada bu Fenerbahçe'nin omurgasını dimdik ayakta tutmaya çalışan önemli bir ikili. Asensio, Greenwood, Kerem. Bu üçlü baktığınız zaman belki birbirinden çok farklı oyuncular gibi görünmesine rağmen Talisca'nın arkasındaki sanki Talisca'nın gol atması için o bölgeleri çok rahatlıkla ona destek verebilecek bir üçlü olarak söyleyebiliriz. Zaman zaman Kerem'in belki de top kayıpları vardı ama oyundaki Fenerbahçe'ye yararlılığı açısından rakipteyken top kapma pozisyonundaki kalan Fenerbahçe Kerem ve de gerilere kadar gelen defansın önlerine ortalarına kadar gelip top kapan bir Kerem vardı. Yani hani derler ya işte varını yoğunu ortaya koyan bir Fenerbahçeli nasıl olur? Bugün Kerem hakikaten çok varını yoğunu ortaya koymaya çalışan bir Kerem'di ve çıkarken de çok büyük alkış aldı. Greenwood Fenerbahçe'nin özel oyuncularından bir tanesi olduğunu zaten devre arasındaki programda da söylemiştik. Ben Greenwood'u da çok beğendim. Çok özel bir oyuncu. Top kolay kolay top kaybetmiyor. Rakibi hep tehditkar. Talisca belki de bugün Fenerbahçe'den gidecek oyuncuların başında yazılan Talisca bence hocanın ve de bu işin aritmetini yapan kişilerin kafasını karıştırdığını söylememiz lazım. Özetle biz maçtan önce ne diyorduk? Fenerbahçe'nin ikinci maça net bir skorla geçmesi için bu maçın böyle bitmesi gerektiğini konuşurken maçın sonuna da geldiğimizde de Fenerbahçe net bir skorla ikinci maça büyük bir avantajla geldi. Temennimiz önümüzdeki maçı da çok rahat bir şekilde bitirip playoff'a bir an evvel kalmasın.
1: Şenol Hocam nasıl gördünüz takımı?
2: Vallahi Fenerbahçe harika bir maç çıkardı bu akşam. Harika bir oyun oynadı. Her şeyi güzel yaptılar. İkinci yarısında oyundan biraz düşseler de gayet normaldi. Sezon başı yapılan rakip takımın daha fazla hazırlandığını düşünürsek Fenerbahçe'nin daha 3. resmi maçı olmasına rağmen yapılan işlerin çok doğru olduğu ortaya çıktı. Doğru transferlerin yapıldığı ortaya çıktı. Saçma sapan transferlerin yapılmamasının faydasını gördü Fenerbahçe bu akşam. Nereden gördü? Ake işte gördüğümüz gibi geçen maç muhteşem oynadı. Mason Greenwood oyununda bugün oyunun hemen hemen beyni, aklı, fikri ve çok skorer bir oyuncu olduğunu ve oyunu çok rahatlatan bir oyun oynadığını görüyoruz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal bayağı dersine iyi çalışmış ki bu akşam oyunun hele ilk 45 dakikasında kontrolü tamamen elinde, oyunu istediği yöne çevirebilen, sıkıştığı zaman hemen kanatlar yani ters toplarla beraber oyunun yönünü değiştiren bir oyun anlayışı vardı. Kısaca Asensio da oyuna başladı bugün. Asensio'suz Fenerbahçe'nin olmayacak olduğunu bugün bir kez daha

0: gördük. Gerçekten Fenerbahçe'nin orta sahadaki en güzel beyni. Ama bugün aslında Fenerbahçe ideal 11'ini yakaladı gibi. Yani eğer bir santrofor konusunda da sıkıntı çıkmazsa, hele orta saha üçlüsü bugün muhteşemdi. Bak Gündüz'ü, Kante ve Asensio muhteşemdiler. Oyunu kontrol ettiler. Set oynanması gerektiği yerde sete çevirdiler. Hızlı oynanması gerektiği yerde hızlı oynadılar. Nitekim golleri de böyle buldular. Hatta bir pozisyonda Talisca eğer ofsayta düşmeseydi muhteşem bir paslaşmanın sonucunda attığı nefis bir ara pası vardı ki harika bir şeydi. Ama Gündüz'ü, Kante, Asensio üçlüsü Fenerbahçe'nin en önemli noktası, artı bugüne kadar mesela oynanan iki maçta form grafiği düşük olan Skriniar bugün tavan yaptı, iyi yönde tavan yaptı, çok iyi bir oyun oynadı, kendisini toparlamış, iyi bir noktaya gelmiş. Bence takım iyi çalışıyor, iyi varyasyonlar yapıyorlar, taktik anlayış olarak da sahaya her şeyi iyi yansıttılar. Önemli olan şey burada Avrupa maçlarında bir takımın gol yememesiydi, evet. Ki Cem abi de bunu söyledi, bu çok çok doğru bir şey, çok doğru bir oyunla birlikte bunu başardılar. 2-0 Fenerbahçe'nin Avusturya'daki maça gittiği zamanki sağlam bir netice, bence aynı skorla birlikte oradan da, yani bu skoru koruyarak oradan galibiyetle dönebilir. Hatta biz geçen hafta burada Stungraz'la ilgili yorum yaptığımızda Fenerbahçe takımının seviyesinde bir takım olmadığını söylemiştik. Bugün evet, yetenekleri de çok fazla olmadığı için Fenerbahçe yetenekleriyle birlikte sahada gerçekten muhteşem bir oyun oynadı. Hele ilk yarısı harikaydı.
1: Az sonra Fenerbahçe Sturmgraz mücadelesinin özet görüntülerinin Aspor ekranlarında olacağını hatırlatalım. Hocam iyi bir ilk yarı, tempolu bir başlangıç ki çok fazla oyun durmasına rağmen 2'yi de bulduk soyunma odasına gitmeden önce. Oyunun genel gidişatıyla ilgili muhakkak söyleyecekleriniz vardır ama çok güzel iki gol izledik. Yani evet, öylesine evet, iki gol değildi bu. Evet. Golleri nasıl buldunuz?
2: İki tane golde de çok düşünce olarak çok kıymetli.
1: Çok.
2: Özellikle ilk golün pas akışı müthişti. Ama orada tabii Talisca'nın da vuruşunun da ayrı bir önemi var. Ona da, Talisca'ya da ayrı. Çünkü bu vuruşları çok yapıyor. Esas tabii Greenwood'un kornerin geldiği köşeye topu vurması da çok değerli. Ya Kerem, Fenerbahçe bugün kadro 11'i olarak ve oyun olarak çok doğru oyun oynadı. Neden bunu söylüyorum? Bir kere tamam, ilk yarı özelinde çok pozisyona girmedi ama rakibe de hiç pozisyon vermedi. Bence burası da kıymetli.
1: Tabii.
2: Bir de şu gerçek var. Fenerbahçe'nin bir iç saha oyunu var. Hakikaten Kadıköy'de Fenerbahçe farklı oynuyor. Beklentiler şimdi bu oyunu deplasmanlara da taşıması, ki Fenerbahçe'nin artık bu oyunun üzerine koyup geliştirmesi lazım. Yani Fenerbahçe artık belli oldu ki hem Türkiye Süper Ligi'nde hem devam edeceği inşallah Şampiyonlar Ligi'nde bu oyunu oynayacak. Topa sahip olacak. Çünkü bu yaş grubu topun peşinden koşarsa çok zorlanır. Fenerbahçe yaş grubu 30. Ama sahanın içinde o kadar kıymetli oyuncular var ki. İşte hangi birini söyleyeyim? Yani bugün ben 4-5 tane çok iyi oyuncu gördüm. Evet. Mesela Skriniar bence çok iyi oynadı. Oyunda kaldığı süre zarfında Greenwood bence müthiş oynadı. Hem baskıyı kıran oyuncu hem oyunun genişlemesini sağlayan oyuncu. Ake Allah nazardan saklasın, geldiğinden beri çok iyi oynuyor. Ve bir de tabii Gündüz'ü. Ben Gündüz'ü de keza Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çok iyi oynuyor. Böyle bir Fenerbahçe var. Tabii şimdi gözler deplasmandaki oyunlar. Çünkü Fenerbahçe buna benzer oyunu, topa sahip olma oyununu, biraz ritmi düşük oyununu şeye karşı da oynadı. Gorni'ye karşı da oynadı. Ama o zaman golleri bulamamıştı. Deplasmanda çok zorlanmıştı. Ben şimdi deplasman oyununu da Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani biraz farklı düşünüyorum. Orada da skor bulmaya çalışan, ki ihtiyacı olan Graz'ın mesafeleri genişleteceğini, ki bu mesafeler genişlediği zaman Fenerbahçe'deki yetenekli oyuncuların daha iyi oynayacağını, daha iyi pas yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bugün oyunun son 10 dakikalık bölümünde girdiği gol pozisyonlarının bir tanesini gole çevirseydi

0: Bence tur burada Fenerbahçe lehine bitmişti. Ama bu oyun orada da kabul görür bir oyun. Ben Fenerbahçe'nin playoff'ta mutlaka yer alacağını düşünüyorum. İsmail Hoca'yı kutlarım. Çok doğru bir oyun planı. Rakibe duran toplarda tabir yerindeyse bir tane bu taraftan kesilen ortada müdahale olmadı. Arka direkte Arçin'in çıkardığı pozisyon var. Ne uzun taç atışlarında ne yan atışlarda hiçbir tane pozisyon vermediler. Kerem'in özellikle ikinci yarı top rakipteyken savunmaya yardım verişini de taraftarlarla barışma yolunda önemli bir sinyal olarak görüyorum.
1: Çok da büyük alkış aldı.
0: Evet, evet. Ki bunlar Fenerbahçe taraftarı bunları çok seviyor. Çok doğru hareketler. Yavaş yavaş da inşallah Kerem de iyi oynama şeyine girerse Fenerbahçe en azından oraya bir transfer yapma gereği de duymaz. Dediğim gibi çok iyi bir Fenerbahçe. Çok doğru oynayan bir Fenerbahçe. Ya demek ki Kerem yetenekli oyuncular. Bu takım biraz daha fizik olarak belli bir seviyeye gelirse oynayacağı oyunlarla rakiplerine korkulur, rüya olur diye düşünüyorum.
1: O parıltıyı hissetmeye başladığımız gün mü hocam bugün?
0: Öyle gözüküyor. İyi de oynadılar dediğim gibi. Ama ben bugün mesela Skriniar'ı çok beğendim defansta.
1: Müthişti.
0: Yani müdahaleler yıldızı. Değil mi Şenol abi?
2: Sahanın yıldızıydı.
0: Ben çok beğendim.
2: İlk iki maçta o kadar önemli değildi ama.
0: Şeyi çok beğendim
2: ama,
0: abi. Çok İlk kez oynamasına rağmen fizik olarak tam hazır değil ama Greenwood çok çözümcü bir oyuncu yani.
2: Greenwood ayrı bir seviye oyuncu.
0: Şenol abi baskı topu atıyorsun, baskıdan çıkarıyor. Rahat müthiş bir oyun topu. Görüşü var. Yani kafa o kadar büyük şeyi görüyor ki, alanı görüyor ki. Yani burada oynarken öbür taraftaki Kerem'e oynayabiliyor. Ya bu büyük bir oyun görüşü olduğu anlamına geliyor. Fizik olarak belli bir seviye, hani bir tane attı ya adamı geçemedi. Fizik olarak belli bir seviyeye gelirse çok Fenerbahçe adına çok önemli işler yapacak, öyle gözüküyor.
1: Müthiş bir potansiyel. Ya yani potansiyel kere, de demek haksızlık olur. Yani
0: Kerem bak buradan alıyor, sol ayakla içe kat ediyor, sağ ayakla terse atıyor. Yani sol ayakla alıp terse atıyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani futbol oynayanlar bilir bunu. Onun için burada da tabii şeyi kutlamak lazım. Yani hem Aziz Bey başta olmak üzere bu transfer politikasında net oyuncuları aldıkları için bunları kim belirlediyse onları kutlamak lazım. Ake, biz bir de oynamayan Vedat'tan da bahsedeceğiz. O da o gelecek. Keza Genduzi, Greenwood. Şimdi bir tane daha muhtemelen santrafor da alacaklar. Öyle gözüküyor. Yani Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Mühim olan bu oyunun gelişmesi ve istikrarlı bir hale gelmesi. Bir de tabii fizik olarak Fenerbahçe'nin gücünü ve ritmini yakalaması.
1: Devre arasında Cem Hoca'yla konuşmuştuk Skriniar'ın performansı üstüne. Rakibin geçişlerde ne kadar etkili olabileceğinden bahsettik aslında hafta boyunca.
0: En önemli silah uzun.
1: Ve Skriniar burada belki aksamasını bekleyeceğiniz bir profil. Hızı belki çok üst seviyede değil. Ama buna rağmen hocam ya o kadar agresyonu yüksek, o kadar konsantrasyonu
0: bir kere duygu olarak çok hazırdı maça bence.
1: Çok yani onu hissettirdi.
0: Hatırladın mı? Ceza sahası içinde bir top var. En son müdahale eden Skriniar.
1: Evet.
0: Orada gösterdiği hareketleri gördün mü? Mesela duygu olarak bence çok hazırlanmış maça. Ama tabii Ake ile uyumu da yavaş yavaş oturuyor. Ake de çok kritik bir oyuncu ve çok değerli bir oyuncu. O kadar sezisi güçlü ki topun nereye oynanacağını o kadar öncelliyor ki. Ya tabii bunlar çok önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin oyununa da büyük katkı yapıyorlar. Görünen o ki Fenerbahçe playoff'taki rakibini bekliyor gibi.
1: Cem hocam Skriniar'ın o yerden müdahaleleri, atakları kesmeleri, o tatlı sert oyunu, tribünleri ayağa kaldırması seversiniz değil mi?
3: Ya bu burada senin söylediğin şey, bu altını çizilecek şeyler üçümüz için de geçerli. Yani hepimiz o oyunu severiz.
1: Sizin için biraz daha geçerli öyle diyorlar.
3: Ben senin ne demek istedim ama geçen programda da Şenol Hoca ile çok kulaklarımı çınlattınız. Orada haberini almadım değil yani bu arada. Ya ben bu akşam Fenerbahçe'nin en değerli olan şeylerinden bir tanesi, hı-hı, üç tane çok önemli bir Avrupa Kupası maçı oynuyorsun, gol yemiyorsun. Bu çok değerli bir şey. Bu istikrarlı oyununu, bu istikrarlı top rakipteyken gol yememe, fazla şey verme, pozisyon vermeme, ve bunu da mümkün oldukça istikrarlı bir hale getirmek bence hedeflerinden bir tanesi olması gerekir. Çünkü sen de biliyorsun ki yani galibiyetler seni bir yere taşıyor ama sen gol yemezsen, istikrarlı bir oyun oynarsan sana turu getiriyor. Bu yani görüşten yola çıktığımız zaman Fenerbahçe'nin doğru oyunu oynamaya açık bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ileride ben daha iyi olacağım. Bu benim iyi bir oyunum ama ben ileriki maçlarda daha iyi bir oyun oynayabilecek bir kapasiteye, yeteneğe sahibim. Hep biz ne deriz? Yani en önemli şey futbolda yeteneği koşturabilmek. Şimdi Fenerbahçe'de yetenek sayısı fazla, yetenekle de işi çözen oyuncu sayısı fazla. Bunu daha da geliştirmesi lazım. Bunu oyunun tamamına yayması lazım. Ama sevindirici taraf bugün işte bütün bu oyuncuların hazır olduğunu. Ben mesela Kante'nin bu kadar hazır olacağını hiç tahmin etmiyordum. Adam bıraktığı yerden Gendouzi ile ikisi geçen sene nerede bıraktıysa aynı o performansı devam ediyor. Ya ben her konuşmamda hep onun altını çizerek özellikle de hep tekrarlıyorum. Yani bizi seyredenler de tabii çok farklı kesimler oluyor ama ya Gendouzi ile Kante'nin orta sahasındaki o oyunu, tutuşu, oradaki bütün parselasyonu ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin özellikle de o omurgasının sağlamlığı bence şeyi getiriyor, başarıyı o getirdiğini söyleyebiliriz.
1: Talisca'nın açıklaması var. Talisca golleri atıyor. Fenerbahçe 3 karşılaşmada sadece bir gol yedi Gornik Zabze rövanşında ama Talisca 3 maçın 3'ünde de gol atmayı başardı. Bir serbest vuruş, bir penaltı, bir de bugünkü ekstra gol. Bakalım ne demiş Brezilyalı? Beni değil, bütün takımı tebrik etmeniz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum diyor Brezilyalı oyuncu yaptığı ilk açıklamada. Bu açıklamaların devamı da mutlaka gelecek. Sizinle yine paylaşıyor olacağız. Bir kez daha hatırlatayım. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesinin özet görüntüleri az sonra A-Spor ekranlarında olacak. O görüntüler üstüne de konuşacağız. Çok güzel iki gol izledik. Birkaç kez daha izleme imkanımız, tekrar tekrar izleme imkanımız olacak. Hocam Talisca'dan bahsederken bazen kötü gününde oyunun içinde olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani oyuna katkısının düşük bir seviyede kaldığını söyleyebiliyoruz. Ama 3 tur gösteriyor ki bir tanesi penaltı golü olsa da gol goldür. Golünü de atıyor. Yani yakaladığı zaman o fırsatı ona verirseniz, sunarsanız bunu değerlendirebiliyor. Yani böyle bir oyuncudan da bir noktada herhalde yararlanma imkanına hocanın sahip olması pozitif değil mi?
2: Yani burada aslında İsmail Kartal'ın işi biraz zorlaşıyor. Yani veya ne bileyim yönetimin işi zorlaşıyor. Şimdi 10 tane oyuncu seçeceksiniz. Buradan kimi çıkaracaksın? Burada da büyük bir sıkıntı var Kerem.
3: 10 tane şimdi, yabancı ile oynadın. Şimdi buradan bir kimi sokacaksın, çıkaracaksın?
2: Yani burada dışarıda kalanlar var. Burada çok önemli oyuncular var. Tabii ki bunları çok iyi düşünüp taşınıp karar vermek lazım. Fenerbahçe bugün şimdi bakıyorsun klas oyuncuların sayısı çoğaldıkça Fenerbahçe'nin oyunun ritmi de artıyor. Hele ilk yarıdaki oyunun ritmi, temposu bayağı yukarı seviyedeydi. Yani üst seviyeye yakın bir seviyede oynadılar. Bu da çok güzel bir çalışmanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tempo olarak yüksek, ritim olarak ilk yarıda çok yüksektiler. Oyunu çok hızlı, çabuk oynuyorlardı. Topu çevirmeleri çok hızlıydı. Ama burada işte en önemli aktörler kim olarak çıktı ortaya? 3 tane sol ayaklı oyuncu. Asensio, Mason Greenwood, Talisca. Oyunu bitiren de bu 3 oyuncu hemen hemen oldu. Kerem bugüne kadar biz eleştiriyorduk. Kerem en azından diyordu ki hücum oynamasını beceremiyorsan savunmaya yardım et. Kerem bugün mesela savunmaya çok yardım etti. Çok katkı sağladı. Rakibin yapacağı hücumları hatta orta sahaya kadar gelerek engelledi. O da onun için büyük bir başlangıçtı. Zaten mükafatını hemen taraftar verdi. Oyundan çıkarken büyük alkış tutarak verdi ona. Fenerbahçe'nin en güzel tarafı takım halinde eğer bu ilk 45 dakika içerisinde oynadığı oyunu biraz daha ikinci yarılara doğru arttırırsa, tempoyu yükseltirse, fizik
1: gücünü... Bir virgül koyduk Cihan Kamer açıklamalarda, o tarafa çeker. Devam edeceğiz.
4: Biliyorsunuz daha Greenwood 15 gün önce katıldı aramıza. Ake, Keza aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bir takım haline gelmek, yeni sistemi, baskılı

0: sistemi oynamak, bunlar hepsi bir zaman alıyor. Bütün oyuncularımızın bir noktaya bir performansı yakalaması hepsi bir zaman alıyor. Ama görüyoruz ki güzel futbol oynuyoruz artık biz Fenerbahçe olarak. Güzel futbol oynuyoruz. Seyircimizin arzu ettiği baskılı futbolu oynuyoruz. Karşı takımın yaş ortalaması biliyorsunuz 23. Ve elemelerde 4-0, 2-0 gibi böyle kesin sonuçlarla geldiler, elediler. Diri bir takımdı, genç bir takımdı ama bizim takımımız çok iyi hazırlandı. Artık sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'miz daha iyi bir Fenerbahçe izleyecek. Ondan sonraki hafta daha iyi bir takım izleyecek. Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Yani bununla ilgili çalışıyoruz. Bunlar da tamamlandığı zaman, yani santrafor olmaksızın böyle bir netice alıyor olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
1: Forvet transferi playoff'a yetişecek mi?
0: Efendim?
1: Forvet transferi playoff'a yetişecek.
0: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
2: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
0: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
2: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
0: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak ama İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
1: Osterwolde'nin sakatlığıyla alakalı?
0: Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar beklediğiniz için. Çok sağ olun.
3: Can Kamer'in açıklamalarını izledik. En önemli ifadesi, belki taraftar tarafından en çok merakla beklenen konu santrfor konusuydu. En önemli ifadesi de burada geldi. Playoff turuna santrforu yetiştireceğiz dedi Can Kamer. Talisca'nın açıklamalarının devamı var. Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kayt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor dedi Anderson Talisca. Mason Greenwood'un da açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda bu açıklamaları da ekrana getireceğiz. Sırtı dönük Şenol Hocam topla buluştu. Soluna çekti. Vuruşunu yaptı. Hocaların ona yardımcı olduğunu söylüyor. Hangi pozisyonda oynarsam gerekliliklerini yerine getirmek istiyorum diyor Talisca. Devam edeceğiz. Talisca'yı da konuşacağız. Greenwood'u da. Atmosfer inanılmazdı demiş Mason Greenwood. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey. Sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum diyor Mason Greenwood. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var. Daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim. Mason Greenwood'un ifadeleri bu şekilde. Tekrar Talisca'ya dönüş yapacak olursak. Evet, onun golü hakikaten kendi golünü güzel tanımlamış. Santrfor golü. Ama çoğu santrforda o vuruşu yapamaz bu arada.
4: Yani işte biraz önce söylediğim şeyine geliyor.

0: ediyoruz yine Kerem. Greenwood, Asensio, Talisca. Fenerbahçe'nin yani hücum hattındaki en üretken oyuncuları. Bunlar eğer pozisyonu bulurlarsa golle sonuçlandırabilecek yetenekleri var. Ha şimdi burada Kerem'in daha önce bu özelliği vardı. Kerem artık bu özelliğinden biraz uzaklaştı. Kerem de eğer bunlara eşlik ederse daha farklı bir şey olur. Yani Talisca mesela bu golü forvet değil de 10 numara pozisyonda oynadığı zamanlarda da atıyordu. Hocalarım dedi bana yardımcı oluyor. Hocalar bütün oyunculara yardımcı oluyor. Ona güven veriyorlar. Belki de cezalan içerisindeki bireysel bu çalışmaları bravo. Bireysel çalışma olarak bunları daha geliştiriyor. Fenerbahçe'nin eğer ilk yarıda ilk 45 dakikada oynadığı oyunu ikinci yarıda biraz daha geliştirerek devam ettirebilirse zaten tempo olarak ritim olarak ilk yarıdaki oyun taraftarı bir kere mest etti. Seyredenleri, izleyenlerin hepsini mest etti. Bu Fenerbahçe oyunu geri döndü dediler. Ki büyük bir ihtimalle ilk yarıdaki oyun bunu gösteriyor. Ha bunu biraz daha geliştirmek ne kadar olur? Bunu daha yaymak gerekir. Geliştirebilirsin. Daha fazla bir santroforun olursa ki Cihan Bey de aynı şeyi söyledi. Şimdi bir santroforun daha olursa orada farklı şeylerde konuşabilirsin. Fenerbahçe oyunu hem o tarafa doğru, bak öne doğru, hücum tarafına doğru iyi oynuyor. Savunma tarafına da iyi oynamaya başladı ve kendini çok geliştirmeye başladı. Tam önde baskıyı kurmasa bile rakibin belli noktalarında baskıyı kurabiliyor. Kaybettiği topu çok kısa sürede geride kazanmasını biliyor. Oyuncuların arzusu isteği çok üst düzeyde olunca bu iş böyle güzel oluyor. Artı ne oldu? Fenerbahçe'nin geçen seneden en büyük farkı geride savunma kalenin önünde forvet orta sahanın rakip alanda olmuyor. Mesafeyi kısalttı. İsmail Kartal buna iyi çalışmış. Yani 30-40 metreye düşürmüş. Eğer Fenerbahçe hücum yapıyorsa savunmada Şık'ın yer Aki ikilisi orta çizgiye yakın oynuyor. Bu önemli bir şey. Rakipten topu kazanmak için, kaybettiğin topu kazanmak için bu mesafelerin dar olması lazım. Çünkü bazı toplarda eskiden bir sene iki sene önce Fenerbahçe rakip kaleye top gittiği zaman kimse koşu yapmazdı. Bu önemli bir şey. Şimdi oraya koşu yapıyor, kalecinin bir an önce topu vurmasını sağlıyor ve savunma orta sahaya çıkıyor. O serseri topların çoğu da Fenerbahçe kazanıyor. Eğer dediğim gibi Talisca da biraz daha gelişirse farklı bir noktaya gider zaten. Greenwood diyor ki ben diyor daha %100'ünü oynamadım. Ya bugünkü halinle maşallah yani bir de %100'ünü yakarlarsa o zaman başka bir seviye konuşacağız biz Greenwood için. Yani bugün oyun aklı, oyun zekası, oyunu kontrolü ve çevre kontrolü. İyi futbolcuların çevre kontrolü iyidir. Top gelmeden oyunun yönünü değiştirebiliyorsan, tek toplar takımını rahatlatıp çıkabiliyorsan zaten rakip alanda olduğu zaman birebir yeteneklerinde kaleye yakın olmadığından yani fizik üstünlüğü olmamasının nedeni rakip kaleye yakın oynayamıyor orada işleri yapamıyorum. O açıdan %100 olmadığını Kerem büyük bir ihtimalle söylüyor. Orada yakaladığı pozisyonların hemen hemen hepsini neticelendirebilecek bir oyuncu. Ya Fenerbahçe diyorum bu ilk yarıdaki oyununu geliştirmeyi bırak. İkinci yarıya 60 dakika 70 dakikaya falan böyle hele 90 dakikaya çıkarması biraz güç olur. Bölüm bölüm bunu eğer yaparlarsa o zaman Fenerbahçe bayağı yol alır.
1: Anderson Talisca'nın istatistikleri görüntüde. 90 dakika sahada kaldı, 39 kez topla buluştu, 1 golü var, 12 mücadelenin 3'ünü kazandı ama bazen mücadeleye girmeden aldığı topları iade de edebildi Brezilyalı. 6 şutu var, 5'i isabetli, bir de şut pası söz konusu. Cihan Kamer'in santrfor transferine dair yapmış olduğu açıklamayı canlı olarak ekranlara getirmiştik. Abdullah Hocam, Talisca şu anda o pozisyonun oyuncusu, Asensio varken özellikle. Zaten başka bir şansı yok Asensio'nun sağlıklı olduğu durumda. Ama bir santrfor transferi daha düşünülüyor. Elde Vedat da var. Bu Talisca'nın kaderini nasıl etkiler? Bu performansı onun geleceğini farklı bir noktaya götürebilir mi? Ne dersiniz?
2: Ya Kerem, kitabın ortasından konuşayım. Vedat geldiği zaman Vedat oynar veya transfer edilecek oyuncu oynar. Talisca forvet şu anda mecburiyetten oynuyor. İyi de oynuyor. Evet. En azından tabelaya skor yapıyor değil mi? Ama oranın gereklilikleri daha farklı. Bugünkü oyunda çok ön plana çıkmadı sorunlar ama Gornik mesela

0: oyunu bence Avusturya'da da devam etmesi lazım. Hatta üstüne koyarak devam etmesi lazım. O zaman bir oyun istikrarı yakalanır. Onun için Fenerbahçe'nin İstanbul'da farklı, deplasmanda farklı oynamamalı ki bu kadar iyi oyunculardan oluşan bir kadro için. İkinci bir şey, eğer Fenerbahçe 4 tane hücumcuyla oynayacaksa, ki öyle oynayacak görünüyor. Yani santrafor, arkada Asensio, solda Kerem, sağda Greenwood oynayacaksa mutlaka onların arkasında Guendouzi ve Kante tipi oyuncu profilleriyle oynamak zorunda. Yani Guendouzi burada zaten birinci oyuncu. İkinci oyuncu Fred olduğu zaman bu oyun değişiyor. Özellikle güçlü rakiplere karşı. Bence bu da önemli. Bir de bugün İsmail Hoca'yı kutluyorum. Artık şeyden, İrfan'dan, Kante'den vazgeçip orayı gerçek oyunculara bıraktığı
1: Fred'den.
0: İçin.
1: Fred'den.
0: Yani orayı Greenwood'a artı Kante'ye onları kullanarak bir 11 yaptığı için. Bence bunlar eğer kolay ulaşılabilecek konular, eğer bunları da Fenerbahçe geliştirirse o zaman çok iyi bir takım olacak Fenerbahçe.
1: Cem Hocam, Kante'nin de başlayıp başlamayacağı ile ilgili kafalar karışıktı. Hazır olmayabilir düşüncesi de vardı ama çıktı, oynadı. Hazır gördünüz mü?
2: Gördüm Kerem. Zaten bunu ilk yarıda da öncesinde tereddütlerimiz vardı. Ama ilk yarıyı değerlendirdikten sonra baktığımızda, iki arada seninle konuştuğumuzda, Kante hakikaten en hazır oyuncudan daha hazır bir görüntü sergiledi.
1: Hocam şöyle bir şey yapalım mı? 4 dakikalık bir aramız varmış.
2: Peki.
1: Az sonra İsmail Hoca da gelecek basın toplantı odasına. Onu da kaçırmak istemeyiz. Özeti de bekliyoruz. Hocamla dönüşte devam edeceğiz ama şimdi 4 dakikalık çok kısa bir ara.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Avrupa gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Ara öncesinde Cem Hoca ile N'Golo Kante'nin performansı üstüne konuşuyorduk. Onunla ilgili de bir kafa karışıklığı var. Evet. Öyle gide de bilir, kala da bilir gibi bir durum. Ama bazı performanslar da ve oyuncu profilleri de gereklilik arz edebiliyor takım içinde. Kante'yi o sınıfa koyuyor musunuz?
1: Yok, gidenlerin içerisine koymuyorum Kante'yi. Hı-hı. Kante'yi ancak Sayın Başkan Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında onu bir dile getirdi. Ama tabii bu performansıyla ilgili bir şey değildi. Daha farklı bir şeydi, yaklaşımdı. Kante'nin zaten bu tip şeylerle hiçbir alakası yok. Kante sahada tamamen hani ben hiçbir şeye bakmam, ben işimi yaparım düşüncesi içerisinde olan futbolcu zihniyetine sahip. Yani Kante bugün Kante gibi oyuncun olsun, yani o zihniyette oyuncun olsun, performansıyla, orta sahadaki katkısıyla, Gendouzi ile o oynama alışkanlığını getirmesiyle Fenerbahçe'nin omurgasında çok önemli bir rol üstlenmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'nin oyuna katkısı var. Tabii sen bana Kante'yi sordun ama genelde biraz da şeyden de bahsetmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oynamış olduğu oyun, işte geçen maçlardaki ve güven verdiği, istikrarlı sağladığı. Sevgili Kerem, öyle bir şey ki yani Fenerbahçe kaliteli bir takım.
0: Tabii.
1: Kalite tabii ki çok önemli. Kalite kapıyı açar ama istikrar da seni o kapıdan içeri sokar. Bunu unutmamak lazım. Ben Fenerbahçe'nin tabii biz hep iyi tarafını gördüğümüz için, maçta scoreboard'da baktığında iyi şekilde bittiği için Fenerbahçe'nin, doğru biz hep o taraftan yürümeye çalışıyoruz. Ama bir gerçek var. Şimdi Fenerbahçe'nin bir de geriye düştüğü zaman oyuna nasıl başlayacak mesela? Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynadığı zaman
2: İnşallah geriye düşmez Avrupa, evet, kupalarında,
1: evet,
2: Cem,
1: evet,
2: abi.
1: Evet. Geriye düştüğü zaman oyunda nasıl bir senaryo oluşacak? Nasıl bir refleks verecek? Yani buradaki sevindirici taraf şu. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyunu güven veriyor. Ve bizi ileriki maçlarda nasıl bir oyun bekleyeceğinin bize iyi mesajlarını veriyor. Sevindirici taraf bu. Gol yememesi önemli. Bir de tabii şimdi daha biz konuşuyoruz ama biz bu maçı konuşuyoruz. Daha bir de bunun ikinci maçı var. Evet. İkinci maçındaki
0: sadece bir gol yedi hocam, yani 3 maçta.
1: Evet, 3 maçta bir golü var ama şunu unutmamak lazım. Yani rehavete kapılmadan önümüzdeki oynanacak olan maçta Fenerbahçe'nin performansını iki maçla beraber değerlendirmesi, nasıl diyoruz ki Gornik Zabrze maçını konuşuyoruz, iki maçlık performansını. Bugün de Fenerbahçe'nin ilk maçını değerlendiriyoruz. Evet. Ama herkesin bir umut vaat ettiği, bugün seyirciler mutlu, işte herkes gülüyor, rahat gidiyor evine. Yani Fenerbahçe taraftarı takımından mutlu, huzurlu bir akşam yatacak yatağa yattığında. Ama geçen dönemlerde neydi? Galip geldiğinde bile evine huzursuz giden, kafası önünde giden bir Fenerbahçe taraftarı vardı. Şimdi bundan işte şey yaptık, yani ayrıldık. Şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe zirveye doğru yavaş yavaş emin adımlarla gidiyor. Ama daha zirvede değil ve rehavete de kapılmamak lazım.
2: Bugün aslında bir şey daha söyleyeyim Kerem. Biz Şikünyar dedik, sahanın yıldızı, ama başka bir yıldız daha vardı. Gerçekten biz bahsettik hepimiz ama hepimiz de gördük. Ya bugün Gendouzi inanılmaz bir top oynadı. Bak, Gendouzi Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en pozitif futbolunu oynadı. Belki de bu neden kaynaklanmıştır. Savunmadan toplar kolay çıkıyor. Ake ayağı oynuyor, Şikünyar ayağı oynuyor. Yanında Kante var, koşuyor. Önünde klas bir Asensio var. Topu bu sefer çevirmesi de kolay. Oyunun yönünü en fazla değiştiren oyunculardan bir tanesiydi orta sahada. Yani çapraz topları atan,

0: oyunun yönünü değiştiren, hatta ve hatta ritmi ve tempoyu ayarlayan oyuncuydu. Bugün gerçekten oyunun gerçek profesörü dersen bugün Guendouzi'yi ben söyleyebilirim.
1: Guendouzi gerçekten önemli oyuncu. Hücuma katılımı, öyle topsuz koşuları da gayet iyiydi. Bazı basit pasları verse belki bir skor katkısı da gelebilirdi hocam Guendouzi'den. En kötü bir asist.
2: Bence Kante'nin oynamasında da buna çok etkili oluyor.
1: Doğru.
2: Yani Kante oynadığı zaman Guendouzi daha ön planda oynamaya, öne çıkmaya çalışıyor. Ben Guendouzi geldiğinden beri kötü maç oynadığını hiç hatırlamıyorum
0: evet.
2: abi ya.
0: Evet. Hiç oynamadı. Bugün tavan yaptı.
3: Oyundan düşen falan ya, hiçbir görüntü vermedi öyle ya.
2: Yani oyun kurulumunda var, ata destekte var. Guendouzi normalde bu kadar rakip kaleye yakın oynamaz. Kante de gelince onu biraz daha ön plana atıyor. Baskılarda çok iyi. Top kazanımından filan çok iyi oynadılar. Tabii çok deneyimli oyuncular var Fenerbahçe'nin. Yani Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca geldiği zaman Vedat, belki bir transferde. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu yaş olarak çok yaş almış bir kadro ama yetenek olarak çok üst seviyede. Ha.
0: Şimdi Kante'nin yaşının mesela 35 gibi mi görünüyor bugün sahada? Yok. 25 gibi görünüyor. Tabii, bir de şimdi evet. aslında normal yaşına bakmayalım. Şöyle diyelim, sahada verdiğine bakarsak bugün 25 yaşındaki bir oyuncu gibi koştu yani.
2: Ben şeyden söyledim abi.
0: Yani, yok anladım ben senin söylediğini anlıyorum. Sen doğru söylüyorsun.
2: Yani ama ben Fenerbahçe'nin ya bir sol bek konusunda hala bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum Şenol abi.
3: Archibron'da biraz sorumsuzluk hissediyor musun böyle?
2: Biraz değil bayağı hissediyorum.
1: Şunu konuşalım o zaman. Osterwolde sakatlandı ve sanki ciddi bir adale sakatlığı. Fenerbahçe'nin de satıp para kazanabileceği bir oyuncuydu. İsmail Hoca onu değerlendirmeye
2: gidiyordu. O konu tam net değil ama.
3: Evet evet.
2: Yani adı geçiyor o ama bence ben Osterwolde'den çıkacaklarını düşünmüyorum.
1: Şu an aslında söylemek istediğim şey şu, çıkacak olsa da çıkamayabilir.
2: Tabii. Değil mi?
1: Aslında ya. Onu söylemeye çalıştım.
0: Osterwolde'yi bırakmayı düşünüyorum.
2: Keremciğim orada sorulacak olan sorun şu bence. Osterwolde sakatlandı, arka adele gitti. Minimum 4-6 hafta oynamayacak.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: O yırtığa göre değişiyor, Great'e göre. Şimdi kim oynar orada?
1: İşte Archie Brown
3: yine 23 yaşta.
1: Veriyor mu hocam? Ya bu yani, kadar sol bekle oturuyorken bunu konuşmamız
2: yani
1: lazım.
2: Ben
0: şuradan
2: ben,
0: üçümüzden bir tanemiz gidelim oynayalım ya.
2: Vallahi ben şahsi görüşüm.
3: Hangi maç ekibimizi istiyorsan oynadım.
2: Ben topa sahip olma oranı oyunu oynuyorsam.
1: Hocam çok özür diliyorum. Özet gelmiş. Sol beklerle sol bek pozisyonunu konuşacağız ama önce Fenerbahçe Sturm Graz maçının özetini izleyelim.
4: Taraftar yerini aldı, tribünleri doldurdu. Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe. Asensio'nun arkasına düştü, Talisca kovaladı, Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood yaklaştı, Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi, kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü, Talisca haydi Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez, Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Top organizasyonuyla ikinci golü yiyor.

0: yarı sona eriyor. İkinci yarı başlıyor. Aynı ilk yarıdaki gibi harika bir ikinci yarı bekliyoruz.
1: Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Geldi, duvarı ördü oraya. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Müsalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Kaptık topu. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Senedo'nun yanında. Kayombo geçti onu. Kayombo çevirdi. Dikkat edelim. Çok tehlikeli. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Mücadelenin özet görüntülerini ekranlara taşıdık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda çok kritik bir galibiyet dağıldı. Az sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki açıklamaları da A-Spor canlı yayınında olacak. Hemen ardından mücadelenin özet görüntülerini bir kez daha sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe'nin galibiyetinin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Sol beklerle sol bek konusunu konuşmaya tekrar dönebiliriz. Osterbol'de 4-6 hafta olabilir dedi Abdullah Hoca.
3: Olmayabilir.
2: Olmayabilir. Daha mı az olabilir diyorsunuz?
3: Hayır,
2: 4-6 hafta
3: oynayamayabilir.
2: Sakatlık o sebeple olabilir demek istedim ben. Bazen birbirimizi neden anlamıyoruz hocam? Aslında hep aynı tonda gidiyoruz. Evet. Ama benim hatam, doğru ifade edemedim. Şimdi Archie Brown'da mı sıra ve sahne?
3: Vallahi bana göre Archie Brown'da değil ama İsmail Hoca öyle düşünüyor. Bana göre... Yani bilmiyorum, ben eğer Fenerbahçe böyle bir oyun oynayacaksa, orada topa sahip olma oranı oynayacaksa, orada Levent oynar yani.
2: Bu arada hocanın da tanıdığımız İsmail Kartal'ın mantalitesine göre de sanki Levent oynar.
3: Yani zaten ama oynamıyor zaman, yani.
4: Evet.
3: Yani
4: olduğu zaman
3: ona bir şey diyemiyorum tabii de yani.
2: Kadrodan da çıktı bu arada yani.
3: Kim?
2: Levent.
3: Bu ya o Levent'in kadro dışı, yani kadroya yazılmamasının bir iki sebebi var, onu teyit ettiremedim. İşte Türkiye'de yetişmiş oyuncu olmadığı için
2: doğru
3: diye normalde şey
4: altyapıdan veya
3: böyle Fenerbahçe'de Mert Müldür varmış.
4: 3 sene oynaması lazım.
3: Şey de var. Nedir onun ismi? Bizim Oğuz da var. Hoca tercihini Levent'ten yana kullanmış. Ama bence Fener, yani böyle bir oyun oynanacaksa Fenerbahçe rakip yarı sahada, bence Levent tercih edilir.
4: Ama o zaman da Archie Brown'u almayacaktı.
3: Nereye?
4: Kadroya.
3: Ha yani o da olabilir.
4: Bir tercih.
5: Archie Brown'un şöyle bir avantajı da var, onu unutmayalım. 23 yaş altında tabii. Archie Brown bu kontenjan içerisinde bulunuyor. Evet. Belki tercih etme nedeni Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, teknik adamın ve yönetimin bu nedenden de kaynaklanmış olabilir.
2: Avrupa için o geçerli değil hocam ama lig için.
5: Anladım da
2: olması
5: şu anda
2: önem
5: onu
2: arz ediyor olabilir.
5: Doğru söylüyorsun Kerem ama şu anda onu hazırlayıp oraya doğru taşıman lazım. Ki inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Gireceği zaman Archie Brown gibi bir oyuncudan vazgeçemezsin. Sonuçta onu geliştirebilirsin, daha iyi bir noktaya getirirsin ki birçok oyuncu şu anda geçen seneki performansından daha iyi performans sergilediğini gördük. Fenerbahçe en azından bir takım olmuş. Bak bunu unutmayalım. Geçen sene ve ondan bir önceki sene takım olmamıştı. Şimdi ne oluyor Kerem? 3 tane resmi maç, Ake sakatlanmadığı zaman Semedo, Skriniar, Ake, Osterwold, bu dörtlü oynadı. Osterwold sakatlandı. Archibrand girdi. Orta sahada Kante geldi, Gendouzi Kante oldu. Asensio düzeldi. Şimdi İsmail Kartal bu 11'in üzerinde çalışacak. İsmail Kartal diğer hocalar gibi fazla rotasyon yapacağını zannetmiyorum. Çünkü takımı yeni oluşturuyor. Geçen seneki dağınık takımı toparlayıp iyi bir takım haline getirdi. Bir takım oldu Fenerbahçe.
4: Ben mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi Ederson'un zamanı ne zaman gelecek? Yani Ederson'u ne zaman kullanacaklar? Nasıl kullanacaklar? Hangi maçta kullanacaklar? Çünkü iyi giden bir Fenerbahçe var ve kalede de Mert var. Yani Mert Günok'un kalede olması ve ortaya koymuş olduğu performans hakikaten sevindirici. Dolayısıyla da yani bugün ortaya koyulan bu performansla Ederson acaba ne zaman sıra gelecek? İster istemez orada tabii bekleniyor.
5: Cem
4: ama...
5: abi, Mert böyle oynamaya devam ederse bir şey düşünüyor olabilir miyiz burada?
4: Ne gibi?
5: Mert böyle iyi oynamaya devam ederse Mert Günok.
4: Tamam.
5: Ederson'un yabancı kontenjanımızı rahatlatabilir miyiz kalede acaba?
4: Tabii rahatlatırız. Keşke de.
5: Yani onu demek istedim ben.
4: Hayır, yabancı kontenjandan daha önemli misin? Fenerbahçe'deki yıllık maaş yükünü düşünsene.
5: Maliyetlerini yani, kurtulmuş.
4: Maliyeti düşündüğün zaman çift rakamların en başında en pahalısı o zaten. Yani bugün.
5: Kante'den sonra.
4: Tabii bugün yani başkanın da zaten en büyük rüyası mümkün olduğu kadar yıllık maaş bütçesini aşağı çekebilmek. Ama bu performansı yakalayan Mert Günok da bence başkanın ekmeğine yağ sürüyor. Ya. Keşke de olabilse. Ama kolay da olduğunu düşünmüyorum.
5: Doğru, çünkü doğru, doğru.
4: Yani Ederson'dan vazgeçebilmek, onun o almış olduğu bütçesi veyahut da planlaması başka kulüplerde nasıl olur onu bilemezsin tabii.
2: Abdullah Hocam, Mert Ederson konusunda sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bir yandan 3 maçta 1 gol yedi Fenerbahçe sadece ama Mert'in zaten zorlandığı sadece bir maç var. Evet. O maçta da iyiydi.
3: İkinci maç.
2: Zabze deplasman.
3: Ama ilk maçta da bir iki tane kurtardı. Çok gelmemişti.
2: Dar açıdan bir tane vuruş vardı. Yani. Evet. Kurtarması gereken bir top. Mert'i düşündüğünüz zaman bu maçları ölçüt olarak almalı mıyız?
3: Şimdi bir kere Mert iyi oynuyor. Devam edecek muhtemelen. Tamam. Burada Ederson'un mevzusu. Ederson'u Fenerbahçe Ederson'dan çıksa bile bir tane kaleci almak zorunda. Öyle değil mi? Yani Livakovic'in gideceği denklemde...
4: Ya yabancı kontenjanı hala Ederson'dan sonra da devam edecek aslında.
3: Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Livakovic'le bir türlü ayrılacak Fenerbahçe. Tamam. Ederson'u da hadi çok yüksek rakam ödüyoruz diye gönderdik, yabancı kontenjanını aldık. Fenerbahçe yine kaleci alacak. Almalı da. Yani Mert arkası
5: Tarık.
3: Tarık'la gitmez ki bir tane.
5: Tabii yani. Evet.
3: Yani o yüzden...
2: İsmail Kartal basın toplantısında hocayı dinleyelim. Sonrasında maçın özeti Aspor ekranlarında.
6: Çok çok iyi analiz ettik. Antrenmanlarda bizim kendi oyunumuzu oynayabilmemiz için oyuncularımla her geçen gün daha iyi bir uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Bugün de bu rakibe karşı antrenmanlarda neyi çalıştıysak, neyi yaptıysak, oyuncuların bunları sahada ortaya koymaları, bunların ortaya çıkması, bu şekilde de maçı kazanmamız bizleri çok mutlu etti. Bu yönden taktik disipline bağlı yaptığımız çalışmaların ortaya çıkarttıkları için oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu iki aşamalı bir maç. Bu akşam 2-0 kazandık. Belki bir 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bizi maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takım motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
7: Süha Bey. Süper Güran Dolajansı. Hocam tebrik ederim. Gelişme

0: Cumhuriyet'ten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabşa maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti, pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
1: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bir oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık. Bizim oyunumuzla ilgili ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
2: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
3: Samet Çayır, Fanatik.com.tr. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi. Çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
1: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
4: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansı ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edeceğini, hazır olduğunu vurgulamıştınız.
1: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gündüzü ile ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.
0: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftarda mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş ucumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
1: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncu.

0: İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
1: Bu son soru olsun. Buyurun.
2: Takvim.com.tr Görkem Avgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake mi sol bekte?
0: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüşüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekilip, MR'ı çekildikten sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne olduğu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var. Onu tekrar izleyeceğiz bu akşamki maçımızı, analiz edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ona göre orada da bir karar vereceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, diliyoruz. Sağ olun.
3: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
4: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Vodarčić, Yatta'ya, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, Yatta, Yatta, Yatta dar açı, Yatta, Skriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus önünde Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Skriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio, Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada, uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor.

0: Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: İsmail Hoca'yı dinledik. Mücadelenin özet görüntülerini bir kez daha ekrana getirdik ve Avrupa gecesinde sohbetimize devam ediyoruz. Abdullah Hoca'nın sözünü kesmiştim.
2: Biraz yok, sol, ben sol söyledim fikrimi.
1: Bahsediyorduk.
2: Fikrimi söyledim ben.
1: Levent.
2: Evet. Öyle bir tercih olursa ben onun oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Oyunu buysa, ki bunu oynayacak İsmail Hoca. Hı-hı. Ama tabii Archie Brown da Şenol abinin de dediği gibi artı dörde tutan bir oyuncu. E bir de Osterwolde'nin bu sakatlık bence minimum bir ay oynamaz. Yani MR da çekseler, yani hepimizin yaşadığı sakatlık, minimum 4 hafta oynayamaz. Yani.
1: Evet.
2: Onun için Fenerbahçe orada iki tane alternatifi var. Ya Levent'le oynayacak ya da bugünkü gibi Archie Brown'la oynayacak. Ya Archie Brown atletizmi güçlü bir oyuncu ama bir o kadar da ne bileyim yani sorumsuz oynuyor. O yüzden ben daha dengeli oynadığını düşündüğüm için.
1: Aramızda çapraz bağ sıkıntısı yaşayan var mıydı?
2: Yok.
3: Yok.
1: Yok değil mi? O çapraz bağ sakatlıklarından sonra diğer kas grupları da böyle kötü etkileniyor olabilir mi? Burada dönüş süresi
3: sadece,
1: tahmin ettiğimizden uzun
3: sürebilir. Çapraz bağ için geçerli değil. Menisküs ameliyatlar için de aynı. Şimdi geçerli. Ben menisküs 4 defa 5 defa oldum. Hı hı. Her seferinden sonra böyle antrenmana gelip hazırlanırsın. Bu adale sakatlıkları yüklenmeden dolayı iyi çalışmazsa, çünkü orada seni şeye sokuyorlar, kuvvet antrenmanına sokuyorlar. Orada adaleler geriliyor. Ondan sonra bir sakatlık, adale sakatlığı oluşabiliyor. Çapraz bağda şöyle bir şey var ama. Eğer sol dizin çapraz bağdan ameliyat oluyorsan, bir sonra, bir iki sene sonra sağ dizinde olma olasılığı yüksek oluyor. Onların örneği de çok var.
1: Bu Singo'nun sakatlığı sonrası ağır
2: Singo'nunki arka
1: geçirmişti. Arka adele, evet, yani öyle bir problem geçirmişti. O dönem şu konuşulmuştu, hani bektense stoper oynaması daha mantıklı olabilir. Böyle sağlık heyetinin de o noktada bir
2: olduğu dile getirilmişti. Sprint sayısı yüksek,
1: evet,
2: oldu diye.
1: Osterwolde de aslında sol bek olarak gelmişti Fenerbahçe ama daha çok stoper izledik. Acaba sol bekte oynuyor olması onun fiziksel durumunu biraz daha zorlamış olduğu anlamına gelebilir.
2: Ha, bu sakatlık ondan da yok. Olabilir mi? Bu onunla alakası yok.
1: Sadece
3: ben ama herkesin şöyle, başına gelebilir.
4: Herkesin başına gelebilir ama mesela bu arkada hamstring yaralanmalarında, çekmeler, kopmalarda durup dururken olmuyor ki. 60 olduğun bir yükleme yaptıktan sonra sprint yaptığında genelde oluyor. Yani böyle durup dururken yani ayağını tutmuyorsun. Ya bir sprinti atmış, bir de yorgunluk zamanı işte bazen kasın ne zaman hangi dakikada yorulacağıyla ilgili herhangi bir bilimsel bir veri ortaya koyamazsın ya, onun verisi bana göre bazen 14. dakikada o kadar çok üst üste arka arkaya bir sprint atmışındır ki 14. dakikada sakatlanırsın. Ama bu demek değildir ki daha oyunun başında 14. dakikada sakatlandın, daha hiçbir şeyin yok filan. Ama o ara çok yük almışındır, olabilir öyle bir sakatlık. Genelde bu tip sakatlıkların mesela vücudun kendi yapısal durumundan dolayı da bazen sakatlıkları vücut tolere edebiliyor. Ama bu tip oyuncularda, sprint sayısı fazla olan oyuncularda zaman zaman da bu tip talihsiz şeylerle karşılaşılıyor. O da başka bir gerçek.
2: Kerem, bugün Fenerbahçe adına bence en sevindirici konulardan biri pozisyon vermediler.
1: Evet.
2: Hem duran top organizasyonlarda hem akan oyunda Fenerbahçe'nin, ki bu takım özellikle pozisyonları değerlendirme konusunda çok mahir bir takım. Hiç ilk yarıda ve ikinci yarıda neredeyse ya ah şu şunu da kaçırdıkları mı dediğimiz bir pozisyon yok. Bence orası da çok kıymetli. Ama gözle görülen çok net bir şey var. Fenerbahçe'nin fizik anlamında da yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz ve bu oynadığı oyunla da çok alakalı. Çünkü Fenerbahçe topa sahip olma oranı oyunu oynuyor ve bunun savunmasını da hemen baskıyla çözümlüyor. Onun için bu oyun için fizik çok önemli. Topu kaptırmamak çok önemli ki bunu bence çok iyi yaptılar bugün. Özellikle ilk yarıda, ha diyeceksin ki hocam çok pozisyon yok ama net pozisyonlar var. İki tane de gol var.
1: Tabii.
2: Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi playoff öncesi bir eleme turu. Hep yani böyle, pozisyon vermemek çok kıymetli. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hep böyle

0: İlk yarıdaki oyun üstüne konuştuk. İlk yarıda aslında pozisyon yok. İki tane çok ekstra gol var ama ikinci yarıda biraz daha sanki hocam daha iyi pozisyonlar da var.
1: Mesela ikinci devre biraz daha genişleyen bir rakip var. Hı hı. Orada geçişlerde, yani hücum geçişlerinde mesela Talişka'nın vurduğu çok net bir vuruş var. Kalecinin çıkardığı.
0: Soluna doğru.
1: Sonra kalecinin. Yani final paslarını atamadığımız pozisyonlar var. Mesela onlar üçü bulsa mesela tur burada bitmişti.
0: Evet, tabii.
1: Üçü bulsaydı Fenerbahçe büyük ihtimalle final playoff turuna kalmıştı.
2: Ama bu savunma sistemini iyi oturtması lazım takımın Abdullah Hocam.
1: Doğru, yani katılıyorum.
2: Bunu Avrupa'da başarılı olmak istiyorsan özellikle takımın savunmasıyla beraber savunmanın da, yani takımın kendi savunması ve takım savunmasını da beraber aynı oranda çok iyi yapması gerekir. Mesela biz Skriniar Ake ikilisini söylediğimiz zaman onlara kenar beklerini, mesela Semedo'yu gene bir derece, ama Osterwolde mi, Archie Brown mu, Levent mi, bak hala bir sol bek tarafını çok konuşuyoruz mesela. Neden? Çünkü orası daha tam manasıyla oturup bu Ake ve Skriniar ikilisinin ortaya koymuş olduğu o birliktelik, oynamanın getirdiği kolaylık, uyumu başka taraflarda daha rahat görürken sol tarafta göremiyoruz mesela.
0: Evet.
2: Çünkü ben hep şuna güvenirim açıkçası. Bir takımın savunmasının ve kalecisinin uyumu, alışkanlığı, gol yememe sürdürebilmesi bence o takımın gelecek vadeden oluşumunda büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımın savunması, genelde topu rakibe bıraktığın zaman rakibin olduğu yerden savunma başlar. Ama sen aynı zamanda da takımın bir de kendi bireysel performanslarını ortaya koymuş olduğu bir savunma var. Şimdi Skriniar bugün hakikaten çok odaklanmış. Her pozisyonla %100 kendini veren, Ake ile beraber iyi bir uyum sağlamaya çalışan, aynı zamanda da tehlikenin her olduğu yerde veya tehlikenin başlayacağı yerde yapmış olduğu ilk müdahalelerle müthiş bir performans ortaya koydu. Mesela bu Talisca'ya Kerem'e de attığı pası Skriniar mı attı? Şu topu galiba Skriniar attı.
1: Yok, Gendouzi attı.
2: Gendouzi mi attı?
1: Ya, stoperle bek arasına atılan pas.
2: Atılan pas.
1: Gendouzi attı.
2: Gene Skriniar'ın da çok iyi bir şeyden çıktıktan sonra atmış olduğu bir rakip defansının arkasında bir pas var. Yani bugün Skriniar gerçekten sahanın yıldızı ama ben her şeye rağmen defansın, bloğunun iyi olmasının şart olduğunu, ama bu gece bence gecenin yıldızı bölge olarak da ben orta sahayı söyleyebilirim. Tabii Talisca'nın gösterdiği performans, Greenwood'un performansları bireysel performans olarak öne çıkan şeyler. Ama blok olarak, bölge olarak da Gendouzi-Kante ikilisi, zaman zaman Asensio'nun da kendi üstüne düşen görevi yapması açısından o bölge hakikaten gecenin yıldızıydı bana göre.
0: Savunmada Fenerbahçe zaten hakikaten iyi iş çıkardı.
2: Üç rakamları söylediğimiz zaman da, bak rakamlara biraz baktığımız zaman da, demin ona bakıyordum. Yani 72-28 oran aslında bir Avrupa Kupası maçı içerisinde önemli bir rakam. Yani
3: evet. Rakibinin ama şutum biraz Hersed'i elediği zamanla da öyleydi.
1: Evet, evet.
3: 6 gol attı ona. Yani yine rakamlar bunu gösteriyor.
2: Ona da baktım. Mesela Sturm Graz genelde maçlarını %36 topa sahip olma şekliyle oynuyor. Ve öyle de etkili
3: zaten
2: oldu.
3: Topa sahip olacak fazla bir takım gücü
2: değil.
3: Yok.
2: Bravo. Aynen öyle. Biraz. Mesela 1.27'de gol ortu şeyi var. Gol beklentisi var.
1: 17, kaç? 1.27.
2: 1.27.
1: Bu maçta.
0: Fenerbahçe'nin.
1: Fenerbahçe'nin
3: var.
1: Evet, Fenerbahçe'nin. Ben şeyi zannettim.
0: Bir çok Fenerbahçe'nin ilk yarıda Fenerbahçe'nin gol beklentisi 0.17.
2: 0.17
0: ilk yarıda. İkinci yarıda 1.21.
2: Şeyde
0: o yüzden ikinci yarıyı biraz acaba küçümsüyor muyuz diye.
2: Oyunun tümünde,
3: hayır, biz oyun olarak diyoruz, evet, Kerem onu.
2: Oyunun tümünde
3: yani olarak senin söylediğine katılıyorum ama oyun olarak bu tempoyu, bu ritmi ikinci yarıda Fenerbahçe düşüyor, yakalayamıyor. Yani o seviyeye daha fiziksel olarak gelmediği için mesela Greenwood çıktı, ne dedi? Ben daha %60-70'lerdeyim. Buna işte Asensio'yu da eklersen, diğer bir iki oyuncuyu da eklersen aynı pozisyona geliyorsun.
2: Aslında burada sevindirici taraflardan bir tanesi bence fizik kaliteyi, mesela genelde yeteneğin arkasında görürüz genelde, ama bakıldığında mesela bugün 63 mücadele kazanmış. Rakibinden daha fazla.

0: fazla mücadele kazandı. Yani burada 105 kere mücadele olmuş. Bunun 63 tanesini Fenerbahçe kazanmış. 42 tanesini rakip kazanmış. Hava toplarında da keza öyle. Yani çok az, belki bir 10'a 8 gibi duruyor ama yani Fenerbahçe bu savunma kısmını da iyi yapmış bu akşam. Fizik kaliteyi de öne çıkartmış. Yedenekle de zaten oyunu çözmüş, işi çözmüş. Pas oranına baktığın zaman da mesela %90'la bir pas oranı var. Rakipte %74 var. Ya bu rakamlar üstünden baktığında bugün oyunu seyrettiğimizde görsel olarak da birbiriyle örtüşen şeylerin ne olduğunu söylemek lazım. Onun için biraz ifade etmek istemiştim analiz olarak.
1: Şenol Hocam, Kerem ilk iki maç performansıyla biraz eleştirildi. Evet. Bugün çok istekliydi. Kalişka'nın golünde de orada geçişi tamamlayan ve pası verip asisti yapan oyuncu kendisi oldu. Çıkarken alkışlandı. Kerem'i nasıl gördünüz?
2: Valla Kerem'i istekli, arzulu gördüm. Bu Kerem'in daha sonradan iyi olacağı işaretini tribünlere verdi. Eğer Kerem mücadele gücünü biraz daha yükseltirse, fiziksel gücünü biraz daha yükseltirse, o zaman yeteneklerini, bireysel yeteneklerini de ön plana çıkar. Biz bir önceki maçta Kerem'in tam istediği pozisyonlar oluşmuştu Fenerbahçe'de, hatırlıyorsan. İrfan Can'ın attığı bir pasta karşı karşıya kaldı. Arkadan rakip geldi. Topu dürttü. Evet. Önceden formda bir Kerem olsaydı o topu orada kaybetmezdi. Ama bugün neydi? Kerem şimdi hücumda bir şeyler yapamadığın zaman ne olacaktın? Savunmaya yardım et bari. Bugün işte Fenerbahçe'nin takım savunması oradan çok ön plana çıktı. Rakibe pozisyon vermeme nedeni. Hatta Mason Greenwood da çok geriye geldi, yardım etti Semedo'ya ilk yarı boyunca. Kerem Akeza ikinci yarı çıkana kadar orta sahadan gelip top kazandı. Ha, bu ne oluyor? Taraftar bu sefer sana bir moral motivasyon olarak alkış veriyor. Bu alkışın karşılığı da bir sonraki maçta Kerem'in daha rahat oynayacağı. Kerem'in içinde bir kuşku yok mu? Kesinlikle var. Yani ben gol pozisyonuna girerim, kaçırırım, taraftardan tepki gelir. Ama Kerem mücadele gücünü ortaya koyarsa bunu daha sonra yapacağı asistlerle, attıracağı gollerle veya atacağı gollerle bunu taşlandırabilir. Bak, Fenerbahçe'nin bugün oyun olarak, kolektif oyun olarak muhteşem bir oyun. Ama bu oyunu süsleyen ne, demin Cem abi de söylediği gibi, yetenekli oyuncuların devreye girmesi. Kolektif oyun içerisinde yetenekli oyuncular devreye girdiği zaman skor alıyorsun.
1: Evet. Evet.
2: Bu kadar net. Ama oyunu tamamen konsolide eden bir Fenerbahçe var. Yani ikinci yarıda her ne kadar oyundan düşse de rakibe pozisyon vermiyorsan, bu da senin doğru pozisyon aldığın anlamına gelir. Rakibin atakları, atak pozisyona geçtiği zaman da, yani savunma pozisyonunda doğru oynuyorsun sen. Yani Fenerbahçe'yi, ha biz ikinci yarı ofansif olmadığı için belki diyoruz ki ritminden düştü, temposundan düştü. Ama rakibin de 2-0'dan sonra bir çıkış yapmasını bekleriz, bir atağa geçmesini bekleriz. Bu hemen hemen her takım için böyle olmuştur. Ama burada doğru pozisyon alan, doğru savunma yapan bir Fenerbahçe var. Biz o tarafının da işin değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe eğer bu tempoyu bir 90 dakika oynarsa zaten o zaman başka bir Fenerbahçe konuşuruz. Yani o zaman daha yüksek bir şey konuşuruz. Sen şimdi Greenwood'un %100'e geldiği zaman, fiziksel olarak Asensio %100 geldiği zaman, bir santrofor, orijin bir santrofor Fenerbahçe'de olduğu zaman bu sefer topun önde kalma şansı daha da yükselecek.
1: Evet.
2: Demin Cemil abinin söylediğine katılıyorum ama şu, bunu neden Fenerbahçe başarıyor? Fenerbahçe önde basıyor. Fenerbahçe savunmayı öne çıkarıyor. Geçen seneki gibi dağınık bir savunma dörtlüsüyle oynamıyor. İsmail Kartal, demin de söyledim, aynı oyuncular üzerinden ısrar ediyor. Bir de onların önünde oynayan iki tane çok iyi oyuncu var. Gendouzi ve Kante var. Bunları göz ardı etmemek lazım. Bu takım bütünlüğü içerisinde bu oyuncular bireysel yeteneklerini de ortaya koyuyorlar. Zaten takım bütünlüğü, takım oyunu olmazsa bireysel oyuncular hiçbir şey yapamaz ki. O zaman zaten takımını iyi oynarsa, bir bütün, kolektif anlayış içerisinde olursa, bireysel yetenekteki oyuncuların da skoru alır. Bu kadar net.
3: Şey ya, bugün mesela İsmail Hoca biraz duygusallığından, inadından vazgeçti. Ne gibi? İrfan'ı oynatıyordu. doğru oyuncuyu oynattı değil mi? Greenwood.
2: Kesinlikle.
3: İkincisi özür dilerim. Fred'i oynatıyordu. Kante'yi oynattı. Doğru kadro Fenerbahçe'nin bu.
2: Doğru.
3: Eğer oynayacaksa bu kadro oynayacak. Yani istemeye istemeye şunu da söyleyeyim. Talişka Vedat geldiği zaman o da kenarda olacak. Yani bu işin şeyi bu. Fenerbahçe'nin kadrosu 3 aşağı 5 yukarı belli.
0: Ama şunu da söylemek lazım Abdül Hocam. Bence Fred'i oynatmayarak önemli bir şey yaptı. Yani ben Fred'e meftun değilim. Bugün oynaması gereken orta saha Gündüz ile Kante ve Asensio.
3: Hocam iki haftada ve, önce de öyleydi.
0: Ama hayır Fred de daha çok başlıyordu mesela. Fred ne yapıyordu?
2: Bir hafta önce Fred de hazır değildi ama onu.
0: Fred hazır değil.
2: Kante hazır değildi
0: ama mesela orada Fred'in yerine İsmail'i kullanabilirdi. İsmail'i kullanmadı. Fred Gündüz'ü öne Asensio yaptı çok az bir süre.
3: Ama ikinci devre orada oyunu kaybetti
0: işte,
3: Polonya'da.
0: Tabii ama işte o zaman hatasını anlamış ki bu maça daha farklı, daha orta saha güçlü bir profillerle çıktı. Onu demeye çalışıyorum.
3: Evet,
0: yani
3: evet.
0: Hani biz diyoruz ya genelde her teknik adamın bir meftun olduğu bir oyuncu tipi, modeli, birisi bir şey vardır. Bence bu akşam sanki o duygulardan arınmış bir İsmail Kartal olduğunu gördüğümü söylemiştim.
2: Bugün aslında başka bir resim daha ortaya çıktı. Şimdi orta sahada zaten Fenerbahçe'nin olması gereken orta saha bu. Gündüz'ü, Kante, Asensio. Şimdi İsmail Hoca bir demeç vermişti. Yani İsmail Hoca bugünkü oyundan dolayı ayrıca bir kere daha
0: tebrik ediyoruz. Doğru söylüyorsun.
2: Yani onu da unutmamak lazım. Gerçekten güzel işler çıkardılar. Kante'nin bugün kenara gelmesi işte 10 artı 4'te Kante yavaş Fred'in bu denklemin dışında kalması, gerçek orta saha çıkıp da iyi oynadıklarını gördük. Bunu tasdik de ettiler. Eğer ikinci maçta da aynı orta sahayla çıkıp daha iyi bir bu oyuna yakın bir oyun
3: bence
2: oynarsalar.
3: Bence aynı orta sahayla oynayacak.
2: Aynı orta sahayla oynayacak da yani ben şunu da söylemeye çalışıyorum. Fred'in burada 10 artı 4'te biraz sıkıntı yaşayacak gibi birileri onu oradan artık yavaş yavaş
0: ya zaten
3: yani bilmiyorum.
2: Bunu konuşmak
3: diyor.
2: İstemiyorum bu akşam ama.
3: Ben söyleyeyim Şenol abim demek istedi. Fred normalde hani arıyoruz ya on, kim olacak onun dışında kalacak öyle gözüküyor.
1: Görüntü o yönde.
3: Bir de Kerem'le ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Biz onu burada, soracaktım hocam.
3: Biz Kerem'in iyi olmasını istiyoruz. Niye Türk oyuncu milli takımda oynuyor? Oynayacak da. Ama bugün yine efektif oynamadı. Bir şey yapmadı yani ama
2: Savunma yaptı güzel.
3: Sevindirici bir şey var.
0: Olumlu
3: ya
0: tarafını
3: iyi oynamadığın
0: ya.
3: İyi oynamadığın zaman bile şu 4 tane geçiş savunmasını engelledi ya.
0: Tabii.
3: Taraftar o kadar sana destek vermeye bekliyor ki onda bile seni alkışlıyorlar. Çıkarken alkışlıyorlar. Yani Kerem'in formda bir Kerem'in Fenerbahçe oyununda çok önemli bir yeri var. Belki Fenerbahçe Kerem'in formda olmasından dolayı oraya transfer yapmayacak. Onun için yani kötü oynayabilirsin. Yani pozisyona girmeyebilirsin, asist yapmayabilirsin, gol kaçırabilirsin. Ama mücadele edersen Fenerbahçe taraftarı seni de çıkarken alkışlar.
1: Hocam mücadelesinde çok esirgeyen bir oyuncu değil aslında Kerem.
3: Nasıl?
1: Yani
3: ama mesela böyle gelip 4 tane geçiş savunmasını hiç engellemiyordu.
1: Mesela şöyle bir örnek de verilebilir o mücadeleyi bırakmamasını. Fenerbahçe'nin attığı golde tamam çok güzel bir pas örgüsü var. Ama Kerem topu alıp döndükten sonra bir darbe alıyor adalesine. Çok net bir darbe.
3: Ama kaybediyordu topu az kaldı.
1: İşte çoğu
3: dengesi oyuncu, bozuldu yani.
1: Çoğu oyuncu orada düşebilir, faul almaya çalışabilir. Ayakta kaldı, sürdürdü ve verdiği pas aslında asiste dönüştü.
3: Tabii.
1: O da o inadını, o mücadeleci tarafını ortaya koyan bir sekans sanki.
3: Ya mutlaka en çok
1: onun inadı golü getirdi.
3: tabii doğru katılıyorum.
2: Arkadaşlarından etkilenmiş Kerem. Bak şunu unutma. O da bir faktördür. Arkadaşlarının bu oyun işte oyun arzusu Kerem'e de yansıdı. Hatta bir şey söyleyeyim. İlk yarıda dikkat et. Greenwood'un yaptıklarını ikinci yarıda Kerem yapmaya. Greenwood ne yapıyordu? Bazen Semedon'a topu veriyordu. Arkadan bek geldiği zaman direkt orta sahaya tek pasla oyunu rahatlatıyordu. Değiştiriyordu yönünü. İkinci yarı Kerem Greenwood'dan gördüğü şeyleri bu sefer o yapmaya başladı. Bak Greenwood'un Kerem'e de büyük katkısı olabilir. Ya oyunu oynama şeklini öğrenebilirsin yani. Oyunu geliştirmenin, öğrenmenin yaşı yoktur. Bunu 30 yaşında da 35 yaşında da oynasan oyunda bazen yanlış yaptığın şeyleri sahadaki arkadaşının yaptığı şeylerden de öğrenebilirsin. Evet. Onun taktiksel olarak olması şey değildir, şart değildir yani. Bak Greenwood bugün mesela bazı şeyleri kanat oyuncularına Türkiye'de bir şeyleri gösterdi. Çok sıkışık anda hiç topalı böyle uğraşmıyor. Tık diye orta sahaya veriyor, koşusunu yapıyor. Kerem bunu da yapmaya başladı. Arkadaşların arzusu isteği Kerem'i de iştahlı hale getirdi. Ve Kerem'in yetersiz kalma nedeni belki de geçen senaryoda fiziksel performansı. Fenerbahçe'nin takım oyunu onu bu hale getirmiyordu. Şimdi yavaş yavaş bence Kerem de kendi eski haline dönme olasılığı yükseldi.
3: Bir de Fenerbahçe sağ taraftaki ikiliyi buldu bence. Semedo sakatlanmadığı sürece Semedo Greenwood ikilisi orada hem bir oyun kurucu gibi özellikle Semedo, keza Greenwood oyun bilgisi olarak hakikaten çok ciddi yüksek. Çok ciddi İki yüksek bir oyuncu. Evet.
0: Semedo'da açtığı bir kanal çok iyi.
3: Şey
0: oldu.
3: Pas top kaybı yok. Oyunun yönünü çok net değiştiriyor. Bunlar oyunda, oyun kurulumunda çok kıymetli geçişlerdi.
1: Basit oynaması gerektiği zaman basit oynuyor.
3: Ya bir kere topu o şey tutuyor. Yani standart tekniği çok yüksek bir oyuncu. Top kaybı hiç yok kadar az. Ama tabii fizik olarak %100 olduğu zaman çok etkili olacak. Işte, yani çok fark yarattı bence bugün. Özellikle Fenerbahçe bu kanattan oyunu kurarken bir de buraya Gündüz'ü geliyor zaman zaman. Burada mesela doğru üçlüyü buldu Fenerbahçe.
0: Mesela evet. İşte o şeyde yayının başında da konuşmuştuk ya Şenol Hocam, hani hatırlarsan 2023-24 senesinde Tadic, Szymański, Ferdi, sol sağ tarafta Osayi, Fred, İrfan Can. Bu üçlülerle o sağ ve sol kanat setlerini çok iyi yaparak o rakip arkasında.
2: Ama İsmail Hoca'nın oyununun içerisinde, formatın içerisinde bunlar
0: bak,
2: var.
0: Mesela çok güzel söyledi Abdullah Hocam. Şimdi mesela sağ taraftaki bu ikili üçlüyü buldu ama bak sol tarafta daha tam oturtamadı. Kerem işte bir iniyor bir çıkıyor falan. Arkada sol tarafta sıkıntı var yani.
2: Sol tarafta düzelmesi gereken evet, çok şeyler
0: yani
2: var.
0: Sol tarafı bir sol taraf yeniden bir revize edilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda o bölgeye gelen üçüncü kişi orta sahada o üçgene kim olacak mesela? Mesela Asensio genelde ya biraz
2: Kerem mesela bir Greenwood gibi, bir İrfan Can gibi performans olarak bak ilk maçta Semedo İrfan Can ikilisi de iyi oynamıştı.
3: Doğru, evet, iyi oynadı. Evet,
2: o maçta iyi oynamıştı. İlk
3: Semedo çok iyi oynamış.
0: Semedo çok iyi oynamış.
2: İşte İrfan'ın yarattığı alanlardan topu tutması, bindirmelerine karşılık vermesi İrfan'ın bunlar için bir ekkendi. Şimdi Kerem eğer bu formunu yukarı doğru çıkarırsa arkadaki bekini de rahatlatır. Arkadaki bekin rahat oynamasını sağlar. Hepimiz bekiz burada. Eğer ben şimdi topu verdim, bindirdiğim zaman sen alıp içeriye girersen, çalım yapıp kaybedersen ben de yerimde yokum, sen de yerinde yoksun. Oturup ağlarsın. Kerem öyle bir durumdaydı. Kerem şimdi bugün de ilk yarı başında beraber izledik. Top kayıpları hala var. Kerem top kayıplarından vazgeçerse ya bir Greenwood gibi, bir İrfan Can gibi topu korumasını becerebilirse onun arkasında oynayan bek de çok rahat eder. Şimdi ikinci yarı izlerken Archie Brown oyuna girdi. Kerem'e verdi. Kodu yola gidiyor.
3: Aa evet, kaptırdı orada.
2: Kodu yola gidiyor ya.
3: İşte Şikri'nin yani işte Kerem Şikri'nin yeri müdahale ettiği pozisyonu anlatıyor. Öyle, evet.
2: Şimdi sen abicim bak sen Kerem bak bir bek oyuncusu Kerem'ciğim. Sen santrofor oynuyorsun. Ben sana topu attığım zaman seni tutacağını biliyorsam ben bindiririm.
1: Topu atarsanız tutacağımı bilin.
2: Onu biliyorum, videolarını gösterdin, tutarsın. Sen şimdi Kerem'e topu verdin. Ben şimdi önümde oynayan oyuncuya da bakarım. Hı hı. Kerem'in bu topu tutma olasılığı ne? Kaybetme olasılığı yüksek. Ya Archie Brown gitme kardeşim ya. Bir derinlik ver.
3: Destekte
2: kalacak. Kodiyola gitti. Evet. Kerem de topu kaybetti. Sol taraf bomboş. İşte arkadan Şık'ın yarı müdahale ettiği pozisyon çıkıyor. Ama geri gelinip sağ tarafa. Semedo topu şimdi ilk maçta İrfan'a verip bindirdiği zaman faydalı oluyordu. Hı hı. Şimdi de Mason Greenwood'a veriyorsun. O zaten kaybetme şansı çok az onun. Ona veriyorsun, bindiriyorsun. Gözün kapalı gidiyorsun. Öbür tarafta o sıkıntıyı çekecek Fenerbahçe. Ta ki ne zamana kadar? Kerem kendine gelip topa sahip olma becerisini yukarı çekene kadar.
0: Ama bak böyle Kerem ne var lafını unutmadım.
2: Bir de Sandro

0: Kerem Aktürkoğlu'na çok benziyordu. Çok. Hani halı saha topçusuyuz ama hani büyük sahada oynuyorum. 32 yaşımdan sonra topu tutmayı ve sakin kalmayı, doğru karar almayı öğrendim.
1: Biz Kerem o kadar bekleyemeyiz.
0: Evet, yani, ama tam o yaşa kadar olmasına da gerek yok. Yani profesyonel futbolcu. Bak, Barış Alper için de geçerli. Ben kendim bunu öğrendiysem, bak, bunu öğrenemezler mi?
2: Şu öğrenme değil.
1: Harika
0: futbolun,
1: bir soru.
0: Futbolun, gerçekten merak bak, ediyorum.
2: Sana çok güzel bir cevap vereceğim. Hı-hı. Futbolun en önemli şeyi oyunun ve futbolcunun olgunlaşmaya başladığı zamanlar. Hı-hı. Senin söylediğin şey, bu futbolda olgunlaşmaya başlıyorsun. Bizler de hepimiz Fenerbahçe'de takımlarda oynadığımız zaman 25 yaşında, 20 yaşında yaptığımız şeyler, oynadığımız, seçtiğimiz oyunlar geçtikçe yaşımız oturduğu zaman, daha mental ve fiziksel olarak güçlendiğimiz zaman oyunumuz da değişiyor. Ve yanındaki ne oluyor biliyor musun? Sen yanındaki iyi oynamaya başladığın oyuncularla devam etmeye ve olgunlaşmaya başlıyorsun. Mesela şu anda günümüz futbolunda da mevkilerdeki eşleşmelerdeki olgunlaşma ve anlaşma çok öne çıktı. Örnek verelim. Demin ne dedik? İsmail Kartal'ın 23-24 yılındaki işte arkalı önlü Szymański, Ferdi, Tadic. Sağ tarafta Osayi, İrfan Can, Fred gibi. Şimdi burada da bugün de mesela biz sol tarafta bir eşleşmeyi bulamıyoruz mesela. Eşleşme oturmuyor. Kerem'le beraber arkasında Osterwolde mi, Archie Brown mu, Levent mi, o eşleşmeyi oturtamıyoruz. Ama eşleşme nerede oturmuş? Ake, Şikrinyer'de oturmuş. Gendouzi, Kante'de oturmuş. Ne oluyor? Demin Abdullah Hocam çok güzel anlattı. Sağ taraftaki eşleşme Greenwood, Seme'de oturmaya başlamış. Asensio önüne geldiği zaman bir santrfor, nasıl asansiyonunda öne çıktığını görmeye başladık. Hı. Talisca başka bir profil. Ama oraya gelen iyi bir santrforla, Asensio çok daha öne çıkacaktır.
0: Evet.
2: O da olgunlaşmaya çok yakın ve de zaten yaşamış bir oyuncu. Dolayısıyla gene gidelim 2023-24 yılına. Gene orada da kim vardı? Dzeko, arkasında Tadic vardı. Orası da çok olgunlaşmış bir ikiliydi. Yani bu olgunlaşmaya başlayan takım oyunlarıyla beraber, takımın içerisindeki beraber oynama alışkanlığıyla beraber iyi beşleşmeler bu takıma büyük bir katkı yapıyor. Bu işte İspanya dünya şampiyonu olduğunda ne eşleşmeler var değil mi? Oyarzabal oynuyor. Arkada kim oynuyor?
0: Dani Olmo
2: oynuyor mesela. Kim arkada? Rodri. Rodri'nin yanında kim vardı?
0: Merino sonradan giriyordu.
2: Evet,
0: Pedri vardı.
2: Pedri vardı. Ve bu ikililer
1: Avrupa Şampiyonası'nda Olmo'nun yerine Pedri oynuyor. Şimdi yani, o oynadı.
2: Bugün İspanya'ya baktığın zaman en etkin oynayan dünyadaki bir numara takım o. Ama orada da eşleşmelerin doğru olduğunu, olgunlaşmış bir oyunla çıkıyor ortaya. Ben Fenerbahçe'nin bugünkü kazanımlarından en önemlisinin olduğu şey altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Yani önümüzdeki günlerde Fenerbahçe iyi yolda olduğunu sinyallerini verdi. Bunu bir eksiklikler de vardı. Kim var? İşte bir tane hakikaten santrfor bölgesine, santrfor gibi bir santrfor istiyor. Ya bugün işte demin arada da konuşuyoruz. Nicholas Jackson'lar var. Orada işte o Gökçesler var. Pavlidis'ler var. Oli Watkins'lar var. Yani şey var.
3: Giresi var.
2: Ya bu yüksek kalibreli bir tane oraya iyi bir santrfor istiyor. Ve bunu da zaten Sayın Başkan da Divan Kurulu toplantısında söyledi. Yani bu hafta içinde dedi. Belki hafta sonuna kadar olabilir veyahut da ya en kısa zamanda olacak. O mesajı da verdi zaten. Cihan Bey de keza onu söylüyor. Dolayısıyla da yani Fenerbahçe'nin o gelişmekte olan bu olgunlaşma oyununa bir tane santrfor da geldiği zaman en kısa zamanda hiç olmazsa rahat gelir.
0: Hocam ne tip bir santrfor istiyor Fenerbahçe? Rövanşa dair de az sonra konuşuruz ama Cihan Kamer'in açıklaması üstüne herkes bir beklentiye girdi. Doğru profil nedir?
1: Senin tipinde.
3: Hareketli.
1: Senin tipinde. Kerem senin tipinde.
0: Hocam ben ne ihtiyaç varsa onu oynarım. Savunma arkasını.
1: Öyle cevap ver.
3: Valla şimdi.
0: Sırtı dönük mü oynarım?
3: Şimdi sanki biraz pas istasyonu olabilecek bir santrafora ihtiyacım.
0: Olurum. 5000 euro.
3: Yok senin için değil mi? Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin herhalde böyle bir profile ihtiyacı var. Böyle bir oyuncuya da gittiler. Pavlidis'e gittiler bildiğim kadarıyla. Ama rakamlar da bayağı ciddi yüksek. Sayın Cihan Kamer açıklama yaptı maç sonrası. Bir hafta içerisinde getireceğiz dedi.

0: ki şeye, Fenerbahçe playoff'a kaldığı zaman herhalde santraforu da hazır olacak, öyle gözüküyor. Valla bu oyuna göre İsmail Hoca'nın tercih edeceği oyuncu biraz da pas istasyonu olan, gelen, hem Kerem'le biliyorsun Kerem'in de oyununu yukarı çekecek bir profile ihtiyaç var gibi duruyor. Bakalım hangi oyuncuya gidecekler. Çok oyuncu var ya, çok oyuncu yazıldı orada.
1: Yani pas istasyonunu Vedat Muriç'te de yapabilirsin.
0: Yapabilirsin.
1: Yani o yok, şey becerir.
0: Ondan başka gibi değil mi? Ondan başka yani kim alacak?
1: Yani ya onun biraz da değişik modeli mesela senin gibi süratli olacak. Savunma arkası koşu yapacak.
2: Tabii. Çok tehditli.
1: Birebir de adam eksiltecek. Bunun için farklı pozisyonda olmasını. Doğru. Öyle bir santrofor büyük bir ihtimal olacak. Zaten şu anda Fenerbahçe'nin üzerinde çalıştığı santrofor tiplerinde bunların hepsi içinde mevcut. Yani şu konuşulan Paulidis olsun, işte diğerleri olsun. Yani isimler belli. Ama bunları Fenerbahçe almak için çok uğraş veriyor. Oyuncular buraya gelmemek için de ayrı bir uğraş veriyor. Çok para istiyorlar veya kulüpleri çok ayrı bir şeyler söylüyor. Yoksa bugüne kadar santrofor işini çoktan bitirmişti Fenerbahçe. Ya kolay değil yani. İyi santrofor almak kolay değil. Almış olmak için de Fenerbahçe bir bu saatten şey, sonra oyuncu almaz.
0: Bir de şey var. Bu Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı var.
3: 23
0: o
3: tane
0: ayrı
3: yabancısı
0: bir sorun
3: var.
0: Abi.
2: Doğru.
3: 23
0: yani
3: tane
0: şimdi
3: yabancısı.
0: Oraya yabancı düşünüyorsun. O 24. olacak.
1: 23'ün ama galiba 5-6 tanesi 23 yaş altı.
3: 4 yaş. 6
2: oyuncu.
1: 6 oyuncu. Oyuncu.
2: Orada da 4'üyle devam ediyor.
0: Yani onun için orası da ayrı bir sorun. Almayı alıyorsun ama gönderemiyorsun ki. İşte Carlos gitmiyor. Abramat gitmiyor.
3: Ya bugün zaten
0: yani,
3: sadece
0: aslında gidecek oyuncular net belli.
1: Belli.
0: Belli ama bir, ya zaten iki, abi, iki tane tercih. Oyuncu etrafında döner yani.
1: Aynen,
0: muhtemelen.
1: Aynen.
3: Ya zaten Abdullah Hocam Allah aşkına zaten bir 10 tane oyuncu zaten şu anda Fenerbahçe'nin ana kadro planında var. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde 5, Guendouzi, Kante 7, Greenwood, Asensio, Vedat Muriç 10 kişi bu zaten.
0: Zaten 10 oldu.
3: 10 oldu. Ki bunlar bir de 23 yaşsız 10 kişi var.
1: Taliskayı saymadı gördün mü? Bak gördün
3: hayır.
1: Mü? Arada Taliskayı. Yok yok bir şey söyleyeyim.
0: Yok.
1: Otomatik hızlı
3: evet.
1: Gittin. Taliska'yı saymadım bak şu anda Fenerbahçe
0: 3 gol attı bu adam yani.
1: 3 tane gol attı düşünebiliyor musun?
3: Hayır şimdi
1: musun?
3: Vedat geldiği zaman.
1: Yani otomatik Cem abi şunu
3: evet,
1: söyleyeyim
3: evet.
1: Hepimizin kafasında aynı şey var.
3: Tabii yani sen de aynı onu söyleyeceksin sen de aynı onu söyleyeceksin. Onu demek istedim yani bu 10 kişinin dışında kalan adam düşünebiliyor musun? Çok sevdiği Fred var İsmail Hoca'nın. Bir de performansıyla artık dillere destan Taliska var. Ya esas ana şey 12 oluyor bunları saydığın zaman. Şeyi saymıyorum. Archie Buran,
1: o
3: Nene,
1: 23 yaş altına
3: şey, onlar 23 yaşları saymıyorum.
1: Nene de 23
3: Nene
1: yaş
3: de,
1: altına.
3: Nene, Archie Buran, Şerif bu 3 tane işte Mivovic falan onları saymıyorum bile. Ve bu ikilinin içerisinde bir de Musaba'yı da koy mesela.
0: Abi ben
3: Musaba'yı
0: bir şey söyleyeceğim sana. Bugün ayın 6'sı. Osterwolde'nin sakatlığı 5. minimum 1 ay sürer.
3: Tabii.
0: Eylül'ün 6'sına denk geliyor.
3: Evet.
0: Eylül'ün ikisinde kadro vereceksin.
3: Kadro vereceksin. Tabii.
0: Çok enteresan çok, mesela.
3: Ya bak Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin inan bana.
1: Osterwolde erken döner.
0: Ha?
1: Erken döner.
3: Ya, onun elinde olan bir
1: yok,
3: şey
1: yok,
3: değil
1: yok,
3: ki.
1: Yok yok abi olur mu? Şimdi bu
3: yani,
1: çok
3: nasıl olacak?
1: Kuvvetli diri olduğu için
3: tamam
1: mesela.
3: Da. Yani.
1: O daha.
0: Ama bu arka adele atmasına bir aydan önce dönemez. Tekrar nükseder.
2: Bir de seviyesi ne?
1: Seviye.
3: Yırtığı
0: mı? Onunla grid diyorlar işte.
3: Büyük bir ihtimalle
0: grid.
3: Bir ay minimum bir ay olur bence ya. Yani
0: ya bir kere 15 gün tabii. Şey yapacaksın.
1: Seviye
0: hiçbir şey yaptırmıyor.
3: Bir şey yapmayacaksın. Evet. 15
0: ya
3: günde 15 düz koşu yapsan.
0: Yok düzde koşturmuyorlar artık. Ya Cem abi artık ön çapraz süresini 9 aya çıkardılar.
3: Evet.
1: Tabii
0: neden
1: uzattılar.
0: Biliyor musun? Şimdi sağ
3: yükseliyor.
0: Gerçi bu konun zamanı değildi.
2: Çok kısa belki hocam.
0: Ya hayır şimdi Kerem sağ ayağından ön çapraz geçiriyorsun.
2: Evet.
0: Burayı kuvvetlendiriyorsun. Bu sefer sol ön çapraz kopuyor.
1: Yani demin bana sorduğun
0: soru. O kadar evet. Büyük dengesizlik oluyor ki.
1: Bu sefer
0: yani,
1: öbürü kopuyor.
0: Dikkat et ön çapraz geçiren bir oyuncu mutlaka ya aynısını ya da öbür bacağı bir daha koparıyor. Ve ön çapraz bir futbolcunun hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük 3 tane sakatlıktan biri. Belki de birincisi.
1: Aşil. Yok. Aşil.
0: Kırık de.
1: Birincisi Aşil.
0: Ha, Aşil.
1: Ben geçirdim.
0: Yok, süre
1: çünkü
0: olarak abi şey.
1: Aşil çok.
0: Aşil daha az değil mi süre olarak?
1: Yok hocam.
2: Yok, o da 9
0: ne kadar şey sürüyor?
1: Ben o zaman 6 aydı ama ben futbolu bırakmıştım. Biz emekli oynuyorduk. Ha. Halı sahada oldu.
0: Ya ama zaten şurada Kerem iki tane büyük yani, bağ var.
2: Aynen aynen.
0: Bir Aşil bir de ön çapraz.
2: Doğru. Doğru.
0: Kırık bile ondan daha iyi yani. Şimdi evet, kapalı yapıyorlar, daha kısa sürede kaynıyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani onun için bu arka adeleler de minimum mesela.
1: Şimdi şey olsa, minisküsler de aynı oldu.
0: Tabii.
1: Biliyorsun minisküsler artık eskiden alıyorlardı.
0: Şimdi dikiyorlar.
1: Şimdi tedavi ediyorlar.
0: Ya dikiyorlar.
1: Onun için süreyi uzattılar.
3: Bir tek takıldığım şey ne biliyor musunuz? Yani şu acaba sakatlıkları önceden hani eskiden şeylere giriyorduk. Neydi o? Hani... bir alet
0: biliyorlar varmış abi şimdi.
3: İşte onu bir, ya bunu çözmüş
0: yani
3: olabilirler
0: risk,
3: miydi?
0: Riski ölçebiliyorlar. Evet. Yorgunluk derecesinden onu artık belli bir şey kullanıyorlar.
1: Onu
0: mesela diyorlar ki sen tempoyu düşür diyorlar. Mesela ona aç üzerinde böyle bir şey yaptılar. Bir ara sakatlandı ya. Çok yıpranmıştı. Onu mesela sen antrenmanı sana light geçelim diyorlar. O öyle form grafiğini sabit tutuyor.
3: Ben mesela şimdi böyle sakatlanan 14-15. Dakikada daha sezonun 2-3. maçında bir Osterwolder'i mesela maçtan önceki veyahut da sezon başındaki bu sağlık taramalarından bu geçti mi çıktı mı nasıl oldu?
0: Yani, ama bu arka adele biliyorsun normal iyi yani, yani şeyde kuvvetli olan da atıyor. Hepimiz de yani yaşadık işte, yani.
3: Acaba olabilir miydi?
2: Biraz rövanş üstüne de konuşalım. Nasıl bir oyun bizi bekliyor olabilir? Gornik Sabzi rövanşı düşündüğümüzden daha zor geçmişti. Onlar da artık Canavli ile yüklenmek durumunda.
0: Doğru.
2: 2-0'dan doğru dönmeye çalışacaklar. Hı? Kolay değil. Kalite farkı da büyük. Ama oyun nasıl
0: vallahi ben hocam? Ben maçın başında bir yüksek baskıyla başlayacaklarını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin o kadar iyi pas yapan bir hafta daha var. Haftaya salı günü maç.
2: Evet.
0: O süre zarfına kadar iyi pas yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin o baskıdan çıkıp. Ben oradaki oyunun düşünülenin aksine daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Yani mesela ha dersen bir baskı bekliyor musun? Mutlaka maç başında yapacaklar.
2: Evet.
0: Çünkü biliyorsun duran topu iyi kullanan bir takım ki bugün çok başarılı olmadılar. Onu kullanacaklar. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli pas yapabilen ayaklarının onun için dedim Kerem yani Kadıköy'deki bu oyunun aynısını şeyde oynaması lazım. Avusturya'da Fenerbahçe. Yine pasla devam etmesi lazım. Yine gol araması lazım. Fenerbahçe topu rakibe bırakıp böyle savunmaya geldiği zaman çok iyi savunma yapabilen bir takım değil.
2: 0-0'mış gibi mi başlamalı? O mantalite.
0: Ya bence Fenerbahçe de orada da kazanmaya oynamalı.
2: Evet.
0: Ben düşüncem o.
2: Cem hocam.
3: Ya ben turu geçme bandını bir kere %80-85 olarak görüyorum ama burada gene doğru oyun. Ya yani ikinci baştaki doğru oyun. Bekleyelim değil de doğru anı oynayabilmek stratejisi üzerinden yola çıkması gerekir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü ben yani Fenerbahçe'nin fizik kalitesinin de iyi olduğunu, yukarı taşıdığını düşündüğümüzde sadece oradaki ilk 20 dakika, son 20 dakika maçın işte skor dengesine göre senaryolar ne olacak? Ona biraz dikkat etmek lazım. Yoksa hani geri çekilelim veyahut da kapanalım biz çıkış yapalım. Zaten Fenerbahçe'nin oyun anlayışına uygun bir şey değil bu yani strateji değil. Ben doğru bir planlama. Bu doğru planlama nedir? Oyunu mümkün olduğu kadar gene rakip alanda ve ikinci ve üçüncü bölgede oynamaya çalışmak. Yani bugün mesela ne diyoruz? Kuvvetli olduğu yerler duran toplar. Kuvvetli olduğu yerler uzun taçlar. İşte rakibe sen baskı yaptığın zaman mümkün olduğu kadar geriye çekilip uzun toplarla çıkıp dönen ve seken toplarda orada çoğalarak rakip defansı az bir şekilde yakalamak. Böyle bir onların bir planları var. Bu planın tuzağına düşmemek lazım. İleride oynamaya çalışmak lazım. Fenerbahçe'nin bekleyelim bakalım nasıl olsa biz bir tane atarız. Bir de tabii şu var. Goller geldiği zamanki senaryolar ne olacak? Ya sen atarsan zaten iş bitiyor. Yani erken attığın bir gol senin bir kere rakibin tamamen gardını düşüren bir skor çıkmış olacak ortaya. Eğer yersen yani 1-0 geriye düştün veya 1-0 içeriye devrede öyle girdiğin zaman baktığın zaman da ona göre de bir senaryo oluşturacaksın. Çünkü O zaman oyunun seyri tamamen değişecek. Hamleler çok önemli. Ben oyunun gidişatına göre kenar hamleleriyle İsmail Kartal'ın form grafiğinin de tabii ki çok iyi olmasını hep en büyük temennimiz o zaten. Form grafiğinde iyi olan bir İsmail Kartal'ın yapacağı değişikliklerle oyunu tutar.

0: Bak, oyunda kaybetmeden turu geçen bir Fenerbahçe, moralli bir turu geçen bir Fenerbahçe bugün bu akşam hepimize bu sinyali verdi. Fenerbahçe'nin yani Avrupa'da güvenli bir oyun, güvenli bir futbol, ilerideki oynanacak olan maçlara iyi bir mesaj olacağını düşünüyorum. İkinci maçta da büyük bir ihtimalle %80-85 turu geçen tarafın bu zihniyette devam ederse Fenerbahçe olacağını düşünüyorum.
1: Şenol Hocam, doğru başlangıç planı nedir? Doğru 11 bugünün kadrosuna baktığımızda Osterwolde dışında kalan tamamının oyuncuların başlaması doğrultusunda mı oluşturulur?
2: Büyük bir olasılıkla. Yani Osterwolde'nin yerine Archie Brown oynar. Büyük bir olasılıkla diğer 11 tamamen İsmail Hoca, çünkü burada bu riske girecek bir teknik adam değil. Yılların tecrübesi var. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yoktur. Oyuna doğru bir stratejiyle başlayacaktır eminim ki. Bugün hatta maçın başında şöyle 1-2 dakika şutum biraz basar gibi yaptı. Ama oradan çok kolay çıkmasını becerdi Fenerbahçe. Doğru. İyi işler yaptı. Şimdi aynı şeyi orada da bekleyeceğiz tabii ki biz, büyük bir olasılıkla. Onlar baskıyla başlayacaktır o maçın başında. Bu baskıyı ne kadar erken bir zamanda Fenerbahçe kırarsa, yani o baskıyı yenerse, Fenerbahçe çıkışlarda, geçiş oyunlarının tamamında orada Greenwood bugünkü seviyesinden daha yüksek olacak. Asensio bugünkü seviyesinden daha yüksek olacak. Bir moralli de Kerem'i orada göreceğiz. Ama orta sahası, yani bugün belli oldu ki Fenerbahçe'nin, zaten belliydi de bu olacağı, ama doğru oyunla birlikte doğru bir orta saha her tarafa yetişebilir. Savunmada da garanti oynar. Onun için ben Fenerbahçe'nin oradaki maçta bir baskı yer, o baskıyı kırdıktan sonra da çok rahat bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Yani ben orada da kazanıp geleceğiz buraya diye düşünüyorum büyük bir olasılıkla. Ya bir sıkıntı bize yaratacak bir gücü olduğuna da inanmıyorum Stumgras. Yani ben çok zorlanabiliriz. Bu futboldur, bunun içinde var, ama oyun olarak baktığımız zaman ben bu oyunun her gün gelişerek, ritmini artırarak, tempo yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Deplasmanda tabii ki bir baskı yiyeceksin. Ama o baskıyı, dediğim gibi, bugün ikinci yarıdaki oyun iyi savunma yaparak geçirdi Fenerbahçe. Şimdi aynı şeyi orada iyi savunma yaparak o kurabilecekleri, eğer kurabilirlerse o baskıyı kırabilecek bir oyun modeli geliştirmesi lazım İsmail Hoca'nın, ki bugün nitekim onu yaptı. Aynı şeyi orada da yapacaktır.
1: Deplasman maçı da olsa yine benzer bir senaryoyla Fenerbahçe rakibini geçebilir. Son bir dakikamız içindeyiz. Fenerbahçe'nin iyi iş çıkardığını, iki güzel golle bugün kazandığını belirtmek lazım. Sarı lacivertli takım Talisca ve Mason Greenwood'la sonuca gitti. Fenerbahçe iyi oyun oynadı, güzel gollerle net bir netice aldı. Biz de konuklarımızla birlikte maç önü ve maç sonunda değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladık. Güzel netice olunca daha güzel sohbetler de oluyor. Öyle bir geceydi. Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür
3: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Cem Hocam, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şenol Hocam, iyi ki varsın.
2: Sağ ol, teşekkür ederim golcü.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Santrafor'umuz.
1: Santrafor. Boştayım. Bonservisim elimde.
0: Duyurulur.
1: Duyurulur ilgililere. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sevgili seyirciler, Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe tur için çok önemli bir avantaj yakaladı ve rövanşa güçlü bir şekilde gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'ye sıradaki maçlarda başarılar diliyoruz. Aspor ekranlarından bizden bu gecelik bu kadar. Ama az sonra son sayfada Ömer Saraç ve Onur Özkan karşınızda olacak. Hem mücadeleye hem de Muhammed Salah'a dair gelişmeler değerlendirilecek. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
4: Futbolcularda Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe. Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca!

0: paslaştık. Kerem döndü. Kalişka aldı sırtına. Üç kişi arkasında.
1: Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić. Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika Talişka 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mertz. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talişka. Kerem. Üst sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talişka'ya doğru enfes pas. Talişka haydi. Talişka. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor dışarıya gidiyor ama. Offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Bu maça biz ekip olarak hafta başından beri gayet iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Antrenmanlarda bizim kendi oyunumuzu oynayabilmemiz için oyuncularımla her geçen gün daha iyi bir uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Bugün de bu rakibe karşı antrenmanlarda neyi çalıştıysak, neyi yaptıysak, oyuncuların bunları sahada ortaya koymaları, bunların ortaya çıkması, bu şekilde de maçı kazanmamız bizleri çok mutlu etti. Bu yönden taktik disipline bağlı yaptığımız çalışmaların ortaya çıkarttıkları için oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu iki aşamalı bir maç. Bu akşam 2-0 kazandık. Belki bir 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz. Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyorum.

0: düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum. Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gündüz ile ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum. Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
1: Auch Graz Liebenau Stadion zum Brennen bringen können und den Gegner in eine sehr unangenehme Situation. Jetzt hast du viel zu tun.
2: Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı oynamak kolay değildi burada. Tahmin ettiğimiz kadar kolay olmadı işler. Fenerbahçe güçlü oyuncularıyla birlikte sonuca gitmesini becerdi. İlk yarıda 1-0 yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık. Fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları, etkili oyuncuları maalesef buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik. Maalesef yenilgiyle sonuçlandı maç. Tabii ki buradaki Fenerbahçe'deki atmosfer bayağı zorluydu bizim açımızdan. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de orada bu seyircinin vermiş olduğu, kendi sahamızın vermiş olduğu avantajlarla birlikte mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci golü yakalayıp maçı, turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

Son sayfaya hoş geldiniz. Mutlu geceler değerli izleyenler. Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0'la geçti ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı yakaladı. Hem Fenerbahçe Sturm Graz maçını hem de tabii ki transfer

0: gündemini konuşacağız. Salah önce İstanbul'a, sonrasında Trabzon'a geldi. Salah'ı bekleyen büyük bir kalabalık vardı. Hem İstanbul'da hem Trabzon'da transfer içinde, futbol içinde hareketli bir gündü. Bunların hepsini son sayfada yaklaşık bir saat boyunca Onur Özkan'la konuşacağız. Onur, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Ömer. İyi geceler diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi geceler. Perşembe gününe giriş yaptık. Fenerbahçe çarşambayı perşembeye mutlu bir şekilde bağlattı. Hem bizlere hem taraftarına. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım istersen. Sonrasında tabii ki hem transfer gündemine hem de Salah'ın İstanbul'a ve Trabzon'a ayak basışına tabii ki değineceğiz. Fenerbahçe iki yıldızıyla iki şık golle kazandı. Talisca ve Greenwood'un golleri 2-0. Belki oyun anlamında, pozisyon anlamında çok doyurucu olmayabilir. Ama skor anlamında Fenerbahçe Avusturya'ya gayet de yeterli bir avantajla gidecek.
1: Ben Kadıköy'den başlamak istiyorum önce. Müthiş bir taraftar vardı. Onun altını çizelim. Hani gecenin yıldızı baktığımız zaman, evet, kimileri Skriniar der, kimileri Greenwood der, kimileri Genduzi der, Kante der, ama bence gecenin yıldızı Fenerbahçe tribünleriydi. Önce onun altını çizelim. Hani o yıllarda vurguladığımız Kadıköy ruhu, oradaki atmosferin hep problemli olduğu anlatılıyordu. Biz de bundan bahsediyorduk. Ama bu gece gerçekten de yani muazzam bir tribün desteği vardı Kadıköy'de. Büyük ihtimalle camiadaki o hareketlilik, geleceğe dönük umutlu mesajlar, umutlu sinyaller camianın dinamikten harekete geçirmiş. Bir kere o taraftarı kutlayalım öncelikle. Oyun ve skor anlamında şunu söyleyebilirim. Benim beklediğim düzeydeydi. Hani maç öncesi enteresan şekilde Sturm Graz güzellemelerini gördük sosyal medyada. Ben buna çok anlam veremedim açıkçası.
0: Biraz Hartstruyla ilgili ama.
1: Evet, Hartstruy çok rahat geçti. 6 gol attı. Gol yemedi ama hani arada Fenerbahçe ve Sturm Graz arasında olağanüstü bir kalite farkı var.
0: Hartstruy geçen yıla göre çok güç kaybetti.
1: Çok güç kaybetti. Aynen. Zaten buralara gelmediği bile çok enteresan, sürpriz bir hikayeydi Hartstruy adına. Dolayısıyla hani Graz'ı bir kere sosyal medyada için söylüyorum, gözümüzü çok büyütmüşüz. Yani ben zaten Fenerbahçe'nin çok dominant ve rahat bir oyunda kazanacağını bekliyordum ama işte Sturm Graz şöyle koşuyor, şu oyuncusuna dikkat ederim tarzında. Hani sosyal medyada biraz romantizm kokan yorumlar da vardı. Bunu seven genç arkadaşlarımız var. Kutluyorum. Güzel analiz yapıyorlar ama bu kadar derinlemesine incelenecek bir rakip değildi zaten Sturm Graz. Fenerbahçe'nin kalitesiyle işi bitirebileceği bir turdu ki öyle oldu. İlk 15 dakikayı bence ayırmamız gerekiyor. Çünkü bence Fenerbahçe adına referans noktası. Yani İsmail Kartallı 23-24 sezonunu hatırlayacak olursak, genellikle maçların Kadıköy'de ilk 20'de, 25'inde yani rakipleri tamamen süklase eden bir takım vardı, hatırlayalım. 2-0, 3-0, 4-0 yapardı o takım.
0: Direkt rakibi paralize eden.
1: Hemen anında. Yani ilk 15-20-25'te bitirirdi işi. O Fenerbahçe'den bir esintiler gördük çok net. Yani ilk 15 dakikadaki oyun, ön alan baskısı, atak devamlılığı, tribünle beraber ortaya konan mücadele. Ama bir şey eksik Fenerbahçe'de halen, üretkenlik konusu. Yani şimdi Talisca 3 gol attı 3 maçta. Gornik turunu getirdi Fenerbahçe'ye. 2 tane harika gol attı. Fenerbahçe adına tabelaya etkisi çok olumlu ama ben halen Talisca'nın oyuna olumsuz etki yaptığını düşünenlerdenim. Yani Fenerbahçe'de mesela bugün 9 numarada bir Edin Dzeko olsa, geldiği dönemki Dzeko'dan bahsediyorum. Bir Pavlidis olsa, örnek verelim, gündemde olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe adına ilk yarıda çok daha dominant, çok daha üretken bir oyun ortaya çıkardı. Bir rakam vereyim. Fenerbahçe'nin rakip ceza sahası topla buluşma sayısı ilk yarıda 3. Gol beklentisi 0.17. Şimdi bu oynanan oyuna paralel bir rakam değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mücadelesi çok üst seviyeydi. İlk 15 dakikadaki ön alan baskısı, atak devamlılığı çok üst seviyedeydi. Rakibi dediğin gibi suklase etti çok net bir şekilde ama bu oyunun karşılığında çok daha üretken bir Fenerbahçe'nin olması gerekiyordu. İşte dediğim gibi bu bence oradaki 9 numara eksikliği bir. İki, Asensio'nun halen fiziksel anlamda iyi durumda olmamasından kaynaklı. İkinci yarı mesela rakip öne çıkıp risk alınca çok daha rahat, çok daha üretken bir Fenerbahçe gördük. İkinci yarıda 19 kez rakip ceza sahasına giren bir Fenerbahçe. Birin üzerinde bir gol beklentisi. Şimdi tabii ki şunu da altını çizelim. Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikadaki oyunu referans noktası demiştim. Niye bunu söylüyorum? Bu oyun gelişirse, bu oyunun süreleri artarsa, hani Fenerbahçe'nin iç sahada durdurulması zor performansı geri döner. Üstelik bu kez Fenerbahçe'nin öylesine iki tane silahı var ki

0: Enes Yuhane devreye girmedi bu arada. Ve Greenwood. Yani böyle bir oyunda bu kadar iki silahla rakiplerin dayanabilmesi Kadıköy'de çok kolay olmaz. Onun altını çizerim ama tabii ki dediğim gibi Fenerbahçe bence turu garantilemedi. Kesin. Yani böyle bir şey iddiada bulunamayız ama %70 işi bitirdi. Buradan bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Oyun adına çok olumlu sinyaller var. Ama halen gelişmesi gereken de birçok nokta var Fenerbahçe adına.
1: Yani bugün ilk yarı sonunda da aynı şeyi düşünüyordum. Maç bitiminde de teknik 2, fizik 0. Yani ilk yarının skoru biraz böyle oldu. Yani Fenerbahçe iki tane teknik oyuncusuyla golleri buldu. Talisca analizine ben de şöyle katılıyorum. Yani işte Gornik maçlarını bir de bu maçı hesap edelim. Yani 3 tane maç. Fenerbahçe bu 3 maçın ikisini kazandı, biri beraber, ama pozisyon zenginliği açısından 3 maçın içerisinde öne çıkan bir maç yok Fenerbahçe adına. Geçen yılda Talisca santrafor'da oynadığı noktalarda evet, yani gol atıyor, kesinlikle
0: kendi atıyor. Yapıyor. Evet.
1: Ama takım olarak Fenerbahçe pozisyona girmekte zorlanıyor. Vedat'ın işin içine girdikten sonraki denkleme bir bakmak lazım.
0: %100. Bir de zaten şöyle bir şey var sevgili Ömer. Şimdi Fenerbahçe'nin bu oyununu zaten Talisca, Asensio ve Greenwood beraber sahadayken oynamak çok kolay bir iş değil.
1: Evet.
0: Ki zaten Fenerbahçe 15 dakika bunu oynayabildi. Sonra yavaş yavaş biraz o tempo düşmeye başladı. Hatta oyunun bir bölümünde Sturm Graz da topa sahip olmaya başladı. Çünkü dediğim gibi hem sezon başı yükleme dönemi, oyuncuların %80'inin fiziksel durumu şu an istenen seviyede değil ki bu normal bir durum bu. Artı 3 tane topsuz oyunda problem yaratabilecek oyuncuyla oynuyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mutlaka denkleme orada bir 9 numara sokması gerekiyor ama şimdi bu 3 tane oyuncunun oynadığı Fenerbahçe nasıl pozisyon vermedi peki rakibe? Tabii ki rakibin kalitesini bir noktaya koyalım ama 3 tane oyuncunun altını çizelim. 1 Matteo Guendouzi, 2 N'Golo Kanté, 3 Milan Škriniar. Şimdi Fenerbahçe'nin öyle 2 merkez oyuncusu var ki yani ben bugün izlerken yoruldum. Ki zaten böylesine 3 oyuncun varken senin ön alanda ve böyle dominant bir oyunda oynamak istiyorsan yani Kanté ve Guendouzi'nin olması gerekiyor zaten. O profilde oyunculara ihtiyaç duyarsın. Yani çünkü o kadar yük bindi ki omuzlarına. Yani tüm kaybedilen topları geri kazanma konusunda o reaksiyonu veren iki oyuncu buydu. Yani ikili mücadeleye girdiler ve çoğunu kazandılar. Yerde, havada. Artı onlardan sekti. Arkada inanılmaz bir Škriniar performansı izledik bu akşam.
1: Çok.
0: Yani zaten Škriniar bu seviyede rakipler için korkunç bir güç. Yani o kadar dominant duruyor ki sahada Škriniar. Sanki hani bir kademe, iki kademe üstte, üst sınıfta bir oyuncuymuş gibiydi bugün sahada. Dolayısıyla Fenerbahçe adına tabii ki öne çıkan isimler hani Talisca ve Greenwood golleri attığı için ama ben maçın yıldızı kısmına dediğim gibi Kanté, Guendouzi ve Škriniar'dan birini koyarım.
1: Ben Guendouzi'yi izlerken yani sürekli her maç şu hissiyata kapılıyorum yani. Bu Yeşilçam'da Tarkan filmleri vardı ya. Kürek çekenler vardı gemide, işçiler. Yani tamamen fizik güce dayalı ve bence pasörlüğü de o fizik gücünün biraz arkasına kalıyor. Yani o kadar yüksek bir fizik kalitesi evet. Var ki Guendouzi hiç kötü bir
0: pasör değil.
1: Hiç değil ama değil. Hani ilk öne çıkan özelliği fizik özelliği olduğu
0: hatta
1: için.
0: Hatta Arsenal'da
1: olduğu için.
0: Arsene Wenger'in derin oyun kurucu oynattığı bir futbolcu 19 yaşında Matteo Guendouzi. Asla pas kalitesi kötü değil.
1: Yani her maç ve her maç gerçekten özel oynamaya devam ediyor.
0: Ben şuna benzetiyorum. Bizim çocukluğumuzda kurmalı oyuncaklar vardı böyle. Kurardın ve aynı tempoda, aynı şekilde giderdi. Yani Guendouzi böyle bir oyuncu. Yani kuruyorsun, hani hiçbir şekilde geri adım atmadan sahada olduğu süre içinde aynı tempoda, aynı dinamizmde aynı oyunu oynuyor. Kanté de mesela bıraktığı yerden devam ediyor bence. Hani geçen sezonu çok iyi bitirmişti Kanté fiziksel olarak. Dünya Kupası'na gitti geldi. Çok fazla idmana çıkmadı. İşte başkanın açıklamaları, sözleşme konusu falan derken işte Kanté olmak kolay değil. Ya başka bir oyuncu olsa kafayı onu takar.
1: Çok rahat, çok profesyonel.
0: Düşer oyundan, motivasyonunu kaybeder, odağı kaybolur. Adam sanki hiç böyle bir gündem yokmuş gibi çıktı sahaya, işini yaptı, olağanüstü oynadı. N'Golo Kanté. Hani bazen şey konuşuluyor ya, acaba Fenerbahçe yabancı matematiğinde Kanté'yi mi gönderir şeklinde? Asla. Yani Fenerbahçe adına olmazsa olmaz oyuncular Kanté, Guendouzi merkezde.
1: İsmail Hoca'nın maç sonu açıklamalarında da zaten çok önemli bir şey yatıyor orada. Yani hep Kanté, Guendouzi ikilisinden dem vurdu bir noktada. Şimdi Fenerbahçe Grimwood, Asensio, bugün Kerem, evet, belki yarın başka bir kanat oyuncusu.
0: Önde Talisca.
1: Talisca. Bu oyuncuları taşıyacak iki tane önemli taşıyıcı kolon var Fenerbahçe'de. Bu orta sahanın bence bozulmaması lazım. Ya
0: İsmail olur bazı maçlarda benzer profilde. Evet, daha düşük kalite baktığımız zaman, pasörlük kısmında özellikle daha düşük kalite. Ama o enerji kısmında onu verebilecek bir oyuncu da İsmail Yüksek, bir alternatif daha var elde.
1: Böyle bir kadroda 4-3-3 oynayabilirsin. Yani merkeze çok rahat Gendouzi, Kante, İsmail oynayabilirsin.
0: Ya tabii geçen sezon Tedesco'nun bu tür oynattığı maçlar vardı.
1: Nottingham deplasmanı,
0: Trabzonspor
1: vardı.
0: Deplasmanı vardı. Yani rakibe göre olur ama İsmail Hoca'nın hani çok o tarz oyunlarını biz görmedik. Hani evet, daha topa sahip olmak üzerinden bir şeyler kurgulamak istiyor hoca ve topa sahip olmak için iki şart var. Bir, topla beraber ilişkisi iyi olan ve topu zor kaybeden oyuncular, ki Fenerbahçe'de bunlar var. Asensio ve Greenwood başta olmak üzere. İki, topu kaybettiğin zaman geri kazanacak oyuncular. Onlar da işte Fenerbahçe adına Gendouzi ve Kante çok kritik iki tane oyuncu bugünün adına diyebiliriz rahatlıkla. Sezonun geneline de bunu söyleyebiliriz. Toplamak gerekirse Fenerbahçe adına dediğim gibi oyun anlamında yükselen bir grafik var. İsmail Hoca'yı kutlamak gerekiyor. Şimdi mesela bu ilk 15-20'deki oyunu yabancı bir hoca oynatsa biz Metiye düzerdik. İşte geçen sezon Tedesco biliyorsun 3 tane şişeyi koydu, bir şey anlattı. Günlerce konuştuk. Yani İsmail Hoca'ya biraz haksızlık da yapılıyor o noktada. Adam her göreve geldiğinde bir oyun standardı var. Belki günün sonunda Fenerbahçe şampiyon olamadı. Ama bu kez elinde çok daha güçlü bir kadro var İsmail Kartal'ın. Ve bir oyun standardı var. Hoca her seferinde o göze hoş gelen oyunu oynatıyor Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi bu kez bu oyunu oynatırken hani hücumdaki silahları da çok fazla. Yani özellikle Greenwood'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor sanırım Ömer.
1: Şimdi Greenwood'a parantezi açacağım, hatta paragraf açacağım. Parantez belki çok yeterli olmayabilir ama bir paragraf da Milan Škriniar'a, yani az önce bahsetmiştin. Değinmeden geçemeyeceğim. 14'te 13 ikili mücadele, bu seviyelerde kolay kolay görebileceğimiz bir hani hem ikili mücadelemde kazanma oranı değil yani. 14-13, evet. Bilmiyorum, geçen sene Škriniar'ın hiç hani böyle bir istatistiği oldu mu? Bu çok acayip bir istatistik.
0: Yani çok özverili oynadı. Ya benim Fenerbahçe savunma merkeziyle alakalı uzun süredir kafamda soru işaretleri var, onu söyleyeyim. Hani Ake, Škriniar ikilisi doğru ikili mi noktasında. Onu test edebilecek bir rakiple oynamadı Fenerbahçe şu ana kadar hiç. Ama lig özelinde söyleyeyim, hani derbileri bir kenara bırakıyorum, yani rahatlıkla götürebilir Fenerbahçe. Ama bir Şampiyonlar Ligi gelirse, ki umarım gelecek Fenerbahçe adına, o hasret bitecek. O seviyede ben bir daha görmek isterim. Bugün birçok pozisyonda hani Ake'nin de önüne geçip o rakibe müdahaleleri yapan bir Škriniar gördük, açıkça söyleyelim. Yani bazen Semedo'nun kademesine girdi, bazen enteresan şekilde gitti Archie Brown'un öncesinde Jaden'ın kademelerine girdi. Savunmayı çok iyi organize etti ki bu konuda zaten çok uzman bir isim. Yani Škriniar Fenerbahçe'nin savunmadaki ve takım içindeki çok rahatlıkla lideri olduğunu söyleyebiliriz. Çok da iyi başladı sezona.
1: Şimdi gelelim Greenwood'a. Senin söylediğin gibi ilk defa Greenwood'u uzun izleme şansına sahip olduk.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe formasıyla.
0: Doğru.
1: Tabii ki diğer takımlardaki, özellikle Marsilya'daki performansını biliyoruz. Hetafe, United, ama yani hem iki ayağını aynı derecede iyi kullanabilmesi, zaman zaman bunu çok iyi yaptı maçta. Hem merkeze gelip o baskıyı kırabilmesi, hem de topu ayağına aldığı zaman bilinmezliğiyle, yani sağına götürebilir, soluna götürebilir. Pas opsiyonu var, şut opsiyonu, evet, var. Yani savunmacıları çok zorlayan bir profildeydi Greenwood. Yani henüz daha yeni yeni başlıyor ama ilerleyen dönemler için bugünden ileriye çok büyük bir heyecan bıraktı.
0: Yani bir klişe vardır ya, daha bu fragman diye. Bence fragman da değil. Şöyle bir şey oldu. Hani bazen şöyle bir haber görülür ya, şu filmden ilk kare yayınlandı. Bak, fragman bile değil, bir fotoğraf karesi. Yani Greenwood'un bugün oynadığı oyun, işte 60 küsür dakikalık oyun, aslında onun yeteneklerinden bir fragman değil, çok ötesinde bir fotoğraf karesi. Yani çok çok daha fazlasını yapabilir. Golünü konuşacağım ama bence kıymetli nokta şu: onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu, bu kadar öne oynamayı seven bir oyuncu, birebir yapmayı seven bir oyuncu, %90 üstünde pas isabeti.
1: Bu çok önemli.
0: Ve minimum derecede top kaybı. Yani bu çok önemli ve çok ciddi bir meziyet bir futbolcu için. Yani önde oynayan bir oyuncu için, yani çünkü zorlayacak bu oyuncu, yetenekli, bunu yapmak zorunda bazen. Bunu yaparken minimum top kaybı, minimum pas hatası, yani inanılmaz bir seviye o anlamda. Golüyle ilgili

0: şunu söyleyeyim. Mutlaka defalarca izlemişsindir sence. Çok uzaktan gol gördük ama ya topu çıkarış şeklini gördün mü kalçadan?
1: Ayaktan.
0: Sanki yanındaki adama pas atar gibi rahatlıkla kalçadan çok kısa mesafede o şutu çıkardı. İnanılmaz bir şut ya. Yani bak ciddi söylüyorum. Hani bak delidir vurursun olur. Top seker, hareket topa vurursun olur. Duran topa vurursun olur. Ama bu adam yani inanılmaz derecede bir saniye falan içinde kısacık mesafede hareketsizken neredeyse o topu çıkardı. Bu çok özel bir şut meziyeti yani.
1: Şut meziyeti demişken yani şu çok dikkatimi çekmişti benim ilk Hetafe'deyken özellikle. Bugün de aynı golü attı. Genelde geriden vurduğun yani mesafenin uzak olduğu şutlarda top yukarı doğru ivmelenerek gider.
0: Doğru.
1: İvme kazanır. Ama Greenwood'un bu golünde de gördük. Yani sanki koordinata öyle bir giriyor ki Greenwood. Evet. Top aynı şekilde, aynı düzeyde, aynı seviyede ve aynı şiddette gidiyor.
0: Ya, çok özel bir meziyet. Hep bunu söylüyoruz, tekrarlayalım. Yani normal şartlarda buraya getiremeyeceğiniz,
1: tabii.
0: bizim burada izleyemeyeceğimiz bir oyuncu. Şartlar normal olmadığı için şu anda biz Fenerbahçe forması giyen Greenwood'u konuşuyoruz. O kadar üst seviye bir yetenek. Dolayısıyla bugün bir pasaj sundu bize neler yapabileceğine dair. Çok daha fazlasını yapacak. Yani sadece kendi oynayan bir kanat oyuncusu değil, aynı zamanda oynatan, bekini hücuma çıkartan, merkezlerini oyunun içine sokan, 9 numarasını oyunun içine sokan, atağın yönünü değiştiren, yani tam komple her şeyin içinde olduğu bir hücum elemanından bahsediyoruz burada. Yani bir oyuncunun mutlaka belli başlı eksikleri vardır hücum kısmında. Hani Greenwood'un bir eksiği var mı? Bence yok. Yani süratli, çabuk, teknik, zeki, şutör, birebirleri iyi. Yani tamamen komple bir paketten bahsediyoruz burada. Dediğim gibi çok özel bir oyuncu. Hani her transfer riskli. Hani Greenwood'un burada katkı verememesi çok düşük bir ihtimal ya. Yani çok düşük gerçekten yani.
1: Yo, zaten yani katkı vereceğini bugün net bir şekilde gösterdi yani, ama diğer kanat Kerem Aktürkoğlu da ya zaten bence Fenerbahçe taraftarından kötü oynadığı günlerde bile destek gördü geçen yıl.
0: Evet.
1: Ama bugün de Kerem'in özellikle ikinci yarıdaki mücadelesinin taraftar hakkını verdi. Az top kaybı, oldukça iyi ikili mücadele oranı ve Kerem Aktürkoğlu faydalı işlerle sahayı terk etti.
0: Bunu yapmak zorunda. Çünkü şöyle bir durum var Ömer. Az önce söyledik. Önde Tarışka, arkada Asensio, sağda Greenwood'lu bir takımda Kerem artık birinci hücum opsiyonu değil. Kerem'in artık başka meziyetleriyle de bu takıma destek vermesi gerekiyor. İşte enerjisiyle, ön alan baskısıyla, mücadelesiyle. Bugün bunu yaptı Kerem Aktürkoğlu. Yani o yüzden tribünlerden alkış aldı. Yani ekstra bir katkı verdi. Mesela benim hiç anlam veremediğim bir transfer girişimiydi. Rafael Leao.
1: Benim de.
0: Ya düşünsene solda da bugün Leao olduğunu. Ya bu takımda topu kim kapacak? Kim geri koşacak?
1: Ha, onun altını şöyle doldurmak yapacak? Lazım. Yani Kerem varken Leao'ya ne gerek var diye demedik
0: değil,
1: bunu.
0: Değil,
1: sen
0: hayır.
1: De öyle demedin. Ben de öyle
0: evet,
1: söylemedim.
0: Başka bir şey anlatmaya çalıştık. Yani bu takım sırf top ayağındayken oynamayacak ki. Tabii. Top rakipteyken ne yapacak ki? Bugün top rakipteyken iyi bir sınav verdi Fenerbahçe.
1: Kesin.
0: Hem topu geri kazanma konusunda iyi bir sınav verdi. Hem ikinci yarıda topun gerisine geçip Fenerbahçe iyi bir yerleşik savunma örneği de gösterdi. Yani iki savunma şeklinde yaptı Fenerbahçe. Hem önde savunma yaptı, hem kendi alanında savunmayı iyi yaptı. Dolayısıyla hani bu oyunun içinde tabii ki herkes üst kalite oyuncuları görmek ister. Dizersin, aa şahane dersin. Ama onun oyundaki karşılığı aynı olmayabilir. Yani bir takımın tamamı topla ilişkisi iyi oyunculardan kurulamaz zaten. Yani şimdi insanlar diyebilir, ya Kante iyi de yanına veriyor. Onu yapacak zaten, onu yapması gerekiyor. Öne veren oyuncu var zaten Fenerbahçe'de. Gendouzi alacak, yanına verecek. Önemli olan o topu alması ve kazanması zaten. Yani her oyuncunun bir rolü var.
1: O da kıymetli bir iş.
0: Tabii
1: yani.
0: Çok kıymetli ya, inanılmaz kıymetli. Yani mesela İsmail'le ilgili benim hep kızdığım bir nokta var. Basit oynamasını bilmiyor İsmail. Topu kazandığı zaman hep öne riskli işler yapıyor. Ve eksi yazıyor hanesine. Mesela Kante ve Gendouzi'nin en büyük özelliği basit oynamayı bilebilmesi. Ya bu adamlar yetenekli aynı zamanda baktığın zaman ama diyor ki ya önde Asensio var, önde Greenwood var, Talişka var. Ben kazanayım vereyim onlar oynasın. Benim görevim başka, rolüm başka benim diyor. Bu da önemli.
1: Ya zaten şimdi Leao'nun geldiği bir senaryoda Fenerbahçe'nin ön attı yani Greenwood, Leao, Talişka ya da Vedat ya da başka bir santrafor, evet. Arkasında Asensio. Yani önle arkanın böyle birbirinden tamamen ayrışmış olduğu, bence bir bağlantında çok çok kolay kurulamayacağı bir düzen olacaktı. Evet. Hala

0: Aynı fikirdeyim ve dediğim gibi ben hani 2000'lerin başında ya da 90'ların sonundaki bir reklam filminden örnek vermiştim. Yani diş macunu
1: yumurta
0: firması, evet, evet. Söylemeyeyim markası, ama demiştim ki yani yumurtanın ondan sonra o macunla hani fırçalanan kısmı, fırçalanmayan kısmı, yani bakın bu kadar fark olur arada demiştim. Aynen. Kerem'in bugün o açıdan defansif aksiyonları yerine getirmesi çok kıymetliydi, çok kıymetli, değerliydi, onu söylemek
1: dedim
0: lazım.
1: Yani Kerem'de normalde ne beklersin? Gol beklersin, asist beklersin. Halen bekleniyor bu arada, ama artık Kerem'in başka rolleri de yapabilmesi gerekiyor. Bugün onu yaptı. Yani dediğim gibi artık Kerem Aktürkoğlu bu takımın hücumda birinci opsiyonu, bu takımın hücumdaki yıldızı değil, hücumdaki askeri olmak zorunda. Ki bugün ya, onu yaptı.
0: Öyle ve hani altını doldurduğumuz şey şuydu. Bugün de kağıt üstüne görüldü. Sen zaten Greenwood'undan, sen zaten Talisca'ndan, evet, sen zaten Asensio'ndan ya da Santrofor'dan o gol katkısını alacaksın.
1: Alacaksın.
0: Kerem'den de bu katkıyı yanına ekleyebilmen, evet, değerli. Bunun bir bütünü olarak görülmesi için. Peki şimdi bu arada Osterwolde'ye geçmiş olsun bir kez daha. 3-4 haftalık bir sakatlık. Yan kameranın açıklaması.
1: Şunu da etkiledi Ömer. Tabii yani takım içindeki yeri kim oynayacaktan ziyade transferi, Fenerbahçe'nin transfer matematiğinde, oraya yabancı matematiğinde, evet, hani acaba gönderebilir miyim, o şekilde bir çözüm bulabilir miyim diye kafa yordu bir oyuncuydu.
0: Şimdi şöyle, hani Eylül'ün biraz ortasını bulacağı için bizde transfer döneminin kapanması, yani 3-4 haftalık bir sakatlık belki transferin son günlerinde de Osterwolde ile bir yol ayrımı yaşayabilir.
1: Yaşanabilir. Ama yani bugün yarın olabilecek bir planlamayı bozabilir sadece.
0: Öyle. Şimdi buradaki kafa karışıklığı biraz şu. Yani 2 ya da 3 isim dışarıda kalacak gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Yani gibi değil, öyle olacak, evet, zaten. Bunlardan bir tanesi kuvvetle muhtemel yine Fred olacak. Ama diğer isimlere baktığımızda şimdi Talisca 3 maç 3 gol, bambaşka işler yapan bir oyuncu. Yani her zaman bir kilit açıcı baktığımızda. Onun dışında Ederson oynamıyor, Mert oynuyor. Şimdi
1: evet, o da enteresan.
0: O konu biraz enteresan. Bana şunu düşündürttü acaba. Hani Mert'le bir devam etme düşüncesi mi var Fenerbahçe'nin, en azından kaleyi yerli yapıp bu denklemde biraz daha rahatlamak adına. Olabilir. Yani sanki görünen senaryoda Semedo, Ederson, Fred, Talisca, bu dördünden, Osterwolde'yi de buraya dahil edeyim, bu beşinden üçünün ya da dördünün ayrıldığı, transferlerle birlikte söylüyorum, bir senaryo olunacak gibi yani görünüyor şu anda.
1: Tabii kaç pozisyona kaç oyuncu alınacağına da bağlı bu. Fenerbahçe bir 9 numara alacak ki herkes bunu zaten dile getiriyor. Sadece 9 numaranın geldiği bir senaryoda tek oyuncunun gitmesi sıkıntıyı çözüyor. Yani Fenerbahçe'nin 11 tane 2003 öncesi doğumlu oyuncusu var çünkü. Hani örnek veriyorum, 9 numara geldi, Fred gitti, tamam, ama bir de kanat oyuncusu isteniyor. O %90 o zaman U23 kontenjanı olacak. U23 kontenjanı olursa Fenerbahçe o zaman çözebiliyor o sıkıntıyı. İşte Leao profilinde bir oyuncu geldiği zaman çıkmaza giriyor Fenerbahçe'nin yabancı matematiği. Yani yoksa dediğim gibi örnek verelim, Pavlidis geldi, gönderdin Fred'i, bir de U23 kanat oyuncusu aldın diyelim ki, U23'lerden birini gönderip ayarlayabiliyorsun orayı, Fenerbahçe çözebiliyor o zaman. Ama onun dışında yani Fenerbahçe'nin bir yetişkin oyuncu daha aldığı bir senaryo çok ciddi krize sebebiyet veriyor Fenerbahçe adına. Dolayısıyla burada bunun matematiği nasıl ayarlanacak onu göreceğiz, ama Fred şu anda Fenerbahçe'nin en rahat gönderebileceği yabancı aynı zamanda.
0: Öyle öyle görünüyor.
1: Yani çünkü teklif var, yani oyuncunun gitme konusunda çok katı bir tutumu yok, ben gitmeyeceğim demiyor asla. Ama İsmail Hoca'nın burada bir tavrı ve tutumu var. Hoca ikna edilecek büyük ihtimalle bu noktada. Çünkü başka bir çözüm görmüyorum ben Fred'in dışında Fenerbahçe adına.
0: Şimdi yani dediğim gibi Talisca'yı şu anlamda göndermek bence ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin biraz canını sıkabilir.
1: Ama şu sıkıntı var Ömer Talisca ile alakalı. Yani Talisca artık 9 numara bu arada. Yani ben Talisca'nın Fenerbahçe'de 10 numara performansını vermesini beklemiyorum ki Asensio'nun da olduğu bir senaryoda. Şimdi Vedat'ın döndüğünü biliyoruz.
0: Evet.
1: Bir 9 numara daha gelecek. Bu senaryoda Talisca 3. 9 numara rotasyonuna düşebilir. Ya da Asensio'nun 7'ye durumuna düşecek. Yani bu nasıl ayarlanacak? Hani bu rolü kabul eder mi Talisca? Bu da Fenerbahçe adına çözülmesi gereken bir konuymuş gibi duruyor açıkçası. Yani şu anda direkt oynayan Talisca bundan 15 gün sonra, 20 gün sonra

0: bu forma şansını bulamayabilir Fenerbahçe'de.
1: Biraz rolü şuna evrilebilir bence Talisca'nın. Özellikle yani 90'ların başında doğanlar da yakalar diye düşünüyorum örneği. İşte Chicharito gibi, Solskjaer gibi,
0: Semih Şentürk gibi,
1: Fernando Morientes gibi ya da yurt içinden Fenerbahçe'den bir örnek.
0: Henrik Larsson vardı gibi.
1: Henrik Larsson ama az oyuncuydu ya.
0: Yani United'da falan bir dönem öyle şey oynamıştı.
1: Evet yani hani Barcelona'ya falan gittiğinde dediğin gibi rol oyuncusu oldu ama şimdi Talisca böyle bir rolde değerlendirilebilir bence. Yani hem ikinci santrofor maça sıkıştığı anlarda hem de santroforunuzdan verim alamadığınız noktada.
0: Kim oluyor işte o zaman?
1: Ya 2-3 yani şöyle diyelim ki Vedat var, Pavlidis var. O gün o ikisinden bir tanesi kötü oynadı. Hani Pavlidis Talisca yaparsın, Vedat Talisca yaparsın gibi gibi.
0: Tabii ondan vazgeçmek de kolay değil. Bu kadar gol atan bir oyuncu, maç kazandıran bir oyuncu.
1: Ya da hücumculardan bir tanesi eğer sakatlık ya da bir cezaya maruz kalırsa diyelim yani elinde bir tane santrofor var. Onun da çok etkili olamadığı bir günde yine o rolü alabilir maçın sıkıştığı noktada.
0: Ya var çözümler ama şöyle söyleyeyim, Talisca inanılmaz bir şutör, inanılmaz bir bitirici. Yani bu konuda elit dünya klasmanında bak net söylüyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Yakın tarihin, son 30 yılın ligimizdeki en iyi 5 şutöründen bir tanesi.
1: Evet, evet.
0: Şu an Avrupa'nın bence en iyi şutörlerinden bir tanesi bu arada. Hiçbir itirazım yok. Ben teknik adam olsam Talisca İslam takımında ama. Çünkü kullanımı çok zor Ömer.
1: Zor.
0: Ya zor, oyuncunun pozisyonu ne? Yani 3'te oynadığın zaman belki çok daha rahat kullanabilirsin. Hani ikinci 9 numara gibi, yardımcı forvet gibi kullanabilirsin ama 4'te oynayan bir takım sana eğer, Talisca'yı konumlandırabilmen çok kolay olmuyor sistemin içinde.
1: Bu arada Ederson'un yazdığımız noktada bir değil iki tane oyuncu göndermek durumunda kalıyor Fenerbahçe.
0: Şu an 11 tane Fenerbahçe'nin 2003 öncesi doğumlu oyuncusu yok mu?
1: Hayır hayır. 10 oyuncu kontenjanı için söylüyorum.
0: Tamam şu an 11 tane değil mi? Ha, şey diyorsun sen santrafor'un geldiği doğru. O zaman iki tane göndermek zorunda doğru. 12 olacak doğru evet, pardon evet. 12 oluyor. İki tane oyuncu.
1: Ya, o yüzden dedim Ederson hani çok aklımda yoktu benim.
0: Ya şöyle bir
1: ama
0: şey var.
1: Biraz bugüne de bakınca
0: benim
1: sanki
0: de aklım o geldi.
1: Olabilir gibi görünüyor.
0: Hatta yani maç içinde arkadaşlara da konuştuk onu. Ama nereye gidebilir? Yani sözleşmesi bol sıfırlı.
1: Tabii.
0: Yani Arap Yarımadası olur mu? Ancak. Gider mi? Ancak. Onun dışında çok kolay gözükmüyor. O yüzden yani burada Fenerbahçe dediğin gibi tekrarlayalım. Pavlidis ya da bir, onun profilinde bir 9 geldiği anda iki tane oyuncusundan çıkmak zorunda. Hani bir Fred dedik, iki kim olacak? Zor, çok zor. Yani ben hep şöyle söylüyorum Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe'nin günün sonunda çok kaliteli bir kadrosu olacak. Bu çok net. Bol alternatifli, çok kaliteli. Ama mutlaka bir noktada biz şunu diyeceğiz Ömer. Ya şurası eksik kaldı biraz. Yani çünkü bu matematikten mükemmel bir planlama çıkması bence imkansız şu anda. Hani Fenerbahçe'nin bir noktası eksik kalacak. Neresi eksik kalacak? Biraz ona karar verilecek sanki günün sonunda.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın da şu %70 açıklamasına bir gelelim istiyorum. Neden? Asensio ile ilgili bunu kullanmıştı ilk önce.
0: Evet.
1: Bu maçtan sonra Greenwood'la ilgili %70'lerde inşallah yakında %100 olacak dedi. Takımla ilgili %70-75'lerde dedi. Hoca biraz bu ara %70'e fazlasıyla takılmış gibi görünüyor.
0: Ya orada biraz iletişim yanlışlığı oldu. Neden bunu söylüyorum? Ki söyledi hoca, takımın geneli zaten bu seviyede. Yani şu anda henüz lig başlamamış. Ağustos ayının şu anda ilk haftasındayız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir takımın %100 hazır olması mümkün değil. Herhangi bir oyuncunun hazır olması mümkün değil. Orada direkt sanki takım içinde herkes hazırmış da Asensio hazır değilmiş gibi bir hava evet, yaratıldı. Ki o son derece yanlış bir iletişimdi ki bu arada hazır değil Asensio. Yani bugün de gördük. Dönem dönem iyi şeyler yaptı ama bildiğimiz Asensio'dan uzaktı çok net bir şekilde. Ama çok normal ve doğal bir şey bu. Ya bu yadırganacak bir durum değil. Sadece hocanın sadece Asensio üzerinden böyle bir mesaj vermesi yanlış bir durumdu. Mesela Greenwood da hazır değil. Yani hazır mı? Değil. %100 durumda değil.
1: Değil, değil.
0: Değil yani birçok oyuncu böyle şu anda. Dolayısıyla hoca evet bu aralar çok o yüzdeli rakamları kullanıyor ama şunu da ekleyelim. Sturmgraz'ın ligi başladı. Hani çok daha hazır Fenerbahçe'den. Ona rağmen ben hani bilmesem mesela derdim ki bu iki takım herhalde aynı dönemde ligleri başladı. Çünkü Fenerbahçe oyunun hiçbir anında ya Graz'dan daha düşük fizik kaliteli bir takım görüntüsü vermedi. Bu da bence takımın iyi çalıştığını gösteriyor bize.
1: Peki şimdi Asensio çıkarken, ki bugün ilk çıkan isimlerden bir tanesi oldu Greenwood'da 59

0: beğenmediğini en kibar şekilde ifade etti ki çok da doğal. Bir önceki maçta 45'te oyundan alınması, ilk çıkacak olan oyuncunun o olması, yani bunlar doğru şeyler değildi. Bugün oyundan çıkması doğruydu bu arada. Yani orada Fenerbahçe'nin merkezi düşmeye başlamıştı. Ama dediğim gibi baştan açıklamalar ve yöntemler yanlış olduğu için hani biraz belki Asensio'da hocaya karşı bir ön yargı oluşmuş olabilir. Ya hoca beni sevmiyor, hoca bana taktı ifadesi vardır ya okul yıllarında.
1: Olabilir, evet.
0: Öyle bir izlenim var bende de ama bunu çözmek gerekiyor. Yani yol yakınken, olay kriz boyutuna gelmeden Aziz Başkan'ın ya da bir yöneticinin devreye girip yani Asensio ile İsmail Hoca arasındaki hafif o soğuk rüzgarların önüne geçmesi gerekiyor bence.
1: Ya bu biraz da tabii skorlarla alakalı. Yani skor ne zaman hani bir sıkıntıya uğrar, bu konu mutlaka konuşulur. Ama skorlar geldikçe Fenerbahçe'de bence bu konuda yavaş yavaş rafa kalkar.
0: Tabii tabii, çok doğal. Yani.
1: Peki şimdi Avusturya'daki rövanş için neler düşünüyorsun? Onu da bir sorayım, sonrasında transfere de geçelim. Şimdi Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında, Gornik maçında biraz sıkıntılı bir maç çıkardı. Burada 2-0 gidiyor ama aslında bu tarz maçların rövanşlarını da hani taktik açıdan oynamak kolay olmuyor.
0: Ya tabii başka bir oyun bekliyor Fenerbahçe'yi orada. Yani bence daha kolay bir oyun da olabilir bu. Yani mesela şu bugün Fenerbahçe kazanmak zorundaydı. Ön alanda baskı yapmak zorundaydı, topu geri kazanmak zorundaydı hızlı bir şekilde. Bunlar zor oyunlar. İkinci maç biraz daha bekleme oyunu şeklinde geçecek. Bugünkü maçın ikinci yarısı biraz onun örneğiydi. Fenerbahçe'nin daha kolay alan bulabileceği bir senaryo. Ama mesela Gornik maçı da böyleydi. Fenerbahçe bunu kullanamadı çok fazla. Burada bir ders çıkarılmıştır mutlaka. Aynı 11 olmayabilir. Bence olmaması da gerekiyor. Yani biraz daha kontrollü, biraz daha güvenlikli bir oyun tercih edilebilir burada. Yani Asensio, Greenwood ve Talisca'nın beraber olduğu bir deplasman oyunu, bir karşılama oyunu çok sağlıklı mıdır, bu tartışılır. Hani Fenerbahçe'nin burada biraz daha güvenlikli bir oyuna, bu öndeki üçlüden birini kenara alıp bir İsmail, bir Fred hamlesiyle daha güvenli bir oyuna geçmesi çok daha bence akılcı olur. Dolayısıyla bunları hoca mutlaka düşünüyordur zaten. Daha da vakit var. Çok kalite farkı var. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir kaza yaşamasını asla ve asla beklemiyorum. Yani burada Fenerbahçe çok zorlanmadan bence turu geçer ve ondan sonra artık Lyon mu olur, Prag mı olur, ona bakarız.
1: Ya şu görüntü bence önemliydi. Yani tabii ki takımlar aynı değil ama işte Fenerbahçe uzun yıllardır bu aşamada sürekli böyle Benfica'ya takılan bir takım noktasına gelmişti. Ne kadar önemli transferler de yapılsa o Benfica maçlarında işte o son iki eşleşmede hani hep Fenerbahçe bir şekilde turu geçmesi zor olan taraf gibi görünüyordu saha içerisinde. Evet. Tamam, Sturmgras tabii ki bir Benfica değil, yani yakınından geçmez ama Fenerbahçe'de bu sezon görünen şey Şampiyonlar Ligi elemesinde. Bence Fenerbahçe o Şampiyonlar Ligi'ne kalacak takım görüntüsünü sahaya yansıtıyor.
0: Hem kadrosuyla değil mi, hem de yükselen oyunuyla. Evet. Tabii Fenerbahçe adına asıl sınav, ben bu turun geçileceğini düşünüyorum artık. Bir sonraki, yani bir sonraki tur artık. Playoff turu olacak. Tamam, orada hani
1: mı olacak yoksa?
0: En ciddi sınav.
1: Lyon mu olacak?
0: Onu göreceğiz. Yani çok fark eder miyim? Ben çok zannetmiyorum. Hani ilk maçta da gördük. Çok iki takım arasında fark yok yani. Evet, kadro anlamında Lyon. Ama sanki takım olgusu anlamında Prag bir adım önde gibi gözüküyor ilk maç itibariyle. Hani ne olursa olsun bence Fenerbahçe kim gelirse gelsin turun favorisi olacak. Kıymetli kısmı bu bence.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Peki. Şimdi geçelim transfere. Transfer demişken de bir Salah yazı yaşanıyor Türkiye'de. Çok uzun zamandır konuşuluyor ve bugün itibariyle Salah Trabzonspor'un oyuncusu artık. Trabzon'a geldi. Müthiş bir kalabalık vardı. Yani ta yukarılara kadar böyle uzanan Trabzon Havalimanı'nda, ki İstanbul'da da yine çok kalabalık bir kesim gitti. Karşıladı. Muhammed Salah ve Salah artık Trabzonspor için mücadele edecek. Tabii önce bugünkü görüntüleri bir konuşalım.
0: Ya tabii bunu sadece bir transfer olarak yorumlamak bence doğru değil. Yani bir transfer alanının içine sıkıştırmak doğru değil. Çok kapsamlı bir anlaşma, bir operasyon Trabzonspor adına. Hem saha içi hem saha dışı anlamında. Şehre katacakları, turizm anlamında katacakları, Trabzonspor'a gelir kapıları açma konusunda getirecekleri, Trabzonspor'un tanıtımı, ülke tanıtımı, Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin güzelliklerinin, tarihi ürünlerinin, tarihi yerlerinin, eserlerin tanıtımı açısından çok geniş kapsamlı bir anlaşma bu.

0: Bugün baktım dış basında tamamen Trabzon manşetleri, Trabzon haberleri. Bir şaşkınlık var bu arada.
1: Evet.
0: Dış basında ciddi şekilde bunu beklemiyorlardı. Tabii Trabzon şehrine ciddi bir hava kattı. Ya bugün havalimanındaki kalabalığı biz geçen sezon birçok maçta Akyazı'da görememiştik. Öyle söyleyeyim.
1: Öyle.
0: Yani şimdi bu bile başlı başına bu transferin yarattığı havanın etkisini bizlere gösteriyor. Kombinelere hücum etti Trabzonspor taraftarı. 10 bin kombinenin satıldığı söyleniyor kısa süre içinde. Salat bunlar önemli. Sonra. Formalar, ürün satışları falan. Yani çok geniş yelpazede Trabzonspor'a ciddi katkı verecek bir hamleden bahsediyor. Bir vizyon gösterisi Trabzonspor adına. Ama tabii ki şu kısmı da atlamamak gerekiyor. Trabzonspor geçtiğimiz yıl yıldızlarının üzerinden değil bir takım olduğu için başarıya ulaştı. Bir kimya oluşturdu ve bu kimyanın üzerinden Trabzonspor bir şey inşa etti. Yani Salah transferiyle beraber bu hafıza Trabzonspor adına geri planda kalmamalı bence. Yani Trabzonspor yıldızların takımı kimliğine ulaşırsa geçen sezonki havasından da uzaklaşabilir bir yandan. Yani onun ayrımının iyi yapılması lazım. Yani Salah inanılmaz bir yıldız, ihtiyaç olan pozisyona geliyor. Artı kadro içindeki gençleri de yükseltecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Tribünlere kattığı hava, camiaya kattığı hava. Ama mesela bir Trabzonspor kadrosu yazılıyor. Sosyal medyada görüyorum. Onarçu, Muçi, Malinovski, Salah, Saviolo. Bu takım topu kim kapacak? Kim mücadele edecek? Kim geri koşacak? Geçen sezon Trabzonspor böyle miydi? Şimdi Trabzonspor Salah transferinden sonra mutlaka geri kalan bölgelerin mimarisini de çok doğru yapmak zorunda.
1: Valla şimdi bence şöyle 3 yıldır Trabzonspor bu kadroyu ilmek ilmek ördü.
0: Evet.
1: Bu noktaya getirdi. Trabzonspor'a ve Trabzon şehrine bence net bir şekilde böyle bir yıldız da lazımdı.
0: Doğru.
1: Çok da güzel bence kesinlikle oldu. Hem Türk futbolu için hem de Trabzonspor için.
0: %100.
1: Ama dediğin nokta bence transferdeki en kritik noktalardan bir tanesi. Şimdi bu kadroya Salah geldi ama bakıyorum şimdi birden biraz hava şuna dönmüş durumda. İşte Darwin Núñez de gelsin, şu da gelsin, bu da gelsin. Evet.
0: Bu biraz tehlikeli bir nokta Trabzonspor için.
1: Trabzonspor zaten her şeyi çok sakin yapmasıyla birkaç yıldır bence bu yapıyı oluşturdu. Evet, yıldız eklemesi de yaptı. Ama açıkçası baktığımızda bu noktada Trabzonspor'un bu hamleden sonra da sakin kalabilmesi lazım. Bence en kritik nokta bu.
0: Şimdi bazen planınızın dışında bir hamle yapabilirsiniz. Salah bir fırsattır. Önünüze geldi. Hayır diyemezsiniz buna. Dolayısıyla planınızın dışında bir hamle yaptınız. Ama çok özel bir oyuncu getirdiniz. Bir dünya starı, ikonik bir simge getirdiniz. Ama o geldikten sonra plana geri dönmek gerekiyor. Yani Salah geldi, ben başka bir plana geçeyim değil. Salah geldi, okey. Ben yeniden eski plana geri dönmeliyim denmesi gerekiyor. Şimdi mesela Fatih Hoca için de işleri zorlaştırmamak lazım. Fatih Hoca genç bir teknik direktör ve geçen sezon kadroyu çok iyi yönetti. Ama siz onun eline yıldızları dolu bir kadro verdiğiniz zaman o hakimiyeti sergileyebilecek mi? Yani Núñez de Onaçu. Hadi sok rotasyona. Ya bu zor bir hoca için. Ya bu çok kolay bir iş değil. Artı şöyle bir şey var. Şimdi geçen sezon Fatih Tekke sezonun başından beri ne dedi? 1 ile 4 arası dedi. Hı hı. Bu kabul gördü. Şu an kabul görmez. Ya Trabzonspor öyle bir havaya girdi ki bu takım şampiyon olmak zorundaymış gibi. Hayır, böyle bir şey yok. Yani Trabzonspor adına bir Salah transferi şampiyonluk için tabii ki bir adımdır. Ama tek başına yetecek bir şey değildir bu. Liginde gerçekleri var. Dolayısıyla burada oluşacak olan baskıyı yönetmek de zor olacak Trabzonspor ve Fatih Hoca için.
1: Mutlaka.
0: Bence Fatih Tekke'nin kariyerinde teknik adamlık açısından en zor ve bundan sonrası için en belirleyici sezon olacak bu sezon.
1: Şimdi bence Trabzonspor'un çok az konuştuğu bir nokta var. Burayı da iyi yönetmek lazım. O da merkez şu anlamda. Geçen yıl Folcarelli ve Ulayi merkezi Trabzonspor'da birçok maçta, özellikle de önemli maçlarda, rekabet seviyesi yüksek maçlarda ayakta kaldı ve bu sayede Trabzonspor'da rekabet anlamında çok yukarıya gitti. Ulayi pas arası maç başına 0.9'u, Malinovski 0.4. Şimdi tek tek sadece istatistik vermeyeceğim ama tabii, önemli tabii. Birkaç tanesini söylemek istiyorum. Top çalma 2, Ulayi Malinovski 0.9 ve bunun

0: gibi topu geri kazanma gibi sürelerde de yani savunma perimetrelerine baktım özellikle birkaç tanesinde. Ulay zaten ön planda. Ha, Malinowski'nin tabii ki bunları Serie A'da yaptığını ve yani Süper Lig'de Serie A düzeyinin biraz daha farklı olduğunu evet. gözetmekle birlikte Malinowski hem yaş olarak hem de değişen oyun stili olarak Ulay'ın kaptığı derecede top kapmayacak. Folcarelli de bence bu işi biraz daha Ulay'a bıraktığı için tamam Folcarelli de topsuz oyunda çok iyi ama toplu oyunda eksikleri vardı. Malinowski'nin alternatifini de Trabzonspor'un iyi belirlemiş olması lazım. Ben o noktada biraz eksik görüyorum çünkü Salah'ın olduğu bir noktada santrofor, Onoaç olsun, Nunez olsun, kim olursa olsun.
1: Muçi var.
0: Muçi var. Şimdi merkezdeki oyuncuların da top kapan ve bu topu hızlı bir şekilde kapıp ileriye aktaran düzeyde oyuncular olması lazım. Buradaki rotasyon bence çok önemli.
1: Şöyle bir şey var. Trabzonspor geçen sezon o başarıyı getiren oyun gerçeklerinden kopmamak zorunda. Hani başka bir oyuna geçmenin bir manası yok. Bu oyunu geliştirmek gerekiyor. Yapılması gereken bu. Kalite anlamında geliştirmek gerekiyor. Ben Malinowski'nin mesela Muçi'nin ikamesi olabileceğini düşünüyorum. Rotasyonun içinde. Yani belki direkt opozisyon oyuncusu olduğu için söylemiyorum.
0: Bir oyuncu değil ama.
1: Hayır, opozisyon oyuncusu olduğu için söylemiyorum. Yani üçlü bir merkez oynarsınız. Muçi'nin yerine onu koyarsınız. Trabzonspor'un mutlaka bir 6 numara alması gerekiyor ki Sayın Başkan söyledi. Hani düşünülüyormuş. Ben şuna da karşıyım. Onoaç'u arkası Nunez. Nunez arkası Onoaç'u ben buna karşıyım. Bir takımın 1 numarası ve 9 numarası net olacak. Burada rotasyon olmaz.
0: Mesela Onoaç'u Felipe Augusto.
1: Olur.
0: Çok iyi bir ikili.
1: Çok iyi. Kalede ve 9 numarada forma rekabetine karşıyım ben. Bir takımın kalecisi yazılır, 9 numarası yazılır, gerisini dizersin. Yani burada Onoaç'u yedek kalırsa sıkıntı çıkartır. Nunez yedek kalırsa sıkıntı çıkartır. Onoaç'un arkasına çok özel bir 9 numaranız var sizin. Onoaç'un arkasına iyi bir oyuncu alın. Ama Nunez profilinde değil, yedek kalmayı kabullenecek profilde bir oyuncu olması gerekiyor bunun. Yani Galatasaray nasıl Icardi ve Osimhen'le bunun sıkıntısını yaşadıysa eğer, Trabzonspor'da bunun sıkıntısını yaşar. Yani buna gerek yok.
0: Aslında ben biraz şöyle düşünüyorum yani. Yedekten ziyade şimdi artık takımların sezonu özellikle Avrupa oynayan takımlarda
1: tabii, yani 50-60 maça çok
0: kadar
1: fazla maç var.
0: Dayandığı için hani 20-25 maçta ya da 30 maçta görev alıp çift tane de gol katkısı verecek bir skorer alması lazım.
1: Evet ama profil olarak hani gerektiğinde Onoaç'un arkasında kaldığı zaman da bunu problem etmeyecek bir oyuncu olması gerekiyor. Tabii ki 50 maç var. Bu 50 maçı mutlaka iyi dizayn etmeniz gerekiyor. Onoaç'a çok yük bindi geçen sezon. Özellikle.
0: Sezon sonuna hatırla. Evet,
1: yükünü almak gerekiyor omzundan ama bu yükü alacak oyuncu Nunez değil diye düşünüyorum ben. Hani Trabzonspor dediğim gibi Salah transferi başka bir planlamanın transferi, bir fırsat transferi. Çok doğru bir hamle yapıldı. Ama Trabzonspor'un ana planından, kendi gerçeklerinden kopmadan bundan sonraki transferleri yapması gerekiyor. Orada bir tehlike görüyorum ben Trabzonspor adına. Şahsi fikrim bu. Yani taraftar tabii ki yıldız görmek ister bu arada. O da gelsin, bu da gelsin der ama Trabzonspor'u geçen sezon Trabzonspor yapan kimliğinden de uzaklaşmamak gerekiyor.
0: Evet ama bence şu çok değerliydi Trabzonspor için. Yani Trabzonspor bu transferi işte sağ kanadı eksikken, yani eksik derken yani Salah geldi şimdi tabii ki oynayacak da işte sol kanadı eksikken, savunması eksikken, kalecisi eksikken, santrofor eksikken yapmadı.
1: Tabii.
0: Trabzonspor sezon başı yine hamlelerin en erken yapan takımlardan bir tanesi.
1: Zaten olarak o bölgeye bir oyuncu gelecekti, evet, eksik yani bölge.
0: Atanı, tutanı, merkezi dediğim gibi bence de bir altı lazım Trabzonspor ama onun dışında kanat transferleri, işte savunmadaki bek transferi, Dünya Kupası'ndan önce Cabral transferi, Aral transferi derken Trabzonspor zaten transferlerini yapmıştı neredeyse %90 oranında. Salah da bu noktada çok iyi bir noktaya oturdu bence.
1: Pastaya çilek koyuyor şu an Trabzonspor ama o pastaya işte yeni bir çileğe ihtiyaç yok diyorum ben. Salah o pastanın çileğidir ve yeterli. Yani Trabzonspor'un artık o pastanın daha alt katmanlarını lezzetlendirecek hamleler yapması gerekiyor diyelim. Yani o dolayısıyla bu da tabii ki yönetim çok daha iyi bilir bizden Fatih Hoca ama benim dışarıdan gözlemim dediğim gibi Trabzonspor adına çok doğru şu ana kadar her şey giderken bu doğru giden şeylerin bozulmaması adına mutlaka doğru profillere gitmek lazım. Merkez orta saha şart Trabzonspor adına bir 6 numara. Kesin. Mutlaka gelmesi gerekiyor.
0: Evet yani çok önemli bir transfer.
1: Ve Vivo mesela gitmemiş gibi ha. duruyor. Büyük şans Trabzonspor için.
0: Onu söyleyeceğim. Şimdi ya yani 32 milyon euroluk bir teklif var evet. Fulham'dan.

0: Yani bu teklifi değerlendirmemek de çok zor bence. Ama Trabzonspor'da kalması çok önemli.
1: Değerlendirmek istedi ama ödeme planında falan bir sıkıntı çıktı anladığım kadarıyla. Oyuncu da gitmek istiyordu ama Trabzonspor adına yerini doldurmak çok zor olur Vivo'nun. Yani 30 milyon euroya bir oyuncu da alsanız dolduramayabilirsiniz o pozisyonu. Ki Batagov'un da Kasım ayına kadar olmayacağı falan konuşuluyor. Kasım Aralık ayına kadar. O senaryoda çok ihtiyaç var Vivo'ya. O yüzden Trabzonspor adına telafisi olmayan bir kayıp olabilir. O takımda kalacaksa yeni bir transfer etkisi yaratır direkt yani.
0: Yani Vivo'nun kalması çok değerli bence.
1: Çok çok değerli, çok değerli.
0: Bir
1: çok
0: de Vlahovic ismi de yazılıyor. Belki Nunez kadar güçlü olmadı ama bir Vlahovic konusu var Trabzonspor'da.
1: Yani aynı noktadayım. Bence bu profiller Trabzonspor adına yanlış. Onaçu'nun gittiği bir senaryoda düşünülebilir çok rahatlıkla. Çok da iyi hamlederim. Ama Onaçu'nun olduğu bir yerde hani niye Trabzonspor böyle profillere gidiyor ben çok anlayamıyorum açıkçası.
0: Benim aklıma tek bir şey geliyor. Acaba Onaçu ile ilgili bir ayrılık durumu var.
1: O varsa bir itirazım yok. Ama Onaçu varsa eğer takımda onun yanına sağına soluna böyle profilde bir 9 numara getirmek faydadan çok zarar getirebilir uzun vadede Trabzonspor'a.
0: Peki son olarak şunu da sorayım sana. Onaçu, savunmada Batagov, Vivu, kanatlarda Pina, Cabral, merkezde Folcarelli, yanında bir 6 numara, işte bir tarafta Salah, diğer tarafta Aral ve santrfor Onaçu diyelim. Böyle bir kadroyu hayal ettiğini aşağı yukarı, evet. Ben kabaca hani bir 11 saymaya çalıştım ama böyle bir kadro hayal ettiğini geçen yıla göre, ki geçen yılda son 3-4 haftaya kadar şampiyonluk şansını taşıyan bir Trabzonspor vardı. Bu Trabzonspor'u nerede görüyorsun?
1: Dedim ya az önce, bu Trabzonspor artık benim hedefim 1-4 diyemez. Trabzonspor artık benim hedefim şampiyonluk demek zorunda. Nerede görüyorum? Ben Trabzonspor'u yine en kötü Nisan-Mayıs ayının başına kadar yarışın içinde görürüm. Sonunu bilemeyiz tabii ki ne olacağını.
0: Yani böyle bir kadronun da bence değil mi? Mayıs'ı görmesi lazım.
1: Şu olacak en azından.
0: Geçen yılki gibi olmayacak.
1: Şu olacak Ömer. Görüşürüz. En azından. İki takımlı yarıştan geçen sezon 3 takımlı yarışa geçtik. Bu sezon Beşiktaş'ın da dahil olmasıyla 4 takımlı bir yarış bence bizi bekliyor.
0: Evet, bu sezon şu çok keyifli olacak tabii ki. Beşiktaş'ın Trossard'ı, Fenerbahçe'nin Greenwood'u, Trabzonspor'un Salah'ı, zaten Galatasaray'ın hali hazırda Osimhen'i var. Ligde acayip böyle yıldızlarla
1: puan bareminle düşeceğini tahmin ediyorum.
0: Ben de.
1: Yani iki şampiyon takımın böyle 2.30'ları falan bulabileceğini düşünüyorum maksimum. 2.40'lar bence zor olacak.
0: Evet ki 2.6'lardan biraz 2.40'lar, evet. 30'lara düşüş olabilir. Peki kapatıyoruz galiba. Süremiz tamamlanmış. Sevgili Onur Özkan, ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, son sayfayı tamamlıyoruz. Mutlu geceler, hoşçakalın.

Spor Radyo. Fenerbahçe tur kapısını araladı. Sarı lacivertliler Sturm Graz karşısında 2-0'lık üstünlükle Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. Programda konuklarımızla beraber değerlendirmeler

0: de bulunacağız. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi almış olduğu galibiyetten dolayı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avrupa gecesinde Şenol Üstü Ömer, Cem Pamiroğlu ve Abdullah Ercan bizimle beraber Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşacağız. İlerleyen dakikalarda basın toplantısından canlı görüntüleri de A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. İsmail Hoca'nın açıklamalarını da gerçekten çok merak ediyoruz. Az sonra basın toplantısı için kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyeti üstüne değerlendirmelere artık başlayabiliriz. Cem Hocam, çok önemli bir galibiyet oldu. Gornik Zabze karşılaşmaları biraz, özellikle rövanş için söylüyorum, zor geçmişti ama bugün Fenerbahçe daha iyi bir takıma karşı çok ekstra 2 golle kazanmayı başardı. Ne bekliyordunuz, nasıl gördünüz takımı? Kısa kısa ilk görüşlerinizi almak istiyorum.
2: Ya ben açıkçası Fenerbahçe'nin kalitesini, yeteneklerini fizik kalitesiyle beraber birleştirdiği zaman bu oyunu bekliyordum açıkçası. Fenerbahçe'nin Gornik Zabre maçından sonra sevindirici olan taraf aslında Talisca'nın 3 gol ve gol yememesi. Kerem, bu önemli bir şey. Fenerbahçe'nin gol yemeden bu 3 tane maçı geçebilmesi ve tur içinde, ikinci maç içinde büyük bir avantaj sağlaması bence Fenerbahçe'nin en önemli, altının çizilmesi gereken önemli maddelerden bir tanesi olduğunu söylememiz lazım. Ya bugün oyuna geldiği zaman zaten ilk devre Fenerbahçe'nin, yani rakip alanda oynama isteği, oyuna başlaması, coşkusu, seyirciyi arkasına almasıyla Fenerbahçe zaten maçı kazanma isteğiniz televizyonda izleyenlerle beraber taraftarlarına çok rahatlıkla bunu hissettirdi. Hı hı. Oyunu doğru oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Rakip alanda oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımız zaman acaba Fenerbahçe'deki bu yeni bir oyuncuların katılımıyla acaba hazır mı? Herkesin beklentisi ve soru işaretleri olan kafasındaki şeyleri tamamen ilk yarı itibariyle zaten sildi. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe zaman zaman belki oyunun gidişatında oyunu tutmaya çalışmasına rağmen çok kalesinde fazla bir rakibine bir pozisyon vermedi. Skriniar defansın yıldızı, belki de bu akşam Fenerbahçe'nin en önde maçın adamı olduğunu söylememiz lazım.
0: Çok iyiydi.
2: Ake ile iyi bir uyumu vardı. Mert kalede güven verdi. Semedo olsun, Ake olsun, çıkana kadar Osterwolde. Osterwolde'nin çıkması, sakatlanması gerçekten talihsizlik Fenerbahçe adına. Daha sonra Archie Brown oyuna katıldı. O da oradaki bölgeyi iyi savunmaya çalıştı. Gendüzi Kante ikilisi gerçekten orta sahada bu Fenerbahçe'nin omurgasını dimdik ayakta tutmaya çalışan önemli bir ikili. Asensio, Greenwood, Kerem. Bu üçlü baktığınız zaman belki birbirinden çok farklı oyuncular gibi görünmesine rağmen Talisca'nın arkasındaki, sanki Talisca'nın gol atması için o bölgeleri çok rahatlıkla ona destek verebilecek bir üçlü olarak söyleyebiliriz. Zaman zaman Kerem'in belki de top kayıpları vardı ama oyundaki Fenerbahçe'ye yararlılığı açısından rakipteyken top kapma pozisyonundaki kalan Fenerbahçe Kerem ve de gerilere kadar gelen, defansın önlerine, ortalarına kadar gelip top kapan bir Kerem vardı. Yani hani derler ya, işte varını yoğunu ortaya koyan bir Fenerbahçeli nasıl olur? Bugün Kerem hakikaten çok varını yoğunu ortaya koymaya çalışan bir Kerem'di ve çıkarken de çok büyük alkış aldı. Greenwood Fenerbahçe'nin özel oyuncularından bir tanesi olduğunu zaten devre arasındaki programda da söylemiştik. Ben Greenwood'u da çok beğendim. Çok özel bir oyuncu. Top kolay kolay top kaybetmiyor. Rakibi hep tehditkar. Talisca belki de bugün Fenerbahçe'den gidecek oyuncuların başında yazılan Talisca, bence hocanın ve de bu işin aritmetini yapan kişilerin kafasını karıştırdığını söylememiz lazım. Özetle biz maçtan önce ne diyorduk? Fenerbahçe'nin ikinci maça net bir skorla geçmesi için bu maçın öyle bitmesi gerektiğini konuşurken, maçın sonuna da geldiğimizde de Fenerbahçe net bir skorla ikinci maça büyük bir avantajla geldi. Temennimiz önümüzdeki maçı da çok rahat bir şekilde bitirip playoff'a bir an evvel kalması.
0: Şenol Hocam, nasıl gördünüz takımı?
3: Vallahi Fenerbahçe harika bir maç çıkardı bu akşam. Harika bir oyun oynadı. Her şeyi güzel yaptılar. İkinci yarısında oyundan biraz düşseler de gayet normaldir. Sezon başı yapılan rakip takımın daha

0: fazla hazırlandığını düşünürsek, Fenerbahçe'nin daha 3. resmi maçı olmasına rağmen yapılan işlerin çok doğru olduğu ortaya çıktı. Doğru transferlerin yapıldığı ortaya çıktı. Saçma sapan transferlerin yapılmamasının faydasını gördü Fenerbahçe bu akşam. Nereden gördü? Ake işte gördüğümüz gibi geçen maç muhteşem oynadı. Mason Greenwood oyununda bugün oyunun hemen hemen beyni, aklı, fikri ve çok skorer bir oyuncu olduğunu ve oyunu çok rahatlatan bir oyun oynadığını görüyoruz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal bayağı dersine iyi çalışmış ki bu akşam oyunun hele ilk 45 dakikasında kontrolü tamamen elinde, oyunu istediği yöne çevirebilir. Sıkıştığı zaman hemen kanatta yani ters toplarla beraber oyunun yönünü değiştiren bir oyun anlayışı vardı. Kısaca Asensio da oyuna başladı bugün. Asensio'suz Fenerbahçe'nin olmayacak olduğunu bugün bir kez daha gördük. Gerçekten Fenerbahçe'nin orta sahadaki en güzel beyni. Ama bugün aslında Fenerbahçe ideal 11'ini yakaladı gibi. Yani eğer bir santrofor konusunda da sıkıntı çıkmazsa, hele orta saha üçlüsü bugün muhteşemdi. Bak Gündüz'ü, Kante ve Asensio muhteşemdiler. Oyunu kontrol ettiler. Set oynanması gerektiği yerde sete çevirdiler. Hızlı oynanması gerektiği yerde hızlı oynadılar. Nitekim golleri de böyle buldular hatta. Bir pozisyonda Talisca eğer ofsayta düşmeseydi muhteşem bir paslaşmanın sonucunda attığı nefis bir ara pası vardı ki harika bir şeydi. Ama Gündüz'ü, Kante, Asensio üçlüsü Fenerbahçe'nin en önemli noktası artı bugüne kadar mesela oynanan iki maçta form grafiği düşük olan Skriniar bugün tavan yaptı. İyi yönde tavan yaptı. Çok iyi bir oyun oynadı. Kendisini toparlamış, iyi bir noktaya gelmiş. Bence takım iyi çalışıyor. İyi varyasyonlar yapıyorlar. Taktik anlayış olarak da sahaya her şeyi iyi yansıttılar. Önemli olan şey burada Avrupa maçlarında bir takımın gol yememesiydi. Evet. Ki Cem abi de bunu söyledi. Bu çok çok doğru bir şey. Çok doğru bir oyunla birlikte bunu başardılar. 2-0 Fenerbahçe'nin Avusturya'daki maça gittiği zamanki sağlam bir netice. Bence aynı skorla birlikte oradan da yani bu skoru koruyarak oradan galibiyetle dönebilir. Hatta biz geçen hafta burada Stungraz'la ilgili yorum yaptığımızda Fenerbahçe takımının seviyesinde bir takım olmadığını söylemiştik. Bugün evet. Yetenekleri de çok fazla olmadığı için Fenerbahçe yetenekleriyle birlikte sahada gerçekten muhteşem bir oyun oynadı. Hele ilk yarısı harikaydı.
1: Az sonra Fenerbahçe Sturmgraz mücadelesinin özet görüntülerinin Aspor ekranlarında olacağını hatırlatalım. Hocam iyi bir ilk yarı, tempolu bir başlangıç ki çok fazla oyun durmasına rağmen 2'yi de bulduk soyunma odasına gitmeden önce. Oyunun genel gidişatıyla ilgili muhakkak söyleyecekleriniz vardır ama çok güzel iki gol izledik. Yani evet, öylesine evet. İki gol değildi bu. Evet. Golleri nasıl buldunuz?
2: İki tane golde de çok düşünce olarak çok kıymetli.
1: Çok.
2: Özellikle ilk golün pas akışı müthişti. Ama orada tabii Talisca'nın da vuruşunun da ayrı bir önemi var. Ona da Talisca'ya da ayrı. Çünkü bu vuruşları çok yapıyor. Esas tabii Greenwood'un kornerin geldiği köşeye topu vurması da çok değerli. Ya Kerem, Fenerbahçe bugün kadro 11'i olarak ve oyun olarak çok doğru oyun oynadı. Neden bunu söylüyorum? Bir kere tamam ilk yarı özelinde çok pozisyona girmedi ama rakibe de hiç pozisyon vermedi. Bence burası da kıymetli.
1: Tabii.
2: Bir de şu gerçek var. Fenerbahçe'nin bir iç saha oyunu var. Hakikaten Kadıköy'de Fenerbahçe farklı oynuyor. Beklentiler şimdi bu oyunu deplasmanlara da taşıması ki Fenerbahçe'nin artık bu oyunun üzerine koyup geliştirmesi lazım. Yani Fenerbahçe artık belli oldu ki hem Türkiye Süper Ligi'nde hem devam edeceği inşallah Şampiyonlar Ligi'nde bu oyunu oynayacak. Topa sahip olacak. Çünkü bu yaş grubu topun peşinden koşarsa çok zorlanır. Fenerbahçe yaş grubu 30. Ama sahanın içinde o kadar kıymetli oyuncular var ki. İşte hangi birini söyleyeyim? Yani bugün ben 4-5 tane çok iyi oyuncu gördüm. Evet. Mesela Skriniar bence çok iyi oynadı. Oyunda kaldığı süre zarfında Greenwood bence müthiş oynadı. Hem baskıyı kıran oyuncu hem oyunun genişlemesini sağlayan oyuncu. Ake

0: Allah nazardan saklasın, geldiğinden beri çok iyi oynuyor. Ve bir de tabii Gendüzi. Ben Gendüzi de keza Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çok iyi oynuyor. Böyle bir Fenerbahçe var. Tabii şimdi gözler deplasmandaki oyunlar. Çünkü Fenerbahçe buna benzer oyunu, topa sahip olma oyununu, biraz ritmi düşük oyununu şeye karşı da oynadı. Gorni'ye karşı da oynadı. Ama o zaman golleri bulamamıştı. Deplasmanda çok zorlanmıştı. Ben şimdi deplasman oyununu da Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani biraz farklı düşünüyorum. Orada da skor bulmaya çalışan, ki ihtiyacı olan Graz'ın mesafeleri genişleteceğini, ki bu mesafeler genişlediği zaman Fenerbahçe'deki yetenekli oyuncuların daha iyi oynayacağını, daha iyi pas yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bugün oyunun son 10 dakikalık bölümünde girdiği gol pozisyonlarının bir tanesini gole çevirseydi bence tur burada Fenerbahçe lehine bitmişti. Ama bu oyun orada da kabul görür bir oyun. Ben Fenerbahçe'nin playoff'ta mutlaka yer alacağını düşünüyorum. İsmail Hoca'yı kutlarım. Çok doğru bir oyun planı. Rakibe duran toplarda tabir yerindeyse bir tane bu taraftan kesilen ortada müdahale olmadı. Arka direkte Arçi'nin çıkardığı pozisyon var. Ne uzun taç atışlarında ne yan atışlarda hiçbir tane pozisyon vermediler. Kerem'in özellikle ikinci yarı top rakipteyken savunmaya yardım verişini de taraftarlarla barışma yolunda önemli bir sinyal olarak görüyorum.
1: Çok da büyük alkış aldı.
0: Evet. Ki bunlar Fenerbahçe taraftarı bunları çok seviyor. Çok doğru hareketler. Yavaş yavaş da inşallah Kerem de iyi oynama şeyine girerse Fenerbahçe en azından oraya bir transfer yapma gereği de duymaz. Dediğim gibi çok iyi bir Fenerbahçe. Çok doğru oynayan bir Fenerbahçe. Ya demek ki Kerem, yetenekli oyuncular, bu takım biraz daha fizik olarak belli bir seviyeye gelirse oynayacağı oyunlarla rakiplerine korkulur, rüya olur diye düşünüyorum.
1: O parıltıyı hissetmeye başladığımız gün mü hocam bugün?
0: Öyle gözüküyor. İyi de oynadılar dediğim gibi. Ama ben bugün mesela Skriniar'ı çok beğendim defansta.
1: Müthişti.
0: Yani müdahaleler, değil mi Şenol abi?
2: Sağının yıldızıydı.
0: Ben çok beğendim.
2: İlk iki maçta o kadar önemli değil ama.
0: Şeyi çok beğendim abi. İlk kez oynamasına rağmen fizik olarak tam hazır değil ama Greenwood çok çözümcü bir oyuncu yani.
2: Greenwood ayrı bir seviye oyuncu.
0: Şenol abi baskı, topu atıyorsun, baskıdan çıkarıyor. Rahat müthiş bir oyun görüşü var. Yani kafa o kadar büyük şeyi görüyor ki, alanı görüyor ki. Yani burada oynarken öbür taraftaki Kerem'e oynayabiliyor. Ya bu büyük bir oyun görüşü olduğu anlamına geliyor. Fizik olarak belli bir seviye, hani bir tane attı ya adamı geçemedi. Fizik olarak belli bir seviyeye gelirse çok Fenerbahçe adına çok önemli işler yapacak, öyle gözüküyor.
1: Müthiş bir potansiyel. Ya yani bir potansiyel kere, de demek haksızlık olur. Yani
0: Kerem bak buradan alıyor, sol ayakla içe kat ediyor, sağ ayakla terse atıyor. Yani sol ayakla alıp terse atıyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani futbol oynayanlar bilir bunu. Onun için burada da tabii şeyi kutlamak lazım. Yani hem Aziz Bey başta olmak üzere bu transfer politikasında net oyuncuları aldıkları için bunları kim belirlediyse onları kutlamak lazım. Ake, biz bir de oynamayan Vedat'tan da bahsedeceğiz. O da o gelecek. Keza Gendüzi, Greenwood. Şimdi bir tane daha muhtemelen santrafor da alacaklar, öyle gözüküyor. Yani Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Mühim olan bu oyunun gelişmesi ve istikrarlı bir hale gelmesi. Bir de tabii fizik olarak Fenerbahçe'nin gücünü ve ritmini yakalaması.
1: Devre arasında Cem Hoca'yla konuşmuştuk Skriniar'ın performansı üstüne. Rakibin geçişlerde ne kadar etkili olabileceğinden bahsettik aslında hafta boyunca.
0: En önemli silah o zaman.
1: Ve Skriniar burada belki aksamasını bekleyeceğiniz bir profil. Hızı belki çok üst seviyede değil. Ama buna rağmen hocam ya o kadar agresyonu yüksek, o kadar konsantrasyonu
0: bir kere duygu ki, olarak çok hazırdı maça bence.
1: Çok yani onu hissettirdi.
0: Hatırladın mı? Ceza sahası içinde bir top var. En son müdahale eden Skriniar.
1: Evet.
0: Orada gösterdiği hareketleri gördün mü? Mesela duygu olarak bence çok hazırlanmış maça. Ama tabii Ake ile uyumu da yavaş yavaş oturuyor. Ake de çok kritik bir oyuncu ve çok değerli bir oyuncu. O kadar sezisi güçlü ki topun nereye oynanacağını o kadar öncelliyor ki.

0: Tabii bunlar çok önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin oyununa da büyük katkı yapıyorlar. Görünen o ki Fenerbahçe playoff'taki rakibini bekliyor gibi.
1: Cem Hocam, Skriniar'ın o yerden müdahaleleri, atakları kesmeleri, o tatlı sert oyunu, tribünleri ayağa kaldırması, seversiniz değil mi?
2: Ya bu burada senin söylediğin şey, bu altını çizilecek şeyler üçümüz için de geçerli. Yani hepimiz o oyunu severiz.
1: Sizin için biraz daha geçerli, öyle diyorlar.
2: Ben senin ne demek istedim. Geçen evet. Programda da Şenol Hoca ile çok kulaklarımı çınlattınız. Onda haberini almadım değil yani bu arada. Ya ben bu akşam Fenerbahçe'nin en değerli olan şeylerinden bir tanesi, hı-hı, üç tane çok önemli bir Avrupa Kupası maçı oynuyorsun, gol yemiyorsun. Bu çok değerli bir şey. Bu istikrarlı oyununu, bu istikrarlı top rakipteyken gol yememe, fazla şey verme, pozisyon vermeme ve bunu da mümkün oldukça istikrarlı bir hale getirmek bence hedeflerinden bir tanesi olması gerekir. Çünkü sen de biliyorsun ki yani galibiyetler seni bir yere taşıyor ama sen gol yemezsen, istikrarlı bir oyun oynarsan sana turu getiriyor. Bu yani görüşten yola çıktığımız zaman Fenerbahçe'nin doğru oyunu oynamaya açık bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ileride ben daha iyi olacağım. Bu benim iyi bir oyunum ama ben ileriki maçlarda daha iyi bir oyun oynayabilecek bir kapasiteye, yeteneğe sahibim. Hep biz ne deriz? Yani en önemli şey futbolda yeteneği koşturabilmek. Şimdi Fenerbahçe'de yetenek sayısı fazla, yetenekle de işi çözen oyuncu sayısı fazla. Bunu daha da geliştirmesi lazım. Bunu oyunun tamamına yayması lazım. Ama sevindirici taraf bugün işte bütün bu oyuncuların hazır olduğunu. Ben mesela Kante'nin bu kadar hazır olacağını hiç tahmin etmiyordum. Adam bıraktığı yerden Gendouzi ile ikisi geçen sene nerede bıraktıysa aynı o performansı devam ediyor. Ya ben her konuşmamda hep onun altını çizerek özellikle de hep tekrarlıyorum. Yani bizi seyredenler de tabii çok farklı kesimler oluyor ama ya Gendouzi ile Kante'nin orta sahasındaki o oyunu, tutuşu, oradaki bütün parselasyonu ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin özellikle de o omurgasının sağlamlığı bence şeyi getiriyor, başarıyı o getirdiğini söyleyebiliriz.
1: Talisca'nın açıklaması var. Talisca golleri atıyor. Fenerbahçe 3 karşılaşmada sadece bir gol yedi, Gornik Zabze revanşında. Ama Talisca 3 maçın 3'ünde de gol atmayı başardı. Bir serbest vuruş, bir penaltı, bir de bugünkü ekstra gol. Bakalım ne demiş Brezilyalı? Beni değil, bütün takımı tebrik etmeniz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum diyor Brezilyalı oyuncu yaptığı ilk açıklamada. Bu açıklamaların devamı da mutlaka gelecek. Sizinle yine paylaşıyor olacağız. Bir kez daha hatırlatayım. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesinin özet görüntüleri az sonra Aspor ekranlarında olacak. O görüntüler üstüne de konuşacağız. Çok güzel iki gol izledik. Birkaç kez daha izleme imkanımız, tekrar tekrar izleme imkanımız olacak. Hocam, Talisca'dan bahsederken bazen kötü gününde oyunun içinde olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani oyuna katkısının düşük bir seviyede kaldığını söyleyebiliyoruz. Ama 3 tur gösteriyor ki bir tanesi penaltı golü olsa da gol goldür. Golünü de atıyor. Yani yakaladığı zaman o fırsatı ona verirseniz, sunarsanız bunu değerlendirebiliyor. Yani böyle bir oyuncudan da bir noktada herhalde yararlanma imkanına hocanın sahip olması pozitif değil mi?
3: Yani burada aslında İsmail Kartal'ın işi biraz zorlaşıyor. Yani veya ne bileyim, yönetimin işi zorlaşıyor. Şimdi 10 tane oyuncu seçeceksiniz. Buradan kimi çıkaracaksın? Burada da büyük bir sıkıntı var Kerem.
2: 10 tane yabancı ile oynadın, şimdi buradan bir kimi sokacaksın, çıkaracaksın?
3: Yani burada dışarıda kalanlar var. Burada çok önemli oyuncular var. Tabii ki bunları çok iyi düşünüp taşınıp karar vermek lazım. Fenerbahçe bugün şimdi bakıyorsun, klas oyuncuların sayısı çoğaldıkça Fenerbahçe'nin oyunun ritmi de artıyor. Hele ilk yarıdaki oyunun ritmi, temposu bayağı yukarı seviyedeydi. Yani üst seviyeye yakın bir seviyede oynadılar. Bu da çok güzel bir çalışmanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tempo olarak yüksek, ritim olarak ilk yarıda çok yüksektiler. Oyunu çok hızlı, çabuk oynuyorlardı. Topu çevirmeleri çok hızlıydı. Ama burada işte en önemli aktörler kim olarak çıktı ortaya? 3 tane sol ayaklı oyuncu. Asensio, Mason Greenwood, Talisca. Oyunu bitiren de bu 3 oyuncu hemen hemen oldu. Kerem bugüne kadar biz eleştiriyorduk. Kerem ve

0: azından diyordu ki hücum oynamasını beceremiyorsan savunmaya yardım et. Kerem bugün mesela savunmaya çok yardım etti, çok katkı sağladı. Rakibin yapacağı hücumları hatta orta sahaya kadar gelerek engelledi. O da onun için büyük bir başlangıçtı. Zaten mükafatını hemen taraftar verdi. Oyundan çıkarken büyük alkış tutarak verdi ona. Fenerbahçe'nin en güzel tarafı takım halinde eğer bu ilk 45 dakika içerisinde oynadığı oyunu biraz daha ikinci yarılara doğru arttırırsa, tempoyu yükseltirse, fizik
1: gücünü... Bir virgül koyduk Cihan Kamer açıklamalarda, bununla devam edeceğiz.
2: Biliyorsunuz daha Greenwood 15 gün önce katıldı aramıza. Ake keza aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bir takım haline gelmek, yeni sistemi, baskılı sistemi oynamak, bunlar hepsi bir zaman alıyor. Bütün oyuncularımızın bir noktaya bir performansı yakalaması hepsi bir zaman alıyor. Ama görüyoruz ki güzel futbol oynuyoruz artık biz Fenerbahçe olarak. Güzel futbol oynuyoruz. Seyircimizin arzu ettiği baskılı futbolu oynuyoruz. Karşı takımın yaş ortalaması biliyorsunuz 23. Ve elemelerde 4-0, 2-0 gibi böyle kesin sonuçlarla geldiler, elediler. Diri bir takımdı, genç bir takımdı ama bizim takımımız çok iyi hazırlandı. Artık sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'miz daha iyi bir Fenerbahçe izleyecek. Ondan sonraki hafta daha iyi bir takım izleyecek. Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Yani bununla ilgili çalışıyoruz. Bunlar da tamamlandığı zaman, yani santrafor olmaksızın böyle bir netice alıyor olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
3: Forvet transferi play-off'a yetişecek mi?
2: Efendim?
3: Forvet transferi play-off'a yetişecek.
2: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
4: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
2: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
4: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
2: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak ama... İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
3: Oster Holding'in sakatlığıyla alakalı.
2: Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar beklediğiniz için. Çok sağ olun.
1: Cihan Kamer'in açıklamalarını izledik. En önemli ifadesi, belki taraftar tarafından en çok merakla beklenen konu santrfor konusuydu. En önemli ifadesi de burada geldi. Playoff turuna santrforu yetiştireceğiz dedi Cihan Kamer. Talişka'nın açıklamalarının devamı var. Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kayt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor dedi Anderson Talişka. Mason Greenwood'un da açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda bu açıklamaları da ekrana getireceğiz. sırtı dönük

0: Şenol Hocam topla buluştu, soluna çekti, vuruşunu yaptı. Hocaların ona yardımcı olduğunu söylüyor. Hangi pozisyonda oynarsam gerekliliklerini yerine getirmek istiyorum diyor Talisca. Devam edeceğiz, Talisca'yı da konuşacağız. Greenwood'u da atmosfer inanılmazdı demiş Mason Greenwood. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular, sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi. Rakipler attığım golü görüp önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey. Sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum diyor Mason Greenwood. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var. Daha da iyi olacağım. Sonrasında %100 olarak hazır hale geleceğim. Mason Greenwood'un ifadeleri bu şekilde. Tekrar Talisca'ya dönüş yapacak olursak. Evet, onun golü hakikaten kendi golünü güzel tanımlamış. Santrfor golü. Ama çoğu santrforda o vuruşu yapamaz bu arada.
1: Yani işte biraz önce söylediğim şeyine geliyoruz yine Kerem. Greenwood, Asensio, Talisca. Fenerbahçe'nin yani hücum hattındaki en üretken oyuncular. Bunlar eğer pozisyonu bulurlarsa golle sonuçlandırabilecek yetenekleri var. Ha şimdi burada Kerem'in daha önce bu özelliği vardı. Kerem artık bu özelliğinden biraz uzaklaştı. Kerem de eğer bunlara eşlik ederse daha farklı bir şey olur. Yani Talisca mesela bu golü forvet değil de 10 numara pozisyonda oynadığı zamanlarda da atıyordu. Hocalarım dedi bana yardımcı oluyor. Hocalar bütün hocalara yardımcı oluyor. Ona güven veriyorlar. Belki de ceza alan içerisindeki bireysel bu çalışmaları bravo. Bireysel çalışma olarak bunları daha geliştiriyor. Fenerbahçe'nin eğer ilk yarıda ilk 45 dakikada oynadığı oyunu ikinci yarıda biraz daha geliştirerek devam ettirebilirse zaten tempo olarak ritim olarak ilk yarıdaki oyun taraftarı bir kere mest etti. Seyredenleri, izleyenlerin hepsini mest etti. Bu Fenerbahçe oyunu geri döndü dediler. Ki büyük bir ihtimalle ilk yarıdaki oyun bunu gösteriyor. Ha bunu biraz daha geliştirmek ne kadar olur? Bunu daha yaymak gerekir. Geliştirebilirsin. Daha fazla bir santroforun olursa ki Cihan Bey de aynı şeyi söyledi. Şimdi bir santroforun daha olursa orada farklı şeylerde konuşabilirsin. Fenerbahçe oyunu hem o tarafa doğru, bak öne doğru, hücum tarafına doğru iyi oynuyor. Savunma tarafına da iyi oynamaya başladı ve kendini çok geliştirmeye başladı. Tam önde baskıyı kurmasa bile rakibin belli noktalarında baskıyı kurabiliyor. Kaybettiği topu çok kısa sürede geride kazanmasını biliyor. Oyuncuların arzusu isteği çok üst düzeyde olunca bu iş böyle güzel oluyor. Artı ne oldu? Fenerbahçe'nin geçen seneden en büyük farkı geride savunma kalenin önünde forvet orta sahanın rakip alanda olmuyor. Mesafeyi kısalttı. İsmail Kartal buna iyi çalışmış. Yani 30-40 metreye düşürmüş. Eğer Fenerbahçe hücum yapıyorsa savunmada Şık'ın yer Aki ikilisi orta çizgiye yakın oynuyor. Bu önemli bir şey. Rakipten topu kazanmak için, kaybettiğin topu kazanmak için bu mesafelerin dar olması lazım. Çünkü bazı toplarda eskiden bir sene iki sene önce Fenerbahçe rakip kaleye top gittiği zaman kimse koşu yapmazdı. Bu önemli bir şey. Şimdi oraya koşu yapıyor, kalecinin bir an önce topu vurmasını sağlıyor ve savunma orta sahaya çıkıyor. O serseri topların çoğu da Fenerbahçe kazanıyor. Eğer dediğim gibi Talisca da biraz daha gelişirse farklı bir noktaya gider zaten. Greenwood diyor ki ben diyor daha %100'ünü oynamadım. Ya bugünkü halinle maşallah yani bir de %100'ünü yakarlarsa o zaman başka bir seviye konuşacağız biz Greenwood için. Yani bugün oyun aklı, oyun zekası, oyunu kontrolü ve çevre kontrolü. İyi futbolcuların çevre kontrolü iyidir. Top gelmeden oyunun yönünü değiştirebiliyorsan, tek toplar takımını rahatlatıp çıkabiliyorsan zaten rakip alanda olduğu zaman birebir yeteneklerinde kaleye yakın olmadığından yani fizik üstünlüğü olmamasının nedeni rakip kaleye yakın oynayamıyor, orada işleri yapamıyorum. O açıdan %100 olmadığını Kerem büyük bir ihtimalle söylüyor. Orada yakaladığı pozisyonların hemen hemen hepsini neticelendirebilecek bir oyuncu. Ya Fenerbahçe diyorum bu ilk yarıdaki oyununu geliştirmeyi bırak. İkinci yarıya 60 dakika 70 dakikaya falan böyle hele 90 dakikaya çıkarması biraz güç olur. Bölüm bölüm bunu eğer yaparlarsa o zaman Fenerbahçe bayağı yol alır.
0: Anderson Talisca'nın istatistikleri görüntüde. 90 dakika sahada kaldı, 39 kez topla buluştu, bir golü var. 12 mücadelenin 3'ünü kazandı ama bazen mücadeleye girmeden

0: topları iade de edebildi Brezilyalı. 6 şutu var, 5'i isabetli. Bir de şut pası söz konusu. Giancamer'in santrfor transferine dair yapmış olduğu açıklamayı canlı olarak ekranlara getirmiştik. Abdullah Hocam, Talisca şu anda o pozisyonun oyuncusu. Asensio varken özellikle zaten başka bir şansı yok Asensio'nun sağlıklı olduğu durumda. Ama bir santrfor transferi daha düşünülüyor. Elde Vedat da var. Bu Talisca'nın kaderini nasıl etkiler? Bu performansı onun geleceğini farklı bir noktaya götürebilir mi? Ne dersiniz?
1: Ya Kerem, kitabın ortasından konuşayım. Vedat geldiği zaman Vedat oynar veya transfer edilecek oyuncu oynar. Talisca forvet şu anda mecburiyetten oynuyor. İyi de oynuyor.
0: Evet.
1: En azından tabelaya skor tabii yapıyor, evet, değil mi? Ama oranın gereklilikleri daha farklı. Bugünkü oyunda çok şey ön plana çıkmadı sorunlar, ama Gornik mesela deplasmanda çok net ortaya çıkmıştı. Benim Fenerbahçe ile ilgili bir iki tane tespitim var. Bilmem katılır mısın?
0: Buyurun.
1: Mesela onlardan bir tanesi, Fenerbahçe bu iç sahada oynadığı oyunu gittiği her deplasmanda oynamalı. Bu bazen biraz değişiklik gösteriyor. Mesela Fenerbahçe bir önceki turda oynadığı iç saha oyununu, tamam ritmi çok istenilen seviyede olmasa bile, çünkü sezon başından bahsediyoruz. Mesela Polonya deplasmanında aynı derecede iyi oynamadı. Çok zorlandı. Keza bugün Şenol abinin dediğine katılıyorum. İlk yarı Fenerbahçe ciddi iyi oynadı. Aynı bu oyunu bence Avusturya'da da devam etmesi lazım. Hatta üstüne koyarak devam etmesi lazım. O zaman bir oyun istikrarı yakalanır. Onun için Fenerbahçe'nin İstanbul'da farklı, deplasmanda farklı oynamamalı ki bu kadar iyi oyunculardan oluşan bir kadro için. İkinci bir şey, eğer Fenerbahçe 4 tane hücumcuyla oynayacaksa, ki öyle oynayacak görünüyor. Yani santrofor, arkada Asensio, solda Kerem, sağda Greenwood oynayacaksa mutlaka onların arkasında Guendouzi ve Kante tipi oyuncu profilleriyle oynamak zorunda. Yani Guendouzi burada zaten birinci oyuncu, ikinci oyuncu Fred olduğu zaman bu oyun değişiyor. Özellikle güçlü rakiplere karşı. Bence bu da önemli. Bir de bugün İsmail Hoca'yı kutluyorum. Artık şeyden, İrfan'dan, Kante'den vazgeçip orayı gerçek oyunculara bıraktığı
2: Fred'den
1: için.
2: Fred'den.
1: Yani orayı Greenwood'a artı Kante'ye onları kullanarak bir 11 yaptığı için. Bence bunlar eğer kolay ulaşılabilecek konular, eğer bunları da Fenerbahçe geliştirirse o zaman çok iyi bir takım olacak Fenerbahçe.
0: Cem Hocam, Kante'nin de başlayıp başlamayacağı ile ilgili kafalar karışıktı. Hazır olmayabilir, evet, düşüncesi de vardı ama çıktı, oynadı. Hazır gördünüz mü?
2: Gördüm Kerem. Zaten bunu ilk yarıda da öncesinde tereddütlerimiz vardı. Ama ilk yarıyı değerlendirdikten sonra baktığımızda, iki arada seninle konuştuğumuzda, Kante hakikaten en hazır oyuncudan daha hazır bir görüntü sergiledi.
0: Onunla ilgili de bir kafa karışıklığı var.
2: Evet.
0: Öyle gidebilir, kalabilir gibi bir durum. Ama bazı performanslar da ve oyuncu profilleri de gereklilik arz edebiliyor takım içinde. Kante'yi o sınıfa koyuyor musunuz?
2: Yok, gidenlerin içerisine koymuyorum Kante'yi. Hı-hı. Kante'yi ancak Sayın Başkan Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında onu bir dile getirdi, ama tabii bu performansıyla ilgili bir şey değildi. Daha farklı bir şeydi, yaklaşımdı. Kante'nin zaten bu tip şeylerle hiçbir alakası yok. Kante sahada tamamen hani ben hiçbir şeye bakmam, ben işimi yaparım düşüncesi içerisinde olan futbolcu zihniyetine sahip. Yani Kante bugün Kante gibi oyuncun olsun, yani o zihniyette oyuncun olsun. Performansıyla, orta sahadaki katkısıyla, Guendouzi ile o oynama alışkanlığını getirmesiyle Fenerbahçe'nin omurgasında çok önemli bir rol üstlenmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'nin oyuna katkısı var. Tabii sen bana Kante'yi sordun ama genelde biraz da şeyden de bahsetmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oynamış olduğu oyun, işte geçen maçlardaki ve güven verdiği, istikrarlı sağladı. Sevgili Kerem, öyle bir şey ki yani Fenerbahçe kaliteli bir takım.
0: Tabii.
2: Kalite tabii ki çok önemli. Kalite kapıyı açar ama istikrar da seni o kapıdan içeri sokar. Bunu unutmamak lazım. Ben Fenerbahçe'nin tabii biz hep iyi tarafını gördüğümüz için, maçta scoreboard'da baktığında iyi şekilde bittiği için Fenerbahçe'nin, doğru biz hep o

0: taraftan yürümeye çalışıyoruz ama bir gerçek var. Şimdi Fenerbahçe'nin bir de geriye düştüğü zaman oyuna nasıl başlayacak mesela? Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynadığı zaman
1: İnşallah geriye düşmez Avrupa kupalarında Cem abi.
0: Evet. Geriye düştüğü zaman oyunda nasıl bir senaryo oluşacak? Nasıl bir refleks verecek? Yani buradaki sevindirici taraf şu. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyunu güven veriyor. Ve bizi ileriki maçlarda nasıl bir oyun bekleyeceğinin bize iyi mesajlarını veriyor. Sevindirici taraf bu. Gol yememesi önemli. Bir de tabii şimdi daha biz konuşuyoruz ama biz bu maçı konuşuyoruz. Daha bir de bunun ikinci maçı var. Evet. İkinci maçındaki
2: sadece bir gol yedi hocam yani 3 maçta.
0: Evet, 3 maçta bir golü var ama şunu unutmamak lazım. Yani rehavete kapılmadan önümüzdeki oynanacak olan maçta Fenerbahçe'nin performansını iki maçla beraber değerlendirmesi, nasıl diyoruz ki Gornik Zabrze maçını konuşuyoruz, iki maçlık performansını. Bugün de Fenerbahçe'nin ilk maçını değerlendiriyoruz. Evet. Ama herkesin bir umut vaat ettiği. Bugün seyirciler mutlu, işte herkes gülüyor, rahat gidiyor evine. Yani Fenerbahçe taraftarı takımından mutlu, huzurlu bir akşam yatacak yatağa yattığında. Ama geçen dönemlerde neydi? Galip geldiğinde bile evine huzursuz giden, kafası önünde giden bir Fenerbahçe taraftarı vardı. Şimdi bundan işte şey yaptık yani ayrıldık. Şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe zirveye doğru yavaş yavaş emin adımlarla gidiyor ama daha zirvede değil, rehavete de kapılmamak lazım.
1: Bugün aslında bir şey daha söyleyeyim Kerem, biz şükün yer dedik sahanın yıldızı ama başka bir yıldız daha vardı gerçekten, biz bahsettik hepimiz ama hepimiz de gördük. Ya bugün Gündüz'ü inanılmaz bir top oynadı. Bak Gündüz'ü Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en pozitif futbolunu oynadı. Belki de bu neden kaynaklanmıştır. Savunmadan toplar kolay çıkıyor. Ake ayağı oynuyor. Skriniar ayağı oynuyor. Yanında Kante var, koşuyor. Önünde klas bir Asensio var. Topu bu sefer çevirmesi de kolay. Oyunun yönünü en fazla değiştiren oyunculardan bir tanesiydi orta sahada. Yani çapraz topları atan, oyunun yönünü değiştiren, hatta ve hatta ritmi ve tempoyu ayarlayan oyuncuydu. Bugün gerçekten oyunun gerçek profesörü dersen bugün Gündüz'ü ben söyleyebilirim.
2: Gündüz'ü gerçekten önemli oyuncu. Hücuma katılımı, öyle topsuz koşuları da gayet iyiydi. Bazı basit pasları verse belki bir skor katkısı da gelebilirdi hocam Gündüz'den. En kötü bir asist.
3: Bence Kante'nin oynamasında da buna çok etkili oluyor.
2: Doğru.
3: Yani Kante oynadığı zaman Gündüz'ü daha ön planda oynamaya, öne çıkmaya çalışıyor. Ben Gündüz'ü geldiğinden beri kötü maç oynadığını hiç hatırlamıyorum abi ya.
1: Evet. Hiç oynamadım. Bugün tavan yaptı.
0: Oyundan düşen falan ya, hiçbir görüntü vermedi öyle ya.
3: Yani oyun kurulumunda var, ata destekte var. Gündüz'ü normalde bu kadar rakip kaleye yakın oynamaz. Kante de gelince onu biraz daha ön plana atıyor. Baskılarda çok iyi. Top kazanımında falan çok iyi oynadılar. Tabii çok deneyimli oyuncular var Fenerbahçe'nin. Yani Gündüz'ü, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca geldiği zaman Vedat, belki bir transferde. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu yaş olarak çok yaş almış bir kadro ama yetenek olarak çok üst seviyede.
1: Şimdi Kante'nin yaşını mesela 35 gibi mi görünüyor bugün sahada? 25 gibi görünüyor. Tabii, bir de şimdi aslında normal yaşına bakmayalım. Şöyle diyelim, sahada verdiğine bakarsak bugün 25 yaşındaki bir oyuncu gibi koştu yani.
3: Ben şeyden söyledim abi.
1: Yani, yok anladım, ben senin söylediğini anlıyorum. Sen doğru söylüyorsun.
3: Yani ama ben Fenerbahçe'nin ya bir sol bek konusunda hala bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum Şenol abi.
0: Archibald'da biraz sorumsuzluk hissediyor musun böyle?
3: Biraz değil, bayağı hissediyorum.
2: Şunu konuşalım o zaman. Osterwolde sakatlandı ve sanki ciddi bir adale sakatlığı. Fenerbahçe'nin de satıp para kazanabileceği bir oyuncuydu. İsmail Hoca onu
3: o konu tam net
2: gidiyordu.
3: Değil ama.
0: Evet.
3: Yani adı geçiyor ama bence ben Osterwolde'den çıkacaklarını düşünmüyorum.
2: Şu an aslında söylemek istediğim şey şu, çıkacak olsa da çıkamayabilir.
3: Tabii. Değil mi?
2: Aslında onu söylemeye çalıştım.
1: Osterwolde'yi bırakmayı düşünüyorum.
3: Keremciğim, orada sorulacak olan sorun şu bence. Osterwolde sakatlandı, arka adele gitti. Minimum 4-6 hafta oynamayacak.
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Evet.
3: O yırtığa göre değişiyor, Great'e göre. Şimdi kim oynar orada?
2: İşte Archie Brown
0: Archie Brown gene 23 yaşta
2: veriyor mu hocam? Ya bu kadar sol bekle oturuyor.

0: Energy, Bucaco. Asensio Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştı. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, Yatta'ya, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, Yatta, Yatta, Yatta dar açı, Yatta, Skriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü, Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Skriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio, Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Mücadelenin özet görüntülerini ekranlara taşıdık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. Az sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki açıklamaları da Aspor canlı yayınında olacak. Hemen ardından mücadelenin özet görüntülerini bir kez daha sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe'nin galibiyetinin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Sol beklerle sol bek konusunu konuşmaya tekrar dönebiliriz. Osterwold'e 4-6 hafta olabilir dedi Abdullah Hoca.
2: Olmayabilir.
1: Olmayabilir. Daha mı az olabilir diyorsunuz? Hayır, 4-6 hafta
2: oynayamayabilir.
1: Sakatlık o seviye olabilir demek istedim ben. Bazen birbirimizi neden anlamıyoruz hocam? Aslında hep aynı tonda gidiyoruz. Ama benim hatam, doğru ifade edemedim. Şimdi Archie Brown'da mı sıra ve sahne?
2: Vallahi bana göre Archie Brown'da değil ama İsmail Hoca öyle düşünüyor. Bana göre... Yani bilmiyorum, ben eğer Fenerbahçe böyle bir oyun oynayacaksa, orada topa sahip olma oranı oynayacaksa, orada Levent oynar yani.
1: Bu arada hocanın da tanıdığımız İsmail Kartal'ın mantalitesine göre de sanki Levent oynar.
2: Yani zaten ama oynamıyor zaman, yani.
3: Olduğu zaman
2: yani ona bir şey diyemiyorum tabii de yani.
1: Kadrodan da çıktı bu arada yani.
2: Kim?
1: Levent.
2: Bu ya o Levent'in kadro dışı, yani kadroya yazılmamasının bir iki sebebi var, onu teyit ettiremedim. İşte Türkiye'de yetişmiş oyuncu olmadığı için diye normalde şey
3: altyapıdan veyahut veyahut
2: öyle Fenerbahçe'de Mert Müldür varmış.
3: 3 sene oynaması lazım.
2: Şey de var. Nedir onun ismi? Bizim Oğuz da var. Hoca tercihini Levent'ten yana kullanmış. Ama bence Fener yani böyle bir oyun oynayacak.

0: Olmayacaksa Fenerbahçe rakip yarı sahada bence Levent tercih edilir.
1: Ama o zaman da Archie Brown'u almayacaktı.
0: Nereye?
1: Kadroya.
0: Ha yani o da olabilir. Bir tercih.
2: Şimdi Archie Brown'un şöyle bir avantajı da var, onu unutmayalım. 23 yaş altında tabii. Archie Brown bu kontenjan içerisinde bulunuyor. Evet. Belki tercih etme nedeni Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, teknik adamın ve yönetimin bu nedenden de kaynaklanmış olabilir.
3: Avrupa için o geçerli değil hocam ama lig için
2: anladım da
3: olması
2: şu anda
3: önem arz ediyor olabilir.
2: Doğru söylüyorsun Kerem ama şu anda onu hazırlayıp oraya doğru taşıman lazım. Ki inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Gireceği zaman Archie Brown gibi bir oyuncudan vazgeçemezsin. Aha. Sonuçta onu geliştirebilirsin, daha iyi bir noktaya getirirsin ki birçok oyuncu şu anda geçen seneki performansından daha iyi performans sergilediğini gördük. Fenerbahçe en azından bir takım olmuş. Bak bunu unutmayalım. Geçen sene ve ondan bir önceki sene takım olmamıştı. Şimdi ne oluyor Kerem? 3 tane resmi maç. Ake sakatlanmadığı zaman Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, bu dörtlü oynadı. Osterwolde sakatlandı. Şey girdi. Archie Brown girdi. Orta sahada Kante geldi, Gendouzi Kante oldu. Asensio diyor, düzeldi. Şimdi İsmail Kartal bu 11'in üzerinde çalışacak. İsmail Kartal diğer hocalar gibi fazla rotasyon yapacağını zannetmiyorum. Çünkü takımı yeni oluşturuyor. Geçen seneki dağınık takımı toparlayıp iyi bir takım haline getirdi. Bir takım oldu Fenerbahçe.
1: Ben mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi Ederson'un zamanı ne zaman gelecek? Yani Ederson'u ne zaman kullanacaklar? Nasıl kullanacaklar? Hangi maçta kullanacaklar? Çünkü iyi giden bir Fenerbahçe var ve kalede de Mert var. Yani Mert Günok'un kalede olması ve ortaya koymuş olduğu performans hakikaten sevindirici. Dolayısıyla da yani bugün ortaya koyulan bu performansla Ederson acaba ne zaman sıra gelecek? İster istemez orada tabii bekleniyor.
2: Cem
1: ama
2: abi, Mert böyle oynamaya devam ederse bir şey düşünüyor olabilir miyiz burada?
1: Ne gibi?
2: Mert böyle iyi oynamaya devam ederse Mert Günok.
1: Tamam.
2: Yabancı kontenjanımızı rahatlatabilir miyiz kalede acaba?
1: Tabii tabii rahatlatırız. Keşke de.
2: Yani onu demek istedim ben.
1: Hayır, yabancı kontenjandan daha önemli misin? Fenerbahçe'deki yıllık maaş yükünü düşünsene.
2: Maliyetlerini yani, kurtulsun.
1: Maliyeti düşündüğün zaman çift rakamların en başında en pahalısı o zaten. Yani bugün
2: Kante'den sonra.
1: Tabii bugün yani başkanın da zaten en büyük rüyası mümkün olduğu kadar yıllık maaş bütçesini aşağı çekebilmek. Ama bu performansı yakalayan Mert Günok da bence başkanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani keşke de olabilse. Ama kolay da olduğunu düşünmüyorum.
2: Doğru, çünkü doğru, doğru.
1: Yani Ederson'dan vazgeçebilmek, onun o almış olduğu bütçesi veyahut da planlaması başka kulüplerde nasıl olur onu bilemezsin tabii.
3: Abdullah Hocam, Mert Ederson konusunda sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bir yandan 3 maçta 1 gol yedi Fenerbahçe sadece ama Mert'in zaten zorlandığı sadece bir maç var. Evet. O maçta da iyiydi.
0: İkinci maç.
3: Zabze deplasman.
0: Ama ilk maçta da bir iki tane kurtardı. Çok gelmemişti.
3: Dar açıdan bir tane
0: vuruş vardı. Yani. Evet.
3: Kurtarması gereken bir top. Mert'i düşündüğünüz zaman bu maçları ölçüt olarak almalı mıyız?
0: Şimdi bir kere Mert iyi oynuyor. Devam edecek muhtemelen. Burada Ederson'un mevzusu. Ederson'u Fenerbahçe Ederson'dan çıksa bile bir tane kaleci almak zorunda. Öyle değil mi? Yani Livakovic'in gideceği denklemde.
1: Ya yabancı kontenjanı hala Ederson'dan sonra da devam edecek aslında.
0: Hayır hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Livakovic'le bir türlü ayrılacak Fenerbahçe. Tamam. Ederson'u da hadi çok yüksek rakam ödüyoruz diye gönderdik, yabancı kontenjanını aldık. Fenerbahçe yine kaleci alacak. Almalı da. Yani Mert arkası şey
2: Tarık.
0: Tarık'la gitmez ki bir tane.
2: Tabii tabii yani.
0: Evet. Yani o yüzden
3: İsmail Kartal basın toplantısında hocayı dinleyelim. Sonrasında maçın özeti Aspor ekranlarında.
4: Çok çok iyi analiz ettik. Antrenmanlarda bizim kendi oyunumuzu oynayabilmemiz için oyuncularımla her geçen gün daha iyi bir uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Bugün de bu rakibe karşı antrenmanlarda neyi çalıştıysak, neyi yaptıysak, oyuncuların bunları sahada ortaya koymaları, bunların ortaya çıkması, bu şekilde de maçı kazanmamız bizleri çok mutlu etti. Bu yönden taktik disipline bağlı yaptığımız çalışmaların ortaya çıkarttıkları için oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu iki aşamalı bir maç. Bu akşam 2-0

0: Kazandık. Belki bir 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bizi maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takımı motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
1: Süha Bey.
2: Süha Güran Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Gelişmekten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabzja maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti. Pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
0: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bir oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık. Bizim oyunumuzla ilgili ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
3: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
4: Samet Çayır, Fanatik Komtere. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi. Çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
0: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
5: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansı ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edileceğine hazır olduğunu vurgulamıştınız.
0: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu.

0: Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gündüzü ile ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.
1: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftar da mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş ucumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
0: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
2: Bu son soru olsun. Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Avgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake mi sol bekte?
0: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüşüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekilip, MR'ı çekildikten sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne olduğu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var. Onu tekrar izleyeceğiz bu akşamki maçımızı, analiz edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ona göre orada da bir karar vereceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sağ olun.
3: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
4: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştı. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Vodarčić, Yatta'ya, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, Yatta, Yatta, Yatta daracı, Yatta, Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü, Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez.

0: Şükriniyar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Mustafa'lar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: İsmail Hoca'yı dinledik. Mücadelenin özet görüntülerini bir kez daha ekrana getirdik ve Avrupa gecesinde sohbetimize devam ediyoruz. Abdullah Hoca'nın sözünü kesmiştim.
2: Biraz yok, sol, ben sol söyledim fikrimi.
1: Bahsediyorduk.
2: Fikrimi söyledim ben.
1: Levent.
2: Evet. Öyle bir tercih olursa ben onun oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Oyunu buysa, ki bunu oynayacak İsmail Hoca. Hı-hı. Ama tabii Archie Brown da, Şenol abinin de dediği gibi, artı dörde tutan bir oyuncu. E bir de Osterwolde'nin bu sakatlık, bence minimum bir ay oynamaz. Yani MR da çekseler, yani hepimizin yaşadığı sakatlık, minimum 4 hafta oynayamaz. Yani.
1: Evet.
2: Onun için Fenerbahçe orada iki tane alternatifi var. Ya Levent'le oynayacak ya da bugünkü gibi Archie Brown'la oynayacak. Ya Archie Brown atletizmi güçlü bir oyuncu ama bir o kadar da, ne bileyim yani, sorumsuz oynuyor. O yüzden ben daha dengeli oynadığını düşündüğüm için.
1: Aramızda çapraz bağ sıkıntısı yaşayan var mıydı?
2: Yok.
1: Yok. Yok değil mi? O çapraz bağ sakatlıklarından sonra diğer kas grupları da böyle kötü etkileniyor olabilir mi? Burada dönüş süresi
3: sadece,
1: tahmin ettiğimizden uzun
3: sürebilir. Çapraz bağ
1: mi
3: için geçerli değil. Menisküs ameliyatları için de aynı. Şimdi geçerli. Ben menisküs 4 defa 5 defa oldum. Hı hı. Her seferinden sonra böyle antrenmana gelip hazırlanırsın. Bu adale sakatlıkları yüklenmeden dolayı iyi çalışmazsa, çünkü orada seni şeye sokuyorlar, kuvvet antrenmanına sokuyorlar. Orada adaleler geriliyor. Ondan sonra bir sakatlık, adale sakatlığı oluşabiliyor. Çapraz bağda şöyle bir şey var ama. Eğer sol dizin çapraz bağdan ameliyat oluyorsan, bir sonra, bir iki sene sonra sağ dizinde olma olasılığı yüksek oluyor. Onların örneği de çok var.
1: Bu Singo'nun sakatlığı sonrası ağır
2: Singo'nunki arka
1: geçirmişti. Arka adele, evet, yani öyle bir problem geçirmişti. O dönem şu konuşulmuştu, hani bektense stoper oynaması daha mantıklı olabilir. Böyle sağlık heyetinin de o noktada bir
2: şey olarak olduğu dile getirilmişti. Sprint sayısı yüksek,
1: evet,
2: oldu diye.
1: Osterwolde de aslında sol bek olarak gelmişti Fenerbahçe ama daha çok stoper izledik. Acaba sol bekte oynuyor olması onun fiziksel durumunu biraz daha zorlamış olduğu anlamına gelebilir.
2: Ha, bu sakatlık ondan da yok. Olabilir mi? Bu onunla alakası yok.
4: Sadece ben ama
3: herkesin başına gelebilir.
4: Herkesin başına gelebilir ama mesela bu arkada hamstring yaralanmalarında, çekmeler, kopmalarda durup dururken olmuyor ki. 60 olduğun bir yükleme yaptıktan sonra sprint yaptığında genelde oluyor. Yani böyle durup dururken yani ayağını tutmuyorsun. Ya bir sprinti atmış, bir de yorgunluk zamanı, işte bazen kasın ne zaman hangi dakikada yorulacağıyla ilgili herhangi bir bilimsel bir veri ortaya koyamazsın ya, onun verisi bana göre bazen 14. dakikada o kadar çok üst üste arka arkaya bir sprint atmışındır ki 14. dakikada sakatlanırsın. Ama bu demek değildir ki daha oyunun başında 14. dakikada sakatlandın, daha hiçbir şeyin yok filan. Ama o ara çok yük almışındır, olabilir öyle bir sakatlık. Genelde bu tip sakatlıkların mesela vücudun kendi yapısal durumundan dolayı da bazen sakatlıkları vücut tolere edebiliyor. Ama bu tip oyuncularda, sprint sayısı fazla olan oyuncularda zaman zaman da bu tip talihsiz şeylerle karşılaşılıyor. O da başka bir gerçek.
2: Kerem, bugün Fenerbahçe

0: Bana bence en sevindirici konulardan biri pozisyon vermediler.
1: Evet.
0: Hem duran top organizasyonlarda hem akan oyunda Fenerbahçe'nin, ki bu takım özellikle pozisyonları değerlendirme konusunda çok mahir bir takım. Hiç ilk yarıda ve ikinci yarıda neredeyse ya ah şu kaç şunu da kaçırdıkları mı dediğimiz bir pozisyon yok. Bence orası da çok kıymetli. Ama gözle görülen çok net bir şey var. Fenerbahçe'nin fizik anlamında da yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz ve bu oynadığı oyunla da çok alakalı. Çünkü Fenerbahçe topa sahip olma oranı oyunu oynuyor ve bunun savunmasını da hemen baskıyla çözümlüyor. Onun için bu oyun için fizik çok önemli. Topu kaptırmamak çok önemli ki bunu bence çok iyi yaptılar bugün. Özellikle ilk yarıda ha diyeceksin ki hocam çok pozisyon yok ama net pozisyonlar var. İki tane de gol var.
1: Tabii.
0: Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi playoff öncesi bir eleme turu. Yani böyle, pozisyon vermemek çok kıymetli. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hep böyle ilk yarıdaki oyun üstüne konuştuk. İlk yarıda aslında pozisyon yok. İki tane çok ekstra gol var. Ama ikinci yarıda biraz daha sanki hocam daha iyi pozisyonlar da var.
0: Mesela ikinci devre biraz daha genişleyen bir rakip var. Hı hı. Orada geçişlerde yani hücum geçişlerinde mesela Talişkan'ın vurduğu çok net bir vuruş var. Kalecinin çıkardı.
1: Soluna doğru.
0: Sonra yani final paslarını atamadığımız pozisyonlar var. Mesela onlar üçü bulsa mesela tur burada bitmişti.
1: Evet tabii.
0: Üçü bulsaydı Fenerbahçe büyük ihtimalle final playoff turuna kalmıştı.
2: Ama bu savunma sistemini iyi oturtması lazım takımın Abdullah Hocam.
0: Doğru yani, katılıyorum.
2: Bunu Avrupa'da başarılı olmak istiyorsan özellikle takımın savunmasıyla beraber savunmanın da yani takımın kendi savunması ve takım savunmasını da beraber aynı oranda çok iyi yapması gerekir. Mesela biz Skriniar Ake ikilisini söylediğimiz zaman onlara kenar beklerini mesela Semedo'yu gene bir derece ama Osterwolde mi, Archie Brown mu, Levent mi, bak hala bir sol bek tarafını çok konuşuyoruz mesela. Neden? Çünkü orası daha tam manasıyla oturup bu Ake ve Skriniar ikilisinin ortaya koymuş olduğu o birliktelik, oynamanın getirdiği kolaylık, uyumu başka taraflarda daha rahat görürken sol tarafta göremiyoruz mesela.
1: Evet.
2: Çünkü ben hep şuna güvenirim açıkçası. Bir takımın savunmasının ve kalecisinin uyumu, alışkanlığı, gol yememe sürdürebilmesi bence o takımın gelecek vadeden oluşumunda büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımın savunması genelde topu rakibe bıraktığın zaman rakibin olduğu yerden savunma başlar. Ama sen aynı zamanda da takımın bir de kendi bireysel performanslarını ortaya koymuş olduğu bir savunma var. Şimdi Skriniar bugün hakikaten çok odaklanmış. Her pozisyonla %100 kendini veren, Ake ile beraber iyi bir uyum sağlamaya çalışan, aynı zamanda da tehlikenin her olduğu yerde veya tehlikenin başlayacağı yerde yapmış olduğu ilk müdahalelerle müthiş bir performans ortaya koydu. Mesela bu Talisca'ya Kerem'e de attığı pası Skriniar mı attı? Şu topu galiba Skriniar attı.
0: Yok, Gendouzi attı.
2: Gendouzi mi attı?
0: Ya, stoperle bek arasına
2: atılan pas.
0: Gendouzi attı.
2: Gene Skriniar'ın da çok iyi bir şeyden çıktıktan sonra atmış olduğu bir rakip defansının arkasında bir pas var. Yani bugün Skriniar gerçekten sahanın yıldızı ama ben her şeye rağmen defansın, bloğunun iyi olmasının şart olduğunu ama bu gece bence gecenin yıldızı bölge olarak da ben orta sahayı söyleyebilirim. Tabii Talisca'nın gösterdiği performans, Greenwood'un performansları bireysel performans olarak öne çıkan şeyler. Ama blok olarak, bölge olarak da Gendouzi-Kante ikilisi zaman zaman Asensio'nun da kendi üstüne düşen görevi yapması açısından o bölge hakikaten gecenin yıldızıydı bana göre.
1: Savunmada Fenerbahçe zaten hakikaten iyi iş çıkardı.
2: Üç rakamları söylediğimiz zaman da bak, rakamlara biraz baktığımız zaman da demin ona bakıyordum. Yani 72-28 oran aslında bir Avrupa Kupası maçı içerisinde önemli bir rakam. Yani
1: evet.
2: Rakibinin
3: ama şutum biraz Hersed'i elediği zamanda da öyleydi.
0: Evet, evet.
3: 6 gol attı ona. Yani yine şeyler, ben rakamlar bunu gösteriyor.
2: Ona da baktım. Mesela Sturm Graz genelde maçlarını %36 topa sahip olma şekliyle oynuyor. ve öyle de etkili
3: zaten
2: oldu.
3: Zaten topa sahip olacak fazla bir takım gücü
2: değil.
3: Yok.